0: Belge koyun ortaya, siz hukuk adamısınız.
1: Hayır ben ama
0: yani
1: ben,
0: operasyon. Ya ama ne operasyonu? Yani, insanlar... O zaman belgesini koyun, bilgisini zaman... buradan da ama savcılara suçluyorsa olsun.
2: Şu şekilde tamamlayın.
1: Zaten öyle bir şey olsa savcılara gidip...
0: Ama siz tamamen operasyon hani diyerek töhmet altında bırakıyorsunuz.
2: Savcılığı altında yani bırakmamak için valilik ya da belediye meclis üyeleri bu şekilde hareket edebilirlerdi. Böyle bir durumda kimse savcılığa sen niye bu dönemde bu operasyonu yaptın demezdi.
3: Demezdi. Hani
2: istemez, ister istemez. Ha şunu da söyleyeyim, az önce tartışıldığı için söylüyorum. Ben bir hukukçu olarak açıkçası her ne kadar şu an mevzuatta açık bir yasak olmasa da zaten seçilmişlerin parti değiştirmesinin aslında hem anayasamız hem diğer mevzuat açısından da sorunlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani bu hem milletvekilleri açısından geçerli hem diğer seçilen belediye başkanı meclis üyeleri açısından geçerli. Çünkü anayasamız demokratik devletten bahsediyor. Temsilde adaletten bahsediyor ama size evet oy vermiş olan insanların doğru tamamen
3: başka bir vaatle oy
2: farklı
3: alıyorsun
2: bir şekilde hareket edip farklı bir partiye katılıyorsunuz. Bu hangi partiden hangi parti? Yani Ferhat Bey'in dediği gibi hem etik ve ahlak boyutu farklı ama hukuki olarak da sorunlu olduğunu düşünüyorum ve aslında 95 yılına kadar milletvekilleri açısından böyle bir yasak vardı. 95 değişiklikleriyle kaldırıldı. 95 yılında
4: o yasak da Hülle Parti yoluyla
2: belediye üyeleri için yoktu.
4: O dönemde de şöyleydi. Bir partiden istifa edip başka bir partiye geçmek yasaklanıyordu.
5: Evet.
4: Ne yapılıyordu? Yeni bir parti kuruluyordu. Evet, milletvekilleri evet oraya geçiyordu. Sonra bu partiler oraya birleşme kararı alıp
3: belki görevini yaparken değil de görev süresi yapıldı tamamlanır, yani tercihini farklı kullanır ama hakikaten böyle yani
5: demokraside çareler tükenmez.
2: Yok ama ben
1: demokrasi değil.
3: Siyasetçilere çareler tükenmiyor. Evet, hakikaten
4: siyasi etik
3: bulunuyor
4: yani. Her şey
3: sanki Serap bir firmadan başka bir firmaya her şey
0: formül var Serap Hanım. Bak Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki ben almıyorum kardeşim.
4: Her şey hukukla.
0: Yani ben diyor başka parti milletvekili.
3: Tersi yönde de formül var elbette. Yani başka bir duruşta
0: formülse formül yani.
5: Her defasında
3: ama kimi siyasetçiler sanki bir iş yerinden başka bir iş yerinden teklif almış gibi. Yani orada ideolojik bir duruş yok.
5: Neredeyse her program da söylüyorum. Siyasi etik yasasının mutlaka ve mutlaka hayata geçirilmesi şart. Özellikle MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli parti geçişlerine yani parti değiştirme meselelerine karşı çıkıyor. Evet. Partisinin transferlerine kapattı. Transferlere kapattı. Hı hı. Belki de birçok milletvekili ya da belediye başkanı Milliyetçi Hareket evet, Partisi'ne geçme gibi durumu söz konusu iken buna rağmen MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli buna müsaade etmedi. Keşke diğer siyasi partiler de aynı tavrı, aynı tutumu takınsalar en azından bu görüntüyü, bu tartışmaları yaşanmazdı. Türkiye'nin geneline de etik olarak bir anlayış ortaya konurdu ve siyasi ahlak ve siyasi etik hayata geçerdi. Yoksa bu şekilde pazarlıklar, geçişler, transferler... Yani bu iyice ahlaksızlığa da meylediliyor.
1: Aynen katılıyorum.
5: Çok yarın öbür gün daha büyük sıkıntılarla doğru karşı karşıya
0: kalacağız. Mesela Cemal Ege Gürt'ün bu kadar uzun siyasi kariyeri olmayabilirdi.
4: Şey, Serap Hanım şimdi her şeyi hukukla düzenleyemeyiz yani.
1: Adam,
4: bazen
1: size, parti
3: yani katılmak da çok iyi bir yandan ama tam yarıda kaldı evet, diye Volkan Bey tamamlasın diye cümlesi havada kaldı.
2: Belediyeler açısından teknik bir husus da gözden kaçıyor. Ben ona da dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi genel olarak bu parti değiştirmek evet sorunlu hem etik açıdan hem farklı açılardan bence hukuki olarak da sorunlu. Ama belediye meclis üyeleri açısından da bakın şöyle bir sorun var. Bizde belediye meclis üyelerinin seçimiyle belediye başkanlığı seçimi farklı seçim sistemleriyle yapılıyor ve insanların oy pusulaları belediye başkanı için ayrı, belediye meclis üyesi için ayrı veriliyor. Hatta sırf bu sebepten biliyorsunuz bazı belediyelerde mesela Gazi Osman Paşa öyleydi. Belediye meclisi farklı çoğunluklardı.
3: Farklı partiden tabii.
2: Şimdi bizim kanunumuzdaki sorun da şu.
0: Bey, belediye başkanının da işinin kolaylaşması için kontenjan yani belediye başkanı seçilen partinin ilave kontenjan meclis
4: üyelerine buna rağmen hazırlıkta göre kalabiliyor. Yani. Buna evet rağmen kalabiliyor.
0: Buna başkanlık sistemi aslında.
4: Şimdi yani yerel yönetimlerdeki başkanlık
2: sistemi. Bence bu teknik sorun bize şunu da düşündürtmeli. Şimdi seçmenin belediye meclis üyesine verdiği pusula farklı, belediye başkanına verdiği pusula farklı. Ama bizim kanun diyor ki belediye başkanlığı boşalırsa bu yeniden vekil olarak seçilecek kişiye ilişkin hiçbir kriter koymadan belediye meclisi seçerdi. Bence evet. Bu genel sistematiği açısından sorunlu. Çünkü siz bir taraftan...
3: Bu da konuyu şimdi tam da benim soracağım yere getiriyor. Tabii. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde evet. Böyle bir durumu yaşanması evet. Konusunda.
2: Şimdi tabii Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinin oluşumu biraz farklı. Büyükşehir Belediye Meclisi biraz farklı oluşuyor normal belediye meclislerine göre. Onu belki birazdan ele alırız ama şimdi burada böyle teknik bir sorun da var. Yani belediye meclis üyelerinin seçimi ve belediye başkanının seçimi farklı sistemlere tabi farklı pusulalarla yapılıyor.

0: Ama bizim kanunumuz diyor ki efendim görevde geçici boşalırsa veyahut işte şey olursa belediye meclis üyeleri seçilir. Bu evet. Kendi içerisinde zaten çelişki taşıyan da bir kanun. Bunu da belirtmekte fayda
1: var.
2: Bir de bir yandan onun şöyle bir maksadı da var. Hem denetleme mekanizmasıdır meclis, hem de izinlerin verildiği, işte belediye bütçesinin oylandığı, tabii, kredi yetkisinin verildiği, yani. Aslında halkın belediye başkanına yetki vermesini ön plana koyan bir mantalitesi olduğu için belediye başkanı da geçici veya kalıcı görevden ayrıldığında halkın seçtiği meclis üyeleri belediye başkan vekilin ya da belediye başkanı seçsin mantığı var.
1: Ama bu arada Yüreğir'de de aslında Yüreğir'de yaşananları da gördünüz. Orada da böyle bir tartışma var. Fikirlerinizi almak istiyorum bu arada.
3: Orada sal çoğunluk olmadan
4: hayır mesela Cumhurbaşkanlığı boşaldığı zaman meclis seçmiyor. Yani onu benzetirsek değil mi yani?
2: Ama bu
4: Cumhurbaşkanı
2: bizim
4: 45 gün içinde seçime gidilir.
2: Ya 2015'teki yanlış hatırlamıyorsam referandum sonucunda başkanlık sistemine geçmekten 2017'deki referandumdan sonra değişen anayasa nedeniyle bu böyle.
4: Çünkü aynı şu anda belediye sistemi aynı sistem aslında.
1: Bu arada yani
4: belediye
1: başkan sistemiyle izleyicilerimize de bir özetleyebilir miyim izin verirseniz?
2: Başkanlık sistemlerinde durumu. Genelde böyledir ama.
1: Orada
2: yasama,
1: da ne yazık ki
2: ve yargının ayrılması.
1: Bir arbede yaşandı. Yani bir başkanlık tartışması oldu. 31 Mart'ta CHP'den Ali Demirçalı kazanmıştı. 21 Nisan 2026'da yani geçtiğimiz baharda Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı. Onun hakkında da soruşturma vardı. CHP kazanıyor ardından. AK Parti itiraz ediyor. Seçim yeniden yapılıyor. CHP'den Cafer Boyraz yine kazanıyor. Ama dördüncü turda. Orada bir üçüncü tur, dördüncü tur tartışması var yine. AK Parti yeniden dava açıyor. 3 Eylül'de dün karar açıklandı. Mahkeme 31 Temmuz'daki seçimin yürütmesini durdurdu. Bu da aslında seçim iptali değil. Dediğiniz gibi siz söyleyince daha dikkatli, dikkat ederek gördüm. Seçimin yürütmesini durdurdu. Şimdi Tarık Özunal başkan vekili oldu. AK Parti'nin adayı görevden uzaklaştırılan CHP'li başkanın yerine Adana Yüreğir'de büyük bir ilçe yine. Bunun üzerine de hatta Yüreğir CHP il başkanı da görüntüler varsa ekrana getirebiliriz. Belediyeye girmek istiyor. Engellendiği için arbede çıkıyor. Ne yazık ki can sıkıcı görüntüler de yaşanıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu kararına karşı çıkıyor ve kabul etmiyor. Hayır bizim diyor. Orada da bir üçüncü, dördüncü tur tartışması var. Bilmiyorum ona ilişkin
2: mantığı
1: bir
2: ne?
1: Grafik var mı
2: üçüncü
1: ama.
2: Üçüncü tur, dördüncü şimdi, tur mantığı şudur.
4: Şimdi orada
1: zaten işte onu
4: üçüncü turda efendim.
1: Yine aynı sırayla gidelim geleceğim.
4: Üçüncü turda Cumhuriyet Halk Partisi 18, AK Parti 19 oy alıyor. Bu turda bir aydan seçilebilmesi için en az 20 oy gerekiyor.
1: Çünkü salt çoğunluk 20 ile mi sağlanıyor?
4: Çünkü 38 üye var.
1: Evet.
4: Salt çoğunluk yani yarısı 19, bir fazlası 20.
1: Tamam.
4: 20 gerekiyor. Dördüncü turda ise en çok oy alan aday. Cumhuriyet Halk Partisi 19 alıyor, AK Parti 17 alıyor. Bir oy geçer sayılıyor.
1: Ha şöyle, dolayısıyla üçüncü turda salt çoğunluk, toplam üye sayısına göre salt çoğunluk, yani yarısının bir fazlası. O olmadığında dördüncü turda salt çoğunluk aranmıyor. Dördüncü turda çok oy alan alıyor.
4: Aslında iki aday
2: çok oy alan alıyor. İlk üç turda salt çoğunluk aranıyor. Dördüncü turda salt çoğunluğa bakılmaksızın ama burada salt çoğunluk tartışması var.
4: Salt çoğunluk nedir?
2: Salt çoğunluğu meclis üyeliklerinden boşalma olduğunda. Şimdi bir yorum diyor ki 38 yarıdan bir fazlası kaç? 20. Ama diyor hayır 38 değil diyor. 37 diyor. 36 bunun yarısından bir fazlası. Zaten
1: yani işte
2: Adana 2. İdare Mahkemesi.
1: Başkan sayılır sayılamaz.
2: Adana 2. İdare Mahkemesi 31 Temmuz'daki seçimin yürütmesini durdurma sebebi olarak 3. turdaki 19 oyun salt çoğunluk olarak değerlendirilmesi yönünde karar verdiği için seçimi yenileme
3: kararı güç bir zarar gördüğü için durduruyor.
4: Karar yanlış. Yani. Niçin yanlış? Çünkü belediye kanunu açıkça diyor ki üye tam sayısının salt çoğunluğu. Yani boşalanlar, mesela tutuklananlar.
3: Zaten boşalan yerine yedek üyeler geçiyor.
4: Tabii yani üye tam sayısı.
1: O
4: yani.
1: Zaman net değil mi bu durum? Niye böyle bir yürütmeyi
4: ama işte mahkeme kararları bazen öyle oluyor.
3: Ama şöyle daha mahkeme yani kararı yok işte tam da söylemek istediğim bu. Mahkeme diyor mahkemesi. Ki burada diyor ileride telafisi güç bir zarar olur. Ben bir kere bunu bir durduruyorum
1: diyor. Yürütmeyi durdurmaya kararına demiyor. Gerek duymadan net olarak çözümü olan bir şey değil mi bu? Bu kadar uzun süre yürütmesine gerek
3: var mı? Şöyle taraflara savunma yapacak. Mahkeme o savunmalar doğrultusunda bir değerlendirme, savunmanın da bir süresi var. Yani diyelim ki işte 15 gün, bir ay adli tatil. Yani tabii. Bu süreler geçmeden mahkeme esasa dair bir karar veremez. Yani o usulü işletmeniz lazım. Hayır, ama mahkeme diyor ki dava açıldı, ben bu dilekçeleri tatilinin tamamlamasını beklersem telafisi güç zararlar olabilir. Ben bu işlemi durduruyorum diyor. İptal ederim demiyor.
1: Bülent o zaman burada şimdi yine tekrar bir mahkeme süreci mi?
3: Mesela bildiğim kadarıyla Bayrampaşa'da mahkeme yürütmeyi durdurmayı reddetti ama esasa dair kararda seçimi iptal etti. Yani orada mesela yürütmeyi durdurma kararı vermedi diye
4: hatırlıyorum. De yürütmeyi durdurma veriyor ama AK Partili adaya veriyor.
0: Buradaki
4: şeyi.
0: Karar aslında teknik olarak da çok öyle hatalı.
4: Tabii tabii tabii. Çok şimdi buradaki adaya veriyor.
3: Başka yani. Bir
4: çok
3: teknik olarak yani esasa dair bir hüküm tesis ediyor yani. Hüküm
2: ama yasada yani. Şunu diyor. Hazır olan üye tam sayısı diye yorumladığını söylüyor. Hayır, bakın burada Ali Demirçalı oylamada hazır sayılmaz. Yani belediye başkanının hazır olmadığı için hazır sayılmaz. Üye tam sayısına katılmaz. Meclis fiilen 37 üye üzerinden hesaplanır. 37'nin salt çoğunluğu da 19'dur diyor.
4: Ferhat Bey, bakın,
2: ben mahkemenin şeyini okuyorum.
4: Ben kanunu okuyorum. 45. madde. Efendim 5393 sayılı belediye kanununun 45. maddesi. Boşalma halinde, yani görevden uzaklaştırma boşalma halinde, tutuklama, görevden uzak kısmı falan filan, istifa halinde.
3: Belediye üye tam başkan, sayısının 3'te 2.
4: Başkan, evet.
3: Üye tam sayısının,
4: üye tam sayısının salt çoğunluğuyla.
3: Tam sayı dedik yani, şey yok.
4: Orada şey yok.
1: Volkan Bey de bir ekleme yapmak istedi, izin evet. Verirseniz. Buyurun.
0: Şimdi Serap Hanım şöyle, bu üye tam sayısının mevzusunu da
4: hoca olarak, evet,
0: şöyle tabii. Söyleyeyim. Hemen bir örnek verip somutlaştırın. Bakın şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin normalde 600 üye evet. Tam sayısı. Ama vefatlar var malumunuz.
3: 592
0: ama biz hala ne yapıyoruz?
1: 600
0: üzerinden hesaplıyoruz. Aynı mantık seçim aslında.
4: Seçimin kararı
1: aslında iyi özetlediniz. Tabii. Yani aynı bildiğiniz mantık. Bir örnek aynı üzerinden.
4: Mesela bakanların, başbakanın, cumhurbaşkanı yargılanması için ne lazım? 400 değil mi?
1: Tabii yani her zaman 600 üzerinde. Evet. Yani burada da aynısı geçerli. Belediye meclislerinde de aynısı.
3: Kanunda üye tam sayısı diye özellikle ifade ediyor.
0: Ama belediye burada mahkeme kanununda şöyle
2: ama
0: bir sorun da var.
2: Ama Sabit Kanadoğlu farklı yorumluyordu tabii.
4: Ya şimdi yok, oraya...
3: Eğer AK Partili Sabit Kanadoğlu gibi yorum yapacaksa günaydın, hayırlı olsun diyelim. Yani Sabit Kanadoğlu'nun düştüğü durum ortada. Eğer AK Partililer de Sabit Kanadoğlu'nun durumuna düşmeyi göz alıyorlarsa...
2: AK Partili duruma düşmekle ilgili AK Partilik bir durum yok. Bakın burada...
3: Çok doğru bir benzetme olmadı Ferhat.
2: Bey, keşke çok doğru bir belediye başkanları olmadı. Yolsuzluk yapmasaydı da şu seçimlere gerek kalmasaydı.
3: Elbette.
2: Keşke kamunun parasına el uzatılmasaydı da, keşke bu iddialar bakın, olmasaydı da, keşke Üsküdar Belediyesi imar rantı üzerinden müteahhitlere fatura kesip rüşveti fatura
1: ama
2: da
1: almasaydı.
3: Keşke siz değil de mahkeme karar verdikten sonra
4: imar rantı soruşturması
3: kime hırsız diyeceğimize karar
4: verirsin. De diğer bizim belediye başkanları gibi sabahleyin erkenden gözaltına alıp da şu anda cezaevine.
2: Çünkü Melih Gökçek basın yoluyla ortaya çıkan bilginin somutlaştırılması amacıyla açılan bir soruşturma kapsamında, re'sen açılan bir soruşturma kapsamında şu anda ifade verdi. Diğer belediye başkanlarının şafak baskınıyla alınmasının sebebi delillerin karartılmaması veya yurt dışına kaçmaması, firar edilmemesi.
4: Sizin imar rant dediğiniz konu. Ama bakın aynı konudan.
2: Melih Gökçek'in açıklamalarına bakacağız birazdan. Yani. Melih Gökçek hata açıklama yapmışsa da en çok ben eleştiririm.
4: Açıklama yapmıyor
2: ben,
4: ki.
2: Ben açıkladı. Adam, var konuşmalarına bakacağız. Var gündemde var. Herhalde editör arkadaşlar getirecek. Editör arkadaşlar getirecek. Bakın burada milletin parasına bir tenezzül söz konusuysa parti ayrımı olmadan hepimizin tek bir noktaya odaklanması çok, gerekirken aynen. Benim partilim olduğu zaman aynen, yargı siyasete aynen, müdahale edildi deniliyor.
3: Tamam da Ferhat Bey ona kim
2: ama
3: karar verecek?
2: Ama Üsküdar Belediyesi'nde yolsuzluk neden yapıldı?
3: Tamam, kim karar verecek?
2: Neden bu soruşturma açıldı?
3: Yolsuzluk sonunda kim karar verecek?
2: İBB soruşturmasında herkes Ekrem İmamoğlu'nu yani muhafaza etmeye çalışırken ya şu Emirgan'daki iki villanın hayatın olağan akışına uygun şekilde nasıl alındığını tamam, bir Allah'ın kulu özellikle muhalefet cenahından sorup da buna bir cevap aramıyor.
4: Yargı arıyor işte yargı cevabını.
2: Yargı arıyor ama arayan yargıyı yargılayan bir anlayış ve algı oluşturma çabası var. Buna ne yapacağız?
4: Biz
2: de buna isyan ediyoruz. Bırakalım savcılar işini yapsın. Somut belgeler, bilgiler çıksın. Biz belge üzerinden eleştirelim herkesi.
5: Siz bu eleştiriyi Kemal Bey'in durduğu yerde.
4: AK Parti adına mı eleştiriyorsunuz?
2: Ben Kemal Bey'in nerede durduğunu tam kestirmiyorum.
4: Siz AK Parti adına mı eleştiriyorsunuz?
2: Ben kendi adıma, kendi görüşlerim adına eleştiriyorum.
4: Gazeteci olarak eleştiriyorsanız objektif yaklaşın. Yani gazeteci olarak deyin ki kardeşim kim kamunun malını ezurası?
2: Ne dedim ben az önce?
4: Tamam, çok güzel.
2: Ya bir şey ben de diyorum, farklı çok, bir şey söylemedim. Çok, dediğim çok, şeyi deyin çok, diye bana telkinde buluyorsunuz.
4: Ama yardıma yapmayın. Yani siz şu anda kişinin suçu ispatlanıncaya kadar suçsuzdur. Masumiyet kanunu.
2: Peki Melih Gökçe'nin suçu ispatlandı mı? Hayır, az önce siz iddia ettiniz.
4: Ben diyorum yargılansın.
2: Yargılanıyor işte. Bence, soruşturma efendim, başladı.
4: Yargılansın. Aynı şekilde, aynı usulle. Nasıl yargılanıyorsa.
2: Şimdi denkleme diye bir şey mi var? Ben de bunu soruyorum. Siz yargının içinden gelen birisi olarak reysen basın yoluyla çıkan bir bilginin soruşturmasında şafak baskını yapıldığını bugüne kadar gördünüz mü?
4: Bu konu değil. Bakın Melih Gökçek.
2: Ama Melih Gökçek üzerinden örnek verdiniz. Ben de altını doldurmak size soru soruyorum.
4: Rantı, özellikle imar rantı diyorum. İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi. İtiraz edildi.
2: 500 tane geçirdim diyor.
4: Danıştay kaldırdı.
2: 500 tane geçirdim diyor Melih Gökçek.
4: Kaldırdı. Şu anda o konuda Cumhuriyet Savcılığı soruşturma yapıyor.
1: Yok 25
4: yapıyor.
1: Dedi. Bugün basın toplantısında hakkında tamam. 25 soruşturma açıldı. 21'inden dedi. Kovuşturma yapılmadı. Yani bir şey almadım. Temiz çıktım anlamında. Dördünün sonucu hala çıkmadı dedi
2: o,
1: bugün.
2: O belediye başkanlığı dönemi sonrası. Belediye başkanlığım esnasında diyor ki 500 tane soruşturma geçirdim.
4: Melih Gökçek
1: bu arada
4: konusu,
1: Melih Gökçek dedik. Madem doğal olarak Melih Gökçek konusuna konusu, geldik. Bir özetleyelim Melih Gökçek'in.
4: Melih Gökçek bu ülkede yargılanmadan kimse bana yolsuzluklarla mücadele falan filan FETÖ'yle mücadelede bahsetmedi. Kusura bakmasın.
1: Neden?
4: Ben 40 yıllık hukukçuyum. Allah aşkına Bülent Arınç AK Parti'nin genel başkan yardımcısı kardeşim parsel parsel şeye cemaate Ankara'yı sattın demedi mi? Bundan dolayı bir soruşturma, bundan dolayı bir sorgulama, bundan dolayı bir dava var
2: peki,
4: mı?
2: Aynı Melih, ne diyor? Aynı Bülent Arınç dedi sonra.
4: Ne diyor?
2: Ben sen, o cümleleri kurmadım dedi.
4: Ay siz şimdi
2: kendisi şey, dedi bak Bülent Arınç referans verdiğiniz için söylüyorsunuz.
1: Ya. Parsel parsel dedi.
2: Ardından 8 Haziran'ı bekleyin savcıya. Açıklayacağım dedi. 8 Haziran'da açıklamak. Mikrofon tuttular dedi şimdi ki bundan ben öyle bir şey söylemedim.
4: Söyledim.
2: Var kayıtları.
4: Ben meclisteydim o zaman.
2: 3 tane farklı açıklaması var. Bak CNN Türk'te en son açıklaması CNN Türk'te Hakan arkadaşımızın programında Pervin, aynı soru tekrar iletildiği zaman konuyu Ferhat net Bey, bir şekilde cevaplamadan
4: parsel,
2: geçiştirdi.
4: Parsel Ankara'yı verdiği konuşması ben meclisteydim o zaman.
2: Evet.
4: Bunu bizzat Bülent Arınç söyledi kulaklarımla duydum.
2: Sonra meclisin basın Pervin toplantı salonunda.
4: Evet,
2: 8 Haziran'da Pervin, açıklayacağım dedi.
4: Sonradan arada, açıklayacağım dedi açıklamadı. Yani
2: işte onu söylüyorum ben de.
1: Tamam, Ferhat parsel, Bey Ali Bey izin verirseniz izleyicilerimize de hem bir not düşelim.
2: Kendi kendini tevil etti diyorum Bülent Arınç.
4: Aynı mesele.
2: Hani ilk açıklamasını normalde, alıp son açıklamasını niye almıyorsunuz? Bülent Arınç'ın şunu yapması gerekirdi bana göre. Parsel parsel satmıştır. Buyurun kardeşim belgesi de budur.
4: FETÖ soruşturmasını ya yapar
3: mısın ama hangi FETÖ, yılın 8 Haziran FETÖ olduğunu söylemedi. Yani.
2: Öyle dedi zaten. Öyle dedi zaten.
4: FETÖ soruşturması yapan Cumhuriyet Savcısını Bülent Arınç'ı çağırıp ifade ver kardeşim sen ne diyorsun?
3: Zaten sorması, söyledi beni çağırırlarsa koşa koşa gider.
4: Sorması ben Melih Gökçek'in de sorgulanması işte, gerekiyordu. Ya bunlar yapılmadı ki yani bu ülkede.
1: Ali Bey, evet. Sayın Arınç demiş ki savcı beni bu soruşturmada tanık olarak çağırırsa koşa koşa giderim. Eskiye evet, ait bir şeyler konuşulacaksa sorduklarına da cevap veririm. Ama 2017 sonrasına ait bir şey yaşamadım görmedim diye de böyle
4: 2017,
1: bir...
4: Böyle bir şey olur 2017 yani? Bakın, demiş. Şimdi arada, hukukçu zaman aşımı süresi yani efendim 15 Temmuz...
1: Hayır,
3: şey yok, şey açıklama yaptığı günü söylüyor yani.
1: Hayır, 2017 sonrasına ilişkin
2: zaten
1: bir şey yaşamadım.
2: 2017 sonrası
1: belediye başkanı,
2: Ali Bey, yani. Belediye başkanı değil zaten. 2017 Kasım'da ayrılıyor zaten
1: tabii, tabii.
2: Belediye başkanı.
1: 2017 öncesi.
3: Yani şey kastıyor, bu güncel efendim, olaylarla diyor, ilgili bir bilgi yok.
4: O zamanlar cemaat olarak
3: yani
4: biliyorduk. Hizmet hareketi olarak biliyorduk bunları. Ondan sonra işte şeyden sonra, efendim ne o, 15 Temmuz... Ya da
3: hayır, o öyle bir millet anlamında söylemedim. Şey, yani belediye başkanlığı görevinde
4: bir şey yapmadım. Evet. Böyle bir şey yok. Bakın hukukta böyle bir şey yok.
1: Şimdi
4: ceza
1: bugün
4: hukukunda zaman aşımı süresince evet, suç işlenmişse savcı çağırır sorar yani.
1: Hayır hayır, bu zaten 2017 öncesiyle ilgili bir şey konuşmam anlamında değil. Sonrasında zaten belediye değişti. Onu bilmiyorum
4: doğru
1: diyor. Yani 2017 eskiye dair soruları yanıtlarım diyor. Evet. Mesela ben bugünkü gelişmeleri kısaca özetleyeyim izleyicilerimize. Gerçi herkes artık biliyordur son günlerde Melih Gökçek'le ilgili iddiaları, gazeteci Murat Ariel'in haberleri, hatta o da tanık olarak gitti, konuya ilişkin kendi elindeki bilgileri ve iddiaları paylaştı. Biliyorsunuz Almanya'da bazı mülkler, Lüksemburg'da bir alışveriş merkezi için bir kapora verildiği iddiaları 180 milyon euroluk yanlış hatırlamıyorsam, bazı yüklü miktarda para transferleriyle ilgili iddialar var. 16 sularında gitti. 2 saatlik bir ifade verdi eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek. İfademi 2 saat verdim ve çıktım. Peşinen şunu söyleyeyim, bu ifadenin gizliliği var. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Adaletten endişem yok. Karar çıktıktan sonra açıklamamı yaparım. Soru almıyorum dedi. Hiçbir soruyu kabul etmedi. Yanıtlamıyorum dedi. Bu sonuçlandıktan sonra her yere çıkarım, konuşurum dedi. Oğlu ve eşi de yine...
2: Eşi, yani oğlunun eşi, evet.
1: Oğlun eşi.
2: Gelini.
1: Yani gelini de tekrar yani Gökçek'in ifade vermesinin ardından savcılıkça ifadeye çağrıldı. Bu arada Aytun Çerkin'in Nefes gazetesinde yaptığı da bir haber var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden...

0: talep olmuş 36 şirkete. Bakıyorum hemen. Ha evet. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerle iş ve ihale ilişkisi bulunan 36 şirkete ait belge ve kayıtların soruşturma dosyasına gönderilmesini istemiş. Şimdi burada tabii ki şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ama iddia o ki bu şirketlerin daha çok bağlantı çalıştığı dönemler Melih Gökçek'in belediye başkanlığı dönemindeki trafiğin takibi amacıyla olduğu yönünde bir iddia var. Yani soruşturma bu Almanya'daki ya da Lüksemburg'daki alışverişler ve para transferleri dışında bir noktaya evrilir mi diye bir soru işareti var. Son gelişmeler üzerine. Şimdi sizler böyle doğal olarak sanki sıranızı sağladınız gibi ama.
1: Yok, ben benim bir şey bu konuda söyleyeceğim şeyler var.
0: Yok yok, hayır, bu konuda konuşmamak anlamında değil. Şimdi diğer konuklarıma da dönmek istiyorum.
2: Serap Hanım, şimdi bakın Melih Gökçek tabii şu anda yurt dışında efendim para transferiyle ilgili başlayan bir soruşturma ama şimdi paranın kaynağı ne? Yani yurt dışına normalde insanların para göndermesine sorun yok. Ha, etki olarak tartışılır işte, çocuklarım efendim vatandaşlık alacak falan filan. Kardeşim sen bir taraftan işte milliyetçi, muhafazakar, işte hayırlı cumalar tweetleri atarken çoluk çocuğun niye yurt dışına gidiyor? Niye bu
1: hayırlı cumalarla kaynakları... ilgisi yok da dediğiniz şöyle, ben de katılıyorum. Bir siyasetçinin öyle bir açıklama yapmaması lazım ama zaten bir mülk alınca Almanya'da size vatandaşlık vermiyor.
2: Vermiyor
1: yani.
2: Vermiyor
1: yani. Bilgiyi, teknik
2: tabii,
1: bilgiyi
2: tabii vermiyor.
1: Yani istediğiniz kadar mal alın Almanya'dan, vatandaşlığı mal karşılığı vermez.
0: Az önce bir cümle kurdunuz ya, Melih Gökçek yargılanmazsa bu ülkede yani...
2: Olmaz. Niye
0: ama
2: olmaz?
0: Ama şimdi yargılanırsa bu sizin için tatmin edici mi olacak? Adalete bakışınızda, Türkiye'de şimdi hukukun işleyişine ilişkin bakış açınızı ya da iktidara bu konudaki eleştirilerinizi değiştirecek mi? Melih Gökçek bugün yargılanırsa, hakkında bir dava açılırsa, şu an şüpheli bir sanık olarak yolsuzluk vesaire gibi iddialarla yargılanırsa nasıl yaklaşacaksınız?
2: Şimdi tabii ki, şimdi Serap Hanım, yasama, yürütme, yargı. Şimdi yürütme şu anda Cumhurbaşkanı. Yasama parlamento, yasa çıkaracak. Yargı da bu yasalara aykırı davranan suç işleyen kişilerle ilgili soruşturma yapacak. İdare eden, yürütmeden bağımsız olarak. Dolayısıyla Melih Gökçek hakkında mesela geçmişte Anka Park mıdır? 800 milyon dolardan bahsediliyor.
1: Değil diyordu ama. Yani işte bakın
2: 800
1: burada
2: milyon
1: Ali Bey.
2: Dolar. Efendim yani, Osmanlı Spor'a
1: mesela bunun soruşturmasını açmış mı? 800 milyon dolar diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Mansur Yavaş çıkıp 800 milyon dolar diye vermiş mi?
2: Suç duyurusunda bulunmuş.
1: 800 milyon dolar diye.
2: 800 milyon dolar
1: diyor. Kendisi diyor 130 milyon dolar diyor ya da 180 milyon dolar diyor. Ama arada çok fark var.
2: Ya 80 olsun. Önemli değil. Bu konunun soruşturulması...
1: Anka Park'a hiç gittiniz mi?
2: Hayır, soruşturulması gerekiyor.
1: Hayır, Anka Park'a gittiniz
2: geçerken
1: mi?
2: Geçerken görüyorum.
1: Anka Park açıkken...
2: Geçerken görüyorum. Anka Park açıkken... O viraneyi görüyorum yani.
1: Ne kadar para harcandığından bağımsız söylüyorum. Fransa'daki Disney Park'ın bir benzeri olarak Ankara'da yapıldığında günlük bir rakam ödeyip gün boyu istediğiniz bütün oyuncaklara binebiliyordunuz.
2: Olsun, biz bunu
1: Ankara'nın dışından insanlar Ankara'ya bir turizm faaliyetiyle ilgili gelebiliyordu. Bunun doğruluğunu yanlışını eleştirebiliriz ama 4 kat maliyetini artırıp bahsedilen açıklanan maliyetin 4 kat artırıp eleştirirseniz eleştirinizin kaynağı doğru olmayabilir. O açıdan söylüyorum.
2: Bakın şeyi eleştirmiyorum. Çocuklar eğlensin, eğlenmesin, yerinde mi değil mi? Ankara'ya böyle bir eğlence parkı gerekiyor mu? Bunu tartışmıyoruz.
0: Şimdi burada
2: bakın ihale bu kadar maliyeti var mı yok mu?
0: Evet.
2: Şimdi bu konu efendim çocuğun bugüne kadar ne üretti kardeşim? Bu paralar nereden geldi? Bu paralar nasıl yurt dışına çıktı? Yani MASAK mesela ne yapıyor? Mali Suçlar Araştırma Kurulu. Yani kaynağı belli olmayan, değil mi?
0: Evet.
2: Efendim servetleri, paraları araştırıyor, buluyor. Bu Almanya'ya bu kadar onlarca milyon dolar nereden kazandın kardeşim?
1: Bu şirketten
2: kazandım, vergimi de verdim, tamam. Maliye Bakanlığı sana bir de madalya versin. Vergi rekortmanı diye.
1: Ama Ali Bey, 3,5 milyon euro ve 300 bin eurodan bahsediliyor. Bizim bildiğimiz, hani onlarca milyon dolar yok. 3,5 milyon euro da normal bir vatandaşın, bakın Melih Gökçek'i savunmak için söylemiyorum.
2: Ferhat Bey,
1: ben olsam bu işin içerisine girmem. Ya da çocuklarım üzerinden bu konunun tartışılması. Hayır ama şu onlarca milyon euro yok ama bizim olgular üzerinden yorum yapmamız gerekmez mi?
2: Şu anda kamuoyuna yansıyan...
1: Kamuoyuna Murat Arel'in haberi üzerinden konuşuyorsak... 3,5 milyon euro ve 8,5 milyon euroluk bir AVM'nin alınması, buna ödenen 300 bin euroluk bir kapora var. Yakılan 300 bin euroluk kapora var.
2: 11 milyon euroluk bir şeyden bahsediliyor, doğru mu?
1: 8,5 milyon euroluk AVM'yi almamış, 300 bin euroluk kaporayı yakmış.
2: Okey.
1: Bunun üzerinden tartışalım, bunun üzerinden eleştirelim.
0: 300 bin euroluk kapora yakılmış mı gerçekten? O kadar çok şey söylüyor.
1: Ben Murat Sağlen'in haberine göre söylüyorum.
0: Neyse çok ayrıntılarda olmadan. 300 bin euro da çok ciddi bir şey. Niye yanmış?
3: Kendisi de kabul ediyor.
4: Kendisi de kabul etti yani onu.
0: Niye yakılmış? Anlaşmazlık olmuş.
3: Anlaşma bozulmuş. Paranın tamamını ödeyemediği için.
0: 15-16 milyon liraya denk geliyor.
2: Terap Hanım müsaade eder misin?
0: Artık diğer konuklarıma söz vereyim Ali Bey. Hızlıca lütfen.
2: Şimdi buradaki mesele ben cümlesel soru olarak kardeşim bu paranı nereden kazandın? Bunu soracağım ben. Yani 300
0: bugün belki
2: euro,
0: sorulmuş
2: euro,
0: olabilir.
2: 1 milyon euro budur. Şimdi bunu soruştururken bu defa Melih Gökçek hakkında başka iddialar var. Belediye başkanlığı dönemindeki iddialarla ilgili bu defa savcılık oraları da delil topluyor. Onları da dosyalıyor. Yani diyelim ki rant, belediyede imar rantı karşılığı çıkar sağlama. Şimdi bu paranın kaynağı oysa eğer... O zaman başka bir şey.
1: O zaman suç
0: başka.
1: İşte.
0: Onun da yani onda siz suç. O zaman ABB'den istenen belgeleri bununla ilişkili görüyorsunuz.
2: Evet.
0: Peki Bülent Bey, Melih Gökçek sembolik bir isime dönüştü son yıllarda giderek. Özellikle Mansur Yavaş'ın iddiaları, tabii bir siyaseten polemikler vesaire. O yüzden de toplum bunu böyle bir kimi diyor ki acaba arkasından bu konu Mansur Yavaş'a mı gidecek? Kimi diyor ki ama bakın Melih Gökçek de yargılanıyor ve ifadeye çağrılıyor. Onunla ilgili iddialar da bir soruşturmaya gerekçe oluyor. Yani toplumun bu baktığı yer üzerinden de bir değerlendirme almak istiyorum sizden. Bu sizce ayrıca bu soruşturma nereye varabilir ve nasıl bir etkisi oluyor siyaset üzerinde bu soruşturmalara
3: şöyle,
0: bakış
3: yani
0: üzerinde?
3: Tıpkı muhalefet belediyelerine dönük soruşturmalardaki eleştirinin aynısını burada da yapayım. Masumiyet karinesi esastır. Savcılığın yapacağı işlemleri bizim bugünden sanki gerçekmiş gibi hüküm vererek tartışmayı doğru bulmam. Yani dolayısıyla zaten bunun için ifadeye çağrılıyor. Bunun için Murat Areli elindeki belge bilgileri getiriyor.
0: Tabii.
3: Bunları inceledikten sonra savcılık bir karar verecektir. Ona göre bir değerlendirmeyi hep beraber yaparız. Nasıl Cumhuriyet Halk Partili, Yeni Partili, MHP'li diğer belediye başkanları hakkında bir soruşturma başlatıldığı zaman bunları suçlu ilan etmememiz gerekiyorsa. Melih Gökçek'i de suçlu ilan etmememiz gerekiyor ama hakkında soru işareti uyanmasının siyasi yorumları olabilir. Tıpkı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları ile ilgili iddialar üzerinde nasıl siyasi yorum yapıyorsak Melih Gökçek'le ilgili iddialar üzerinden de yorum yapma hakkımız var. Örneğin yani bu kadar millilik ve yerlilik vurgusu yapmış bir siyasi iktidarın Almanya'da hele hele bir de işte Alman vakıfları, Alman istihbaratı gibi Türkiye'nin aleyhine çalıştığı şey sürekli iktidarın tabiri caizse PR olarak kullanılıyorken siz gidip Almanya'da oturum elde etmek için oraya milyon euroluk transferleri yapabiliyorsanız bu siyasetten eleştirilir. Hukuki eleştirileri bir tarafa bırakıyorum. Yani niçin yani Türkiye dururken kendi ülkenize güvenmeyip de niçin Almanya'da oturum almak için buradaki parayı oraya transfer etme ihtiyacı ise bu siyasetten tartışılır. Suçlulukla ilgili bir şey değil. Bir diğer önemli husus yani kim ne derse desin İşte 5 yıllık belki ilçe belediye başkanlığı, 25 yıllık büyükşehir belediye başkanlığı düşündüğümüz zaman Türkiye siyasetinin belki de son 40-50 yılının en önemli siyasi aktörlerinden biridir Melih Gökçek. AK Parti ile ilgili kamuoyunda bu kadar tartışılmış önemli bir siyasi doğru isim. Ve dolayısıyla darbe girişiminden hemen sonra AK Parti'nin görevden istifasını talep ettiği, yani halkın oyuyla seçilmiş büyükşehir belediye başkanı iken bir partinin hayır sen istifa etmelisin dediği, istifa etmek zorunda kalan, çünkü kendisi ilk başta hayır ben istifa etmeyeceğim diye de direndi, kamuoyuna da mesajlar verdi. Böyle bir şey yok dedi ama istifa etmek zorunda kaldı. O istifa etmenin gerekçesini ne kendisi kamuoyuna açıklayabildi ne de Adalet ve Kalkınma Partisi kamuoyuna Sayın Melih Gökçek'in istifasını talep etmesini gerekçesini kamuoyunu tatmin edecek bir şekilde ortaya koyamadı. Bu da tartışıldı.
1: Açıkladı ama o dönemde Bülent.
3: Tartışıldı ama ortaya... Hayır AK Parti...
1: Balıkesir, Bursa, İstanbul,
3: hepsi
1: Ankara...
3: Hepsi için söylüyorum. Yani Kadir Bey gözyaşları içerisinde istifa kararını açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanı cenazesinde bizzat gidip eline mikrofon alarak Kadir abi diye değer verdi Kadir Bey'e. Demek ki yani istifasıyla ilgili bir istifam yok. Başka bir sebep. Ama siz İstanbul gibi, Ankara gibi büyükşehir belediye başkanlıkları yapmış bir kişiyi bir siyasi partinin genel merkez kararıyla istifa edeceksin dediğiniz zaman kamuoyu bunu merak eder ve siz izah etmek mecburiyetindesiniz. En azından Melih Gökçek'e, rahmetli Kadir Topbaş'a oy veren milyonlarca insana bunların için görevden aldığınızı veya istifasını talep ettiğinizi söylemek durumundasınız. Çünkü o seçmenin ona oy verirken ve sizin de aday olarak

0: seçmenin karşısına çıkarırken o seçmene bir borcunuzdur. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Elbette bu kadar Türkiye siyasetinin son 30-40 yılına damgasını vurmuş önemli bir siyasi aktör olan Melih Gökçek'in Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeye çağrılıyor olmasının siyasal sonuçları vardır. Mesela, değerlendirilir, tartışılır. Yani böyle
1: değerlendirin diye soruyorum size. Ne anlama geliyor? Bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Yani iktidar partisinin geçmişteki belediye başkanının alınması, başka isimlerin de belki hakkında soruşturmalar olabileceği yönünde bir kanaat dile getirenler var. Hani, ardı gelecek tabii, diyenler var. Yani nasıl siyasi?
0: Yani az evvel kanundan okuduğumuz gibi yani net bir maddi gerçeklik olmadığı için tahmin tabii olarak. Yani işte her zaman konuşulan şey nedir? İşte AK Parti'nin Sayın Erdoğan sonrası mıntıka temizliği. Konuşuluyor kulislerde yani. Acaba çünkü hem kendisiyle ilgili hem Binali Yıldırım'la ilgili işte Süleyman Soylu'nun bakanlıktan alınmasından sonra işte ben artık siyaseti bırakacağım diye bir küskünlük ifade etmesi, işte başka Hakan Fidan'ın zaman zaman isminin gündeme gelmesi, işte Bilal Erdoğan'ın genel başkan olarak partinin başına geçeceği gibi iddialar. Yani dolayısıyla yapılan yorumlardan bir tanesi, dediğim gibi elimizde maddi bir vaka olmadığı evet için siyaseten değerlendiriyoruz. AK Parti sonrasına dönük veya Tayyip Bey sonrasına dönük bir mıntıka temizliği olarak değerlendirilebilir. Birincisi bu. İkincisi yani bu kadar muhalefet partilerine dönük yargısal operasyonlar varken en çok da işte mesela Ali Bey ne diyor? Melih Bey yargılanmadan kimse benimle yolsuzluklara karşı mücadele ediliyor diye bir şey söylemesin. Demek ki kamuoyunda
2: yargılansa için da AK Parti'ye getirisi olur ha.
0: Yo, ben şeyin için söylüyorum.
2: Kesin getirisi.
0: Ya demek ki kamuoyunda kamuoyunda Melih Gökçek'in ismiyle ilgili böyle de bir algı var. Yani gerçekten iktidarın bağımsız bir şekilde her siyasi partiden birine dokunuluyor olmasının göstergelerinden bir tanesi Melih Gökçek'in soruşturuluyor olması.
1: Katılıyor musunuz Ali Bey'in dediğine? Yargılanırsa AK Parti'ye
0: hani bir ara
1: olurdu.
0: AK Parti'nin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı seçim iptali sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sırasında demişti ya. Hiçbir şey olmamışsa bile bir şey olmuştur olmuştum diye. Evet, burada sadece bir yargısal o faaliyetle ilgilinin ötesinde siyasal bir anlamı mutlaka vardır ama benim elimde şu an bunu net okuyabilecek sağlıklı bir veri olmadığı için
1: bir bilgi
0: ama
1: yok.
0: Sadece bir siyasetçi olarak da yıllardır siyasetin evet içerisinde olan biri olarak da bu mahkemenin Murat Ağar bir gazetecinin haberi üzerine derhal bir soruşturma başlatması ve hemen ifadeye davet ediyor olmasının emin olun siyasal olarak mutlaka önümüzdeki günlerde daha rahat okuyabileceğimiz
2: ama
0: süreci.
2: Mehmet Bey de Ağrel'in açıklamasının sırasında, daha doğrusu öncesinden başlayan bir soruşturma.
0: Ya işte ben de diyorum ki mesela
3: öyle
0: bu
3: bir izlenim var.
0: Hayır, Ferhat Bey şöyle de bu soruşturmada yani, mesela yani, niçin olabilir niçin ilk önce Melih Bey çağırıyor?
3: Tabii zaten oradan
0: bence
3: anlıyoruz.
0: Bence ilk ifadesi çocukları alması yerine gereken kişi oğlu ve gelini.
3: Evet.
0: Çünkü
3: evet
0: transfer onların şirketleri ve onların ismi üzerinden.
3: Tabii.
1: Eğer siz direkt Hamag diye onların ben böyle hukuki şeylerde ayrıntılara, rakamlara, iddialara girmeyi çok istemiyorum. Çünkü bizim işimiz değil. Sadece not olarak aile fertlerinin baş harfleri olduğu söyleniyor.
0: Tabii,
1: Hamag
0: tabii
1: firma.
0: Yok, doğru doğru. Ya aile şirketi niyetinde.
3: Ama Melih Gökçek'in resmi olarak bir
0: ortaklığı yok.
3: Ortaklığı,
0: bir para transferi
3: hissesi olmadığı için
1: evet
3: iddialar, basındaki çıkan iddialar üzerinden bir soruşturma hı-hı yürütülecekse öncelikle
0: eşi şey kızın
3: ve gelininin ifade
0: onların
3: beklenirken
1: neden önce
0: onların beyanları üzerine demek onların beyanlarında
3: şey
0: Melih Bey'in ismi geçiyorsa Melih Bey'in davet edilmesi daha doğru olurdu sıralama açısından söylüyorum. Ama bazen şöyle de oluyor. Yani savcılar ilk önce tabiri caizse bir soruşturmada Ali Bey'in konusuna giriyor ama en az etkili olandan başlayarak ifadeleri almaya başlar.
1: Melih Gökçek'in bugün savcılığa gelirken kaydedilmiş görüntüleri, yani ifade vermeye geldiğinde burada çok affedersiniz bir bilgi notu olsun. Sakız çiğneyerek geldi.
2: Bu kadar gayri ciddi.
1: Şimdi, ama buna ilişkin de bir açıklama işte oğlu
2: çıkış
1: da
2: açıklaması, giriş.
1: Osman Gökçek
0: ben
1: demiş
0: yine
1: ki
0: Habertürk ekranı
1: diyabet hastası olduğu için benim.
0: İnsani bir şey de olabilir ama ben Habertürk ekranlarındaydım. TÜSİAD Başkanı gözaltına alındığı zaman eli cebinde koridorlarda yürüdü.
2: Polis
0: kıyametler koptu. Bu yargıya meydan okumadır. Hayır, bu saygısızlık kabul edilemez falan filan
3: ama
0: diyor.
3: Şu an koridorda mı yürüyor?
0: İnsan ya, evet. Ama adliyeye girerken ifadeye gidiyorsunuz.
3: Hayır, şu anda
0: ben öyledir anlamında yürüyor söylemiyorum. İnsani bir şey de olabilir.
1: Şeker hastası olduğu için ağız kuruluğunu gidermek için
0: vermiyorum
1: sakız
0: yani,
1: ve çiğneme tableti
0: şimdi
1: kullanıyor. O nedenle
0: eğer
1: diye bir
0: TÜSİAD Başkanı
1: atmış
0: eli cebinde asansörden inerken eli cebinde giderken bu tartışılıyorsa Melih Bey'in de arabadan indikten sonra adliye doğru giderken sakız çiğnemesi siyaseten yorumlanır.
3: Dikkat edilmesi.
0: Yani faydalı, bir meydan faydalı okuma olarak doğru, bunu basite alıyorum olarak okunabilir yani. Bir, bu kesin hüküm değil
1: bunu
0: ki birbirimize.
1: Bunu tahmin etmeyecek üzerinden bir siyasetçi de değil Melih Bey ayrıca.
0: Tecrübeli bir siyasetçi. Yani, evet, ama insani bir şey de olabilir eğer bir sağlık probleminden dolayısa. Geçmiş olsun demek düşer bize yani bunun üzerinden ama tartışılacağını bilmesi lazım. Yani böyle bir olayın dediğim gibi insani bir şey de olabilir evet, ama kamuoyunun bunun tartışması da doğal bir şey olduğunu bilebilecek durumda olmasın. Yani evet, dolayısıyla bu işte Sayın Binali Yıldırım'ın şirketleriyle ilgili hisse devirleri gibi hususlar yani önümüzdeki günlerde en azından daha sağlıklı değerlendirebileceğimiz bir sürece bizi evirir.
1: Siyaseten siz de bir anlam yüklüyor musunuz bu soruşturmaya? Nasıl takip etkiler yaratacak?
0: Evet, takip edilmesi gereken
1: ve... Bunu Mehmet Bey'e sormuştum ama
0: tabii,
1: evet.
0: Tabii Mehmet Bey'e ben toparladım.
1: Buyurun, şimdi,
4: Sayın Melek Gökçek iş adamı değil, siyasetçi. Nihayetinde tabii ki böyle bir soruşturmanın yapılması yargısal olarak doğrudur. Sayın Melik Gökçek de bunun hem kamuoyunun doğru bilgi alması hem de hakkında ortaya atılan iddiaların ne derece doğru ne derece yanlış olduğunun bilinmesi açısından yargıya da yardımcı olması tabii ki beklenen bir durum.
1: Sakız çiğnemesi ben zaten bu konuda rahatım. Ya da çok da hani benim için bu süreç
4: onun tabii ki kamuoyuna
1: sorun değil Melih gibi Bey, bir mesaj da mı aynı
4: Melih
1: zamanda?
4: Melih Bey vücut dilini iyi kullanan, ağzı laf yapan bir siyasetçi. Televizyonları da haliyle medyanın da yakın ilgisi olacağını bildiği için eğer sağlık problemiyle alakalı sakız değil de başka bir şey ise ağzında anlayışla karşılarım ama gerçek anlamda sakız çiğniyorsa bu tabii ki ben ciddiye almıyorum mesajını da veriyor anlamına gelir.
0: Bu ki ben bunu hani Cumhuriyet Başsavcına ya da yargıya dönük bir şey değil yani daha farklı.
1: Bu meydan okumayı
4: tabii ki
0: yani medyaya dönük, UK haber yapanlara, evet, siyasetçileredir. Yani onu da ben
3: açıklamasında da benzer bir şey söyledi zaten. Yani bu dedi süreç tamamlansın. Her birinizle bu konuyla ilgili böyle eleştirenlerin televizyonda konuşacağım dedi.
1: Tabii yani tüm televizyonlara çıkıp konuşacağım.
0: Yani. Sakız sineme bir mesajsa bu yargıya değil yani farklı evet, çevrelere evet, bir mesajdı. Evet. Ben de.
4: Serap Hanım, Sayın Melik Gökçek gerçekten uzun yıllar Ankara'da siyasete damga vuran bir kişilik. Hem milletvekilliği yaptı hem uzun yıllar belediye başkanlığı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı ve aktif siyasetin içinde şu an görevi olmamasına rağmen yine de siyaset yapmaya, siyasi yorumlar ve siyasi cevaplar vermeye devam eden bir kişilik.
2: Dolayısıyla onu yapıyor aktif siyasetçi zaten.
4: Evet, aktif dolayısıyla hakkında Murat Ağrel hakkın kendisiyle ilgili bir ifadem olmadığı yoktur diye açıklamada bulunmuştu. Yani orada asıl başvuru yapılan husus, şikayette bulunan husus torun İbrahim Melik Gökçek'ten ilgiliydi. Ama bugün görüyoruz ki Sayın Melik Gökçek, Dede Melik Gökçek ifade vermeye gitti. Burada tabii ki şey gizli yürütülüyor, soruşturma gizli yürütülüyor. Ne tür ifade verdiğini henüz bilmiyoruz, ne sorulduğunu.
1: Bu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile... Evet, çalışan ona da, 36 şirketle ilgili bu ihalelerle ilgili iştirak şirketlerinin...
4: Evet, ona da Aytun Çelkin'in yazısında
1: evet,
4: da vardı.
1: Evet, Nefes Gazetesi. Bu,
0: ama bu
1: ilgili
0: dosyada değil, bir başka
4: şöyle,
0: dosyada.
4: Şöyle,
3: Ankara Belediyesi bir... öyle bir suç duyurusunda bulundu. Avukatı
4: şimdi bugün Melik Gökçek'in evet, basına yaptığı açıklamada verdiği ifadeler ya da çağrılma nedeniyle ilgili değil de tamamen Ankara Büyükşehir Belediye hı-hı Başkanı Sayın Mansur Yavaş ve çalışma arkadaşlarının Sayın Melik Gökçek'le ilgili mahkemeye sundukları şikayet babında deliller...
1: suç örgütü iddiasıyla evet, suç duyurusunda bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin avukatı evet, Nadi Türkaslan 7 Ağustos'ta bu arada bu suç duyurusunda bulundu. Ve işte son bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerle iş ve ihale ilişkisi bulunan 36 şirkete ait belge ve kayıtların soruşturma dosyasına gönderilmesini istemiş.
4: Serap Hanım,
1: İddiaya
4: bu,
1: göre de bunlar
4: çağırma,
1: daha çok Melik Gökçek döneminde çalışılan.
4: Bu değil, çağırma nedeni bu değil. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi de bunu bir fırsata dönüştürmek, ben o şekilde değerlendiririm tırnak içinde. Madem ki Melik Gökçek bir soruşturma var, ifadeye çağrıldı. Bunu da hukukçular tabii ki bunu daha net değerlendirir.
1: Yani bunları da değerlendirir.
4: Bunu da değerlendirir. Bu konuda da suç duyurusunda bulunalım, şikayette bulunalım. Bu konuda belki gündeme gelir şeklinde bir yaklaşım sergilendiğini görüyoruz. Ama şunun altını çizmek lazım. Artık bu saatten sonra Sayın Melik Gökçek kendisiyle ilgili bütün iddiaların ortaya çıkması, kendi mal varlığıyla ilgili ortaya atılan iddiaların açıklanması ve eğer şaibe varsa bu şaibelerin üzerinden kalkması için Sayın Melik Gökçek tam anlamıyla yargıya her türlü şeffaf bir şekilde ortaya koyacak bir takım anlayışı sergilemeli. Kendisiyle ilgili, ailesiyle ilgili ne varsa nihayetinde ortaya çıkması ve aktanması, eğer temiz ise de kamuoyuna temiz bir şekilde, bak gördünüz mü ey halkım, benle ilgili atılan bütün iftiralar, bütün iddialar bir yargı karşısında çürütülmüştür. Ben ak ve pak bir şekilde karşınıza çıktım diyebilmeli.
0: Soruşturmanın amacı bir amacı da o yani.
4: Diyebilmeli.
3: Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması
4: yani,
3: diyor.
4: Veyahut başka bir şey varsa da.
0: Herkes için böyle yani.
4: Başka bir şey varsa da bu da ortaya çıksın. Bu konuda Sayın Melik Gökçek bugün yaptığı açıklamada ben yargıdan kaçmıyorum. Yargıya güveniyorum. Eninde sonunda bunlar her türlü şey ortaya çıkacaktır diye de bir mesaj vermiştir. Bu bir nevi de meydan okumadır. Peki. Aslında. Bunu da bu şekilde görmek lazım. Ama önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansıması beklenen gelişmeler olacaksa da bunun çok eleştiriliyor çünkü. Yargı üzerinden eleştiri getiriliyor. Neden Melik, siz de söylediniz, Melik Gökçek neden sabaha karşı alıkonmadı diğerleri gibi de.
2: Aslında ben
4: şimdi bu yaklaşımları ben arkadaşlar bakın, doğru bulmuyorum.
2: Hayır, ben alınsın istemiyorum. Tweet de attım geçen gün. Dedim ki
0: yani Melik doğru
2: Gökçek'in
0: olan bu
2: ifadeye çalması normal, usul budur. Aslında bu yapılması lazım ama öbür taraf eleştiriyor.
3: Şimdi ama diğer tarafı öyle bir dakika. Birisi şimdi, bakın, savcılığın başlattığı bir soruşturma elinde fark, deliller
2: Ferhat
3: var.
2: Bey, Ferhat
3: delillerin
2: Bey.
3: Karartılmaması ve Ferhat Bey. Şüphelilerin Allah kaçmaması aşkına. İçin yapılan bir ya operasyon.
4: Şimdi arkadaşlar bir örgütsel
3: çıkan bir haber,
4: bir örgütsel soruşturma var.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasını okumadınız mı? Anlat.
2: Bana anlatmayın.
3: Ben izleyicilerimize anlatıyorum. Siz burada biraz yanıltıcı bir bilgi veriyorsunuz. Neden? Çünkü
2: devletin resmi dairesi basılır mı?
3: Basında çıkan bir haberin resmen soruşturmayla Ferhat bizi karşı karşıya bıraktığı bir nokta. Bir tane savcılığın yaptığı elindeki belgeler neticesinde ortaya çıkarttığı bir operasyon. İkisinin arasında çok temel bir
1: şey var.
2: Belediye başkanlığı Serap Hanım, belediye başkanı devletin resmi dairesi. Belediye başkanlığının şeyi değil. Devletin resmi dairesi. Belediye başkanlığı basılır mı? Ben yıllarca savcılık yaptım.
3: Delil varsa basılır tabii ki ya.
2: Hayır basılır.
3: Tabii ki basılır ya.
2: İstersin kardeşim.
3: Delillerini
2: İstersin savcı yazar.
3: Yazıyla istediğin zaman ne oluyor ya. İşte? Hani Emrah Bağdatlı yurt dışına kaçıyor.
2: Bakın.
3: Gültür Ayşe'ye yazı yazdı savcılık.
2: Bahsetmiyorum.
3: Örgütlü suçlar soruşturma bürosu yaptığı için. Ne oldu? Kaçtılar.
2: Ben evraklardan bahsediyorum.
3: Birçok isim şehir dışına kaçtı, yurt dışına kaçtı. Bir ayrı pozisyonda geldi.
2: Karıştırıyorsunuz bakın yine.
3: Neden karıştırıyorsunuz canım?
2: Şu anda izleyicinin kafasını karıştırıyorsunuz.
3: Belediyede yolsuzluk varsa belediye binasında delillerin karartılmaması için baskın yapılmamasını ortaya koyan bir madde, anayasal bir gerekçe ya da Türk Ceza Kanunu'nda ya da bizim şu an mevzuatımızda bir madde ortaya koyun. Madem hukuktan gidiyorsunuz. Koyun ortaya.
2: Bu hususlar ceza mahkemesi kanunu yazar. Anayasal alakası yoktur. Müsaade ederseniz koyun.
3: Tamam, neyle alakası var?
2: Şimdi
3: siz neye dayandırıyorsunuz?
1: Fikrinizi
3: hukuk kılıfında burada söylemenizin bir anlamı yok galiba.
2: Müsaade edin. Şimdi Cumhuriyet Savcısı soruşturma yapacak zaman ne arıyor? Efendim suçla ilgili, iddia ile ilgili delillerin toplanması.
3: Evet.
2: Çok güzel. Efendim mesela ihaleye fesat karıştırmak. Bir ihale dosyası var. Nerede? Belediyede. Zaten ihale yapılmış, bitmiş. Dosya orada duruyor. Efendim kimler teklif vermiş? Ne kadar eksiltme var, artırma var, kapalı zarf mı? Neyse. Bu evrak isterseniz, biz savcı olarak yazardık belediye başkanlığına. Derdi ki bu dosyayı gönder. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Belediye başkanlığı bunu bilmez. Bir tane dosya istiyoruz. Dosyayı alırız. Savcı da bu işten, bu onun işi değil. Bu işin uzmanlarına, bilir kişilere tevdi ederiz. Bir rapor hazırlayın. Efendim ihale, teklifler, usulüne uygun toplanmış mı, toplanmamış mı, yaklaşık maliyet hesabı yapılmış mı, yapılmamış mı? Bir işçi bir rapor verir. Mesela ben en son Eyüp Cumhuriyet Savcısı iken, o zaman Eyüp Belediye Başkanlığı, başkanı hakkında ihaleye fesat karıştırmakta yargılama yapıyorduk. Ben savcıydım ama tutuksuz yargılanıyordu. Neydi olay? Efendim asfalt ihalesi, şehir içinde 10 kilometre asfalt yapılacak.
3: Bir ihale.
2: Bölmüş.
3: 143 eylem mesela İmamoğlu'nun.
2: Bölmüş bir kilometre.

0: Öngördüyseniz bunu yapamaz mısınız?
1: Bakın şahsı,
0: o zaman burada
1: bakın şahsı yakalamak
0: hukuksuzluk
1: için
0: mu yapıyor savcılar? Hayır, onu mu söylüyorsunuz?
1: Ya emniyet şov yapıyor. Şimdi
0: yani, ne alakası var? Emniyetin mevzuat dahilinde hareket ediyor.
1: Bak savcı, ben savcı.
0: Buradan, jandarma mevzuat dahilinde hareket
2: gelmek
0: ediyor.
2: İstiyorum.
0: İlgisiz
2: buradan konumuza gelmek istiyorum. Tabii. Hatta Melih Gökçek'ten ve Okan Bey'e söz vermeden açıklamasından kısa bir bölümü de var sanıyorum. Çıkıştaki açıklaması mı? Kısacık bir duyalım mı bu arada akşam? Akşam saatlerinde 2 saat ifade verdi, ardından konuştu.
3: Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var. Dolayısıyla şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin. Melih Gökçek biliyorsunuz öyle konuşmayan adam değildir. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. Adaletten şahsım adına herhangi bir endişem yok. Melih Gökçek'in hayatta televizyonlarda tartışmaktan çekindiği vaki midir? Hiç duydunuz mu, gördünüz mü? Allah'ın izniyle gene çıkacağım. Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var.
2: Evet, Volkan Bey.
4: Benim sözüm kesildi.
2: Vallahi karıştı belki rahatı. Nasıl kesildi Mehmet Bey?
4: Ferhat da kesiyor, Ali Bey de kesiyor.
0: Tamam, benim hakkımdan 10 dakika konuşalım.
4: Ben 10 dakika konuşmam zaten.
5: Hakkınızı helal edin, tamam.
0: Ben Ali Bey itiraz etti, bilginin de doğrusunu söyledim. Kendi de bildiğim şimdi,
2: ben de kaçırdıysam kusura bakmayın,
4: bir
2: ürün tamamlayayım. Geliyorum size.
4: Söyleyeyim. Şimdi Melih Bey'in hani eleştiri getirme babında sabah neden alınmadı şeklinde eleştiri getirilmişti. Şimdi örgütlü suçlarla bireysel suçlarda farklı davranışlar sergilenebiliyor. Yargı farklı davranıyor. Örgütlü suçlarda
6: ama
4: tabii
6: Melih
4: ki
6: Melih Bey de örgütlü suçlar savcı tarafından davet edildi.
5: Şu andaki soruşturma evet, örgütlü suçlar savcı tarafından.
4: Ama neticede birey var orada.
5: Yok yok, öyle bakmayın olaya. Bakın bir sürü diğer sanıklar var.
4: Yani. Şimdi bir belediyenin bir ağıyla Melih Gökçek'in ailesini herhalde bir tutamayız. Bir aile 3 kişiden 5 kişiden oluşuyor. Bir belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin ya da ilçe belediyesinin ağı daha büyüktür. Yani bu, ben bunu vurgulamak için söylüyorum. Onun için az önce Ali Bey emniyet şov yapıyor dedi. Emniyet savcılara bağlı olarak çalışır. Dolayısıyla savcılık ne talimat verdiyse emniyet onu uygular.
5: Savcılık o talimatı vermez. Yani belediye başkanlarını dizin, kameraların önünde çıkışta çekin. Yok, şimdi bunu da basına yansıyın
4: sadece,
5: diye savcılık söylemedi.
4: Sadece emniyet değil, ben mesela
5: İtibarsızlaştırma politikası yani.
4: Özellikle son dönemde emniyet teşkilatının, jandarma teşkilatının gerçekten ortaya koyduğu çalışmaları sadece benim takdir etmem değil, herkesin takdirine mazhar olduğu bir çalışmayı ortaya koyduğu kanaatindeyim. Haksızlık etmiş oluruz. Böyle güzide kurumlarımızı şov yapıyor şeklindeki bir yaklaşımı ben açıkçası doğru bulmam.
0: Açıkçası kurumları isnat etmiş olurum. Şimdi ben girmiyorum da.
4: Bulmam,
0: neyi kastediyorsunuz o zaman? Savcıyı kastetmiyorsunuz.
4: Bir dakika gözümü seveyim ya. Ben konuşuyorum ya.
2: Mehmet Bey de tamamlasın. Hakikaten ilerleyelim diğer konuklarla.
4: Yani siz savcılık yapmış bir kişi olarak emniyete de talimat zaman zaman talimatınız mutlaka olmuştur. Dolayısıyla bunun düzeltmenizde hadi yarar var diye düşünüyorum.
5: Bir saniye bakın. Ben emniyet birimlerini, jandarma birimlerini elbette ki efendim adli kolluk olarak Cumhuriyet Savcısının verdiği talimatlar doğrultusunda yaptığı soruşturmalar çok evet, değerlidir. Çok anlamlıdır. Yargının eli koludur. Yani zabıta, adli zabıta. Gerek jandarma gerek emniyet birimleri olsun. Fakat efendim siz belediye başkanlarını 4 gün nezarette bekletip sonra İstanbul Emniyetinden çıkarırken sıra sıra dizip yaşlı başlı insanları tek tek efendim polis arabasına sokarken kameralarla çekip bunu medyaya yapıyorsanız bu şovdur yani. Bu emniyeti yıpratıyor aslında. Yani bu aslında kuruma zarar veriyor.
0: Maskeyle ben bunu, çıkarması
5: gerekiyor. O bireysel davranışları
0: ne bakın. Ne yapmalıydı? Kar maskesiyle mi çıkaracaktı? Gazeteci oradan Allah Allah, kapının önünden görüntü alması gazetecinin görevi değil
2: alırsın,
0: mi?
2: Alırsın,
0: ne yapacaktı? Perukla falan mı çıkaracaktı?
5: Yo, alırsın.
0: Çuval mı geçirecekti başına? Ya, ne Allah yapacaktı? Aşkına,
5: şeyde alırsın içeride, efendim garajda alırsın, otobüsleri doldurup.
0: Tamam gazeteci de tespit ediyor, gidiyor, çekim yapıyor ya.
2: Biraz da bana izin verirseniz programı getirmek
0: ya burada biz de şimdi gazeteciler olarak şimdi gazeteci arkadaşlarımız görüntü almayacak mı?
5: Çıkmış. Arkadaşlar
0: gitmişler,
5: orada
0: bulmuşlar.
5: Gazeteci arkadaşların emniyet binasının içinde ne işi var?
0: Emniyet Hatta binasında mı? Sağlık kontrolünde bahsedilen görüntüler, hastanede.
5: Hayır, hayır.
0: Veya işte İstanbul, Çağlayan'ın...

0: İçinde veya farklı yerde gazetecilerin girebildiği alanlarda.
1: İstanbul Emniyeti'nin garajından çıkışı bahsediyorum. Bu normal mi? Emniyete zarar veriyorsunuz.
2: Hayır, burada Mehmet Bey'in demek istediğini ben şöyle anlıyorum. Bazı uygulamaları elbette eleştirebilirsiniz, doğru olmadığını söyleyebilirsiniz. Otopiyakün Emniyet Teşkilatı'nı kapsayan bir ifade olarak anlaşılıyor. Öyle bir hassasiyetle söylüyorum.
3: Orada o görüntüde, en başta duran kişiyi iyi tanıyan biriyim. O fotoğraf çekilen kişilerden biri. Üzüldüm açık söylemek gerekirse.
1: Ya hoş bir şey mi? Yani emniyete zarar veriyor.
3: Hoş bir görüntü değil. Belki de o ona zemin hazırlayan kişilerle ilgili de muhtemelen idari soruşturma başlatılmıştır. Yani.
1: Bakın, o eleştiriye, o şanslarla ilgili eleştiriyor.
3: Ben bütün emniyet teşkilatınızı, jandarmamızı,
2: siz de bunu açıklamış oldunuz. Mehmet Bey'in de öyle bir noktaya değinmesini de anlıyorum.
3: Doğru değil.
2: Yani tüm kurumu, tüm teşkilatı yani böyle bir genellemeye tabi tutmamak için.
1: Türk Emniyet Teşkilatı, Türk Jandarma Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri bu milletin göz bebeğidir. Teşkilat başka ama bireysel olarak nasıl ki Türk ordusunun içinden efendim FETÖ mensubu, CIA mensubu, NATO mensubu ülkeye darbe girişiminde bulunan hainler çıktıysa, nasıl ki emniyet içinde çıktıysa, nasıl ki yargı içinde çıktıysa, şimdi de bu tür yanlış yapanlar varsa bunlar ayıklanmalıdır, kuruma zarar vermesinler.
2: Peki, Volkan Bey, Melih Gökçek'le ilgili gelinen duruma hem hukukçu olarak hem de işte toplumsal bakış açısından etkisi olarak yorumunuzu buyurun.
4: Şimdi Serap Hanım, yani şöyle, burada bence şöyle bir yanlış alışkanlığımız var. Ne tutuklanan belediye başkanları muhalefet partilerinden, haklarında şu an işte soruşturma kovuşturma yürütülen, ne de Melih Gökçek olsun veya başka isimler olsun, haklarında kesinleşmiş bir hüküm olmadan bir şeyi yapmış gibi yansıtmak çok yanlış olur. Hele ki bunu ben bir hukuk fakültesinde öğretim üyesi olarak yapamam.
2: Doğru.
4: Evet. Hakkında kesinleşmeyen hüküm, yani hüküm kesinleşmedikçe herkes masumdur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da masumdur. Üsküdar Belediye Başkanı da masumdur. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da masumdur. Şimdi bir kere bunu söylemek isterim. Yani soruşturma, kovuşturma, bütün bunlar tamamlanmadan, bir hüküm ortaya konmadan bu insanlar suçlu, niye böyle yaptılar şeklinde lanse etmek bence doğru değil. Şimdi burada sorunlardan bir tanesi şu. Ben son birkaç yıldır gözlemlediğimde hem insan hakları perspektifinden hem ceza muhakemesi perspektifinden baktığımda ceza muhakemesi kanununun çok temel ilkelerine aykırı işlemler gerçekleştiriliyor. Mesela normalde çağrıyla ifadeye gelecek olan kişilerin sabah çok erken bir saatte evlerinin basılması ve bu şekilde ifadeye götürülmeleri açık açık ceza muhakemesi kanununa aykırı. Şimdi az önce konuklar siyasetçilere bir işte değinip aralarında ayrım yapıp işte onlara böyle yapıldı, bunlara böyle yapıldı şeklinde. Başka bir örnek vereyim size. Geçen sene protesto hakkını kullanan üniversite öğrencileri de sabah 6'da evlerinden yaka paça gözaltına alındılar. Maalesef. Ve sonrasında bu çocuklar beraat ettiler.
1: Maalesef.
4: Suç muç işledikleri yoktu. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece AB siyasetçisi değil. Bakın bu hukuka aykırı işlemler normal alelade vatandaşlara da uygulanıyor. Ya da soruşturmalarda bakıyorsunuz. Bakın az önce Melih Bey ne güzel söyledi. Soruşturma aşaması gizlidir dedi. Ben bir şey söylemiyorum dedi. Şimdi bazı soruşturmalarda bakıyorsunuz, gizli olması gereken şeyler bir anda alenileştiriliyor. Bazı gazeteciler edindikleri bilgileri artık bunu içeriden edinmek zorundalar. Başka türlü mümkün değil. Bakıyorsunuz o gizli kalması gereken bilgiler, kişilerin özel hayatına ilişkin bilgiler dahi açık açık yayınlanıyor.
1: WhatsApp yazışmaları.
4: Şimdi son dönemde bakın başka, örneğin Türk Ceza Kanunu'nun 217A gibi, yani bu halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma gibi veya işte halkın belli bir kesimini aşağılama gibi çok bazı kilit maddelerinin özellikle gazeteciler, avukatlar, siyasetçiler, kamuoyunda görünür olan kişiler üzerinde koşulları oluşmamasına rağmen uygulanması, normalde suç teşkil etmeyecek ifadelerin suç olarak değerlendirilip kişilerin tutuklanması, tutuklama tedbirinin adeta bir ceza olarak uygulanması. Şimdi bu uygulamalar yaygınlaştıkça insanlar ister istemez adalete olan inançlarını kaybediyorlar. Ve baktığımızda bu Türkiye'de çok ciddi bir sorun. Hani bunu başka programlarda da konuşmuştuk. Zaten şu an Türkiye'de mevcut anayasal ve mevzuat düzeni itibariyle Türkiye'de yargı organının bağımsızlığı ve tarafsızlığını ortadan kaldıracak çok önemli düzenlemeler var. Ve şu anki sistemimizde 2017 Anayasa değişikliğinden sonra HSK'nın yapısının değişmesiyle birlikte özellikle

0: özellikle. Şu an Türkiye'de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı çok ciddi bir tehdit altında. Ve özellikle siyasi boyutu yüksek davalarda yürütme organı HSK aracılığıyla yargıya çok kolay bir şekilde nüfuz edebilir. Hakimlerin, savcıların yerlerini değiştirebilir. Başka şeyler yapabilir. Bakın yapıyor demiyorum ama bunu yapabilme ihtimalinin bile olması adalete olan güveni sarsar. Ve yapıyor, bu konuda yapıyor. Çok somut şeyler de görüyoruz. Bakın ben her programda belki dile getiriyorum, yine dile getireyim. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması. Mesela Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakimi sorumlu tutmanız lazım.
1: Tabii.
0: Ama bizde bakıyorsunuz HSK, örneğin Tayfun Kahraman kararı uygulanmadı geçen gün. HSK hiç hareket etmedi. Normalde bu kararı uygulamayan hakimle alakalı. Can Atalay mesela Yargıtay uygulamadı o kararı.
1: Yani.
0: Yargıtay mesela başkanlığının soruşturma başlatması gerekirdi normalde bu üyeler hakkında. Hiçbir şey yapılmadı. Şimdi bu siyasi soruşturmalarda bakıyorsunuz Sayın Adalet Bakanımız o zaman İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı. Bakın burada bile çok temel bir sorun var. Yani bakan yardımcısıyken Cumhuriyet Savcısı olarak atanmak yine aslında Hakimler Savcılar Kanunu'na uygun olmayan bir atama. Ama HSK kararı olduğu için, çünkü biliyorsunuz bizde HSK kararları meslekten atma dışında denetime tabi değil. Şimdi ben Cumhuriyet bu şekilde bakan yardımcısı yapılıp işte Cumhuriyet Savcısı olarak atanan kişi hep yanlış işlemler yapar demiyorum ama adalet aynı zamanda görüntü olarak da adaleti sağlayacak bir görüntü vermek zorunda. Mesela böyle bir atama yapmamanız lazım. Ya da böyle bir işte çok önemli operasyonlar gerçekleştirildikten sonra bir anda o kişi siyasi olarak çok önemli bir makama geldiği zaman insanlar ister istemez farklı şeyler düşünmeye başlıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bizde şöyle isimlerden bağımsız olarak baktığımızda son 10 yılda tabii birçok sorun yaşıyoruz, birçok işte farklı sebep var. Türkiye'nin dünyada da genel bir otoriterleşme var. Türkiye'de de var. Yargı organıyla veya başka organlarla ilgili sorunlarımız var ama şimdi baktığınız zaman hem düzenlemelerde hem de uygulamalarda bu gibi sorunlar ister istemez insanlarda ya adalet kişiye göre mi uygulanıyor? Bu adalet mekanizmaları insanlara farklı farklı mı uygulanıyor şeklinde.
2: Ali Gökçek'te bu sorunun soruldu. Tabii. Görünür siyasi figürlerden biri diyorsunuz bu girizgahı yaptığınız için. Burada
0: tabii
2: bu
0: çok
2: olayın,
0: önemli bir siyasi
3: bugün altı hukukçu gözaltına alındı değil mi?
0: Bayağı bir avukat. Mesela izin prosesiyle ilgili sorun var mesela.
3: Şimdi orada. Az önce dediniz ya bu işte Adalet Bakan Yardımcısıydı, başsavcı oldu, sonra bakan oldu. Şimdi şu an Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bahsettiniz. Akın Gürlek'i eski tanırım ben. Böyle hiç şey yapmayan, oturup kalktığı kişiyi dahi hata yaptığı zaman, yanlış yaptığı, suç işlediği zaman hakkında soruşturma başlatabilecek bir yapısı olan kişi olarak tanıdım ben. Bugün de o avukatlardan biri çok önemli AK Parti siyasetinde çok önemli birinin oğlu. Ama ona da Adalet Bakanlığı ya da savcılık işlem yapabiliyor.
2: Bakanlık değil.
4: Eski başsavcının oğlu var. Bursa eski başsavcısının oğlu da var gözaltına alındı.
1: Şimdi zaten bilmemeli bu soruşturmaları.
3: Hayır bak. Yani savcılık bakan olarak demiyorum. Yani neticede eğer müdahale etmeye kalksaydı ya da bir tarafgir bir duruş sergileseydi burada da ayni duruşu sergiler.
5: Hayır, şöyle yani ben eleştiri sebebim şöyle.
2: Tabii
5: şahıslardan
2: ki, sadece reklama gideceğiz birazdan o yüzden hiçbir şey söylemeden.
5: Şahıslardan bağımsız olarak yani Akın Gürlek bakan yardımcısıydı. Dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı olunca tarafı davranır gibi bir hüküm vermiyor. Şunu mesela ağır milletvekili ceza, milletvekili aday olmak için memuriyetten istifa edip aday gösterilmediği zaman ya da kazanmadığı zaman görevine dönemeyecek iki kurum var. Biri hakim savcılar, diğeri de askeri personel.
1: Ben mesela dönemiyorum Serap Hanım.
5: Çünkü
1: ben
5: şu anda şeklen dahi dönemem. Şeklen dahi
2: savcılıktan sonra vekil olduğunuz için istifa ettiniz, tekrar savcılık yapamıyorsunuz.
5: Hayır, aday kazanamasa mesleğe dönemeyecek.
1: Dönemiyorum. Yani. Ama
3: o, bir dakika yani, ama bakın. Hayır, ama şunu da bakanlar söyleyeyim. Bakın bakanlar parti üyesi değil.
1: Bakan yardımcısıydı.
3: Bakan yardımcısı da olabilir. Parti üyesi
4: bakan
3: değil.
4: Bakan
5: siyasi
4: değil.
3: Ama değil. Bakın dikkatinizi çekiyor.
5: Zaten mevzuat açtı.
3: Bakın Cumhurbaşkanlığı hükümet siyasi sisteminde Sayın Cumhurbaşkanı dahi AK Parti'nin adayı olarak çıkmıyor.
5: Tabii doğru.
1: AK Parti'nin genel başkanı.
5: Yok. Yani. Genel başkan ama
3: AK Parti'nin adayı olarak
4: çıkmıyor. Ali Bey bunu en fazla sizin yadırgamamanız.

0: Şimdi
1: siz savcılıktan istifa edip siyasi görüşünüz belliyken CHP'den milletvekili adayı olmuşsunuz. Siz CHP'li bir zihniyetle mi görev yaptınız?
2: Hayır. Görünür olduktan sonra gelmemek
1: lazım. İdeolojik mi baktınız o zaman? Yani görevinizi yaparken siyasi sayıkları ön plana koyarak mı hareket ettiniz?
3: Ben şahidim. Bakmadığına ben şahidim.
1: Aynı şekilde...
2: Buradaki burada yasaklanan şey şu. Siyasi kimliğiniz görünür hale geldikten sonra...
1: Akın Gürek ağır ceza reisiydi değil mi arkadaşlar?
2: Evet. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan ağır ceza reisiydi.
1: Ağır ceza reisiydi. Sonrasında bakan yardımcısı oldu.
4: Siyasi midir
1: bakan yardımcısı? Adalet Bakanlığında siyasi bir makam mı? Siyasi değil. Ben şimdi kanunu okuyacağım size.
4: Bakan yardımcısı siyasidir.
5: Hakimler ve savcılar kanunu
1: bahsediyoruz. Partili mi oluyorsunuz?
4: Siyasidir.
1: Hemen. Peki genel müdürlük siyasi midir?
4: Genel müdürlük adet
1: bürokrasidir değil mi? Bakan yardımcılığı da bürokratik bir pozisyondur. Bir bakın.
5: Yok, müsteşarlık olarak geçer, siyasi pozisyon.
1: Müsteşar neydi?
4: Müsteşar değil, müsteşarlık yoksa.
1: Devlet memuru değil miydi?
3: Yerine geldi ama.
1: Müsteşarlığın yerine geldi. Devlet memuru değil miydi?
5: Ama bakın devlet memuruydu.
6: Ben buradan Gökçe konusuna gelmek istiyorum. O yüzden reklam varken hani böyle başka bir elbette iç içe konular bu. Adalet yargı ama Gökçe konusuna da gelmek istiyorum. Bakın, o
5: ben size hemen şimdi maddeyi bulamam da içeriğini okuyayım.
6: Önce.
5: Maddeyi de reklamdan sonra numarasını söylerim.
6: Tamam, o zaman şimdi, reklamdan.
5: Kanun şunu söylüyor. Hakimler Savcılar Kanunu diyor ki hakimler savcılar bakanlıkta görevlendirilebilir. Ve sonrasında hakim savcılar geri dönebilirler. Ama dönemeyecek olanları sayıyor. Evet. Sayılanlardan bir tanesi de bakanlık müsteşarıdır. Şimdi biz yeni sisteme geçince müsteşar kelimesini artık pek kullanmıyoruz. Bakan yardımcısını kullanıyoruz. Ve müsteşarın yerine bakan yardımcısının geldiğini de şuradan anlıyoruz. Anayasa mesela HSK üyeleri arasında Adalet Bakan müsteşarını sayıyor.
3: Başka bir şey.
5: Hemen kanunen bir şey müsteşarını sayıyor. Ve şu an Adalet Bakan yardımcısı HSK üyesi. Yani müsteşar eşittir bakan yardımcısı.
1: Şimdi ben de o zaman Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki bakan yardımcılarının Cumhurbaşkanı kararıyla atandıklarını 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 657 sayılı kanunda istisnai memur sayılırlar. Bakanın emrinde bakan adına işleri yürütürler. Oradan bakana karşı sorumludurlar.
6: Kamu görevi.
1: Ama yani 657 sayılı.
4: Çok güzel.
6: Reklamdan sonra devam edeceğiz. Buradan hızlıca bir reklama gitmem gerekiyor. Evet.
7: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
8: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
7: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
6: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Şimdi Melih Gökçe'nin bugün verdiği ifade üzerinden elbette bunun hukuki olarak, siyasi olarak etkilerini, değerlendirmelerini, konuklarımın görüşlerini alıyorum. Burada Volkan Bey, Türkiye'deki yargı sistemi ile ilgili Melih Gökçek soruşturmasını değerlendirirken bazı tespitlerde bulundu. Orada Ferhat Bey ile tam konuşurlarken yasal çerçeve ve görevlendirme, bakan yardımcısının işte ya da vekilin yargıda çalışmış, görev almış isimlerin tekrar oraya dönebilmesi konusu üzerinden çok lafı uzatmayacağım. Reklama gitmek zorunda kaldık. Ferhat Bey bir madde okuyordu. Daha iyi anlaşılsın.
1: Okudum. Yani 657 sayılı bakan yardımcıları istisnai memur statüsündedir deniyor. Yani 657 sayılı kanuna tabi olan bir siyasetçi yok şu an itibariyle baktığınız zaman.
6: Yani bakan yardımcısı bir siyasetçi değildir, bir bürokrattır
1: diyorsunuz.
6: Siyasi
1: makam olarak bir tez atıldığı için ben de bunun böyle olmadığını söyledim. Müsteşarlıkla ilgili bir maddeden bahsedildi. Müsteşarlık önemli ölçüde hangi bakanlığımızda hatırlamıyorum şu anda, sadece bir bakanlığımızda var. Onun dışında diğer bakanlıklarımızda
2: bir tanesine geri geldi. Evet,
1: bir tanesine geri getirildi müsteşarlık. Bunun dışında müsteşarlık yapmış olmadığını da dikkate alırsak Akın Gülley'in bakan yardımcılığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanmış olmasında hukuken bir engel olmadığını burada ifade etmiş olalım. Zaten hukuken bir engel olsa Özgür Özel her mitingde kendisine hakaretler başsavcıyken, iftiralar, tehditler de ortaya koydu.

0: Ekrem İmamoğlu da bunu yaptı. Mahkemeye başvurup ilgili yargı merciğinden iptalini sağlayabilirlerdi. Madem eğer yasal bir altyapısı
1: onun,
0: yoksa
1: onun
0: bu
1: iptali
0: işin.
1: Yok işte. O hakimler, savcılar, hakimler, savcılar kurulunun kararı olduğu için.
0: Tamam, başvuramaz mısınız? TSK'ya başvuramaz mısınız?
1: Buna, hayır, kendi kurula başvurabilirsiniz.
0: Tamam, başvuramaz mısınız? İlgili yargı merci diyor. TSK'da bir yargı merci. Ya Ali Bey, ben Türkçe konuştuğumu zannediyorum ama. Türkçe konuştuğumu zannediyorum.
1: İptal diyorsunuz. İptal diye bir şey yok bakın. Yani yargı.
0: Bunu mahkemeye taşıyamaz mısınız?
1: Taşıyamazsınız.
2: Yok.
0: HSK'ya başvurup bu atamanın usulsüzlüğünü...
1: HSK başka bir şey, mahkeme başka bir şey.
0: Şimdi
2: yargı denetimine tabi olmayan ender kararlar.
0: Ya normalde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na HSK atamıyor mu?
1: Evet. HSK atıyor.
0: HSK'ya bu atamanın usulsüz olduğu ile ilgili başvuru yapamaz mıydı?
1: Edebilirsin.
0: Neden yapmadı?
1: Hayır, edebilirsin de.
0: Neden yapmadılar
1: bakın,
0: diyorum ben
1: bu
0: de
1: konu,
0: işte.
1: Bu konu, bu konu.
0: Madem yargısal bir altyapısı ve zemini varsa neden yapmadılar?
1: Şimdi bunu tartışmıyoruz ki bu konu.
0: Ama siz
1: bu,
0: bir saattir gereksiz bir çok tartışmaya gidiyorsunuz.
3: O zaman yavaş yavaş dönmek istiyorum ben. Melih Gökçe konusunu konuşuyoruz.
0: Normal ben dedim ki bakan yardımcısı siyasi değil. Bunu da yasaya dayandırarak 657 sayılı istisnai memur statüsünde olduğunu bana ben söylemiyorum. Belge söylüyor.
1: Ferhat Bey. Hakimler, savcılar 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi değil. 2802 sayılı özel bir kanun var.
0: Ama siz siyasiler hakim savcı olamaz dediniz. Siyasi bir makam olmadığını, siyasi bir kadro olmadığını burada vurguluyoruz.
1: Sizin yorumunuz.
0: Peki. 657 sayılı bir siyasi sizin, gösterir misiniz?
1: Sizin yorumunuz.
3: Burada artık sözü sizden alayım. Ferhat Bey, sizden alayım.
4: Farklı. Ben bir
3: hakimler gençine de vereceğim söz. Buyurun.
4: Serap Hanım, 30-40 saniye bununla ilgili bir şey söyleyip sonra bu konuyu
3: tamam,
4: işleyeceğim.
3: Lütfen.
4: Şimdi şöyle... Hakimler Savcılar Kanunu 38. maddesi bakın şunu söylüyor. Diyor ki Adalet Bakanlığı merkez bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki hizmetlerde çalışan müsteşar dışındaki hakim ve savcılar Adalet Bakanı'nın teklifi üzerine bakanlık hizmetlerine kazanmış oldukları evet. haklar korunmak suretiyle HSK kararıyla hakimlik savcılık görevlerine döner diyor. Yani kanun diyor ki bakanlıkta görev yapmış olan müsteşar dışındaki hakim ve savcılar hakimlik ve savcılığa geri dönebilir diyor. Şimdi buradaki hukuki sorun ne? Müsteşar günümüzdeki bakan yardımcısı mı? Eğer bakan yardımcısıysa bakan yardımcısının savcı olması hukuka aykırı hale geliyor. Şimdi baktığımızda anayasamız ne diyor? HSK üyelerini sayıyor. Aralarında Adalet Bakanlığı müsteşarını da sayıyor. Şu an HSK'da Adalet Bakanı müsteşarı olarak Adalet Bakan Yardımcısı duruyor. Yani müsteşar eşittir bakan yardımcısı.
3: Peki.
4: Bu. Ama şunu da yani şunu da söyleyeyim. Ben burada kimsenin şahsıyla ilgili bir şey demiyorum. Ben de bugün Adalet Bakanı yardımcısı olsam ve savcılığa atansam bu hukuka aykırı olur.
1: Evet.
4: Ama denetlenemiyor. Niye? Bizim anayasamız diyor ki HSK'nın görevden atma dışındaki kararları İhraç yargı denetimine yargı kapalı diyor. Dolayısıyla HSK beni bakan yardımcısıyken savcı olarak atarsa bu karara
3: yargı
4: karşı yargıya başvurulur.
3: Kapalı bir durum o yüzden evet. yargıya başvurulmuyor. Aynen. Bir
2: Serap
3: mahkemeye
2: şöyle, bu akşam birçok konuda da benzeri şey oldu. Şimdi bir şeyin hukuka aykırı olması başka bir şey. Siyasi etik, siyasi kültür, siyasi geleneğe aykırı olması başka. Mesela Özdemir Uzak Barolar Birliği Genel Başkanı iken Sayın Necdet Sezer tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.
1: Kabul etmedi.
2: Kabul etmedi. Dedi ki ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim.
1: Evet.
2: Benim Anayasa Mahkemesi üyeliği yasal bir engel yoktu. Yapabilirdi.
1: Etik
2: ama yani bazı şeyler etiktir. Yoksa şu anki Adalet Bakanımız geçmişte bakan yardımcılığı yaptı. Sonra savcılık yaparken illa taraflı olacak manasına gelmez bu. Bir şekli bir güvenceden
1: hayır,
2: bahsediyoruz.
1: Şu anda Bülent
2: Bey. Şimdi müsteşar bile bakın müsteşar bile pozisyonu itibariyle devlet memuru olmasına rağmen tekrar müsteşarlık görevinden sonra şeye dönemiyorsa adli yargıya bakan yardımcısı gibi bir makamın herhalde müsteşarlıktan daha siyasi olduğu konusunda herkes hemfikirdir. Yani bu siyasi bir değerlendirme hep beraber yani dediğiniz gibi %100 hukuka aykırı olsa zaten içtihat olmaz, tartışma olmaz.
3: Peki.
1: Hayır siyasi, şu anda bakın
2: yasal değildir demiyorum.
0: Siyaseten
2: eleştiriyorum diyorum ki
0: siyasi
2: bakın Özdemir Özok
0: yapmanız
2: ben,
0: olabilir.
2: Ben siyasi etik gereği Anayasa Mahkemesi üyeliği yapmam olur. Demesi nasıl takdire şayan bir şeyse bir bakan yardımcısının tekrar savcı veya hakim olarak atanmaması da siyasi etik gereğidir.
1: Şimdi
3: Bülent, Ali Bey artık ben programın da çünkü artık son yarım saatine girdik.
1: Sayın Vekilim, şimdi meclis Hakimler Savcılar Kurulu'na üye seçiyor.
2: Doğru.
1: Ben şu anda aday olsam, mecliste beni seçse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Bir engel var mı?
2: Yani hangi kontenjandan başvurduğunuza bağlı tabii.
1: Avukat kontenjanı.
2: Önceden çünkü geliyor.
1: Avukat kontenjanı. Engel yok. Ama bu uygun mudur?
2: Ki var zaten.
3: Artık buradan.

0: konu
1: Akın Gürle ki
2: oldu yani. Oldu yani. Biz
1: oldu yani. Bu tartışmalardan sonra parti üyesi söyleyeceğim. Şu an biz o kadar gereksiz bir tartışma yapıyoruz ki Akın Gürle Adalet Bakanı olduktan sonra bakın faili meçhullerle ilgili birçok dosya açıldı. İlgili daire kuruldu. Şimdi biz Uğur Mumcu cinayetini de tartışıyoruz gündemde. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun konusu da tekrar gündeme geldi. Bunun yanı sıra yolsuzluk operasyonları ayrım yapılmaksızın devam ediyor. Halfeti'de kayyum belediye başkanlığı yapılan kişi şafak baskınıyla hatta ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Kendisi CHP'li belediye başkanlarına kelepçe dahi takmıyorlar. Bana ters kelepçe yapıyorsunuz diye eleştirdi. Melih Gökçe'nin bugün soruşturmasıyla karşı karşıyayız.
0: Evet.
1: Yani işini doğru yapması üzerinden konuyu değerlendirmek yerine konuyu dallandırıp budaklandırıp etrafta dönmenin de hiçbir alemi yok.
0: Peki,
1: gerçekten
0: teşekkür ediyorum.
1: Adalet Bakanı'nın son ortaya koyduğu performans kaldı. Anketlerde de şunu ortaya koyuyor. Bakın adalete olan
0: sözü sizden
1: güven...
0: alamıyorum. Sonra tamam. Sizi sansürlemiş
1: ben
0: gibi oluyorum.
1: Ben yayına kadar konuşmuyorum o zaman sonuna Efendim? Kadar. Melih Gökçek tamam siz devam edin.
0: Olur mu daha konuşacağımız konular var. Onlara vakit kalsın diye bir çaba harcıyorum. Anlıyorum ama hakikaten ben de bir süre yönetmeye çalışıyorum.
1: Tamam,
0: o nedenle sizden söz almaya çalışıyorum. Çünkü dediniz ki Melih Gökçek'le ilgili söyleyeceklerim var. O yüzden önce Volkan Bey'in bu konuda henüz görüşünü almadım. Birkaç cümle alayım size geleceğim. O nedenle araya girdim. Buyurun lütfen. Konu çok dağıldı.
1: Ama Akın Gürle konusunu ben açmadım. Melih Gökçek'le ilgili soru sordunuz. Kendisi de olayı Adalet Bakanlığı'nın görev yapma biçimi, HSK vesaire buradan geldi. Buna da cevap verdik doğal olarak. Dolayısıyla yani burada Akın Gürle'nin görev yapma biçimi üzerinden konuyu değerlendirsek ya da bir Cumhuriyet Başsavcısına, bir siyasi partinin genel başkanının çok galiz ifadelerle yüklenmesi üzerinden herhangi bir eleştiri yapmayıp da olaya sadece bu zaviyeden bakarsak hukukçu kimliğimize de belki hukukçu kimliği
3: konu,
1: taşıyanlar...
3: Konu olur mu? Konu olur.
0: Hayır
3: ben
0: ne olur? Bu konu
3: olur.
0: Yarım saat vaktimiz kaldı.
3: Bu değil ki konu. Bu değil
0: lütfen
3: ki yani.
0: İlerleyelim artık.
3: Akın
0: Gürle'nin
3: mesleği yapmasını tartışırsak o işin altından kalkamaz Akın Gürle.
0: Lütfen. Buyurun. Buyurun. Aynı Hanım, bu, yerde patinaj yapıyoruz.
4: Bu biraz
0: buyurun
4: da yaklaşım farkından kaynaklanıyor. Şimdi biz hukukçular...
0: Ama tartışma programı elbette yaklaşım farkı.
1: Bu hukuk programı değil ki. Hukuksal metinleri tartışmıyoruz ki yani. Şu anda ona bakarsanız sizin eleştirdiğiniz soruşturmaların gizliliği meselesi de gazetecilik açısından değerlendirdiğinde halk adına denetleme görevi olan gazetecilerin de bu bilgilere ulaştığında belgesiyle kamuoyuna paylaşmak gibi bir sorumluluğu var. Bunu sonra herkes kendi zaviyesinden kullanıyor. Ama siz bunu farklı değerlendiriyorsunuz.
3: Yok.
4: Öyle bakın şöyle yok. Tamam.
1: Soruşturmanın yayın yasağı bak başka bir şey. Soruşturma ile ilgili Berat elde Bey, ettiğiniz Berat belgeyi Bey, paylaşmak başka bana bir şey.
0: Şimdi gene konu başka bir yere geliyor. Lütfen
1: hep tarihi yerlerden gidiyorsunuz tamam, ben, yani.
0: Şimdi gene konu söyleyeyim başka bir yere git. Buyurun.
4: Bütün lütfen bunlar ışığında normal olan şey bugün Melih Bey ile ilgili bir iddianın bu şekilde çağrılması, ifadesinin kendisi istemediği için alenileştirilmemesi ve davet yoluyla ifadeye çağrılmasıdır. Yani bir soruşturma konusu bir şey varsa aslında bugün olan şey Türkiye'den normal olan şey. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kişinin zaten savcılığa bu şekilde davet edilmesi gerekiyor. Eğer evet kaçma şüphesi, başka bir tehdidi yoksa, başka bir azılı elini suçlu karartma değilse evet zaten gidip evinden alınması değil bu şekilde. Dolayısıyla ben bugün gördüğüm şey aslında Türkiye'de eğer gerçekten çok acil kolluğun müdahalesi gerekmeyecek bir suç iddiası varsa olması gereken şey oldu bugün.
0: Bugün Melih Gökçen verdiği ifade gibi diyorsunuz. Tabii. Var mı ekleyeceğiniz tabii bir şey üzerinde?
4: Ekleyeceğim sadece az önceki mevzu, ya biz hukukçular olarak normatif bakıyoruz. Siz çok güzel şeyler yapabilirsiniz ama bunlardan önce bir hukuka aykırılık varsa bunu da belirtmek gerekir. Yani sizin göreviniz boyunca yaptığınız müthiş icraatlar bir hukuk normunun ihlalini ortadan kaldırmaz. Sadece bunu söylemek isterim. Yoksa bizim kimsenin şahsıyla bir şeyimiz...
1: Ama hukuk normunu ihlal konunun da hukuki yani, bir yorum olabileceğini de az önce evet siz belirttiniz.
4: Evet, yok yani peki biz yoksa kişilerle yani kendi bizim Sayın Bakan'ın kişiliğiyle şeyle bir şeyimiz yok zaten.
1: Göstermeye gerek yok.
4: Burada kurumsal bir sorun var. Genel olarak
0: şimdi
4: bir sorun
0: ben
4: var.
0: Az önceki başladığımız konuda yarın yapılacak Üsküdar Belediye Meclis Seçimi ile ilgili konuyu konuşurken, yüre yeri konuşurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili hatta Mehmet Bey de ona ilişkin bir değerlendirme yaptı az önce. Üsküdar'da yeni parti CHP'nin ortak açıklama yapması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olası bir seçim olursa başkan vekil seçimi oraya ilişkinde bir fikir veriyor diye. Siz Ferhat Bey Melih Gökçek'le ilgili söyleyeceklerim var dediniz. Evet. Onu ekleyin. Oradan da bu konuya hemen geçelim istiyorum.
1: Şimdi
0: buyurun
1: biz bir tartışma yaparken eleştirici

0: diyeceğimiz veya pozitif bir şekilde yorumlayacağımız konuyu, o konunun olgusu neyse onun üzerinden gitmemiz lazım. Yani şunu dediğimiz zaman işte 150-180 milyon dolarlık bir şey 800 milyon dolar dediğimiz zaman biz zaten olayı ilk düğmeyi yanlış ilikleyerek başlayacağımız için ben bu noktada bir yanlış enformasyon söz konusu olduğunda belgesiyle, teyidiyle doğru enformasyonu ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bunun üzerinden bir tartışma yapmamız daha değerli. Bunu da söyleyince sanki Melih Gökçe'yi savunan bir pozisyona düşmüş oluyorum. Ya işin yanlışı bizi yanlışa götürür. Şimdi Melih Gökçe'nin soruşturma konusu ilk defa karşımıza çıkıyor mu? Hayır, Melih Gökçe'nin ifadesine baktığımız zaman yüzlerce soruşturma geçirdiğinden bahsediyor. Yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesiyle beraber Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurular sonucunda soruşturmalar açıldı, takipsizlikler verildi, devam edenler var. Hı hı. Aynı savcılar Mansur Yavaş'la ilgili de soruşturma başlattılar ve takipsizlik kararı verdiler. Şimdi Mansur Yavaş'la ilgili takipsizlik kararı veren aynı savcılar, tarafsız, bağımsız savcı olabiliyor. Ama Melih Gökçek'le ilgili aynı savcılar soruşturma ile ilgili takipsizlik kararı verdiğinde ya siyasetin yargıya müdahalesi şeklinde bir değerlendirme ortaya konuyor. Zaten bu değerlendirmeler aslında adalete güvenle ilgili bir problem varsa en çok onu körükleyen bir noktayı bizi götürüyor. Bence buna bakmamız lazım. Şimdi şunu eleştirmek gerekir. Bir siyasi pozisyonda yer alıyorsanız, hı hı, çocuklarınız tabii ki ticaret yapabilir. Yani çocuklarınızın bu hayatın içerisinde, akışında geçimlerini sağlayacak faaliyetler içerisinde bulunması, bir yerde çalışabileceği gibi bir yerde ticaret de yapabilmesi mümkündür. Burada tartışmamız veya eleştirmemiz gereken nokta şu olabilir. Siyasetçi çocuklarının da belirli sağduyu ve sorumluluk içerisinde hareket etmesi gerekir. Yani Almanya'ya yerleşim almak, oturum almak, yani Melih Bey'in ifadesinde vatandaşlık almak da, ama Almanya'nın öyle bir uygulaması yok. Veya böyle bir açıklama yapmak geldiğiniz siyasi çizgiye baktığınızda kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun altını çizeyim. Ama Melih Gökçek olduğunda mesele söz konusu. Çok ağır eleştiriler yapanların Ekrem İmamoğlu söz konusu olduğunda ciddi bir kayırıcılık içerisinde olduğunu da ifade etmenin, bunun bir tutarsızlık olduğunu söylemenin de gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakıyorum burada bıçağın sadece bir tarafı kestiğinde, yani Melih Gökçek'le ilgili bir masak raporu çıktığında, Melih Gökçek'in yolsuzluk, usulsüzlük yaptığına dair bir belge elimize ulaştığında, bunu tespit ettiğimizde en ağır eleştirileri ben yapacağımı şu anda garanti ediyorum, temin ediyorum size. Ama aynı kişiler, bugün Melih Gökçek'in dosyasını ortaya koyanlar, sadece Emirgan'daki 3 villadan ikisinin usulsüzlüğünü, bununla ilgili alınışını ortaya somut bir şekilde koyamazken İmamoğlu bir cümle laf edemiyorlar. Bu tutarsızlığı vurgulamamız lazım. Gazetecilik her iki tarafta da nerede varsa yolsuzluk, milletin kaynaklarına kim tevessül ettiyse bunu çok net bir şekilde ortaya koymamız gerekir. O yüzden hani Melih Gökçe'yi şu an itibariyle, elimizdeki veriler itibariyle eleştirebileceğim nokta, çocuklarının daha hassasiyetle hareket etmesi gerekliliği. Çünkü siz Türkiye'de siyaset yapıyorsunuz. Almanya üzerinden birçok siyasi yaklaşım söz konusuyken Almanya'ya oturum almak gibi ya da Almanya'dan vatandaşlık almak gibi bir gerekçe bu noktada daha dikkatli hareket edilmesi gereken bir noktaydı. Sakız meselesine geldiğimizde de tabii Melih Gökçek medyada konuşulmayı çok iyi başarabilen bir isim. Yani bu publicity dediğimiz medya görünürlüğü konusunda çok başarılı bir siyasetçi. Hatta hatırlarsanız Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü sakızla karşıladığı için Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için protokolde karşılama görevi vardır. Melih Gökçek kendisini özellikle sakızla karşılamış ve sakızla göndermişti. O da o zaman çok gündem olmuştu.
1: O zaman bu sakız tesadüf değil diyorsunuz.
0: Burada bu tesadüfi olmama ihtimalini de karşımıza çıkaran bir nokta mıdır? Olabilir. Yani ben bu noktada hani Osman Gökçek'in açıklamasını, beyanını da dikkate alarak, şeker hastalığı sebebiyle bir konu da olabilir ama hani buradan sakız üzerinden bu tartışmayı çok büyütmenin ya da güneş gözlüğü üzerinden de.
1: Melih Gökçek'in son yıllarda şu jelibon konusu hep aklıma geliyor. Sakız demişken o.
0: Güneş gözlüğü meselesi üzerinden konuyu değerlendiren gazetecilerin de hakikaten ben hani bu konunun özü çok daha ortaya bakıyorum.

0: Arkadaşlarımız
1: gereken
0: yansıtmış
1: bir
0: oldu Osman Gökçe'nin açıklamasını işte. Yani yeni açan izleyicilerimiz varsa.
1: Bunu görmemiz
0: diyabet
1: lazım.
0: Diyabet hastası olduğu için sakız ve çiğneme tableti kullanıyor. O nedenle saygısızlık olarak değerlendirilmiş ama sebebi bu diye de bir tweet attı. Bu sakız görüntülerin çok
1: konuşulması
0: üzerine.
1: Bu beyanı da dikkate almamız lazım yani. Bence
0: elbette,
1: dikkate almamız lazım.
0: Elbette tabii ki olabilir ama sizin de dediğiniz gibi yani Melih Gökçek bunu çok atlayacak bir siyasetçi değil. Hani onun dalgınlığına gelecek bir şey değil olabilir ama belki de Bülent Bey'in dediği gibi böyle de bir mesaj veriyor olabilir.
1: Buradaki
0: medyaya
1: mesaj
0: ya
1: yargıya mensuplarına değildir. Muhtemelen bu iddialarla ilgili kendisiyle aleyhte konuşan isimlere yönelik olabilir. Burada şunu da belirtmemiz lazım. Şimdi Melih Gökçek 94 itibariyle Refah Partisi'nin belediye başkanıydı. Ta ki 2004 yılına kadar. 2004 yılında AK Parti'den seçildi. AK Parti'ye tabii 2001 yılında, 2002 yılında geçti yanlış hatırlamıyorsam.
2: 2004'de doğru.
1: 2001'de geçmedi evet. 2002 veya onun sonrasında geçti. Şimdi o dönemde bir sürü yargılamayla karşı karşıya kalmış. AK Parti döneminde de yargılamayla karşı karşıya kalmış. Ya da mesela biz işte CHP'li belediyelere şu yapılıyor, AK Partili belediyelere yapılmıyor meselesini konuşuyoruz. 2004'ten beri AK Partili belediyelerin aldığı bir sürü hapis cezaları var belediye başkanlarının. AK Parti bu konuyu siyaset malzemesi yapmamış. Tek tek saydım. Kaç program saydım. Yani Diyarbakır, Bağlar'dan, Afyon, Şırnak, Hilal bir sürü belediye var. Bursa, Mudanya, Güzelyalı 5 yıl kendisi 5 yıl eşi hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Bunların hepsini tek tek sayıyoruz. Ancak işte en son dönemde Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Şafak
0: burada
1: operasyonuyla...
0: muhalefet belediyelerine yapılan operasyonlar da daha çok yargılama değil de daha soruşturmanın başından itibaren tutuklu yürütülmesi bu
1: burada
0: sürecin siyaseten
1: İşte Kırıkkale Yahşihan Belediyesi.
2: Operasyon şekli, operasyon
1: Kırıkkale
2: şekli.
1: İlçe Yahşihan Belediyesi. Şafak baskınıyla alındı AK Partili. Şafak baskınıyla alındı. AK Parti aynı gün ihraç etti kendisini. AK Parti zaten sorumlu, kurumsal kimliğini de muhafaza edecek bir yaklaşım ortaya koyduğu için biz bu kadar tartışmıyoruz.
0: Evet,
1: ama birileri de bunu bayrak yapıp, yani ortada birçok yolsuzluk iddiaları varken, şimdi Muhittin Böceğin neyini savunacaksınız ya?
0: Ferhat Bey, konudan konuya geçiyoruz. Size de süre tanıyorum ama hakikaten artık sözü bir alayım, şu konuya da bir geleyim,
1: alın,
0: diğer
1: buyurun.
0: Dört konuğuma da söz vereyim, 20-25 dakikamız mı kaldı bilemiyorum. Şimdi İBB AK Parti'ye geçer mi dediğimizi verebilir miyiz yönetmen arkadaşım saniyeden rica edeyim. Çünkü bu Üsküdar üzerinden konuşurken hatta buna ilişkin böyle açıktan değerlendirmeler de var. Ekrem İmamoğlu hakkındaki ahmak davası İstinaf Mahkemesi'nde oradan bir karar çıkabileceği belirtiliyor. Öyle bir durumda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tekrar başkan vekili seçimi yapılabilir. Böyle bir durum yok ama şu an siyasi dengeler, belediyelerdeki bu süren... soruşturmalar sonrasında yapılan seçimler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerine de konuşuldu, konuşuluyor. 19 Mart öncesi CHP'li 186 meclis üyesi varmış. Bugün 157 CHP'li meclis üyelerinin sayısı. Cumhur İttifakı'nın 130 üyesi varken bugün Cumhur İttifakı'nın 138 üyesi var. Daha önce 56 fark varmış arada, bugün 19 fark var. Yani 10 üyenin daha Cumhur İttifakı'na geçmesi halinde de bir dengenin değişebileceği söyleniyor. Burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi sonrasında bu konu çok konuşuldu. Böyle bir yarılma olursa İBB Başkan Vekili seçiminde de adaya verilen yani oylamada dengeler değişirse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi kaybeder mi diye yeniden başkan vekili seçimiyle. Ali Bey, böyle bir risk var mı şu an İBB için?
2: Şimdi iktidar tabii bunu istiyor. Yani AK Parti efendim Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir'i almak istiyor. Onun için de çeşitli efendim senaryolar üzerine çalışılıyor. Özellikle DEM kontenjanından seçilen kent uzlaşısı anlamında Cumhuriyet Halk Partisi içindeki üyelerin, Büyükşehir Meclisi üyelerinin Cumhur İttifakı'na
0: yani kaç kişidir o? Orada 10 kritik üye denmiş ama kaç kişidir
2: evet,
0: DEM'de?
2: 16-17 kişiden bahsediliyor. Dolayısıyla böyle bir tehlike var. Şimdi bu tabii şu andaki bu terörsüz Türkiye süreciyle de bence bağlantılı. Hatta bu sonraki aşamada Cumhurbaşkanı seçimiyle de ilgisi var. Dolayısıyla seçim öncesi, özellikle Cumhurbaşkanı seçimi öncesi İstanbul Büyükşehir'de böyle bir operasyon kamuoyunda elbette ki büyük şey kazandırır. Yani moral üstünlük AK Parti'ye. Bizim açımızdan da olumsuz bir durum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ben yeni partiyi birlikte değerlendirelim.

0: değerlendiriyorum. Yani o, bu konuda orada bir ayrışma olmaz. Yani ayrışma
1: yani ayrışma olmaz diyorsunuz ama her ne kadar birlikte hareket edilse de gerçekten öyle bir birlik duygusu var mı şu anda?
0: Kim öbür tarafla işbirliği yaparsa ihanet etmiş olur açıktan yani. Yani kendi partisine, kendi seçmenine,
1: bir ortak aday,
0: kendi müktesebatına
1: bir aday seçecekler tabii. Yani şu anda bu İBB'de herkes CHP'li değil mi? İstifa edip yeni partiye geçen yok. Meclis üyeleri CHP'li hepsi.
0: Tabii Cumhuriyet Halk Partili. Yani şu anda Nuri Aslan bugün babasını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Başsağlığı dileyelim. Nuri Başkan dahil tüm arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'ndeler. Yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi burada ayrışamaz. Yani ben öyle bir ayrışma beklemiyorum İstanbul için. Dediğim gibi yani ayrışma olursa ihanet olur. Yani kendi geçmişine ihanet eder. Müktesebatına ihanet eder. Siyasi ideolojisine ihanet etmiş olur. Fakat AK Parti tabii ki istiyor. Yani İstanbul'u yeniden efendim bir şekilde ele geçirmek nasıl olacak?
1: Yani Özgür Özel de demiş ki bu tablo İBB'ye sıçramaz diyemeyiz. Olmaz dediğimiz her şeyi olduran bu anlayış yani, üzerine İBB'de yani olabilir diyor. Ama burada haklı. Tabii yeni partililere ve Cumhuriyet Halk Partililere o zaman yani orada da işte Üsküdar'daki gibi geçişler vesaire olmaması gerekir.
0: Şimdi burada tabii başkan vekili seçimi değil Serap Hanım. Yani burada Ekrem İmamoğlu ile ilgili cezanın kesinleşmesi halinde belediye başkanlığı düşmüş oluyor. Dolayısıyla yeni bir belediye başkanı seçilir.
1: Yani, doğru. Tabii, pardon. Yani tabii ki söylediğiniz önemli. Ben onu yanlış ifade ettim tabii.
0: Meclis içinden yeni başkan. Şimdi tabii bu da tartışmaya açılmalı bence. Böyle bir durumda bence belediye başkanlığı seçimi yenilenmelidir. Yani öyle meclis mi? Kendi içinden seçmemelidir. Çünkü az önce hocamın dediği gibi seçim farklı yapılıyor. Belediye başkanlığı için ayrı bir oy kullanılıyor.
2: Anayasayı değiştirmeniz lazım.
0: Meclis için ayrı kullanılıyor. Dolayısıyla bunun da
1: değişmesi lazım. Anayasayı değiştirmek lazım diyor efendim.
0: Tabii yasayı değiş. Ben ondan bahsediyorum. Yani değişmesi lazım. Yani
2: olması gereken de belediye kanunu.
3: Belediye kanunu da yeterli olur.
0: Olması gerekenden bahsediyorum.
1: Belediye yani kanunu
3: değiştirmek yeterli olur.
0: Yasa değişikliği lazım.
1: Ama değiştirilir mi?
0: Hayır, iktidar isterse değiştirir yani bir maddelik bir şey yani. Bir günlük iş yani.
1: Mehmet Bey, sizce böyle bir olasılık, ya seçim öncesi diyor Ali Bey. Seçim öncesi böyle bir durum olur mu? İBB'yi değiştirir mi böyle bir durumda?
4: Şimdi az önce Ali Bey Terörsüz Türkiye'den de bahsetmişti. Gerçekten önemli adımlar atıldı Terörsüz Türkiye konusunda. Hatta sınırımızın ötesinde silahların teslimatı noktasında da yerler belirlendi. Çok yakın zamanda hızlı bir şekilde PKK terör örgütünün silahların teslimatı için ve tespiti için aynı zamanda devlet yetkilileri tarafından tespiti için adımlar atılırken.
1: Bu arada doğru burada, bunu hatırlattınız. 1 Ekim'den itibaren bambaşka değil mi?
4: Evet,
1: konuda
4: burada
1: çok sıcak gelişmeleri
4: önümüzdeki,
1: de konuşacağız.
4: Önümüzdeki dönem
1: mesela
4: çok daha hareketli ve çok hızlı geçecek. Doğru. Meclis aritmetiği ve Türkiye genelinde de bunu söyleyebiliriz. Şimdi Terörsüz Türkiye konusunda özellikle demin duruşunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman İstanbul'da tabii ki bir ittifak söz konusuydu. Bu ittifakla beraber Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir seçim sonucunu elde etti. Şimdi bugün itibariyle konjonktür değişiyor ve Cumhur İttifakı'nın siz az önce rakamları vermiştiniz. Az bir sayı farkı var. Eğer Sayın Ekrem İmamoğlu yargılandığı davadan ceza alırsa, evet, belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi yapılacak meclis aritmetiği içerisinde. Burada rakamlar, sayılar daha doğrusu birbirine çok yakın. Demin CHP içindeki meclis üyeleri var. Yani demin meclis üyeleri yok. Demin CHP'nin içinde demin meclis üyeleri var. Hı hı. CHP'den seçilen meclis üyeleri var. Burada onların alacakları tavır önemli. Eğer 157 Cumhuriyet Halk Partisi, 138 Cumhur İttifakı var. Burada eğer Cumhuriyet Halk Partisi fire verirse tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediye başkanlığı el değiştirebilir. Cumhur İttifakı'na geçebilir. Özellikle ben programın başında Ümraniye diyorum. Üsküdar'daki o yapının
1: ortak hareket etmeleri
4: aslında İstanbul Büyükşehir'i

0: parçalanmamak ve topyekün biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yani ana gövde İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi. Sadece İstanbul özelinde, diğer yerlerde çok önem arz etmiyor ama İstanbul'da bunu tutabilirlerse önümüzdeki dönem itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin bazı yerlerde belki bir arada durabilme ya da ittifak
1: yani
0: yapabilme.
1: Yani bir yumuşama mı var Yeni Parti ile sizce CHP arasında?
0: Ben yumuşama görmüyorum.
1: Ya birkaç hafta önce yani asla ortaklaşamazlar gibi bir hava vardı bu konuyu
0: konuştuğumuzda. Yumuşama görmüyorum ama bakın özellikle İstanbul özelinde İstanbul dağıtmamak, İstanbul'da bir arada kalmak için kendi içlerinde bu parti yöneticileri olarak demiyorum. Kurumsal olarak İBB'nin uhdesinde olan yapıda bir birliktelik var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi ya da Yeni Parti'nin genel merkezinin yöneticileri tarafından tutulan bir birliktelik değil. Bu
2: meclis üyeleri
0: ve belediye başkanlığı etrafında kenetlenen bir yapı var. Çok hani makul, mülayim bir belediye başkan vekili var. Şeyi de önemsiyorum ben, çalışmalarını da yakından takip ediyorum. İBB Genel Sekreteri çok önemli çalışmalara da katkıda bulunuyor. Onun da etkisi olduğunu düşünüyorum bu noktada. Çünkü bağımsız bir, yani partiler üstü bağımsız bir yaklaşım sergiliyor. Bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içeride, yani İBB anlayışıyla bir arada tuttuğunu görüyoruz. Ama aritmetik değişir mi? Önümüzdeki günlerde çok daha farklı tabloyla karşı karşıya kalabilirler. Büyük bir ihtimal, bunun altını çizerek söylüyorum, büyük bir ihtimal İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirebilir.
1: Sizce AK Parti seçmeni, MHP seçmeni, bu bütün şey bir yana, hukuki tartışma, siyasi tartışma bir yana, ortaya çıkan tablo üzerinden İBB'nin alınmasını ya da Üsküdar'ın alınmasını tekrar bir kazanım olarak mı görüyor? Nasıl takip ediyorsunuz?
0: Yok, ben kazanım olarak
1: teknik olarak bir kazanım elbette, yani belediye
0: düşünmüyorum.
1: Partiye geçiyor ama.
0: Eğer bir kazanım olarak görülseydi İstanbul Büyükşehir için Cumhur İttifakı'nın çok böyle olağanüstü bir çaba gösterdiğini düşünmüyorum. Öyle de gözlemlemiyorum. Ben yakından takip de ediyorum. Çünkü hani az önce Ali Bey operasyondan bahsedilmişti. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhur İttifakı alsın diye içeriden bir operasyon söz konusu değil. Bunu net olarak söylüyorum.
3: İçeriden kastınız? Yani meclis üyeleri.
0: Meclis üyelerinden olsun, İBB'ye dönük bir takım sıkıştırma gibi bir durum.
3: Önümüzdeki süreçte olabilir.
0: Söz konusu değil. Ben şu ana kadar şahit olmadım.
3: Ahmetler göreve gelirse meclis üyelerindeki değişim görürsünüz siz.
0: Ama şunu görebiliriz belki de. Az önce dedim ya, demin yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki demli meclis üyelerinin nerede duracağını onlar karar verecek.
1: Peki.
0: Onu ne Cumhur İttifakı'nın oradaki temsilcileri ya da üyeleri karar verecek, ne de Cumhuriyet Halk Partisi karar verecek. Onu kent konseyi ittifakıyla seçime gidilirken ki duruşuyla bugünkü duruşun aynı olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü terörsüz Türkiye sürecine başladığımız zaman hatırlayalım, İmralı'ya gidilip gidilmeyeceği konusunda çok ciddi sıkıntılar olmuştu. Ve demin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir tavrı söz konusu olmuştu. Yani bizi yarı yolda bıraktınız şeklinde bir yaklaşımları vardı. Bugün geldiğimiz noktada çok şükür terör eylemleri olmuyor. Herkes bir şekilde bir uyum sağlamış. Terörün bitmesi için ortak bir kanaatin ötesinde bir döne oluşmuş. Bu temsilcilerden, üyelerden birisi de yanımızda oturuyor.
1: Evet.
0: Meclis çatısı altındaki yapılan çalışmalara birebir tanık olmuş, şahit olmuş ve katılmış biri olarak aslında sizin de bu konuda birkaç şey söylemenizin faydalı olacağını düşünüyorum ben.
1: Tabii ben de zaten sözü Bülent Bey'e verecektim. Buyurun Bülent Bey. Yani İBB üzerinden bu

0: değişebilecek denklem üzerinden
1: öncelikle
0: elbette.
1: Mehmet Bey'in atıfta bulunduğu konuyla evet. ilgili söyleyecek olursam, yani böyle bir kanunun çıkması ve bunun da örgütün kendini tamamen feshedip silahlarını teslim etmesi ve bir daha örgütsel yapısını hayata geçirememesine dair tespitlerden sonra Milli Güvenlik Kurulu kararına bağlanmış olması önemli bir eşikti. Şimdi de özellikle daha önce Milli İstihbarat Teşkilatımızın, Dışişleri Bakanlığımızın ve Milli Savunma Bakanlığımızın koordinesinde arazide yapılan tespit çalışmaları bu yasanın çıkmasından sonra daha da hızlandı. Muhtemelen önümüzdeki günlerde artık bu iradenin geriye dönmesi söz konusu olmayacağını düşünüyorum ve önemli eşikler aşılıp bu bir Milli Güvenlik Kurulu karar haline de gelecektir ve bu da ülkemize şöyle bir avantaj getirecektir. Özellikle İran, Irak ve Suriye'ye baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının oradaki özellikle akrabalarımız, soydaşlarımız, tarihtaşımız olan Kürtlerle çevrili olduğunu görürüz. Bunu bir sete değil de bir köprüye dönüştürüp o coğrafyalara Türkiye'nin daha geniş bir şekilde siyasi, ekonomik ve sosyolojik nüfuz edebilmesi için önemli bir eşik. Dolayısıyla inşallah bu başarıya kavuşacak. Ben buradan bir tereddüt etmiyorum. Şimdi konumuza gelecek olursa İBB ile ilgili, ister partisinin ittifak sebebiyle seçtirdiği işte 17 kişi veya 12 kişi diye konuşuyor. Çünkü 5 tanesiyle ilgili zannedersem davalardan dolayı oy kullanamama durumu söz konusu. İster onların karar değiştirmesi, ister Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasındaki ihtilaftan dolayı Cumhur İttifakı bu seçimi kazanırsa bunun faturası Cumhur İttifakı'na değil, siyaseten bu tercihte bulunan ister DEM Parti olsun ister CHP ve yeni partiye kesilir. Burada problemli husus ne? Bizim az evvel de konuştuğumuz gibi bazen yargı bağımsızlığı dediğimiz şey, yargının siyaseti dizayn etmesi dediğimiz şey yasalarla engellenmeye çalışılır. Bazen de yargıçların da kendi yapacağı uygulamalarla bu kanaati vermemesine gayret etmesiyle sağlanabilir. Mesela kritik anayasa mahkemelerinin hemen hemen tamamı Cuma günü tam da piyasaların kapandığı saatte açıklanır. Yani bana ne piyasalardan deyip pazartesi de açıklayabilir. Salı günü de açıklayabilir ama
0: o etkiyi...
1: yani yargının ekonomiye benzeri şeye etkisini dikkatli ediyor yargıç. Ben kararımı veririm ama iki gün erken, iki gün geç olması kararımı değiştirecek bir şey değil ama zamanlamasını kendisi takdir. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu'yla ilgili dava 2019 Haziran'dan beri devam eden bir dava. 7 sene oldu. Hala bitmeyen bir Asya ceza davası konuşuyoruz. Yani evet. Yargı gecikmiş adalet adalet
0: niye
1: diyoruz
0: ya. Niye bu kadar yıldır bitmedi?
1: Şunun için söylüyorum. Şimdi mesela Sayın Nuri Aslan vekaleten seçildi. Cumhuriyet Halk Parti'nin 157 meclis üyesinin tamamı istifa edip AK Parti'ye geçse, Cumhuriyet Halk Partisi veya yeni partinin 0 meclis üyesi olsa dahi Nuri Aslan'ın
2: devam eder.
1: Vekilliği devam eder. Ta Ekrem Bey'in tutuklu hali sona erip İçişleri Bakanlığı tarafından göreve iade edilinceye kadar. Yani herhangi bir seçim olmaz.
3: Ya da mahkumiyet kararı kesinleşir.
1: Seçim ne zaman olur? Ekrem Bey'in Yargıtay'daki bu 7 yıldır devam eden davası onandığı zaman kesin hüküm almış oluyor. Tıpkı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Refah Partisi belediye başkanı iken hükmü kesinleştikten sonra Ali Müfit Gürtünan'ın meclis içerisinden başkan seçilip görevini başkan olarak tamamlaması gibi. Şimdi bu durumda 7 yıldır bekleyen bir dava, eğer yani ihtimallere göre söylüyorum, siyasi değerlendirme hüküm vermiyorum, bu 157-38 dengesi Cumhur İttifakı lehine değiştikten hemen sonra Yargıtay'dan onama kararı çıkarsa, ister siyasi sahiplerle çıkmış olsun bu karar, ister hukuka uygun olarak çıkmış olsun, tartışma konusudur. Yargının siyasete müdahalesi olarak okunmaya başlanır. Niçin okunur? 7 yıldır bitmeyen bir dava, tam da Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyeleri CHP'nin bir tık önüne geçtiği gün mü bu karar onaylanır tartışmalarından hiç kimse kendisini azade tutamaz yani. İstediğiniz kadar ya olur mu canım yargı kendi işine bakıyor, seçimle mi ilgilenir deyin. Ama yargının bağımsızlığına ciddi manada bir soru işareti oluşturur. Yani Yargıtay'daki üyeler bu maksat hareket ediyor diye bir hüküm veremem. Ama diyorum ya, yargı bağımsız dediğimiz şey bazen şeklen bazen yargıçların dikkat etmesi gereken bir şeydir. Siz o zaman yargı olarak 7 yıldır devam eden bir davanın tam da meclis üyesi dengesi Cumhur İttifakı lehine sonuçlandı bir gün bitirmenin bu topluma izahını yapamazsınız yani. O açıdan dediğim gibi denge farklıyken ister Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin anlaşamaması, ister demin farklı bir tercihte bulunması sebebiyle meclis İBB

0: el değiştirirse bunu sadece siyasal sonuçları olur. İster DEM ya da diğer parti. Ama yargının böyle bir denklemin hemen arifesinde alacağı bir karar Türkiye'de tıpkı Üsküdar'ı konuştuğumuz gibi, tıpkı Yüreğir'i konuştuğumuz gibi, tıpkı Anayasa Mahkemesi'nin Refah Partisi'ni, işte AK Parti'yi benzeri süreçleri gibi yargının siyasete müdahalesi olarak okunur
1: bu. Ama bu iktidarı, bu ama bu dediğiniz çerçeveden, bu örnekler üzerinden baktığımızda yani iktidarın aleyhine bir tablo yaratmaz mı? Seçmen refleksi şimdi olarak söylüyorum.
0: Şöyle yani, işte yani siz diyelim ki AK Parti ile ilgili bir kapatma davası açıyorsunuz.
1: Evet.
0: AK Parti'ni engellemek için yapıyorsunuz ama AK Parti hodri meydan deyip bir erken seçim karar alıyor ve daha güçlü geliyor. Hı hı. Yani bu AK Parti daha güçlensin diye alınmış bir karar değildi. Tabii. Ben sadece işin şekli kısmındayım. Yani üstadın da dediği kısmında, yoksa bu Yargıtay üyeleri kötüdür, böyle yapar, eder. Onun dışında ya
1: ben sizin
0: hassasiyeti diyorum ki,
1: ben bunu
0: bakın 7 yıldır, 7 yıldır devam eden bir davanın, çünkü 7 yıl bir asliye ceza dosyasını 7 yıl sürmesi zaten garabet.
2: Zaman aşımına uğrayacak neredeyse.
0: Yani 7 yıldır süren bir dava tam da meclis çoğunluğunun dengesinin değiştiği gün çıkarsa,
1: o zaman bu sorular ortaya kaçınılmaz olarak gelir diyorsunuz.
0: Dolayısıyla yani ama onun dışında dediğim gibi ister DEM'in taraf değiştirmesi, ister CHP Yeni Parti'nin kendi arasında anlaşamamayıp farklı adaylar çıkarmasından dolayı Cumhur İttifakı kazanırsa buna kimsenin diyeceği bir şey olmaz. Bu siyasi başarısızlığın faturasını da o partiler öder.
1: Ne dersiniz Ferhat Bey? Böyle bir olasılık var mı? Tam da bu denge değiştiğinde bir istinaf mahkemesinden karar çıkar mı sizce?
3: Ya böyle bir şey söylemek tamamen aslında bugün yaptığım yorumların tam aksini söylemek anlamına gelir. Doğru. Yani meclis dengesine bakalım, ona göre karar verelim. Böyle bir durum ben asla yaşanacağını düşünmüyorum. Artı sadece meclis aritmetiğinin değişmesine gerek olmadığını Üsküdar'ın bir önceki seçiminde gördük. CHP'nin 6 üyesi gitti, AK Parti'nin adayına verdi. İlla AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın meclis üye sayısı CHP'nin bir üste çıktığı zaman biz bu seçimi kazanabilir mi, kazanamaz mı sorusunu sormuyoruz farkındaysanız. Yani şu gün itibariyle, şu an itibariyle 21'e 21 iken bile AK Parti'ye mi geçecek diye soruyorsunuz. Niye? CHP'lilerin CHP'nin adayına oy vereceğinden emin değiliz. Ama şunu söyleyebilirim rahatlıkla.
2: İkisi göz altında, onun için diyoruz. Göz altında meclis üyesi yani.
3: Ya Ali Bey, siz benim söylediğimi gerçekten anlamıyorsunuz.
2: Ya Allah aşkına, göz altında değil mi?
3: 21'e 21.
0: Göz altında. Göz altında olmasa 22'ye 21 yani. Oluyor diyor, onu diyor.
2: Siz anlamıyorsunuz.
3: Ali Bey, ne olur bir daha izleyin programı, olur mu?
2: Siz anlamıyorsunuz.
3: Bir daha izleyin. Bak, şu an bile beni çok gereksiz bir şekilde böldünüz. Bölmenin dışında benim söylediğim 21'e 21. 23 CHP'nin meclis üyesi yok mu?
2: İki tanesi.
3: Tamam, o zaman size anlatayım. 23 meclis üyesi yok mu?
2: Evet.
3: İkisi göz altında. Evet. Düş 21. Yarın oy kullanacak 21'e 21 yok mu?
2: Ne olacak 21'e 21?
3: Benim anlattım az önce ya, dinlememişsiniz.
2: Ya benim 23 üyem var kardeşim. Zaten ben çoğunluğu alıyorum. Yani 23
3: tamam,
2: olduğu
3: Ali
2: zaman,
3: alıyorsunuz.
2: 21'e 21 olduğu
3: alıyorsunuz.
2: Zaman zaten...
3: Ben müsaade ederseniz devam
2: yani
3: edeyim.
2: Yani ben şeyden başlıyorum, eksi başlıyorum.
3: Ali Bey, ben diyorum ki 21'e 21 beraberlik söz konusuyken dahi AK Parti'ye mi geçecek sorusu soruluyorsa CHP'nin kendi üyelerinin CHP adayına oy vereceğinin garantisi yok demek istiyorum. Bunu
2: şey
3: söyledim.
2: Yok. Hayır, öyle değil ama. Buna itiraz ederim. 21'e 21 çıktı. Ne olacak? Kurayla belirleyecek.
3: Tamam, buyurun siz.
1: Hayır, böyle
3: benim adım,
1: yani AK Parti'ye geçecek kanaatini dile getiriyorsunuz.
2: Hayır, bakın Kuray diyor Serap Hanım. Serap Hanım, 3. turda şey sağlanamadı, çoğunluk, sal çoğunluk. Ne olacak? Çoğunluk, efendim, eşit oylar 4. turda eşit çıktı. Kura çekilecek.
1: Kura çıkacak.
2: Kura çekilecek.
3: Kura çekilecek. Ben yorumları yapmıyorum.
2: Ben
3: zaman,
2: niye şey yapıyorum? Yani 21'e 21, 23 var zaten. İkisi göz altında olmasa bu durum olmayacak zaten.
4: Belki yani, o gözaltındaki meclis üyeleri
2: yani.
4: AK Parti'ye verecek.
0: İşte tam da o yargıya müdahale edilmiş şey o zaten.
3: Ya da 4 farklı kazanacak ya.
4: Hayır, dışarıda olanlar da verebilir. 4 tanesi geçtiyse diğerleri kimse nereye verdiği belli değil. Nihayetinde o da verebilir.
0: O zaman yargı tartışılmaz, siyaset tartışılır.
4: Daha önce de yapmadılar, yaptılar. İzmir'de de yaptılar.
1: Ya CHP'li
4: üyeler,
1: Cumhur İttifakı'nın adayına verdiler. Tekrar bir geçiş olsa şaşırır mıyız?
0: İşte Mehmet, orada sadece siyaset tartışılır, yargı tartışmaz. Burada yani, siyasetle beraber yargı tartışılıyor.
1: Peki, Ferhat Bey zamanlısı, Volkan Bey'e gidelim. Son sanıyorum 7-8 dakikamız, o yüzden hızlıca lütfen.
3: Yani çok basit bir cümleyi bu kadar uzatıp bu kadar ilginç bir noktaya getirmek de ilginç oldu da şunu söyleyeyim. AK Parti eğer yargı kararı kesinleşirse yeniden yapılacak başkanlık seçiminden, bu sefer başkan vekilliği değil, başkanlık seçiminden 2029 yılına kadar CHP'li meclis üyelerinin kendi partisine geçişi şeklinde de CHP'li

Meclis üyelerinin AK Parti adayına oy kullanması şeklinde de bir ihtimali konuşabileceğimiz bir noktadayız. Ama evet, bu %100 olur demek şu an itibariyle bence çok realist değil. Ama CHP ile Yeni Parti'nin şu gün birlikteymiş gibi durmasının bir mış gibi siyaset olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü aynı seçmen...

0: fazla tercih edebilirler. Ya da Üsküdar'ın başkan vekilinin yeni partiye geçme ihtimali söz konusuyken CHP olarak yeni partiye kendi ilçe binalarını kırıp döken, genel başkanlarına hain diyen, birbirleriyle ilgili çok sert hakaretamiz ifadeler kullanılan bir partinin belediye başkanına bu kadar can siperhane destek vermezler. Tamamen şu anda aynı tabana oynadıkları için o taban havuzundan yeni partinin şu an daha fazla oy aldığını söyleyebiliriz. CHP o havuzdaki oyunu maksimize etmek için, yeni parti aynı şekilde o oy havuzundaki oyunu maksimize etmek için bir politika ortaya koyuyorlar. Peki. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Dört dakikamız kalmış.
0: Yoksa hani şu an realist bir yorum yapsak bir kaşık suda herkes birbirini boğacak modda. YHP ve CHP.
1: Volkan Bey siz ne diyorsunuz? Ya İBB üzerinden elbette sordum. Son cümleye de bir yorumunuz varsa
2: yok,
1: tabii.
2: Ben Ferhat Bey'e katılıyorum o konuda. Hani aynı fikirdeyim. Burada sadece şeyden bahsedilmedi. Onu da vurgulayayım. Şimdi büyükşehir belediye meclislerinin oluşumu normal belediye meclislerinden biraz farklı.
1: Nasıl?
2: Örneğin ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesi mesela. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Büyükşehir belediye meclisindeki üyeler kendileri farklı oy kullanabilirler, parti değiştirebilirler, tutumlarını da değiştirebilirler ama aynı zamanda ilçe belediyelerindeki değişim de otomatik olarak Büyükşehir Belediyesi'nin
1: etkisi. 8 kişilik fark ondan değil mi? 130'da.
2: Dolayısıyla hani bu Üsküdar'daki yarın seçim dahi aslında Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oluşumundaki sayıyı değiştirecektir. Hani onu efendim.
0: Çünkü Dündar Ziya Gültekin zaten büyükşehir üyesi bildiğim kadarıyla. Mecliste zaten başkan vekili olacağı için hani orada artı yani bir
3: yeni
0: kontenjan
3: başka
0: olmuyor.
3: Belediye başkanları,
2: belki başkası seçilir diye ben.
0: Yeni
2: başkası
0: belediye başkanları geçerse, tabii. Başkan vekili de değil, başkanları geçerse bu
2: aynen.
0: Değişir.
2: Aynen üstadım, onu kastettim. Hani onu ben konuşulmadı vurgulamak isterim. Bir de bu belki başka belediyelerde de hani bu çünkü daha seçimlere var. Yerel seçimlere 2029'da normalde. Ama
1: bu arada ne zaman olacak sizce seçim? Şöyle ortaya sordum ama yani 2000 hala daha erken seçim
0: olabilir.
3: Seçim yapılmasını gerektirecek bir şey yok. Evet. Seçimin yapılmasının tek bir şartı var.
1: Seçimi kastettim.
4: Cumhurbaşkanlığı seçimi.
1: Cumhurbaşkanlığı seçimi 2028
3: Mayıs.
1: Olur mu? Yani olur mu?
4: 2027 sonbahar.
2: Ben de naçizane Kasım 2027 olarak tahmin ediyorum ama anayasamızda veya kanunlarda erken seçimin ne zaman erken seçim sayılacağına ilişkin bir hüküm yok. Yani bazen insanlar merak ediyorlar. Ya kaç ay öncesinde seçim yaparsak erken seçim
3: bir
2: olur?
3: Hafta öncesinde.
2: Buna ilişkin bir düzenleme yok. Ama tabii seçim takviminin yetişmesi için YSK'da o süreye ihtiyaç duyacaktır. Yani 2 ay gibi bir süre.
4: Bir de parlamentodan karar çıkarmayan 5'te 3 çoğunluk.
2: Evet, 3/5 çoğunluk.
1: Parlamento kararı çıkaracak 1 ay önce de olabilir.
2: Mart'ta da olabilir, Nisan'da da olabilir.
0: 2028 Nisan şu an konuşuluyor
2: Ankara'da. Evet. Nisan'da olabilir ama bilmiyorum bana Kasım bilmiyorum. Biraz daha
4: seçimlerde
1: Kasım 2027. Seçimleri üzerinden hep konuşuluyor ya AK Parti'nin tercih ettiği.
3: Bence o tarih biraz 2028 Nisan'a doğru yürüyor.
2: Olabilir.
3: Ekonomik veriler, benzeri ihtiyaçlar. Yani eğer sadece Sayın Erdoğan'ın bir erken seçimde adaylığıysa AK Parti'nin şeyi tercihi, bu Kasım değil Nisan olur.
1: Ben ama sanki Volkan Bey'in dediği gibi böyle tarihlerin ne denir geçmişten bugüne ya başka ülkelerde de var bu. Evet. Daha
3: Sayın Erdoğan'ı
1: Sayın
3: Erdoğan'ı tanıyan anketleri milletin nabzını bu kadar ölçen bir cumhurbaşkanı sırf sembolik bir tarih seçmez. Sembolik tarih de eğer şeye katkısı oluyorsa seçim galibiyetini elbette tercih eder ama değilse duygusal davranmaz mutlaka kazanabileceği bir tarihi tercih eder.
4: Seçimlerde yeni partiyle Cumhuriyet Halk Partisi ittifak yapacaktır. Bunu da söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi şemsiye
1: olacak. Çatı aday olacak. Ortak aday.
4: Hayır, ayrılan arkadaşlar toparlayacağız tekrar. Partimize
5: adayınız kim?
4: O zaman bakacağız.
1: Nasıl ayrılan arkadaşları toparlayacaksınız? Yeni partiden CHP'ye mi diyorsunuz?
4: Tabii ki biz şemsiyeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında.
1: Yani ama yeni parti şu anda
3: ayrı ayrı ittifakla mı yoksa geriye dönüşüm diyor?
4: İttifak halinde. Yani altılı masa benzeri. Yeni bir şey kurulacak.
1: Bence altılı masa ifadesi iyi bir ifade. Seçimin için çok iyi bir çağrışım olmaz.
4: Dörtlü masa diyelim. Yeni parti
3: bence şu an
4: olacak.
3: Muhalefet altılı masanın oluşturduğu havayı çok arıyor.
4: Ya ben bakın altılı masaya
3: onu ayrıca bir başka bir programda konuşuruz.
2: Ama şurası kesin. Yani kesin değil tabii ama bence kesin. Hani bir ara çok gündemdeydi ya Sayın Cumhurbaşkanımız bir daha aday olsun diye anayasa değişikliğini zorlanacak vesaire. Hiç gerek yok. Bence buna da girişmeyecektir. Ne Cumhur İttifakı.
1: Ya meclise bir seçim yenileme kararıyla muhtemelen gidilir zaten.

0: Zaten anayasayı değiştirmek için 400 gerekiyor referanduma gitmemesi için. Zaten 400'ü anayasa değişikliği yapacağınızda 360'da erken seçim kararı almak yani, daha reel bir şey.
1: Yani sadece Sayın Cumhurbaşkanı bir daha aday olsun diye ben anayasa değişikliği yapmaz. Hiç gerek yok böyle bir şey. Muhtemelen ya, bu arada şu an muhalefete
2: size bir şey söyleyeyim. Anayasa değişikliği. Anayasa değişikliği Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçime girip tekrar Cumhurbaşkanı adayı olsun diye yapılmaz.
1: Evet. Bence de.
2: Şimdi siz mecliste çalışmalara katılıyorsunuz. Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ortaya koyduğu bir şey var, çalışma var. Bu anayasa değişikliği her partinin zaruri olarak gördüğü bir değişiklik söz konusu. Dolayısıyla her partinin katılacağı bir yapıyla anayasa değişikliğinin Türkiye'nin hayrına olacağı
3: kanaatindeyim. Bu dönem olmaz Sayın Müftüoğlu. Bu yasama döneminde olmaz, o iş bitti.
0: Belli olmaz yani, siyaset bazen
2: konjonktür. Olabilir, çok, olabilir.
3: Çok. Evet. Yani o tabii içeriği de bağlı. Yani.
4: Süremizde doldu.
2: CHP'li olarak çok iddialı konuşmayın. CHP farklı yerde durabilir.
3: CHP AK Parti'nin anayasa değişikliğine ancak parlamenter rejime dönüş şartı. Yani oraya geliyorsa
2: dönmez artık.
3: Bizim
2: da
3: daha önce altın
2: çok iddialı
3: olarak,
2: konuşmayın.
3: Hayır, anayasa taslağımız var. Oraya geliyorsa
4: peki,
3: tamam. Gelsin.
4: Peki, artık teşekkür edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
3: Yok,
4: her birine
3: yani
4: kattığın
3: biz
4: için. Reklama daha muhtemelen bu konuyu sonbaharda da yani sonbahara da geldik ama ilerleyen aylarda daha çok konuşacağız gibi. Çok teşekkür ediyorum her birinize katkınız için, sağ olun. Herkesin stüdyoda olmasında çok faydası oluyor tabii programa. Teşekkür ederek ben bir reklam arası diyeyim, sonra noktalayacağız programı. Sağ olun.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
6: Arkadaşlar, iş sağlığı ve güvenliği işimizi yapar.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardan. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.
5: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
4: Olaylar ve görüşleri de böylece noktalıyorum. Hoşça kalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Isparta yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Giresun güneşli 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: değerli izleyiciler. Bugün 5 Eylül Cumartesi sabahındayız ve saatlerimiz de 5'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yurtdışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. 2 saat süren ifade işlemi sonrasında açıklama yapan Gökçek, ifadenin gizliliği var, bir şey diyemem, şahsım adına herhangi bir endişem yok dedi.
1: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek'in savcılıkta ifade verme işlemi 2 saat sürdü. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermayeyle şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyette bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edilmişti. Milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Arel de geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Nadi Türkaslan, Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca sürdürülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Melih Gökçek Ankara Adliyesi'ne geldi. Cumhuriyet Savcısına 2 saat ifade verdi. Çıkışta açıklama yapan Gökçek, ifadenin gizliliği nedeniyle konuşmayacağını söyledi. Kararı merakla bekliyorum, endişem yok dedi.
2: Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var. Dolayısıyla şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin. Melih Gökçek biliyorsunuz öyle konuşmayan adam değildir. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. Adaletten şahsım adına herhangi bir endişem yok. Melih Gökçek'in hayatta televizyonlarda tartışmaktan çekindiği vaki midir? Hiç duydunuz mu, gördünüz mü? Allah'ın izniyle gene çıkacağım.
1: Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Pazartesi günü ifade vermeleri bekleniyor.
0: Teröristi Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında güvenlik mekanizması kurulduğunu açıkladı. Erbil ve Süleymaniye sınırında 5 silah teslim noktası belirlenecek. Milli İstihbarat Teşkilatı 72 bölgenin boşaltılmasını sahada denetleyecek.
3: Bağdat, Erbil ve Ankara arasında güvenlik mekanizması kuruldu. Erbil ve Süleymaniye sınırında 5 silah teslim noktası belirlenecek. Milli İstihbarat Teşkilatı 72 bölgenin boşaltılmasını sahada denetleyecek. Açıklama Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı'ndan. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan'ın açıklamalarına göre PKK'nın boşalttığı Kandil, Zap, Metina ve Gara gibi stratejik bölgelerde Irak sınır muhafızları peşmerge güçleriyle işbirliği içinde Irak-Türkiye sınır hattına konuşlanacak. Ve Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları. 24 Ağustos'ta oluşturulan kurul bünyesinde 4 alt komisyon görev yapacak. Edinilen bilgiye göre adli ve hukuki işler, izleme ve tespitle sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonlarının ağırlıklı olarak ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarından görevlendirilecek bürokratlardan oluşturulması planlanıyor. Hukuki, adli ve sosyal uyum başlıklarında teknik çalışmalar yapılacak. Hazırlanan raporlar Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'na sunulacak. Alt komisyonların bağımsız karar alma yetkisi bulunmayacak. Esas karar merci kurul olacak. İhtiyaç halinde komisyonlar dışarıdan uzman desteği alabilecek. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun üye yapısı ve çalışmaları diğer 3 komisyondan farklı olacak. Süreç ve bölge konusunda deneyimli, farklı uzmanlık alanlarından kişilerin özel görevlendirmelerle çalışmalara dahil edilmesi planlanıyor. PKK'nın silah bırakması ve tasfiyesine ilişkin teyit-tespit çalışmalarının Ekim ayında tamamlanması bekleniyor. Komisyonların henüz fiilen çalışmaya başlamamış olması nedeniyle takvimin uzayabileceği de belirtiliyor.

0: diyor. Merak edilen bir başka nokta ise Türkiye'ye dönecek PKK terör örgütü mensuplarının sayısı. Komisyon çalışmalarıyla birlikte bu sayının netleşeceği ifade ediliyor.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Tekirdağ Çorlu'daydı. Özel bugün yapılacak Üsküdar seçimleri öncesinde yaşananlara tepki gösterdi. Çok önem verdiğiniz Üsküdar'ı böyle mi alacaksınız dedi.
2: Çarşamba günü seçimlerin cumartesi gününe yenilenmesine karar verdiler. Ve inanıyor musunuz, görüyor musunuz arkadaşlar? 3 belediye meclis üyemizi tutukladılar, gözaltına aldılar, pazara kadar 4 gün tutacaklar. Valilik de hızla yazıyı yazdı, cumartesi seçim yapacaklar. Akıl almaz. Ve 3 kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar'a çökecekler. Böyle bir hesabın içindeler.
3: Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi öncesinde yaşananları eleştirdi. Çok büyük bir adaletsizliğin karşısındayız dedi.
2: Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Üsküdar'ı yıllarca yönettiniz. Millet başkasına verdi. Çok önem verdiğin Üsküdar'ı alacaksınız. Böyle mi alacaksın?
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Tekirdağ Çorlu'da halk buluşmasına katıldı. Partimiz Türkiye'nin yeni umudu dedi.
2: Eninde sonunda o seçim sandığına kavuşacağız. Bu iktidarı değiştireceğiz. Yeni milletin halkın iktidarını kuracağız.
1: Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi bugün yapılacak. Bu seçim öncesinde 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. CHP'li belediye meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa etti. 4 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye yeni katılımla birlikte mecliste partilerin sandalye sayısı da değişti. Belediye meclisinde 23 CHP'li ile 21 Cumhur İttifakı üyesi var. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış, CHP'nin adayı Sibelten Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti kararı itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Belediye meclisinde bugün başkan vekili seçimi tekrarlanacak. Sevgilisine şiddet uyguladığı anların görüntüsü ortaya çıkan Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığından ve MYK üyeliğinden istifa etti. Mahkemenin Şimşek'e uzaklaştırma kararı verdiği de öğrenildi.
0: Kız arkadaşına yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığından ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
4: Madem ki ortaya böyle dökülüp saçılan bir durum söz konusu, madem ki ben yargıya gitmişim, bu davalar sonuçlanana kadar Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
0: Şimşek'in 10 yıllık kız arkadaşı Özlem Şanver, Nisan 2026'da mahkemeye başvurdu. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtti. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi o başvuruyu değerlendirdi. Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı vererek koruma tedbiri uyguladı. O karar 2 ay daha uzatılırken şiddet anına yönelik güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bahçede bir masada oturan Şimşek'in ayağa kalkarak Özlem Şanver'in ayağına tekme attığı görüldü. Şanver'in bırak beni demesine rağmen onu evin içine soktuğu anlarda yer aldı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Şimşek mahkeme süreci sonuçlanana kadar CHP Genel Başkan Yardımcılığından ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
1: Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli işlem gerçekleştirdiği değerlendirilen 5 şirkete daha el konuldu. Şirketlerin firari sahibi İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
3: 5 şirkete daha el konuldu. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturma genişletildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Başsavcılık 5 şirket hakkında el koyma kararı verdi. El konulan şirket sayısı 55'e yükseldi. Savcılık şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise suç örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltı kararı verdi. Firari olduğu tespit edilen İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yılmaz Kimya'nın sahibi şüpheli İrfan Yılmaz'ın bir deposunda yapılan aramalarda örgüt yöneticisi İlmet Unay Kuruş'a ait olduğu değerlendirilen 206 kilogram külçe altın, 358 bin dolar ve 102 bin avro ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında toplam 124 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 81 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol şüpheli sıfatıyla savcı karşısına çıktı. Savcılık, Nurettin Demirkol'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Doktor yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Demirkol, Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünü 155'e kimin ihbar ettiğini bilmediğini söylemişti. Yapılan inceleme konusunda sonucunda da acil çağrım merkezini bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun 7 Eylül 2015'te vefat etmiş. Bazı yakınları olayın doğal ölüm değil cinayet olduğunu iddia etmiş ve soruşturma açılmasını istemişti. İnternette yayınladığı gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Göktaş 28 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. Deniz Göktaş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suçu ve suçluyu övme suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede Göktaş hakkında 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 28 Eylül'de. Deniz Göktaş internette Ölü Deniz isimli gösteri yayınlamış, sarf ettiği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tahliye edilirken suçu ve suçluyu övme suçundan tekrar tutuklanmıştı. Marmara Denizi'nde batan ve 10 gemicinin bulunduğu Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeni yeri arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde tespit edildiği yeri ve Habertürk ekibi de kaza gecesinden bu yana Silivri açıklarında devam eden o çalışmaları yerinde görüntüledi.
3: Su altı cihazı Marmara Denizi'nin tabanını taradı. 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Habertürk ekibi o çalışmaları yerinde görüntüledi.
5: Sabah 09.30'da Beylikdüzü Gürpınar Limanı'ndan hareket ettik. Bu yolculuk yani kazanın yaşandığı noktaya varmamız yaklaşık 40 dakika alacak. Bu yolculukta bize Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gemi ve gemi personeli eşlik ediyor.
3: Alsu gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunması için çalışmalar Marmara Denizi çukurunda yoğunlaştı. Yani Marmara'nın en derin yerinde.
5: Arama kurtarma mücadelesine katılan deniz unsurlarından biri de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz helikopterleri. Şu anda iki helikopter havadan gözlem yapmaya devam ediyor.
3: Ve Türkiye'nin en derin sularında arama yapabilen kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Akın.
5: Kaza Marmara Denizi'nin en derininde yani uzmanların deyimiyle Marmara Çukuru'nda yaşandığı için teknik olarak bu noktaya suyun altına insanlı dalış yapılamıyor. İnsanlı dalışlar sadece 90 metreye kadar yapılabiliyor. İşte burada devreye Akın gemisi girdi.
3: TCG Akın çalışmaların 3. gününde de hem su üstünde hem su altında mesaideydi.
5: TCG Akın gemisinden indirilen robotik sonar cihazlarıyla işte Marmara Denizi'nin o uçsuz bucaksız tabanına ulaşılmaya çalışılıyor. İnsanlı dalış mümkün olmadığı için bu robotlar, cihazlar sayesinde denizin iç yüzeyini gözlemliyorlar.
3: Deniz tabanının haritasını çıkaran sonar cihazı
6: batık gemi Tuğberk İmamoğlu'nun yerini tespit etmeyi başardı.

0: Başardık. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmalarına insansız hava araçlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Salih Reis gemisiyle TCG Rüzgar gemisi de katılıyor. Ayrıca kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisi de günlerdir bölgede.
1: Evet, geminin yeri tespit edildi ama suya gömülen geminin 10 mürettebatından hala haber yok. Ailelerin umutlu bekleyişi kıyıda devam ediyor. Herkes gelecek iyi haberleri bekliyor.
2: Yeğenlerimin babasını istiyorum. Dayanamıyorum artık. Burada otururken acı, eve gidiyoruz acı. Lütfen bir şeyler yapılsın. Lütfen bir şeyler yapılsın.
3: Kimi ağabeyini, kimi babasını, kimi kardeşini bekliyor. Marmara'da batan geminin mürettebatı için kıyıda umutlu bekleyiş sürüyor.
4: Bizim ümidimiz var, acımız var. Acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var.
3: Huber İmamoğlu'nun mürettebatından hala haber yok. Aileler ilk günden beri Silivri'de kıyıda. Geminin ikinci kaptanı Rahmi Temel kazadan kısa süre önce ailesiyle konuşmuştu.
5: Bize şirket yetkilisi anneme haber verdi. Böyle haberimiz oldu. Ben pazar günü konuşmuştum. İyiydi, keyfi yerindeydim. Güvende olduğunu, memnun olduğu bir gemi olduğunu söylüyordu bize. Yani böyle bir şey beklemiyorduk hiç. Çok pis pisin olmuş zaten.
3: Temel'in ailesi gözyaşları içinde mucize bekliyor.
2: Herkes elinden geleni yapıyor ama daha fazla bir şey yok mu elden gelen? Lütfen abimi istiyorum.
3: Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu oğluyla kazadan saatler önce konuşmuştu.
6: Olayın yaşandığı gece akşam 20 civarı konuştuk. Herhangi bir olumsuz durumdan bahsetmedi.
3: Aileler gemiden bir cansalının kayıp olduğunu iddia etti. O cansalı herkes için büyük bir umudu ifade ediyor.
7: Süreç çok uzun. Yani bilemiyorum. Hani umutlandırmak da istemiyoruz ama bir can salının değil mi kayıp olduğunu söyledi. O zaman dedim bir yerde.
6: İnşallah bütün mürettebatla birlikte o can salının içinde diye düşünüyorum.
1: Girne'de pazar günü batan yolcu gemisinin enkazında iki cenazeye daha ulaşılmıştı. O cenazelerin kime ait olduğu belli oldu. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişi arama çalışmaları da devam ediyor.
0: KKTC'de yaşanan kazanın ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda iki kişinin daha naaşına ulaşıldığı açıklandı. Son bilgileri KKTC Başbakanı Ünal Üstel verdi. Üstel, iki naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.
8: Yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam eder. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder.
0: Başbakan Üstel, kazada sorumluluğu olanların hukuk karşısında hesap vereceğini de söyledi. Naaşlar kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne götürüldü. Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait oldukları belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı da Girne'de yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada çalışmalara TCG Işın ve TCG Alemdar'ın da dahil olduğu toplam 7 gemi ve 6 hava vasıtasının katıldığı belirtildi. Sahil şeridi, dip ve batık gemi etrafının arandığı ve kayıp yolcuların arama kurtarma faaliyetlerine destek verildiği kaydedildi. TCG Işın, batığın yerini 550 metre derinlikte tespit ederken, TCG Alemdar'ın sahip olduğu 3000 metrede harekat icra edebilme yeteneğine haiz, ROV cihazıyla da batığa dalış icra edildi denildi. Çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yerinden takip etti. Kazada hayatını kaybedenlerden İsmail Kurt, Lefkoşa kabristanlığında toprağa verildi. Kurt'un cenaze namazı Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde cuma namazının ardından kılındı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel de katıldı. Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden yolcu gemisi pazar günü yola

0: çıktıktan kısa bir süre sonra batmıştı. Gemide yolcu ve mürettebat dahil toplam 267 kişi bulunuyordu.
1: Rusya'dan Çin'e doğru giden petrol yüklü bir Rusya gemisi Marmara'da açıklarında arızalandı. Türk kurtarma ekipleri sürüklenen gemiyi yedekleyerek emniyete aldı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldı. Rusya bayraklı Pioner 1 isimli tanker Çin'e doğru seyir halindeyken Marmara Adası açıklarında arıza yaptı. Sürüklenmeye başladı ve yardım talebinde bulundu. Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Kurtarma 16 römorkörü bölgeye sevk edildi. 243 metre boyunda ve 96 bin tondan fazla ham petrol taşıyan tanker yedeklenerek emniyete alındı. Açıklamada Rusya bayraklı geminin Şevketiye demir sahasına çekilerek demirleneceği ifade edildi. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'le bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüpheli Sultanbeyli Otogarı'nda güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Saldırgan etkisiz hale getirilirken yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. İşte o anlar.
2: Yukarı bir 4-5 dakika sürdü.
3: Aynı film gibi patır patır mermiler sıkılıyor falan.
4: Otogarın ortasında polisi ateş açtı. Polis anında karşılık verdi. O çatışmada saldırgan etkisiz hale getirildi. Bir kişi hayatını kaybetti. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü 21 yaşındaki Berkan Çil'in DAEŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Şüphelinin Türkiye'de terör saldırısı planlayabileceği yönündeki değerlendirme güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Pendik ve Tuzla'da iki adrese baskın yapılsa da şüpheli izini kaybettirdi. Ta ki Sultanbeyli Otogarı'na kadar. Çünkü ekipler Berkan Çil'in otobüs bileti aldığını tespit etmişti.
5: Şüpheli otogara geldiğinde takip edildiğinden habersizdi. Polis ekiplerini fark ettiğinde de ateş açtı. Karşılık verilmesi üzerine de işte tam bu noktada çatışma çıktı.
6: Buradan bir araçtan geldiler. Şurada durdular. Polis arkalarından geldi. Dur dedi onlara. Polisleri görünce ateş açmaya başladı milletin üstüne.
7: Tam çıkacağım sırada saldırı oldu. Mermi buradan böyle üstümüzden geçti. Camın oraya düştü.
4: Çatışma sırasında otogarda bulunan yolcular sağa sola kaçıştı. Güvenlik güçleri saldırganı vurup etkisiz hale getirdi.
6: Polisler de ateş açınca polisler de çatışmaya girdi. Zaten o köşeden giderken ilk önce ayağından vurdular. Sonra da zaten oraya düştü. Bura kalabalıktı. Millet dükkanlarına girdi.
4: Çatışma sırasında otogarda bulunan 49 yaşındaki Tahsin P. yaralandı. Kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
5: Çatışma terminal bölgesinde yaşansa da bilet satış noktalarında da işte böyle kurşun izleri oluştu.
4: Saldırgan Berkan Çil ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli de Tuzla'da yakalandı. Adreste tabanca, fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca muhtemel patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen maddeler incelemeye alındı.
1: İstanbul Esenyurt'ta hakkında işlem yapılan korsan taksici kendisine ceza yazan polislere ateş açtı. Ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olay Esenyurt'ta Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Sivil trafik polisleri korsan taksicilik yaptığı tespit edilen bir araca işlem yaptı. Aracının trafikten men edileceğini öğrenen Ekrem A. ekiplere ateş açtı. Açılan ateşte polis memuru Mehmet Ali Topatan ağır yaralandı. Saldırgan sürücü ise aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Topatan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren Ekrem A da hastanede hayatını kaybetti ve Ekrem A'nın bu yıl polislikten emekli olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da ziyaret ettiği Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde konuştu. Darbe dönemlerinde utanç verici kitap katliamları yapıldı diyen Erdoğan, kültürel çölleşmeye vurgu yaptı.
8: Tıpkı medeniyetler gibi milletler de insanlar da kökleriyle yaşar. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir.
0: Darbe dönemlerine dikkat çekti, kitap katliamı yapıldığını söyledi.
8: En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisini ziyaret etti. 28 Şubat döneminde yaşananlara ayrı bir parantez açtı.
8: En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır.
0: Erdoğan kitapların yok edilmesinin kültürel çölleşmeye neden olduğunu söyledi.
8: Kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Savunma ve Şehitler Günü resepsiyonunda konuştu. Mekke Anlaşması'nın önemine değinen Güler, bölge barışına büyük katkı sağlayacak dedi.
9: Bizim için Pakistan, dost bir ülke olmanın ötesinde, gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası, aynı ideal ve değerleri paylaştığımız stratejik bir ortağımızdır.
0: Pakistan'la Türkiye'nin tarihi bağlarına dikkat çekti. Başta askeri olmak üzere her alandaki işbirliğinin artarak sürdüğünü söyledi.
9: Bugün bu güçlü kardeşlik, diplomasi, savunma güvenlik, ekonomi, eğitim, teknoloji alanlarında her geçen gün daha da derinleşen çok boyutlu bir işbirliğine dönüşmüştür. Askeri alandaki yakın işbirliğimiz bu stratejik ortaklığın en güçlü alanlarından da birisini oluşturmaktadır.
0: Ankara'da Pakistan Savunma ve Şehitler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Programa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de TSK Komuta Kademesi ile katıldı. Törende konuşan Bakan Güler, Mekke Anlaşması'nı değerlendirdi.
9: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasını da üç kardeş ülkenin köklü bağlarını ve karşılıklı güvenini stratejik bir zeminde daha da güçlendiren tarihi bir adım olarak görüyoruz. Kolektif caydırıcılığı esas alan bu anlaşmanın ortak güvenliği tahkim etmesinin yanı sıra askeri konularda birlikte çalışabilirliği ve savunma sanayi işbirliğini daha da ileriye taşıyacağına ve bölgemizin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağına da yürekten inanıyorum.
1: ABD Başkanı Trump bir kez daha İran'daki Kazma Dağı'nı vurabileceklerini söyledi. ABD'nin İran'a son saldırısında vurulan düğün soruşturması da sürüyor. İngiliz basınında çıkan analize göre düğüne saldırı Amerikan mühimmatıyla doğrudan gerçekleşti.
0: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yeni tehditte bulundu. Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Kazma Dağı'nı vurabileceklerini söyledi.
10: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit Pickaxe very soon because if there was anything going on with Pickaxe, but
0: Amerikan basını İsrail'in ABD'ye İran hakkında önemli istihbarat sunduğunu iddia etmişti. İstihbarata göre İran Haziran 2025'te binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü Kazma Dağı'ndaki nükleer tesise taşıdı. Trump 13 Temmuz'da verdiği röportajda da Kazma Dağı'nı hedef alabileceklerini söylemişti. Ancak daha şu ana kadar vurulmadı. ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları sırasında bir düğün de hedef alınmıştı. Reuters'ın aktardığına göre silah uzmanları düğün görüntülerini inceledi. Yaptıkları analizde saldırının ABD mühimmatının doğrudan isabetiyle gerçekleştiği ortaya çıktı. ABD ise henüz olayın sorumluluğunu kabul etmedi. ABD'nin 1 Eylül'deki saldırılarının ardından İran, bölge ülkelerindeki Amerikan üslerine hedef almıştı.
1: ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik artan güvenlik tehditleri gözleri başkanları koruyan gizli servise çevirdi. Açıklanan bir rapora göre gizli servisin bazı protokolleri 1991'den beri güncellenmedi.
4: Amerikan gizli servisi çağın gerisinde mi kaldı? Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bir rapora göre

0: çalışanları koruyan gizli servis bazı protokollerini 1991'den beri güncellemedi. Raporu Amerika Birleşik Devletleri Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi hazırladı. Ofis 2015-2025 arasında gizli servisin normal koruma faaliyetlerini aksatan 83 olayı inceledi. Bu olayların ardından ortaya çıkan gereklilikler nedeniyle 25 protokol güncellendi. Ayrıca rapora göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve ülke dışına giden diğer yetkilileri koruma protokolleri 1991'den beri değiştirilmedi. İncelemeyi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden dönüşü sırasında güvenlik gerekçesiyle uçağını değiştirmesi başlattı. Amerikan Kongresi'nin yaptığı soruşturmada gizli servisin gerekli güncellemeleri yapmadığı belirlendi. Örneğin kurumun İHA'lara karşı yıllarca eski yöntemlerle mücadele ettiği tespit edildi. Rapora göre gizli servis ayrıca yeni prosedürlerin yayımlanmasından itibaren 4 yıl içinde gözden geçirilmesini öngören kendi politikasını da uygulamadı. Hesap Verebilirlik Ofisi, geçen hafta gizli servisin sözcüsünü ve diğer iki yetkiliyi görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında idari izne çıkarmıştı. Soruşturma Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yönelik tehditlerin artması üzerine yapıldı. Trump, Temmuz 2024'te yapılan suikast girişiminden sadece kulağından yaralanarak kurtulmuştu. Ankara'daki NATO zirvesine katılan Trump, güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirmek zorunda kalmıştı. 1865'te kurulan Amerikan Gizli Servisi, 1901'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri başkanlarını ve başkan adaylarını koruyor.
1: ABD Başkanı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın önce Moskova ardındansa Ukrayna'ya gideceği bildirildi. Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a göre Witkoff ve Kushner 5-6 Eylül'de ülkede bölgede olacak ve önce Moskova'ya ardındansa Kiev'e gidecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ziyaret için hazırlandıklarını açıkladı. Ziyaret nedeniyle Ukrayna tarafından Rusya'ya hava saldırısı olmayacağını bildirdi. Trump ise Witkoff ve Kushner'ın Moskova'ya savaşı sona erdirmek için bir teklife gideceğini söyledi. Bu Trump'ın temsilcilerinin Ukrayna'ya ilk ziyareti olacak. Witkoff ve Kushner daha önce Moskova'ya gitmişti. İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetinin tesadüfi olmadığını söyledi. Levy, saldırıların Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmayı amaçlayan sistematik bir planın parçası olduğunu savundu.
2: And it is systematic and it is backed by the Israeli authorities. No doubt. Look, it started in the beginning. You could have some question marks. Maybe it is, you know.
3: Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırıları her geçen gün artarken duruma İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy de tepki gösterdi. Levy'e göre bu saldırıların arkasında açık bir hedef var.
2: To push the Palestinians away from the West Bank. Now they cannot push away 3 million people. First of all, they started with the shepherds, with small communities. Then they go to villages, so they start to attack the first row of buildings. You see, there is a whole thinking behind it. Sure, that's an attempt for an ethnic cleansing of the West Bank.
3: İsrail'de yerleşimciler hakkında açılan dosyaların %90'ından fazlasının iddianame hazırlanmadan kapatıldığı, mahkumiyet oranının ise %3 düzeyinde kaldığı belirtiliyor. Levy, ordunun da Filistinlileri korumadığını söylüyor. Saldırıların son zamanlarda artmasının arkasında ise İsrail'de yaklaşan seçim olduğunu belirtiyor.
2: So if you travel in the West Bank, you don't recognize it from week to week. Things are changing very rapidly. And now even more because the elections are very soon and they try to catch as much as they can until the elections. It is a plan, there is a plan, there is a program. It is very systematic and it has very clear goals.
3: Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da 2023'te 1291 olan saldırı sayısı 2025'te 1835'e çıktı. 2026'nın yalnızca ilk 4 ayında ise 761 saldırı kaydedildi.
1: Orta vadeli program pazar günü açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027-2029

0: Yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedeflerini paylaşacak.
1: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 rotası pazar günü belli olacak.
2: Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
1: Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programın detaylarını 6 Eylül pazar günü kamuoyuyla paylaşacak. Orta vadeli programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirlenecek. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da orta vadeli programda yer alacak. Orta vadeli programla makroekonomik politikalar da belirlenecek. Temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ortaya konulacak.
2: Orta vadeli program tanıtımının...
1: Programın açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak. 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli programda ekonominin 2026'da %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl için %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olması öngörülmüştü.
0: Yeni eğitim öğretim dönemi 14 Eylül'de başlıyor. Ticaret Bakanlığı da okul alışverişi devam ederken kırtasiye sektöründeki denetimlerini sıklaştırdı. Güvensiz bulunan ürünler toplatıldı, işletmelere ise idari para cezası uygulandı.
3: Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans ilkemiz. Çünkü burada hiçbir şeyin daha azına da müsaade etme şansımız yoktur. Çünkü bu sağlık ve güvenlikle ilgili bir konudur.
1: Güvensiz ürüne sıfır tolerans ilkesiyle kırtasiyeler denetleniyor. Mevzuata uygun olmayan ürünler toplatılıyor.
3: Firmalarımız bizim can damarımız. Bunların var olması gerekir. Tek istediğimiz şu, standartlara uygun, kurallara uygun ticaret yapılması ve çocuklarımızın geleceğin tehlikeye atılmaması.
1: İlk ders zili 14 Eylül'de çalacak. Bir yandan okul alışverişi sürerken, bir yandan da Ticaret Bakanlığı öğrencilerin ve velilerin güvenle alışveriş yapabilmesi için denetimlerine devam ediyor. İçeriğinde zararlı kimyasal malzeme bulunan ve çocukların fiziksel olarak zarar görebileceği ürünler tespit ediliyor. Etiket ve ambalaj kontrolleri yapılıyor.
4: Ticaret Bakanlığı yetkilileri yaptıkları kırtasiye denetimlerinde ürünlerin arkasında özellikle üretici ya da ithalatçı firmaya ait bilgilerin bulunup bulunmadığını inceliyorlar. Ayrıca ürünlerin arkasında CE ve TSE damgalarının da bulunması gerekiyor.
1: 10 Ağustos'ta başlayan denetimlerde bugüne kadar 26.570 işletme denetlendi. 4.958.623 ürün tek tek incelendi. Mevzuata uygun olmayan ürünler toplandı. Güvensiz ürün satan işletmelere idari para cezası uygulandı.
3: Bir ürün güvensiz bulunduysa 434 bin liradan başlıyor. Bunu 10 katına kadar uygulayabiliyoruz. Diğer taraftan etiketlerle ilgili bir eksiklik varsa burada da 173 bin liradan başlayıp yine 10 katına kadar uygulayabiliyoruz.
0: Son 2 ayda toplam 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran siber suçlarla mücadelede son rakamları paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran, Türkiye terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve dijital mecralar üzerinden yürütülen psikolojik harekat girişimlerine karşı mücadelesini sürdürmektedir dedi. Siber suçlarla mücadelede rakamları paylaşan Duran, son 2 ayda başta FETÖ iltisaklı olmak üzere terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 699 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri alındığını belirtti. Duran ayrıca Türkiye'ye yönelik psikolojik harekatta bulunan 1335 sosyal medya hesabı hakkında da işlemlerin yapıldığını kaydetti. Böylelikle son 2 ayda toplam 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Antalya ve Kayseri'de 4 yeni suç örgütüne operasyon düzenlendi. 42 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Toplam 4 yapının hedeflendiğini belirten Gürlek, Antalya'daki örgütün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüğünü, örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşımlarda bulunduğunu belirtti. Antalya'daki operasyonda 10 kişinin yakalandığını, aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti. Kayseri'de ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç örgütüne suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler dijital materyallerle uyuşturucu madde ele geçirildi. Kahramanmaraş'ta bir koca sokakta tartıştığı eşini silahla vurdu. 56 yaşındaki adam daha sonra silahını kendisine doğrulttu.
1: Dört çocuk sahibi çiftin sokak ortasındaki tartışması kanla bitti. Hem kadın hem saldırgan koca hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta yaşayan 56 yaşındaki Tevfik Bahar'ı açıkla eşi Dilek arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Tevfik Bahar'ı açık yanındaki pompalı tüfeğin tetiğine bastı. Önce eşini vurdu, sonra aynı silahla kendini ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan kontrolde Tevfik ve Dilek Bahar'ı açık çiftinin öldüğü belirlendi. Çiftin yakınları acı haberle yıkıldı. Bahar'ı açık çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi. Çiftin cenazesi otopsi için adli tıp morguna götürüldü.
0: 32 yaşındaki Gülşah Gizem Angı 2022 yılında girdiği miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti. Adli tıp kurumunun raporunu dava dosyasına girdi. Rapora göre genç kadını aşırı sıvı yüklemesi hayattan kopardı.
5: Bu tehlikesiz, basit bir ameliyat hemen çıkacak. Maalesef çıkmadı.
1: Basit bir ameliyat denmişti ama öyle olmadı. O ameliyat genç kadını hayattan kopardı. Adli Tıp Kurumu'nun raporu ihmal iddialarını destekledi.
5: Yıllardır söylediğimiz şeyi ATK söyledi, resmi kurum.
1: 32 yaşındaki doktora öğrencisi ve turizmci Gülşah Gizem Angı, rahmindeki 33 milimetrelik miyom nedeniyle 5 Nisan 2022'de Antalya'da ameliyata alındı. Ama ameliyat sırasında durumu kötüleşti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile kızlarının ölümünde ihmal olduğunu iddia etti. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Mete Ç. ve 9 sanık hakkında taksirle adam öldürme suçundan dava açıldı.
5: 27 litre sıvı basılmış, hala inkar ediliyor. 58 kilo giren yavrum 74 kilo tartılmış klasik otopside. Bu kadar basit.
1: Ailenin ihmal iddiaları Adli Tıp Kurumu raporuyla da desteklendi. Rapora göre Gülşah Gizem Angı'nın ölümü ameliyat sırasında meydana gelen aşırı sıvı yüklenmesi sonucu gerçekleşti.
5: 27 litre sıvıyı niye bastınız, nasıl bastınız, 16 kilogram niye arttı bu çocuğun vücudu diyen yok. Ama ATK bunları hepsinin yüzüne vurdu.
1: Rapora göre ameliyat sırasında verilen ve geri alınan sıvı arasındaki farkın takibi cerrahi ekibin sorumluluğundaydı. Ancak uygun aralıklarla sıvı açığı hesaplanmadan ameliyata devam edildiği değerlendirildi.
5: Yıllardır söylediğimiz şeyi ATK söyledi, resmi kurum. 4/8'i cerraha suçlamış, 2/8 anesteziyi suçlamış.
1: Hazırlanan rapor dava dosyasına girdi.
0: Tekirdağ'da hafriyat kamyonu şoförünün dikkati olası kazayı önledi. O anlar kameraya yansıdı. Çorlu'da bölünmüş çevre yolunda bir otomobil kontrolsüz dönüş yapmak istedi. Bu sırada kamyon şoförü yolunda ilerliyordu. Otomobili fark eden şoför ani frenle direksiyonu sola kırdı. Neyse ki ters yönden gelen bir araç yoktu. Kamyon şoförünün manevrası olası bir faciayı önledi. Otomobil sürücüsü ise dönüşünü tamamlayıp yoluna devam etti. İstanbul Sultanbeyli'de bir İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kameralara yansıyan o kazada bir bebek 4 kişi yaralandı.

0: 4 yıl ağzına gelince kimse yavaşlamadı. İETT otobüsüyle otomobil böyle çarpıştı. Kaza İstanbul Sultanbeyli'de Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. İETT otobüsü ana caddede seyir halindeydi. Diğer caddeden çıkarken hız kesmeyen otomobille İETT otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsüyle otobüste bulunan biri bebek, 3 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
1: Rize'de Kaşgar Dağı'na çıkmaya çalışan Avusturyalı turist yolunu kaybetti. Ekipler kaybolan turisti bulunduğu yerden güçlükle indirebildi.
0: Gezmek için Kaşgar'a çıktı. Yolunu kaybedince mahsur kaldı. Ekipler Avusturyalı turiste ulaşmak için saatlerce uğraştı.
2: Çektin mi?
0: 22 yaşındaki turist Rize'de gezerken Kaşgar Dağı'nı da görmek istedi. 3100 rakımlı Avusor yaylasına ulaştığında bölgede sis de etkiliydi. Yolunu kaybeden turist 112'yi arayıp yardım istedi. Bölgeye AFAD ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Uzun süren aramanın ardından turiste ulaşıldı. Ancak turisti bulunduğu yerden indirmek kolay olmadı. Kayalık arazide turiste güvenlik halatı bağlandı. Ekiplerin de yardımıyla yayladan indirildi. Avusturyalı turist tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
1: İzmir'de Folk Art Nazım Hikmet sergisi açıldı. Serginin açılışına AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da katıldı. Nazım Hikmet'e ait çok sayıda eşya ve belgelerin gün yüzüne çıkarıldığı sergi 15 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
0: Nazım Hikmet'e ait kişisel eşyalar sergilendi. Çok sayıda fotoğraf gün yüzüne çıkarıldı. İzmir'de sanat rüzgarı esti. Folk Art Nazım Hikmet sergisinin açılışına AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldı. İnan, Nazım Hikmet'in toplumsal ve küresel olaylara yaklaşımının altını çizdi.
3: Nazım Hikmet'in Hiroşima'da ölen çocuklar için dünyaca bilinen kız çocuğu şiirini yazmış ve kapıları çalan o küçük kızın acısını dizelerine yansıtmıştı. Eminim ki bugün Nazım Hikmet Han yaşasaydı bu gür sesini Gazze'de katledilen masum çocuklar için yükseltecek, özgür Gazze, özgür Filistin dedi.
0: İzmir Belediye Başkanı da serginin önemine dikkat çekti.
4: 2125 metrekarelik bu alanda vaye dahil 15 salona yayılan bu sergi klasik bir yol yapı anlayışının çok ötesine geçiyor.
0: Sergide Türkiye ve yurt dışından çok sayıda koleksiyondan bir araya getirilen yüzlerce belge ve el yazması da yer aldı. Sergi 15 Ocak tarihine kadar açık olacak.
1: Arnavutluk'ta protestolar giderek büyüyor. Jared Kushner'ın ülkedeki lüks otel projesine karşı başlatılan eylemler sürerken birçok muhalefet lideri ve gazetecinin sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.
0: Arnavutluk'ta dijital sansür tartışması tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ülkedeki lüks otel projesine karşı başlayan protestolar yaklaşık 100 günü geride bıraktı. Meta şirketi protestoları duyuran muhalif liderler ve gazetecilerin hesaplarını erişime kapattı. Engellenen hesap sahipleri kendi ürettikleri içerikler nedeniyle telif hakkı ihlali uyarısı aldıklarını ve hiçbir kuralı ihlal etmediklerini dile getirdi. Muhalefet Partisi lideri Agron Şeha ise Arnavutluk hükümetini dijital baskı ve sansür uygulamakla suçladı. Başbakan Edi Rama ise hesapların kapatılmasıyla hükümetin hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Tepkilere neden olan projeyle bağlantılı Sazan Kost şirketi ise Meta'nın hesap kapatma kararlarında herhangi bir rolü olmadığını savundu. Gelişmeler sadece Arnavutluk'ta değil, aynı zamanda Avrupa Birliği cephesinde de geniş yankı uyandırdı. Avrupa Parlamentosu üyesi Sandro Gozzi, yazılım hatası söylemini inandırıcı bulmadığını belirterek Meta şirketinden ve Avrupa Komisyonu'ndan acil açıklama istedi. Meta sözcüsü ise yaptığı açıklamada bazı hesapları

0: yanlışlıkla kapatıldığını kabul ederek inceleme başlattığını açıkladı.
1: Srebrenica soykırımının baş sorumlusu Ratko Mladic'in cenazesi Sırbistan'a törenle getirildi. Bosna Hersek ve komşu ülkelerden savaş suçlusunu yüceltiyorsunuz tepkisi.

0: Askerler tarafından törenle karşılandı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Mladiç'in tarihin gördüğü en acımasız suçlulardan biri olduğunu kaydetti. Devlet töreniyle gömülecek olmasının suçluları yüceltmek anlamına geldiğini belirtti. Slovenya ve Hırvatistan Dışişleri Bakanlarından da savaş suçlusunun yüceltildiği değerlendirmesi yapıldı. Ratko Mladiç 2011'de Sırbistan'da yakalanmış ve Lahey'e gönderilmişti. Mladiç özellikle 1995'te 8.372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenica soykırımının baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.
1: ABD Başkanı Trump 1979 yılından bu yana ilk kez Hasidik Yahudi hahamlarını Oval Ofis'te ağırladı. Görüşmede Trump yönetiminin İsrail politikasına yönelik eleştirilerinin yer aldığı mektup sunuldu. Görüşmenin YouTuber Ruhi Çenet'in ABD'deki Hasidik Yahudilerle ilgili çektiği belgesel sonrasında gerçekleşmesi de ayrıca dikkat çekti.
0: YouTuber Ruhi Çenet'in ABD'de yaşayan Hasidik Yahudileri anlatan belgeseli ülkede tartışma başlattı. 39 milyon izlenmeye ulaşan belgesel, topluluğun kamu desteği ve siyasi etkisini de gündeme taşıdı.
2: There's a whole bunch of these ambulances in very strategic spots.
0: Bazı ailelerin çocuk sayısına bağlı olarak yıllık 75 ila 100 bin dolar kamu desteği alabildiği öne sürüldü. Çok sayıda Amerikalı bu duruma tepki gösterdi. Ailelere verilen desteklerin ortaya çıkması ABD'de geniş yankı bulurken Beyaz Saray'da sürpriz bir ziyaret yaşandı. Yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Başkan Trump Hasidik Yahudi hahamlarını Oval Ofis'te ağırladı. Görüşmeye Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Trump'ın damadı Jared Kushner ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katıldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre hahamlar, görüşme sırasında Trump'a ABD yönetiminin İsrail'le olan ilişkilerine yönelik eleştirilerin yer aldığı bir mektup sundu. Söz konusu kabul, bir ABD başkanının yaklaşık yarım asır sonra Hasidik hahamlarla bir araya geldiği ilk zirve oldu. Hasidik Yahudiler, İsrail'deki 10 milyonluk nüfusun %13'ünü oluşturuyor. Satmar ve Neturei Karta gibi grupları ise anti-Siyonist tavırlarıyla biliniyor. Harediler olarak da bilinen Hasidik Yahudiler, seküler devlet olarak İsrail'in kurulmasını dini hukuka aykırı buluyor. Modern dünyadan ve seküler etkilerden olabildiğince uzak bir yaşam süren Hasidikler, İsrail'de dini gerekçelerle askerlik yapmayı da reddediyor.
1: Emine Erdoğan, Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti, çiçeklerle ilgilendi, eline aldığı hasır sepetle ürün topladı.
3: Çok güzel. Ata tohumlarının yetiştirildiği bahçede gezdi. Yerli fidan üretimi hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan eline aldığı hasır sepetle ürün topladı.
4: Tadı çok güzel.
5: Kokudan belli zaten.
3: Emine Erdoğan Ankara'daki özel müze statüsündeki Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni bünyesinde barındıran Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Emine Erdoğan'a eşlik etti. Emine Erdoğan'ın ilk durağı fidan üretim alanı oldu. Burada yetiştirilen bitki türleri hakkında bilgi aldı. Ardından ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu mirasımız yerel tohum bahçesine geçti.
4: Ama fasulye bizim Ankara şartları için çok nazlanan bir bitki.
3: Bugünkü hasadımızı yaptık diyerek elindeki sepete domates, biber, patlıcan, şamama kavunu, fasulye ve mısır gibi ürünlerden topladı. İglo şeklindeki topraksız tarım serasını da gezdi. Burada besin filmi tekniğiyle yetiştirilen marul, fesleğen, roka, maydanoz ve çilek gibi ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgilendirildi. Emine Erdoğan botanik bahçe gezisinde diğer müze ve sergileri de ziyaret etti. Ziyaret sonunda Bakan Yumaklı Emine Erdoğan'a Türkiye'nin yerel buğdaylarının görsellerinin bulunduğu tabloyu hediye etti.
1: Yapay zeka yarışında çıta bir kez daha yükseldi. OpenAI yeni modeli GPT-6 Astra'yı tanıttı. Dünyanın en akıllı yapay zekası olarak sunulan Astra'nın daha önce bilinmeyen üst düzey siber güvenlik açıklarını bulabileceği açıklandı. Siz bu haberi izlerken biz ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
6: Me a small yellow circle.
7: Done.
6: Okay.

0: Take this and make it the window of a rocket ship.
1: OpenAI, dünyanın en akıllı yapay zekası GPT-6 Astra'yı duyurdu. Yeni model, siber güvenlikte de kritik eşiği aştı.
0: Okay, this is awesome. Now make it a 3D model in Blender.
2: Opening Blender.
1: Şirket Astra'nın daha önce bilinmeyen güvenlik açıklarını tespit edebildiğini ve bunları kullanabilecek yöntemler geliştirebildiğini açıkladı. Yapılan testlerde model 2 yeni 0 gün güvenlik açığı buldu.
3: Right, I can help with that.
4: Can you go to eBay and make this listing of this table I bought a few years ago at a flea market?
1: GPT-6 Astra'nın gelişmiş siber ve otonom yeteneklere sahip olduğu, karmaşık bilgisayar işlemlerini insan müdahalesi olmadan yapabildiği belirtildi. Kodlama, araştırma ve çok aşamalı işleri de yürütebildiği belirtildi.
4: Yep, I'm building the game.
0: Also, I'm a little hungry. Can you get me some beef and rice from that spot I ordered from last week?
4: Looking into ordering food.
5: So my law firm needs a license.
1: Astra'nın GPT-5.6 Sora'ya göre daha hızlı ve verimli çalıştığı, siber güvenlik testlerinde daha yüksek başarı gösterdiği belirtildi. İlk olarak Daybreak siber güvenlik programı kullanıcılarına açılan modelin ilerleyen günlerde kurumsal ve bireysel kullanıcılara da sunulması planlanıyor.
4: Can you put in the description that it's just slightly damaged?
5: Can you just take the limitation of liability provision, make it a little more favorable to the licensor?
1: Ancak bu güç güvenlik tartışmasını da beraberinde getirdi. OpenAI Astra'nın siber kalitesini kendi güvenlik sınıflandırmasında ilk kez kritik seviyeye çıkardı ve zararlı kullanım riskine karşı ek koruma ve izleme önlemleri getirdi.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Isparta yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Giresun güneşli 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 38, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Genel tarım sayımı başladı. Ülkemizin tarım gücünü ortaya koymak, kaynakları daha verimli kullanmak ve sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmek için hep birlikte yola çıkıyoruz. Biliyoruz ki tarım artık sadece emekle değil, akılla, veriyle ve teknolojiyle gelişiyor. Bitkisel üretimden hayvansal üretime, sulamadan tarımsal mekanizasyona kadar her alanda doğru, eksiksiz ve güncel verileri özenle topluyoruz. Veri varsa çözüm var diyerek çiftçimizle, üreticimizle birlikte tarımın yönünü belirliyoruz. Genel tarım sayımıyla geleceği planlıyor, toprağın sesine kulak veriyoruz. Sayenizde tarımla var oluyor, her geçen gün büyüyoruz.

0: saatlerimiz 6'ya yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Esenyurt'ta hakkında işlem yapılan korsan taksici kendisine ceza yazan polislere ateş açtı. Ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olay Esenyurt'ta Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Sivil trafik polisleri korsan taksicilik yaptığı tespit edilen bir araca işlem yaptı. Aracının trafikten men edileceğini öğrenen Ekrem A. ekiplere ateş açtı. Açılan ateşte polis memuru Mehmet Ali Topatan ağır yaralandı. Saldırgan sürücü ise aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Topatan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren Ekrem A. da hastanede hayatını kaybetti. Ekrem A'nın bu yıl polislikten emekli olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş'ta öğretmen Ayla Karay'la 9 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili davanın ilk duruşması başladı. Sanık anne ve baba savunma yaptı. Saldırganın emniyet müdürü babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli duruşmaya tutuklu oldukları cezaevinden ses ve görüntülü sistemle katıldı. Önce baba savunma yaptı. Okul saldırısının faili oğlum İsa Aras'tır. Onun için dava açılmalıdır dedi. Annesi ise oğlumdan bu olayı yapacak hiçbir şey hissetmedim ifadelerini kullandı. Baba Uğur Mersinli hakkında olası kasla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kaslı yaralama suçundan da 30 yıl hapis cezası isteniyor. Anne hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis talebi var. İlk duruşmaya saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri de katıldı. Saldırgan İsa Aras Mersinli, hatırlayacaksınız 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'na silahla girmiş ve öğretmen Ayla Karay'la 9 öğrenciyi öldürdükten sonra etkisiz hale getirilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. İstanbul, Mardin ve Akhisar'da işlenen faili meçhul cinayetler çözüldü. Şüpheliler yakalandı. Bakan Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin, hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız, dedi.
1: Emniyet ve jandarma ekipleri dosyaları mercek altına aldı. 3 farklı şehirde 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. İstanbul'da 12 Eylül 2022 tarihinden bu yana kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın kaybolmadan önce en son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu belirlendi. Başka bir cinayet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dağlı'nın sorgulanmasının ardından 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen yer gösterme işleminde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği adli tıp kurumu tarafından tespit edildi. Fethi Dağlı yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı.
2: Başka bir jandarma!
1: Bir başka aydınlatılan cinayet ise Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2012 yılında İsmail Akın'la henüz 10 yaşındaki kızı Elif Akın'ın öldürülmesine ilişkin dosya oldu. 14 yıl sonra yeniden ele alınan dosyada beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış bas çalışmaları ve elde edilen yeni bulgular birlikte değerlendirildi. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Manisa Akhisar'da 2016 yılında öldürülen Abdurrahman Aysun'un cinayeti de raftan indirildi. Yeni çalışmalar sonucunda olayın failleri ve suçun gizlenmesinde rol aldığı değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Manisa, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. Faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının kurulduğu 24 Nisan 2026 tarihinden bugüne kadar 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayın aydınlatıldığını paylaştı.
3: Bir evladın, bir annenin, bir babanın, bir kardeşin yıllardır beklediği adaleti sağlamak için durmadan çalışıyoruz. Teknolojinin sunduğu bütün imkanlardan yararlanarak eski dosyalardaki her bir deliliği yeniden incelemeye, çelişki

0: Faili tek tek değerlendirmeye ve faili meçhul olayların üzerindeki karanlığı kaldırmaya devam edeceğiz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyayı unutmayacak, hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız.
1: Girne'de pazar günü batan yolcu gemisinin enkazında iki cenazeye daha ulaşılmıştı. O cenazelerin kime ait olduğu belli oldu. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
2: KKTC'de yaşanan kazanın ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda iki kişinin daha naaşına ulaşıldığı açıklandı. Son bilgileri KKTC Başbakanı Ünal Üstel verdi. Üstel iki naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.
3: Yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam eder. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder.
2: Başbakan Üstel kazada sorumluluğu olanların hukuk karşısında hesap vereceğini de söyledi. Naaşlar kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne götürüldü. Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait oldukları belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı da Girne'de yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada çalışmalara TCG Işın ve TCG Alemdar'ın da dahil olduğu toplam 7 gemi ve 6 hava vasıtasının katıldığı belirtildi. Sahil şeridi, dip ve batık gemi etrafının arandığı ve kayıp yolcuların arama kurtarma faaliyetlerine destek verildiği kaydedildi. TCG Işın, batığın yerini 550 metre derinlikte tespit ederken, TCG Alemdar'ın sahip olduğu 3000 metrede harekat icra edebilme yeteneğine haiz, ROV cihazıyla da batığa dalış icra edildi denildi. Çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yerinden takip etti. Kazada hayatını kaybedenlerden İsmail Kurt, Lefkoşa kabristanlığında toprağa verildi. Kurt'un cenaze namazı Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde cuma namazının ardından kılındı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel de katıldı. Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden yolcu gemisi pazar günü yola çıktıktan kısa bir süre sonra batmıştı. Gemide yolcu ve mürettebat dahil toplam 267 kişi bulunuyordu.
1: Marmara'da batan Tuberk İmamoğlu gemisinin mürettebatı aranırken Alsu gemisinin tutuklanan iki kaptanının ifadesi ortaya çıktı. İki kaptan da kazadan batan geminin sorumlu olduğunu savundu.
4: Alsu, Tuberk İmamoğlu. Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir.
5: Kaza anında istirahatteydim dedi. Sarsıntıyla uyanıp köprü üstüne çıktığını anlattı. Tuberk İmamoğlu gemisinin çok kısa sürede kaybolduğunu söyledi. Tutuklanan kaptan benim bir kusurum yoktur ifadelerini kullandı. Marmara Denizi'nde iki geminin çarpıştığı faciada Alsu gemisinin tutuklanan birinci ve üçüncü kaptanlarının ifadesi ortaya çıktı. Kaptanlar savcılıktaki ifadelerinde 90 metrelik Tuberk İmamoğlu gemisiyle çarpışma anını anlattı. Tutuklanan birinci kaptan Ahmet Erarslan ifadesinde gemiye yaklaşık bir ay önce katıldığını, kaza anında da istirahatte olduğunu söyledi. Geminin idaresi ise 3. kaptandaydı. Çarpışma anında uyandığını belirten Erarslan, köprü üstüne çıktığında Tuberk İmamoğlu gemisini 300 metre ötede gördüğünü söyledi.
6: 1-2 dakika içerisinde gemi kayboldu ve artık radardan da gözükmedi. Ben hemen Sektör Marmara ile irtibat kurdum ve durumu bildirdim. Kaza anında gemi üstünde gözcü bulunmuyordu. Gemide gözcü bulundurmak kaptanın inisiyatifine bağlı. Biz Tuberk İmamoğlu gemisine çarpmadık. Tuberk İmamoğlu isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır.
5: Birinci kaptan Erarslan, Tuberk İmamoğlu gemisinin kendisini iskeleye alması yerine sancağı alması nedeniyle kazanın meydana geldiğini savundu. Yaşanan olayda benim kusurum yoktur dedi. Çarpışma anında Alsu gemisinin köprü üstünde tek başına olan 3. kaptan Murat Evciman'ın ifadesine gelince gemiye 31 Ağustos'ta katıldığını söyledi. Meslekte 7 aylık tecrübem bulunmakta dedi. Kaza sırasında geminin kumandası

0: Komandasının kendisinde olduğunu, herhangi bir gözcünün ise olmadığını söyledi. Faciaya Ramakkal'a yaşananları anlattı.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisi iskeleye al diye telsizden seslenince radarda gemiyi gördüm. Çıplak gözle baktığımda ise geminin fenerini görmemiştim. Gemiyi keskin bir şekilde iskeleye aldım. Aramızdaki mesafe 500 metreye kadar kalınca Tuğberk İmamoğlu isimli gemi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi.
0: Evciman, telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun, gelme şeklinde seslendiğini söyledi. Çatışmadan sonra Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle iletişim kurmaya çalıştık. Ancak bir cevap alamadık ifadelerini kullandı. Çarpışma hakkında yaklaşık 10-15 dakika sonra sektör Marmara'ya bilgi verildiğini söyledi. Üçüncü kaptan kazanın diğer geminin rotasını üzerlerine doğru çevirmesinden kaynaklandığını savundu.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la telefonda ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları görüştü. Görüşmenin içeriğine dair detaylar İletişim Başkanlığı'ndan paylaşıldı. Buna göre Erdoğan, iki ülkenin başta savunma sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok işbirliğinin artarak süreceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmalı süreçlerin sona ermesi için barış odaklı diplomatik girişimlerinin devam edeceğini kaydetti. Türkiye'nin bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğini de özellikle ifade etti. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a yönelik tehditlerini sürdürüyor. Netanyahu, İsrail'in önündeki ana görevin İran rejimini devirmek olduğunu söyledi. Hedefin ulaşılabilir ve yakın olduğunu savundu.
0: Önümüzdeki ana görev İran'ı devirmek dedi. Tahran yönetiminin tökezlediğini ve hiç olmadığı kadar zayıf olduğunu iddia etti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden geldi. Açıklamaya göre Netanyahu İran'da rejim değişikliğini açıkça hedef gösterdi. İran tehdidini geri püskürttüklerini savundu. Netanyahu Tahran rejimini devirmenin imkansız olmadığını söyledi. Bu hedef ulaşılabilir ve yakın dedi. İsrail'in bunu gerçekleştirecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu yoklamaları eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yaşar Partisi'nin yarışı önde götürdüğünü gösteriyor. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu dışarıya yönelik söylemlerini ve tehditlerini artırıyor.
2: Washington, İsrail'e boykot uygulayan ülkelerin Amerikan üniversitelerine karşı harekete geçti. Temsilciler Meclisi'nden geçen teklif yasalaşırsa İsrail'i boykot eden üniversiteler federal fonlardan yararlanamayacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'i boykot eden üniversiteler Washington'dan mali destek alamayacak. Cumhuriyetçilerin gündeme getirdiği yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden 169'a karşı 237 oyla geçti. Oylama sırasında 33 demokrat vekil parti hattından ayrılarak lehte oy kullanırken iki cumhuriyetçi isim yasaya karşı çıktı. Tasarının yasalaşması halinde İsrail'i boykot eden üniversiteler federal fonlardan yararlanamayacak. Öğrencilerin İsrail'le gerçekleştirilen değişim programlarına katılımını engelleyen veya kısıtlayan kurumlarda yaptırım kapsamına alınacak. Ancak tasarının önünde hala iki kritik aşama var. Düzenlemenin önce ABD Senatosu'ndan geçmesi, ardından Başkan Donald Trump'ın tasarıyı imzalaması gerekiyor.
2: Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarda denetim başlıyor. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri çalışmaları yerinde incelemek için 81 ilde sahaya inecek. Son durumu ortaya koyan kapsamlı bir rapor hazırlayacak.
0: İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Mülkiye Müfettişleri 81 ilde yeniden sahaya iniyor. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, rehabilitasyonu ve doğal yaşam alanlarına alınmasına yönelik çalışmalar denetlenecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin göreve gelmesinin ardından hız kazanan sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik çalışmalarda yeni bir aşamaya geçiliyor. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı koordinesinde görevlendirilecek müfettişler 81 ilde çalışmaları yerinde inceleyecek. Müfettişler sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasından rehabilitasyonuna, doğal yaşam alanlarında muhafaza edilmesinden sahadaki uygulamalara kadar süreci denetleyecek. İncelemede

Seçimlerin ardından 81 ildeki son durumu ortaya koyan kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Toplama çalışmalarında da önemli bir aşamaya gelindi. Çalışmalar kapsamında 81 il genelinde sahipsiz sokak köpeklerinin %98,69'u toplandı. Köpekler rehabilitasyon ve doğal yaşam alanlarına alındı.

sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasından rehabilitasyonuna, doğal yaşam alanlarında muhafaza edilmesinden sahadaki uygulamalara kadar süreci denetleyecek. İncelemelerin ardından 81 ildeki son durumu ortaya koyan kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Toplama çalışmalarında da önemli bir aşamaya gelindi. Çalışmalar kapsamında 81 il genelinde sahipsiz sokak köpeklerinin %98,69'u toplandı. Köpekler rehabilitasyon ve doğal yaşam alanlarına alındı.

0: Kamlar gerçekten dehşet verici. Niye? Çünkü Yunanistan'ın büyük demografik sorunu var. Çok yaşlı bir nüfus ve gittikçe daha da yaşlanıyor. Ve başka bir konuya da değinmek istiyorum. Diğer ülkelerden de Yunanistan'a yaşamaya geliyor emekliler. Yani Yunanistan'ın yaşlılığı yetmiyormuş gibi İtalya yaşlıları da var Yunanistan'da. Öyle bir ortamdayız burada Gizemciğim.
1: Yaş ortalaması da giderek yükseliyor diyorsun o zaman Taki Berberakis.
0: Gerçekten öyle. Ve yabancı emekliler de geliyor.

0: Bozcaada Caz Festivali bu yıl geçicilik temasıyla düzenleniyor. 3 ayrı sahnede yer alacak programda atölyeler, söyleşiler ve disiplinler arası etkinlikler bulunuyor. Festival 5-6 Eylül'de Bozcaada'da müzikseverleri ağırlıyor.
1: İsterim söyle canım, istersen izle benden, istersen geçsin hayat bayramlarına seyreden.
0: İstanbul'da Erol Evgin coşkusu, sanatçı zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 7 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali 30. yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'den ve dünyadan dikkat çeken tiyatro, performans ve dans yapımlarını İstanbul'un farklı sahnelerine taşıyacak festivalin açılışı Caroline Gila Nguyen imzalı Lacrima ile yapılacak. Program 22 Ekim günü tiyatro severlere kapılarını açıyor. Yoluna koyamadıysak hadi koyalım, yalanı doyalım. Alternatif rock müziğin yükselen isimlerinden Sena Şahin İstanbul'da sahne alıyor. Kendine özgü vokali, enerjik duruşuyla dikkat çeken sanatçı 9 Eylül'de Zorlu PSM'de dinleyiciyle buluşuyor. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin sanat tarihi programı Güz Konferansları başlıyor. 4 hafta sürecek konferans serisinde empresyonizmin doğuşu, sanat dünyasındaki etkileri ve Türk resmine yansımaları uzman sanat tarihçileri tarafından ele alınacak. Program bugün 19. yüzyılda Paris'te sanatın dönüşümü konusunu ele alacak. Doğaçlama Tiyatro Festivali ilk kez tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden doğaçlama tiyatro ekiplerini İstanbul'da bir araya getirecek program, 3 gün boyunca performanslardan atölyelere uzanan kapsamlı bir etkinlik sunacak. Festival 5-6 Eylül'de Dastas'ın farklı sahnelerinde devam edecek.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Isparta yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Giresun güneşli 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
1: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
2: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 5 Eylül Cumartesi, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu, burası hafta sonu başlıyor. Her zaman olduğu gibi gazetelere bakarak başlayacağız bugüne de. Gelsin efendim gazetelerimiz, bakalım manşetlerde bugün neler var. Hürriyet'te başlayacağız. Hürriyet'in manşetinde "Hiç uğraşma, sen de suçlusun" ifadelerine yer veriliyor. Hemen detaylarını paylaşalım. Zaten fotoğrafı görünce hatırladınız ne yazık ki o hadiseydi. Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersini'nin öğrencisi olduğu okulda 9'u çocuk 10 kişiyi öldürdüğü katliam davası başladı. Tutuklu polis baş müfettişi Baba Uğur Mersinli'nin fail diye nitelediği oğluna yönelik sözleri ise şaşkınlığa neden oldu. "Benim de evdeki silahlarımı çaldı" dedi baba. "Poligona silah sevgim yüzünden götürdüm" ifadelerini kullandı. Hürriyet gazetesi de "Hiç uğraşma, sen de suçlusun" diyor işte o babaya efendim. Detayları yine paylaşacağız. Geçelim Milliyet'e. Milliyet gazetesinin manşetinde ise "7 ceddimizi aramışlar" ifadesine yer veriliyor. Kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirerek panel adı verilen sorgulama sistemlerinde vatandaşların mahremiyetini didik didik eden 39 hukuk bürosuna baskın yapıldı. 31 avukat gözaltına alındı. Mercek altında tüm yaptıkları mahremiyet didik didik ifadesiyle aktarıyor Milliyet gazetesi de. Neyimiz var, neyimiz yok efendim? Hepsini ele geçirmişler. Panellerin kullanımına ilişkin mali hareketler de yine mercek altında. Bu arada Akın Gürlek'ten gelmişti açıklamada, vatandaş mağdur olduğu yönünde. Ona ilişkin detayları da Milliyet gazetesi paylaşıyor. Biz de yine haberimizde detaylarını paylaşacağız gün boyunca bu meselenin. Geçelim hızlıca karara. Karar gazetesinin manşetinde "Bankalar karda, vatandaş icrada" deniliyor. Özellikle konkordato, iflas ve faiz kıskacındaki sanayide çarklar durma noktasına geldi. Fakat bankalar kar etmeyi sürdürüyor diyor karar.

0: Gazetesi de. Sırada Sabah var. Sabah gazetesinin manşeti oldukça dikkat çekici. Malumunuz özellikle bu gemi facialarını konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca konuştuk. Diyor ki Sabah gazetesi, parayı bastıran kaptan oluyor. Akdeniz'deki gemi faciasının baş sorumlusu kaptanın da sahip olduğu şaibeli Honduras ehliyetiyle ilgili şoke eden gerçekler ortaya çıktı. Dünyada kabul eden ülke o kadar az ki aslında bu Honduras'tan alınan ehliyeti. Türkiye'de uzak yol gemi kaptanı olabilmek için 4 yıllık üniversiteyi bitirmek, staj yapmak şart. En az 10 yıl çabalamadansa kaptan olunmuyor, fakat 3000 dolar veriyorlarmış efendim, ehliyeti alıyorlarmış Honduras'ta. Denizcilik eğitimi olmayan bir kişi 5 kursa gidiyor, 3000 dolar veriyor ve neticesinde ehliyeti alıyor. İşte bu niteliksiz kaptanlar da facialara davetiye çıkarıyor, diyor Sabah gazetesi. Sırada Cumhuriyet var. Cumhuriyet'in manşetinde ise seçmenin oyuna kapkaç ifadelerine yer veriliyor. Üsküdar'da 3 üye gözaltında, 4 üye de transfer edildi. Bu arada bugün 10'da seçim var efendim Üsküdar'da, Üsküdar Belediyesi'nde. Bir yandan onu da takip edeceğiz. Malumunuz geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularından biriydi. Seçim yenilendi. Bakalım nasıl sonuçlanacak, yine canlı bağlantılarla Üsküdar'dan aktarmayı da sürdüreceğiz. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde de şantajcı avukatlar ifadesine yer verilmiş. Biraz önce aslında Milliyet'teki hadiseyi onlar da şantajcı avukatlar olarak duyuruyor. 16 avukatın da arandığı belirtiliyor. Ve son olarak spor diyelim. Foto maç manşetinde ise Galatasaray var. Başakşehir Galatasaray maç sonucu yine ekranlarınızda. 3-2 Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı bu maçta. Şimdi şöyle bir manşetlere bakmış olduk. Elbette seçeceğimiz haberler olacak. Yine onu da sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Efendim, bir şehidimiz var. Şehit haberiyle devam edeceğiz şimdi. İstanbul Esenyurt'ta hakkında işlem yapılan korsan taksici, kendisine ceza yazan polislere ateş açtı. Ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olay Esenyurt'ta Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Sivil trafik polisleri korsan taksicilik yaptığı tespit edilen bir araca işlem yaptı. Aracın trafikten men edileceğini öğrenen Ekrem A. ekiplere ateş açtı. Açılan ateşte polis memuru Mehmet Ali Topatan ağır yaralandı. Saldırgan sürücü ise aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Topatan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren Ekrem A da hastanede hayatını kaybetti. Ekrem A'nın bu yıl polislikten emekli olduğu da öğrenildi. Biz de efendim şehidimize rahmet, yakınlarına, ailesine de sabır diliyoruz. Şimdi Marmara Denizi'nde batan ve 10 gemicinin bulunduğu Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde dün efendim nihayet tespit edildi. Habertürk ekibi de kaza gecesinden beri Silivri açıklarında devam eden o çalışmaları görüntüledi. İzleyelim.
1: Su altı cihazı Marmara Denizi'nin tabanını taradı. 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Habertürk ekibi o çalışmaları yerinde görüntüledi.
2: Sabah 09.30'da Beylikdüzü Gürpınar Limanı'ndan hareket ettik. Bu yolculuk, yani kazanın yaşandığı noktaya varmamız yaklaşık 40 dakika alacak. Bu yolculukta bize Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gemi ve gemi personeli eşlik ediyor.
1: Alsu gemisiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunması için çalışmalar Marmara Denizi çukurunda yoğunlaştı. Yani Marmara'nın en derin yerinde.
2: Arama kurtarma mücadelesine katılan deniz unsurlarından biri de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz helikopterleri. Şu anda iki helikopter havadan gözlem yapmaya devam ediyor.
1: Ve Türkiye'nin en derin sularında arama yapabilen kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Akın.
2: Kaza Marmara Denizi'nin en derininde, yani uzmanların deyimiyle Marmara Çukuru'nda yaşandığı için teknik olarak bu noktaya, suyun altına insanlı dalış yapılamıyor. İnsanlı dalışlar sadece

0: 90 metreye kadar yapılabiliyor. İşte burada devreye Akın gemisi girdi.
1: TCG Akın çalışmaların 3. gününde de hem su üstünde hem su altında mesaideydi.
0: TCG Akın gemisinden indirilen robotik sonar cihazlarıyla işte Marmara Denizi'nin o uçsuz bucaksız tabanına ulaşılmaya çalışılıyor. İnsanlı dalış mümkün olmadığı için bu robotlar, cihazlar sayesinde denizin iç yüzeyini gözlemliyorlar.
1: Deniz tabanının haritasını çıkaran sonar cihazı, batık gemi Tuğberk İmamoğlu'nun gelini tespit etmeyi başardı. Kayıp 10 denizciyi arama çalışmalarına insansız hava araçlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Salih Reis gemisiyle TCG Rüzgar gemisi de katılıyor. Ayrıca kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisi de günlerdir bölgede.
2: Ve Girne, pazar günü batan yolcu gemisinin enkazında iki cenazeye daha ulaşılmıştı. O cenazelerin kimlere ait olduğu da belli oldu. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
1: KKTC'de yaşanan kazanın ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda iki kişinin daha naaşına ulaşıldığı açıklandı. Son bilgileri KKTC Başbakanı Ünal Üstel verdi. Üstel iki naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.
3: Yapılan çalışmanın neticesinde iki tane daha kadın naaşımıza ulaştı. Böylece 554 metre derinlikten çıkarılan naaş sayısı 4'e yükseldi. Yani vefat edenlerin sayısı 12 oldu ve şu anda arama kurtarma çalışmaları devam eder. 16 daha insanımıza ulaşmak için son sürat Alemdar gemisi çalışmalarına devam eder.
1: Başbakan Üstel kazada sorumluluğu olanların hukuk karşısında hesap vereceğini de söyledi. Naaşlar kimlik tespiti için Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne götürüldü. Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait oldukları belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı da Girne'de yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada çalışmalara TCG Işın ve TCG Alemdar'ın da dahil olduğu toplam 7 gemi ve 6 hava vasıtasının katıldığı belirtildi. Sahil şeridi, dip ve batık gemi etrafının arandığı ve kayıp yolcuların arama kurtarma faaliyetlerine destek verildiği kaydedildi. TCG Işın, batığın yerini 550 metre derinlikte tespit ederken, TCG Alemdar'ın sahip olduğu 3000 metrede harekat icra edebilme yeteneğine haiz, ROV cihazıyla da batığa dalış icra edildi denildi. Çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yerinden takip etti. Kazada hayatını kaybedenlerden İsmail Kurt, Lefkoşa kabristanlığında toprağa verildi. Kurt'un cenaze namazı Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde cuma namazının ardından kılındı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel de katıldı. Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden yolcu gemisi pazar günü yola çıktıktan kısa bir süre sonra batmıştı. Gemide yolcu ve mürettebat dahil toplam 267 kişi bulunuyordu.
2: Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi bugün yapılacak, 10'da başlayacak seçim. Bu seçim öncesinde ise 4 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. CHP'li belediye meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta partilerinden istifa etti. 4 meclis üyesi AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye yeni katılımla birlikte meclise partilerin sandalye sayısı da değişti. Belediye meclisinde 23 CHP'li ile 21 Cumhur İttifakı üyesi var. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz edince de yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Belediye meclisinde bugün başkan vekili seçimi tekrarlanacak. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. 2 saat süren ifade işlemi sonrasında açıklama yapan Gökçek, ifadenin gizliliği var

0: bir şey diyemem, şahsım adına herhangi bir endişem yok dedi.
1: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gökçek'in savcılıkta ifade verme işlemi 2 saat sürdü. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Melih Gökçek ve ailesinin Almanya'da 30 bin euro sermayeyle şirket kurduğu öne sürüldü. Şirketin başlangıçta çalışanı ve ticari faaliyette bulunmamasına rağmen hesabına Türkiye'den yüksek miktarlarda para gönderildiği iddia edilmişti. Milyonlarca euroluk AVM ve gayrimenkul alımı girişiminde bulunulduğu öne sürüldü. İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Arel de geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Nadi Türkaslan, Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca sürdürülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Melih Gökçek, Ankara Adliyesi'ne geldi. Cumhuriyet Savcısına 2 saat ifade verdi. Çıkışta açıklama yapan Gökçek, ifadenin gizliliği nedeniyle konuşmayacağını söyledi. Kararı merakla bekliyorum, endişem yok dedi.
2: Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var. Dolayısıyla bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin. Melih Gökçek biliyorsunuz öyle konuşmayan adam değildir. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. Adaletten şahsım adına herhangi bir endişem yok. Melih Gökçek'in hayatta televizyonlarda tartışmaktan çekindiği vaki midir? Hiç duydunuz mu, gördünüz mü? Allah'ın izniyle gene çıkacağım.
1: Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Pazartesi günü ifade vermeleri bekleniyor.
0: Az önce aktardık, neredeyse tüm gazetelerin manşetlerinde vardı efendim. Kişisel verileri panel ismi verilen programlardan elde edip vatandaşları dolandırmaya çalışmışlar. İşte o şüphelilere yönelik operasyonu yapıldı. 24'ü avukat, 31 şüpheli gözaltına alındı. 16 avukatsa aranıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı birçok vatandaşın kişisel bilgilerinin bazı hukuk bürolarında para karşılığında satıldığını belirledi. Bu hukuk büroları herhangi bir hukuki işi bulunmayan kişilere borcunuz yasal takibe düştü, uzlaşma sürecini kaçırdınız, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı gibi gerçeğe aykırı mesajlar atıyordu. Bu mesaja inananlardan para alıyorlardı. Yasa dışı panel sistemini kullandığı iddia edilen 27'si avukat, 31 şüpheli gözaltına alındı. 16 avukatsa aranıyor. 39 avukatlık bürosunda arama yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kar kalmayacaktır ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Bağdat, Erbil ve Ankara arasında güvenlik mekanizması kurulduğunu açıkladı. Erbil ve Süleymaniye sınırında 5 silah teslim noktası belirlenecek. Milli İstihbarat Teşkilatı da 72 bölgenin boşaltılmasını sahada denetleyecek.
3: Bağdat, Erbil ve Ankara arasında güvenlik mekanizması kuruldu. Erbil ve Süleymaniye sınırında 5 silah teslim noktası belirlenecek. Milli İstihbarat Teşkilatı 72 bölgenin boşaltılmasını sahada denetleyecek. Açıklama Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı'ndan. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler PKK'nın silah bırakmasına ilişkin teyit ve tespit sürecinde. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan'ın açıklamalarına göre PKK'nın boşalttığı Kandil, Zap, Metina ve Gara gibi stratejik bölgelerde Irak sınır muhafızları peşmerge güçleriyle işbirliği içinde Irak-Türkiye sınır hattına konuşlanacak. Ve Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları. 24 Ağustos'ta oluşturulan kurul bünyesinde 4 alt komisyon görev yapacak. Edinilen bilgiye göre adli ve hukuki işler, izleme ve tespitle sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonlarının ağırlıklı olarak ilgili bakanlıklar,

0: diğer kamu kurumlarından görevlendirilecek bürokratlardan oluşturulması planlanıyor. Hukuki, adli ve sosyal uyum başlıklarında teknik çalışmalar yapılacak. Hazırlanan raporlar Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'na sunulacak. Alt komisyonların bağımsız karar alma yetkisi bulunmayacak. Esas karar merci kurul olacak. İhtiyaç halinde komisyonlar dışarıdan uzman desteği alabilecek. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun üye yapısı ve çalışmaları diğer üç komisyondan farklı olacak. Süreç ve bölge konusunda deneyimli, farklı uzmanlık alanlarından kişilerin özel görevlendirmelerle çalışmalara dahil edilmesi planlanıyor. PKK'nın silah bırakması ve tasfiyesine ilişkin teyit tespit çalışmalarının Ekim ayında tamamlanması bekleniyor. Komisyonların henüz fiilen çalışmaya başlamamış olması nedeniyle takvimin uzayabileceği de belirtiliyor. Merak edilen bir başka nokta ise Türkiye'ye dönecek PKK terör örgütü mensuplarının sayısı. Komisyon çalışmalarıyla birlikte bu sayının netleşeceği ifade ediliyor.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Savunma ve Şehitler Günü resepsiyonunda konuştu. Mekke Anlaşması'nın önemine değindi. Bölge barışına büyük katkı sağlayacak dedi.
2: Bizim için Pakistan, dost bir ülke olmanın ötesinde gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası, aynı ideal ve değerleri paylaştığımız stratejik bir ortağımızdır.
3: Pakistan'la Türkiye'nin tarihi bağlarına dikkat çekti. Başta askeri olmak üzere her alandaki işbirliğinin artarak sürdüğünü söyledi.
2: Bugün bu güçlü kardeşlik, diplomasi, savunma güvenlik, ekonomi, eğitim, teknoloji alanlarında her geçen gün daha da derinleşen çok boyutlu bir işbirliğine dönüşmüştür. Askeri alandaki yakın işbirliğimiz bu stratejik ortaklığın en güçlü alanlarından da birisini oluşturmaktadır.
3: Ankara'da Pakistan Savunma ve Şehitler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Programa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de TSK komuta kademesiyle katıldı. Törende konuşan Bakan Güler, Mekke Anlaşması'nı değerlendirdi.
2: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasını da üç kardeş ülkenin köklü bağlarını ve karşılıklı güvenini stratejik bir zeminde daha da güçlendiren tarihi bir adım olarak görüyoruz. Kolektif caydırıcılığı esas alan bu anlaşmanın ortak güvenliği tahkim etmesinin yanı sıra askeri konularda birlikte çalışabilirliği ve savunma sanayi işbirliğini daha da ileriye taşıyacağına ve bölgemizin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağına da yürekten inanıyorum.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nde 2026-2027 uçuş eğitim yılı başladı. Balıkesir'deki törenin ardından ilk uçuşu da Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran yaptı.
0: Kokpite geçti. Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi. Balıkesir'de bulunan 9. Anajet Üst Komutanlığı'nda 2026-2027 uçuş eğitim yılı kapsamında tören düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran törenin ardından F-16 tipi muharip uçağın kokpitine geçti. Yeni uçuş eğitim yılının ilk uçuşunu yaptı. Uçuşa dair görüntüler ise Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. 193. filoya bağlı muharip uçakla uçuş yapan Orgeneral Dalkıran'a bir F-4 Phantom'la bir başka F-16 uçağı da eşlik etti. Balıkesir 9. Anajet Üst Komutanlığı'ndan havalanan uçaklar Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinden saygı uçuşunu gerçekleştirdi. Orgeneral Rafet Dalkıran, geçen ay düzenlenen Yüksek Askeri Şura toplantısında Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştı.
1: Dünyanın gündemine de bir bakalım efendim. ABD Hazine Bakanı Bessent, Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik ekonomik tecrit operasyonuna katıldığını açıkladı. Avrupa Birliği de destek verecek diyor. İran'ın küresel finans sisteminden izole edilmesi için baskı sürecek mesajı verdi.
0: Washington ve Brüksel'in İran'a yönelik ekonomik baskısı aynı çatıda buluştu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik ekonomik tecrit operasyonuna katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bessent, Tahran rejiminin küresel finans sisteminden tamamen izole edileceğini ve son can damarı kesilene

0: kadar durmayacaklarını söyledi. Amerikalı bakan ayrıca İran'a destek vermeye devam eden ülkelerin de ağır ekonomik yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu. Washington'ın İran'a yönelik ekonomik baskısı aslında yeni değil. Trump yönetimi Şubat 2025'te maksimum baskı politikasını yeniden devreye almıştı. İran'ın petrol gelirlerine, gölge filosuna ve finans ağlarına yönelik peş peşe yaptırımlar uygulamıştı. Avrupa ülkeleri ise İran'a yönelik yaptırımları 2025'te sertleştirmişti. Fransa, Almanya ve İngiltere'nin başlattığı snapback mekanizmasının ardından Avrupa Birliği, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu. Bu kapsamda petrol, doğalgaz, petrokimya ürünleri ve bazı finansal faaliyetlere kısıtlamalar getirilmişti. Washington ve Brüksel'in son adımlarıyla birlikte İran'a yönelik Batı ablukası tam kapsamlı hale gelmiş oldu.
1: Ve bir DAEŞ operasyonu. İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'la bağlantılı olduğu ve Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen şüpheli Sultanbeyli Otogarı'nda güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Saldırgan etkisiz hale getirildi. Yaralanan bir kişi ise hayatını kaybetti. İşte o anlar geliyor ekranlarınıza.
2: Yukarı bir 4-5 dakika sürdü.
3: Aynı film gibi patır patır mermiler sıkılıyor falan.
0: Otogarın ortasında polise ateş açtı. Polis anında karşılık verdi. O çatışmada saldırgan etkisiz hale getirildi. Bir kişi hayatını kaybetti. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü 21 yaşındaki Berkan Çil'in DAEŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Şüphelinin Türkiye'de terör saldırısı planlayabileceği yönündeki değerlendirme güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Pendik ve Tuzla'da iki adrese baskın yapılsa da şüpheli izini kaybettirdi. Ta ki Sultanbeyli Otogarı'na kadar. Çünkü ekipler Berkan Çil'in otobüs bileti aldığını tespit etmişti.
4: Şüpheli otogara geldiğinde takip edildiğinden habersizdi. Polis ekiplerini fark ettiğinde de ateş açtı. Karşılık verilmesi üzerine de işte tam bu noktada çatışma çıktı.
5: Buradan bir araçtan geldiler. Şurada durdular. Polis arkalarından geldi. Dur dedi onlara. Polisleri görünce ateş açmaya başladı milletin üstüne.
3: Tam çıkacağım sırada saldırı oldu. Mermi buradan böyle üstümüzden geçti. Camın oraya düştü.
0: Çatışma sırasında otogarda bulunan yolcular sağa sola kaçıştı. Güvenlik güçleri saldırganı vurup etkisiz hale getirdi.
5: Polise de ateş açınca polisler de çatışmaya girdi. Zaten o köşeden giderken ilk önce ayağından vurdular. Sonra da zaten oraya düştü. Bura kalabalıktı, millet dükkanlarına girdi.
0: Çatışma sırasında otogarda bulunan 49 yaşındaki Tahsin P. yaralandı. Kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
4: Çatışma terminal bölgesinde yaşansa da bilet satış noktalarında da işte böyle kurşun izleri oluştu.
0: Saldırgan Berkan Çil ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli de Tuzla'da yakalandı. Adreste tabanca, fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca muhtemel patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen maddeler incelemeye alındı.
1: Samsun'da az kalsın bir facia yaşanacaktı. Koşarak tramvay yolunu atlayan 5 yaşındaki çocuğu işte gördüğünüz efendim buradaki güvenlik görevlisi kurtardı.
0: Bir anda koşarak geldi. Tramvayın önüne çıktık. Güvenlik görevlisinin dikkati 5 yaşındaki çocuğu ölümden kurtardı.
6: Ani bir şekilde tramvayın önüne atladığını gördüm. Ani bir refleksle kız çocuğumuzu kurtardım.
0: Görüntüler Samsun'da kaydedildi. Yakınlarıyla birlikte hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek için bekleyen bir kız çocuğu aniden demir yoluna fırladı. 5 yaşındaki kızı fark eden güvenlik görevlisi Muhammed Lafçı hemen harekete geçti.
6: O anki düşüncem kendi kız çocuğum tramvayın önüne atlıyormuş gibi hissettim. O şekilde müdahale ettim.
0: Hayat kurtaran o müdahale güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı.
1: 32 yaşındaki Gülşah Gizem Angı 2022'de girdiği miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti. Aslında çok da sık yapılan bir ameliyattan söz ediyoruz. Adli tıp kurumunun raporu dava dosyasına girdi ve rapora göre genç kadını aşırı sıvı yüklemesi hayattan kopardı.
7: İyi ki doğdun baba.
8: Bu tehlikesiz, basit bir ameliyat hemen çıkacak. maalesef çıkmadı.
0: Basit bir ameliyat denmişti ama öyle olmadı. O ameliyat genç kadın

0: hayattan kopardı. Adli Tıp Kurumu'nun raporu ihmal iddialarını destekledi.
1: Yıllardır söylediğimiz şeyi ATK söyledi. Resmi kurum.
0: 32 yaşındaki doktor öğrencisi ve turizmci Gülşah Gizem Ang'ı rahmindeki 33 milimetrelik miyom nedeniyle 5 Nisan 2022'de Antalya'da ameliyata alındı. Ama ameliyat sırasında durumu kötüleşti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aile kızlarının ölümünde ihmal olduğunu iddia etti. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Mete Ç. ve 9 sanık hakkında taksirle adam öldürme suçundan dava açıldı.
1: 27 litre sıvı basılmış, hala inkar ediliyor. 58 kilo giren yavrum 74 kilo tartılmış klasik otopside. Bu kadar basit.
0: Ailenin ihmal iddiaları Adli Tıp Kurumu raporuyla da desteklendi. Rapora göre Gülşah Gizem Ang'ın ölümü ameliyat sırasında meydana gelen aşırı sıvı yüklenmesi sonucu gerçekleşti.
1: 27 litre sıvıyı niye bastınız, nasıl bastınız, 16 kilogram niye arttı bu çocuğun vücudu diyen yok. Ama ATK bunları hepsinin yüzüne vurdu.
0: Rapora göre ameliyat sırasında verilen ve geri alınan sıvı arasındaki farkın takibi cerrahi ekibin sorumluluğundaydı. Ancak uygun aralıklarla sıvı açığı hesaplanmadan ameliyata devam edildiği değerlendirildi.
1: Yıllardır söylediğimiz şeyi ATK söyledi. Resmi kurum. 4/8'i cerraha suçlamış, 2/8 anesteziyi suçlamış.
0: Hazırlanan rapor dava dosyasına girdi.
2: Ve şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var.
3: İlk yamaçta hızla yol aldı. Tam zirveye ulaşacakken motosikletten düşüp uçurumdan yuvarlandı. Neyse ki hala hayattaydı. Dişçi randevusuna giderken yıldırım çarptı. Ölümden şans eseri kurtuldu. Akıl almaz anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer sürücü frene bastı ama yaşlı kadın duramadı. Kazadan sonra aracın kontrolünü kaybedip defalarca kendi etrafında tur attı.

çubuğu yemeğe daldırıp gagalarını uzattı. Kuşları besleyen miniğin videosu yürekleri ısıttı. Lüks otomobiliyle drift atmaya çalışırken kontrolü kaybedip bariyere çarptı. Trafik magandalığının faturası ağır oldu. (Gülüyor)

0: Döne döne geldi, ineklerin üstünden geçti. Hayvanlar ucuz kurtulurken hortum kabusu böyle görüntülendi. Genç adam kız arkadaşının kaza yapacağını fark etti. Onu değil otomobilini düşünüp motosiklete tekme attı. Sonra da kadının kalkmasına yardım etti. Rusya'ya ait askeri Mi-8 helikopterinin Sahalin adasında yakıtı azaldı. Acil iniş sırasında kaza yaptı. Gören dönüp bir daha baktı. Tek bir yere yağış bırakan yağmur sütunu aracı böyle yıkadı.
1: İzmir'de 11 yaşındaki çocuk sokakta yürüdüğü sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. O dehşet yüzünde kalıcı izler bıraktı ve mahkeme o izler nedeniyle köpek sahibine 1 milyon 200 bin lira tazminat cezası verdi.
2: Maalesef yüzünde kalıcı bir hasar meydana.

0: geliyor. 11 yaşında olan müvekkilimize maddi ve manevi tazminata hükmediyor.
1: Kardeşiyle eve dönerken köpek saldırısına uğradı, canını zor kurtardı. Çocuğun yüzünde kalıcı izler oluşunca mahkeme saldırgan köpeğin sahibine 1 milyon 200 bin lira tazminat cezası kesti.
0: Aynı zamanda çocuğun annesi ve babası adına da bir manevi tazminat hükmetmiş oldu.
1: İzmir'de 3 yıl önceydi. 11 yaşındaki çocuk sokakta kardeşiyle yürürken Japon Akita cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
0: Maalesef estetikle dahi giderilemeyeceği tutanaklarla ve adli tıp raporuyla kanıtlanmış oluyor.
2: Hayvan sahibi hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyince, tam tersi çocuğunu suçlayınca...
1: Yaşadığı travma ve korku gibi yüzündeki izler de silinmedi. Aile hukuk mücadelesi başlattı.
0: Ve hayvanın vermiş olduğu tüm zararlardan hayvan sahibini üstlenen kişi burada sorumlu oldu.
1: Dava karara bağlandı. Köpek sahibine yüklü bir tazminat çıktı.
0: Mahkeme toplamda 1 milyon 200 bin TL'ye kadar bir maddi tazminata hükmetmiş oldu kendisine. Hayvan sahibi de maalesef bunu icra kanalıyla ödemek zorunda kaldı.
3: Efendim haberimizi izledik. Bu mesele acaba bir emsal karar mı, nasıl alındı, benzer olaylarda artık bu yönde kararlar mı çıkar? Hepsini soracağız. Bir konuğumuz var. Sedef Selçuk'la konuşacağız. Hukukçu bizimle olacak. Sedef Hanım günaydın. Bu karar neye göre alındı, nasıl alındı, miktarı belirleyen özellikle ne oldu?
4: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Şimdi bu tip davalarda aslında çıkan kararlar yargılama aşamasında bilir kişilerce tespit edilen rakamlar üzerinden sonuçlanır. Biz bu davaları Türk Borçlar Kanunu'ndaki maddelerle birlikte görürüz. Yani Türk Borçlar Kanunu'nda hayvan bulunduranın sorumlulukları vardır ve bu sorumluluk kusursuz bir sorumluluktur. Çünkü hayvan bulunduran aynı zamanda bu hayvanın çevreye ve vatandaşa zarar vermemesi için gerekli önlemleri de alması gerekir sahibinin. Bu nedenle eğer sahibi tasma ya da güvenlik önlemi gibi gerekli önlemleri almadıysa ve sahipli hayvanlar çevreye ve kişilere zarar verdiyse bu zarardan hayvanın sahibi sorumludur.
3: Yani şöyle mi, bu 1 milyon 200 bin liralık ceza mesela diyelim ki bu çocuğun hastane masraflarına ilişkin bir ceza mı, yüzünde hasar oluştuğu için bir ceza mı, yoksa direkt suçlu bulunduğu için köpeğin sahibi verilen bir ceza mı?
4: Az önce bahsettiğim gibi bu davalarda kusursuz sorumluluk var. Eğer hayvan bir zarar verdiyse o zaman yargılama aşamasında şuna bakılır. Evet, bu somut olayda çocuğun yaşı ve gelecekteki kazanç kaybı önemli bir unsur tazminatın belirlenmesine. Çünkü karar verilirken çocuğun yüzünde estetik müdahaleyle giderilemeyecek bir yara oluşmuş ve 11 santim ölçüsünde bir yara bu. 12 santim hatta. Ve bu nedenle gelecekteki mesleğini de bu yaranın etkileyebileceği, izin etkileyebileceği öngörülerek %5 gelecekteki ticari zararı hesaplanmış. Ve bu da maddi zarar olarak yaklaşık 1 milyona yakın bir rakam tutmuş. Devamında çıkan rakam yine yargılama giderleri ve manevi zarar ilişkin olduğunu düşünüyorum.
3: Hepsi hesaplanmış yani. Şimdi burada mesela köpek sahipliydi. Peki sahipsiz olduğu durumda böyle bir şey yaşanırsa bu kez suçlu kim olacak? Belediyeler mi oluyor mesela?
4: Şimdi evet, sahipsiz köpeklerde idarenin kusur sorumluluğu devreye girer. Çünkü bizim hayvan koruma kanunu ve idare kanunu gereğince sahipsiz köpeklerden o bölgedeki idare sorumludur. Ve bu sahipsiz köpeklerin vatandaşa ve çevreye zarar vermesi durumunda idarenin hizmet kusuru sayılır bu durum. Ve oluşan tazminat ve zararı idare ödemek yükümlüdür.
3: Örnekleri var mı idarenin ödediği böyle cezalar? Çünkü biz de zaman zaman gündeme de getiriyoruz. Sahaya inecek, hatta denetim yapacak müfettişler, özellikle idareyi kontrol edecek diye. Belediyelerden ceza alan belediyeler var mı?
4: Tabii ki. Şimdi hatırlarsanız birkaç yıl önce benim şahit olduğum yine bir haber vardı. Sokak köpekleri çevredeki halka saldırmışlardı ve oldukça zarar oluşmuştu o durumda. Bu zarar gören kişiler belediyeye başvurdular ve maddi ve manevi zarar talep ettiler. Bunun ölçüsünde yine yargılama aşamasında Tabii ki sonuç aldığını bilmiyorum. Hala yargılama devam edebilir. Ama bu noktada şahsi görüşüm idarenin sorumlu olduğu ve bu oluşan zararı idarenin ödemesi gerekiyor.
3: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sedef Selçuk detaylarını aktardı bu haberin. Çok teşekkür ediyoruz. 1 milyon 200 bin lira ceza köpeğine sahip çıkmayana.

0: Dolayısıyla bir kez daha iki kez düşünmek gerekiyor hakikaten bu meseleyi, özellikle köpek sahibi olanların ayrıca da dikkat etmesi gerekiyor. İşte sonunda gördüğünüz çocuğun hali ortada, ne yazık ki yüzünde o izle yaşayacak. Hakikaten çok büyük bir acı onun içinde. Efendim devam edelim şimdi sıradaki haberimize. Nepal'e bir uzanacağız. Sel felaketinden 9 gün sonra mucize gibi bir kurtuluş yaşandı. Hidroelektrik santrali tünellerinde mahsur kalan iki işçi kurtarıldı. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı ise Nepal'de 1287'ye, Çin'de ise 31'e yükseldi. Haber alınamayan 5000'in üzerinde insan var.
1: Sel felaketinin vurduğu Nepal'den iyi haber geldi. Hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan iki kişi felaketten 9 gün sonra kurtarıldı. İşçiler çıkarılırken etraftaki kurtarma ekipleri büyük bir sevinç yaşadı. Kurtarılan felaketliler ilk müdahalelerin ardından helikopterlerle Katmandu'daki Ordu Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiplerin tünellerdeki kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Yetkililer mahsur kalan en az 40 kişinin daha tünellerden kurtarılmasını beklediklerini kaydetti. Felaketin vurduğu nehrin kenarındaki hidroelektrik santrali tünellerinde yaklaşık 900 kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Çalışmalarda Güney Kore, Çin ve Hindistan'dan gelen özel ekipler görev alıyor. Felaketin ekonomik boyutları da ortaya çıkmaya başladı. Nepalli yetkililer selin vurduğu alanlarda en az 20 bin evin yeniden yapılması gerektiğini açıkladı. Felakette en az 7500 evin tamamen yıkıldığı belirtildi. Bunun için gereken maddi kaynağın 2,5 milyar dolardan fazla olduğu hesaplandı. Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran sel felaketi 26 Ağustos'ta yaşanmıştı. Dağda bulunan buzulun kopmasıyla yaklaşık 2,2 milyon ton buz ve toprak bölgedeki vadilerde hızla ilerleyerek çok sayıda yerleşimi yok etmişti.
0: İtalya'nın ilk kadın başbakanı Meloni yeni bir rekora imza attı. 1413 gün ile en uzun süre hükümette kalan İtalya başbakanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meloni'yi yeni unvanı nedeniyle tebrik etti.
2: İtalya Başbakanı Meloni rekora imza attı. İktidarda en uzun süre kalan hükümet olarak tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik geldi. İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni, aynı hükümetle 1413 gün görevde kalarak eski başbakan Silvio Berlusconi'nin rekorunu bir gün farkla geride bıraktı. Meloni'nin sağ koalisyon hükümeti, ülkenin 2. Dünya Savaşı sonrası tarihinde en uzun süre görev yapan hükümet unvanını elde etti. Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin görev süresini yalnızca bir rekor olarak görmediğini belirtti. İstikrar övünülecek bir rekor değil dedi. Bir ülkenin plan yapabilmesini, karar alabilmesini, taahhütlerini yerine getirebilmesini ve saygı görmesini sağlayan koşuldur ifadelerini kullandı. Sonuçlar ortada. Ancak yapılması gereken daha ne kadar çok şey olduğunu da gayet iyi biliyoruz diye belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum diye yazdı. Sayın Meloni ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum ifadelerini kullandı. İtalya'da 2027 yılında genel seçimler yapılacak. Meloni'nin partisi kamuoyu yoklamalarında ilk sıradaki yerini korurken, mevcut tablo 2022 seçimlerindeki başarının 2027'de tekrarlanabileceğine işaret ediyor.
0: Amerikan Başkanı Trump 1979 yılından bu yana ilk kez Hasidik Yahudi hahamlarını Oval Ofis'te ağırladı. Görüşmede Trump yönetiminin İsrail politikasına yönelik eleştirilerinin yer aldığı bir mektup da sunuldu. Görüşmenin YouTuber Ruhi Çenet'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hasidik Yahudilerle ilgili çektiği belgesel sonrasında gerçekleşmesi ise oldukça dikkat çekti. Gelin önce bir haberimizi izleyelim. Ardından bu durumu Habertürk yazarı Oray Yayın'la değerlendireceğiz.
2: YouTuber Ruhi Çenet'in ABD'de yaşayan Hasidik Yahudileri anlatan belgeseli ülkede tartışma başlattı. 39 milyon izlenmeye ulaşan belgesel topluluğun

0: kamu desteği ve siyasi etkisini de gündeme taşıdı. Bazı ailelerin çocuk sayısına bağlı olarak yıllık 75 ila 100 bin dolar kamu desteği alabildiği öne sürüldü. Çok sayıda Amerikalı bu duruma tepki gösterdi. Ailelere verilen desteklerin ortaya çıkması ABD'de geniş yankı bulurken Beyaz Saray'da sürpriz bir ziyaret yaşandı. Yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Başkan Trump, Hasidik Yahudi hahamlarını Oval Ofis'te ağırladı. Görüşmeye Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Trump'ın damadı Jared Kushner ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katıldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre hahamlar, görüşme sırasında Trump'a ABD yönetiminin İsrail'le olan ilişkilerine yönelik eleştirilerin yer aldığı bir mektup sundu. Söz konusu kabul, bir ABD başkanının yaklaşık yarım asır sonra Hasidik hahamlarla bir araya geldiği ilk zirve oldu. Hasidik Yahudiler, İsrail'deki 10 milyonluk nüfusun %13'ünü oluşturuyor. Satmar ve Neturei Karta gibi grupları ise anti-Siyonist tavırlarıyla biliniyor. Harediler olarak da bilinen Hasidik Yahudiler, seküler devlet olarak İsrail'in kurulmasını dini hukuka aykırı buluyor. Modern dünyadan ve seküler etkilerden olabildiğince uzak bir yaşam süren Hasidikler, İsrail'de dini gerekçelerle askerlik yapmayı da reddediyor.
1: Konuşalım. Habertürk yazarı Oray Eğin bizimle. Günaydın Oray. Günlerdir aslında pek çok kişi... Buyur, günaydınını da alayım. Ağzında kalmamış olsun, yarım bırakmamış olayım.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Ya günlerdir pek çok kişi bu Ruhi Çenet'in videosunu konuşuyor. En son gördüğümde 35 milyonu aşmıştı video. Ve tam da bunun üzerine Hasidik Yahudiler ziyaret edince bununla mı alakalı sorusu da gündeme geldi. Hakikaten bununla mı alakalıymış?
2: Kübra'nın bununla alakalı değil. Donald Trump'ın damadı Jared Kushner Hasidik Yahudi bir aileden geliyor ve biliyorsun kızı da daha sonra evlenince Jared Kushner'la o da din değiştirdi. Dolayısıyla ilk başından beri Kushner ailesi zaten Hasidik geleneklere sahipti. Bu da şaşırtıcı değil. Donald Trump belki de Amerikan tarihinin en Hasidik yanlısı ya da en İsrail yanlısı başkanlarından biri olduğu için böyle bir ziyaret hiç şaşırtıcı değil. Bu belgeseli ben de bir kısmını izledim. Bu kadar çok izlendiğini de gördüm. Ama birkaç hatırlatma yapmamız lazım. YouTube bir kere her videoyu oynatanı izledi diye sayıyor. Yani bir saniye bile oynatmakla bir saat oynatmak arasında bir fark yok. İkincisi, yorumlara da baktığımızda bunun çoğunluğunun hep Türkiye'den geldiğini, Orta Doğu'dan ya da geldiğini ve genellikle de işte belgesel üzerine değil, İsrail'in bugünkü durumu üzerine yorumlardan oluştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla belgeselin de hani olay yarattığı biraz abartılı olur. Belki Türk sosyal medyasında olay yarattı ama Amerika'da nitelikli herhangi bir yerde bir ses getirdiği söylenemez. Dahası belki dışarıdan gelenlere çok şaşırtıcı geliyor olabilir ama benim için bildiğimiz insanlar bunlar. İçlerinde yaşıyoruz. Birkaç sokak ötede işte onların da dernekleri, sinagogları var. Ev sahipleri Brooklyn'de hemen hemen hepimizin ev sahibi zaten Hasidik Yahudi. Mutlaka onlarla muhatap oluyoruz. İşte bugün havalimanına giderken tam cuma öğlen onların işte şabat öncesi trafiğe takıldım. Şimdi böyle bir hali var. Şimdi dolayısıyla bizim için şaşırtıcı. Zaten içlerinde yaşıyoruz, onlarla muhatap oluyoruz. Turistler Amerika, New York'a gelen biliyorsun fotoğraf makinesi falan almak için gitmişlerdi Hasidiklerin olduğu mağazalara. İşte böyle bir hayatın içindeler.
1: Hatta Oray, benim de şöyle bir tecrübem var mesela Brooklyn'de. Sen de söyledin ya hayatın içindeler diye. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Tam da işte şabat öncesi cuma günü mesela Brooklyn'de metrodan çıktıktan sonra gelenlere Yahudi misin diye sorarlar. Mesela ben çok denk geldim. Eğer Yahudi olanlar varsa şöyle bir kenara çeker, onlara dua ettirmeye çalışırlardı. Bana da mesela sorduklarını hatırlıyorum.
2: Belli bayramlarda işte öyle puan topluyorlar herhalde, ahirette herhalde daha böyle şey olmak için. Belli bayramlarda herkes durdurup onu bir işte doktrinasyon diyeceğiz ya da kendi ibadetlerine bir şeyler yapıyorlar. Fakat bu belgeselin bazı problemli tarafları var. Birincisi yani nasıl diyeyim, mesela Katoliklik, Protestanlık, işte Presbiteryan vesaire vesaire nasıl Hristiyanların bir koluysa Hasidiklik de homojen bir grup değil. Burada sadece işte Habat Lubavitch diye bir cemaatten söz ediliyor. Halbuki işte de bir Satmar var, Ger var, Bels var. Yani kendi işlerinde de ayrılan bir cemaat bu Hasidikler.
1: Yani bunlar ya İsrail'e karşı işte, ya da İsrail yanlısı şeklinde toptan bir değerlendirme yapamıyoruz, öyle değil mi? Kimisi öyle, kimisi değil.
2: Şimdi orada yanlış anlama var. Biraz akademik kavramlara gireceğim ama Siyonizm nedir? Theodor Herzl'in de öncülüğünde bir politik bir hareketti bu. Yani Yahudilerin işte daha evvel Osmanlı, sonra da İngiltere'nin kontrolünde olan topraklarda, onlara vaat edilmiş olduklarına inandıkları bu topraklarda bir devlet kurma hakları ve kendi kaderlerini tayin etme haklarını iddia eden bir siyasi hareket Siyonist.

0: Bizim. Şimdi bu Hasidik Yahudiler ya da Ortodoks Yahudiler Siyonizme şu açıdan karşı çıkıyorlar. Seküler dünyayı reddettikleri için karşı çıkıyorlar. Onlara göre Yahudiler göçebe olarak yaşamak zorundalar. Mesih denip onlara işte o kurtuluş günü yaşanana kadar. Dolayısıyla şimdi burada bir siyasi hareket olarak bir devlet kurulması bu Mesih beklentisine yani ilahi bir devlet kurulmasının aslında engeli. Dolayısıyla burada yani mevcut İsrail'e karşı değiller. Onların daha ilahi işte daha ezoterik bir itirazları var burada. Onu da yanlış anlamak lazım. Ama tabii içlerinde mesela başka gruplar var. İşte Filistinler öyle protestolarda yer alıyor. Onlar çok daha küçük bir yani bunlar o kadar çok farklı gruplar ki şimdi burada bu belgeselin yaptığı yani o yanlış anlaşılmasın. Tek bir gruptan yola çıkarak bütün Hasidiklere de Ortodoks Yahudilere işte tek bir kişiymiş, tek bir organizasyonmuş gibi görmek. Şimdi biliyoruz Hasidik belli ki açmışlar şimdi. O kadar açıklar ki bir yandan da kapıyı çalan herkese açıyorlar. Seni nasıl durdurdularsa yolda beni de durdurdukları gibi. Yani kim kapıyı çalsa gel gösterdiler. Çünkü propaganda konusunda hakikaten çok son derece üstün
1: Evet,
0: millet. Yani bu
1: kesinlikle.
0: konuyu o kadar
1: Özgüvenliler de
0: inliyor yani.
1: yani o
0: Ve,
1: konuda.
0: tabii şimdi bir de hatırlarsın bu merkez, bu Habat Lubavitch merkezi nereden haber olmuştu? Tüneller kazılmıştı biliyorsun. Oralarda yasa dışı birçok işçi getirip oralarda o tünelleri kazdırdılar. Ceplerinden molozlar çıkartarak yani o kadar da hep hani dindeler, kitaptalar sürekli dua ediyorlar falan. Böyle işleri de çok iyi beceriyorlar yani yasa dışı işçiler getirip oralarda bu
1: Evet, o hadise de
0: satmayı.
1: hakikaten çok konuşulmuştu. Oray hatırlattığın hadise. Ya hakikaten toptan böyle bir yargıda bulunmamak gerekiyor. Onun da altını bir manada çizmiş olalım. Şimdi Amerika'da bu pek aslında konuşulmuyor. YouTube'da konuşulduğu kadar dedin ama Amerika Birleşik Devletleri'nde çok konuşulan bir mesele var herhalde. O da 3 çocuğunu öldürmekle suçlanan bir kadın, öyle değil mi? Ne oldu artık bu davada, son durum nedir?
0: Lindsey Clancy davası yani bu hafta bütün herkesin konuştuğu bu davaydı ve bugün artık yargıç bu davanın geçersiz olduğuna hükmetti ve tekrar yeniden bir yargılama başlayacak ya da başlamayacak. Ama gerçekten bu haftanın belki de en çarpıcı olayı bu. 2023 yılında bu Lindsey Clancy 3 çocuğunu gayet organize bir şekilde spor bantlarıyla boğarak öldürüyor. Bir tane 8 aylık, bir 3 yaşında, bir 5 yaşında. Hatta öyle ki evin bodrum katında bu çocukları öldürüyor. Kocasını özellikle evden yolluyor. Ancak savunmasında da çocukları öldürdüğünü reddetmiyor. Fakat diyor ki doğum sonrası depresyondan dolayı bir takım gayipten sesler duymaya başladım. Birisi bana çocuklarımı öldürmem gerektiğini söyledi. Yani bir delilikten dolayı ya da işte akıl sağlığının bozukluğundan dolayı bir savunma burada düzenledi. Şimdi Massachusetts kanunlarında yargılandığı mahkum olması için bütün jürinin 12 kişilik jüri heyetinin ikna olması lazım. Bir kişi ikna olmadı buna. Yani 11 kişi bunun masum olduğunu ederken jüri heyetinden bir kişi cezalandırılması gerektiğine kanaat getirdi. Ve bir şekilde de dava kilitlendi. Yargıç da en sonunda şimdi olmadı yani davayı düşürdü bir anlamda. Bu masum olduğu anlamına gelmiyor Graham'ın. Ceza mahkum olduğu anlamına da gelmiyor. Savcı yeniden bir dava açabilir. Bu 6 ayla 1 sene süresince olabilir. Eğer mahkum olursa hapishaneye gidecekti. Eğer aklanırsa akıl hastanesinde kalmaya devam edecekti. Tedavi görecekti. Ve şimdi tekrar tedavi görmeye devam ediyor bu süreç olsa. Bakalım yeniden bir dava açılacak mı? Ancak bu davanın ilginç tarafı sadece bir cinayet ya da bir dava değil. Amerika'da kadınların özellikle doğum sonrasında yaşadıkları depresyon üzerine çok fazla böyle bir tartışmaya neden oldu. İşte protestolar neden oldu. Pek çok kişi kendi hikayelerini anlattı. Tabii ki pek çok kadın böyle benzer süreçten gidiyor ama her çocuğunu öldürmüyor. Ama bu konuda da ilginç bir aslında tartışmaya neden oldu. Pek çok kişi de bu çocuğunu öldüren, üç çocuğunu öldüren bu kadına aslında empati duymaya başladı. O da şaşırtıcı bir kısmıydı bu da davanın.
1: Gerçekten öyle. Bu arada başka birini daha sana sormak isterim. Önemli bir isim, Gloria Steinem hayatını kaybetti, öyle değil mi? Nasıl yankılandı Amerika Birleşik Devletleri'nde?
0: Duygu Asena, Türkiye'de kadın hareketi için neyse çok erken kaybettik Duygu Asena'yı. Gloria Steinem de Amerika'da kadın hareketinin belki de en bilinen yüzüydü. Hakikaten yani daha ortada feminizm yokken, cinsel taciz gibi kelimeler yokken bunları işleyen yayınlar yaptı. Ve 92 yaşına kadar da üretmeye devam etti. Daha yani önümüzdeki haftalarda yeni bir kitabı çıkacak düşün. İşte yıllardır hep aynı evde oturuyor. Çok önemli bir figür hakikaten. Yani kadın hakları konusunda bugün bütün dünyada bu ortaya çıkmasının, konuşulmasının en önemli figürlerinden bir tanesi. Ancak mirasında bir de bir kara leke olarak adlandırılan bir dönem var. Çünkü bir dönem CIA çalıştığı iddia ediyor. Bir ajan olarak çalıştığı iddia ediyor. O da biraz aslında abartılıyor. Steinem bir, şu hatırlayalım komünizmle savaş yıllarında işte FBI, Hoover FBI'yi böyle

0: işler yaparken CIA daha böyle ılımlı bir organizasyon olarak biliniyordu Amerika'da. Ve komünizmle de bir genel olarak bir savaş vardı. Şimdi dünyaya demokrasi getireceğiz dedi. Gloria Steinem'de bir sene bir sivil toplum kuruluşta çalıştı. Ve burada
1: Evet.
0: aslında CIA buna bir fon verdi. Ve orada öğrenciler gidip komünist ülkelerde
1: Evet.
0: bir anlamda soft power diyebileceğimiz diplomasi yaptılar. Bir ajanlık.

0: karşılaşıyor. Bizler de yürekten başarılar diliyoruz kızlarımıza, milli takımımıza. Ve bir haber daha hemen sizinle paylaşayım efendim. Ankara'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Protokol yolunda, yani aslında devletin zirvesinin kullandığı o yolda başıboş bir eşek alarmı vardı. Çünkü ekiplerin de devreye girmesiyle çekici çağrıldı ve eşek çekiciyle 7 Emin Otoparkı'na götürüldü. İşte o ilginç anlar şimdi ekranlarınıza gelecek. Ardından saat başında devam edeceğiz.
1: Hadi.
2: Ne alaka yani, çekici eşek bindir, 7 Emin'e götür.
1: Ya tebrik etmesin bizi.
3: Otoparkta genelde arabalar olur ama bir eşeğin olması da çok tuhaf ve komik yani.
1: Buyur abi, çekilecek malzememiz bu.
4: Kaybolmuştu, otobanda bulundu. Sahipsiz eşek çekiciyle 7 Emin Otoparkı'na götürüldü.
5: Ben de 7 Emin Otopark'tan maliyetimi gösterdim, eşeğimi aldım getirdim.
4: Fıkra gibi olay Ankara Protokol yolunda yaşandı. Gece yarısı o yolda seyredenler gözlerine inanamadılar. Çünkü yolun ortasında işte bu eşek sahipsiz şekilde yürüyordu.
1: Güzelce bağla abi, burası çok tehlikeli bir yol. Protokol yolu yolun ortasından almış vatandaş.
5: Bir vatandaş ihbar etmiş. İşte yolun ortasında sahipsiz eşek var diye.
4: İhbar üzerine eşeğin başına polisler geldi. Ama gece yarısı ne bir belediye yetkilisine ne de hayvan sağlığı birimine ulaşınca klasik yönteme başvurup çekici çağırdılar.
1: Meslek hayatında değişik bir çekiş olayı deneyeceksin. Düşüncelerini alayım.
2: Deneyeceğiz. Benim için fark etmiyor. Plakası yok, şeyi yok. Çok saçma bir şey.
4: Çekici kaptanı tüm vasıtalara yaptığı muameleyi eşeğe de yaptı. Kasaya bindirip bağladı.
1: Hiç pay kaybolmayacak şekilde bağlayacağız abi onu.
4: Eşeğin 7 Emin Otoparkı'na park edildiği anlarda çok uzaklarda değil, yakınlarda Yeşil Yurt adlı köyde hayvancılıkla uğraşan Orhan Bey de yana yakıla 2 gündür sürüden kaçmış olan eşeğini arıyordu ve sonunda 112'ye telefon edince sevindirici haberi aldı. Eşeği otoparktaydı.
6: Neden 7 Emin'de?
5: Bilmiyorum neden.
6: Şaşırdın mı?
5: Hem de çok şaşırdım, inanmadım. Gidince bir baktım, eşek benimdir dedim. Nasıl senin oluyor dedi. Nasıl bir eşek? İşte boz renkli, sırtında şu olacak, böyle bir ipi olacak diye tarif ettim. Tamam dedi, seninmiş.
4: Polisi ikna eden Orhan Figan, çekici ücretini ödemekten kurtulsa da kesilen cezadan kaçamadı.
6: Neden kestiler ceza? Yanlış yere parktan mı?
5: Yanlış yere parktan değil, daha çok sahip çıkmamaktan ya da el frenini çekmemekten.
6: Kabahatler kanunundan.
5: Evet.
4: Figan cezadan sonra artık daha sıkı tedbirler alıyor. Eşeğini de sağlam kazığa bağlıyor.
7: Sıkı bağla, kaçmasın.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Haber Türk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 9'a geliyor. Burası hafta sonu devam ediyor efendim. Bu dilimde bağlantılarımız olacak. Haber Türk ekipleri sıcak noktalarda, sıcak bölgelerde, tam da haberin olduğu yerlerde. Bakın Elif Yavuz bizi Silivri'de bekliyor. Yasin Anzerli ise Girne'de. İki ayrı facia yaşadık geçtiğimiz hafta ve o facialara ilişkin son gelişmeleri aktaracaklar. Önce Elif'le başlayacağız. Çünkü o aranan geminin yeri tespit edildi ve biliyoruz ki 10 mürettebat içindeydi. Silivri açıklarında haber nöbetini sürdürüyor Elif Yavuz. Elif, son durum nedir? 10 denizci aranıyor, öyle değil mi? Bugün ne tür bir çalışma görülecek o noktada?
1: Kübra Nur Uslu, evet, kaza anından itibaren aslında çalışmalar başlatılmıştı. Arama faaliyetleri halen devam ediyor. Dün de Milli Savunma Bakanlığı tarafından geminin enkazına ulaşıldığı ifade edildi. Yerinin tespit edildiği ifade edildi. TGC Akın gemisinin eşliğinde bir helikopter, bir uçak, bir İHA tarafından hem denizde hem de denizin altında arama çalışmaları sürdürülüyordu. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Akın gemisi tarafından sonar cihazlarla, ROV cihazlarıyla kazanın yaşandığı noktada Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı yer tespit edildi. Yaklaşık 800-1300 metre arasında, yani çok derin bir noktada aranıyordu o Tuğberk İmamoğlu gemisi. Çok da derinde olduğu tahmin ediliyordu. Tam da o noktada Marmara Çukuru diye tabir edilen bir noktada geminin enkazının yeri tespit edildi. Bu neden önemli? Öncelikli olarak aileler, tabii yakınlarına, cansız bedenlerine de olsa ulaşmak istiyoruz diyorlar. Öyle bir talepleri var, öyle bir istekleri var elbette ki. En azından onlar

0: ulaşabilmeyi talep ediyorlar. Eğer 10 mürettebattan geminin içerisinde kalan olduysa, sıkışan olduysa, özellikle kaptan köşkü, güverteler, kameralar, bu noktalarda olan mürettebat varsa belki ulaşmak mümkün olabilir. Öte yandan geminin nasıl battığına dair de işaretler verecek. Gemi alabora mı oldu, yan mı yattı, seyir halindeyken mi battı? Bunların hepsi geminin enkazına ulaşıldıktan sonra belli olacak detaylar elbette. Konuya ilişkin soruşturma sürerken de Alsu gemisi, Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpan gemi Alsu gemisiydi. Alsu gemisinin birinci ve üçüncü kaptanı tutuklandı. Onlar savcılık ifadesinde neler söyledi peki Kübra Nurus'u? Dikkat çekici detaylar da vardı. Birinci kaptan Tuğberk İmamoğlu gemisi bize çarptı, biz onlara çarpmadık dedi. Üçüncü kaptan Murat Evcimen ise İmamoğlu gemisinin kaptanına iskeleye kır dememe rağmen son anda manevra değiştirip sancağı manevra yapması kazayı başlattı. Biz kazayı sadece bir yaslanma olarak hissettik ifadelerini kullandılar. Yine birinci kaptan da aynı şekilde sadece bir yaslanma denizcilik tabirle yani bir sürtme sıyırma hissettik, bir kaza hissetmedik dediler. Işıkları sönünce biz Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığını anladık dediler. Öte yandan gemide eğer biz çarpmış olsaydık bizim gemimize çok daha fazla hasar olurdu dedi her iki kaptandan. Alsu gemisinde bazı çizikler, sıyrıklar var. Ancak tabii bunların hepsi incelenecek raporlar sonucunda belli olacak. Şu zamana kadar ön bilirkişi raporu çıktı. Ön bilirkişi raporu da henüz ön bir rapor olmasına rağmen kazaya dair pek çok detayı içerisinde barınıyor. Bunlardan ilki Alsu gemisinin dümeninde 3. kaptan vardı söylediğimiz gibi. O da tutuklandı zaten. Çift 04 vardiyasındaydı. Ancak bu kaptanın 2 gün önce mürettebata katıldığı ve sadece 7 aylık kaptanlık tecrübesinin olduğu ortaya çıktı. O saat diliminde ve özellikle kazanın yaşandığı nokta trafik ayrım noktası separasyonu olarak geçiyor. Trafik kontrolünün zor olduğu ve yoğun olduğu bir nokta olduğu ifade ediliyor bilirkişiler tarafından. Böylesi bir noktada tecrübesiz bir kaptanın tek başına dümende bırakılmasının bir zafiyet olduğu ifade edildi. Neden tek başına diyorum? Köprü üstünde gözcülerin olması gerekiyordu. Ancak herhangi bir köprü üstünde gözcünün bulunmadığı da ortaya çıktı. Alsu gemisinin bu noktada köprü üstünde denetimsizlik ve zafiyetinin olduğu belirtildi. İmamoğlu gemisinin ise AIS cihazı kapalıydı. Bu da ne demek? Tuğberk İmamoğlu gemisi hayalet gemi modundaydı. Alsu gemisinin kaptanları Tuğberk İmamoğlu gemisini fark edemedi. Ta ki 1.8 mil yakınına gelene kadar ancak radar ekosu olarak fark etti. Kazada maalesef kaçınılmaz oldu. Her iki taraf tarafından yapılan hatalar nedeniyle. Ancak kayıp 10 mürettebat arama çalışmaları halen devam ediyor. Gün içinde de gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz Kübra Nuruslu.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Elif. Kolaylıklar diliyoruz sana da efendim. Elif gün boyunca orada olacak, Silivri'de olacak. Yeni bir gelişme olunca hemen Elif'e yine bağlanmayı sürdüreceğiz. Dönelim bir başka facia noktasına. O Girne'de pazar günü batan yolcu gemisinin enkazında iki cenazeye daha ulaşılmıştı. Fakat 16 kişi hala aranıyor. Öyle değil mi Yasin? Son bilgiler nedir?
2: Günaydın Kübra Nur. Tam olarak öyle, 16 kişinin arandığını, hala o çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Girne açıklarında meydana gelen feribot kazası adeta bir faciaya dönüşmüştü. İlk aşamada 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı denizin üzerinde. Ardından devam eden çalışmalarda cenaze sayısı 12'ye çıktı. Kayıp sayısı ise 20'den 16'ya düştü. Şimdi arkamda bulunan iki deniz unsuru, yani donanmamıza ait iki savaş gemisinden bahsedeceğim. TCG Işın ve TCG Alemdar. Onlar da Ege açıklarından Kıbrıs'a geldiler ve Girne açıklarında geminin battığı noktada çalışmalarına devam ediyorlar. Robotik dalış çalışmaları an be an devam ettiğini belirtelim. Tabii son olarak iki kadın naaşına ulaşıldı işte bu robotik dalış çalışmalar esnasında. Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat, KKTC Başbakanı Ünal Üstal resmi açıklama yapmıştı. Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen çalışmalarla ilişkili bu son durumda iki kadın naaşına ulaşıldığını, Şerife Özdemir'in ve Nazmiye Özbalat'a ait olan bu cenazelerin ailelerine gerekli bilgi

0: bilgilendirmelerin yapıldığını ve yakınlarını Allah'tan rahmet dilemişti. Kimlik tespit çalışmaları yapıldı ve bu çalışmaların ardından da tamamıyla teyit edilmiş oldu. Öte yandan tabii kaptan ve yine mürettebatla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarının bildiğiniz üzere karar vermişti. Gözaltına alınmışlardı. 3 günlük bir gözaltı süresi vardı. Ardından ek bir gözaltı süresi çıkarıldı. 8 günlük ek bir gözaltı süresinin de olduğunu söyleyelim. Tabii Şerife Özdemir'den aslında biraz da bahsetmek istiyorum. Çünkü biz de Habertürk olarak Şerife Özdemir'in eşi de bu faciada hayatını kaybetmişti, Hüseyin Özdemir. Biz de Mersin'de bunu haberleştirmiştik. Aslında 5 kişi o feribota binmişlerdi. Hüseyin Özdemir, Şerife Özdemir, 2 kızı ve 1 damadı ile birlikte, 2 kızı ve damadı yaralı olarak o tekneden çıkarılmıştı. Hüseyin Özdemir'in ilk gün naaşına ulaşılmış ve Şerife Özdemir'i de diğer 20 kişiyle birlikte, kayıp 20 kişiyle daha doğrusu arama çalışmaları devam ederken İşte Şerife Özdemir'in de naaşına ulaşıldı. Çalışmalar devam ediyor. Bir yandan hem Girne'de o kayıpların yakınları hem de yine Mersin, Adana ve Gaziantep başta olmak üzere. Çünkü bu iller nüfusuna bağlı kişilerin aslında çok fazla olduğunu gemide biliyorduk. Ve işte o illerde de hem Türkiye'de aslında bekleyiş hem de Girne'de bekleyiş devam ediyor. Robotik İşte dalış çalışması diyoruz çünkü 550 metre yaklaşık derinlikte geminin enkazının olduğu ilk gelen bilgiler arasındaydı. Ve o enkaza giriş olarak hani normal insan bedeniyle o metreye inmenin mümkün olmadığını biliyoruz. Ve ardından işte iki gemimiz buraya geldi. Robotik dalış çalışmaları başlatılmıştı ve kısa sürede aslında sonuca da ulaşıldı. İşte o iki kadının naaşı geminin içerisinde bulundu ve oradan çıkarıldı. Söylediğimiz gibi kimlik tespitleri öncelikle yapıldı ve kimlik tespitlerinin ardından da ailelere bilgilendirmeler yapıldı. İşte maalesef 16 kişinin de hala arama çalışması devam ediyor. O 16 kişinin de yakınları bir yandan işte ulaşılır mı, evet, ne kadar kısa sürede ulaşılır, onlar da umutlu bekleyişini sürdürüyorlar. Bizler Girne'deyiz. Gün içerisinde de gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Yasin Azerli Girne'den aktardı efendim. Devam edelim. Bolu Belediyesi'ne yönelik yapılan son operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Operasyon bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon liradan fazla yersiz ödeme yapıldığının tespit edilmesi üzerine başlatıldı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da olduğu 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tanju Özcan, Segbis aracılığıyla cezaevinden duruşmaya katıldı. Mahkeme, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın dahil 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ise Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mithat Özdemir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Amine Cansu Çelik'in ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Efendim Üsküdar'da bir yandan da bugün seçim var. Onda başlayacak seçim süreci de yenilendi seçimler. Şimdi konuya ilişkin yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den de bir açıklama var. Tekirdağ Çorlu'daydı. Özel bugün yapılacak Üsküdar seçimleri öncesinde yaşananlara tepki gösterdi. Çok önem verdiğiniz Üsküdar'ı böyle mi alacaksınız dedi.
2: Çarşamba günü seçimlerin cumartesi gününe yenilenmesine karar verdiler. Ve inanıyor musunuz, görüyor musunuz arkadaşlar?

0: 3 belediye meclis üyemizi tutukladılar. Gözaltına aldılar. Pazara kadar 4 gün tutacaklar. Valilik de hızla yazıyı yazdı. Cumartesi seçim yapacaklar. Akıl almaz. Ve 3 kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar'a çökecekler. Böyle bir hesabın içindeler.
1: Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi öncesinde yaşananları eleştirdi. Çok büyük bir adaletsizliğin karşısındayız dedi.
0: Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Üsküdar'ı yıllarca yönettiniz. Millet başkasına verdi. Çok önem verdiğin Üsküdar'ı alacaksınız. Böyle mi alacaksın?
1: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel Tekirdağ Çorlu'da halk buluşmasına katıldı. Partimiz Türkiye'nin yeni umudu dedi.
0: Eninde sonunda o seçim sandığına kavuşacağız. Bu iktidarı değiştireceğiz. Yeni milletin halkın iktidarını kuracağız.
2: Efendim bu arada Üsküdar'da 4 meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Yine dünün de en çok konuşulan haberlerinden biri buydu. AK Parti'ye 4 transfer başlığıyla bize şöyle bir duyuralım. Aslında Üsküdar'da denge değişti. Yeni dönem, yeni denge diye duyuruyoruz biz de. Şöyle ki AK Parti'ye katılan meclis üyeleri bakın fotoğrafta yer alıyor. Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta ortada. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir var. Yine Üsküdar'daki başkan var, ilçe başkanı var. Ve geçen 4 meclis üyesini görüyoruz. Peki 4 meclis üyesinin de AK Parti'ye geçmesiyle Üsküdar'da son durum nedir? Gelin bir de meclis aritmetiğine bakalım. Biraz önce detaylarını aktardık. Gözaltına alınanlardan da aslında birinin daha çıktığını, dün gece saatlerinde çıktığını da paylaşmıştık. Üsküdar Belediyesi'nde artık bugün kritik bir seçim var. Seçim sürecinin saat 10'da başlamasını bekliyoruz. Ve mevcut meclis aritmetiği bize şunu gösteriyor. CHP'nin meclis üyesi sayısı 23, Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi sayısı ise 21 efendim. Yani 23'e 21 şu sıralarda denge. Bu denge ne yönde bozulur, nasıl olur henüz bilmiyoruz. Fakat şunun farkındayız aslında sadece Üsküdarlılar değil tüm İstanbullular hatta belki de pek çok kişi bu seçimi takip ediyor. Bakalım saat 10'da başlayacak seçim kaç turda tamamlanacak, sonucu nasıl olacak hepsini size aktarmayı da sürdüreceğiz. Geçelim sıradaki haberimize. İnternette yayınladığı gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Göktaş 28 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. Deniz Göktaş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suçu ve suçluyu övme suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede Göktaş hakkında 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 28 Eylül'de Deniz Göktaş internette Ölü Deniz isimli gösteri yayınlamış, sarf ettiği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Göktaş, Cumhurbaşkanı hakaret suçundan tahliye edilirken suçu ve suçluyu övme suçundan tekrar tutuklanmıştı. Ve dönelim Diyarbakır'a. Gülistan Doku soruşturmasında acaba son durum nedir? Veysi İpek'le konuşacağız. Günaydın Veysi İpek. Son durum nedir? Bu mesele artık çözülüyor mu? Şu an kimler içeride, kimler tutuklu? Nedir son bilgiler?
3: Evet, aslında 5. dalga operasyonda gerçekleştirilmişti. Şu ana kadar 61 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi. Hem Tunceli hem de Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şu ana kadar da 32 kişinin tutuklandığını ifade edelim. Bir emniyet müdürü ve bir albay da şu an itibariyle tutukluların arasında olduğunu da ifade edelim. Muhalli Sonel dışında önemli isimler olduğunu da kaydedelim. Geçtiğimiz aslında cumartesi günü büyük bir dalga operasyon gerçekleştirilmişti. 5. dalga operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. 10 kişi yeni isimlerdi. Bir kişi ise daha önce alınıp serbest bırakılan isimlerden biriydi. Onlardan biri de eski jandarma komutanının yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman'dı. Onlar da tutuklandığını ifade edelim ki önemli aslında bilgiler de paylaşıldı. Özellikle 12.25'te Gülistan Doku en son Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde görüntülenmişti. Tam da bu noktada eski jandarma komutanı Gaziantep'ten Tunceli'ye gelmişti. Tatile çocuklarla birlikte geldiğini öne sürmüştü. 12.27

0: Dede Sarı Saltuk Viyadüğü'nün üzerinden geçtiği tespiti vardı. Bu sorular kendilerine yöneltildi. Tam da o bu viyadüğün üzerinde geçiş gerçekleştiği sırada da eşi Burçin Hızlı Kahraman da dönemin valisi Tuncay Soneli'nin eşi Handan Soneli aradığı belirlenmişti. Bu noktada da sorular peş peşe geldi. Tabii suçlamaları kabul etmediler. Özellikle Ali Kahraman aslında valinin korucular üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ifade etti. Manipülasyon yapma yeteneğinin olduğunu söyledi. Diğer taraftan da sim kartı Ankara'ya gönderilmesi hızlı bir şekilde soruşturmanın bir taraftan da hemen ortaya çıkarılması için gönderilmediğini, bunun ortaya çıkarılamayacağını öne sürdü, iddia etti. Diğer taraftan da Ali Kahraman bu iddialarla birlikte aslında hakaret içeren cümlelerde vali hakkında kullandığını ifade edelim. Diğer taraftan tabii hürriyetinden kişiyi yoksun bırakmak, delilleri yok etmek, gizlemek suçlamasıyla tutuklandıklarını da ifade edelim. Bu neden aslında tutuklandı? 12.27'de Sarı Saltuk Viyadüğü'nün üzerinden geçtiği dönem saatlerde Gülistan Doku'yu alarak bir başka ekibe teslim edildiği yönde önemli iddialar vardı. İşte bu iddialar doğrultusunda da tesadüf olamayacağı değerlendirildi ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevkleri gerçekleştirildi. İkisi de tutuklandı. Bir balık adam, bir polis de tutuklanmıştı. Şu ana kadar 13 polis, bir eski vali, bir emniyet müdürü ve bir il jandarma komutan yardımcısı olmak üzere 32 kişi şu anda tutuklu olduğunu ifade ederek sözü size bırakalım.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Veysi İpek. Diyarbakır'dan aktardı efendim Gülistan Doku soruşturmasındaki son durumu. Devam edelim. Kahramanmaraş'ta öğretmen Ayla Karay'la 9 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili davanın ilk duruşması başladı. Sanık anne ve baba savunma yaptı. Saldırganın emniyet müdürü babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli duruşmaya tutuklu oldukları cezaevinden ses ve görüntülü sistemle katıldı. Önce baba savunma yaptı. Okul saldırısının faili oğlum İsa Aras'tır. Onun için dava açılmalıdır dedi. Anne ise oğlumdan bu olayı yapacak hiçbir şey hissetmedim ifadelerini kullandı. Baba Uğur Mersinli hakkında olası kasla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kasla yaralama suçundan da 30 yıl hapis cezası isteniyor. Anne hakkındaysa 22,5 yıla kadar hapis talebi var. İlk duruşmaya saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri de katıldı. Saldırgan İsa Aras Mersinli 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'na silahla girmiş. Öğretmen Ayla Karay'la 9 öğrenciyi öldürdükten sonra etkisiz hale getirilmişti. Kahramanmaraş'ta bir kocam sokakta tartıştı, eşini silahla vurdu. 56 yaşındaki adam daha sonra silahını kendisine doğrulttu.
2: Dört çocuk sahibi çiftin sokak ortasındaki tartışması kanlı bitti. Hem kadın hem saldırgan koca hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta yaşayan 56 yaşındaki Tevfik Bahar'ı açıkla eşi Dilek arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Tevfik Bahar'ı açık yanındaki pompalı tüfeğin tetiğine bastı. Önce eşini vurdu, sonra aynı silahla kendine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan kontrolde Tevfik ve Dilek Bahar'ı açık çiftinin öldüğü belirlendi. Çiftin yakınları acı haberle yıkıldı. Bahar'ı açık çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi. Çiftin cenazesi otopsi için adli tıp morguna götürüldü.
1: Skuterler artık trafiği esir aldı efendim, farkında mısınız? Her yerdeler. İşte Yeni Şafak gazetesi de buna dikkat çekiyor. Kaldırımlarda, yaya geçitlerinde hız sınırı olan 25 kilometreyi aşan elektrikli skuterler şehirlerde ciddi tehlike oluşturuyor deniliyor. 15 yaş altının kullanmasına, kask eksikliğine ve kural ihlallerine uygulanan 5000 liralık cezaya rağmen sahadaki denetim yetersizliği krizi büyütüyor. İçişleri Bakanlığı da artan şikayetler ve kayda girmeyen kaza verilerini mercek altına alarak yeni önlem paketini devreye

0: Devreye sokmaya hazırlanıyor. Bakalım bu pakette neler olacak, nasıl bir düzenleme gelecek, acaba cezalar mı artacak, göreceğiz. Yeni eğitim öğretim yılı da artık başlıyor. 14 Eylül, şunun şurasında ne kaldı ki? Ticaret Bakanlığı da okul alışverişi devam ederken kırtasiye sektöründeki denetimlerini sıklaştırdı. Güvensiz bulunan ürünler toplatıldı, işletmelere de idari para cezası uygulandı.
1: Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans ilkemiz. Çünkü burada hiçbir şeyin daha azına da müsaade etme şansımız yoktur. Çünkü bu sağlık ve güvenlikle ilgili bir konudur.
2: Güvensiz ürüne sıfır tolerans ilkesiyle kırtasiyeler denetleniyor. Mevzuata uygun olmayan ürünler toplatılıyor.
1: Firmalarımız bizim can damarımız. Bunların var olması gerekir. Tek istediğimiz şu, standartlara uygun, kurallara uygun ticaret yapılması ve çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atılmaması.
2: İlk ders zili 14 Eylül'de çalacak. Bir yandan okul alışverişi sürerken bir yandan da Ticaret Bakanlığı öğrencilerin ve velilerin güvenle alışveriş yapabilmesi için denetimlerine devam ediyor. İçeriğinde zararlı kimyasal malzeme bulunan ve çocukların fiziksel olarak zarar görebileceği ürünler tespit ediliyor. Etiket ve ambalaj kontrolleri yapılıyor.
3: Ticaret Bakanlığı yetkilileri yaptıkları kırtasiye denetimlerinde ürünlerin arkasında özellikle üretici ya da ithalatçı firmaya ait bilgilerin bulunup bulunmadığını inceliyorlar. Ayrıca ürünlerin arkasında CE ve TSE damgalarının da bulunması gerekiyor.
2: 10 Ağustos'ta başlayan denetimlerde bugüne kadar 26.570 işletme denetlendi. 4.958.623 ürün tek tek incelendi. Mevzuata uygun olmayan ürünler toplandı. Güvensiz ürün satan işletmelere idari para cezası uygulandı.
1: Bir ürün güvensiz bulunduysa 434 bin liradan başlıyor. Bunu 10 katına kadar uygulayabiliyoruz. Diğer taraftan etiketlerle ilgili bir eksiklik varsa burada da 173 bin liradan başlayıp yine 10 katına kadar uygulayabiliyoruz.
0: Efendim ekranlarınızda bir birazdan ibaresi var. Kahvaltıyı geç yapan erken mi ölüyor? Doğrusu bu araştırma bizim çok dikkatimizi çekti. Çok ilginç veriler var. Birazdan Murat Topoğlu'yla bu meseleyi konuşacağız ama onun öncesinde gelin şöyle bir yurttan ve dünyadan derlediğimiz ilginç görüntülere bakalım.
4: Trafik akarken bir anda yola atladı. İki araçta adamı sıyırıp kıl payı yanından geçti. Sürücülerin ustalığı kazayı önlerken olanlar onun umurunda değildi. Sahilde tur atıyorlardı. Aşırı hızlı jet ski küçük bir tekneyle çarpıştı. Ayakta duran bu adam kendini denizde buldu. Yüksek atlamada iddialıydı. Alkışlar arasında gelen atlet hem çıtayı devirdi hem de minderi ıskalayıp yere serildi. Yangın çıkışına ait PVC kapı kaldırımda yürüyen yayanın tam önüne düştü. Ayağından yaralanan kadın birkaç santimle ölümden döndü. Gösteride aksilikler üst üste geldi. Robotlardan biri hareketsiz kalırken diğeri garip hareketler yapmaya başladı. Bu robotsa uzun süre çırpındı. Onu durdurmak hiç de kolay olmadı. Adana Seyhan'da sulama kanalı yolunda bir türlü kazaların önüne geçilemedi.
5: Kör nokta burası. Kimse dikkat etmiyor. Kaza sürekli oluyor.
4: Vatandaşlar da kendince çözüm üretti. Kendi imkanlarıyla uyarı levhası yapanlar gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.
5: Biz yetkililerden buraya bir ışık yapmasını rica ediyoruz.
4: Salonda tek başınaydı. Masaya tırmanıp oynamaya başladı. Baş aşağı olan minik bir anda durumunu düzeltti. Ters dönüp iki ayağının üzerine düştü. (Gülüyor) İki sürücü trafikte yol kavgasına tutuştu. Kırmızı ışıkta durup spor aracından

0: inen kadın önce adama söylendi. Sonra da elindeki bıçağı aracın lastiğine sapladı. Ardından gazlayıp gitti. Böyle kavga pek de görülmüş şey değildi. Say say bitmedi. Zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden tam 60 bin lira çıktı. İran uyruklu adamın paralarına el konulurken 3700 lira da ceza kesildi. İçeri girdi, ışığı açtı. Dükkana dolan gazın farkında değildi. Patlamayla birlikte dışarı savruldu. Kıyafetleri yanan genç panikle kaçarken yaraları hayati değildi.
1: Günün kutlu olsun.
2: Sağ olun. Allah binlerce razı olsun.
0: Ekipler pastayla karşısına çıktı. Huriye teyzenin doğum gününü kutladı. Yaşlı kadın mumları söndürüp sürpriz yapan ekiplere teşekkür etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlılar için hayata geçirdiği doğum günü projesi herkesin yüreğini ısıttı.
1: Nice senelere.
0: Bir anda merdivenlere yöneldi. Basamaklardan metrelerce aşağı indi. Aracı mahsur kalan sürücü navigasyon kurbanı olduğunu söyledi.
3: Köprüden mi attı?
0: Herkesin bakışları arasında Galata Köprüsü'nden denize atladı. Su yüzünde kalmaya çalışan adama önce can simidi atıldı. Sonra halat uzatılarak tekneye çıkması sağlandı. Ardından hastaneye kaldırıldı.
4: Kahvaltıyı geç mi yapıyorsunuz yoksa erken mi? Efendim 31 bin kişinin katıldığı yeni bir araştırmaya göre sağlıklı yaşam için kahvaltıda ne yediğimiz kadar aslında ilk öğünü ne zaman tükettiğimiz de önemliymiş. 40 yaş ve üzerindeki yetişkinlerde kahvaltının geç saatlere bırakılması erken ölüm riskinin %29 artmasına neden olabiliyor. Çok dikkat çekici bir araştırma. Gelin uzmanıyla konuşalım. Doktor Murat Topoğlu bu dilimde bizimle birlikte. Günaydın hocam.
5: Günaydınlar, nasılsınız?
4: Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, sizi de iyi gördük. Hocam şimdi ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması verileri bunlar. 40 yaş üzerini incelemişler binlerce kişiyi ve 10 yıl boyunca izlemişler. Diyorlar ki 40 yaş üzerindeki yetişkinlerde kahvaltının geç saatlere bırakılması ölüm riskini azaltır. Çok dikkat çekici değil mi, ne dersiniz?
5: Dikkat çekici ama çok doğru olduğunu zannetmiyorum.
4: Özür dilerim,
5: çünkü
4: arttırır bu arada, yanlış kelimeyi kullanmış oldum.
5: Anladım, anladım.
4: Yani ne ama kadar yani geç yerseniz o kadar ölümcül olur diyor.
5: Yani tabii ki insanların şartlarına bağlı. Yani sabah kahvaltısı çalışan kişilerin bazen geç kalması durumunda veya erken kalkması durumunda oluşabiliyor. Fakat şu önemli burada, bu araştırmanın çok fazla doğru olduğuna inanmıyorum. Sabah kahvaltısı ama çok önemli, bu doğru. Yani geç vakitler tabii ki saat 10'da da yapıldığı olabiliyor, 11'de de yapılabiliyor. Sabah 6.30-7'de de yapılabiliyor. Bunun ölüm riskini artırması diye bir şey söz konusu değil. Ama kahvaltı yapmak önemli mi derseniz, gerçekten çok önemli. Sabah kahvaltısı gerçekten hepimizin olmazsa olmazıdır diye söyleyelim.
4: Hocam yani 7-8'de yapmakla 10'da kahvaltı yapmak arasında bir fark yok mu sizce?
5: Çok büyük fark olduğunu zannetmiyorum ben kesinlikle. Çünkü hayat şartları da bunu zaten reddeder. Yani illa 7'de 8'de mi kahvaltı yaparsak daha mı uzun yaşayacağız? Böyle bir şeyin yani bilimsel bir platformu olduğunu zannetmiyorum.
4: Hocam
5: ama
4: yine de ben bu araştırmayı aktarayım. Çünkü şöyle diyor araştırma bu arada. Kahvaltı saat 7-8'de yapana göre deniliyor ki 8-10 arasında yapanda ölüm riski %10 daha fazla. 10 ile 12 arasında yapanda ölüm riski %19 fazla, 12'den sonra yapanda ise ölüm riski %19 fazla. Tam 10 yıl boyunca izlemişler 31 bin kişiyi ve böyle bir istatistik aslında ortaya koymuşlar. Bir şey demez mi ama vallahi, bu veriler bize?
5: Vallahi ben gerçekten bunu doğru olduğunu zannetmiyorum. Yıllardır obeziteyle veya işte beslenmeyle uğraşan bir hekim olarak, yani 42 senedir ben bu tarz bir şey ilk defa duyuyorum ve doğruluk payının iyice araştırılması gerekir diye düşünüyorum. Ama şunu şuradan söyleyebilirim. Akşam yemeğini mümkün olduğu kadar şöyle söyleyeyim, yani 8'i geçmemek kaydıyla, evet, daha az yemek yemek sağlıklı olduğunu biliyoruz.

0: Yani akşam çok fazla yemek yediğimiz zaman metabolizmanın sonrasında uyuyacağımız için tamamen yavaşlamasına neden oluyor. Akşam yemekleri bizi aslında maalesef kilolu yapan durum, akşam yemeklerinin fazla ve akşamdan sonra yiyeceğimiz her türlü yiyecekler, yani pastalar, börekler, tatlılar, bunlar bizi aslında sağlığımızı etkileyen faktörler.
1: Hocam başlarken dediniz ki kahvaltı yapmak önemli. Pek çoğumuz bu hayat
0: Çok önemli.
1: koşuşturmacası içinde çok da kahvaltı yapmıyoruz artık. Neden bu kadar önemli?
0: Çünkü sabah 8 saat en azından ya da 7 saat uyuyorsunuz. Kan şekeri en dipte. Dolayısıyla kan şekeri testlerini biz sabah çıkarma yapıyoruz. Siz kahvaltınızı hiç yapmazsanız, hiçbir şey yemezseniz, bunu öğlene sarkıtırsanız kan şekeri dediğimiz düşmesi ve hipoglisemi dediğimiz durumlara neden olabiliyor. Ve ondan sonra da ne yediğinizi bilmezsiniz. Yani 3 öğünlük yemeği, 11-12'de kahvaltı yapıyorsanız 3 öğünlük yemek yersiniz. Belki araştırma bu açıdan bakıldığında biraz doğruluk payı taşıyor. Ama hani 7-8'de kahvaltı yapmakla 8-9'da kahvaltı yapmanın bu ölüm risklerini artırması da biraz doğru değil, ama kahvaltı gerçekten sabah kan şekerimizi yukarı çıkarmak için, tabii çok hızlı da olmayacak şekilde, yani reçeller, pastalar, böreklerle değil, normal Türk kahvaltısı çok sağlıklı olduğunu
1: Hocam
0: düşünüyorum.
1: uyanır uyanmaz peki hemen kahvaltıyı yapmalı mıyız? Çünkü şöyle bir ifade de hatırlıyorum mesela. İşte bir saat geçsin sonra kahvaltıyı yapın şeklinde. Yoksa uyanır uyanmaz hemen sofraya mı oturmak gerekir?
0: Yani bir yarım saat sonrasında, uyandıktan yarım saat sonrası yapmak daha sağlıklı. Çünkü vücudun bir de biyo dengesi var, yani biyolojik bir denge var. O denge sabah uyandığınız zaman işte lavaboydu, yüz yıkamaydı vesaire vesaire. Ama çok da geciktirmemek lazım. Yani 1 saat, 1,5 saat uyandıktan sonra diye bir yarım saat, 40 dakika yani maksimum. Sonrasında kahvaltı yapılması şart. Ama ondan önce de bir bardak su içilebilir ve çok da iyi olur sabah aç karnına. Vücudumuz çünkü susuz da kalıyor. O su gerçekten değerli.
1: Hocam son bir şey daha
0: Kahvaltı
1: söyleyeyim.
0: öncesinde.
1: Bir de şöyle bir
0: Tabii.
1: şey hatırlıyorum. Böyle kahvaltının tarihiyle ilgili bir şey okumuştum. Ya bu kahvaltı aslında son yüzyılda çıkan bir şey. Yani eskiden insanlar uyanır uyanmaz aslında bir şey yemezlerdi. Özellikle mesai mefhumu ortaya çıktığı için kahvaltıda doğdu bu aslında. Son yüzyılın icadıdır şeklinde. Eskiden herhalde böyle üç öğün yoktu öyle değil mi? Var mıydı ya da?
0: Var bence. Yani sabah ile akşam. Yani şimdi tabii aralıklı oruç sistemleri çıktı, şu çıktı, bu çıktı vesaire, aralıklı oruç. Yani tabii vücudumuz eğer alışkınsa, yani işte kalkıp 11'de kahvaltı yapıp sonra akşam 6'da veya 5'te akşam yemeğini yiyip ondan sonra bir şey yememek, eğer vücudunuz alışıksa buna bir şey söylemiyorum. Ama aralıklı orucun mutlak ve mutlak işte insanları işte daha sağlıklı yapması veya daha fazla kilo vermesini sağlar diye bir kayıt yok. Zaten sürdürülebilirlik de değil bu. Sürdürülebilir bir olay da değil yani.
1: Pekala.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani bu
1: Evet.
0: iş hayatımızda veya bu büyük şehirlerde yaşayan kişiler için sürdürülebilir bu durum da değil. Yani çünkü insanlar hep aralıklı oruç, aralıklı oruç diye böyle kafalarına sürekli
1: Evet.
0: takıyorlar. Ama nasıl bir alışmış olduğu bir düzen var. O düzeni bozup aralıklı oruca geçiyorsunuz. O insanı da mutsuz ediyor. Bakın, mutsuz olmak insanın bütün hastalıklarını beraber getiriyor.
1: Evet. Haklısınız hocam.
0: İster bu kilodan kaynaklansın,
1: Evet.
0: ister bu iş hayatından kaynaklansın. Çünkü gerçekten 10 bin tane Amerikalı yapılan bir çalışma var. 10 bin insana soru sormuşlar. Demişler, sizi mutlu eden en
1: Evet.
0: çok şey nedir süre olarak? Birincisi ne çıkmış biliyor musunuz? En çok süre olarak mutlu eden şey.
1: Neymiş hocam?
0: İş hayatınız, iş hayatınız, işte aldığınız zevk. Şu anda siz yayın yapıyorsunuz ve bunu zevkle yapıyorsunuz. Ve bu aldığınız zevk, insanlara bilgiler aktarıyorsunuz. Burada geçirdiğiniz süre sizi en mutlu eden şey.
1: Evet.
0: İkincisi, karşılıksız bir insana yapmış olduğunuz yardım. İşte karşıdan karşıya geçmek üzere olan bir ağa, bir kör olan bir insana veya yaşlı bir amca teyzeyi karşıya geçirdiği zaman, sizi geçirdiğiniz zaman onun size Allah razı olsun demesi. Üçüncüsü, gerçekten inanışınız, dua edişiniz, Allah'a yalvararak böyle yakararak dua edişiniz. Bu da üçüncü sıra. En son kısımlarda ne çıkmış biliyor musun?
1: Buyurun
0: Mutlu
1: hocam.
0: eden süre olarak çocuklarla ilgilendiğiniz süre.
1: Evet.
0: Niye
1: Hocam
0: biliyor musun?
1: çok doğru. Şimdi hepsine hasbelkader
0: Çocuk
1: tecrübe
0: sevgisinden
1: etmiş bir insan olarak gerçekten bu yani doğru bir araştırma herhalde hepimizin tecrübe

0: şubeleri de bunu doğrular.
1: Çocuk
0: Buyurun hocam,
1: sevgisinden
0: son
1: ziyade
0: cümlenizi
1: hani
0: rica
1: çocuğum
0: edeyim.
1: yapma etme aman bak elinde bir cam bardağı bırakma düşürsün. Onlarla ilgilendiğiniz süre en az mutlu eden şey. Çocuk sevgisinden bahsetmiyorum.
0: Evet,
1: Onlarla
0: onlarla
1: ulaştığınız
0: ilgilenmek
1: süreden bahsediyorum.
0: sorumluluğu. Kesinlikle öyle hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Size de mutlu
1: Ben teşekkür
0: günler
1: ederim.
0: diliyoruz. Biz hakikaten burada mutlu mutlu
1: İyi
0: yayınımıza
1: yayınlar.
0: devam edeceğiz şimdi. Çok teşekkür ediyoruz. Doktor Murat Topoğlu bizimle birlikteydi efendim. Devam edelim şimdi sıradaki haberimize. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a yönelik tehditlerini sürdürüyor. Netanyahu, İsrail'in önündeki ana görevin İran rejimini devirmek olduğunu söyledi. Hedefin ulaşılabilir ve yakın olduğunu da savundu.
2: Önümüzdeki ana görev İran'ı devirmek dedi. Tahran yönetiminin tökezlediğini ve hiç olmadığı kadar zayıf olduğunu iddia etti. Açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden geldi. Açıklamaya göre Netanyahu İran'da rejim değişikliğini açıkça hedef gösterdi. İran tehdidini geri püskürttüklerini savundu. Netanyahu Tahran rejimini devirmenin imkansız olmadığını söyledi. Bu hedef ulaşılabilir ve yakın dedi. İsrail'in bunu gerçekleştirecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu yoklamaları eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yaşar Partisi'nin yarışı önde götürdüğünü gösteriyor. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu dışarıya yönelik söylemlerini ve tehditlerini artırıyor.
0: İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levim, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetinin tesadüfi olmadığını söyledi. Levim, saldırıların Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmayı amaçlayan sistematik bir planın parçası olduğunu savundu.
3: And it is systematic and it is backed by the Israeli authority. No doubt. Look, it started in the beginning. You could have some question marks. Maybe it is, you know.
4: Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırıları her geçen gün artarken, duruma İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy de tepki gösterdi. Levy'e göre bu saldırıların arkasında açık bir hedef var.
3: To push the Palestinians away from the West Bank. Now they cannot push away 3 million people. First of all, they started with the shepherds, with small communities. Then they go to villages, so they start to attack the first row of buildings. You see, there is a whole thinking behind it. Sure, that's an attempt for an ethnic cleansing of the West Bank.
4: İsrail'de yerleşimciler hakkında açılan dosyaların %90'ından fazlasının iddianame hazırlanmadan kapatıldığı, mahkumiyet oranının ise %3 düzeyinde kaldığı belirtiliyor. Levy, ordunun da Filistinlileri korumadığını söylüyor. Saldırıların son zamanlarda artmasının arkasında ise İsrail'de yaklaşan seçim olduğunu belirtiyor.
3: So if you travel in the West Bank, you don't recognize it from week to week. Things are changing very rapidly. And now even more because the elections are very soon and they try to catch as much as they can until the elections. It is a plan, there is a plan, there is a program. It is very systematic and it has very clear goals.
4: Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da 2023'te 1291 olan saldırı sayısı 2025'te 1835'e çıktı. 2026'nın yalnızca ilk 4 ayında ise 761 saldırı kaydedildi.
0: Efendim gelin şimdi dünyada bu hafta öne çıkan manşetlere şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle İtalya ile başlayacağız. İspanya, Almanya bir uzanacağız. İtalyan gazetesinden başlayalım. Corriere della Sera. Bu hafta şöyle bir manşet attı. Moskova ile Berlin arasında yüksek gerilim diye. Yani bu Moskova ile Berlin arasındaki gerilim aslında tüm Avrupa'yı etkiledi. Hatırlayacaksınız Leipzig Havalimanı'nda bir kargo kurye uçaklarını hedef almıştı. Bir takım aslında sabote edici girişimler olarak da nitelendiriliyor bu girişimler. İHA'lar Rusya'nın olduğuna dair iddialar vardı. Her ne kadar Rusya bu konuda aksini söylese de ve bu olayın ardından da Almanya'nın Bonn kentindeki Rusya konsolosluğu hatta kapatılmıştı. Dolayısıyla İtalya dahil olmak üzere Avrupalıların gündeminde bu Moskova ile olan gerilim de vardı bu hafta. Geçelim Alman gazetesine Die Welt. O da özellikle AfD'nin giderek yükselişine dikkat çekiyor. Zaman zaman ekranlara getiriyoruz. Aşırı sağcı parti Almanya'da giderek popüler artırıyor. Ona ilişkin bir de

0: detay var bunun artışına ilişkin ve bir diğer noktada gördüğünüz gibi bir fotoğraf paylaşıyor. O fotoğrafta ise kaos normale dönüşüyor diye duyuruluyor. Çünkü bu fotoğrafta yine İspanya'dan hatırlayacaksınız Seuta'daki o göçmen krizini ekranlarınıza getirmiştik. Uyuyan göçmenlerin fotoğrafı yer alıyor. Yine Alman gazetesinde de 70-80 bin göçmenin varlığının kentte artık gündelik bir durum haline geldiği de vurgulanıyor. Tam da şöyle konu İspanya'dan açılmışken gelin bir de İspanyol gazetesinde bu hafta hangi manşetler yer almış bir de ona bakalım. El País'e bakacağız. Sanchez var, fotoğrafı var gördüğünüz gibi manşette ve orada da yine gündem Seuta ve hatta deniliyor ki Sanchez kralın Seuta'yı ilk kez ziyaret edeceğini duyurdu. Bu arada dikkat çekici bir başka da ifade daha var Sanchez'in sözlerinde. Bu Seuta'da yaşanan krizle ilgili Rusya ve İsrail'i hedef aldı Sanchez'de. Özellikle Rusya'nın o Afrika'daki etkisinin de hibrit savaş olarak hatta nitelendirilen etkisinin de bu noktadaki o karışıklıkların tetiklediğini iddia ediyor Sanchez. İsrail'e zaten malum İspanya'nın ilişkisi hiç iyi değil. Dolayısıyla ilk günden beri de İsrail bu konuda hedefte efendim. Geçelim İngilizlere. İngiliz gazetesinden Guardian'a bakacağız. Guardian'da da başbakan var gördüğünüz gibi. Başbakan şöyle diyor. İngiltere'nin düşük büyüme döneminin sorumlusu Brexit ve Thatcher'dır. Hatta şöyle bir ifade var haberin sol tarafında da İngiltere ekonomisinin Avrupa Birliği'nden ayrılması nedeniyle %6'lık bir kayıp yaşandı. Avam kamerasında konuştu Andy Burnham ve suçlu aslında Brexit ve Thatcher dedi. Fransız gazetesine de bakalım Le Monde. Le Monde'da öğrenci sayısındaki düşüş okulları dönüşmeye zorluyor deniyor. Yani bu nüfusla ilgili meseleler sadece bizim sorunumuz değil. Gördüğünüz gibi Fransa'da da tartışma konusu artık okullar açılacak ve deniliyor ki 161 bin öğrencilik bir düşüş var. Buna göre bizim bu okulları yeniden düzenlememiz gerekir şeklinde bir tartışma söz konusu Fransa'da da. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri diyelim. New York Post'a bakalım. Yine haftanın en çok konuşulan konularından biriydi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir kadın, hatta akıl hastası olarak nitelendiriliyor bu kadın, Times Square'de bir başka kadını bıçaklayarak öldürdü. Yine ifadeler şu, bir anne bir anneyi öldürdü deniliyor. Ona ilişkin görüntüler de var. Gördüğünüz gibi öldürülen kadının fotoğrafı ve tam da o öldüren diğer kadının fotoğrafı. Hakikaten Amerikalılar bu hafta bu meseleyi de oldukça fazla konuştu efendim. Şöyle bir dünya basınına da bakmış olduk. Devam edeceğiz şimdi. Şimdi bu hafta dünyada neler yaşandı baktık. Gelin bir de Ankara'da neler yaşandı. En çok Ankara'da neler konuşuldu. Kulislerde mesela en fazla konuşulan konular neydi? Onu da Habertürk muhabiri Elif Ergen'e bir soralım. Günaydın Elif. Hakikaten Ankara'nın yine hareketli haftalarından biriydi. Sık sık da size bağlandık. Bilgileri almaya gayret ettik. Nasıl özetlersin? Hangi temel başlıkları çıkarırsın? Ankara bu hafta en çok neleri konuştu?
1: Günaydın Kübra Nur Uslu, iyi yayınlar dilerim, iyi hafta sonları. Aslında Ankara'da yoğun bir haftayı geride bıraktık diyebiliriz. Ama en önemli konu başlıklarından biri eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Ankara Adliyesi'ne gelerek dün ifade vermesiydi. Neden ifade verdi Melih Gökçek? Çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. İşte hafta başında gazeteci Murat Ağrel adliyeye gelmişti ve tanık sıfatıyla ifadesini vermişti. Cuma günü ise eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Ankara Adliyesi'ne geldi ve ifadesini paylaştı. Tabii ki ifadeye gelmeden önce Melih Gökçek'ten bir açıklama bekliyorduk ama açıklama yapmadan direkt ifade vermeye geçti ve 2 saat sürdü Melih Gökçek'in ifadesi. Çıkışta da onu bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler tabii ki Melih Gökçek'e ifadesine neler söylediğini sordular ama Melih Gökçek ifadenin gizliliği dolayısıyla bu soruyu yanıtlamayacağını söyledi ve kararı merakla bekliyorum, endişem yok ifadesini paylaştı Melih Gökçek. Tabii ki Melih Gökçek'in ifadesinden sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Oğlu ve gelini yani Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek de soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldı. En önemli konu başlıklarından biri buydu Ankara'da konuşulan. Bir diğer konu başlığı ise Ahmet Davutoğlu'na açılan soruşturmaydı. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz dönemde Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini

0: faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı ve yakın zamanda da sosyal medyada bazı görüntüler dolaşmaya başladı. O görüntülerde Ahmet Davutoğlu'nun geçmişte yapmış olduğu bir konuşma yer alıyordu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bazı ifadeleri bulunuyordu. İşte o görüntüler eleştirilere sebep oldu ve görüntüleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tek tek inceledi ve Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Ahmet Davutoğlu'nun da önümüzdeki günlerde yine adliyeye gelerek ifade vermesini bekliyoruz. Tabii ki Ahmet Davutoğlu'ndan da bir açıklama bekliyorduk. Ondan henüz bir açıklama gelmedi ama avukatı bir açıklama yaptı. Kısaca mutabık kılınan zamanda Davutoğlu savcılık makamını bilgilendirecektir ifadesini paylaştı Ahmet Davutoğlu'nun avukatı. Bu iki konu başlığı şüphesiz oldukça önemliydi ama bu hafta aslında yeni parti için oldukça tarihi ve önemli bir haftaydı. Çünkü yeni partinin yeni genel merkezi haftanın başında pazartesi günü kapılarını siyasete açtı yeniden. Genel merkez binasında yapılan çalışmalar uzun süredir devam ediyordu. 30 Ağustos'ta sona erdi ve 31 Ağustos pazartesi günü bina resmen açıldı. Tabii ki toplantılar peş peşe geldi. Pazartesi günü ilk toplantı yapıldı. Parti meclisi toplantısı vardı. Salı günü hangi toplantı vardı? Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Çarşamba günü ise il başkanları toplantısı vardı. Tabii ki bu toplantılarda Genel Başkan Özgür Özel'in açıklamaları peş peşe oldu ve her açıklamasında neredeyse iktidar hedefini yineledi. Neler söyledi Özgür Özel? Hemen onları da aktaralım. Gireceğim ilk seçimde parti, iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gidecek ve görevimi benden sonraki başkana devredeceğim vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da hevesim asla yok. Açık farkla kazanan bir başka aday olursa ve o aday muhalefeti birleştirebilirse o kişiyi aday göstereceğiz açıklamasını yaptı. Üç evet. dönem kuralını söyledi Özgür Özel. Bu kuralın altını çizdi. Dedi ki tüm yöneticiler makamlarında 3 dönem kalacak dedi. Ve terörsüz Türkiye süreciyle de yasanın meclisten geçmesiyle ilgili partisinin tutumunu değerlendirdi. Biz doğru bir hattan baktık. Bu ihtimali Türkiye'yi ıskalattırmayız dedi ve bu mesajların ardından da Özgür Özel saha görüşmeleri kapsamında Trakya turuna çıktığını ifade etti. Tabii ki bu hafta yeni parti cephesinde altı çizilmesi gereken bir başka konu başlığı da yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan tokalaşmaydı. İki lider bu hafta iki kez bir araya geldi ve iki kez tokalaştılar. Önce o anları hatırlayalım. İlk önce pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eski milletvekili Mehmet Cevdet Selvi için düzenlenen cenaze töreninde karşı karşıya geldi iki lider. Ardından çarşamba günü ise Yargıtay'da düzenlenen adli yıl açılış töreninde protokol salonunda tokalaştılar. İşte butlan sürecinden sonra iki parti liderinin tokalaşması aslında bazı çevrelerde eleştirilere sebep oldu. O eleştirilere de Özgür Özel bir yanıt verdi. Ne söyledi? Eli havada bırakmak tabiatıma uygun değil. Kemal Bey'e tarif edemeyeceğim kadar kırgın ve küskünüm. Gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış ifadesini paylaştı. Yani Özgür Özel net bir şekilde tokalaşma var, siyasi barışma yok diyerek bu eleştirilere son noktayı koymuş oldu. Ankara gündeminde geçtiğimiz hafta öne çıkan başlıklar bu şekildeydi diyelim ve tekrardan iyi hafta sonları diyelim Kübra Nur Uslu.
1: Çok teşekkür ediyoruz Elif Ergen efendim. Ankara'da işte neler konuşulduysa Elif sağ olsun bize şöyle birkaç dakikada özetledi. Ankara'nın gündemini de her hafta böyle almayı sürdüreceğiz. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Emine Erdoğan Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Çiçeklerle ilgilendi. Eline aldığı hasır sepetle ürün topladı.
2: Hangi miydin? Çok güzel.
3: Ata tohumlarının yetiştirildiği bahçede gezdi. Yerli fidan üretimi hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan eline aldığı hasır sepetle ürün topladı.
4: Tadı çok güzel.
2: Kokudan belli zaten.
3: Emine Erdoğan Ankara'daki özel müze statüsündeki Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni bünyesinde barındıran Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Emine Erdoğan'a eşlik etti. Emine Erdoğan'ın ilk durağı fidan üretim alanı oldu. Burada yetiştirilen bitki türleri hakkında bilgi aldı. Ardından ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu mirasımız Yerel Tohum Bahçesi'ne geçti.
4: Ama fasulye bizim Ankara şartları için çok nazlanan

0: iyi. Bitki.
1: Bugünkü hasadımızı yaptık.
2: Bugünkü hasadımızı yaptık diyerek elindeki sepete domates, biber, patlıcan, şamama kavunu, fasulye ve mısır gibi ürünlerden topladı. İglo şeklindeki topraksız tarım serasını da gezdi. Burada besin filmi tekniğiyle yetiştirilen marul, fesleğen, roka, maydanoz ve çilek gibi ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgiler.

0: İhtiyacı olmayanı bile sormadan alıyor. Satıcılar bakın en çok hangi tip müşterilerden köşe bucak kaçıyor.
1: Alışveriş yaparken alacağınız ürünü seçer misiniz?
2: Çok kararsızım, hemen karar veremem.
1: Satıcılar için kötü müşteri. Kararsız müşteri kötü müşteri. Oo, zaman kaybı. Hemen al da git, al da git. Bir yere gittiğinde almak istediğin şeyin haricinde bambaşka bir şey alıyor musun?
3: Evet.
1: Bu cevabın direkt yengeden gelmesi çok ironik geldi bana.
4: Evet, doğru.
1: Efendim böyle bir şey almaya gittiğinizde böyle bambaşka şeyler almıyor musunuz?
5: Yok yok, emekliyiz oğlum.
1: Hangimiz birbirine katıp da lafları paso soru sorarak delirtmedik mi o tezgahtarı? Almayacaksan sorma diyemez. Müşteri haklı, o lafı da yiyemez. Gereksiz harcamanın sayısını bilmez. Ah ah, başımızın belası bu alışveriş alışkanlıkları.
5: Çok soruyorlar. Bu durumdan bence sizin kadar müzdaribim bir esnaf olarak.
1: Bir esnafa sormak istiyorum soruyu. En iyi müşteri nasıl müşteri?
5: Tabii ki soracak, tabii ki bakacak ama bezdirecek kadar da değil.
1: Ayten ablacığım, böyle alışverişe çıkıyorsunuz değil mi siz de?
6: Çıkarım, çok severim.
1: Sürekli soru sorar mısınız alışverişte?
6: Sorarım, pazarlık ederim. Bu sorular yıkayabilir miyim, bilmem ne yapabilir miyim?
1: Tezgahtar şöyle yapıyor mu? Allah'ım yeter. Bu ne sorusu böyle?
6: Yok, yapmıyor.
1: Garibim, yapamaz ki zaten. Deterjana ihtiyacınız var, girdiniz.
6: Bir tane yerine iki tane mesela. Şampuan bir tane, üç tane.
1: Üç tane şampuan. Ev kaç kişilik sizin?
6: İki kişilik.
1: Bir şey almak için gelip de bambaşka şeyler alanlar oluyor mu?
5: Oluyor tabii ki. Onlar da kaçınılmaz. O tür müşterilerimiz de geliyor.
1: O tür müşterilerinizin cinsiyeti kadın mıdır?
5: Genelde kadın oluyor. Erkeklerden de tabii ki arkadaşlarına, eşlerine alanlar oluyor.
1: O da yine bir kadına gidiyor yani. Adam tabii kendine ne alsın?
5: Tabii adam garibi. Ne alsın?
1: Hatunlarla böyle alışveriş merkezine giden erkekler bazen böyle cillet getirme derecesine
3: hayır, benim
1: oluyor mu sende?
3: Öyle değil.
4: Yok.
3: Benim öyle.
4: Ben zevk alıyorum. Eşimle alışveriş yapmaktan gurur
3: ama
4: duyuyorum.
3: Ama ben çıldırıyorum, sinir oluyorum.
1: Mesela bir çiftin bir alışveriş merkezine gidip adamın saatlerce böyle beklemesi, hatunun her şeyi giyip bu nasıl oldu, bu nasıl oldu demesi.
0: Evet, eğer cevap vermezse onda akşam olay çıkması.
1: Evet, evet, olay çık.
0: Evet, bak nasıl dertli görüyorsunuz değil mi?
1: Efendim bizim alışveriş alışkanlıklarını değiştirmemiz gerekiyor. Yeter
0: evet,
1: artık.
0: Evet, evet, gerçekten.
1: Erkeklere özgürlük evet, evet. Yani. Ustam bu hayvan nerenin hayvanı? Bunda yüzde kaç koyun var? Bunu kaç derecede pişiriyorsun sen? Bunun içine yağ koyuyor musun? Ne kadar yağ var bunun içinde?
7: Abi senin derdin anlaşıldı. Sen aç falan değilsin.
1: Ustam yiyeceğimiz yiyip yemeği de bilelim yani.
0: Efendim Karadeniz'de horon denince akan sular duruyor. Öyle ki bunu bu görüntüden daha iyi anlatan başka bir görüntü var mıdır bilemeyiz. Bakın gelin şu görüntüleri birlikte izleyelim. Trabzonlu bir anne var burada. Akçaabat ilçesinde bağlı Çilekli köyündeki yayla şenlikleri burası. Ve kendisini aslında horona kaptırıyor. Kıpır kıpır ezgisine kaptırıyor. Ve sırtındaki bebeğini de hızlı bir oryantasyona tabi tutuyor. Dünya tatlısı bebek de bu durumdan ne kadar farkında acaba bilinmez ama aslında o horona zorunlu bir ayak uydurma da var tabii burada. Muhtemelen o da ileride annesi gibi hızlı bir horoncu olacak. Belki de şöyle diyecek, bebeklikten başladım horona diyecek efendim. Gelin şöyle kısaca bir izleyelim. Bebeklikten başlayacak muhtemelen hakikaten horonam. Şimdi bu sıcak görüntülerle birlikte bu dilimi sonlandıralım. Saat başında devam edeceğiz.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Herkese günaydın. Saatlerimiz artık 10'a geliyor. Ben Kübra Nurusu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim bu dilime Üsküdar'la başlayacağız. Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi yeniden yapılıyor bugün. CHP ve AK Parti'nin adayları yarışacak. Detayları almak için Habertürk muhabiri Buse Deviren'e dönelim. Bizi tam da Üsküdar Belediyesi'nin önünde bekliyor. Buse günaydın. Son durum nedir? Özellikle bu meclis üyesi transferlerinin ardından sayılar adeta birbirine girdi diyebilirim. Şu an kaç meclis üyesi CHP'de, kaç meclis üyesi AK Parti'de ve bu seçim kaçta başlayacak?
1: Son sorunla başlayalım dilersen Kübra. Dakikalar sonra seçimin başlamasını bekliyoruz. Seçim aslında yapılmıştı ancak AK Parti'nin seçimde yapılan sayım konusundaki usulsüzlük iddiası sebebiyle mahkemeye taşınmış ve ardından da seçimle ilgili yürütmeye durdurma kararı verilmişti ve seçim bugün yeniden yapılacak ama elbette ki bazı değişiklikler var. Söylediğin gibi koltuk sayısı değişmiş durumda hem AK Parti hem de CHP tarafından. Normal şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Üsküdar Belediyesi'nde 27 tane sandalyesi vardı. Ama bir olağanüstü durum yaşandı ve 4 kişi AK Parti'ye geçmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Üsküdar Belediyesi'ndeki 4 meclis üyesi AK Parti'ye geçti ve aslında 17 olan AK Parti sandalyesi Üsküdar Belediyesi'nde 4 CHP'linin geçmesiyle birlikte 21'e çıkmış oldu. Ve aynı zamanda gözaltına alınan isimler vardı biliyorsunuz. Sinem Dedetaş'ın yani Üsküdar Belediye Başkanı'nın tutuklanma sürecinde rüşvet ve irtikap suçlamaları vardı. Belediye meclis üyelerinden de 3 kişi gözaltına alınmıştı. Onlardan da ikisinin serbest bırakılmasıyla birlikte şu anda hem CHP'de hem de AK Parti'deki meclisteki koltuk sayısı 21'e 21 şeklinde olmuş durumda. Dolayısıyla gerçekten içeriden çıkacak sonuçta merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yapılan usulsüzlük tartışmaları vardı. Yine ondan kaynaklı olarak da seçimin yenilenmesine karar verilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi itiraz etmişti yürütmeye durdurma kararına. Ama mahkeme tarafından da bu itiraz reddedildi. 4 meclis üyesi var AK Parti'ye geçen. Onlar da Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kozan ve Tahsin Usta Cumhur İttifakı'na geçti. Ve toplamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Üsküdar Belediyesi'ndeki koltuk sayısı düşmüş oldu. 4 kişi düşmüş oldu. Ve şu anda aslında hem CHP'de hem de AK Parti'de koltuk sayısı eşitlendi ve 21 kişi oy kullanacak. Kimler için? Cumhuriyet Halk Partisi'nde başkan vekili için Sibel Tan Çetinkaya, AK Parti'de ise Dündar Ziya Gültekin şu anda başkan vekili seçimlerinde yarışan iki isim olacak. Meclis üyeleri oy kullanacak ve oy sayımı yapılacak. Geçersiz sayılan, itiraz edilen zaman zaman oylar oluyor. İçeride tartışmalar, nabız yükseliyor. Dolayısıyla kıyasıya bir rekabet olacak. Dikkatli olması gerekecek her iki tarafında. AK Partili CHP

0: 50 yine üyelerde, meclis üyeleri de Üsküdar Belediyesi'ne geldiler ve seçimi yakından takip etmek için bu alandalar. Uzun sürecek gibi duruyor. Bakalım ilk turda olduğu gibi aynı tartışmalar devam edecek mi? İtirazlar olacak mı? Hiç kuşkusuz bunların her biri yaşanacaktır. Dolayısıyla 21'e 21 koltuk sayısı da dikkat çekici. Dolayısıyla nabız da yükselecektir hiç kuşkusuz. Yakından takip edeceğiz, aktarmaya devam edeceğiz.
1: Pekala efendim, çok teşekkür ederiz Buse Devren'e. Üsküdar Belediyesi'nin önünde gördüğünüz gibi onun da aktardığı üzere aslında çok defa Buse bu seçimleri takip etti. Uzun sürebilir çünkü dördüncü turları görmüştük aslında pek çok seçimde. Yani bir tur oylama yapılıyor, sonuç elde edilemiyor. Tekrar. Bakalım kaç saat sürecek. Birazdan başlamasını bekliyoruz bu oylamanın da. Yine yeni bilgiler geldikçe Buse'ye bağlanmayı da sürdüreceğiz. Devam edelim. Sevgilisine şiddet uyguladığı anların görüntüsü ortaya çıkan Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığından ve MYK üyeliğinden istifa etti. Mahkemenin Şimşek'e uzaklaştırma kararı verdiği de öğrenildi.
2: Kız arkadaşına yönelik şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Berhan Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcılığından ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
3: Madem ki ortaya böyle dökülüp saçılan bir durum söz konusu, madem ki ben yargıya gitmişim, bu davalar sonuçlanana kadar Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
2: Şimşek'in 10 yıllık kız arkadaşı Özlem Şanver, Nisan 2026'da mahkemeye başvurdu. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtti. İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi o başvuruyu değerlendirdi. Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı vererek koruma tedbiri uyguladı. O karar 2 ay daha uzatılırken şiddet anına yönelik güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bahçede bir masada oturan Şimşek'in ayağa kalkarak Özlem Şanver'in ayağına tekme attığı görüldü. Şanver'in bırak beni demesine rağmen onu evin içine soktuğu anlarda yer aldı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Şimşek mahkeme süreci sonuçlanana kadar CHP Genel Başkan Yardımcılığından ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
1: Efendim, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünde kritik bir gelişme var. Tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı. Neler söylediği ifadesinde detayları Habertürk muhabiri Emre Aytekin aktaracak. Söz sende Emre.
4: Kübra Nur Uslu savcılıkta çelişkili ifadeler verdi. Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan dün tutuklanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şöyle ki Demirkol'un önce tanık ifadesiyle 155 ihbar kaydı, HTS verileri, kolluk tutanakları ve diğer tanık anlatımları arasında çelişkiler tespit edildi. 155 ihbarıyla ilgili bir çelişki tespit edildi. Demirkol ilk ifadesinde sağlık ve kolluk ekiplerinin kimin aradığını bilmediğini söyledi. Ancak 155 çağrı kayıtlarında ihbarın Demirkol'un kullandığı telefondan yapıldığı belirlendi. İhbarı yapan kişi telefonda kendisini ailenin hekimi olarak tanıttı ve ölümün şüpheli olduğunu bildirdi. Yani Demirkol ihbarı kendisi yaptı ve ölümün de şüpheli olduğunu ifade etti. Demirkol savcılıkta olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum dedi. Başkası benim telefonumdan aramış olabilir savunmasını yaptı. Telefonu da olay yerinde bıraktığını savundu. Aile doktoru çelişkisi de savcılık ifadesinde bulunuyor. Şöyle Demirkol daha önce Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını söyledi. Kolluk kayıtlarında ise olay yerinde kendisini ailenin doktoru olarak tanıtan bir kişinin bulunduğu belirtildi. Demirkol kayıtlarında ise olay yerinde ailenin doktor olduğunu tanıttı. Maktulü 2-3 kere muayene ettim. Aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum ifadesini kullandı. Yine HTS kayıtları da savcılığın ifadesinde yer alıyor. Demirkol ilk ifadesinde olay günü Kısıtlı'daki evinde olduğunu söyledi. Ancak savcılık 6 Eylül 2016 saat 18-12 ile 8 Eylül arasındaki bölgede Kısıtlı bölgesinde Demirkol'un bas kaydı bulunmadığını bildirdi. Demirkol bu soruya yanıt olarak şu ifadeyi kullandı. 2 gün bas kaydımın olmaması mümkün değil. O gün ikametimdeydim yanıtını verdi. Yine hastaneyle görüşmelerde savcılık ifadesinde yer alıyor.

0: ETS kayıtlarında Demir Kol'un 7 Eylül 2016 günü 21 aralarında saat 21 sıralarında Hisar Hastanesi adına kayıtlı telefonla ard arda görüşmeler yaptığı tespit edildi. O görüşmeleri ise şöyle açıkladı: "O gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum" ifadesini kullandı. Yine bu ifadelerde Hilmi Tuna Kuriş detayı da bulunuyor. Demir Kol ilk ifadesinde çiftlikte Murat Bayrak ile yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu söyledi. Ancak olay yeri inceleme raporunda Hilmi Tuna Kuriş'in de olay yerinde bulunduğuna ilişkin kayıtlar yer aldı. HTS incelemesinde Hilmi Tuna Kuriş'in 7 Eylül 2016 saat 20.56'da çiftliğin bulunduğu bölgeden baz verdiği tespit edildi. Ayrıca aynı gece Demir Kol ile Hilmi Tuna Kuriş arasında da bir telefon trafiği olduğu belirlendi. Şüpheli Nurettin Demirkol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanmıştı ve savcılık ifadesinin de detayları bu şekildeydi.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Emre Aytekin o ifadenin detaylarını aktardı. Şimdi efendim bir başka noktaya uzanacağız. Marmara Denizi'nde batan ve 10 gemicinin bulunduğu Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri arama kurtarma çalışmalarının 3. gününde tespit edildi. Günlerdir Silivri açıklarında haber nöbetini sürdüren Elif Yavuz'a tekrar bir döneceğiz. Son durum nedir? Bugün ne tür bir çalışma yapılması bekleniyor Elif? Söz sende.
2: Kübra Nuruslu, dün öğleden sonraki saatlerde Milli Savunma Bakanlığı tarafından geminin enkazının bulunduğu noktanın tespit edildiği duyuruldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Akın gemisi tarafından olay yerinde incelemeler yapılıyordu. Ve yaklaşık 800-1200 metre derinlikte batan geminin enkazı aranıyordu, battığı yer aranıyordu. Dün tespit edildi, bugün de o noktaya yönelik sonar cihazlarıyla yine ROV cihazlarla dalışlar gerçekleştirilecek. Çünkü Marmara Çukuru olarak tabir edilen bir noktada geminin enkazı tespit edildi. Bu yüzden buraya insanlı dalışın olması mümkün değil. Maksimum 120 metreye 90 metreye kadar dalışlar gerçekleştirilebiliyor. O yüzden cihazlarla dalışlar yapılacak. Bu noktada da TCG Akın gemisiyle birlikte ROV cihazlarıyla, sonar aramalarla bu cihazlarla dalışlar gerçekleştirilecek. Öte yandan tabii Alsu gemisi de hemen arkamızda çarpan diğer gemi. Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpması sonucunda bu kaza meydana geldi. İki kişi konuya ilişkinde tutuklandı. Birinci kaptan Ahmet Eraslan ve üçüncü kaptan Murat Evcimen taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ön bilir kişi raporu çıkmıştı hatırlarsanız. O rapor kazaya ilişkin aslında oldukça detay veriyordu. Her iki tarafında karşılıklı olarak durumsal farkındalığının azaldığı belirtildi. Bu ne demek? Gece 3.12'de kaza meydana geldi. Alsu gemisinin Tuğberk İmamoğlu gemisini fark edememesi sonucunda bu kaza yaşandı. Neden fark edemediği soru işareti oldu tabii ki. Tuğberk İmamoğlu gemisinin de AIS cihazının kapalı olmasından kaynaklı olarak hayalet gemi modunda olduğu ifade edildi. Üçüncü kaptandan bahsetmiştik. Üçüncü kaptanın 7 aylık tecrübesi olduğu ve kazadan sadece bir gün önce geminin mürettebatına 31 Ağustos günü geminin mürettebatına katıldığı belirlendi. Birinci ve üçüncü kaptan birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçlamasıyla tutuklandı demiştik. Savcılık ifadesinde neler söyledi? Onlar da haberimizin detayında.
3: Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir.
4: Kaza anında istirahatteydim dedi. Sarsıntıyla uyanıp köprü üstüne çıktığını anlattı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin çok kısa sürede kaybolduğunu söyledi. Tutuklanan kaptan "benim bir kusurum yoktur" ifadelerini kullandı. Marmara Denizi'nde iki geminin çarpıştığı faciada Alsu gemisinin tutuklanan birinci ve üçüncü kaptanlarının ifadesi ortaya çıktı. Kaptanlar savcılıktaki ifadelerinde 90 metrelik Tuğberk İmamoğlu gemisiyle çarpışma anını anlattı. Tutuklanan birinci kaptan Ahmet Erarslan ifadesinde gemiye yaklaşık bir ay önce katıldığını, kaza anında da istirahatte olduğunu söyledi. Geminin idaresi ise üçüncü kaptandaydı. Çarpışma anında uyandığını belirten Erarslan, köprü üstüne çıktığında Tuğberk İmamoğlu gemisini 300 metre ötede gördüğünü söyledi.
5: 1-2 dakika içerisinde gemi kayboldu ve artık radardan da gözükmedi. Ben hemen Sektör Marmara ile irtibat kurdum ve durumu bildirdim. Kaza anında gemi üstünde gözcü bulunmuyordu. Gemide gözcü bulundu.

0: Durmak kaptanın inisiyatifine bağlı. Biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır.
1: Birinci kaptan Erarslan, Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendisini iskeleye alması yerine sancağı alması nedeniyle kazanın meydana geldiğini savundu. Yaşanan olayda benim kusurum yoktur dedi. Çarpışma anında Alsu gemisinin köprü üstünde tek başına olan 3. kaptan Murat Evciman'ın ifadesine gelince gemiye 31 Ağustos'ta katıldığını söyledi. Meslekte 7 aylık tecrübem bulunmakta dedi. Kaza sırasında geminin kumandasının kendisinde olduğunu, herhangi bir gözcünün ise olmadığını söyledi. Facia yaramak kala yaşananları anlattı.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisi iskeleye al diye telsizden seslenince radarda gemiyi gördüm. Çıplak gözle baktığımda ise geminin fenerini görmemiştim. Gemiyi keskin bir şekilde iskeleye aldım. Aramızdaki mesafe 500 metreye kadar kalınca Tuğberk İmamoğlu isimli gemi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi.
1: Evciman, telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun, gelme şeklinde seslendiğini söyledi. Çatışmadan sonra Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle iletişim kurmaya çalıştık. Ancak bir cevap alamadık ifadelerini kullandı. Çarpışma hakkında yaklaşık 10-15 dakika sonra sektör Marmara'ya bilgi verildiğini söyledi. Üçüncü kaptan kazanın diğer geminin rotasını üzerlerine doğru çevirmesinden kaynaklandığını savundu.
3: Efendim, o bungalov faciasını hatırlarsınız. Bakın, alıp götürmüştü sel bungalovları ve 6 kişi burada hayatını kaybetmişti. Şimdi bu konuya ilişkin bu faciayla ilgili dava da yeniden görüldü. İşletme sahibi ve 2 sanık bakın ne ceza aldı.
1: Bungalovlar selde yıkıldı. 6 kişi hayattan koptu. Yeniden görülen davada 3 sanığa verilen ceza değişmedi. 3 yıl önce Kırklareli'nin İğneada beldesi faciaya sahne oldu. Sisli Vadide bir işletmeye ait bungalov evler sele kapıldı. 6 kişi hayatını kaybetti. Açılan davada 4 sanıktan işletme sahibi Bülent Bey'e 11 yıl 3 ay, 2 sanığa ise 7 yıl 6 ay ceza verilmişti. Bu kararı istinaf bozdu. Yeniden yapılan yargılamada işletme sahibi Bülent Bey'e bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Ceren A ile Büşra G 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir sanıksa beraat etti. Yargıtay'a taşınan karar bozuldu. Yerel mahkemede dava yeniden görüldü. İşletme sahibi Bülent Bey bir kez daha suçlamaları reddetti. Felaketi öngöremediğini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme bir önceki kararı tekrarladı. Bülent Bey 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki çalışansa 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum oldu.
3: Yasa dışı bahis ve siber suçlarla mücadelede teknolojinin gücü devrede. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siber polisleri yapay zeka destekli avcı programıyla şüphelilerin izini sürüyor. Peki bu avcı nasıl çalışıyor? İzleyelim haberimizde.
1: Sosyal medya platformları da dahil olmak üzere tüm sahte ilanları takip ediyor, dolandırıcılığın önüne geçiyor. Yasa dışı bahis için sürekli tetikte. Avcı siber suçlarda göz açtırmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri suç ve suçluyla mücadelede teknolojiden de yararlanıyor. Siber polisleri yapay zeka destekli avcı programıyla şüphelilerin izini sürüyor.
4: Siber dolandırıcılık suçları şubemizin en yoğun çalışma yürüttüğü alanlardan birini oluşturmakta olup bu kapsamda sosyal medya platformları, sahte internet siteleri, mesajlaşma uygulamaları ve diğer dijital mecralar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.
1: Yapay zeka destekli program sosyal medya gruplarını takip ediyor. Ardından suç unsurlarını tespit ediyor. Polisler de bu verileri inceleyerek operasyonların düğmesine basıyor.
5: Yapılan çalışmalara örnek verecek olursak, yapay zeka destekli geliştirilen avcı programı sayesinde şüphelilerin sosyal medya gruplarına erişim sağlanmış ve suç tespitleri yapılması akabinde 2026 yılında tespit edilen 138 şüpheli gözaltına alınmış, 104 şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı verilmiştir.
3: Antalya'da bir kişi fazla yolcuyla yakalanmamak için eşini yol kenarında indirdi. Polis de durumu fark etti efendim. Bakın sürücüye ne ceza kesti.
6: Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Bak amca.

0: Eğer yıkamazsa bana haber edeceksin abi. Kokteyli böyle getirin. Bu kadını yürüttü buraya kadar, tamam mı? Ben devletim. Ben cezayı yazdım.
1: Fazla yolcuyla yakalanmaktan korktu. Polisi görünce çözümü eşini yol kenarında bırakmakta buldu.
0: Amcam burada bekleyecek, ben gideceğim. Anamı alacağım gel.
2: Tamam.
0: Ne işim el verme.
1: Burdur'un Çavdar ilçesinde yaşayan Ünal Oral, eşi Vesile Oral'la kamyonetiyle yola çıktı. Antalya'daki trafik uygulama noktasına yaklaştıklarında Ünal Oral, araçta fazla yolcu olduğu için eşini araçtan indirdi. Kendisi yoluna devam etti. Eşi ise yol kenarında kaldı. Polisler bu durumu fark etti. Ekipler uygulama noktasında kamyoneti durdurdu. Ardından ekip aracıyla yol kenarında bırakılan Vesile Oral'ın yanına gitti.
0: Amcam burada bekleyecek, ben gideceğim. Anamı alacağım gel.
2: Tamam.
0: Ne işim el verme.
1: Sonrasında ise ortaya renkli görüntüler çıktı. Polis memuru önce sürücüye kaç yıllık evli olduğunu sordu. Ardından da resmi ceza yerine ev cezası kesti.
0: Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Bak amca, eğer yıkamazsa bana haber edeceksin abi. Korkuteli böyle getirin. Bu kadını yürüttü buraya kadar, tamam mı? Ben devletim. Ben cezayı yazdım.
3: Burdur'da ise ev sahibi olan kardeş, kiracısı olan abisine evden çıkmasını söyledi. Oysa akıl almaz bir intikama imza attı. Evi tavuk ve horozla doldurup kümese çevirdi.
4: Evin içinde tavuk beslemiş. Yemek.
5: Kapıda horoz karşıladı, pislik içindeki evde tavuk doluydu.
4: Tavuk mu? Ne var? Köpek. Tüm odalarda tavuk beslenmiş.
5: Ev sahibi kardeşle kiracısı olan abinin evimden çık tartışması akıl almaz bir intikama dönüştü.
6: Ne bu evin içi ya? Ne bu evin hali? Tavuk niye besledin sen bu evde tavuk?
7: Ev sen gel ki. Kimin gitti mi?
5: Burdur'da kümese çevrilip oturulamaz hale getirilen ev aslında şimdi kiracı olan abinin tapulu malıydı.
6: Sende hiç utanma arlanma yok mu? He?
7: 5 kuruş masraf mı ettin?
6: Senden burası tapusu parasını verildi de alındı, tamam mı?
7: Tapuyu başka türlü aldım.
6: Nasıl
7: para
6: alındı tapu?
7: Para vermeden aldım.
6: Para mı verilmedi sana?
7: Sahtekarlığıyla aldım.
6: Para sana verildi de alındı da bu. Senden burası alınırken oturulur halde miydi?
5: Borçları olduğu için evi kardeşi Bahri Erturgut'a sattı. Yaklaşık 15 yıl kira ödemeden oturmaya devam etti. Ancak 6 yıl önce evden çıkması istenince itiraz etti.
7: Mahkeme ne zaman sonuçlandı, o zaman senindi.
6: Evde insan oturulsun diye verildi değil mi? Hayvan beslensin diye verilmedi bu ev.
5: Aralarındaki dava istinaftayken amcasının taşındığını öğrenen yeğeni Serkan Erturgut eve bakmaya gittiğinde gördüğü manzara karşısında şok oldu.
4: Evin içinde tavuk beslenmiş. Yemek. Tavuk mu? Ne var? Köpek. Tüm odalarda tavuk beslenmiş.
5: Evi kümese çeviren adamın rahatlığıysa pes dedirtti.
6: Niye besledin sen bu evde tavuk?
7: Ev sen gel ki.
6: Kimin ya?
7: Gitti mi?
6: Tapusu kimin üstüne?
7: Mahkeme ne zaman sonuçlandı o zaman?
3: Veliler ekran başına. Bu dilimde servis ücretlerine şöyle bir bakacağız. Öncesinde gazeteler bu meseleyi nasıl görüyor, gelin onu aktaralım. Sabah gazetesi diyor ki yarı fiyata sarı servis. Astronomik servis ücretlerinden bıkan veliler taksi duraklarıyla anlaşmaya başladı. Efendim 2-3 veli şöyle bir birleşiyor, taksiciyle anlaşıyorlar. Bir bakıyorlar ki taksiyle götürmek servisten daha ucuz olmuş. Gelin bir bakalım fiyatlar ne durumda. Bu arada muhabir arkadaşımız da bizi bekliyor, ona da bağlanacağız. Bizzat uzmanından neler dinlemiş hepsini de bize aktaracak. Şöyle ki mesela 0-1 kilometrede mesafede aylık ücret 4.456 lira, yıllık ücret ise 39.970 lira seviyelerinde. Giderek elbette kilometreler arttıkça da artıyor. Gelin şöyle orta kolondan bir şeye bakalım. Mesela ortalama diyelim ki 11-13 kilometrelik bir mesafeye gidecek öğrenci. 7.561 lira aylık ücret, yıllık ücretse 67.822 lira. Artık 25 kilometreyi aştıktan sonra ise işler daha da elbette fazla oluyor. 10.000 liradan fazla oluyor aylık ücret. Dönelim, İrem bizi bekliyor. İrem gerçekten şöyle mi oluyor yani, servisle göndermektense taksiyle göndermek daha mı avantajlı hale geldi?
8: Evet, biz de bunu aktaracağız sizlere. Önce şöyle bir başlangıç yapalım. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Özellikle büyük şehirlerde veliler için en önemli harcama kalemlerinden birisi servis ücretleri. Senin de dediğin gibi. Şimdi yanımda bir konuğum var. İSAROT Yönetim Kurulu Başkanı Günhan Sınar bizimle birlikte.

0: Efendim, öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi Temmuz ayında bir zam geldi. Ne kadarlık bir zamdı bu? Yeni öğretim yılında servis ücretleri ne kadar?
1: Şimdi Temmuz ayında yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında okul servis ücretlerine %11 artış yapıldı. Bizim teklifimiz %30'du. %10 şeklinde bir artış yapıldı. Buna göre geçen seneki tarifenin üstüne %10 artış. Mesela 0-1 4500 lira, 1-3 4700 lira, 3-5 5100 lira gibi devam eden skalalarda servis ücretleri oldu.
0: Peki servis ücretleri yeni tarife yayımlandı artık. Velilerin talebi ne yönde? Servislerde doluluk oranları nasıl? Çünkü fiyatları yıllık, aylık ücretleri pahalı bulanlar da var.
1: Mutlaka çeşitli ekonomik kategorilerde öğrenci velilerimiz var. İşte bazılarına pahalı gelebiliyor, bazılarına daha uygun gelebiliyor ama yani içinde bulunduğumuz koşullarda %10 artış gayet makul bir artış. Doluluk oranları da işte 11-12, bazı arabalarda tabii 13-14, zaten araba 16 kişilik. Şimdi şöyle de bir hesap yapmak gerekir. Şimdi 5000 lira 3-5 kilometreden gelecek bir öğrenci servis ücreti verecek. Araba dolu olsa 14 tane çocuk 70 bin lira ücret alacak servisçi. Dolayısıyla gözüktüğü gibi çok yüksek bir ücret yok.
0: Evet, şimdi burada da bir okul servisimiz var. Hem de onun içinden de Özcan Öztürk bize gösteriyor okul servisinin içinde ve dışında durumun nasıl olduğunu. Size de şunu sormak istiyorum. Özellikle öğrencilerin bindiği bir servis bu. Servislerde yani nasıl önlemler alıyorsunuz öğrencilerin güvenliği için ve velilerin özellikle çocuklarını bu servislere kaydettirirken nelere dikkat etmesi gerekiyor, bize bir anlat.
1: Öncelikle anaokul, ilkokul ve ortaokulda rehber personel, yardımcı personel olacak servislerde. İşte öğrencimizin çantasını indirecek, araçta emniyet kemerini bağlayacak, bu gibi desteklerde yardımda bulunacak bir rehber personel olması gerekir okul servis araçları yönetmeliğine göre. Bunun dışında her koltukta gözüktüğü gibi çalışır durumda bir emniyet kemeri olacak. Acil çıkış kapıları olacak. Allah korusun acil bir durumda aracın sağında, solunda, üst kısmında acil çıkış kapıları olmak zorunda. Bu acil çıkış kapıları gerekirse içeriden kırılması için acil çıkış çekişleri olmalı. Aracın dışına geldiğimizde dışarıdaki kapının mutlaka bu orta kapının dışarıdan manuel olarak kapanıp açılması lazım. Allah korusun yine dışarıdan bir duruma göre, bak burada da otomatik basamak var, öğrencilerimizin rahatlıkla araca inip binmesini sağlıyoruz. Bakın tekrar açtığımızda tekrar kapı açıldı. Buyurun arkaya doğru gelelim. Şimdi aracın kapısı açık. Aracın kapısı açıkken arkada görüldüğü gibi dur levhası yanıyor. Şimdi dur levhasının anlamı ne? Dur levhasının anlamı şu. O ışık yandığında araç ya bir öğrenci alıyor ya bir öğrenciyi indiriyor. Dolayısıyla arkadaki trafiğin korna çalmadan sakin bir şekilde kanuna göre servis aracımızı beklemesi lazım. Sonra motorlular, bunlara da bir uyarı yapalım. Motorlu taşıtlar da aracın sağına böyle işte kontrolsüz girişler yapmasınlar, sağından geçmesinler. Çünkü arabanın sağından öğrenci iniyor. Çocuklar bizim cam göz bebeklerimiz, canlarımız. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz lazım.
0: Evet, teşekkür edelim konuğumuza. Günhan Sınar, İSAROT Yönetim Kurulu Başkanı bizimle birlikteydi. Servis ücretlerinde son durumu aktardık. Söz sizde.
2: Pekala, çok teşekkür ediyoruz efendim bize, İrem Şimşek ve konuğuna. Şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turu var.
3: ...343 kilometre hıza ulaşınca adeta uçmaya başladı. Sürat teknesi paramparça olurken pilotu kazayı bacağındaki kırıkla atlattı. Deniz kabardı, dalgalar kıyıdakileri alıp götürdü. Birçoğu da güçlükle ayakta kaldı. İki kişiyi bıçakladı, ardından polislere yöneldi. New York'ta dehşet saçan kadın vurularak öldürüldü. Gelin çiçeğini attı ama hedefi tutturamadı. Buket havalandırma boşluğuna kaçınca davetliler hayal kırıklığına uğradı.

0: be careful though. We don't want to go.
1: Vatoz bir anda hızlandı. Gençler korkudan ne yapacağını şaşırdı. Kano devrilirken biri panikle kıyıya kaçtı.
2: Talent ki koi kami nahi hai.
1: Kendi kendine giden otomobil yaptı. Ancak araç test sürüşünde polis otosuna çarptı. Acemi mucit başına bela açtı.
2: Talent ki koi kami nahi hai.
1: Canı pahasına içeri daldı. Kahraman polis küçük kızı yangından böyle kurtardı. Anne ve diğer çocuk da arkasından koşup felaketten kaçmayı başardı. Sorumsuz sürücü kapıyı kapatmadan gaza bastı. Bu genç olmasa yaşlı yolcu az kalsın aşağı düşecekti. Kiev'de uçuş sırasında vurulan insansız hava aracının parçaları bir kafenin üzerine kurşun gibi yağdı. Panik anları kameraya yansıdı. Kimi frene bassa da duramadı, kimi takla attı. Antalya Manavgat'taki vukuatlı yol feci kazalara sahne oldu. Benzin pompası basınçtan patladı, çalışanın başına çarptı. Talihsiz genç hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Gören dönüp bir daha baktı. Gökyüzünde oluşan sıra dışı bulutlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
3: Efendim, Mersin'de gıda denetimine çıkan zabıta ekipleri bir turşu fabrikasına girdi. Bakın o fabrikada hangi görüntüler kaydedildi.
4: Bu pislik ne ya? Bu nedir böyle ya? Bunlar nedir böyle burada? Biberler yerde. Vay vay vay vay vay vay. Küflenmiş ve ağır bir koku var.
5: Variller küflü, turşular bozulmuş. Denetim olmasaydı belki de hepsi satışa gidecekti.
4: Bakar mısın? Toza bakar mısınız? Bak, bak. Çamura bakar mısın? Bu çamurun altında...
5: Mersin'de Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri gıda denetimine çıktı. Bir turşu fabrikasına giden ekipler insan sağlığını hiçe sayan görüntülerle karşılaştı.
4: Ama bakın boş. Hayır ama bakın nasıl tertemiz ya? Tertemiz derken bir... Ya...
5: Denetimlerde küflenmiş ve tarihi geçmiş turşulara rastlandı.
2: Burada bir şey var mı? Al bak.
4: Üstündeki küflen oldu.
2: Üstü çıkartılır zaten, çöpe atılır. Bütün
4: öyle bir şey, öyle bir şey olamaz.
5: 3500 kova turşuya imha edilmek üzere el konuldu. İşletme ise faaliyetten men edildi.
4: Böyle olmaz, böyle olmaz. Bak yanlış. Açın bu.
3: Efendim, sıcak bir gelişme var. Üsküdar'da başkan vekili seçimi ertelendi. Peki neden? Tam da o noktada bekliyor bizi muhabir arkadaşımız Buse Deviren. Buse, neden ertelendi?
6: Beşiktaş Parti meclis üyeleri katılmadılar bu seçime. Dolayısıyla sağ çoğunluk elde edilemediği için de şu anda seçimin bugün yapılmamasına 8 Eylül'e sabah saat 9'a erdirilmesi. Normalde sağ çoğunluğun her iki taraftan, yani Cumhur İttifakı ve CHP'li meclis üyelerinin toplamda 23 kişi kadar olmaları gerekiyor. Ancak 22 kişi de kaldığı için, dolayısıyla artı bir kişi daha olmadığı için bugün seçimin yapılmamasına karar verildi. Normal şartlarda sandalye sayısı eşit ki Cumhur İttifakı'nda 21, CHP'de ise 21 meclis üyesinin sandalyesi vardı. Ancak CHP'li meclis üyeleri bugün Üsküdar Belediyesi'nin başkan vekili seçimine katılmadı. Olduk elde edilemediği için de kanuna göre seçimin yapılamaması gerektiği söylendi. Ve bugün itibariyle de yapılacak seçim 8 Eylül sabah 9'a ertelenmiş. Bu sabah 9 itibariyle de şu anda bugün de CHP'liler şu anda dışarıdalar. Tepki gösteriyorlar bu kararın alınmasına. 8 Eylül yani salı günü seçim yenilenmiş olacak.
3: Evet. Buse, çok önemli bir haber paylaşıyor efendim Buse Deviren an itibariyle. Bakın, gözümüz kulağımız o noktadaydı. Biraz önce aslında Buse'ye de bağlanmıştık. Takip ediyordu seçim sürecini. Onda başladı bu seçim. Fakat başlar başlamaz salt çoğunluğu

0: sağlanamadığı için tekrar aslında gördüğünüz gibi meclis başkanı o seçimi kapattı ve dedi ki seçimi erteliyoruz çünkü salt çoğunluk sağlanamadı. Sağlanamadığı için de seçim yapılamadı. Seçim yapılamayınca da ertelendi. Seçim 8 Eylül Salı günü yapılacak. Buse, hangi meclis üyeleri katılmadı da salt çoğunluk sağlanamadı? Kaç kişi vardı mecliste?
1: Duruma şöyle bakacak olursak Kübra, aslında Cumhur İttifakı'nda çoğunluk elde edilmiş, yani 21 sandalye sağlandı Cumhur İttifakı'nda, ancak CHP'li meclis üyeleri gelmedi ve 23 olması gereken sandalye 22'de kaldı. Dolayısıyla çoğu Cumhuriyet Halk Partili Üsküdar Belediyesi meclis üyesi gelmemiş oldu. Sandalye sayısı normalde eşitti, bir önceki yayında da söylemiştim. Yani 21 sandalye Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 21 sandalye de Cumhur İttifakı'nda vardı. Aslında bugün baktığınız zaman bir sonucun çıkma ihtimali de çok düşük gözüküyordu. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri de tepki açısından bugün katılmadılar ve dolayısıyla salt çoğunluğu elde edilemedi. 8 Eylül sabah 9 itibariyle Üsküdar Belediyesi yeni başkan vekilini seçmek için bir kez daha toplanacak. Yine sandalye sayısı eşit gözüküyor şu an bakıldığında. Yani 21 sandalye Cumhur İttifakı'nda, 21 sandalye de CHP'de olmuş olacak. Peki bu sandalye sayısı nasıl böyle oldu? İsterseniz onu da söyleyelim sizlere. Normal şartlarda 27 sandalye vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ancak 4 kişi bu en son yapılan başkan vekili seçimlerinin hemen ardından Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye geçti. CHP'deki meclis üyeleri AK Parti'ye geçince 23'e düşmüş oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyelerinin sayısı. Ve biliyorsunuz aslında en başa gidecek olursak İstiklal Belediyesi'ne yapılan operasyonla birlikte 3 kişi de gözaltına alınmıştı. Ve bu şekilde de 23 kişiden sandalye sayısı 20'ye inmiş oldu. Ve akabinde o gözaltına alınan 2 kişinin serbest bırakılmasıyla birlikte de 21'e çıktı o sayı. Ve şu anda 21 meclis üyesi var CHP'de. 17 de Cumhur İttifakı'nda vardı, ama söylediğim gibi az önce Cumhur İttifakı'na geçen 4 meclis üyesi oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Onların sayısı da 21'e çıkmış oldu. Aslında şu anda kafa kafaya bir sandalye sayısı var. 21 ve CHP'de ve 21 Cumhur İttifakı'nda olduğunu söylersek. Ama bugün yapılacak seçimde bizler de yine birinci turda belki eşit sayı olması sebebiyle, yani nitelikli çoğunluğun elde edilme ihtimali de düşük olacağı için sonuç çıkmayabilirdi, ama Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri seçime de gelmediler. Başkan vekili seçimine gelmediler.
0: Buse, Cumhuriyet Halk Partili üyelerin hiç gelen oldu mu? Yani bir açıklama var mı mesela, protesto etmek için gelmedik şeklinde, ya da herhangi bir CHP'li meclis üyesine denk geldin mi orada? Yoksa hiçbiri mi gelmedi? Nasıl oldu? Bir açıklama var mı protesto için gelmedik şeklinde mesela?
1: Yapılan açıklamada Kübra, CHP'li meclis üyelerinin toplantıya seçime katılmadığı söyleniyor. Yani 21 kişilik AK Parti sandalyesi, yani Cumhur İttifakı sandalyesi aslında doluydu. Ancak 23 kişinin olması, toplamda 23 sandalyenin olması gerektiği için 22'de kaldı. Yani artı bir çoğunluk olmuş olsaydı, artı bir olmuş olsaydı salt çoğunluk elde etmiş ve seçim yapılmış olacaktı. Ama Cumhur İttifakı 21'de tamamı gelmiş olsa bile CHP'den gelen sandalye sayısı az olduğu için, tepki için gelmedikleri için aslında, dolayısıyla seçimin iptali söz konusu oldu.
0: Hemen yani CHP'lilerin hiçbiri katılmadı yani, Buse, doğru algılıyoruz öyle değil mi? Yani CHP'lilerin hiçbiri katılmadı bu söyle değil mi? Sadece AK Partili 21 üye vardı, o da yetmedi. CHP'den de kimse gelmedi buraya.
1: Evet, yani şöyle, zaten 23 sağlanması gerekiyordu. 22'de kaldığı bize söylendi. 21 zaten Cumhur İttifakı'nın meclis üyesinin, yani sandalyesini varsaymış olacaksak zaten artı bir kişi gelmiş oluyor CHP'den de. Eğer bir kişi daha gelse, onlar da tabii kanunu vakıf oldukları için 23 yapmadılar sayılarını tepki için. Ve dolayısıyla salt çoğunluk elde edilemediği için de bugün itibariyle başkan vekili de yine Üsküdar Belediyesi'ne seçilememiş oldu. Alınan sıcak kararla birlikte de hemen o salı gününe, sabah 9'a ertelenmiş oldu. Zaten bir önceki seçimde biliyorsunuz iptal edilmişti. İki kişi yarışmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Sibel Tan, Çetinkaya AK Partisi'ne Dündar Ziya Gülseçin vardı. İlk seçimde, yani yapılan, iptal edilen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi başkan vekili seçiminde Sibel Tan Çetinkaya aslında kazanmıştı. Ancak AK Parti usulsüz oy sayımı iddiası sebebiyle konuyu mahkemeye taşımıştı ve mahkemede yürütmeye durdurma kararı almıştı. Seçim iptal olmuştu. Seçim bugün ertelenmişti. Aslında baktığınız zaman birinci seçim iptal olmuş. Bu ikinci seçim olarak bakabiliriz. Bugün de Cumhuriyet Halk Partili

0: üyelerinin gelmemesiyle birlikte seçime, dolayısıyla böyle bir iptal söz konusu oldu. Yani yapılamadı, salt çoğunluk elde edilemedi. İptal demek daha doğru olmaz ama sağlanamadığı için, koltuk sayısı, yeterli koltuk sayısı sağlanamadığı için, yalnızca bir, bize atılan nottan yola çıkarak söylüyorum bunu, yalnızca bir tane Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi geldi. Geri kalan da AK Parti, yani Cumhur İttifakı'ndan üyelerdi. Dolayısıyla 23 kişi elde edilemediği için, salt çoğunluk sağlanamadığı için de bugün itibariyle başkan vekili yeniden Üsküdar Belediyesi'nde seçilememiş oldu. Salı gününe dönmüş durumda tabii, herkesin gözü kulağı, sabah 9 itibariyle yapılacak. Ama yine 21'e 21 bir durum söz konusu. Cumhur İttifakı'nda 21, CHP'de 21 sandalye var. Dolayısıyla yine aynı gergin ortam olacaktır. Yine nabız çok yüksek olacak. İlk turda çıkmayabilir. Çünkü ilk turda nitelikli çoğunluğa bakılacak. Yani 3'te 2'sine bakılacak. Peki. Çıkacak oy oranının. Eşit sandalye sayısı olduğu için ikinci tura kalma ihtimali var. Üçüncü tura kalma ihtimali var. Ve dahası kura'ya kalma ihtimali var. Yani kura çekimi yapılabilir.
1: Evet.
0: Oyda çıkmayacağı için 21'e 21, çünkü eşit sandalye var.
1: Dahası bu arada Buse, yani 8 geçti. Eylül'de de mesela CHP'liler gelecek mi gelmeyecek mi, onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla burada hakikaten senin de vurguladığın gibi çok fazla soru işareti var. Buse, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için efendim. Habertürk muhabiri Buse Deviren Üsküdar Belediyesi'nden aktardı. Bir tekrar toparlayalım çünkü çok sıcak bir gelişme, son dakika gelişmesi. Üsküdar'da başkan vekili seçimi ertelendi. Aslında meclis başkanı oturumu açtı fakat yeterli sayıda meclis üyesi o sırada oturumda yer almadı. Salt çoğunluk sağlanamadı ve bundan dolayı da oturum tekrar kapandı. Seçim yapılamadı ve seçim ertelendi. Seçim 8 Eylül Salı günü yapılacak. CHP'li meclis üyeleri bu oturuma katılmadılar. Yalnızca AK Partili üyeler vardı ve AK Partililerin sayısı da salt çoğunluk için yetmedi. Bakalım 8 Eylül'de neyle karşılaşacağız? Acaba başka bir hamle gelir mi CHP'lilerden? Onu da takip edeceğiz. Efendim şimdi başka bir haber paylaşalım. Bir gazete haberim gelecek ekranlarınıza. Türkiye Gazetesi'nden Doktor Gültekin, malum Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili pek çok haber de bize paylaşmıştık. Deniliyor ki hem Doktor Gültekin'de hem de Michael Jackson'ı zehirleyen bir ilaç var. Aslında o ilaçla öldüler şeklinde bir değerlendirme var. Hatta Türkiye Gazetesi şöyle duyuruyor. Ameliyathanedeki sessiz tehlike, bu ilacın adı da Propofol alarmı şeklinde veriyor gazete. Son 15 yılda en az 50 sağlık çalışanı anestezi ilacıyla canına kıydı. Hakikaten oldukça dikkat çekici bir istatistik bu da. Devam edelim sıradaki haberimize. Srebrenica soykırımının baş sorumlusu Mladic'in cenazesi Sırbistan'a törenle getirildi. Bosna Hersek ve komşu ülkelerden savaş suçlusunu yüceltiyorsunuz tepkisi geldi.
2: Bosna kasabı olarak bilinen Mladic'in cenazesi Sırbistan'a törenle getirildi. Savaş suçlusu Ratko Mladic, sağlık sorunları nedeniyle Hollanda'daki cezaevinde 84 yaşında ölmüştü. Cenazesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a nakledildi. Askerler tarafından törenle karşılandı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Mladic'in tarihin gördüğü en acımasız suçlulardan biri olduğunu kaydetti. Devlet töreniyle gömülecek olmasının suçluları yüceltmek anlamına geldiğini belirtti. Slovenya ve Hırvatistan Dışişleri Bakanlarından da savaş suçlusunun yüceltildiği değerlendirmesi yapıldı. Ratko Mladic 2011'de Sırbistan'da yakalanmış ve Lahey'e gönderilmişti. Mladic özellikle 1995'te 8372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenica soykırımının baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.
1: Efendim bu görüntü için aşk engel tanımaz mı dersiniz, ne düğün meraklısı bir çift mi dersiniz, artık yorumu size bırakacağız ama şu kesin, hakikaten eşine az rastlanır bir olay oldu. Filipinlerin Bulacan eyaletinde selde su basan bir kilisede düğünlerinden vazgeçmeyen çift, bakın, sular içinde evlendiler. Törende su seviyesi bel yüksekliğine kadar ulaştı, öyle az bir sudan da bahsetmiyoruz. Davetliler de aldırış etmedi bu duruma. Uyum sağlamışlar. Bakın, davetliler de gelinle damat da uyum sağladı. Ve hep birlikte işte düğün törenini böyle gerçekleştiriyorlar. Sel nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle ses sisteminin de çalışmadığı bu kilisedeki törende yine portatif hoparlörler de kullanılmış. Valla ne diyelim, aşk ve sevgi yağmurları çiftin yöresinden eksik olmasın mı diyelim. Mutlu

0: Mutluluklar mı dileyelim bilemedik. Artık yorum sizindir efendim. Bu dikkat çekici görüntüleri de ekranlarınıza getirmek istedik. Şimdi efendim yine dünya basınından bir haber daha paylaşalım sizinle. Financial Times'ta yer almıştı bu haber. Haberde deniliyor ki tavuk dünyayı nasıl fethetti? Farkında mısınız? Özellikle son yıllarda o kadar çok tavuk tüketiyoruz ki Financial Times buna dikkat çekiyor. Fast food zincirleriyle birlikte artık bir patlama yaşanıyor tavukta diye. Gelin şöyle haberin detaylarına da hızlıca bakalım. Dünyada üretilen tavuk sayısı 2006'da 48.3 milyarken 2023'te 76.2 milyara yükseldi. Oysa tavuk 100 yıl önce sadece zenginlerin tükettiği bir et ürünüydü. Artık öyle değil. Artık ilk sırada 19. yüzyılda Amerika'da tavuk eti sığır etinden dahi pahalı olabiliyordu. Fakat artık teknolojinin gelişmesiyle işler değişti. Tavuk artık dünyanın en çok tüketilen eti haline geldi. İşte bu da piyasayı alt üst etti efendim. Tavuğun hakimiyeti söz konusu piyasada. Devam edeceğiz. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Zam 2 ayda eridi diyor gazete. Memur ve emeklilerine Temmuz'da verilen %7'lik artışın yarısı gitti. Enflasyon memur ve emeklilerin Temmuz'da aldığı %7'lik zammın yarısını 2 ayda eritti. Gelir kaybının büyümesiyle ek zam talebi yeniden gündeme geldi. Emekçiler enflasyon karşısında buharlaşan farkın ücretlere yansıtılmasını istiyor. İktidardansa bu taleplere yönelik yeni bir adım yok diyor Cumhuriyet Gazetesi. Zammın 2 ayda eridiğini dile getiriyor. Şimdi efendim bir konuğumuz olacak bu dilimde. Tam da şöyle ekonomiden de bahsetmeye başlamışken bir de emeklilikten söz edelim istedik. Çünkü belli bir yaştan sonra hepimiz emeklilik hesapları yapmaya, dinlenerek aslında geçireceğimiz günlerin hayalini kurmaya başlıyoruz. O dönemde daha rahat etmek için çifte emekli olmak dikkat çeken bir alternatif. Otomatik katılım sistemi, tamamlayıcı emeklilik sistemi ve bireysel emeklilik sistemi gibi modellerle bir maaşınız daha olabilir. Peki bunlarla kimler, hangi şartlarla ikinci emekliye kavuşabiliyor? İşte bunu konuşacağız. Eski İstanbul SGK İl Müdürü, Çalışma Ekonomisi Uzmanı Murat Göktaş bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Günaydın Kübra Nur Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 3 ayrı sistemden bahsettik. Hemen şöyle hızlıca başlayalım, adım adım gidelim. Otomatik katılım sistemi nedir?
1: Evet, siz de biraz önce belirttiğiniz gibi sadece Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli aylığı almak belki ilerisi için yeterli görülmediği için veya ikinci bir güvence olsun diye farklı emeklilik modelleri veya tasarruf modellerine yönelme oldu son dönemde. Bunlar birazcık emeklilik modellerinden ziyade bir tasarruf modeli gibi olabilir belki de, ona biraz daha yakın duruyor. Ama emeklilik de sağladığı için emeklilik modeli olarak da şu anda piyasada çok konuşuluyor. Bunlardan bir tanesi sizin de belirttiğiniz gibi otomatik katılım sistemi. Otomatik katılım sistemi zorunlu bir sistem. Eğer SSK'lı olarak, yani özel bir şirkette sigorta olarak çalışıyor iseniz, işe girdiğiniz zaman ve bu iş yerinde 5 kişiden fazla çalışıyorsa zorunlu olarak ilk 2 ay brüt ücretinizden %3 oranında bir kesinti yapılarak sizin bireysel emeklilik hesabınıza aktarılıyor. 2 aydan sonra dilerseniz çıkabiliyorsunuz. Böyle bir zorunluluk yok. Burada yaş şartı var. 45 yaşını geçmemiş olması gerekiyor. 45 yaşını geçenlerde bir zorunluluk yok. İsteğe bağlı bırakılmış. Eğer 45 yaşından fazlasınız ve bir işletmeye girmiş iseniz mecbur değilsiniz bununla ilgili bir kesinti yaptırmaya, ama 45 yaşını geçmemiş iseniz ve bir işletmede çalışıyorsanız veya kamuda memur iseniz, kamuda memurlarda da bu zorunluluk söz konusu. İlk işe girdiğiniz zaman yaklaşık 500 liralık giriş ücreti ve ayda her ay brüt ücretinizin %3'ü oranında hesabınızdan kesilerek bir bireysel emeklilik hesabı açılıyor ve buraya aktarılıyor. Buna devam edebilirsiniz. Buradan emekli olabilirsiniz veya ileride toplu olarak ödeme alabilirsiniz. 56 yaş ve 10 yıl şartı var burada da. Hı hı. Ancak kişiler 2 ay ödedikten sonra bu zorunluluktan çıkabiliyor. İşte o yüzden biraz isteğe bağlı gibi OKS. ilk 2 ayı zor.

0: zorunlu ama çıkma ile ilgili kişinin isteğine bırakılmış. Birazcık daha düşük bir rakam gerçekleştiği için, burada bir devlet katkısı olmadığı için, devlet katkısı var ama işveren katkısı olmadığı için burada çok fazla birikim sağlamak çok mümkün olmuyor, özellikle devlet memurları için.
1: Peki.
0: Buraya yine sizin brüt maaşınızdan kesilen %3'e ilave olarak devlet de bu %3'ün %20'si kadar bir destek sağlıyor.
1: Şimdi bu
0: Eğer erken
1: otomatik katılım
0: çıkarsanız bu
1: sistemi
0: modelden.
1: aslında yürürlükte. Şartlarını da bizimle paylaştınız. Pek çok kişi de muhtemelen buna hakimdir. Bir de son zamanlarda özellikle bireysel emeklilik sistemini de çok fazla konuşmaya başladık. Onun detayları nedir?
0: Evet, bireysel emeklilik OKS gibi zorunluluğa dayanmıyor. Kişi arzu ederse gidiyor, bireysel emeklilik şirketlerden bir tanesinden bireysel emeklilik satın alabiliyor. Bireysel emeklilikte asgari ücrete kadar olan kısma devlet Ocak ayına kadar %30 katkı sağlıyordu. Ancak Ocak ayında yapılan düzenlemeyle bu katkı oranı %20'ye düştü. Yani siz bir asgari ücret civarında aylık ödeme yapıyorsanız, bugün 30 bin lira civarında düşürelim net brüt asgari ücreti. 30 bin lira civarında düşüyorsanız %20'si kadar, yani 6 bin lira da devlet katkısı sağlanıyor. Ayrıca fonlarda değerlendiği için, bu kişinin tercihine de bağlı, bu bireysel emekli yaptığınız firmalara da bırakabiliyorsunuz ama siz şahıs olarak da birikiminizi nerede değerlendireceksiniz? Faizle mi değerlendireceksiniz? Altında mı değerlendireceksiniz? Yoksa borsada mı değerlendireceksiniz? Bunları da tercih edebiliyorsunuz. Dolayısıyla devlet de %20 katkı sağladığı için ciddi birikim sağlanabiliyor. Şu anda burada
1: Talep nasıl?
0: Türkiye'de
1: Pek çok
0: yaklaşık
1: insan, tam da oraya geliyordunuz galiba. Türkiye'de yaklaşık kaç kişi mesela bireysel emeklilik sisteminde?
0: bireysel emeklilik sisteminde yaklaşık 7 milyonun üzerinde bir bireysel emeklilikten yararlanan var ve 2 trilyonun üzerinde birikim şu anda sağlanmış durumda. Buradaki şartlar, 10 yıl kalacaksınız bu sistemin içerisinde ve yaklaşık 56 yaşını doldurmuş olacaksınız. Bu 10 yıl kalmazsanız veya 56 yaşını doldurmaz iseniz, kaldığınız süreye bağlı olarak devletin size sağlamış olduğu katkı paylarının bir kısmını alamıyorsunuz maalesef. Bir de erken çıkar iseniz vergi açısından, yani stopaj açısından bir dezavantajınız var. Yani süreyi bekleyip 10 yılı veya 56 yaşını bekleyip ayrıldığınız zaman herhangi bir vergi ödemek zorunda kalmıyorsunuz elde ettiğiniz gelirlerden. Çünkü siz bir birikim yapıyorsunuz. Birikimi de bir yerden
1: Doğru.
0: değerlendirdiğiniz için altında veya dövizde veya faizde veya tahvilde buradan bir gelir elde ediyorsunuz. Bu gelirde vergi ödemiyorsunuz ama erken çıkarsanız burada vergi ödeme yükümlülüğüyle de karşılaşabilirsiniz ama şu anda Türkiye'de en popüler ikinci tasarruf ya da emeklilik modeli olarak BES var. Bunun yaygınlığında dediğim gibi 7 milyon civarında kişi ve 2 trilyonun üzerinde de birikim var.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Murat Göktaş aktardı. Sağ olunuz. Şimdi Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor. Bir onu dinleyelim.
2: Tesis olacak. Ben şimdiden bu tesisin de Antalya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, biz eser siyasetini işte böyle anlıyoruz. Eser siyaseti deyince üreteceksiniz, insanına, insanınıza hizmet edeceksiniz. Biz sizin geleceğiniz için, ülkemiz için, geçici işler için değil, işte böyle kalıcı yatırımlar yapıyoruz. COP31 hazırlıklarımız yollarla sınırlı değil. Expo işte 2016 yılında baştan sona ele aldığımız bir proje oldu. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik devasa bir alandan bahsediyoruz. Burayı birkaç günlük organizasyon için hazırlayıp sonra kapıları kapanacak geçici bir alan olarak görmüyoruz. Burayı Antalya'ya uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir fuar, kongre ve etkinlik altyapısına dönüştürüyoruz. Burayı da çok kısa sürede tamamladık. Alanımızı ikiye ayırıyoruz. Mavi ve yeşil bölge olmak üzere iki temel bölümde planlıyoruz. Mavi bölge, kıymetli Antalyalılar, müzakerelerin yürütüleceği, uluslararası kuruluşları bir araya getiren bir merkez olacak. Yeşil bölge ise burada iklim zirvesi boyunca toplumla buluşacak. İş dünyasında

Dünyası burada olacak. Akademi yine burada olacak. Gençler burada olacak. Girişimciler burada olacak. Yine bilim, sanayi, teknoloji, sanat ve kültür burada buluşacak. 100 bine yakın ziyaretçi. Dile kolay. Antalya'mız 10 binlerce kişiyi bu tesislerde ağırlayacak. Çok şükür çalışmalarımız

0: EPP Genel Müdürlüğümüzle burada 300'ü aşkın iş makinesiyle, ekipmanımızla gece gündüz bir çalışma yürütüyoruz. Çelik konstrüksiyondan işte çatıya, cepheden altyapıya, yollarından parklarına kadar çok geniş bir alanda eş zamanlı çalışıyoruz.
1: Efendim, Murat Kurum COP31 alanının açılış töreninde konuştu. Hakikaten Türkiye COP31'e hazırlanıyor. Kasım ayında Antalya'nın ev sahipliğinde olacak. Önemli bir toplantı olacak. Şimdilik biz bu dilimi sonlandıralım. Saat başında devam edeceğiz.
2: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
3: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
2: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Isparta yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Giresun güneşli 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 11'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim Üsküdar'a döneceğiz. Çünkü kritik bir gelişme yaşandı. Bugün seçim vardı Üsküdar'da. Fakat seçim ertelendi. Peki neden Buse Deviren?
1: Kübra, aslında dakikalar önce biz de seçimin başlamasını beklerken seçimin iptal olduğu, daha doğrusu ertelendiği kararını edindik, bu bilgiyi edindik. Peki neden böyle bir şey yaşandı? Arka arkaya hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Cumhur İttifakı'ndan açıklamalar geldi konuya yönelik. CHP basın sözcüsü aslında bir açıklama yaptı, Müslüm Sarı ve CHP sözcüsü. Şöyle söyledi, dedi ki, gözaltında bulunan Üsküdar Belediyesi meclis üyeleri var dedi ve biz bu meclis üyelerinin serbest kalmasının ardından da tekrar yenilenmesi kararı aldık dedi. Gözaltında bulunan meclis üyesi arkadaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen bugün yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimlerinin CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı almış bulunmaktayız dedi. Böylece salt çoğunluk sağlanamadığı için de 8 Eylül yani Salı günü sabah 9'a ertelenmiş oldu Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimleri. Buna karşılık olarak da AK Parti Üsküdar ilçe başkanı da şunu söyledi. Bugün belediye meclisinde Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi için Cumhur İttifakımızın 21 meclis üyesi de buradaydı, yerimizi almıştık. Ancak CHP'li ve yeni partili meclis üyeleri seçime katılmadı. Dolayısıyla saz çoğunluk sağlanamadığı için de 8 Eylül'e başkan vekili seçimleri de ertelenmiş olduğu ifadelerini kullandı. Aslında bir önceki yayında netlik kazanmamıştı. Sen de sormuştun. Hiçbiri mi gelmedi ya da Cumhur İttifakı'nın tüm üyeleri burada mıydı diye. Aslında yapılan açıklamaya göre biliyorsunuz bir önceki yayında da söylemiştim. CHP'li ve Cumhur İttifakı meclis üyeleri arasında 21'e 21 şeklinde yani eşit sandalye vardı. Bugün itibariyle yapılan açıklamaya göre de seçim için Cumhur İttifakı'nın 21 meclis üyesi de yerini aldığını, ancak CHP ve Yeni Parti'nin üyelerinin gelmediğine yönelik bir açıklama yapılmış oldu. CHP'den yapılan açıklama şu yönde: gözaltında olan arkadaşlarımız var Üsküdar Belediyesi meclis üyesinde olan ve onların oy kullanabilmesi için de bugün biz seçime katılmadık. Dolayısıyla seçime katılmadığımız için de salt çoğunluk elde edilememiş oldu. Aslında seçim ilk kez bugün yapılmıyor biliyorsunuz, başkan vekilliği seçimleri. Geçtiğimiz haftalarda da yine bir seçim yapılmıştı. Sinem Dedetaş'a yönelik, yani Üsküdar Belediye Başkanı'na yönelik bazı iddialar vardı. Rüşvet ve itikap suçlamaları vardı. Ve o suçlamaların ardından da gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Şimdi Özgür Çelik alana geldi ama burası da oldukça karışık. Neden karışık? Çünkü bazı CHP'liler yeni partiye yönelik tepki gösteriyorlar. CHP'nin kendi içinde de bazı karışıklıklar var. Şu anda açıklama yapılmasına bazı anlarda müsaade edilmiyor. Hem Özgür Çelik'in açıklama yapmasına müsaade etmeyenler oldu. Yine Müslüm Sarı'nın açıklama yapmasına müsaade etmeyenler oldu. Burada Üsküdarlılar da sabahın ilk saatlerinden itibaren geldiler. Şu anda bir karışıklık hakim diğer taraftan da. Özgür Çelik'in bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Özgür Çelik yaptığı açıklamanın ardından da aslında bugünkü bu durumun, başkan vekili seçiminin neden ertelendiğine dair detayları vermiş olacak ama işte burada da belli sıkıntılar yaşanıyor. Hem yeni parti ile alakalı hem CHP ile alakalı tepki gösterenler oluyor arka arkaya. Dolayısıyla kendi işlerinde de bir problem var şu anda. Özgür Çelik açıklama yapacak. Ben diğer taraftan size detayları aktarmaya devam edeyim. Aslında sürecin başına gidelim dilerseniz. Çünkü ilk önce Sinem Dedetaş biliyorsunuz rüşvet ve itikap suçlarından dolayı tutuklanmıştı. Görevden uzaklaştırıldı. Yeni bir seçim yapılması gerekti. O seçim yapıldı. Ancak kazanan taraf da vardı aslında. CHP'de başkan vekili seçimlerinde Sibel Tan Çetinkaya, AK Parti'de Cumhur İttifakı'nın adayı ise Dündar Ziya Gültekin'di. İlk seçimde, yapılan ilk seçimde başkan vekilliğini Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Ancak

0: AK Parti itiraz etti. Oy sayımında usulsüzlük vardır dendi ve konu mahkemeye taşındı. Akabinde de mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. CHP bu yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti ama mahkeme bunu reddetti, kabul etmedi. Seçim yeniden yapılacak dendi ve tarih bugüne verilmiş oldu. Ama süreçte bazı olağanüstü durumlar yaşandı. Bunlar neydi? Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinden bazıları AK Parti'ye geçti. Dört isimdi bu AK Parti'ye geçen isim. Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın Hüseyin, Kazan ve Tahsin Usta, dört isim AK Parti sırasına geçmiş oldu. Dolayısıyla aslında 17 meclis üyesi varken Cumhur İttifakı'nda bu sayı Cumhuriyet Halk Partili üyelerin geçmesiyle birlikte, 4 üyenin geçmesiyle birlikte 21'e çıkmış oldu. 21 üyesi peki nasıl oldu meclis üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Normal şartlarda 27 sandalyesi vardı Üsküdar Belediyesi'nde CHP'li meclis üyelerinin. Ancak bu sayı 23'e düştü çünkü 4 üye Cumhur İttifakı'nın olduğu alana, yani AK Parti'ye geçmiş oldu. Sayı 23'e düştü. Akabinde gözaltına alınan 3 isim vardı. Başta söylediğim Sinem Dedetaş'a yönelik yapılan bir operasyon vardı biliyorsunuz. Rüşvetle irtikap suçlarından kaynaklanan. Bu sayı 20'ye düştü. Gözaltına alınan bir kişi serbest bırakıldı ve sayı 21'e çıkmış oldu. Dolayısıyla aslında eğer AK Parti'ye geçmiş isimler olmasaydı sayı 21'de değil 4 artı 4 şeklinde olmuş olacaktı. Ama bugün itibariyle 21'e 21 şeklinde olmuş oldu. Dolayısıyla eşit bir alan var şu anda. Sandalye sayısı eşit. Dolayısıyla aslında şunu düşünmüştük bizler. Acaba ilk turda da bir problem olur mu? Kazanan ya da kazanmayan olur mu gibi bir algı vardı. Çünkü sağ çoğunluğu, aslında nitelikli çoğunluğun elde edilmesi gerekiyor. Birinci, ikinci ve üçüncü turda. Eğer elde edilemezse sağ çoğunluk sağlanmış olacak. Hatta kuraya kadar gidebilirdi iş. Ama bugün de sağlanamadı. Müslüm Sarı'dan, CHP sözcüsünden gelen açıklama şu yöndeydi. Dedi ki şu anda meclis üyelerimiz arasında, Üsküdar meclis üyeleri arasında gözaltında olanlar var. Onların da oy kullanabilmesi için biz bugün yapılacak seçime katılmadık. Onlar gözaltından serbest bırakıldığında, oy kullanabilecek duruma geldiğinde aslında mecliste sandalye sayılarının artmasını talep ediyorlar bu durumda. Çünkü bir eşitlik var sandalye sayısında. Dolayısıyla biz bu yüzden katılmadık dediler. Ama diğer taraftan da Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak 21 sandalyenin bugün dolu olduğunu, onların tarafından oy kullanmak için geldiklerini söylediler yapılan karşı açıklamada. Dolayısıyla şu anda yapılamamış oldu. Sağ çoğunluk elde edilememiş oldu. Sağ çoğunluk nasıl elde edilecekti? 23, her iki taraftan da toplamda 23 üyenin burada olması
1: bu gerekiyordu. Bu ses Salı günü peki
0: ama
1: ne bekleniyor?
0: İttifak tarafı buradayken.
1: Şimdi Müslüm Sarı'nın açıklamasından şunu anlıyoruz. Gözaltında bulunan meclis üyeleri gerekçe gösterildi. O halde onların gözaltı süresinin bitebileceği herhalde öngörülüyor. Öyle değil mi? Salı gününe kadar. Dolayısıyla o gözaltındaki meclis üyeleri de dışarıda olur. Buna göre bir seçim yapılır şeklinde mi değerlendiriyor CHP ve Yeni Parti kanadı? Eğer öyle olursa nasıl olacak Salı gününde bu seçim?
0: Toplamda 3 kişi gözaltındaydı zaten. O 3 kişiden biri serbest bırakılınca 21'e çıkmış oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandalye sayısı. Ama gözaltında olan 2 kişi daha var. Yani Müslüm Sarı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre 2 kişinin de serbest kalmasıyla birlikte aslında sandalye sayısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyelerinde Üsküdar'da 23'e çıkmış olacak. Eğer kendi düşündükleri gibi ilerlerse süreç, ama belki tutuklama da gelebilir oradan, yani çıkacak sonucu bizler de bilmiyoruz. Ama Salı günü ertelenmiş oldu. O zamana kadar değişebilir pek çok şey. Çünkü biliyorsunuz geçen hafta iptal edilen bu süreçten sonra 4 kişi AK Parti'ye geçmişti. Dolayısıyla hani beklenmedik şeyler, gelişmeler yaşanabiliyor. O yüzden biz de bilmiyoruz şu an için ne olduğunu. Takip edeceğiz. Yapılan açıklamalar oldukça önemli. Müslüm Sarı'nın açıklaması önemli. Özgür Çelik'in açıklaması önemli. Onlar yapacaklar açıklamalarını, ama tabii ki bir taraftan da devam eden bir gözaltı süreci var. Yargı aşaması var. Onlardan gelecek açıklamalarla birlikte de netlik kazanmış olacak. Ama dışarıdan bakıldığında şöyle gözüküyor. Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamaya göre diyor ki biz Cumhuriyet Halk Partili ve Yeni Partililer olarak Üsküdar Belediyesi'nde sandalye sayımız 21 gibi gözükse de bizim arkadaşlarımız gözaltında. Dolayısıyla onlar gözaltından çıktı. Yani oy kullanabilecek duruma geldikten sonra ancak oy kullanabilir, biz de seçime katılabiliriz diyor yani. Ama şu aşamada belki ilk turda da çıkmayabilirdi. Yani eğer toplamda 21 kişi de yine CHP'den gelmiş olsaydı ilk turda da netlik kazanmayabilirdi. Çünkü eşit bir sandalye sayısı var. Dolayısıyla bunlar takip edilecek.
1: Bakalım.
0: Bakılacak. Evet. Biz de yakından izliyor olacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Buse Deviren Üsküdar Belediyesi önünden aktardı.

0: çok kritik bir gelişmeydi. Önemli bir adım attı aslında CHP ve Yeni Parti. Bakın şu açıdan da önemli. Yani açıklamayı yapan Müslüm Sarı, CHP ve Yeni Parti grubu olarak diyor. Yani CHP'lilerle Yeni Partililer de birlikte hareket etti aslında Üsküdar konusunda. Dolayısıyla muhtemelen önümüzdeki günlerde tüm bu siyasi sonuçları konuşmaya devam edeceğiz. Bakalım Salı günü seçimde neler göreceğiz. Bu arada sıcak bir gelişme daha var. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümünde dün doktoru tutuklanmıştı. O doktorun ifadesi netleşti. Kritik detaylar da var. Neler söyledi o doktor diye soracağız. Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen telefon hattımızda. Uzay, neler söyledi? İfadesinde neler var doktorun?
1: Şimdi sen de söyledin, dün gözaltına alınan Doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı ve işte az önce de ifadelerine ulaştık. Pek çok aslında bir anlamda baktığımızda dostunun geçmişine hakim olan birinde anlayacağı ölçüde çelişkili ifadeler verdiğini görüyoruz. Şimdi Demirkol özellikle Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümünü 155'e kimin ihbar ettiğini bilmediğini daha önce söylemişti ama yapılan inceleme sonucunda acil çağrı merkezini bizzat kendisini aradığı ortaya çıkmıştı. Savcılık işte bu şüpheyi sordu Demirkol'a. Olay günü polislerle birkaç kez görüştüğünü hatırlattı. İhbar neden kendisini yapıp yapmadığını hatırlamadığını sordu savcılık sorgusunda. Demirkol'un da bu soruya problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır gibi bir savunma yaptığı savcılıkta verdiği ifadesinde olay yerinde telefonunu ortada bıraktığını, çiftliğe gelip giden kişilerden birinin telefonundan ihbar yapmış olabileceğini savundu. Yine soruşturmada dikkat çeken başka başlıklar da var. Örneğin Demirkol'un Deniz Olgun'la doktor hasta ilişkisine ilişkin ifadeleri de var. Şimdi bununla ilgili Demirkol maktulü 2-3 kere muayene ettim daha önce ancak aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum. Bu tabirden neyi kastedildiğini bilmiyorum şeklinde savcılıkta ifade verdi. Yine şimdi burada tabii yeni bu devam eden soruşturma kapsamında o dönemki HTS kayıtlarına bakılıyor, konum bilgilerine bakılıyor, kimlerle görüşüldü, kimlerle irtibata geçildi. Bu kapsamda da dosyaya giren pek çok yeni delil var. Şimdi Başsavcılık Demirkol'un ilk ifadesindeki konum bilgileriyle HTS kayıtlarının da örtüşmediğini değerlendiriyor. Çünkü kendisinin o gün bu olay olduğunda evde Üsküdar'da, Kısıklı'da olduğunu söylediğini ama yapılan bas kayıtlarında Kısıklı'da da olmadığı da burada yine dosyaya giren yan deliller arasında bu çelişki soruldu Demirkol'a ve Demirkol bas kayıtlarının neden bu şekilde çıktığını bilmiyorum cevabını verdi ve yine bir başka iddia savcılık Demirkol'un olay yerine gittiğinde Deniz Olgun'un zaten hayatını kaybettiğini söylediğini ancak HTS kayıtlarında Hisar Hastanesi adına kayıtlı telefonla ard arda görüşmeler yaptığını da tespit etti. Yani savcılık şunu sordu. Eğer öldüğünü o dönem yani gittiğinizde hayatını kaybettiğini anladıysanız neden daha sonra HTS kayıtlarında Hisar Hastanesi'nde peş peşe yaptığınız telefon kayıtlarıyla ilgili görüşmeler ortaya çıktı diye sordu. Demirkol da bu soruya o gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum cevabını verdi. Ve yine burada bir başka soru daha yöneltildi. Demirkol ardışık arama ve aranma kayıtlarına rağmen o gece Hilmi Tuna Kuriş ve yine başka isimlerle de görüşme kayıtları ortaya çıkmıştı. Bu isimlerin o gece çiftliğe gelip gelmediği soruldu. Bu soruya da yine hatırlamıyorum, bilmiyorum, üzerinden 10 yıl geçti gibi cevaplar verdi. Tüm bu savcılık ifadeyi aldıktan sonra da tutuklama talebiyle Doktor Nurettin Demirkol hakimliğe sevk edildi ve dün de yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı.
0: Pekala efendim, Uzay Kesmen Habertürk İstihbarat Şefi aktardı eski bakanın doktorunun ifadesini. Pek çok soruya da gördüğünüz gibi hatırlamıyorum şeklinde yanıt veriyor doktor. Yarın önemli ekonomik açıdan, çünkü orta vadeli program açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklayacak. Peki neler bekliyoruz bu programa ilişkin? Detaylarını haberimizde izleyelim.
2: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 rotası pazar günü belli olacak.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
2: Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programının detaylarını 6 Eylül pazar günü kamuoyuyla paylaşacak. Orta vadeli programla finans

0: fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirlenecek. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da orta vadeli programda yer alacak. Orta vadeli programla makroekonomik politikalar da belirlenecek. Temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ortaya konulacak.
1: Orta vadeli program tanıtımının...
0: Programın açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak.
2: Hayırlı olsun.
0: 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli programda ekonominin 2026'da %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl için %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olması öngörülmüştü.
3: Karar Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. 3 suçlama için 12 yıla kadar hapis. Tutuklu komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Göktaş'ın Ölü Deniz isimli gösterisindeki ifadeleri gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve suçu ve suçluyu övme suçlamalarından 2 yıl 8 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi efendim. Devam edelim. Bir bağlantımız olacak. Şimdi tekrar bir Girne'ye uzanacağız. Çünkü pazar günü batan geminin enkazında iki cenazeye daha ulaşılmıştı. Fakat hala 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli de bizi o noktada bekliyor. Yasin, tekrar merhaba. Zannediyorum arkanda da o aileler var, öyle değil mi? Aslında o 16 kişinin ailesi mi diyelim, o kayıplarını bekleyen aileler. Nedir son notların?
4: Teşekkürler Kübra Nur. Evet, senin de söylediğin gibi arkamda işte o acı bekleyişi yaşayan vatandaşlarımız var. Ki 30 Ağustos günü Girne açıklarında feribot kazası adeta bir faciaya dönüşmüştü. İlk belirlemelerde 8 kişi hayatını yitirmişti. Ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları vardı. Ve şu anda da son olarak toplamda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişiye yönelik arama çalışmalarının da devam ettiğini, yani 16 kişinin de hala kayıp olduğunu söyleyelim. Şimdi hemen o noktaya kameraman arkadaşım da sizi götürecek. Acılı bekleyiş diyoruz. İşte o kayıp olan kişileri bekleyen, onların yakınları, aileleri bu noktadalar. Ki ilk günden itibaren zaten bu noktadaydılar. Kazadan itibaren bugün arama çalışmalarında 7. gündeyiz. 7. günde de acı bekleyiş Girne'de devam ediyor. Tabii bir yandan Girne'de devam ederken bir yandan da Türkiye'de işte yakınlarını bekleyen kişiler bulunması için o çalışmalardan gelecek haberi bekleyenler de elbette ki Türkiye'de de bu haberi bekleyenler var. Tabii arama çalışmalarındaki durum ne derseniz, an itibariyle Girne açıklarında geminin battığı o noktada toplamda 9 gemi, ikisi savaş gemisi olmak üzere TCG Işın ve TCG Alemdar başta olmak üzere toplam 9 deniz unsuruyla bu arama faaliyeti devam ediyor. Bir yandan deniz üzerindeki arama faaliyetleri devam ederken bir yandan da hava araçlarıyla bölge adeta taranıyor. Burada da hava araçlarında 7 helikopter ve 5 İHA'nın görev aldığını söyleyelim. Şimdi kameraman arkadaşımdan hemen rica edeceğim. O giriş noktasında da kontrollü bir şekilde limana giriş çıkışın devam ettiğini, emniyet güçlerinin, yine kolluk kuvvetlerinin, sahil güvenlik personelinin de bu noktada giriş çıkışı kontrollü bir şekilde devam ettirdiğini söyleyelim. Az önce en başta belirttiğim gibi, yani hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. Son olarak 2 kadın naaşına ulaşıldı. Bunlardan birisi Şerife Özdemir, diğeri ise Nazmiye Özbolat'tı. Tabii açıklama KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den gelmişti dün. İşte o acı haberi paylaştı ve ölü sayısının 12'ye çıktığını, 16 kayıp içinde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bir yandan da kazazedelerin aslında Türkiye dönüşleriyle ilgili çalışma devam ediyor. İhtiyaç duyanlara, barınma ihtiyacı olanlara da, onlara da KKTC yetkili kurumlarının destek olduğunu söyleyelim. Bahsettiğimiz gibi Girne'deki çalışmalar an ve an devam ediyor. Gün içerisinde de yine gelişmeler oldukça aktarmıştık.

0: yapmaya devam edeceğiz derim.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yasin Azerli'den dinledik Girne'deki son durumu. Rusya'dan Çin'e doğru giden petrol yüklü bir Rusya gemisi Marmara Adası açıklarında arızalandı. Türk kurtarma ekipleri sürüklenen gemiyi yedekleyerek emniyete aldı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldı. Rusya bayraklı Pioner 1 isimli tanker Çin'e doğru seyir halindeyken Marmara Adası açıklarında arıza yaptı. Sürüklenmeye başladı ve yardım talebinde bulundu. Nene Hatun acil müdahale gemisi ve kurtarma 16 römorkörü bölgeye sevk edildi. 243 metre boyunda ve 96 bin tondan fazla ham petrol taşıyan tanker yedeklenerek emniyete alındı. Açıklamada Rusya bayraklı geminin Şevketiye demir sahasına çekilerek demirleneceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile telefonda ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular üzerine görüştü. Görüşmenin içeriğine dair detaylar İletişim Başkanlığı'ndan paylaşıldı. Buna göre Erdoğan, iki ülkenin başta savunma sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok işbirliğinin artarak süreceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmalı süreçlerin sona ermesi için barış odaklı diplomatik girişimlerinin devam edeceğini kaydetti. Türkiye'nin bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediğini de belirtti. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha İran'daki Kazma Dağı'nı vurabileceklerini söyledi. ABD'nin İran'a son saldırısında vurulan düğün soruşturması da sürüyor bu arada. İngiliz basınında çıkan analize göre düğüne saldırı Amerikan mühimmatıyla doğrudan gerçekleşti.
2: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yeni tehditte bulundu. Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Kazma Dağı'nı vurabileceklerini söyledi.
3: İran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit Pickax very soon because if there was anything going on with Pickax, but
2: Amerikan basını İsrail'in ABD'ye İran hakkında önemli istihbarat sunduğunu iddia etmişti. İstihbarata göre İran Haziran 2025'te binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü Kazma Dağı'ndaki nükleer tesise taşıdı. Trump 13 Temmuz'da verdiği röportajda da Kazma Dağı'nı hedef alabileceklerini söylemişti. Ancak daha şu ana kadar vurulmadı. ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları sırasında bir düğün de hedef alınmıştı. Reuters'ın aktardığına göre silah uzmanları düğün görüntülerini inceledi. Yaptıkları analizde saldırının ABD mühimmatının doğrudan isabetiyle gerçekleştiği ortaya çıktı. ABD ise henüz olayın sorumluluğunu kabul etmedi. ABD'nin 1 Eylül'deki saldırılarının ardından İran, bölge ülkelerindeki Amerikan üslerine hedef almıştı.
1: Efendim bu görüntü İstanbul'dan. Eski Bayrampaşa cezaevi arazisini de kapsayan kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabında ciddi bir tıkanma ve dönüşüm sorunu yaşanıyor. Üstelik mahallelinin anlattığına göre işte böyle harabe haline gelen binalar ciddi bir güvenlik sorununa da neden oluyor. Habertürk muhabiri Dilara Civelek ve Mehmet Selman Bektaş da mahallelilerle konuştu.
4: Hırsızlık var. Yani aklına ne gelse var.
5: Evlerin içerisinde uyuşturucu alanları göreceksin.
6: Yıkılsa artık hepimiz kurtulsak.
4: Gece buradan geçerken korkuyorum yani. Hala yapılacak.
7: Bayrampaşa halkı buna layık değil.
8: Terk edilen binalar dokunsan yıkılacak harabe yapılar. Dönüşüm hayaliyle çıkılan yolda geriye işte bu manzara kaldı.
9: Burası savaş bölgesinde harabe binalar değil. İstanbul'un göbeğinde Bayrampaşa İsmet Paşa Mahallesi. Mahalleli daha güvenli binalar için kentsel dönüşüme başvurdu. Ancak bu başvurunun ardından hayalete dönmüş bir mahalle kaldı.
7: 8 yıl gibi bir zaman zarfından bahsediyorum. Gördüğünüz manzarayla Bayrampaşa halkımız maalesef yaşamak zorunda bırakılıyor.
10: 10'ar katlı blok halinde yeşillik, yani güzel otoparkları da var.
9: Burası için de vaat edilen buydu.
10: Evet.
9: Ama şu an hayalet kente döndü.
8: Yıkılan Bayrampaşa cezaevinin olduğu bölgede ilk etap sorunsuz tamamlansa da ikinci etap yılan hikayesine döndü.

0: burası muhtemelen eskiden bir tekstil atölyesiydi. Kentsel dönüşüm süreci başladıktan sonra da harabeye döndü. Bir zamanlar bu binanın duvarlarını işte bu tablolar süslüyordu. Kentsel dönüşüm sürecinin başlamasının ardından tablolardan geriye sadece çerçeveleri kaldı.
1: Asayiş problemleri, güvenlik problemleri. Dolayısıyla biz de bu alandan çok muzdaribiz, rahatsız oluyoruz.
2: Hırsızlık, fuhuş, uyuşturucu. Suçlular için boş binalar yuva oldu.
3: Yangın oluyor, hırsızlık oluyor. Bazen bakayım burada geçen gün polisler vardı.
4: Şimdi ben gelirken oradan adam çatıyı sökmüş. Çatıdaki tahtaları alıyor. Uyuşturucu içiyorlar. Genç kızlar, genç çocuklar binalara giriyor. Ne yaptıkları belli değil.
2: Üstelik mahallenin tek sorunu güvenlik de değil.
4: Toz, tozun ardından bit pire. İnsanlar burada sağlık problemleri yaşamaya başladı. Herkes kaşınıyor. Uyuz olacağız yani.
2: Mahalleli kentsel dönüşüm sorununun bir an önce çözülmesini ve binalarına kavuşmayı bekliyor.
1: Çözüm üretme noktasında hiçbir şey halihazırda ortaya somut olarak koyulamadı.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinde ilk konutların tamamlanmaya başlandığını söyledi ve şartların da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Biz de konuşalım o halde. İTO Gayrimenkul Hizmetleri Başkanı Hakan Akdoğan bu dilimde bizimle birlikte olacak. İşte biz de böyle manşet attık. İstanbul'da artık sona gelindi. Kiralık 15 bin konutta. Kim nasıl başvuracak diye soracağız. Günaydın Hakan Bey. Şöyle başlayalım tam da işin aslında en can alıcı noktasından. Kim, nasıl, ne zaman başvuracak bu konutlara?
6: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız açıklama yaptı. Yakın bir zamanda da Cumhurbaşkanımız bu projeyle ilgili detaylı bir bilgi verecek bizlere de. Tabii burada ilk edindiğimiz bilgiler yine burada dar gelirli ailelerimize, dar gelirli vatandaşlarımıza, yine burada şu anda kentsel dönüşüm sürecinde olan vatandaşlarımız için kontenjan ayrılacak. Yine emekliler için. Burada aslında hem gelir tarafında dezavantajlı gruplara hem de dediğim gibi aynı zamanda da özellikle kentsel dönüşüm sürecinde olan vatandaşlarımız için kontenjanlar ayrılacak. Ve aslında burada hedeflenen en önemli konu ise artan kiralar karşısında kiraların en azından belli bir bu noktada bu projeyle birlikte kiraların en azından artış hızının biraz daha yavaşlaması, vatandaşlarımızın, dar gelirli vatandaşlarımızın çok daha uygun fiyatlarla kiralık konut bulmasının önünün açılması hedefleniyor. Tabii ki bu İstanbul'da başlayıp aslında Türkiye geneline de yayılması gereken önemli bir proje ve öyle olacağını da düşünüyoruz diyebiliriz.
5: O halde detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan aktaracak, öyle değil mi? O açıklayacak, onu bekleyeceğiz ama şöyle bir Eylül hatırlıyorum. Eylül'de teslim edilmeye başlanacak bu kiralık konutlar diye, doğru mu? Sizin elinizde başka hangi bilgiler var?
6: Evet, bizim de elimizdeki bilgiler Eylül ayı itibariyle ilk teslimler başlayacak ve burada zaten hani belli kriterler, şartlar da açıklanınca o şartlar kapsamında başvurular alınacak ve eğer zaten kontenjandan fazla bir başvuru olursa da o başvurular arasından kura çekimiyle vatandaşlarımız belirlenecek. Ama ilk hedef aslında Eylül ayı itibariyle şu anda tahminim o ki İstanbul'da TOKİ tarafından hazırlanmış belli bir sayıda konut var. İlk teslimler orayla başlayacak diyebiliriz.
5: Önemli, hem 15 bin konut aslında dar gelirliye destek sağlıyor hem de biraz önce söylediğiniz gibi arz talep ilişkisine de bir katkı sağladığı için kiraların düşmesine vesile olabilir şeklinde bir değerlendirme var. Öyle mi olur sizce de?
6: Evet, yani günün sonunda bugün işte ev fiyatlarının sadece enflasyon ve maliyet üzerinden fiyat artışını konuşuyor olmamız aslında konuyu tam anlamıyla ele almamış olmamızı gösterir. Burada bir ürünün, bir hizmetin fiyatını sadece oradaki maliyetler ya da işte oradaki enflasyon oranı belirlemez. Aynı zamanda arz talep dengesidir fiyatı belirleyen. Bu noktada da bizim son zamanlarda özellikle kiralık konut tarafındaki fiyatlarımızın aşırı artmasının sebebi arz talep dengesindeki bozulma. Şu anda talep

0: çok güçlü. Arz bu tam yeterince bunu karşılamıyor. Tabii ki bu atılan adımların hepsi de arz tarafımız, yani kiralık konut stoğumuzu artırmak adına atılan adımlar. Ama daha da önemlisi bu kiralık konutların piyasa rayiç bedellerinin de çok ciddi şekilde altında olacak olması. Bu da bize dar gelirli vatandaşlarımız için gerçekten anlamda kendi hayatlarını sürdürülebilecekleri, çok daha uygun fiyattan kira ödeyerek yaşayabilecekleri onlara sunulmuş çok iyi bir proje olarak görüyoruz.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz efendim. Hakan Akdoğan konuğumuzdu. Bakalım gözler artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında, detaylarda neler olacak, nasıl işleyecek bu sistem, onu da dinleyeceğiz ama şu kesin ki yakındır dinlememiz. Çünkü Eylül ayı işaret ediliyor biraz önce de söylediğim gibi. Devam edelim sıradaki haberimizle. İstanbul Avcılar'da bacağında protez olan kadının tedavisi için biriktirdiği 1 milyon lira değerindeki altın ve döviz iddiaya göre eve giren iki kişi tarafından çalındı. Hırsızların apartmana girip çıktığı anlarsa kayıt altındaydı.
2: Altın, euro, dolar. Doktor için topluyorum onları.
3: Büyük ihtimalle elinde sensör var. Altın arama sensörü.
4: İçeriden açılan kapıyı fırsat bildiler, planlarını hayata geçirdiler.
2: Herhalde 1 milyondan fazla. 14.20'de iki kişi yabancı giriyorlar dış kapıdan direkt asansöre.
4: 20 dakika içinde protezli kadının hayatını kararttılar.
2: Biriktirmeye çalışıyoruz benim hastalıklarım için. Bütün biriktirdiğim gitmiş, vurulmuşa döndüm.
4: İstanbul Avcılar'da yaşayan Nazlı Özgür, eklem rahatsızlığı nedeniyle birkaç yıl önce malulen emekli olmuştu.
2: Protez koydular bacağıma, zor görüyorum.
4: Yurt dışında çalışan eşi para gönderdi, o çekmecesinde biriktirdi. Çarşamba günü sabah da torununa bakmaya gitmişti.
2: Kapıdan girerken bir gariplik hissettim. Halı yerinden böyle kaymıştı, gitmişti. Hemen çekmeceyi açtım. Kutuların hepsi açıktı, yırtıktı. Daireyi hiç ellememişler. Sadece çekmece. Çekmeceyi de kapatmışlar.
4: İddiaya göre bu iki hırsız 59 yaşındaki kadının döviz ve altınlarını alıp gitti.
2: 1 milyon, belki de 1 milyonu geçmiştir.
4: Hemen polise gidip şikayette bulunuldu. Şimdi tek isteği iki şüphelinin yakalandığı haberini duymak.
1: Gıdada yeni dönem başlıyor. Türkiye'de ambalajlı gıdaların ön yüzünde ürünün besin değerini gösteren, bakın ekranlara getiriyoruz, A, B, C, D, E şeklinde aslında ifadeler bulunacak artık. Sağlıklı beslenmeye daha uygun ürünler yeşil renkli olarak A ile gösterilecek. Besin profili en zayıf ürünlerse şöyle efendim kırmızıya dönecek. Gördüğünüz gibi yeşil olanlar sağlık değeri, sağlık açısından oldukça faydalı ürünler diyeceğiz. Kırmızıya doğru ilerledikçe o rengin tonu da zararlıdır demeye başlayacağız. Gıdada besin skoru dönemi deniliyor buna. Nasıl işleyecek? Vatandaş aslında markette nelere dikkat edilecek? Henüz bilmiyoruz. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Uygulamanın başlangıç tarihi ve geçiş takvimi de yine daha sonra açıklanacak. Ama şurası net ki efendim, bu ifadeleri bulundurmak artık zorunlu hale gelecek. Planlar bu yönde, zorunlu olması planlanıyor. Bakalım A, B, C, D, E artık gıdaların üzerinde böyle skorlar görmeye başlayacağız. Devam edelim sıradaki haberimizle. Kayseri'de iddiaya göre sivil polislerden kaçan uyuşturucu satıcıları araçlarıyla akaryakıt istasyonuna daldı. İçlerinden biri cip hareket halindeyken kapıyı açıp kaçtı. Diğeri de ters yöne doğru koşarak uzaklaştı. Tek başına kalan sürücü bakın ne yaptı.
5: Araç akaryakıt istasyonuna daldı. İçindekilerden biri kapıyı açıp dışarı atladı. Kayseri'de ortalığı karıştıran bu paniğin nedeni sonradan anlaşıldı. Uyuşturucu tacirlerinin peşine takılan sivil polisler şüphelendikleri cip durmayınca kovalamaca başladı. Köşeye sıkışan sürücü direksiyonu akaryakıt istasyonuna kırdı. Bir araç durmadan kapıyı açıp atladı. Düşürdüğü ayakkabıyı da alarak kaçtı.

0: Diğeri ise ters yöne doğru uzaklaştı. Sürücü gaza basınca yeniden başlayan kovalamacanın nasıl sonlandığı henüz bilinmiyor.
1: İstanbul Sultanbeyli'de ise bir İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kameralara yansıyan o kazada biri bebek, 4 kişi yaralandı.
2: Dört yıl ağzına gelince kimse yavaşlamadı. İETT otobüsüyle otomobil böyle çarpıştı. Kaza İstanbul Sultanbeyli'de Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. İETT otobüsü ana caddede seyir halindeydi. Diğer caddeden çıkarken hız kesmeyen otomobille İETT otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsüyle otobüste bulunan biri bebek, 3 yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
1: Trabzon'da görülen bir boşanma davası Yargıtay'a kadar taşındı ve o davadan emsal bir karar çıktı. Karısının dedikodusunu yapan koca tam kusurlu bulundu. Dedikodu dedikodu yaptırma, kafamın
3: tasını da attırma, elleri kendine baktırma. Akrabaların dedikodusunu yapmaya gerek yok yani.
4: Kader birliği yaptığı eşiyle kesinlikle dedikodu mahiyetinde herhangi bir şey yapmaması gerekir. Dedikodu dedikodu yaptırma,
3: kafamın tasını da attırma. Eğer biriyle eşinizin dedikodusunu yapıyorsanız yandınız. Çünkü Yargıtay emsal bir karara imza attı.
5: İki kişinin arasında kalan mahremiyet zaten başka bir kişiye taşınması hoş olmaz. Güzel karşılama.
6: Hiç hoşnut bir şey değil. Ne ben eşimin dedikodusunu arkadaşıma ne de eşim benim dedikodumu arkadaşıma yapsın.
5: Boşanırım. Çünkü sen birleştirmişsin yuvanı. En çok güvenebileceğin insan bile bunu yapıyorsa.
3: Trabzon'daki aile mahkemesinde görülen bir boşanma davası Yargıtay'a taşındı. O davada koca karısının dedikodusunu yaptığı gerekçeyle tam kusurlu bulundu.
6: Bence çok iyi bir karar vermiş. Çünkü eş dediğin güvendir. O sana arkadaştır, sırdaştır.
7: Niye yapmış?
6: Hayatta yapmam ya. Ben kesinlikle buna karşıyım.
8: Evli olup da ondan sonra eğer böyle bir şey yapıyorsa çok saçma bir şeydir.
3: Karınızın tabiri caizse dedikodusunu yapar mısınız?
9: Yani arada sırada.
3: Ne?
9: Teyze oğlum var. Onunla bazen yaparız. Kötülemek amacıyla değil.
10: Ne olabilir? Hiçbir insan mükemmel değildir. Yapabilir. Eminim kötü bir dedikodudur o.
9: Yargıtay'ın bizi yargılayacağı kadar değil.
3: Bence doğru bir karar olmuş. Dedikodu dedikodu.
1: Efendim şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turu var.
0: Pilot kız arkadaşına küçük bir şaka yapmak istedi. Arkada uyuyan genç kız ani manevrayla adeta uçağın tavanına yapıştı. Korksa da neşesini bozmadı. Benzer bir şakada bu pilot yaptı. Uykudaki kadın uçak düşüyor korkusuyla panikle uyandı. Berbat şakadan hiç hoşlanmamıştı. Kamyonun şoförünü depoya yönlendiriyordu. Birden aracın yan kapağı açıldı. Depo görevlisi aldığı sert darbeyle yere uzandı. Dik yamaçtan inmek istedi ama zemin elverişli değildi. Tepe taklak olan sporcu son anda kurtulup hayata tutundu. Bisikleti ise uçurumu boyladı. Belli ki sokakta yuvası vardı. Aracına binmek için dışarı çıkan kadına bir türlü rahat vermedi. Karganın saldırısıyla yere düşen kadın oradan uzaklaşmak zorunda kaldı.

Beyaz araç bölünmüş yoldan dönüş yapmak isterken bir anda tırın önüne kırdı. Tır şoförü ise neyse ki çok ustaydı. Önce frene bastı, ardından ani bir manevrayla aracın yanından sıyrılıp geçti. Atlatılan kaza yoldaki izden çok belliydi. Arkadaşını iki eliyle yukarı kaldırdı ama tutmayı başaramadı. Yere düşen genç kızın canı çok fena yandı. Hemzemin geçide giren tır raylarda sıkışıp kalmıştı. Sürücü aracı kurtaramadı. Yaklaşan tehlikeye rağmen araçtan da inmedi. Hızla gelen tren adeta tırın içinden geçti. İnatçı sürücü hastanelik oldu.

0: Trafikte yol verme tartışması giderek büyüdü. Cüsseli motokurye aracından inip taksiciye saldırdı. Oransız kavga bazen güreş bazen de boksu andırırken kurye uçan tekme de attı. Araya girenlerin son verdiği kavgada tarafların ehliyetlerine 60'er gün el konuldu. Çin'in Fujian eyaletini şiddetli yağışlar vurdu. Kabaran nehir yüzünden 3 katlı ev saniyeler içinde suya gömüldü. Karşı kıyıdaki bu adam o anları korkuyla böyle izledi.
1: Sen niye kırmızıya geçiyorsun?
2: Ben geçerim.
0: Bursa Nilüfer'de kırmızı ışıkta geçen otobüs az kalsın kazaya yol açacaktı. Çarpışmadan son anda kurtulan motosikletli genç korna çalıp sürücüye çıkıştı. Aldığı yanıtsa inanılmazdı.
2: Ne olacak cezamı çekelim.
1: Sen niye kırmızıya geçiyorsun?
2: Ben geçerim.
3: Tayland ve Singapur liderleri önce zirvede buluştu, ardından resepsiyonda müzik performansı sergiledi. İki lider Beatles'ın unutulmaz parçası Let It Be'yi birlikte seslendirdi. Dinleyelim.
4: Protokol bir kenara bırakıldı. Singapur Başbakanı gitarın başına geçti. Tayland Başbakanı mikrofonu eline aldı. Diplomasi masasına müzik arası verildi. Tayland ve Singapur liderleri gıda ve enerji güvenliği, yapay zeka, altyapı, savunma ve ekonomiye dair pek çok başlığı ele almak için bir araya geldi. Zirvede ayrıca Myanmar'daki gelişmeler ve Tayland-Kamboçya sınırındaki durum da görüşüldü. İki lider toplantılarının ardından resepsiyona gitti. Singapur Başbakanı Wong gitarın başına geçti. Taylandlı mevkidaşı The Beatles'ın unutulmaz eseri Let It Be şarkısını söylemeye başladı. İki liderin uyumu ve samimi görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
3: De Niro efsanesi gerçek çıktı efendim. Milliyet gazetesinden paylaşalım haberi. Hollywood'un ünlü oyuncusu De Niro'nun 1995'te İstanbul'da polis ekipleriyle gece kulüplerine düzenlenen baskınlara katıldığına ilişkin yıllardır anlatılan hikaye 31 yıl sonra kendisi tarafından doğrulandı. Diyor ki o dönem üzerinde çalıştığı bir proje için araştırma yapmak için aslında gözlem amaçlı baskınlara katılmış. Gelin bir de bu haberin detaylarını bizim hazırladığımız haberden izleyelim.
4: İddiayı doğruladı. Operasyona katıldığını söyledi. Ünlü oyuncu Robert De Niro, İstanbul'daki polis operasyonunda kimlik kontrolü yaptığı iddialarını ise reddetti. Robert De Niro, yeni filmi için Türk dijital yayıncı Cem Başak'ın filme gitmeden önce adlı kanalına konuştu. Ünlü oyuncu sorulan soru üzerine 1995'te İstanbul'da bir polis operasyonuna katıldığını açıkladı.
5: I did go out with them, but I didn't check ID. I didn't do any... I was watching, I was observing. That was it, but that's true.
4: Robert De Niro o dönemde çalıştığı bir proje için İstanbul'da olduğunu ifade etti.
5: No, I was

0: work. I was just doing research. It's so long ago. And I was with the writer of the time I was working with on this thing. So the people I knew there knew this, the police, they were like the underground, they were raiding some clubs and this and that. So I went along, we went along with them.
1: Robert De Niro hakkındaki haber ilk kez 2017'de Burak Ersemiz tarafından gündeme getirildi. Ersemiz 1995'te dönemin Interpol Şube Müdürü Mehmet Başar'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki makam odasına girdiğinde Robert De Niro'yu gördüğünü ifade etti. Gazeteci Ersemiz, Başar'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yaptığı sırada De Niro'yla dost olduğunu belirtti. Başar'ın ricası üzerine o dönemde bu haberi yayınlamadığını anlatarak polislerle denetime katılan De Niro'nun polis şapkası ve yeleği giydiğini hatta kimlik kontrolü yaptığını iddia etti.
2: Efendim Güney Kore'de dikkat çekici uygulamalar var şu sıralarda. Financial Times gazetesi de bunu konu edinmiş. Hemen detayları paylaşalım. Bedavaya alışveriş çılgınlığı dopamin aplikasyonları diyor gazete. Şöyle ki muhabir de gitmiş Güney Kore'de bu meseleyi deneyimlemiş efendim. Diyor ki muhabir, sahte yemek sipariş uygulamasını inceledim. Tıpkı gerçek bir uygulama gibi kullanıcının menüye girmesine, yorumları okumasına, sepetini doldurmasına, adres girmesine, sipariş vermesine ve hatta sanal kuryeyi takip etmesine olanak tanıyor. İşin püf noktası şu: hiçbir şeyin gelmemesi ve para alışverişinin olmaması. Sipariş verme hissiyle stres atıyor, dopamin salgılıyorlar diyor. Yani efendim aslında bir şey satın almıyorsunuz ama almış gibi yapıyorsunuz bu uygulamalar sayesinde. Mesela sepetinizi atıyorsunuz, kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Hatta kurye takip ediyorsunuz ama kendinizi mutlu hissediyorsunuz ama işte ne gelen var, ne giden. Böylece kendinizi bir manada kandırmış oluyorsunuz. İşte bu sitelere de dopamin siteleri diyorlarmış Güney Kore'de. Bakalım belki Türkiye'de de ilerleyen zamanlarda görürüz. Şimdi efendim dikkat çekici bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Bu hafta çok konuşuldu. Hani hep diyoruz ya, robotlar bizi ele geçirecek mi diye aslında soruyoruz. Acaba ele geçirdiler mi? Çünkü Rusya'da bir teknoloji mağazasında müşterinin ittiği robotun saniyeler sonra tekme ve yumruklarla karşılık vermesi hayli dikkat çekiciydi. Bakın arkamda o görüntüde. O görüntüleri konuşacağız. Teknoloji editörü Ozan Can Kubilay bizimle olacak. Merhaba Ozan Bey, günaydın.
3: Merhabalar Kübra Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Şimdi az önce ekranlara getirdik. Birazdan o görüntüleri tekrar vereceğiz. Hakikaten hafta boyunca tüm dünyada bu görüntüler çok konuşuldu. Ne dersiniz? Bir yandan da endişelenmeli miyiz? Gülüyoruz ama korkmalı mıyız? Ne oluyor? Ele mi geçiriyor bu robotlar bizi,
3: ya dünyayı? Öncelikle şöyle, aslında şu an robotların olmadığı bir yer yok hayatımızda. Onu öncelikle söyleyeyim. Ufaktan giriş yapmış olalım ama video gerçekten çok tatlı ve komik bir video olmuş. Sebebi şu, aslında bu video ortaya çıktıktan sonra yapay zeka olma ihtimalini de değerlendirdi birçok insan ama daha sonrasında bu robot modeli özel bir robot modeli ve yani insansı bir robot, gördüğünüz gibi. İçinde sadece bir dövüş modu olan, bu videoda da güzel bir şekilde bu sahnenin canlandırıldığı güzel bir olay olarak dünyada bence güzel bir viral video oldu. Ama tabii işin diğer tarafından baktığımız zaman robotlar dünyayı ele geçirebildi mi şu anda? Valla neredeyse geçirdi diyebiliriz. Çünkü şu anda birçok sistemin içinde ciddi bir robotik çalışıyor ve bunlar artık otomasyona bağlı bir şekilde çalışıyor. Tabii insanların hayalindeki o insansı robotların ortaya çıkması, dünyada evimize gelmesi ya da sokaklarda görmemiz için biraz daha zaman var bence.
2: Bu görüntülerde mesela robot kendi kendine mi hareket ediyor? Yani karşısındaki insanı bir tehlike olarak görüp mü ona saldırıyor?
3: Ya şöyle, bunun içinde bir dövüş modu gibi bir şey var. Hani o an karşısında kim varsa onunla dövüşüyormuşçasına hareketler yapıyor. Ama video gerçekten çok iyi kurgulandığı için sanki böyle hani onu dövmeye çalışıyormuş gibi bir durum oluşmuş. Aslında hani sadece ufak bir mod var robotun içinde. Bu videoda da ondan faydalanıyorlar ama çok iyi kurgulandığı için sanki adama karşılık veriyormuş da onu dövmeye çalışıyormuş gibi bir durum oluşuyor.
2: Şimdi yapay zeka da eklemleniyor artık, öyle değil mi bu robotlara? Artık ilerleyen süreçte birkaç yıla yapay zekanın da desteğiyle birlikte kendi kendine hareket eden, düşünen robotlar görür müyüz? Bu da tehlike arz eder mi sizce?
3: Ya burada aslında en çok tehlike arz edecek şey şu. Şu anda mesela ben bir teknoloji fuarı için Berlin'deyim. Almanya'dayım ve kaldığım otelde, aşağıda restoranda bile hani halihazırda robotlar çalışıyor. Servisi robotlar yapıyor, suyu robotlar getiriyor. O fuar alanına gidiyorsunuz, her yerde robotlar var. Ancak bunların geneline baktığımız zaman aslında buradaki olay şöyle.

0: Hepsinin bir görevi var, programlanmış görevleri var ve bu görevlerin dışında bir şey yapamıyorlar. Ancak burada belki de insanlığı korkutabilecek ya da insanların özel alanına doğrudan girebilecek robotlar kişisel robotlar olacak. Ve bu robotlar dediğiniz gibi sizin de düşünebiliyor olacak. İşte burada bazı riskler ortaya çıkabilir. Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum. İnternete bağlanan hiçbir şey %100 güvenli değil. Yani fişe taktığınızda internete bağlantısını yaptığınız herhangi bir şey bir şekilde hacklenebilir, bir şekilde birilerinin kontrolüne geçebilir. Kötü niyetli insanlar tarafından kontrol edebilir. Bu sadece robot değil. Yani aklınıza ne geliyorsa internete
1: Evet.
0: bağlanan. Biliyorsunuz televizyonlar hacklenebiliyor. Zaman zaman evdeki başka akıllı cihazlar hacklenebiliyor. Çok daha yeni bir robot süpürge markasının çıkardığı robot süpürgenin sadece bir yazılımcı kurcalarken anlık 17 ya da 18 bin evin içine girdi adam. Yani sadece kurcalıyormuş yani öyle ne var ne yok bu uygulamanın yazılımı nasıl vesaire derken. Bir anda kendini 17 bin tane hanenin
1: İnanılmaz.
0: görüntülerini izlerken buldu. Dolayısıyla gün sonunda evet internete bağlanan hiçbir şey ne yazık ki %100 güvenli diyemeyiz.
1: O zaman bir son bir şey daha sorayım. Hazır sizi Almanya'da yakalamışız. Tam da yerindeymişsiniz meğer.
0: Evet.
1: Fuarın en ilgi çekici konu başlığı nedir? Şöyle kısaca bize söyler misiniz?
0: Bu sene bu fuarda en çok ilgi çekici şey biraz böyle tevafuk olacak, komik olacak ama gerçekten robotlar çünkü fuarda gerçekten özellikle temizlik alanında çok iyi robotları görme fırsatına eriştim. Bu robotlarda gelecek yıl ve bir sonraki yıl Türkiye pazarında kullanıcılarla buluşacak. Mesela bir akıllı diş fırçası var. Aynı anda dişinizi fırçalarken dişinizin arasındaki plakları da temizleyebiliyor ağız duşu şeklinde. Bu oldukça ses getiren ürünlerden bir tanesi oldu. Fuar kapsamında da hala ses getirmeye devam ediyor. Ama temizlik alanında gördüğümüz şeyler yapay zeka ile birleşen yeni nesil elektronik cihazlar hem ev hayatımızı hem de günlük hayatımızı oldukça kolaylaştıracak gibi gözüküyor. Güzel geçiyor fuar gerçekten. Teknoloji meraklılarını, teknoloji yayını yapan yayınları takip etmeye de buradan davet etmiş olalım.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Belki fuar bittikten sonra tekrar sizinle konuşuruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ozan Can Kubilay bu dilimde bizimle birlikteydi. Devam edelim sıradaki haberimize. Yapılan bir araştırmaya göre tartışma sırasında karısına ya da sevgilisine "Tamam aşkım" diyen erkeklerin daha mutlu ve huzurlu olduğu ortaya çıktı. Peki gerçekten öyle mi? Kadınlara "Tamam aşkım" denmesi yetiyor mu? Cevabı haberimizde.
2: Tamam aşkım, haklısın aşkım.
3: Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen tamam aşkım.
4: Tamam aşkım, haklısın cümlesini hiç kullanıyor musun?
5: Çok. Evet, kullanırım. Bazen haklı olmak bir sözüm olmuyor.
6: Çünkü sonunda tartışmaya girdiğimde kaybedeceğimi biliyorum.
7: Ya her şeyde tamam aşkım. Yok canım, o kadar da değil.
8: Bana çok samimi gelmiyor.
9: Özellikle eğer mutlu, sağlıklı bir ilişki istiyorsak kesinlikle kullanmamız gerekiyor.
10: Tamam, haklısın aşkım.
4: İşte erkeklerin tartışmayı bitirmek için sık sık kullandığı o sihirli cümle. Yapılan bir araştırmaya göre sevgilisini ya da eşini daha fazla dinleyen, tartışmalardan kaçınan erkeklerin ilişkilerinde daha mutlu ve daha huzurlu oldukları ortaya çıktı.
3: Sen ne dersen tamam aşkım.
11: Kendi haksızlığı çıkmasın ortaya diye bence o yüzden.
5: Kısa kesmek için daha çok tartışma alevlenmesin diye.
6: Bir taktik gibi aslında.
9: Biraz da huzuru korumak.
12: Ha, gerçekten gönlünü almak için. Kalbi kırılmasın diye.
4: Neden duygulandınız?
3: Aman aşkım. Sen ne dersen tamam aşkım. Aşkım.
12: Duygulandı.
8: İyi ki var eşim.
4: Maşallah.
12: Birbirimizi seviyoruz, ondan dolayı duygulandı.
4: Peki kadınlar gerçekten haklısın aşkım diyen erkekleri istiyor mu? Erkeklerse bu yöntemi sahiden işe yarar buluyor mu?
11: Tamam aşkım diyerek konuyu kapatmak çözmüyor hiçbir şeyi.
4: Siz konuyu daha uzatır mısınız yoksa kapatır mısınız?
11: Çözmeye çalışalım derim.
7: Asla sonuna kadar, sonuna kadar tartışmaya devam etmem gerektiğini düşünüyorum.
9: Bir de onlar anlık sıcak sıcak konuşmaya biraz daha yakın.
4: Görünen o ki kadınlar dinlesin, anlasın diyor. Erkeklerse huzurun formülünün bu cümlede saklı olduğunu söylüyor.
8: Hanımcılık en güzel bir şey bence.
4: Hanımcı mısın?
12: Çok değer veririm, başımın üstünde taşırım.
11: Mutlu bir eş, mutlu bir hayat.
7: Zaten beyefendiler de bilir, son sözü daima hanım söyler, kadın söyler. Bildiklerini yaparlar. Bunun adı da tamam aşkım işte.
1: Ve artık bu haberle birlikte burası hafta sonunda sonuna geldik. Şimdi yayınımız Tuğba Södekoğlu'nun sunduğu haber bülteniyle devam edecek. Yarın tekrar saatlerimiz 8'i gösterdiğinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok

0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel açıklama yapmıştı geçtiğimiz saatte canlı olarak vermişti. Kayıp 15 yolcu için arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi Üstel.
1: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır. Bu aldığımız bir naaş Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Önce kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Sonra yüz taramasıyla kimlik tespiti yapılacak. Ve üçüncü de DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek. Ve o doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz.
0: Marmara'da da suya gömülen geminin 10 mürettebi altından hala bir haber yok. Ailelerin umutlu bekleyişi kıyıda devam ediyor. Herkes gelecek iyi haberleri bekliyor.
2: Altı, Tuğbert İmamoğlu. Altı, İstelik. Altı, İstelik kırdemişti.
3: Yeğenlerimin babasını istiyorum. Dayanamıyorum artık. Orada otururken acı, eve gidiyoruz acı. Lütfen bir şeyler yapılsın. Lütfen bir şeyler yapılsın.
4: Kimi ağabeyini, kimi babasını, kimi kardeşini bekliyor. Marmara'da batan geminin mürettebatı için kıyıda umutlu bekleyiş sürüyor.
5: Bizim ümidimiz var, acımız var. Acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var.
4: Hubert İmamoğlu'nun mürettebatından hala haber yok. Aileler ilk günden beri Silivri'de kıyıda. Geminin ikinci kaptanı Rahmi Temel kazadan kısa süre önce ailesiyle konuşmuştu.
6: Bize şirket yetkilisi anneme haber verdi. Ne böyle haberimiz oldu. Ben pazar günü konuşmuştum. İyiydi, keyfi yerindeydi. Güvende olduğunu, memnun olduğu bir gemi olduğunu söylüyordu bize. Yani böyle bir şey beklemiyorduk. Çok pis pisine olmuş zaten.
4: Temel'in ailesi gözyaşları içinde mucize bekliyor.
3: Herkes elinden geleni yapıyor ama daha fazla bir şey yok mu elden gelen? Lütfen abimi istiyorum.
4: Geminin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu oğluyla kazadan saatler önce konuşmuştu.
7: Olayın yaşandığı gece akşam 20 civarı konuştuk. Herhangi bir olumsuz durumdan bahsetmedi.
4: Aileler gemiden bir cansalının kayıp olduğunu iddia etti. O cansalı herkes için büyük bir umudu ifade ediyor.
8: Süreç çok uzun. Yani bilemiyorum. Hani umutlandırmak da istemiyoruz ama bir cansalının değil mi kayıp olduğunu söyledi. O zaman dedim bir yerde.
7: İnşallah bütün mürettebatla birlikte o cansalın içinde diye düşünüyorum.
0: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli doktor tüm çelişkili adımları için hatırlamıyorum, bilmiyorum, görmedim gibi yanıtlar verdi.
4: 10 yıl önceki olayı hatırlamıyorum dedi. Yalan tanıklık suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Deniz Olgun'un ölümünde tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi aralanabilecek mi? Gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Çelişkili ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. Demirkol, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünü 155'e kimin ihbar ettiğini bilmediğini söylemişti. Yapılan inceleme sonucunda acil çağrı merkezini bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Savcılık Demirkol'a olay günü polislerle birkaç kez görüştüğünü hatırlamasına rağmen ilk ihbarı kendisinin yapıp yapmadığını, neden hatırlamadığını sordu. Demirkol, problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır ifadelerini kullandı. Olay yerinde telefonunu ortada bıraktığını, çiftliğe gelip giden kişilerden birinin telefonundan ihbar yapmış olabileceğini savundu. Soruşturmada dikkat çeken bir başka başlıkta Demirkol'un Deniz Olgun'la doktor hasta ilişkisine ilişkin ifadeleri oldu. Demirkol, maktulü 2-3 kere muayene ettim. Ancak aile doktoru nasıl olunur, bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum şeklinde savunma yaptı. Başsavcılık Demirkol'un ilk ifadesindeki konum bilgileriyle HTS kayıtlarının da örtüşmediğini değerlendirdi. Bu çelişki sorulan Demirkol,

Yeniden merhaba, Habertürk ekranlarından 13 bülteniyle beraberiz. Başlayalım bu dilime. Yerin açıklarında batan feribotta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükseldi.

0: kayıtlarının neden bu şekilde çıktığını bilmiyorum cevabını verdi. Ve bir başka detay, savcılık Demirkol'un olay yerine gittiğinde Deniz Olgun'un zaten hayatını kaybettiğini söylediğini, ancak HTS kayıtlarında Hisar Hastanesi adına kayıtlı telefonla ard arda görüşmeler yaptığını tespit etti. Bu görüşmelerin nedeni sorulan Demirkol, "O gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum," dedi. Demirkol, ardışık arama ve aranma kayıtlarına rağmen o gece Hilmi Tuna Kuriş'le konuşup konuşmadığını, hatırlamadığını söyledi. Alihan Kuriş'in olay yerinde olup olmadığı ile ilgili soruya da benzer yanıt verdi. Doktor Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin genel merkezinde iç ve dış gündeme dair Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Bahçeli'nin mesajlarını şimdi Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'den öğreneceğiz. Nasuhi Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, çok teşekkür ediyorum.
1: Sağolunuz. MHP sağ lideri Bahçeli'nin çok dikkat çeken mesajları var. Terörist Türkiye sürecine dair de yine öyle. Dilerseniz sizden dinleyelim hepsini. Buyurun.
2: Evet. Şimdi Sayın Bahçeli aslında sürecin başından beri ortaya çıkan hadiseleri bir tarih çizelgesinde bize aktardı. Sorularımıza gayet açıklıkla cevaplandırdı. Elbette hani süreç başından itibaren hem örgütün silah bırakması hem kendisini feshetmesi noktasında Sayın Bahçeli'nin 22 Ekim'de özellikle gündeme getirdiği o çağrıyla şekillendi. Ama hemen öncesinde 1 Ekim tarihinde 2024 meclisin açılışında Sayın Devlet Bahçeli'nin dem sıralarına ilerleyerek bir el sıkması var. Aslında bir taziye vesilesiyle. O da aslında süreci hani ateşleyen unsurlardan bir tanesi oldu. Bütün bunları konuştuk. Ama o tabii ki sürecin devamına, çerçeve yasanın çok geniş bir mutabakatla kabulüne, bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında şekillenen ve mecliste çok büyük bir çoğunluğun katıldığı komisyon çalışmalarına da işaret edildi. Yani ben kendisine bu 467 oyu sordum. Dedim efendim böyle bir beklentiniz var mıydı 467? Vallahi dedi, 467 doğrusu ben de beklemiyordum ama Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılan çalışmalar, Meclis Başkanı'nın uhdesindeki o 21 toplantı, çok sayıda kesimle, isimle, dernekle, yapıyla, kamuoyuna açık biçimde konuşmaların yapılması, bundan her biri toplumsal mutabakatı artırdı noktasının da altını çizdi. O nedenle hani 467 hem kabulle hem de toplumsal dayanışmayı, sürece dair desteği artırması bakımından fevkalade önemli dedi. Tabii ki Tuba'nın önemli uyarıları da var. Sorularınız olursa onlarla da devam edebiliriz bu konuşmaya.
1: Evet, pek çok başlık var. Bu arada genel merkezin çok ziyaret edildiğinden de bahsetti sanırım, değil mi Bahçeli?
2: Evet.
1: Aşiretlerin, bölgedeki kanaat önderlerinin, bunun da altını çizdi.
2: Sadece özür dilerim.
1: Buyurun.
2: Affedersin Tuba'nın.
1: Buyurun.
2: Sadece genel merkezin değil de Doğu ve Güneydoğu'daki teşkilatların da hani yoğun bir ilgi masar olduğunu onu da ifade etti. Aynı zamanda genel merkezinde. Bu tabii çok önemli. Hani bu ilgiyi, bu toplumsal kaynaşma anlamında da onu da kuvvetle vurguladı Sayın Devlet Bahçeli. Evet.
1: Evet. Bir yandan da tribünlere dikkat çekti. Ahmet Spor üzerinden bazı dezenformasyon ya da süreci olumsuz etkileyecek hareketlere karşı uyarılarda bulundu sanırım, değil mi? O konuda neler söyledi?
2: Şimdi aslında hafta içinde de bu konuda hem onunla ilgili hem bir başka araştırma ile ilgili uyarıları olmuştu.
1: Evet, Sayın Bahçeli'nin bu konudaki
2: çok doğru. Ana hassasiyeti kamuoyu araştırmalarının denetimi hususunda. Yani aklına gelenin, önüne gelenin araştırma yapması, buna dair bir denetimin olmaması, bunun bir yasal çerçeveye şu ana kadar kavuşturulmamış olması noktasında eleştirilerini ve bu konudaki tekliflerinde ısrarlı olduğunu da söyledi Sayın Bahçeli. Buradaki ilk araştırma Ahmet Spor üzerinden bir sportif faaliyeti aynı zamanda bir kimlik oluşumunun parçası gibi göstermek isteyen bir araştırmaya gösterdi tepkiydi. Buradaki kaygısı fevkalade önemli. Hatta kendisi bir hatırasını da anlattı. 2023'tü. Ben de hatırlıyorum. Beşiktaş tribünlerinde bir Beşiktaş maçında ortaya çıkan sloganlar, atılan o tezahüratlar nedeniyle Beşiktaş üyeliğini iptal ettiğini hatırlattı. Bu önemli bir hassasiyet. Neden? Türkiye'de futbolun sadece sahada değil aynı zamanda tribünlerde de çok büyük bir coşkuyla yaşandığına dikkat çekerek dedi ki oradaki hareketlilik birileri tarafından fevkalade farklı biçimde değerlendirilebilir. Çok beklenmedik noktalara sürüklenebilir. Hem buna dikkat çekti hem de bunun bir kimliğin parçası olmak yerine barış içinde yaşamanın, bir sportif faaliyetin bana gösterilen bir ilginin çerçevesinde kalması gerektiğini söyledi. özür dilerim. Bir tanesi de şeydi, bir başka araştırma, onu da çok hızlıca söylemiş olayım. Yani Türkiye

0: Peki dini hayat inançlarla ilgili bir araştırma. Buna da çok hassasiyet gösterdi. Yine açıklamasında şunu söyledi. Yani bunu yapan, araştıran hangi maksatla yapmış? Kamu araştırmaları bu anlamdaki kamuoyunu bilgilendirmeye mi? Yoksa algı oluşturmaya yönelik mi? Bunlara dair de eleştirisi ve tepkisi vardı Sayın Bahçeli'nin. Milletimizin inançlarının bu şekilde fütursuzca ve ölçüsüzce bir araştırmanın konusu haline getirilmesine dair de eleştirilerini bizimle tekrar paylaştı Sayın Devlet Bahçeli.
1: Evet, MHP lideri tabii dış gündeme dair de yine mesajlar verdi. Mekke anlaşması, bu da önemliydi. Eğer Türkiye liderliğinde yürütülürse büyük aşama kaydedilir mesajları verdi. Başka nasıl detaylandırdı bu konuyu?
0: Evet, şöyle bu da fevkalade önemli, gündemde çok konuşulan bir konu. Aslında imzalandığı andan itibaren olumlu ya da olumsuz, sadece bölgede değil çok küresel ölçekte etkileri olan bir anlaşma oldu bu. Sayın Bahçeli bu anlaşmayla ilgili bir kere fevkalade önemli bir hamle. Kendisini de bir Kudüs Paktı kurulmasına dair önerisini de hatırlattı bana. Ve devamlı şunu söyledi. Bunun genişleme potansiyelinin olması fevkalade önemli. İslam dünyası maalesef 57 ülke ama kendi potansiyelinin, yeraltı kaynaklarının, insan kaynağının kıymetinin farkında değil. Ve Batı'ya karşı bir liderlik de oluşturamadı dedi Bahçeli. Ve Türkiye'nin liderliğinde bu süreçler yürütülürse hem bizi merkeze taşır, güçlendirir hem de İslam dünyasına fevkalade katkıları olur dedi. Ama Mekke anlaşmasına baktığı başka bir perspektif de onu da söyleyelim. Terörsüz Türkiye sürecinin sadece Türkiye sınırlarında değil, bölgede ve daha geniş bir alanda barışı üretme kapasitesine sağlayacağı katkı. Bir yandan da şunu söyleyebilirim. Sayın Bahçeli tabii ki şu anda çok sıcak bir süreç olduğu için birçok meseleye terörsüz Türkiye penceresinden, ufkundan da bakıyor. Yani buraya nasıl katkı sağlayacağı üzerinden. O nedenle Mekke Anlaşması'nı, Mekke İttifakı'nı da çok önemsediğini paylaştı bizlerle.
1: Evet ve son olarak da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili yine mesajları vardı ve yine aynı
0: Evet.
1: zamanda seçim kanunu önerisi. Bu konularda neler dedi, onu da dinleyelim sizden.
0: Burada tabii en merak edilen sorulardan bir tanesi buydu. Ben de bunu en son olarak sordum kendisine. Çünkü bu seçim kanunu ve siyasi partiler kanununda değişiklikler yapılması gerektiğine dair açıklamaları kamuoyunda birkaç haftadır merak uyandırıyor. Acaba hangi kanunlar değişecek, neler değişecek, hani yüzdeler, oranlar vesaire bütün bunlar değişecek mi diye. Ben de hemen bunu sordum. Hatta sorumu detaylandırdım, böyle rakamlar vesaire var mı diye. Şöyle bir çerçeve ifade etti. Dedi ki her şeyden önce Türkiye'de en büyük sorunumuz siyaseten iç istikrarın sağlanması. Bu her zaman çok kuvvetli olmak zorunda. Bu istikrarı sağlayacak sistem de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bir anlamda bir başkanlık sistemi zaten bu. 2018'de 23 seçimlerinde milletimizin teveccühüne mazhar oldu. Yani milletimiz bunu tercih etti, seçti referandum sonrasında da. Ama şimdi bu iki dönemin ardından bu sistemin işleyişine dair bazı aksaklıklar, bazı sıkıntılar olmuşsa sistemi güçlendirecek, başkanlık, cumhurbaşkanlığı sistemini güçlendirecek bazı değişiklikleri müzakere etmeyi kastediyoruz dedi. Yani aydınlar, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, medya, akademi dünyası otursun, bunları gözden geçirsin, önerilerde bulunsun ve tüm bu önerileri, bütün bunları ortaya koyacak bir de çatı olarak anayasa değişikliği, bir anayasa ortaya çıksın dedi. Yani bir anayasa çerçevesi, siyasi partiler kanunu ve seçim yasasının da içinde olduğu bir değerlendirme, bir müzakere. Nerede aksıyor, neresi daha iyi olabilir şeklinde bir değerlendirmeden söz ediyor Sayın Devlet Bahçeli. Ve hepsinin de terörsüz Türkiye kapsamındaki hedeflere, Türkiye'nin hedeflerine, bölgenin barışa dair hedeflerine katkı sağlayacağının da altını çiziyor, vurguluyor MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Habertürk Ankara
0: Ben teşekkür
1: temsilcisi
0: ederim.
1: Nasuhi Güngör bize MHP lideri Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajların detaylarını anlattı. İç ve dış gündeme dair soruları yanıtladı Devlet Bahçeli. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Savunma ve Şehitler Günü resepsiyonunda konuştu. Mekke Anlaşması'nın önemine değindi Güler. Bölge barışına büyük katkı sağlayacak dedi.
2: Bizim için Pakistan, dost bir ülke olmanın ötesinde, gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçası, aynı ideal ve değerleri paylaştığımız stratejik bir ortağımızdır.
3: Pakistan'la Türkiye'nin tarihi bağlarına dikkat çekti. Başta askeri olmak üzere her alandaki işbirliğinin artarak sürdüğünü söyledi.
2: Bugün bu güçlü kardeşlik, diplomasi, savunma güvenlik, ekonomi, eğitim, teknoloji alanlarında her

0: geçen gün daha da derinleşen çok boyutlu bir işbirliğine dönüşmüştür. Askeri alandaki yakın işbirliğimiz bu stratejik ortaklığın en güçlü alanlarından da birisini oluşturmaktadır.
1: Ankara'da Pakistan Savunma ve Şehitler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Programa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de TSK komuta kademesiyle katıldı. Törende konuşan Bakan Güler, Mekke Anlaşması'nı değerlendirdi.
0: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasını da üç kardeş ülkenin köklü bağlarını ve karşılıklı güvenini stratejik bir zeminde daha da güçlendiren tarihi bir adım olarak görüyoruz. Kolektif caydırıcılığı esas alan bu anlaşmanın ortak güvenliği tahkim etmesinin yanı sıra askeri konularda birlikte çalışabilirliği ve savunma sanayi işbirliğini daha da ileriye taşıyacağına ve bölgemizin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağına da yürekten inanıyorum.
2: Türkiye'nin tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter savaş uçaklarında uçuş eğitimlerine geçiliyor. Türk pilotlar İngiltere'de gelecek hafta eğitimlere başlayacak. Peki uçuş eğitiminin içeriğinde neler var ve pilotlar hangi aşamalardan geçecek? Yanıtları haberimizde.
3: Teorik eğitimler tamamlandı. Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni uçaklarının eğitimi için sıra gökyüzünde. Eurofighter uçuş eğitimleri gelecek hafta başlıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter Typhoon uçaklarında eğitim takvimi işlemeye devam ediyor. Geçen ay başlayan terminoloji ve yer eğitimlerinin ardından sırada uçuş eğitimleri yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk pilotların Eurofighter uçuş eğitiminin 7 Eylül'de başlayacağı belirtildi. Peki bu eğitimlerin içeriğinde neler olacak?
4: Yer dersleri tamamlandıktan sonra pilotların simülatör eğitimine geçmesi gerekiyor. Birebir uçağın yaptığı hareketleri aynen benzetilmiş ortamda taktik manevralar dahil yapabilen bir simülatörden bahsediyoruz. Daha riskli manevralar yapılabileceği. En önemlisi de emergency durumlar dediğimiz motor arızaları veya işte çeşitli bilgisayar arızaları nasıl müdahale edileceği bu simülatörde öğretiliyor.
3: Uçuş eğitimleri tedarik sürecinin de yürütüldüğü ülke olan İngiltere'de yapılacak. 8 ay sürecek eğitimin ardından 3 aylık öğretmen pilot eğitimi başlayacak.
4: Daha sonra simülatör eğitimi tamamlanıyor ve gerçek uçağa geçiliyor. Gerçek uçak olarak da çift kişilik uçaklar var, Eurofighter'lar var. Pilotlar eğitimlerini tamamlıyorlar. Ondan sonra yalnız uçabilecek seviyeye geliyorlar. Bu yani öyle 10 sortu, 20 sortu değil, 2 veya 3 sortudan bahsediyorum. Çünkü zaten bunlar tecrübeli pilotlar. Uçağın yapısı, uçağın kullandığı sistemler F-16'ya benzediği için geçişler de daha kolay oluyorlar.
3: Eurofighter eğitimleri için Türk pilotlar dönemler halinde İngiltere'ye gönderilmeye devam edecek.
2: Trump yönetimi İran'la savaşın ardından Orta Doğu'nun siyasi ve güvenlik haritasını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Axios'un haberine göre planın merkezinde İran'ı bölgesel bir ittifakla çevrelemek ve Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşmeyi sağlamak var.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi İran'la savaşın ardından Orta Doğu'yu yeniden şekillendirecek bir plan üzerinde çalışıyor. Beyaz Saray, İran'ı bölgesel bir ittifakla çevrelemeyi, Gazze ve Lübnan'daki krizleri sona erdirmeyi ve Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini sağlamayı hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesi iddiayı iki Amerikalı yetkili ve konuya yakın kaynaklara dayandırdı. Habere göre henüz taslak aşamasındaki plan 3 temel sütun üzerine kuruluyor. İlk hedef Amerika Birleşik Devletleri'nin garantörlüğünde bölge ülkelerinden oluşacak yeni bir ittifakla İran'ı çevrelemek ve baskı altında tutmak. İkinci hedef 7 Ekim'in ardından bölgedeki krizleri sona erdirmek için Gazze planında ilerlenmesi. İsrail-Suriye Güvenlik Anlaşması ve İsrail-Lübnan Mutabakatı'nın uygulanması. Üçüncü olaraksa İbrahim Anlaşmalarını genişletmek hedefleniyor. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda danışmanlarıyla bu konuda iki özel toplantı yaptığı ve savaş sonrası için çok daha büyük bir proje üzerinde çalıştığını söylediği belirtildi. Planın birkaç hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

0: Srebrenica soykırımının baş sorumlusu Ratko Mladic'in cenazesi Sırbistan'a törenle getirildi. Bosna Hersek ve komşu ülkelerden savaş suçlusunu yüceltiyorsunuz tepkisi geldi.
1: Bosna kasabı olarak bilinen Mladic'in cenazesi Sırbistan'a törenle getirildi. Savaş suçlusu Ratko Mladic, sağlık sorunları nedeniyle Hollanda'daki cezaevinde 84 yaşında ölmüştü. Cenazesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a nakledildi. Askerler tarafından törenle karşılandı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Mladic'in tarihin gördüğü en acımasız suçlulardan biri olduğunu kaydetti. Devlet töreniyle gömülecek olmasının suçluları yüceltmek anlamına geldiğini belirtti. Slovenya ve Hırvatistan Dışişleri Bakanlarından da savaş suçlusunun yüceltildiği değerlendirmesi yapıldı. Ratko Mladic 2011'de Sırbistan'da yakalanmış ve Lahey'e gönderilmişti. Mladic özellikle 1995'te 8372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenica soykırımının baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.
0: Almanya pazar günü yani yarın seçime gidiyor. Anketler aşırı sağcı AfD'nin eyalet seçimlerinde açık ara önde olduğunu gösteriyor. Ancak AfD'nin çoğunluğu sağlayamaması halinde partinin koalisyon kurma ihtimali neredeyse imkansız görünüyor.
1: Almanya'da aşırı sağ yükselişte. Anketlere göre seçimlerde AfD'nin birinci olması bekleniyor. Almanya pazar günü eyalet seçimlerine gidecek. Anketler aşırı sağcı AfD partisinin seçimleri %40'ın üzerindeki oy oranıyla açık ara önde tamamlayacağını gösteriyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin ikinci sırada kalması bekleniyor. AfD'nin tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşması Merz açısından özellikle ağır bir siyasi darbe olarak nitelendiriliyor. Zira AfD'nin Merz döneminde yükselişe geçtiği belirtiliyor. AfD'nin seçimi kazanması halinde Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası aşırı sağın ilk kez iktidara ulaşmasının önü açılabilir. Ancak yeterli çoğunluğu sağlayamazsa koalisyon sistemi devreye girecek. AfD'nin diğer partilerle işbirliği yapması ise neredeyse imkansız görünüyor. Zira partiler AfD ile koalisyonu reddediyor. AfD koalisyon hükümeti kurmazsa diğer partilerin hükümeti kurmak için işbirliği yapması gerekiyor.
0: İtalya'nın ilk kadın başbakanı Meloni yeni bir rekora imza attı. 1413 günle en uzun süre hükümette kalan İtalya başbakanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meloni'yi yeni unvanı nedeniyle tebrik etti.
1: İtalya Başbakanı Meloni rekora imza attı. İktidarda en uzun süre kalan hükümet olarak tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik geldi. İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni aynı hükümette 1413 gün görevde kalarak eski başbakan Silvio Berlusconi'nin rekorunu bir gün farklı geride bıraktı. Meloni'nin sağ koalisyon hükümeti ülkenin 2. Dünya Savaşı sonrası tarihinde en uzun süre görev yapan hükümet unvanını elde etti. Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin görev süresini yalnızca bir rekor olarak görmediğini belirtti. İstikrar övünülecek bir rekor değil dedi. Bir ülkenin plan yapabilmesini, karar alabilmesini, taahhütlerini yerine getirebilmesini ve saygı görmesini sağlayan koşuldur ifadelerini kullandı. Sonuçlar ortada. Ancak yapılması gereken daha ne kadar çok şey olduğunu da gayet iyi biliyoruz diye belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum diye yazdı. Sayın Meloni ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum ifadelerini kullandı. İtalya'da 2027 yılında genel seçimler yapılacak. Meloni'nin partisi kamuoyu yoklamalarında ilk sıradaki yerini korurken, mevcut tablo 2022 seçimlerindeki başarının 2027'de tekrarlanabileceğine işaret ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, 1979 yılından bu yana ilk kez hasil

0: Dik Yahudi hahamlarını Oval Ofis'te ağırladı. Görüşmede Trump yönetiminin İsrail politikasına yönelik eleştirilerin yer aldığı bir mektup sunuldu. Ve görüşmenin YouTuber Ruhi Çenet'in ABD'deki Hasidik Yahudilerle ilgili çektiği belgesel sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekti.
1: YouTuber Ruhi Çenet'in ABD'de yaşayan Hasidik Yahudileri anlatan belgeseli ülkede tartışma başlattı. 39 milyon izlenmeye ulaşan belgesel, topluluğun kamu desteği ve siyasi etkisini de gündeme taşıdı. Bazı ailelerin çocuk sayısına bağlı olarak yıllık 75 ila 100 bin dolar kamu desteği alabildiği öne sürüldü. Çok sayıda Amerikalı bu duruma tepki gösterdi. Ailelere verilen desteklerin ortaya çıkması ABD'de geniş yankı bulurken Beyaz Saray'da sürpriz bir ziyaret yaşandı. Yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Başkan Trump, Hasidik Yahudi hahamlarını Oval Ofis'te ağırladı. Görüşmeye Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Trump'ın damadı Jared Kushner ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katıldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre hahamlar, görüşme sırasında Trump'a ABD yönetiminin İsrail'le olan ilişkilerine yönelik eleştirilerin yer aldığı bir mektup sundu. Söz konusu kabul, bir ABD başkanının yaklaşık yarım asır sonra Hasidik hahamlarla bir araya geldiği ilk zirve oldu. Hasidik Yahudiler, İsrail'deki 10 milyonluk nüfusun %13'ünü oluşturuyor. Satmar ve Neturei Karta gibi grupları ise anti-Siyonist tavırlarıyla biliniyor. Harediler olarak da bilinen Hasidik Yahudiler, seküler devlet olarak İsrail'in kurulmasını dini hukuka aykırı buluyor. Modern dünyadan ve seküler etkilerden olabildiğince uzak bir yaşam süren Hasidikler, İsrail'de dini gerekçelerle askerlik yapmayı da reddediyor.
0: Evet, denizlerde av sezonu başladı. Peki ilk hafta sonunda tezgahlarda balık fiyatları nasıl? Hangi balıktan var? Bol mu balık? Hepsine bakacağız. Bunun için Trabzon'a döneceğiz. Aleyna Keskin bizi bekliyor. Trabzon'da bir balık tezgahının başında. Söz sende Aleyna.
2: Evet, denizlerde av sezonu 1 Eylül itibariyle başladı. Denize açılan balıkçılar vira bismillah diyerek ağlarını denize bıraktılar. Tabii ağlara ne takıldı? Ağlara bol miktarda palamut takıldı. Sizler de görüyorsunuz tezgahın yarısını, neredeyse tamamını hatta palamutlar oluşturuyor. Palamutun tane fiyatı ise 100 ila 125 lira arasında değişen fiyatlarda tezgahta satışa sunuluyor. Boyutlarına göre tabii ki tezgahta fiyatlar da değişebiliyor. Tabii tezgahta başka neler var? Neler takıldı balıkçıların ağlarına? Gördüğünüz gibi istavritler de tezgahta yerini almış durumda. İstavritte 100 liradan satışa sunulduğunu söyleyebiliriz. Tabii Karadeniz denilince, Trabzon denilince akla gelen balıklardan bir tanesi de hamsi. Hamsi de tabii sezonun ilk başları görülmeye başlandı ve 150 liradan satışa sunulduğunu söyleyebiliriz. Tezgahlarda az miktarında olsa hamsi yerini almaya başladı. Tabii balıkçılar durumdan oldukça memnun. Peki geçtiğimiz yıllarda balık nasıldı? Sezonun açılmasıyla birlikte balık fiyatlarında bir değişiklikler oldu mu? Onları öğreneceğiz. Neler değişti balık fiyatlarında sezonun açılmasıyla birlikte?
3: Merhaba, öncelikle tüm Türkiye'ye yeni sezon hayırlı olsun. Balık fiyatları bu sene inşallah bol başladı. İnşallah ilerleyen zamanda yine devam eder. Biz balıkçılar olarak denizde balığın bol olmasını bekliyoruz. Vatandaşın talebi var. Onlar da ucuz olmasını, bol bol tüketmesini, sağlık açısından hem de balığın özellikle yemelerini rica ediyoruz. İnşallah bu sene beklenen o sezon diyelim. Palamut bol olacak.
2: Geçen yıl yoktu palamut bu yıl baktığımızda yani, tezgahın yarısında.
3: Geçen sene tam tersiydi. Hamsiler açılış yapıldı. Palamut yoktu. Bu sene tam tersi. Palamut'tan açılış yapıldı. Devam ediyoruz. Hamsi de var, istavrit de var, palamut da var, mezgit de var. İnşallah bu çeşitlilik devam edecek. Vatandaş bol bol balık tüketmesini ve biz de bol bol satmasını, ama bu sene beklenen o sene diyebiliriz. Çünkü denizde inanılmaz bir palamut var diyorlar. Tabii bunları üstadlar söylüyorlar, biz değil. Yani inşallah hayırlı bir sezon olacak. Temennisindeyiz.
2: Teşekkür ediyoruz sizlere. Evet, balıkçılar oldukça umutlu. Artık havanın biraz daha soğuyup balığında daha da lezzetlenmesi bekleniyor. Fiyatlarında ilerleyen günlerde biraz daha düşüş yaşaması öngörüldüğünü yine söyleyelim. Ve tekrar Trabzon'dan sözü sizlere bırakalım.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Aleyna Keskin'e. Balıkta bu sezon palamut yılı deniyor. Bakalım tabii büyük şehirlerde fiyatlar biraz daha farklı. Ancak bollaştıkça ucuzlar umarız diyelim. Devam edelim. Bugünün önemli meselelerinden biri de derbi. Süper Lig'de sezonun ilk derbisi. Bu akşam oynanacak, biz de bunu konuşacağız. Fenerbahçe Beşiktaş derbisini ET Spor Haber Müdürü Ata Selçuk bizimle birlikte. Hoş geldin Ata.
4: Tuğba, selam, iyi yayınlar.
0: Sağ ol. Şimdi erken sezonun daha başında hemen bir derbi heyecanı.
4: Güzel tabii
0: bu,
4: oldu.
0: Tabii bu sezonun sonuna doğru da ayrı bir heyecan katacak, evet, eminim şampiyonluk yarışında, ama önce bugünü bir konuşalım. Nasıl bir derbi bekliyorsun? Maç Kadıköy'de, Fenerbahçe'nin evinde, stat herhalde tamamen dolar diye düşünüyorum. Kadrolar özellikle, tahmini ilk 11'ler nedir? Dinleyelim senden.
4: Tuğba, bir kere heyecan verici. Sezonlar açılırken genelde hep bu tarz maçlar için hikayeler yazılır. Anlatılar bu maçlar üzerine kurulur. Sezon açılır, birkaç maç oynanır ve bütün hayaller taraftarlar için, camialar için bu derbi maçlara iyi bir noktada gelip bu derbi maçlardan iyi noktalarda ayrılmaktır hayaller. Ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın başlangıcı yapması aslında bir nevi güzel oldu. Neden? Çünkü ikisi de ön elemeler nedeniyle sezonu en erken açan takımlar. Yani Avrupa'da özellikle Başakşehir'le birlikte, onlar da Konferans Ligi'nde erken açtılar. Üç takımımız çok erken başladı. İkinci eleme turlarından başladı. Fenerbahçe ikinci eleme turundan başladı Şampiyonlar Ligi'nde. Beşiktaş ikinci eleme turunda başladı Avrupa Ligi'nde. Ve Başakşehir ikinci eleme turunda Konferans Ligi'nde başladı. O yüzden aslında sezonu en erken açan, kadrosu en çok oturan, birlikte en fazla çalışma fırsatı bulmuş iki takım. Bir taraftan teknik direktörler, ikisinin de geçtiğimiz sezona göre yeni teknik direktörler. İsmail Kartal her ne kadar daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırmış olsa da yeni bir dönemine başladı. Vincenzo Italiano yeni bir ülkede, yeni bir camiada. Ve şu ana kadar ikisinin de taraftarı çok büyük bir memnuniyet içerisinde bıraktığını söyleyebiliriz. Lig sonuçları açısından ikisinin de birer mağlubiyeti var. Bu anlamda söylemiyorum. Ama birisi Şampiyonlar Ligi'ne, birisi Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı. İkinci, evet, eleme turundan başladı dedik. Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe tam 18 yıl sonra adını yazdırmayı başardı. Bir tarafta da Beşiktaş Avrupa Ligi'nde elemelerde genelde yaşadığı sıkıntılarla geçtiğimiz yıl peş peşe iki kere elenerek hem Avrupa Ligi'nden hem Konferans Ligi'nden elenmiş bir takım olarak bu sezona başladı ve ikisi de taraftarını bir kere mutlu etti. Bunu, evet, söyleyeyim.
0: Şöyle bir kadrolara bakalım. Gollü bir derbi mi bekliyorsun, yoksa böyle daha kontrollü bir maç mı bekliyorsun? Nedir tahmin?
4: Erken maçlar demek gollü maçlar demektir. Yani şu an kontrol için erken dönemlerdeyiz.
0: Ligin başındayız.
4: Yani şu anda tabii ki şöyle bir gerçek var. Galatasaray dün Başakşehir deplasmanında kazandı. Puanını ona yükseltti. Bugün burada kaybeden bir takım olursa zirvenin 4 puan gerisine düşmüş olacak ve daha 4. haftada bir şey ifade etmez ama bir taraftan da eder. Mental anlamda zedeleyebilir. Yani yahu biz bu sene şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz diyorduk, 4 puan geriye düştük 4. haftada dedirtebilir. Ama bir diğer taraftan da ya daha bunu toparlamak için önümüzde 30 hafta var dedirtebilir. Evet. Ama ben bol gollü bir maç bekliyorum. Şimdi şöyle bir realite var. Fenerbahçe Beşiktaş maçları her zaman böyle keyifli olan, gollü olan, bol pozisyonlu olan maçlar. Çok fazla geri dönüş hikayesi, çok fazla enteresan hikaye. Mesela aklıma direkt Panku geliyor. Evet. Beşiktaş'ta kaleye geçmişti. Böyle çok fazla hikayenin olduğu, 10 kişi Beşiktaş'ın kazandığı hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin favori olarak çıkmadığı ama Beşiktaş'ı yendiği maçlar hatırlıyorum. Çok keyifli maçlara tanıklık ederiz. Bir taraftan da daha 4. haftanın olmasının etkisiyle birlikte bence enerji çok yüksek olacak. Beşiktaş daha rahat olacak, Fenerbahçe daha rahat olacak. Yani 4 puan geriye düşmenin tabii ki önemli noktaları var dedim ama çok da önemli değil, toparlanabilir vesaire. Ya aman biz bir beraberliği kurtaralım da olmayacak bence. En azından, evet, son dakikalara kadar
0: kazanmak
4: olmayacak.
0: Kazanmak için çıkacak.
4: İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak ve bence bu bize görsel olarak çok güzel bir şölen sunacak. Ben bugün çok keyifli bir maç bekliyorum. Kim kazanır diye sorma kestiremiyorum bugün. Bugün kimin kazanacağını kestiremiyorum. Evet. Tabii ki ev sahipleri her zaman bir adım önde başlarlar. Evet. Fenerbahçe'nin özellikle bu sezon taraftarının stada etkisinde çok ciddi bir yükseliş görüyoruz ki bu da Aziz Yıldırım yönetiminin bence en büyük başarılarından birisi. Fenerbahçe Kadıköy'ü tekrar kaleye çevirmek istiyor. Bu anlamda da ilk derbisi. Bu derbide de ben çok ateşli bir Fenerbahçe taraftarı göreceğimizi
0: bakalım
4: düşünüyorum.
0: Bakalım tahmini 11'e. Eksik, evet, var mı? Galiba sakatlık durumu
4: var,
0: olan
4: var. Eksikler var. Bir taraftan son dakika giden transferler var. İşte Fenerbahçe'de mesela sezonda ilk 3 maçı itibariyle, işte Avrupa maçları itibariyle ilk yazdığım isimlerden birisi Anderson Talisca'ydı. El Cazire'ye transfer oldu kendisi ve gitti.

0: bu planlamanın dışında kaldı. Marco Asensio'nun bir sakatlık evet. durumu var. Sezonda
1: kadrodan
0: bir dönem
1: 11'e
0: oynadı.
1: Çıkacak mı belli değil.
0: 11'de olmayacak gibi gözüküyor ama belli de olmaz. Burada tabii İsmail Hoca'nın tercihine bağlı, bir süredir yok o da çünkü antrenmanlardan da takımda uzak kaldı. İrfan Can'ı bekliyoruz orada. Kante Gendouzi orta sahası zaten bu sezon çok çok çok büyük bir sürpriz olmazsa bozulmayacak. Şampiyonlar Ligi'nde bozulmak durumunda kalacak. Biliyorsun dün açıklandı, Gendouzi'ye 2 maçlık bir ceza verildi UEFA tarafından. Evet. Orada eksiklik olacak ama ceza veya sakatlık olmadığı sürece bu ikiliyi göreceğiz. Skriniar, Ake, bu ikiliyi hep göreceğiz. Eğer bir sakatlık cezalı olmazsa burada sürpriz yok. Semedo Brown'un çok bozulması beklenmiyor. Ederson kalede, Fenerbahçe oraya oturttu. Greenwood'un ve Oğuz Aydın'ın birlikte oynadığı formül özellikle Samsun deplasmanında büyük beğeni topladı. Oğuz Aydın gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. Hem Lyon deplasmanında turu geçerken Fenerbahçe, hem de Samsun Spor deplasmanında. Oğuz Aydın'ı bozacağını düşünmüyoruz. Greenwood ve ileride Vedat Muriç, ki o da formu yakaladı, tutturdu. Beşiktaş'ta ise aslında Vincenzo Italiano rotasyonu çok seven bir teknik direktör. Çok fazla takımın içerisinde değişiklik yapmayı sever ama bu bir derbi. Ve Beşiktaş'ın şöyle bir avantajı var. Fenerbahçe hafta içi bir Avrupa maçı oynayacak. Beşiktaş'ın Avrupa maçı bir sonraki hafta. O yüzden haftayı boş geçecek. Burada rotasyon için Vincenzo Italiano'nun eli biraz daha rahatlamış oldu doğal olarak. Burada da zaten Beşiktaş'ta bu hat artık oturmuş bir hat. Yani şu kadro Beşiktaş'ta Vlahovic'in dahil olmasıyla birlikte oturdu ve ana kadro bu olacak gibi gözüküyor. Kalede Nübel, sağ bek Murillo, sol bek Rıdvan, Calo Emirhan ikilisi ama belki orada Agba da olabilir, notunu da düşmüşüz. Salih Orkun, önleri Olaytan, sağda Çerni, solda Trossard, ileride Vlahovic. Beşiktaş'ın da bu sezon en azından ana kadrosu bu olacak gibi gözüküyor. Hücum hatları heyecan verici. Evet. Vlahovic heyecan verici, hat-trick'le geliyor. Vedat Muriç çok formda geliyor. Lyon'a attı, Samsun'a attı. O geliyor. Çerni toparlandı. Trossard zaten Beşiktaş taraftarının kısa süre içerisinde sevgilisi olmayı başardı. Greenwood Fenerbahçe'de skora etkisi, gerçekten maça etkisi, oyuna etkisi çok ciddi seviyede.
1: Duran yani toplarda bir aksiyon olur mu bu derbide?
0: Her şey olabilir. Her şey olabilir. Bu maçta çünkü iki takımın teknik direktörü de buraya çok formda geliyor. Bunun tekrar altını çiziyorum. Birer maç kaybettiler. Evet, Fenerbahçe ilk maçta Gençler Birliği'ne kaybetti. Beşiktaş Alanya Spor deplasmanında kaybetti ve sürprizdi bunlar tabii ki.
1: Ama bazen de ilk haftalarda kaybedilen puanlar sezon sonu mumla aranabiliyor.
0: Etkileyebiliyor ama bir taraftan da Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta tekrar altını çiziyorum. İlk öncelik ve telafisi olmayan şey Avrupa'ydı.
1: Evet.
0: İki temsilcimiz de orayı çok güzel geçtiler. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin adını yazdırmayı başardılar. O yüzden o telafi ligde olur. Orada olmazdı, oraya yoğunlaştılar, orada aldılar.
1: Peki İsmail Kartal hafta içi Avrupa maçını düşünerek, eğer fark, iki fark, bir fark olursa bir böyle bir dinlendirme, bir kapanalım, skoru koruyalım girebilir
0: derbilerde
1: mi?
0: Derbilerde böyle bir lüks yok. Derbilerde onu yapamazsınız. Çünkü Beşiktaş derbisinden ödün verip hadi biz de hafta içi işte bir maç oynayacağız Roma'yla diyemiyorsunuz. Yani biraz hikaye öyle olmuyor. Ama burada Fenerbahçe'nin şöyle bir dezavantajı olacak. Tabii ki bu bugünkü derbiyi etkilemez. Ama bu kadro eğer son ana kadar sahada kalmak durumunda kalırsa, yani maçın son anlarına kadar Fenerbahçe işte avantajlı bir skor elde edemez, oyunda kalmak durumunda kalırsa bu oyuncular, hafta içi oynanacak maçı etkiler. Çünkü Fenerbahçe'de özellikle yaş ortalaması çok genç değil.
1: Evet.
0: Bunun altını çizmem lazım. Transfer dönemlerinde zaten öyle bir durum var. Bu tecrübe getirir. Bu kısa vadede size çok ciddi başarılar getirir. Ama yoğun takvimde özellikle rotasyon da yapabileceğiniz çok ihtimal yoksa bu sizi etkiler. Bugünü etkilemez ama hafta içi buradaki tempoya göre takımı etkileyebilir. İsmail Hoca da orada öyle düşünüp senin dediğin gibi ya ben ikinci yarı en azından şurada bir Greenwood'u çıkartayım vesaire yapar mı? Bence yapmaz ama yaparsa da yahu nasıl yaptı demem. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne de önem vermek isteyebilir. 18 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi sahnesinde bir maça çıkacak.
1: Peki madem bol gollü bir maç tahmin ediyorsun, hatta İlk gol kimden gelir? Bari bunun tahminini alalım.
0: Yani gerçekten çok kestirmesi çok güç. Kestirmesi çok zor. Ama iki takımın da savunmasında aslında aksamalar olsa da genel çizgide hiç fena iş çıkartmıyorlar. Özellikle Avrupa'da bunu gördük. Ama ben bugün savunmalara rağmen, iyi kaleci performanslarına rağmen Ederson toparlandı. Biliyorsun geçen sezon işte bu adam gitsin noktasındayken taraftar tekrar kabullendi Ederson'u. Evet. Nübel zaten Beşiktaş taraftarı diyor ki yıllardır biz bu adamı bekliyormuşuz, haberimiz yokmuş diyor. Çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Onlara rağmen bence bugün gollü olacak. Vlahovic

0: ve Muriç. Bugün bence ilk gol bu ikisinden birinden gelecek ama kimden gelecek onu bilmiyorum. İkiye indirdim en azından.
1: Evet, en azından evet yani.
0: Takıma hangisi atar bilmiyorum. Biraz etkisi tabii ki Fenerbahçe'nin iç sahada olması. Evet. Taraftarının etkisiyle daha etkili başlayacağını düşünüyorum. Orada Beşiktaş'ta İtalyanlı'nın planı nedir?
1: Onu göreceğiz, izleyeceğiz. Evet. 20'de maç Kadıköy'de Çobani Stadyumunda.
0: Tabii Polonyalı bir var hakemi olacak bu arada, onu da altında çizelim. Yabancı bir var hakemi olacak. Dün Galatasaray'ın zaten Başakşehir deplasmanında da yabancı bir var hakemi vardı. Hakem de uzun zaman sonra aslında FIFA kokartlı zaten nadir hakemlerimizden birisi Halil Umut Meler. Ve o da uzun süredir aslında büyük maç ve derbi yönetmiyordu. O da bu maçla birlikte tekrar sahalara dönmüş olacak. Onun da altını çizmiş olalım. Daha doğrusu derbilerde sahalara dönmüş olacak. Evet. Bakalım inşallah hakemin konuşulmadığı,
1: evet, tam bol
0: onu pozisyonun
1: diyecektim.
0: Konuşulduğu.
1: Sadece futbolun konuşulduğu.
0: Kesinlikle öyle. Bol bol pozisyonlar konuşalım, goller konuşalım, heyecanı konuşalım, güzel bir derbi konuşalım. Dördüncü haftada olması bir avantaj. Takımlar bize bu avantajı yaşatsınlar. Yani evet, biraz da geride dursak mı, aman burada kaybetmesek mi, beraberliğimi de görmeyelim. Bence görmeyeceğiz de zaten. İki takımın hocası da buna çok müsait değil çünkü.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ata, ayağına sağlık. İzleyeceğiz derbiyi. Nefesler tutuldu. Akşam 8'de başlıyor.
0: Heyecanlıyız, bekliyoruz.
1: Aynen öyle. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Sağlık, ayağına sağlık. Şimdi konuştuk, bugün derbi var dedik. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi akşam 8'de maç, izleyip göreceğiz. Sıradaki haberimize bir bakalım önce. İstanbul Bakırköy'de 6 katlı bir otelde yangın çıktı ve cam pazarı kuruldu o yangında. 12 kişi yaralandı.
2: Birinci katta başlayan yangın diğer katlara da sıçradı. Herkes uykudayken oteli alevler sardı. 12 kişi yaralandı. İstanbul Bakırköy'de sabah saatleriydi. 6 katlı otelin birinci katında yangın çıktı. Alevler yangın merdivenine de ulaştı. Otelden kaçabilenler kaçtı. Mahsur kalanlar için itfaiye ekipleri devreye girdi. Bir yanda alevlerle mücadele, bir yanda can kurtarma telaşı vardı. Yan binada oturanlar da çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. 5 kişi yaralı olarak kendi çabasıyla otelden çıktı. 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alevler bir saat sonra kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: İstanbul'dan eski Bayrampaşa cezaevi arazisini de kapsayan kentsel dönüşüm projesinin ikinci etabında ciddi bir tıkanma ve dönüşüm sorunu yaşanıyor. Üstelik mahallelinin anlatımlarına göre harabi haline gelen binalar ciddi bir güvenlik sorunu, tehdit de yaratıyor. Habertürk muhabiri Dilara Civelek ve Mehmet Selman Bektaş oraya gitti ve mahalle sakinleriyle konuştu. İzleyelim.
3: Hırsızlık var. Yani aklına ne gelse var.
4: Evlerin içerisinde uyuşturucu alanları göreceksiniz.
5: Yıkılsa artık hepimiz kurtulsak.
3: Gece buradan geçerken korkuyorum yani. Hala yapılacak.
6: Bayrampaşa halkı buna layık değil.
2: Terk edilen binalar dokunsan yıkılacak harabe yapılar. Dönüşüm hayaliyle çıkılan yolda geriye işte bu manzara kaldı.
7: Burası savaş bölgesinde harabe binalar değil. İstanbul'un göbeğinde Bayrampaşa, İsmet Paşa mahallesi. Mahalleli daha güvenli binalar için kentsel dönüşüme başvurdu. Ancak bu başvurunun ardından hayalete dönmüş bir mahalle kaldı.
6: 8 yıl gibi bir zaman zarfından bahsediyorum. Gördüğünüz manzarayla Bayrampaşa halkımız maalesef yaşamak zorunda bırakılıyor.
8: 10'ar katlı blok halinde yeşillik, yani güzel otoparkları da var.
7: Burası için de vaat edilen buydu.
8: Evet.
7: Ama şu an hayalet kente döndü.
2: Yıkılan Bayrampaşa cezaevinin olduğu bölgede ilk etap sorunsuz tamamlansa da ikinci etap yılan hikayesine döndü.
7: Burası muhtemelen eskiden bir tekstil atölyesiydi. Kentsel dönüşüm süreci başladıktan sonra da harabeye döndü. Bir zamanlar bu binanın duvarlarını işte bu tablolar süslüyordu. Kentsel dönüşüm sürecinin başlamasının ardından tablolardan geriye sadece çerçeveleri kaldı.
6: Asayiş problemleri, güvenlik problemleri. Dolayısıyla biz de bu alandan çok muzdaribiz, rahatsız oluyoruz.
2: Hırsızlık, fuhuş, uyuşturucu. Suçlular için boş binalar yuva oldu.
3: Yangın oluyor, hırsızlık oluyor. Bazen bakayım burada geçen gün polisler vardı.
8: Şimdi ben gelirken oradan adam çatıyı sökmüş, çatıdaki tahtaları alıyor.

0: uyuşturucu içiyorlar. Genç kızlar, genç çocuklar binalara giriyor. Ne yaptıkları belli değil.
1: Üstelik mahallenin tek sorunu güvenlik de değil.
0: Toz, tozun ardından bit pire. İnsanlar burada sağlık problemleri yaşamaya başladı. Herkes kaşınıyor. Uyuz olacağız yani.
1: Mahalleli kentsel dönüşüm sorununun bir an önce çözülmesini ve binalarına kavuşmayı bekliyor.
2: Çözüm üretme noktasında hiçbir şey halihazırda ortaya somut olarak koyulamadı.
3: Yeni eğitim öğretim dönemi 14 Eylül'de başlıyor. Artık sayılı gün kaldı. Ticaret Bakanlığı da okul alışverişi devam ederken kırtasiye sektöründeki denetimlerini sıklaştırdı ve güvensiz bulunan ürünler toplatıldı. İşletmelere ise idari para cezası uygulandı.
4: Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans ilkemiz. Çünkü burada hiçbir şeyin daha azına da müsaade etme şansımız yoktur. Çünkü bu sağlık ve güvenlikle ilgili bir konudur.
1: Güvensiz ürüne sıfır tolerans ilkesiyle kırtasiyeler denetleniyor. Mevzuata uygun olmayan ürünler toplatılıyor.
4: Firmalarımız, bizim can damarımız, bunların var olması gerekir. Tek istediğimiz şu, standartlara uygun, kurallara uygun ticaret yapılması ve çocuklarımızın geleceğin tehlikeye atılmaması.
1: İlk ders zili 14 Eylül'de çalacak. Bir yandan okul alışverişi sürerken, bir yandan da Ticaret Bakanlığı öğrencilerin ve velilerin güvenle alışveriş yapabilmesi için denetimlerine devam ediyor. İçeriğinde zararlı kimyasal malzeme bulunan ve çocukların fiziksel olarak zarar görebileceği ürünler tespit ediliyor. Etiket ve ambalaj kontrolleri yapılıyor.
5: Ticaret Bakanlığı yetkilileri yaptıkları kırtasiye denetimlerinde ürünlerin arkasında özellikle üretici ya da ithalatçı firmaya ait bilgilerin bulunup bulunmadığını inceliyorlar. Ayrıca ürünlerin arkasında CE ve TSE damgalarının da bulunması gerekiyor.
1: 10 Ağustos'ta başlayan denetimlerde bugüne kadar 26.570 işletme denetlendi. 4.958.623 ürün tek tek incelendi. Mevzuata uygun olmayan ürünler toplandı. Güvensiz ürün satan işletmelere idari para cezası uygulandı.
4: Bir ürün güvensiz bulunduysa 434 bin liradan başlıyor. Bunu 10 katına kadar uygulayabiliyoruz. Diğer taraftan etiketlerle ilgili bir eksiklik varsa burada da 173 bin liradan başlayıp yine 10 katına kadar uygulayabiliyoruz.
3: Ve sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Bakalım sanatseverleri bu hafta neler bekliyor? İzleyelim, bu dilimi noktalayalım. Saat başında yeniden buradayız. Görüşmek dileğiyle.
6: Çaykovski'nin Fındık Kıranı'na çağdaş bir yorum geliyor. Fındık Kıran bu bir masal değil, İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor. Novaya Opera, Balet Moskva'nın 35 yıllık çağdaş bale prodüksiyonu, Altın Maske ödüllü koreograf Pavel Glukov'un klasik Fındık Kıran anlatısını Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde yeniden yorumluyor. Gösteri 11-12 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Altıncı İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik kuşağının yıldız isimleri olan Fedor Rudin, Alexandra Sum, Mateşus, Lydia Shelley ve Julien Liber'in oluşturduğu beşlinin Türkiye'de ilk kez sahne alacağı açılış konseriyle 6 Eylül'de başlıyor. Kapanış konserinde ise dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Elish Quantity ağırlayacak. Festival 6-24 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. Pop müziğin sevilen sanatçısı Bengü hayranlarıyla buluşuyor. Sahici, Korkma Kalbim, Yaralı ve Unut Beni gibi unutulmaz şarkılarını seslendireceği konser 11 Eylül'de Vadi Açık Hava sahnesinde.

Perafilm sezonu zamana meydan okuyan yapımlarla açıyor. Şimdi Uzaklardasın programı Quentin Tarantino'dan David Lynch'e, Coen kardeşlerden Brian De Palma'ya sinemanın usta yönetmenlerinin imzasını taşıyan 7 filmlik bir seçkiyi 9 Eylül-11 Ekim arasında Pera Müzesi Auditorium'unda

0: izleyiciyle buluşturuyor. Bozcaada Caz Festivali bu yıl geçicilik temasıyla düzenleniyor. 3 ayrı sahnede yer alacak programda atölyeler, söyleşiler ve disiplinler arası etkinlikler bulunuyor. Festival 5-6 Eylül'de Bozcaada'da müzikseverleri ağırlıyor.
1: İster hem söyle canım, istersen işte ben. İstersen geçsin hayat bayramlarla seyranlar.
0: İstanbul'da Erol Evgin coşkusu, sanatçı zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 7 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali 30. yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'den ve dünyadan dikkat çeken tiyatro, performans ve dans yapımlarını İstanbul'un farklı sahnelerine taşıyacak festivalin açılışı Karolin Gila Nguyen imzalı Lacrima ile yapılacak. Program 22 Ekim günü tiyatro severlere kapılarını açıyor. Alternatif rock müziğin yükselen isimlerinden Sena Şahin İstanbul'da sahne alıyor. Kendine özgü vokali, enerjik duruşuyla dikkat çeken sanatçı 9 Eylül'de Zorlu PSM'de dinleyiciyle buluşuyor. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin sanat tarihi programı Güz Konferansları başlıyor. 4 hafta sürecek konferans serisinde empresyonizmin doğuşu, sanat dünyasındaki etkileri ve Türk resmine yansımaları uzman sanat tarihçileri tarafından ele alınacak. Program bugün 19. yüzyılda Paris'te sanatın dönüşümü konusunu ele alacak. Doğaçlama Tiyatro Festivali ilk kez tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden doğaçlama tiyatro ekiplerini İstanbul'da bir araya getirecek program, 3 gün boyunca performanslardan atölyelere uzanan kapsamlı bir etkinlik sunacak. Festival 5-6 Eylül'de Dastas'ın farklı sahnelerinde devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da. Vizyondaki filmler, dijital platformlarda öne çıkanlar. Köpekler ve Yıldızlar hayal kırıklığı mı? Coen kardeşlerin en iyi 5 filmi. Sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema. Bugün 14.15'te Habertürk'te.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Isparta yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Giresun güneşli 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulut.

Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: Üsküdar'da kritik seçim. Belediyelerde operasyonlar devam edecek mi? CHP belediye başkanları toplantısında Mansur Yavaş olacak mı? CHP ve Yeni Parti'nin ortak açıklaması neye işaret? Yeni anketlerde kim önde? Faruk Aksoy soruyor. Akademisyen Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, hukukçu Doktor Sermet Erdem, gazeteciler Sadi Özdemir, Ali Şerdelek ve Taha Hüseyin Karagöz yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

0: bu aldığımız bir naaş Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Önce kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Sonra yüz taramasıyla kimlik tespiti yapılacak. Ve üçüncü de DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek. Ve o doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz.
1: Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili davanın ilk duruşmasında saldırganın annesi tahliye edildi. Saldırganın emniyet müdürü babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli duruşmaya tutuklu oldukları cezaevinden ses ve görüntülü sistemle katıldı. Baba Uğur Mersinli silahların oğlu tarafından çalındığını iddia etti. Anne ise çantasına silah koyduğunu düşünemedim dedi. Anne Peyman Pınar Mersinli ilk duruşmada tahliye edildi. Baba Uğur Mersinli hakkında da olası kastla öldürme suçundan 10 kez müebbet, olası kastla yaralama suçundan da 30 yıl hapis cezası isteniyor. Anne hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis talebi var. Saldırgan İsa Aras Mersinli 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'na silahla girmiş ve öğretmen Ayla Akaray'la 9 öğrenciyi öldürdükten sonra etkisiz hale getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, İmam Hatip mezunlarının önlerindeki engeller kalktı dedi.
2: Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.
3: İmam Hatip mezunları için önlerindeki engeller kaldırıldı dedi. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştiğini söyledi.
2: Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi.
2: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor.
3: Erdoğan, normalleşiyoruz ifadesini kullandı.
2: Önlerindeki zorunlu engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz.
1: Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi vardı bugün ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi seçim. Üsküdar Belediye Meclisi Başkan Vekili seçimi için toplandı. Toplantının başlaması için önce yoklama yapıldı. Salonda 22 meclis üyesinin olduğu belirlendi. CHP grubunun meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle de seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, gözaltındaki CHP'li meclis üyelerinin oy kullanabilmelerini teminen seçime CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı aldıklarını belirtti. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti ancak AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin genel merkezinde Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün iç ve dış gündeme dair sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen yine aşamayı anlattı ve çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilmesinin toplumsal mutabakatı güçlendirdiğini

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. 14 bülteniyle beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz gelişmeleri aktarmaya. Girne açıklarında batan feribotta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, kayıp 15 yolcu için arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
1: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır.

0: söylediğine dikkat çekti.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Toplumsal desteğe sahadaki çalışmalar üzerinden örnek verdi.
2: Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arkadaşlarımız halkla temas halindeler. Oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti. Muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'e açıklamalarda bulundu. Ahmet Spor üzerinden yapılan tartışmaya tepki gösterdi.
3: Tribünlerdeki hareketliliği tribün liderleri, amigo denen kişiler yönlendiriyor. Benim endişem bunların maksatlı kullanılmasına yönelik hassasiyetimle ilgilidir. Bir Beşiktaş maçında atılan sloganlardan duyduğum rahatsızlık nedeniyle kulüp üyeliğimden ayrıldım. Tribünlerdeki hareketliliğin kontrolsüz hale gelmesi durumunda nereye gidebileceğini kimse kestiremez.
1: MHP lideri Türkiye'deki dini hayata dair bir araştırmaya ilişkin tartışmayı da değerlendirdi.
4: Kamuoyu araştırmalarının muhakkak sağlam bir yasal düzenleme ile ele alınması gerekiyor. Önüne gelenin araştırma yapması ve ilan etmesi doğru değil. Bunlar kamuoyu araştırması mı yoksa kamuoyu oluşturma, algı oluşturma çabası mı? Bunlar kabul edilemez. İslami araştırma adı altında milletimizi köksüz, kişiliksiz, dinsiz bir toplum gibi göstermek büyük bir saptırma ve bir beşinci kol faaliyetidir.
1: Bahçeli, Mekke Savunma Anlaşması hakkında da konuştu. Bu çalışmalar Türkiye'nin liderliğinde yürütüldüğü takdirde bizi merkeze taşır yorumu yaptı.
2: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür. Diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir.
1: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Bahçeli, siyasi istikrar vurgusu yaptı.
4: Türkiye'nin her şeyden önce siyasi istikrara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı kalıcı olarak sağlayan sistem de budur. Aradan geçen iki dönem içinde sistemin uygulamasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır.
1: MHP lideri yakın zamanda yaptığı siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler yapılmasına dair mesajlarına da açıklık getirdi.
4: Bizim söylediğimiz şudur. İki alanda da hem sistemi güçlendirecek hem de aksamaları giderecek değişiklikler üzerinde müzakere edilmelidir. Sadece siyaset değil, sivil toplum kuruluşları, aydınlarımız, akademisyenlerimiz bir araya gelerek bunu ele almalıdır. Sistemi güçlendiren, aksaklıkları gideren bu değişimler elbette yeni anayasa çalışmasıyla uyumlu olarak ele alınmalıdır.
0: DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'ni yarın Ankara'da yapacak. Partinin 5. Olağan Kongresi Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak. Delegelerin katılımıyla parti organlarının seçimi yapılacak. Tüzük değerlendirilecek ve önümüzdeki siyasi döneme ilişkin bildirge kamuoyuyla paylaşılacak. Parti ismi, tüzük veya programında değişiklik yapılması beklenmiyor. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'nın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Partinin merkez yürütme kurulu ve parti meclisinde ise sınırlı sayıda değişiklik öngörülüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in NATO topraklarına saldırmayacağını söyledi. Rusya ise İHA'larla Kiev'i hedef aldı. Sahada gerilim her an tırmanıyor. ABD'li arabulucular Kushner ve Witkoff'sa önce Moskova ardından da Kiev'de temaslarda bulunacak.
5: I don't think that Putin will be. I speak to him. I know him very well. Putin's not looking to attack NATO territory.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilim sürerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Moskova'ya dair dikkat çeken mesaj geldi. Putin'i çok iyi tanıyorum diyen Trump, Almanya'daki havalimanına düzenlenen drone saldırısının ardından batıda tırmanan Rusya gerilimine sükunet çağrısı yaptı. Ancak diplomatik alandaki sükunet arayışına karşın savaş meydanında sıcak çatışmalar peş peşe yaşanıyor.

0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki güvenlik servisi binasını insansız hava araçlarıyla doğrudan hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, isabet alan bir binadaki 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Kremlin ise Batı'nın Ukrayna'da füze üretim tesisi kurma planlarına bu tesisler meşru hedeftir diyerek sert tepki gösterdi. Sahadaki saldırılara rağmen diplomasi trafiği de yeniden hızlanıyor. Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın önce Moskova'ya ardından Kiev'e gideceği açıklandı. Zelenski, Amerikan heyetinin ziyareti sırasında Rus hava sahasının güvenliği için saldırı düzenlemeyeceklerini söyledi ve Moskova'dan da aynı tutumu beklediğini belirtti.
1: Gazze saldırılarının ardından Batı Şeria'da da toprak işgalini sürdüren İsrail ordusu bölgeye ilişkin yeni bir harita yayınladı. Haritaya göre güvenlik gerekçesiyle bölgede yeni bir askeri kule ve yol inşa edilmesi planlanıyor.
0: Batı Şeria'da İsrail işgali genişliyor. Birleşmiş Milletler'e göre 2023'ten bu yana yerleşimci şiddeti nedeniyle 6400'den fazla Filistinli yerinden edildi. 130 yerleşim yerinin etkilendiği süreçte 48 Filistin yerleşimi tamamen boşaltıldı. Sadece bu yıl 2500'den fazla Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. Yerinden edilenlerin yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler, yerleşimci saldırıları ve kısıtlamalar nedeniyle bölgedeki insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. Açıklamanın ardından İsrail'den Batı Şeria'daki arazilerle ilgili yeni bir işgal adımı geldi. İsrail ordusunun Cenin'in Kabatiya kasabasında yaklaşık 7,5 dönümlük Filistin toprağına askeri ve güvenlik gerekçesiyle el koyma kararı aldığı bildirildi. İsrail ordusu ayrıca yeni bir harita yayınladı. Haritaya göre bölgede askeri kuleyle sonlandırılması planlanan yeni bir yol inşa edilmesi öngörülüyor. Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu bu adımın bölgedeki yasa dışı yerleşimleri birbirine bağlayacak bir altyapı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Yapılacak yolun yasa dışı NOA yerleşimiyle tehlikeli bir coğrafi bağlantı kuracağı ve yeni işgallerin önünü açacağı vurgulandı. Komisyona göre İsrail'in mevcut hükümeti döneminde yaklaşık 109 bin dönüm Filistin toprağına el konuldu.
1: Antalya'da düzenlenecek COP31 konferansı için hazırlıklar devam ediyor. COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışı yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'in Antalya için bir fırsat olduğunu söyledi.
2: Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Yaklaşık 100 bine aşkın bir misafirden bahsediyoruz. COP31 organizasyonu Antalya için bir fırsattır. Çünkü dünyanın dikkati Antalya'ya çevrilecek.
0: COP31'in öneminden bahsetti. Yapılan yatırımları anlattı.
2: Turistlerimiz, vatandaşlarımız yolların kalitesizliğinden şikayetçiydi. Büyük bir ihtiyaçtı. Tam 38 kilometrelik Belek turizm yolunu Allah'ın izniyle tamamladık.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışına katıldı.
2: Bu yollar sadece COP31 için mi yapıldı? Elbette hayır. Zirve bitecek. Herkes ülkesine dönecek. Ama bu yollar, bu hizmetler burada kalacak.
0: Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.
3: 2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesis sayısı 523, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150.955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesis sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619.644'e yükselmiştir.
0: 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31'de devlet başkanları, bilim insanları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençler Antalya'da bir araya gelecek.
1: Ve bu dilimin sonuna geldik. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la yine filmlerimiz var. Mehmet, bu sefer biraz yüksekten başlayacağız Mehmet. Ne kadar 1000 metre miydi o kayanın tepesi? Filmimizin adı Fall 2 Ölümcül Tırmanış. Bir fragmanı izleyelim.
1: Do you know what you're asking? You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Look out.
2: Get back!
0: Mehmet, Fall 2, yani bir de birincisi varmış. O tutunca bunu çekelim demişler. Orada bir antende, bir televizyon kulesinde kalıyorlar. 600 metre yükseklikte iki kişi. Demişler ki ikinci de abartalım, dağa yollayalım demişler. Ne diyorsun?
4: O ilk film 3 milyon dolarlık bir bütçeyle çekildi. Sadece sinemalarda 21 milyon dolar getirdi. Sonra bir de ayrıca dijital platformlarda çok büyük ilgi gördü. O yüzden hemen ikincisi tasarlandı, hatta devamı da gelecek. Yani Scottman bir üçüncü filmi de düşünüyor. İlk filmin yönetmeni Scottman burada senaryo yazıyor. Yönetmenler Peter and Michael Spear, yani iki kardeş yönetiyor bunu. Şimdi bu filmde karakterler, yani bir ortak karakter var, fakat hani oraya gidenler farklı karakterler. Şimdi ben en başta söyleyeyim, yani hikayeyi hiç inandırıcı bulmadım. Bu daha önce de vardı, bu şeytanın ağzı galiba, öyle bir devil's mouth.
0: Geçenlerde konuşmuştuk.
4: Şimdi oradakiyle aynı hikaye, yani herkes gitme gitme diyor. Ama onlar böyle bir şekilde gidiyorlar oraya. Yani asla gidilmemesi gereken bir yere, çok tehlikeli, çok riskli bir yere gidiyorlar. Şimdi bu aslında sinemada bir hikaye formatıdır. Sen seyirci olarak biraz rahatlarsın. Yani ne başlarına ne gelecekse çeksin dersin. Böyle hani sanki sirkte hani trapezciler çok profesyonel bir şekilde o riskleri göze alır ya. Bu insanlar da senin için artık o hale gelirler. Yani her şey bellidir ama onlar o tehlikeyi, riski göze alırlar. Bu bir hikaye formatı. Buna karşı değilim bak. Hı hı. Ama bu o karakterin oraya gitmesine inanmadım. Hiç sahici bulmadım. Artı o hikayenin akışı içerisinde de bir takım sürprizler var. Onları çok zorlama buldum. Hikayede baştan sona bana sorarsan hiç karakterlerin derinliği de yok. Psikolojik derinliği de yok. Yürümüyor. Fakat işin yönetmenlik kısmına geldiğimde, yani o teknik olarak anlatım kısmına geldiğimde orada filmi beğendim. Bir kere yeşil ekranda çekmemişler. Şimdi yeşil ekranda çekersen her şeyi bir kere stüdyo kilitliyorsun ve o yüzden oradaki gerçek ışığı, doğal ışığı, rüzgarı, havayı hissedemiyorsun. Burada o öyle bir yerde çekmişler ki 15 metre bir yükseklik, geri kalanını CGI ile halletmişler. Bir de bu artık şey diyorlar, assistive AI diyorlar, yani yardımcı yapay zeka ile de CGI ile karma tekniklerle hakikaten ama korkutucuydu yani. iyi bir etki yaratıyorlar. Gerçekçi bir etki yaratıyorlar. O yönetmenliği beğendim. Bir de şu tabii ki, hikaye belki çok zayıf ama Scott Mann'in üzerinde durdu. Senaryo yazmış. O şunu çok iyi becermiş. Biraz da bu iş şu. Ya öyle sahneler yazacaksın ki seyirciyi korkutup ürperteceksin. Onu becerdiğini düşünüyorum ben. Yani nasıl hani bir sirkte trapez yapanların bir şovu vardır. Bu tür filmleri yazanlar da aslında senaryoda biraz o şov üzerine kurarlar. Bence o da başarılı. Yani beklediğini verir ama hikaye ve karakterler çok zayıf. Hiçbir şey, o açıdan hiçbir şey beklemesinler.
0: Ya Mehmet, ben başından sonuna hiçbir şeyine inanmadım. Yani biz düz yolda, kaldırımda yürüyemiyoruz. Yani şu kadarcık bir ya. Bir de uyudu kız ya. Bütün gece iki kez hiç mi sağdan sola dönmezsin, yani hiçbir bağ olmuyor. Yani anlıyorum, söylediklerine katılıyorum. Evet, o arada kameranın o yukarı, o boşluk hissi, o şey gerilimli anlar falan, tamam. Fakat sürprizleri de çok söylemeyelim ama bir iki twist var karakterlerle ilgili. Filmin sonu bambaşka bir yere gidiyor. Hiçbirine ya ama yeter artık deyip ben kendi adıma çok zayıf buldum. İlk filmin, o söylediğin ilk filmdeki şey, tekrar bir izlemek istiyorum. O yani sadece orada kalan iki kişiye yoğunlaşıp bütün filmi, yaklaşık 90 dakika sadece o yükseklikte geçirmişler. Ama burada böyle bir geçmiş hikaye, geriye dönüşler oluyor. Bir yas var, işte bir pişmanlıklar falan gibi şeyler. Hiçbirisi olmamış gibi geldi. Bakalım, inşallah bir sonraki filmde dediğin gibi çengel attılar. Daha iyi bir senaryoyla, daha iyi bir film.
4: Tayland'da çekmişler. Ama hikayeyi hiç karışmamışlar belli, ama hikaye çok zayıf.
0: Evet, ben gitsem yani 30-35 saniye sonra ben düşmüştüm. Film o kadar kısa. Şey gibi, sosyal medya postu gibi olurdu benim film. Neyse, ikinci filmimize geçelim bu hafta. Sadece Bir Gece. İlginç bir film, bir bakalım.
3: I'm hungry.
5: Huh?
3: I'm hungry.
5: Huh?
3: So hungry.
5: We're closed.
3: I know the owner.
5: That's just a typical lady answer. Night's almost over and we're running out of time. One who makes going through it worth it.
6: Who would you choose?
5: Ellie!
6: If you only have one night.
0: Mehmet, bir romantik komedimiz var elimizde. İlginç de bir fikir aslında. Geliştirilebilirmiş. Yani değişik bir romantik komedi çıkış noktası diyorum ama sonra bırakmış arkadaş gibi geldi bana.

0: Ya bu kadarı yeter bile diye.
1: Vallahi ben dürüstçe fikri de hiç sevmedim. Fikirde de bu sonuç olarak hani Amerika'daki bu siyasi kutuplaşma, Trump ve işte o Cumhuriyetçi Parti'nin gittiği nokta, oraya karşı bir endişe var. Bir yaşam biçimimize karışma endişesi var. İşte evlilik dışı ilişki baştan sona yasaklanıyor ama yılda bir kez serbest bırakılıyor bu evlilik dışı ilişki. O geceyi anlatıyor. Şimdi burada siz hani bu yaşam biçiminizi tehlike altında görürseniz bunu hani hakikaten Trump ve onun temsil ettiği değerlerin eleştirisinde bir sürü nokta var. Ayrımcılık var, ırkçılık var, ekonomi var, şu var. Bu hep belki de hani en son olabilecek şeylerden bir tanesi. Onu beğenmedim bir kere. Oradan yaklaşımı beğenmedim. İkincisi, bu konuyu iyi anlatmıyor bence. Hiç iyi anlatamıyor. Yani bir eleştiri de getiremiyor. Hatta ilginç olabilir diyor mesela. Yani öyle bir okuma da yapabilirsin bak.
0: Bence olumluyor zaten bir
1: İşte
0: yerden sonra.
1: olumladığı için de zaten o zaman bir anlamı da kalmıyor yaptığı şeyin.
0: İnsanların buna yaklaşımı da tuhaf. Yani kabul etmişler ve bundan bir şikayetleri yok. Hatta eğleniyorlar hani öyle.
1: Şikayetleri olan da var. Bundan çok rahatsız olan da var. Orada hani hatırla yani mesela poliste olan konuşmayı nasıl yapıyorsunuz falan diyor.
0: Ama çok şey yani hani bir topluluk bir şey isyan edersin böyle şey olur mu? Öyle bir şey yok.
1: Yok. Ha, öyle bir kabullenme. Ya bütün bunların hiçbirisi bir türlü aklıma yatmıyor. Yani bütün bunlardan kurtulup bütün bunları kafamdan atıp hikayeyi oradaki o romantik komediye girdiğin zaman evet orada bir şeyler çalışıyor, gidiyor yani ilerliyor. Ama orada da bir sürü sorun var. Hani tam böyle birlikte amaç nedir? Sürekli geciktirmek. Bir geciktirme efekti. Romantik komedide amaç odur zaten. Hani gerilim filminde de geciktirme vardır. Romantik komedideki geciktirme fikri şuna da yaslanır. En sonunda birlikte olacaklar. Araya bir sürü engel girer. Bir kere o engellerden bazıları bana hiç inandırıcı gelmedi. Bana saçma geldi.
0: En şey yani benim filmle ilgili en büyük problemim şu. O dediğin hani bu alt metinleri okuma, bu olaya yaklaşım, bununla ilgili orada bir sürü şeyler konuşabiliriz. Bir sürü şey yani sen de anlatabilirsin hani hiç şey yapmalı. O dediğin şeye inandıramayınca yani o bir gecede herkes birbirine böyle hani koştururken bunlar sürekli karşılaşıp ama dur biz bu tarafa anlatabiliyor muyum? Yani
1: Olmuyor işte.
0: olmadı yani kendileri de aynı şekilde karşılaşmışsınız. Böyle bir durum oldu. Colin Turner bu arkadaş biliyorsun James Bond adaylarından birisi. Monica Barbaro da fena değil. Yani ikisinin böyle bir ışığı, bir sevimlilikleri falan var ama film vaat ettiğini vermeyen filmlerden. Ya bize bir şey sunuyor. Aa bir şey gelebilir deyip sonunda elimiz boş çıktık yani. Kasa kazandı. Sinema biletine gitti para. Yine de romantik komedi arayanlar gidelim şöyle hoş vakit geçirelim diyenler için sinemalarda neydi? Sadece bir gece One Night Only tavsiye etmiş olalım. En azından konuştuk deyip ev sinemasına geçelim. Mehmet ev sinemasında da Drakula'mız var. Geri geldi.
2: Has been studying this for 400 years. And you're the first to have captured a specimen.
3: What exactly did I capture?
4: A vampire.
5: Centuries ago, I asked the god
6: for one favor. I will fight in his name. But I ask him to spare my wife.
7: Let them go.
8: If we succeed in destroying this demon, all those come a curse.
0: Evet, sinema ne yapsa öldüremiyor Drakula'yı. Bir şekilde tekrar geri geliyor. Bu sefer de Luke Besson demiş ki dur bir de ben anlatayım. Bir de benden dinleyin Drakula'yı. İyi anlatabilmiş mi?
1: O şöyle diyor. Ya benim öyle Drakula çekmek gibi bir derdim yoktu. Bu Drakula'yı oynayan Caleb Landry Jones'la çalıştığım bir filmde. Ve onunla başka bir filmde çalışmak istedim. Bana esin veriyordu. Esin veren bir oyuncuydu. Ve bir anda onu Drakula olarak düşündüm ve projeyi o şekilde şekillendirdim diyor. Şimdi buradan baktığında hani oyuncuya bakıyorsun, hakikaten evet, oyuncu iyi. Oyuncunun role getirdiği yorum da çok farklı, Drakula'ya getirdikleri yorum da çok farklı. Orada aşk var bir kere. Yani Drakula'da alışkın olmadığımız derecede aşkın, zaten filmin adı da o. Drakula bir aşk hikayesi, A Love Tale, onun üzerine gidiyor. Şimdi bu Christoph Waltz'un oynadığı karakter, rahip karakteri aslında Van Helsing'tir ama Van Helsing değil burada. Adı da Van Helsing olarak geçmiyor. Onun da finaldeki yaklaşımı yani Drakula yaklaşımı çok farklı. O birazcık ya o bir kefaretin hani bu sonsuz hayata mahkum.

0: Hakimiyeti bir lanet olarak görüyor film. Bir avantaj olarak değil, büyük bir lanet olarak görüyor. Bundan da kurtulunması gerektiğini düşünüyor. Şimdi o filmin başında da zaten hani Tanrı'ya meydan okuduğu için böyle bir lanetle cezalandırılıyor Drakula. Bütün bunlar aslında yeni yeni fikirler, açık söylemek gerekirse. Orijinaline gittiğinde, yani Bram Stoker'ın Drakula'sını okuduğunda bir kere reenkarnasyon diye bir şey yoktur. Yani yok, orada... Evet. Birden görür işte, benim eski sevgilim, o 400 yıllık bir arayış yoktur. Bunların hiçbirisi yoktur. Bunlar daha sonra popüler dönemde 1960'ta Dark Shadows diye bir dizi vardır, televizyon dizisi. Orada bir reenkarnasyon hikayesi vardır benzer. Bir de asıl 1992'de Coppola'nın Drakula'sı var. Gary Oldman'ın oynadığı orada vardır. Şimdi aslında Luc Besson romanından ziyade bu iki filmi, özellikle de Coppola'nın Drakula'sını yorumluyor bana sorarsan. Ona bir yorum getiriyor. Gerçek Bram Stoker'ın Drakula'sına bir yorum getirmiyor. İlginç şeyler var. Yani bazı ilginç noktalar olduğunu söyleyebilirim ama o işin aksiyon tarafı, o sahneler, onları çok büyütmüş Luc Besson. Hani seyirci yakalamak için. Onlar hiç ilgimi çekmedi. İşin aksiyon tarafı. Hikayede bazı ilginç noktalar var. Finaldeki o Drakula'yla o rahibin, Christoph Waltz'un, onların muhabbeti ilginç. Hani şöyle, böyle bir Drakula külliyat içerisinde değişik bir yorum olarak benim aklımda kalacak ama en beğendiklerimden birisi kesinlikle değil.
1: Bu bir aşk filmi olmuş zaten. Yani kendisi de adından Love Tale, bir aşk hikayesi diyerek bunu ortaya koymuş Mehmet. Ben özellikle Coppola meselesi şeyde, ilk o aradan 4 yıl geçtikten sonra Drakula'yı şatoda gördüğümüzde Gary Oldman sandım. Yani çok neredeyse aynı makyajdı. Yani hani o kadar, dediğin gibi hani o filme bir saygı duruşu var. Bir de oyuncu Klaus Kinski'ye benzettim ya o ilk savaş sahnelerinde falan. Neyse, onun dışında ben hani Drakula deyince işte geçen yıl mı izlemiştik, o Robert Eggers'ın bir Nosferatu'su vardı yani.
0: Mesela o iyi işte.
1: O yani gerçekten hani o köy hikayeleri vardır ya, efsaneler gibi, onu korkunç gösteriyor. Burada hiç öyle, yani adı Drakula ama aslında acıklı, zavallı, sevdiğine kavuşamamış, böyle en onu çok sevdiği dönemde elinde kaybetmiş bir adamın acısı ve onu yeniden kazanma, hafif diyelim ki aklını yitirmiş falan gibi böyle bir hikaye anlatmış. Ama dediğin gibi bu bir Luc Besson ve tıkır tıkır gidiyor sonuna kadar da o işte heykeller, o yaratıklar falan, baba ne yapıyorsun sen diyorsun, hani gerek var mı bunlara diye.
0: İşte Luc Besson aksiyoncu ya, değil hiç mi? İhmal etmez aksiyoncu.
1: Eli kaçıyor, duramıyor,
0: evet,
1: diyorsun yani.
0: Evet, şey yapar yani.
1: Ama şu anda...
0: Değişik bir yorum işte o. Maria da mesela çok değişik bir Maria karakteri var ya, o Fransız, o da mesela çok farklı. Dediğim gibi değişik bir yorum sadece.
1: Neyse, valla... İşte HBO Max'e miydi? Yanlış hatırlamayayım.
0: Evet,
1: evet,
0: HBO Max'e.
1: Orada herkese tavsiye edelim. Aslında bu hafta en küçük gibi gözüken ama en büyük filmimiz Outrun. Bir ona bir bakalım. A low rumble. It takes over the whole island and every part of your body. There is only so much height any wave can sustain before it comes crashing down. My breath pushes the clouds across the sky. And the waves roll into the shore in time with my beating heart. Mehmet, Saoirse Ronan çok iyi oyuncu ya. Filmi kesin öyle sana bırakayım. Gerçekten ya, tek başına filmi böyle almış sırtına. Bizle beraber, biz o İskoçya'nın daha da kuzeyindeki, en kuzeydeki o adada bizi öyle buz gibi yaptı film boyunca ya.
0: Evet, Saoirse Ronan konusunda dediklerine aynen katılıyorum. Şimdi filmin yönetmeni Nora Finkscheid, bir Alman. Bu üçüncü filmi. Önceki filmlerinde hem böyle festival ağlarına giren filmler çekiyor ama Hollywood'la da bir dirsek teması var. Burada da Amy Liptrot'un, İskoç gazeteci ve yazar, onun gerçek hayat hikayesi.
1: Otobiyografisini.
0: Evet, otobiyografisi. Böyle yayınlanmış bir kitap var. 2016'da yayınlanmış bir kitap. Fakat filmde karakterin ismini Rona yapıyorlar. Özellikle yapıyorlar. Yani çünkü diyorlar ki eğer orada Amy Liptrot yapsaydık karakterin ismini, bu bizi çok bağlayacaktı. Biz biraz özgürleştik. Özgürleşmek istedik. Ve yani karakteri de kurgusal bir karakter olarak ortaya çıkarmak istedik. Bu hepimizi çok rahatlattı. O zaman çünkü Saoirse Ronan da direkt Amy Liptrot'u oynamıyor yani. Başka bir karakteri yazılmış, başka bir karakteri oynuyor. Ama mesela o da bir biyoloji öğrencisi. Ve çok benzer, yani çok benzer bir süreçten geçiyor. Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığından çıkış. Şimdi orada bu konuda çok film var Kadir. Sen de biliyorsun. Yani çok film seyrettik. Birçok film seyrettik. ilk önce

0: söyleyeceğim şey, burada şunu çok iyi üzerine gidiyor. Onu söylüyor karakter Ron'a. Mutlu değilim ben diyor. Yani hiçbir şey kullanmadığım zaman, yani böyle bu şekilde ayık kafayla mutlu olmayı bilmiyorum diyor. Hiçbir şekilde bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Bunun hikayesi babasıyla ilişkili. Babası bipolar bir karakter. Yani sürekli değişkenlik içerisinde. Hayatı farklı farklı ruh hallerinde yaşıyor. Bütün çocukluğu onunla geçmiş. O sorunlar var. Annesi de başka bir uç noktaya gitmiş. O iki anne baba arasında kala kalmış. Ne yapacağını bilememiş. Bunları hissediyorsun. Ve bu karakterin mutlu olmasını bilmiyor. Ve bunu öğrenmesi gerekiyor ama başka bir çaresi yok. Bunu da çok güzel anlatıyor. Hem farklı bir yaklaşım var. Çok daha başka detaylar da var ama biraz da seni dinlemek istiyorum.
1: Mehmet, şöyle söyleyeyim. Benim filmde en sevdiğim şey o mutlu olmayı bilmemek, mutlu olamamak. Nerede? Londra'da. Yani bütün o sorunlardan kaçıp, yani anne yok, baba yok, o küçücük ada yok, o adadaki insan. Londra'da daha şey bir hayat, arkadaşlar, işte eğlenceler, şunlar bunlar Londra'da. Fakat o mutluluğu bulmak için tekrar eve gitmek gerekiyor ya. Yani biz nereli olursak olalım, ne yaparsak yapalım, içinde doğduğumuz ev, doğduğumuz yer herhalde. Ben filmde en çok o dış ses olarak adayla konuştuğu yerler var ya. Evet, mesela burada o dalgalarla falan finalde. Yani orayla bütünleşmesi, oranın hem onu sahiple onun orayı sahiplenmesi. Yani ikisinin karakterle tabiatın o akli miydi adanın adı?
0: Orkney
1: Adalı. Orayla ilişkisi, oradaki bitkilerle, yosunlarla, denizle, işte o efsanelerden bahsediyorlar ya,
0: Falkland.
1: folk balıklarının şeyleri. Ben en çok o dış sesin konuştuğu yerlerde, o adayla konuştuğu yerleri çok sevdim. Bu bana biraz da farklı da geldi. Yani bu bütün meselenin şeyini oraya dönüp orada çözmesi. Dediğim gibi çok da üzüldüm. Aslında böyle çok da kanırtmıyor. Hani bizi üzeyim böyle bundan bir şey sağayım demiyor ama o çıkışsızlığına, Outrun'a da baktım. Dedim ki ya bu benim, yani Outrun bir şeyden kaçmak ama hani beni yakalamasın diye kaçmak. Seni kovalayan bir şeyden kaçmak gibi. Being Connect'te bunu söyleyeyim. Çok güzel bir film.
0: Evet ya, bu şimdi ev sana iyi gelir. Uzaklar her anlamda, o izole hayat. Fakat burada kış var, rüzgar var. Deniz çok sert, hırçın bir tabiat var. Fakat o hırçın tabiat ona iyi geliyor işte. Orada giderek hayatının kontrolünü eline alabiliyor. Şimdi Londra sahnelerinde genelde mobil kamera çok yakından çekiyor. Bambaşka, ama oraya geçtiğimizde, Orkney Adaları'na gittiğimizde genel planlar, doğa çok önde, izolasyon çok ve doğayla baş başa. Londra'da tamamen yakın planlar, hep bir kaosun içinde. Hiçbir zaman kendinde değil. Hep kafası başka yerde yani. Onu çok, o farkı çok iyi anlatıyor. Sen de çok güzel söyledin. Orada bir kere o folklarla ilgili olarak bir efsane var. Selkie galiba o efsane. Onu çok güzel. Filmin onunla başlıyor zaten. Film onunla bitiyor. Hani hem insan hem fok olan öyle bir efsane. O çok güzel. Bir de orada bizde bıldırcın kılavuzu olarak geçen bir kuştan
1: Kuş.
0: söz ediliyor. O kuş biliyorsun, ha, şöyle bir özelliği var. O bir göçmen kuş, sadece mecburiyetten uçuyor. Adada da uçmayı sevmediği için genelde yürüyor ve bir ses çıkarıyor. Çiftleşme döneminde çıkardığı bir ses var mesela. Çok zor görülen bir kuş, onu söyle, onu görüyor. Hangi sahnede gördüğünü söylemeyelim. O kritik. Bütün bunlar onu değiştiriyor. Zaten biyoloji de okumuş. Bir anda yavaş yavaş mutlu olmayı öğreniyor. Yani nasıl mutlu olunabileceğini öğreniyor. Hayatının kontrolünü eline alıyor yavaş yavaş. O dalgaları yönettiği bir sahne var mesela.
1: Çok güzeldi.
0: Ha, babası da diyor ya, ben rüzgarı ben yönetiyorum diyor mesela. Çocukken onları görmüş. Yavaş yavaş o her şeyi ben yönetiyorum demesi. Evin odasını böyle bir gemi gibi kullandığı sahneler. Yavaş yavaş hayattan keyif almaya başladığını, kendi kendine yettiğini gösteren sahneler. O yüzden onlar çok inandırıcı ve bunlar yaşanmış. Bir de çok güzel bir detay var, saç renkleri. Şimdi filmde acayip bir kurgu var. Bütün dönemler karma karışık. Yani her dönemi karıştırmış birbirine. O dönemde bir saçının pembe olduğu bir dönem var. En kötü dönemlerinden bir tanesi. Mavi de çok kötü bir dönem. Yani mavi artık giderek en zor dönemleri. Adaya geldiğinde saç rengi de değişiyor. Kendi doğal saç rengine doğru yavaş yavaş gidiyor. Ve biz o saç renkleri üzerinden aslında o geçmişe de gidip geliyoruz. Onu da çok iyi kullanmış. Folklar, o bıldırcın kılavuzu, bütün bunlar da çok iyi metafor. Ya bence haftanın sürpriz filmi. 2024 filmiydi bu. Görür görmez aldım ben ve çok da beğendim.
1: İyi
0: Haftanın en
1: yapmışsın
0: iyi
1: Mehmet,
0: filmi.
1: teşekkür ederiz. Ya ben sevdim. Saoirse Ronan da hem yapımcısı filmin kendisi, kocası da yapımcısıymış. Jack Nolan, o da bir başka James Bond adayıymış Mehmet. Onu da söyleyeyim
0: Yosun
1: arada.
0: Çok güzel
1: magazin.
0: Çünkü Yosun onun için gelecek fikri de olmaya başlıyor, dikkat edersen.
1: Ben
0: Doğru.
1: de çok beğendim filmi.

0: Outrun Being Connect'te herkese tavsiye edip Antrak'ta gidelim. Antrak'ta bir ustanın filmi var. Mehmet, bir ustanın filmi var dedik. Kendisi usta, saygı duyuyor. 87 yaşındaymış. Maşallah, Allah uzun ömür versin. Hala film çekiyor. Bunu çekmese de olurmuş gibi geldi bana. Atlasa da olurmuş.
1: O zaman diyorsun ki hayal kırıklığı. Bu soruya
0: Ya
1: evet mi
0: ben
1: diyorsun?
0: evet ya Mehmet, ben üzüldüm ya.
1: Evet,
0: Yani
1: tam bir
0: gerçekten hani benim mesela yönetmen bana sorsan favori yönetmenlerim falan, hani geriye dönüp baksam herhalde ilk beşimde Ridley Scott vardır. Bu biraz hayal kırıklığı oldu bana.
1: evet, benim için de hayal kırıklığı oldu. Ama ilk başlangıçta, yani o ilk yarım saatte ben filmi sevdim. Filmin gideceği yerin de başka bir yer olacağını düşündüm. Şimdi burada bir kıyamet sonrası atmosfer var. Yani yanılmıyorsam 9-10 yıl sonrası, yani çok büyük bir grip salgını. Hatta şey de kısıtlı, yani bilgileri de kısıtlı. İletişim kesildiği için sadece yaşadıkları bölgedeki hayatı görebiliyoruz aslında. Orada o karakterin hali, o uçakta uçması, o işte köpeğiyle olan bağ, orada birlikte yaşadığı Bangley, onunla uzaklığı, öteki tarafa gitmesi, o çocuklara yardımcı olması. Bütün bunlar, oradaki o akış, o melankoli, o matem, geçmişten kurtulamaması, gidip sürekli o geçmişini araması, oradan acaba mutlu olabilir miyim diye düşünmesi, o boş kent, bunlar çok hoşuma gitti. Ve film çok başka bir kıyamet sonrası filmi seyredeceğiz dedim ben. Yeni bir böyle düşünsel ağırlıklı bir şey geliyor. Blade Runner'da nasıl yaptı? Aksiyonu tümüyle sildi attı. Onun yerine son derece düşünsel, melankolik bir film çekti bize. Onun gibi bir şey gelecek diye beklerken, görüntüler de çok iyi, görüntü yönetimi de çok iyi. Birden film bir aksiyona döndü. Ya binlerce aksiyon seyrediyoruz. Yani onlardan bir tanesini daha üretmenin ne manası var? Yani 3-4 tane aksiyon sahnesi var filmde. Onlar hikaye için önemli Kadir. Ya hakikaten hikaye için önemli olduklarını teslim ediyorum. Yani bir karakterin böyle hep bir kırılma noktasına denk geliyor ama onların bir anlamı da yok. Yapamıyor da ilk yarım saatte o vaat ettiği düşünsel ve duygusal derinliği olan filme de ulaşamıyor. O yüzden benim için belirli bir noktadan sonra yavaş yavaş film düşmeye başladı.
0: Ya evet, köpeğiyle ilişkisi, gökyüzüyle ilişkisi, dediğin gibi o anlar, o ilk baştaki şeyler, evet bir şey başladı, geliyor mu? Ya ben eğlenmedim filmde. Ya filme bağlanamadım. Yani Hick karakterine, bu arkadaşın adını unutuyorum, bu çocuğun adını. Onun oynadığı karaktere bir temasım olmadı. Sonra o söylediğin çok güzel görüntüler var, uçaktan o kentler falan. Onlar bana gittikçe daha yapay, gerçekten bir set şeyi oldu. Öyle bir hissim olmadı. Hadi geliyoruz, tamam derken ben o bir junction, bir yere gitti ya, havaalanına.
1: Grand Junction.
0: Ya,
1: Filmin çöktüğü yer iyice.
0: ya Mehmet, şöyle söyleyeceğim, ya şöyle desem ayıp etmiş olur muyum? Yani Ridley Scott gibi bir yönetmene de bunu söylemek ayıp, ama hani herkes şöyle, dikkat ettim filmle ilgili yazılarda şöyle diyorlar. Yani Ridley Scott elinden geleni yapmış da senaryo şey. Ridley Scott senaryoya dememiş mi hocam? Ne alaka ya? Yani orada yama gibi olmuş. Hani sen diyorsun ya, o aksiyon sahneleri şu. Ya niye, ne var orada? Evet, gitme nedenini, o şeyini anlıyorum ama o kadar filmin duygusundan uzak bir şey ki, ya bizi içine sokmaya çalıştığı duygudan alıp başka bir tarafa attık. Geri de dönemedik oradan sonra.
1: Çok doğru bir şey söylüyorsun. Mark Smith yazmış bu senaryoyu. Hazır bekliyor. Sen gel yönetmen olarak bunu değiştir. De ki olmuyor bu de. Çünkü sen Blade Runner'da neler yaptığını biliyorum ben. Ben başka filmlerde senaryoya. Bu sefer bulaşmamış. Sadece yönetmenlik yapmak istemiş. Evet, bu senaryoda var. Yapımcılar böyle istemişler. Biz demişler, eğer çok varoluşçu, melankolik bir film yaparsak seyirci de karşılığı olmaz. Biz bunu aksiyon gerilime çevirelim demişler. O yüzden Mark Smith almış, romanı da acayip değiştirmiş. Şimdi bu Peter Heller'ın yazdığı 2012 tarihli bir roman. Bu çok seviliyor bu Amerika'da, bu roman. Ve Arthur C. Clarke ödülünün de aday gösterilen romanlardan bir tanesi. Ve romanda bunların hiçbirisi yok. Roman daha çok karakterin bilinç akışından o çevresindeki dünya ile kurduğu ilişkiler üzerine
0: daha
1: kurulu.
0: Böyle iç konuşma mı şey
1: Evet, iç
0: gibiymiş
1: konuşmalar
0: roman,
1: var. Ve yani o kadar çok şey farklı ki. Ya ben oturdum, merak ettim. Çünkü hani ben tamam, yine biraz yumuşaktım ilk çıktığımda. Fakat sonra Amerikalıların çok düşük notlar
0: he.
1: verdiğini öğrenince merak ettim. Romanla bir kar roman okumadım ama romanla karşılaştırma yapabiliyorsun. inanılmaz farklılıklar var. Çok farklılıklar var. Çok değiştirmişler her şeyi. O değişikliklerin hepsi olumsuz, hissediyorsun zaten. Yani bizim şu senle filmde

0: beğenmediğimiz ne varsa hepsi romanda yok. Hepsi değiştirilmiş noktalar.
1: Senin dediğin şey, hani yumuşak çıktım derken gerçekten filmden çıktığımda kafamda şu diyordu. Diyorum ki ya ben herhalde kötü bir anıma, kötü
0: Evet,
1: birkaç
0: biraz
1: saatime
0: sen.
1: denk geldi. Ben mi acaba kaçırdım? Ya yani her şeye de bir kulp bulamam. Hani karakterin her hareketine, her olan olaya bir kafamda yok artık. Değil mi? Herhalde ben kötü bir moddaydım. Ben mi öyleyim diye düşündüm ama yani işte o bir sen western gibi ifaden var senin
0: Abi,
1: yazında.
0: evet, Western.
1: Yani
0: Ya tabii zorlarsan birçok şey çıkıyor. Western'in o uygar, yani bir taraftan yerleşikler var, bir de gezgin vahşiler var. O ikisi arasındaki çelişki üzerine kuruyor. Birileri hayatı devam ettirmeye çalışırlar, birileri de zorbalıkla hayatı devam ettirmeye çalışırlar. O çelişki üzerine kuruyor. İşte Bangley ile Hig arasındaki çelişki. Bangley tamamen eski bir asker, her şeyi paranoya üzerine kuruyor, silahlar üzerine kuruyor. Ama Hig şeyi arıyor, sevgiyi arıyor, geleceği arıyor, bir umudu var. Bütün bunlar. Bu karşılıklı üzerine kurarsan oluyor. Ama mesela Margaret Qualley'in oynadığı Simo mıydı, Chimo mıydı? Onunla ilişkisi mesela o kadar zayıf ki, hiç yürümüyor ki. Mesela o da bakıyorsun romanda farklıymış, çok farklı gelişmiş.
1: Mehmet, şöyle bir şey sorayım mı sana? Şey gördüm. Bir Josh Brolin'in bir röportajına denk geldim. Diyor ki filmin ilk günü menajerimi aradım. Ya beni buradan kurtar dedim diyor.
0: Hissetmiş mi her şeyi?
1: Diyor ki ya yaklaşım şey, çünkü daha önce de çalışmış galiba Ridley Scott'la, fakat Ridley Scott'tan da duyduğum için söylüyorum. Bunu görmüştüm. Yok artık o kadar da değil demiş. Ya bazı anlarda 11 kamera aynı anda çekimdeymiş.
0: Anladım.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani Josh Brolin diyor ki beni hani al buradan dedim diyor. Sonra şey demiş ki menajer, yani bir sabır, bir bekle, bir şey. Sonra Ridley Scott bunu almış, çekim o görüntüleri göstermiş, ne yapmaya çalıştığını anlatmış. Bir şekilde ikna etmişler ve devam etmiş. Yani Ridley Scott gibi bir usta daha önce de bunu yapmış galiba. Bu çoklu kameralarla çekim Gladiator 2'de falan da yapmış. Ya 11 kamerayla aynı anda çekimde biraz tuhaf değil mi?
0: Ben hiç itiraz etmem. Ben sonuca bakarım.
1: Ha öyle mi?
0: Sonuç
1: Tamam.
0: ise hiç. O onun yani oradaki psikolojik olarak, oyuncu olarak giderek hani şey hissediyor. Psikolojik olarak geri planda kaldığını hissediyor. 11 kamera onu rahatsız ediyor. Onu anlarım. O bambaşka bir psikolojidir. Ama ben sonuca baktığımda Ridley Scott anlatı olarak mesela o sahnelerin hiçbirisini kötü çekmemiş. Bütün aksiyon sahneleri gayet teknik olarak da zaten vizyonu çok iyidir. Ama buradaki mesele yönetmenlik sadece bu değildir ki. Yönetmenlik önüne gelen senaryoda çok derin bir şekilde ilgilenip ona bir yol çizmektir yani. Onu yapamazsan da başarısız olursun. Sadece iyi anlatım kurmak değildir, iyi bir dünya kurmak değildir. Orada bir Scott'ın hatası var, kabul. Hissetmiş bence Josh Brolin. Ha bak şuradan finalde mesela yine aksiyon gerilimi bırakıp yine bir düşünce haline geçiyorlar ya, mesela o da hoşuma gitti ama bir şey kurtarmıyor, durumu kurtarmıyor.
1: İşte biraz önce dediğim, bizi artık uzaklaştırdı. Yani geri
0: Evet.
1: gelemedik, biz kaldık havaalanında, oradan dönemedik. Yani şey gibi geldi, yazmışlar senaryoyu, getirmişler. Çok uğraşmıyorum. Hani diyorlar ya first draft, second draft falan. Bunlar ilkinden devam etmişler gibi geldi. Üzücü. Yani
0: Ya,
1: dediğin gibi hani kitap da çok seviliyormuş ama.
0: yani bir de Grand Junction çok kötü. O bölüm çok kötü.
1: Kötü
0: Her
1: kötü.
0: şeyle romandan
1: Köpeğe
0: çok
1: yazık olmuş ya. Köpek güzeldi.
0: Sonra o dar ya, bu gezginler, vahşiler dolaşıyorlar, saldırı. Havalimanına, havaalanına saldıran vahşiler. O mesela böyle al gidiyorsun geçmişteki bu post apokaliptik filmlerden bir tanesinden bir zombi ya da başka bir şey al birebir koy. Hiçbir yaratıcılık yok. Aynı birebir onlardan alınmış hikayeler yani.
1: Neyse, Ridley Scott'ı seviyoruz. Bu olur. Nazarlık olsun. Kariyerde olacak arada böyle birkaç tane diyelim. Ama The Dog Stars sinemalarda yine de bir göz atabilirsiniz. Yani Ridley Scott'ın hatırına deyip. Mehmet, bu hafta dijital platformlarda Coen'lerden, Ethan Coen'in bir
0: Solo filmi var.
1: solo böyle. Onlar
0: Kendi
1: bir
0: başına
1: ayrıldı iki
0: çekti.
1: kardeş. Niye
0: Evet,
1: böyle
0: evet.
1: oldu ya? Bir
0: Bilmiyorum.
1: dedikodu da yok mu? Kavga mı ettiler? Ne yaptılar? Ethan Coen'in bir solo filmi var. Sen oradan yola çıkarak bize Coen'lerin en iyi 5 filmini seçtin. Bakalım hangileri?

Sen şarkılarını söyle. Film, New Yorklu genç bir müzisyenin hayatından 5-6 günlük bir kesit aktarıyor. İşlerin çok kötü gittiği bir dönemde geçiyor. Kalacak bir evi ve parası yok ama şarkılarını dinlediğimizde onun çok iyi bir folk müzisyeni olduğunu hissediyoruz.

0: hüzünlü ve duygusal bir film.
1: I'm interested in gigging here.
2: Okay, let's hear something.
1: You don't want to hear the record?
3: It's in the satchel.
4: It's full of money.
5: He's just a guy who happened to find my money.
3: I got a bad feeling, Llewellyn.
0: İhtiyarlara yer yok. Mafyanın parasını çalıp kaçan bir adamın peşine, gözünü kırpmadan adam öldüren son derece tehlikeli bir tetikçi düşer. Emekliliği yaklaşan Teksaslı şerif, olayların daha da kötüye gitmemesi için elinden geleni yapar. 4 Oscar'lı bir Coen kardeşler filmi.

0: gotta talk. It's something hard, geez. It's terrible.
1: Fargo. Coen kardeşleri en iyi özgün senaryo Oscar'ını kazandıran film, kışın en sert günlerinde yaşanan bir suç hikayesini anlatıyor. İşleri kötü giden bir otomobil satıcısı, zengin kayınpederinden para alabilmek için çok kötü bir plan yapıyor ve olaylar kontrolünden çıkıyor.
2: These folks drive by. There's a high speed pursuit.
3: Yeah.
2: Ends here and then this execution type deal.
4: Oh yeah, what condition my condition was.
1: Büyük Lebowski. Lebowski 1968 kuşağından kalma bir hippidir. Günlerini bowling oynamakla geçirir ve hiçbir şeyi dert etmez. Ta ki başka biriyle karıştırılana kadar. Halısının gördüğü zararı karşılamak isterken işler tahmin ettiği gibi gitmez. Politik alt metinleriyle de dikkat çeken kült bir komedi filmi.
5: Los Angeles, Mr. Fink.
6: Excuse me?
1: Howdy, neighbor. Barton Fink. New Yorklu başarılı oyun yazarı Barton Fink, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Hollywood'a transfer olur ve eski bir otele yerleşir. Ama senaryosunu yazması gereken güreş filmine bir türlü başlayamaz ve gerçekle düş arasında sınırlar giderek bulanıklaşır. Altın Palmiye kazanan bir Coenler başyapıtı.
7: Mehmet'im 5 tane nefis film yani.
8: 5'ini de çok severim.
7: Mehmet yani şunun bir tanesini çeksek ben öbür billah yatarım yani. Adamlar 5 tane çekmişler. Özellikle ben biraz böyle geride kalıyor gibi onu belirteyim, mutlaka izlesinler. Inside Llewyn Davis, sen şarkılarını
8: onu
7: söyle.
8: Ben çok
7: nefis,
8: seviyorum. Ona belki başka bir film. Onun yerine başka herkes başka film koyabilir ama ben onu çok seviyorum.
7: Onu. Ben de onu gerçekten çok seviyorum. Herkes onu tavsiye edelim. Çok teşekkürler. Güzel bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Isparta yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Giresun güneşli 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 25 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Isparta yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Giresun güneşli 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. 15 bülteninde beraberiz. İstanbul Beyoğlu'ndan bir yangın haberiyle başlıyoruz. Bir iş yeri yangını. Habertürk ekibinden arkadaşımız İrem Şimşek, kameraman arkadaşımızla birlikte orada. İrem, nedir yangında son durum? Kontrol altına alındı mı? Senden dinleyelim.
1: Evet, Beyoğlu'nda Granit Sokak'ta bir çamaşırhanede yangın çıktı. Dakikalar önce itfaiye ekipleri geldi. Hemen müdahaleye başladılar. Bina tamamen boşaltıldı fakat müdahale hala sürüyor. Şu anda yoğun bir duman var. Etraftaki insanları da birazcık dumanlı bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor itfaiye ekipleri. Hemen ileride tam olarak dumandan neredeyse görünmüyor bile fakat çamaşırhane aktif bir şekilde kullanılan, alt tarafına, alt katında yıkama, üst tarafında kurutma yapılan eski bir çamaşırhane binası yanmaya başladı. Beyoğlu'nda itfaiye ekiplerinin hızlıca alana gelmesiyle birlikte yangına müdahale etmeye başlanıldı. Şu anda müdahale hala sürüyor. Ekipler binanın olduğu üst katta ve felaket bir duman var. Şu an ben de açıkçası konuşmakta çok zorlanıyorum. Bir yandan yayından önce buradaki vatandaşla sohbet ettik. İçeride insanlar, çalışanlar varmış. Fakat yangının başlamasıyla birlikte neyse ki hiç kimse zarar görmeden bina tamamen boşaltılmış. Şu anda itfaiye araçları geldi. Yangına müdahale sürüyor ve buradaki yapılar da çok eski. O yüzden biraz tehlikeli bir durum aslında. Çünkü sıçrayabilir. Dolapdere bölgesinde, Bülbül Mahallesi, Granit Sokak'ta. Yangın neyse ki bu eski binalarda sıçramadı. Şu anda sadece çamaşırhaneye müdahale sürüyor. Bir yandan da dumanlar çıkmaya devam ediyor. Fakat alevler kontrol altına alınmış durumda diyebiliriz. İtfaiye ekipleri hala orada. Yangın devam ediyor. Bir yandan da polis ekipleri de burada. Vatandaşı olabildiğince aşağılara doğru ilerletmeye çalışıyorlar ki zehirli dumandan etkilenmesinler. Evet, yangın kontrol altına alındı büyük ölçüde. Sadece dediğim gibi Özcan Öztürk ekranlarınıza getirsin hemen şurada. Bu eski, aslında bayağı bildiğimiz virane diyebileceğimiz bir bina bu. Çamaşırhane. Orada müdahaleleri hala sürüyor ekiplerin, itfaiye ekiplerinin. Ama yangın kontrol altına alındı. Zarar gören, yaralanan hiç kimse yok. Çalışanların, çamaşırhanede çalışanların vakitlice dışarı tahliyesi gerçekleştirilmiş ekipler tarafından. Şu anda biz de alandan bildiriyoruz. Dumanlar çıkmaya devam ediyor. Gerçekten konuşmak, nefes almak zor şu anda ortamda. Bir yandan vatandaşla, burası çok daha kalabalıktı ama ekipler vatandaşı aşağı doğru ilerletti ki dediğim gibi dumandan etkilenmesinler.
2: Biraz.
1: Evet. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor burada. Yangın kontrol altına alınmış bir şekilde. Tekrardan ekranlarınıza getirelim. Şu anda hala duman devam ediyor. Fakat alevler kontrol altına alındı. Tekrardan altını çizelim. Beyoğlu'nda, Bülbül Mahallesi'nde, Granit Sokak'ta eski bir çamaşırhane dakikalar önce yanmaya başladı. Fakat ekiplerin, itfaiye ekiplerinin çok hızlı müdahalesiyle birlikte yangın sıçramadan henüz kontrol altına alındı. Biz de şu anda alandayız. Yangını aktardık. Önümüzdeki dakikalarda da sizlere gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Peki, İrem Şimşek'e ve kameraman arkadaşımıza kolaylıklar. Neyse ki alevler kontrol altına alınmış, bitişik nizam olduğu için alevlerin sıçraması daha da büyük tehlikeye yol açabilirdi. Kimseye zarar gelmemesi de teselli. Devam edelim, Girne'ye dönelim. Girne açıklarında batan feribotta cansız bedenine ulaşılanların sayısı 13'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı açıklamıştı. Kayıp 15 yolcuysa hala aranıyor. Arama çalışmaları ve soruşturmaya dair son durum ne peki? Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzelli'den dinleyeceğiz bu soruların yanıtını. Yasin, söz sende.
3: Yasin, söz sende.
4: Teşekkürler Tuğba. Girne açıklarında meydana gelen o faciaya dönüşen kazanın ardından bugün 7. gündeyiz. 7. günde de arama çalışmaları hala devam ediyor. Tabi denizin üzerinde gemilerle aramalar devam ederken bir yandan da hava araçlarıyla hala o kazanın olduğu bölgede arama çalışmaları var. Tabii ki umutlu bekleyiş de sürüyor. Ekranlara da hemen getireceğiz. Bu noktada işte çadırlar.

Sanatın izini sürüp hikayelerin peşine düşenlerin programı Hayatın İçinde Ne bu hafta oyuncu Ezgi Çelik konuk oluyor. İlk oyunculuk deneyimini anlatan Ezgi Çelik, Macbeth'te kurduğu bağı, canlandırdığı sert, tutkulu karakterleri anlatıyor. Mehtap Tekin'in sunduğu Hayatın İçinden. Bugün saat 15.15'te Habertürk'te.

0: kuruldu. Çadırların altında kaybolan, işte bu kazada arama çalışmaları yapılan, ulaşılmak istenen o kişilerin yakınları, aileleri umutlu bekleyişini sürdürüyorlar. Sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel bu noktaya geldi. Hem buradaki ailelerle görüştü, çalışmalarla ilgili onlara bilgi verdi ve son olarak da çıkarılan bir naaşı paylaştı. Bir kadın naaşıydı o. Bunun da altını çizelim. Yani sabah güne uyandığımızda arama faaliyetlerinde 16 kişi aranıyordu. Bugün ise işte öğlene doğru o açıklama geldi. Aranan kişi sayısı revize edildi. 15 kişinin arama çalışması devam ediyor. Hayatını kaybeden, işte bu faciada hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12'den 13'e yükselmiş durumda. Bir yandan da işte limanın olduğu noktaya bakıyorum. Burada çok da uzak bir mesafe değil aslında arama yapıldığı yer. Hani aşağı yukarı 4 mile yakın bir mesafede arama çalışmaları yapılıyor. Ki yaklaşık 550 metre derinlikte robotik çalışmalar, robotik dalış çalışmaları yapılıyor. TCG Işın ve TCG Alemdar başta olmak üzere 9 deniz aracı arama yaparken 12 de hava aracı bu çalışmalara katılıyor. Tabii bir yandan soruşturma malumunuz devam ediyor. Kaptan ve beraberindeki 8 kişiyle birlikte toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı. 3 günlük bir Kıbrıs'a göre tutuklama, belki bize göre gözaltı süresi oluyor. Ardından ise ek bir yine süre uzatıldı. Bu da 8 günlük bir süre uzatımına gidildi. Yani 9 kişinin gözaltı veya tutukluluk süreleri şu anda devam ediyor. 800 personel bu çalışmaya katılıyor. Tabii Ulaştırma Bakanı da görevden alınmıştı. Erhan Araklı beraberinde de yine görevden alınmalar devam etti. Yine deniz işletmelerinde de bazı bürokratlar, yine geminin seyriyle alakalı karar mercilerdeki bazı kişilerin de görevlerinden uzaklaştırıldığını söyleyelim. Tabii buradaki kazazedelerin Türkiye dönüşleriyle ilgili de kısaca bahsedecek olursak, malum kimliğini kaybedenler, denizde eşyalarını kaybedenler var. Geçici seyahat belgeleri çıkarıldı. Kolaylaştırmak için seyahatleri, yani dönüşleriyle ilgili, ki 30 Ağustos'ta kaza yapılmıştı, kaza oldu. Ardından 1 Eylül'e kadar karşılıklı olarak seferler durmuştu. Ama 1 Eylül itibariyle deniz seferlerine başlandı ama milli burada daha doğrusu denizdeki seyrin hangi noktada olacak, hangi limanlara seyri olacak, bunu da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çizdiği rota dahilinde sistem başladı. En fazla da Maosa Limanı'na çıkarmalar yapılıyor, yani seyirlerin. Durum bu şekilde. Yani Kıbrıs'taki hem umutlu bekleyiş devam ederken bir yandan da dediğimiz gibi denizin üzerinde ve yine hava araçlarıyla da kaza bölgesindeki arama faaliyetleri devam ediyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Yasir Anzerli'ye ve kameraman arkadaşımıza. Takip edeceğiz. Şimdi devam edelim. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi vardı ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle o seçim ertelendi. Üsküdar Belediye Meclisi başkan vekili seçimi için toplandı. Toplantının başlaması için önce yoklama yapıldı. Salonda 22 meclis üyesinin olduğu belirlendi. CHP grubunun meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle de seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, gözaltındaki CHP'li meclis üyelerinin oy kullanabilmelerini teminen seçime CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı aldıklarını belirtti. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta aslında başkan vekili seçimi yapılmıştı. Ancak CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın başkan vekili seçildiği o seçim AK Parti'nin karara itiraz etmesi üzerine yürütmeye durdurma kararı verilmişti. Bolu Belediyesi'ne yönelik araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. Bolu Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmasını

0: Çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği iddia edildi. Bu yöntemle yüklenici firmaya 34 milyon lira fazla ödeme yapıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında tutuklu belediye başkanı Tanju Özcan'ın da olduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Korsan taksicilik yapan emekli polis kendisine ceza yazan trafik polisini vurdu. İki çocuk babası polis şehit oldu.
1: Emekli polis korsan taksiye çıktı. Uygulama noktasında durdurulunca silahına sarıldı. Önce ceza yazan polisi, sonra kendini vurdu.
2: Adam mı vurmuştur orada?
1: Şey olmuştu. Sivil trafik ekipleri İstanbul Esenyurt'ta denetim yapıyordu. Durdurulan emekli polis Ekrem Ağa'nın korsan taksicilik yaptığı belirlendi. Ekipler sürücüye ceza yazarken sürücü birdenbire silahını çekti. Polis memuru Mehmet Ali Topatan vurularak yaralandı. Saldırgan daha sonra namluyu kendine çevirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Mehmet Ali Topatan şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Ağır yaralı olarak tedavisi devam eden Ekrem Ağa'nın ise bu yıl polislikten emekli olduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.
0: Burdur'da motosiklet sürücüsü park halindeki tıra çarptı ve hayatını kaybetti. 26 yaşındaki gencin aynı gün düğünü olacaktı.
1: Saatler sonra düğünü olacaktı. Damat motosiklet kazasında can verdi. Geride mutlu sona değil, sonsuz mutluluğumuzun ilk adımına davetlisiniz yazılı davetiye kaldı. Burdur'da yaşayan 26 yaşındaki İsmail Arpa, gece saatlerinde motosikletiyle seyir halindeydi. Arpa, park halindeki tırın dorsesine çarptı. Kendi bir yana, motosikleti bir yana savruldu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. İsmail Arpa, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Arpa, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. İsmail Arpa evlilik hazırlığı yapıyordu. Kaza olmasaydı aynı günün akşamında düğünü olacaktı. Ailesi ve yakınları düğün yerine cenazeli bir araya geldi. İsmail Arpa'nın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
0: Orta vadeli program yarın Beştepe'de açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedeflerini paylaşacak.
1: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 rotası yarın belli olacak. Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programın detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. Orta vadeli programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirlenecek. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da orta vadeli programda yer alacak. Orta vadeli programla makroekonomik politikalar da belirlenecek. Temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ortaya konulacak. Program duyurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak. 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli programda ekonominin 2026'ya %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl içinde %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olması öngörülmüştü.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçlar başta olmak üzere miadı dolmuş tüm araçların yenilenebilmesi için ÖTV indirimi talep etti. Eski araçların yerini yeni ve güvenli araçlar

0: almalı dedi.
1: ÖTV'de bir indirim sağlanıp hem piyasaların canlanması, hem otomobillerin yenilenmesi, hem çağın konforunun yakalanması açısından çok önemli.
2: Eski araçların yenilenmesi için çağrı yaptı. Can ve mal güvenliği için ÖTV indirimi şart dedi.
1: Ülkemizde toplam 35 milyon araç var. Bu araçların yaş ortalaması 14 yaş sınırı üstünde. 7 milyonu bunun 20 yaş üzerinde. Yani şimdiki teknolojik kullanımına ve ülkemizdeki yollara aynı şekilde bunların masraflarını esnaf gerçekten de zorlanıyor.
2: Eski araçların yenilenmesi için ÖTV indirimi talebinde bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu araçların trafikte risk oluşturduğunu söyledi.
1: Bunlar ticari olarak kullananlar, kendi işlerini yapan esnaf perişan oluyor. Bu araçların ekonomik ömürleri dolmuş. ÖTV'nin sıfırlanmasıyla piyasalardaki bu hareketliği, bu konforu, bu yeni teknolojiyi kullanma imkanı olacak.
0: Ağustos ayında da gıda işletmelerine denetimler devam etti. İşletmelere 186,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptı. Uygunsuz ürünlere yönelik çalışmalara dikkat çekti. Ağustos ayında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100.128 denetim gerçekleştirdiklerini aktardı. Yumaklı, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını, 49 işletmeyle ilgili de suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti. Ve okulların açılmasına az bir süre kala yine okul servisi fiyatları gündemde. Peki bu yıl İstanbul'da okul servisleri için fiyat tarifesi nasıl? Veliler ne diyor? Neye dikkat etmeli? Yanıtlar Habertürk muhabiri İrem Şimşek'in haberinde, izleyelim.
3: Ücretle ilgili tabii değişik ekonomik sınıflardan öğrenci velilerimiz var. İşte kimine daha kolay geliyor ücret, kimine daha zor geliyor ama 11-12 doluluk oranları mevcut.
2: Yeni eğitim öğretim yılına artık az bir süre kaldı. Velilerin gündemi ortak. Bu yıl okul servisine ne kadarlık bütçe ayırmak gerekecek?
4: Özellikle büyük şehirlerde velilerin en büyük harcama kalemlerinden birisi de okul servisi ücretleri. İstanbul'da bu yıl servis ücretlerine %10 zam yapıldı.
3: Buna göre işte 0-1 kilometre 4456 lira, 1-3 kilometre 4700 lira, 3-5 kilometre de 5100 lira gibi ücretlerle belirlendi.
2: Servis fiyatları yıllık 39 bin liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. Kilometre aralığına göre tarife değişirken 25 kilometre üstü için her kilometre başına 87 lira 99 kuruş alınıyor. Peki veliler servis seçerken nelere dikkat etmeli?
3: Anaokulu, ilkokul ve ortaokul servislerinde rehber personel bulunmak zorunda. Her koltukta çalışabilir bir emniyet kemeri olacak. Acil çıkış yerleri olacak. Aracın orta kapısı elle kontrol edilecek şekilde dışarıdan açılıp kapatılacak.
2: Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus korsan servisler.
3: İstanbul'da okul ve personel taşımacılığı 34LAA001, 34LZZ999 kombinasyonu tahtiti servis plakası ile yapılıyor. Bunun dışında yapılan taşımacılıklar korsan taşımacılıklar.
0: Depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan bu yana 205 milyon 709 bin 303 ambalaj toplandı. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum 3 milyondan fazla vatandaşın sisteme kaydolduğunu belirtti.
2: Cam, pet şişe, teneke kutu. 1 Temmuz'dan bu yana 205 milyon 709 bin 303 ambalaj toplandı. Doğa sistemi hem geri dönüşüme hem de vatandaşların bütçesine katkı sundu. Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği Doğa, yani depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde hayata geçti. Vatandaşlar üzerinde Doğa logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim ederek ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli alıyor. Teşvik ödemeleri ise Doğa uygulamasındaki cüzdana aktarılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Doğa sistemine ilişkin 2 aylık verileri açıkladı.
5: Atmıyoruz, topluyor, dönüştürüyoruz.

0: dönüştürüyor, çevreye de, ekonomiye de katkı sağlıyoruz. Doğayla 200 milyon ambalaj topladık, geri dönüşüme kazandırdık. Sıfır atık gibi doğa bilinci de dalga dalga büyümeye devam edecek.
1: 1 Temmuz'la 5 Eylül arasında en çok ambalaj toplanan il 46.678.972 ile Antalya oldu. Antalya'yı İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara izledi. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı ise 3.214.992'ye ulaştı. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı doğayla Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuya personel alımında yapay zeka dönemi başlıyor. Federal hükümet işe alım süreçlerini hızlandırmak için adayların ilk mülakatlarını yapay zeka ajanlarına yaptırmaya hazırlanıyor. Ancak nihai kararı yine insanlar verecek. What country are you
1: from? Erica the Android. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal memur adayları artık ilk olarak yapay zeka ile mülakata girecek. Rainbow Robotics and the University of Nevada. Federal hükümet kamuda işe alım süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Bunun için de yapay zeka destekli mülakatları test etmeye hazırlanıyor. Hi, I am Neon. Pilot uygulama ilk olarak özel sektördeki teknoloji uzmanlarını 2 yıllığına kamuya çekmeyi amaçlayan Tech Force programında kullanılacak. Adayların ilk mülakatlarını Code Signal platformunun yapay zeka sanal temsilcileri yapacak. Adaylara standart sorular yöneltecek yapay zekanın hazırladığı özet ve mülakat kayıtları incelenerek nihai karar verilecek. Ancak işe alıp almama kararını işe alım uzmanları verecek. Adayların performansı yapay zekanın hazırladığı kayıt ve özetler üzerinden insan kaynakları yetkilileri tarafından değerlendirilecek. Amerikan Personel Yönetimi Ofisi de kritik personel kararlarında insan denetiminin korunmasını istiyor. Pilot uygulamanın başarılı olması halinde yapay zeka mülakatlarının önümüzdeki yıllarda kamuda yaygınlaşması bekleniyor. What country are you from? Erica
2: the Android. Sinema dünyası Cannes ödüllü Fransız yönetmen Tony Gatliff'i 77 yaşında kaybetti. Roman kültürünü ve müziğini sinemaya taşıyan Gatliff 20'den fazla filme imza attı. Usta yönetmen 2008 yılındaki Türkiye ziyaretiyle de hafızalarda iz bırakmıştı.
1: Sinema dünyası usta yönetmen ve en özgün seslerinden birine veda ediyor. Roman kültürünü ve müziğini dünyaya tanıtan Cannes ödüllü Fransız yönetmen Tony Gatliff 77 yaşında hayatını kaybetti. Gatliff'in 2 Eylül'de hayatını kaybettiği açıklandı. Usta yönetmen Fransa'nın Arles kentinde film projesi üzerinde çalışırken sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. Roman kültürünü sinemada ölümsüzleştiren usta yönetmenin ailesi Gatliff'e roman dilinde iyi yolculuklar anlamına gelen La Chaudrome sözleriyle veda etti. Asıl adı Michel Dahmani olan usta isim 1948'de Cezayir'de dünyaya geldi ve genç yaşta Fransa'ya yerleşti. Yönetmenliğin yanı sıra senaristlik, oyunculuk ve yapımcılık da yapan Gatliff, kendi yaşamından ve roman kültüründen ilham alan 20'den fazla filme imza attı. Yapımlarında flamenco ve roman müziğini usta yönetmen La Chaudrome ve Gaggio Dillo gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazındı. ...2004 yılında Excel filmiyle Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanan usta isim Türkiye ile de yakın bağlar kurmuştu. 2008 İstanbul Film Festivali için Türkiye'ye gelen Gatliff, Sulu Kule'yi ziyaret etmiş ve Transilvanya filminde merhum oyuncu Birol Ünel'le birlikte çalışmıştı.
2: Ve bu dilimin de sonuna geldik. Saat başında yeniden buradayız. Görüşmek dileğiyle.

0: Efendim Beyoğlu sinemasından herkese merhabalar. Şimdi 7 yaşından beri sahnede halen insanın, hikayelerin ve aslında zor karakterlerin peşinde diyebiliriz. Bugün oyuncu Ezgi Çelik bizlerle birlikte. Onunla hem insana dair konuşacağız, hem tiyatroyu hem sinemayı konuşacağız. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi 7 yaşından beri gerçekten sahnedesin. Hatta ilk başlangıç hikayen de çok büyük bir şans diyorum ben. Atıf Yılmaz gibi bir isimle başlıyorsun. Hı hı. Ve işte bugüne geliyor. Tiyatro, sinema devam ediyor. Bugün buradan baktığında o küçük kızla ilgili ne düşünüyorsun?
1: Yani çok eğleniyorum gibi hatırlıyorum. Hep hani çok mutlu, eğlenerek gittiğimi hatırlıyorum. Hiç böyle çok sıkıldığım, yorulduğum bir anı hatırlamıyorum o kadar küçük yaştayken. O yüzden tabii büyük şans.
0: Oyun gibi diyorsun bir röportajı.
1: Çok oyun gibiydi, evet. Yani ilk başladığımda zaten biz gerçekten oyun oynamaya gidiyor gibiydik. Sonra tabii böyle hani o eğitimler şeyler başlayınca olayın rengi değişti ama ben ilk sahneye çıktığımda da öyle hiç gerildiğimi, işte böyle korktuğumu hatırlamıyorum. Yani çok benim için çok eğlenceli, çok keyifliydi hep.
0: Peki nerede ilk kırılma noktası yaşandı? Yani bu oyun dedin ya, hani öyle başladı dedin. Bu bir meslek ve bazı bir takım gerçeklikleri var dediğin nokta neresiydi?
1: Yani şöyle, bir kere şimdi üniversite sınavına hazırlanırken, konservatuara hazırlanırken onu zaten böyle bir artık yaşta büyümüş olduğu için onu bir idrak ediyorsun. Orada belirli istenen şeyler var. Sonuçta bir üniversite sınavı, başka bir ciddiyeti var. O sırada bir idrak ediyorsun ama bana tam bu gerçekten bir meslek. Nerede yapıyorum, hangi ülkede yapıyorum, mesleğin tırnak içinde aşırı zorlukları, sıkıcı tarafları, belki hani sinir bozucu tarafları kısmı konservatuvarda bitirdikten sonra, yani tam profesyonel hayata geçtiğimde geldi. Ben Mimar Sinan mezunuyum. Mimar Sinan'ın çok şanslı bir dönemindeydim. Acayip iyi bir ekip vardı hoca olarak. O yüzden orada da çok değil de, yani tabii çok havalı, çok da böyle kapalı, snob bir şekilde yetiştirildik biz.
0: Yani hem de disiplin de vardı hayatında.
1: Çok disiplinli ve böyle hani çıktığımda tabii ki bütün yönetmenler, bütün tiyatrolar, ondan sonra işte filmler, film yönetmenleri, televizyon yapmak istersek televizyon, herkes zaten ben hepsiyle görüşeceğim ve kendim istediğim şeyleri seçeceğim
0: parmağımın
1: gibi.
0: Parmağımın ucunda.
1: Tabii ki, yani inanılmaz havalı bir şekilde mezun oldum. Neden o kadar da havalandım bilmiyorum, yani çok da disiplinli bir okuldu, hani öyle çok hoş insanlardan ben okuldayken teklifler gelmişti bana, yani çok çalışmak
0: var
1: istediğim
0: böyle
1: insanlardan.
0: Var mı verebileceğin isim?
1: Yani Uğur Yücel'den çok güzel bir teklif gelmişti. Güzel. Evet, Osman Sınav'dan çok güzel bir teklif gelmişti.
0: Ya için acımadı mı bunları reddederken?
1: O sırada hiç acımadı. Nereden öyle bir kafa yaşıyordum bilmiyorum ama yani böyle Uğur Yücel'e şey dediğimi çok net hatırlıyorum. Yani benim okulum var ya, ne demek dizi? Ben haftada 4 gün nasıl sete geleyim yani?
0: Çok havalıymış gerçekten.
1: Evet, ben
0: Uğur
1: gelemem
0: Yücel'e bu cevap
1: diye. Sonra böyle mezun olduktan sonra tabii hani ne kadar doğru bir şey o kadar sert olunması ve şey. Tabii ki öyle şeylere tırnak içinde pişman olduğum. Acaba o zaman öyle bakmasaydı ya da biri beni uyarsaydı, hani başka bir tarafını da gösterseydi acaba hayatım ne olurdu diye düşünmüyor değilim. Çünkü acayip, yani şu anda da hemen çalışmak isteyeceğim isimler. Osman Sınav yani çok, evet, aramızdan ayrıldı, evet. Ama o da aynı şekilde.
0: Aslında senin bir demecinde gördüğüm bir şey bu. Sezgisel yaklaşıyorum diyorsun oyunculuğa. Bu seni nasıl bir oyuncu haline getiriyor ve gerçekten hala öyle misin?
1: Nasıl bir oyuncu olduğumu ben çok şey yapamam. Yani inşallah karşı taraf güzel şeyler düşünüyordur, çalışanlar, çalıştığım kişiler, ama şöyle, sezgiselden kastım şu. Yani birçok şey okuduk, birçok teknik çalıştık. Ben hala çalışmaya devam ediyorum. Kendim meraklıyım. Yani ne oluyor acaba oralarda, bana ne oluyor, oyunculukta ne oluyor diye. Ama açık

0: Açıkçası bir role çalışırken ya da önüme yeni bir iş, yeni bir proje senaryo geldiğinde bir dakika şimdi şu teknikle çalışacağım, bir dakika şimdi şu yönteme geçiyorum gibi bir şeyim yok. Gerçekten bir çok hani o senaryoda ne anlatılıyor, karakter ne, neredeyim, ne yapıyorum'a çok kafa yoruyorum. Ondan sonrası gerçekten sezgisel dediğim o. Yani bütün o yıllar içinde getirdiğin şeyle bir sezgi oluyor. Üzerine de çalışınca oradan bir karakter yaratılmaya başlanıyor. Hani böyle spesifik söyleyebileceğim bir metodum hala yok.
1: Peki şimdi bir oyuncu olarak sana şunu sormak istiyorum. Çok iyi bir rol geldi sana diyelim. Fakat senaryoyu beğenmedin. Ama istediğin bir rol. Yani bu gerçekten içinde yer almak isteyeceğin bir şey. Nasıl bakarsın?
0: Yani hiç sevmiyorum büyük konuşmayı.
1: Değil mi?
0: Çünkü çok başıma geldi. Evet. Çok büyük konuştum birçok şeyde eskiden. Hepsini de tek tek yaşadım. O yüzden büyük konuşmamakla beraber ama çok tercih edeceğimi zannetmiyorum. Çünkü bunu yaptım. Yani senaryonun iyi olmadığını, daha doğrusu o sırada belki yeterli olmadığını, televizyon işiydi bu. Bile bile karaktere çok heyecanlandığım için ve ben kesinlikle hele ki Türk televizyonlarında, ulusal bir kanalda böyle bir rol oynamam lazım deyip girdim ve olmadı.
1: Şans verdin aslında.
0: Çok heyecanlandım. Yani o rol, böyle bir rol bir daha sadece benim karşıma değil, televizyonda kaç kere olur diye çok heyecanlandım. Ama doğru bir karar değildi. Çünkü senaryo iyi olmazsa
1: Olmuyor, değil mi?
0: o rol de iyi olmuyor. Fikren güzel oluyor. Başlangıçta sizi heyecanlandıran bir şey oluyor ama zaten o heyecanlandığınız gibi yazılamadığı için
1: İlerlemiyor da.
0: onun da öyle o şekilde ilerlemiyor. Yani her türlü her yerde senaryo.
1: Senaryo
0: Her
1: önemli,
0: türlü,
1: değil
0: evet.
1: mi? Hatta bazen bu kitaptan uyarlanan filmler falan oluyor işte. O çok hepimizin izlediği kült işler
0: Evet,
1: vardır.
0: evet.
1: Hakikaten onlar bile fark ediyorsun yani mesela bir kitaptan yansıdığını ya da iyi bir yazarın elinden çıktığını işte bir kırık aşk hikayesi falan vardır Türk sinemasında mesela onları düşünüyorum. O Selim İleri'nin kaleminden çıktığını anlıyorsun
0: Tabii.
1: izlerken. Dediğin gibi gerçekten
0: Evet.
1: senaryo çok önemli.
0: Çok, çok.
1: Evet.
0: Ya benim için ilk sırada.
1: Evet, kesinlikle öyle. Peki şimdi zor kadınlar meselesine de gelmek istiyorum. Sen hakikaten böyle zor karakterleri seviyor gibisin. Macbeth onlardan biri aslında. Yani Lady
0: Evet.
1: Macbeth. Hiç böyle yine de bir bağ kurduğun oldu mu Macbeth'le? Onu anlayabildiğin tarafları oldu mu oynarken?
0: Çok. Yani
1: Öyle mi?
0: evet. Genel olarak bütün oynadığım şeylere öyle yaklaşmaya çalışıyorum zaten. Yani o karşı taraf için diğer karakterler ya da seyirci için başka bir şey ifade ediyor olabilir. Ki niyet oysa umarım eder ki ben onu hani iyi anlatabilmişim demek. Ama ben onu yapmaya çalışıyorum. Yani mutlaka anlayıp sahiplenip onun tarafında olmam gerekiyor ki o işte belki anti kahramansa da onun anti tarafı geçsin seyirciye, doğru anlatılsın diye. Lady Macbeth için de aynı şey geçerli. Çok iyi anlıyorum.
1: Çok
0: Çok.
1: güçlü bir
0: Evet.
1: karakter
0: Ya çok
1: yani.
0: güçlü, çok tutkulu, çok hırslı. Müthiş bir iktidar hırsı söz konusu. Ve işte orada kalma, o gücü bırakmama.
1: Sonra da o vicdanla muhasebe.
0: Evet, yani o
1: İnanılmaz
0: kadınlık
1: bir
0: meselesi,
1: hikaye.
0: kadınlığını bu
1: Evet.
0: konuda kullanma, kadın erkek ilişkilerini
1: Evet.
0: kullanma, kadınların anaç tarafını kullanma gibi bir sürü özelliğini ortaya seriyor. Bu
1: İnanılmaz.
0: tabii yani bir oyuncu için çok iştahlı bir şey. Sonrasında da yani ben çok şanslıyım. Çünkü yönetmenim de bütün metne, rejiye her şey oradan bakıyordu.
1: Evet, onu da söylemek
0: Kemal
1: lazım.
0: Aydoğan,
1: Doğru.
0: aynen moda sahnesi. Sonrasında da bütün vicdanını, yıkımını, bütün o
1: Terse dönüyor bir
0: ikincilikli
1: anda.
0: halinde görmüş oluyoruz, evet.
1: O da yine işte hakikaten hikayenin muhteşemliği ile ilgili.
0: Evet.
1: Bir de şimdi son dönemde oynadığınız o kadınlara baktığımda da ben hep böyle bir o güçlü karakter, o farklı karakterleri görüyorum. Siz galiba biraz çekiyor gibisiniz de aslında.
0: Galiba, evet.
1: Ya da hep
0: Yani.
1: öyle mi denk geliyor? Bu acaba ya da ne bileyim yüz hatlarınız, yüz çizginizle mi ilgili? Çünkü çok sinematografik bir
0: Ay çok
1: yüzün
0: mutlu
1: var. Evet
0: oldum.
1: öyle.
0: Teşekkür ederim. Yani şöyle, evet, onlar geliyor genel olarak. Bence hani bu çok Türkiye'de böyle bir şey var zaten artık klasik hani herkes biliyordur. İşte çok oynadığın tarzda bir şey sana gelmeye başlar. Sen onu çok ısrar edip hani kırarsan belki orada yol değiştirebiliyorsun.

0: Ki benim onu yapma şanslarım da oldu. Ama genel olarak çok oynadığımız, alıştığımız şeyler geliyor tabii. Bana çok sert, güçlü, işte aynen böyle hep iktidar, tutku, öyle kadınlar daha çok geliyor. Ama ben de seviyorum. Ben sevmiyorum diyemem.
1: Bunu kırmak istediğin var mı? Yani böyle bir şu rolde gelse belki daha yumuşak, daha anaç bir karakter, ne bileyim. Böyle bir hayalin, kafanda var olan bir beklediğin bir rol var mı?
0: Bunu diledim ve yani bunu oynayarak, yani söyleyerek, anlatarak, isteyerek değil de önüme gelsin oynayarak yapayım diye ve gerçekten geldi. Bir tanesi Hamiyet müzikalinde oldu. Peyk'le beraber yaptığımız, İrfancığımı da anmak istiyorum buradan. Onunla orada oynadığım rol, Feride rolü tamamen şu ana kadar hiç hayatımda oynamadığım kadar naif, tatlı, böyle pırıl pırıl bir kadındı. Ve şu an oynadığım Blue Sket moda
1: Ona da
0: sahnesinde.
1: geleceğim şimdi, evet.
0: Aynen. Coffin'in bir oyunu. Blue Sket'te de çok ters köşe bir şey oynuyorum. Yani benim yapmak istediğim, dilediğim o kadınlardan bir tanesi. Yani bu zıtlığı oynayarak göstereyim diye. O da tam öyle.
1: Ve müthiş farklı, gerçekten
0: Evet.
1: özgün bir hikaye.
0: Evet,
1: Yani
0: aynen.
1: Caner Cindoruk sanırım yine
0: Caner'le,
1: partneri
0: evet,
1: değil mi?
0: Caner Cindoruk'la beraber
1: Evet.
0: yine Kemal Aydoğan yönetti. Orada da yani böyle bütün o ters köşeleri olan, hatta böyle bir komedisi, kara komedisi olan, hani o yüzden o göstermediğim taraflarımı da gösterebileceğim bir rol. Doğru dilekler dilemişim,
1: Bir de
0: doğru
1: şimdi orada
0: zamanlarda.
1: şöyle bir şey var. Oyunda anlatmak istemiyorum ama iki insan, iki yabancı kadın ve erkek bir yerde sıkışıp
0: Bir
1: kalıyorlar. Bir
0: asansörde,
1: asansörde.
0: aynen evlerine giderken asansörde kalıyorlar. Asansör bozuluyor ve aslında oradaki o bir saatlik süreçteki durumlar diyelim.
1: Hem çok
0: Evet, çok spoiler
1: yakınlar
0: vermeden.
1: hem de çok uzaklar.
0: Aynen, evet.
1: Biraz günümüz ilişkilerine de benzemiyor mu sence?
0: Çok benziyor çünkü yani iki taraflı aslında. Hem çok ciddi bir kadın erkek meselesine bir bakışı var oyunun. Kadın temsili ve erkek temsiline çok farklı bir yerden bakıyor. Ama aynı zamanda sosyolojik, ekonomik durumlar, oradaki işte finansla ilgilenen bir bizim ülkemiz için geçerli. Bu tabii her yerde, işte Fransa'da başka, Amerika'da başka, ama bizde belki beyaz yaka diye tabir edeceğimiz bir çalışan bir erkeğin oradaki işteki o durumları, o sayılarla, o ekonomiyle, aslında o güç dengeleriyle savaşması, kadının kendi içindeki travmalarıyla ve bir
1: Duygusal
0: adamla,
1: gelgitleriyle.
0: evet, asansörde kaldığı zamanki psikolojik gelgitleri, o yüzden birçok farklı yerden bakıyor. Çok yani ülke, bu ülkeyle, dünyayla, kadın erkek meselesiyle, her şeyle çok çok ilgili.
1: Peki şimdi bir de oyunda iki isim var ve çok yan yanasınız, bir aradasınız. Biraz böyle gerçekten güven bağı gerektiren bir iş bu. Yani iki oyuncunun birbirine güvenerek yol alabileceği bir iş. Siz o aranızdaki dengeyi nasıl kurdunuz? Yani birbirinizi nasıl besliyorsunuz?
0: Yani Caner'le daha önceden tanışıyordum ben tabii ki, ama sahnede partner olarak bir işte ilk defa çalışıyoruz. Ama çok iyi anlaştık. Yani hem arkadaş olarak çok iyi anlaştık, sahnede partner olarak çok iyi anlaştık. O çok önemli bir şey.
1: Değil mi? Hiç oldu mu mesela, hiç anlaşamadığım biriyle böyle rol arkadaşlığı
0: Tiyatroda hiç
1: yaptın?
0: olmadı. Tiyatroda hiç olmadı. Sette oldu. Ama öyle şanslıyım yani, sette de hani oldu dediğim. Belki hani çok tercihim olmaz bir daha çalışmak, ama kötü bir anım olmadı. Ben şanslıyım öyle.
1: Şimdi oyunda çok dikkatimi çeken bir güçlü bir cümle var. Korkularımda marine ediyorsun beni.
0: Evet.
1: Yani sen
0: Korkularımın suyunda marine ediyorsun, bekletiyorsun beni diyor.
1: bekletiyorsun beni. Yani çok derin bir anlam var. Bu cümleyi ilk duyduğunda ne hissettin?
0: Yani şöyle, oyunda bunun gibi kadına ait birkaç tane daha böyle çok etkili cümle var. Ya benim için şey çok önemli. Oyunun bir genel anlattığı, bir bütün dünyanın yapısına, işte dediğim gibi o insanların geldiği noktaya dair çok büyük bir eleştiri var. Ama kadınların şu anki durumuyla ilgili bakış açısını çok seviyorum Kofi'nin. Çünkü çok gerçek bir yerden, çok böyle dağın diye söylüyor.

0: ölüyor ve oyunun sonunda hani spoiler vermeden çok kadının yani bütün kadınların travmasını sahipleniyor. Ne olursa olsun başına ne gelirse gelsin kadın kendi duygusunu, korkusunu, travmalarını sahiplenen bir yerde kadını bırakıyor. O benim için çok kıymetli çünkü yani her dakika işte korkularımın suyunda marine ediyorsun beni gibi yaşıyoruz zaten şu an dünyanın.
1: Bekletiyorsun beni yani o
0: Evet
1: korkularla
0: dünyanın geldiği
1: inanılmaz
0: noktada.
1: evet.
0: Yani çok garip yerlerde hayatta çok hiç beklemediğiniz pozisyonlarda bir takım gerginlikler içinde buluyorsunuz kendinizi bu korkular yüzünden.
1: Ve en çok da kadınlar muzdarip galiba bundan.
0: Kesinlikle
1: Evet.
0: yani çok çok yüksek bir oranda hem de.
1: Hı.
0: Hani burada bu normalde böyle şeylere çok dikkat ederim. Hatta yani ayırmayalım bir insanın ne durumda olduğu, ne yaşadığı,
1: Elbette, tabii
0: sıkıntısı
1: ki.
0: diye ama bu konuda çok bayağı keskinim.
1: Bunu
0: Kadınlar
1: biliyoruz
0: %100
1: aslında.
0: ağırlıklı evet bu
1: Evet.
0: durumda.
1: Senin bu anlamda duyarlılıkların da var. O yüzden bence Ezgi Çelik'i böyle bir klasik bir dizi oyuncusu olarak eksenlemek çok doğru olmaz. Sen hem sinema hem tiyatro ile ilgileniyorsun hem de bir yandan da bu toplumsal bir takım sorunlarla ilgili de yaptığın, ürettiğin şeyler var. Biraz ona da gel istersen. O da çok önemli. Ben bunda biraz galiba anne ve babanın gazeteci olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum, değil mi?
0: Yani çok alakası var tabii ki onlar çok politik bir süreçten tabii ki geçmişler. Politikler kendi hayatlarında da. Ben hiçbir zaman öyle olmadım. Yani o şey yani ortaokulda da lisede de konservatuvarda da yani hayata öyle bir yerden belki çok öyle bir ailenin içinde büyüdüğüm için bir tepki olarak da olabilir. Çok öyle bir yerde durmayı seçmedim ama bazı konular var. Onlar evet belki de genlerime işlemiş. Kendi içinde bir şekilde içgüdüsü olarak oraya beni götürdü hayat diyeyim. Yani işte yaptığım işlerde, projelerde ya da işte birçok STK ile işbirliğinde var öyle şeylerim.
1: Peki sinemaya gelelim. Gündüz Apollon, gece Athena.
0: Evet.
1: Bu arada Tokyo'da da
0: Filmimiz.
1: ödül aldı. Şimdi dünyanın bambaşka bir ucunda bu yerel, bu kadar yerel bir mesele ilgi gördü. Nasıl hissettirdi size Ezgi bu? Yani bunu nasıl ifade ediyorsun?
0: Çok heyecanlıydı
1: Evet.
0: çünkü biz Tokyo'da açtık festivalde ondan bir 5 ay değil mi 5-6 ay sonra da Çin'e gittik. Pekin'deki büyük festivalde işte orada da yarıştık. İkisinde de filmin bu kadar anlaşılması bu kadar sevilmesi yani tabii çok mutlu edici bir şey. Bir de sen çok kendi dünyanda sette işte yönetmeninle, senaristine, oyuncu arkadaşlarınla bir şey üretiyorsun. Sonra o perdede seyirciyle buluşuyor. Yine kendi ülkende biraz da o empati beklediğim bir şey.
1: Bambaşka bir ülkede, bambaşka insanlarla değil
0: Ama
1: mi?
0: bir yanda
1: Evet.
0: Tokyo'da
1: Çok heyecan
0: evet
1: verici.
0: bütün yani Japonların olduğu ya da başka ülkelerden hani
1: Evet.
0: başka yabancı basının olduğu yani Türklerin çok az olduğu bir salonda bir anda hani o sette konuştuğun duyguların bahsedilmesi aynı yerden anlaşılmak çok güzel bir şey.
1: Evet,
0: Çok
1: harika.
0: çok yani çok sahiplendiler. İnanılmaz
1: Tebrik
0: sahiplendiler.
1: ediyoruz sizi
0: Çok
1: gerçekten.
0: teşekkürler.
1: Peki Türkiye'de oyuncu olmak nasıl bir şey Ezgi? Zorlukları ne yani? Sence en büyük zorluğu ne?
0: Bence en büyük zorluğu devamlı mesleğini yapmak istiyorsun. Oyunculuğu aktif olarak yapmak istiyorsan, seviyorsan ve aynı şekilde heyecanlanıyorsan yani o oyuncular için söylüyorum. Kendisi özel olarak durmak isteyen, ara vermek isteyen, sıkılan olabilir tabii ki. Ama aynı heyecanla devam etmek isteyenler için zor bir meslek. Türkiye'de yapması da bence çok zor. Evet, yani hiç böyle çok
1: Peki orayı
0: süsleyemeyeceğim o
1: açabilir
0: kısmı.
1: miyiz? Neden zor?
0: Çünkü her meslek için bunu düşünelim. Mesleğini çok seven ve böyle iştahla yapan biri durmak istemez. Arada böyle büyük boşluklar vermek istemez. Ya da bu kadar başka insanların tercihine, belki zevkine, belki tabii ki seçimlerine ürettiği şey üzerinden tabi olmak istemez. Çünkü onun devam etmesini ister. Her an hayatında olsun ister. Bence bu her meslek için geçerli.
1: O zaman sabretmek yani
0: Aynı şey
1: sabır.
0: oyunculuk için de geçerli. Maalesef mesleğin en büyük handikaplarından bir tanesi bu. Bu dünyanın her yerinde böyle bu arada. İyi proje beklemek, belki sadece o an proje beklemek. Hani kariyerinizin gidişine göre.

0: Bunlar zor. Türkiye'de bir de bunlar bir 4-5 kat daha zor diyebilirim.
1: Doğru, evet. Biz
0: Evet.
1: içinde olmadığımız halde bunun böyle olduğunu tahmin edebiliyoruz
0: Evet, yani çok
1: aslında.
0: sabır göstermek gerekiyor.
1: Peki şimdi mesela baktığında şu anki işte dizi sektörüne, ben dışarıdan bir izleyici olarak gördüğümde hep aynı hikayeleri görüyorum, hep aynı yüzleri görüyorum. İşte seçilen hanımefendiler işte ya da karşı karakterler hep böyle belli tipler, belli kalıplar üzerinde duruluyor. Özellikle son dönemde. Neden böyle oldu Ezgi? Kimi anlatıyor? Kimin hikayelerini anlatıyor bu sektör şu anda?
0: Beni daha çok tedirgin eden devamlı aynı döngüde olması. Hikayenin aynı döngüde olmayan, yani bir hikayeden 10 tane birden yapılması. Aynen işte biz 5 oyuncuyuz, sadece 5'imizin aktif bir şekilde çalışıyor olması. Her şeyin aynı böyle bir dairenin içinde dönüp durması. Bence bu daha tedirgin edici. Ama kırılıyor.
1: Peki bir kadın oyuncu olarak şimdi bugüne kadar pek çok rolde oynadın. Şu ana kadar en hoşuna giden, sende böyle iz bırakan iş neydi?
0: Ay çok zor. Çok var yani, çok var. Oyunlarımdan da çok var. Ama
1: Oyunlardan da olabilir, evet.
0: tabii ki şimdi Gündüz Apollon'u yani mutlaka söylemek zorundayım. Gündüz Apollon, Gece Atina, Defne. Yani o filmin süreci, bütün işte geçtiğimiz yollar hepsi. Ama aynı zamanda da o rol benim için her zaman başka bir yerde, başka bir noktada kalacak. O yüzden Defne diyebilirim böyle sıcağı sıcağına. Ama çok var. Ya yani ben çok şanslıydım o konuda. Yani
1: Öyle
0: televizyonda da
1: gerçekten,
0: evet.
1: evet.
0: Belki mesela bazı benim çok heyecanlanıp oynadığım roller uzun soluklu olmadı. Ama o rolü oynamak bence çok heyecan vericiydi. Çok denk gelebilir roller değildi. O yüzden ben o konuda şanslıyım.
1: Peki hala beklediğin bir rol, çok istediğin, içinde yer almak istediğin bir şey var mı böyle kalbinde, gönlünde?
0: Çok var.
1: Var değil mi?
0: Evet, çok var. Yani onu bir tane söyleyemem. O kadar çok var ki. Yani bir de ben o konuda böyle çok şeyim. Hani hemen hemen heyecanlanıp böyle gaza gelip böyle kendimden geçerim. Hayaller kurarım falan, hani üretirim, üretmeye çalışırım ya da hadi ne yapıyoruz, üretiyor muyuz derim. Harekete geçerim yani. Öyle şimdi harekete geçmek üzere olduğum şeyler de var. Hani kendi projemizi yapalım o zaman diye. Birkaç arkadaşımla beraber. Hem de öyle hayalini kurduğum çok rol var tabii.
1: Peki, şimdi
0: Filmde özellikle.
1: dizi de devam ediyor bu arada.
0: Evet, 6 üst
1: Oyun
0: İstanbul.
1: içinde şimdi provalar başlayacak. Bayağı yoğun bir döneme giriyorsun
0: Evet, aynen, ne
1: diyebiliriz.
0: güzel.
1: Seviyor musun bu yoğunluk? Hoşuna
0: Çok
1: gidiyor
0: seviyorum.
1: mu?
0: Evet, çok seviyorum.
1: Peki, ne güzel. Alkışın bol olsun diyelim.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Harika bir sezon olsun.
0: Umarım
1: Hem senin için
0: hepimize.
1: hem de bütün oyuncular, bu sektörde yer alan, tüm
0: Kesinlikle,
1: bu
0: evet.
1: işi yapan emektar herkes için öyle olsun.
0: Yapmak isteyen, sıkılmamış olan, aynı tutkuyla devam
1: Aynen.
0: eden bütün oyuncu arkadaşlarım için bunu diliyorum. Çok önemli bir şey.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bugün oyuncu Ezgi Çelik'le güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Beyoğlu sinemasından
0: Evet.
1: sizlere hoşça kalın diyoruz.
2: Tchaikovsky'nin Fındık Kıranı'na çağdaş bir yorum geliyor. Fındık Kıran bu bir masal değil, İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor. Novaya Opera, Balet Moskva'nın 35 yıllık çağdaş bale prodüksiyonu, Altın Maske ödüllü koreograf Pavel Glukov'un klasik Fındık Kıran anlatısını Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde yeniden yorumluyor. Gösteri 11-12 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Altıncı İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik kuşağının yıldız isimleri olan Fedor Rudin, Alexandra Sum, Mateşus, Lydia Shelley ve Julien Liber'in oluşturduğu beşlinin Türkiye'de ilk kez sahne alacağı açılış konseriyle 6 Eylül'de başlıyor. Kapanış konserinde ise dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Elish Quantity ağırlayacak. Festival 6-24 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek.

Türk pop müziğin sevilen sanatçısı Bengü hayranlarıyla buluşuyor. Sahici, Korkma Kalbim, Yaralı ve Unut Beni gibi unutulmaz şarkılarını seslendireceği konser 11 Eylül'de Vadi Açık Hava sahnesinde.

Perafilm sezonu zamana meydan okuyan yapımlarla açıyor. Şimdi Uzaklardasın programı Quentin Tarantino'dan David Lynch'e, Coen kardeşlerden Brian De Palma'ya sinemanın usta yönetmenlerinin imzasını taşıyan 7 filmlik bir seçkiyi 9 Eylül 11 Ekim arasında Pera Müzesi Auditorium'unda izleyiciyle buluşturuyor. Bozcaada Caz Festivali bu yıl geçicilik temasıyla düzenleniyor. 3 ayrı sahnede yer alacak programda atölyeler, söyleşiler ve disiplinler arası etkinlikler bulunuyor. Festival 5-6 Eylül'de Bozcaada'da müzikseverleri ağırlıyor. İstanbul'da Erol Evgin coşkusu, sanatçı zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 7 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali 30. yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'den ve dünyadan dikkat çeken tiyatro, performans ve dans yapımlarını İstanbul'un farklı sahnelerine taşıyacak festivalin açılışı Karolin Gila Nguyen imzalı Lacrima ile yapılacak. Program 22 Ekim günü tiyatro severlere kapılarını açıyor. Alternatif rock müziğin yükselen isimlerinden Sena Şahin İstanbul'da sahne alıyor. Kendine özgü vokali, enerjik duruşuyla dikkat çeken sanatçı 9 Eylül'de Zorlu PSM'de dinleyiciyle buluşuyor. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin sanat tarihi programı Güz Konferansları başlıyor. 4 hafta sürecek konferans serisinde empresyonizmin doğuşu, sanat dünyasındaki etkileri ve Türk resmine yansımaları uzman sanat tarihçileri tarafından ele alınacak. Program bugün 19. yüzyılda Paris'te sanatın dönüşümü konusunu ele alacak. Doğaçlama Tiyatro Festivali ilk kez tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden doğaçlama tiyatro ekiplerini İstanbul'da bir araya getirecek program, 3 gün boyunca performanslardan atölyelere uzanan kapsamlı bir etkinlik sunulacak. Festival 5-6 Eylül'de Dastas'ın farklı sahnelerinde devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler

0: yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
1: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Isparta yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Giresun güneşli 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 38, Gaziantep güneşli 35 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canlı bağlantılarımız ve konuklarımızla Türkiye'de ve dünyada neler olup bitiyor bir bir aktaracağız. Başlayalım. Amirli Kadın Voleybol takımı Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselebilmek için sahaya çıkacak. Yarı finalde Filenin Sultanları dakikalar içinde maç başlamak üzere 16'da başlayacak. Sırbistan'la karşılaşacaklar. Maçta İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda şimdi HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı'ya dönelim. Uğur, atmosfer nasıl, ilgi büyük, artık heyecan dorukta. Filenin Sultanları finale çıkacak, tek temennimiz bu. Notlarını senden dinleyelim lütfen.
1: Tuğba Södekoğlu, çok teşekkürler. Kameraman arkadaşım Efe Aldemir ile beraber Sinan Erdem'deyiz. Saniyeden önce çok güzel bir sekans geride kaldı. Milli marşımız, İstiklal Marşı salonda yankılanırken bir an önce maça yetişmeye çalışan voleybol severler de burada hazır kıta bir şekilde milli marşımızı söylüyordu. Senin de ifade ettiğin üzere karşılaşmanın başlamasına sadece bir dakika kaldı. Avrupa Voleybol Şampiyonası son dörtlü finalde bugünkü rakibimiz Sırbistan ve Sırbistan'la 2023'te şampiyon olarak bitirdiğimiz turnuvanın finalinde de karşı karşıya gelmiştik ve 3 yıl önceki o maçta 3-2'lik tarihi bir zafere imza atarak altın madalyayı kazanmayı başarmıştık. Bugünkü gönlümüzden geçen durumda yine Sırbistan'ı geçerek finale adımızı yazdırmak olacak. Tabi Filenin Sultanları grubunu 2. sırada tamamlamayı bilmişti. Sırasıyla önce Letonya, ardından Slovenya, ardından Macaristan, Almanya maçlarını kazanmayı başarır. Son karşılaşmada Polonya'ya mağlup olmuştuk. Ancak buna karşın ikinci olarak çıktığımız gruptan son 16 turunda Azerbaycan'ı geçmeyi bilmiştik ve çeyrek finalde de Almanları 3-1 ile mağlup etmeyi başararak bugün Sırbistan'ın rakibi olduk. Diğer taraftan rakibimiz Sırbistan'da grubu lider tamamlamayı başarırken son 16'da Hırvatistan çeyrek finalde de Yunanistan'ı mağlup ederek adını yarı finale

0: yazdırmıştı. Artık bugün final heyecanını doyasıya yaşıyoruz. Sinan Erdem'de kapalı gişe bir karşılaşma olacağını belirtelim. Turnuvanın ev sahibi takımıyız, ülkesiyiz ve bu avantajı bugün parkeye yansıtmak istiyoruz. Bugün Sırbistan'ı yenmemiz halinde yarınki final karşılaşmasına çıkma hedefimiz ve umudumuz hala devam ediyor. Olası bir ters durumdaysa 3. karşılaşmasına yine Sinan Erdem'de çıkacağız. Tabii akıllara gelen karşılaşmalardan bir tanesi de Sırbistan denildiği zaman bizde Melisa Vargas var. Sırbistan milli takımında Boşkoviç gibi bir ekol var. Belki de bugün parkede bir Melisa Vargas Boşkoviç karşılaşmasını da yine izliyor olabileceğiz. Tabii diğer taraftan da yine turun bir diğer ayağındaysa Polonya-İtalya karşılaşması yine nefesleri kesecek. Sinan Erdem de an itibarıyla aktaracaklarımız bu kadar olsun. Herhangi bir sorunuz varsa yanıtlamaya hazırım. Yoksa ben sözü tekrar merkeze bırakayım Tuğba Sedekoğlu.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Uğur Yapıcı'ya ve kameraman arkadaşımıza. Heyecan Doruk'ta maçı takip edeceğiz. Umarız bir zafer yayını da yaparız maçı kazandıktan sonra. Şimdi bir Silivri'ye dönelim. Marmara Denizi'ndeki kaza sonrası batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri dün tespit edilmişti. 720 metre derinlikte batık ve dalış ne zaman yapılacak merak konusu. Kayıp mürettebatı da arama çalışmaları devam ediyor. Bir yandan son durumu Habertürk muhabiri arkadaşımız Elif Yavuz'dan alacağız. Elif, söz sende.
2: Tuğba Sedokoğlu, evet, geminin enkazı dün bulundu. TCG Akın gemisi tarafından çarpışmanın yaşandığı yeri 50 metre uzaklıkta ve 720 metre derinlikte tespit edildi. Bu tespitte ROV cihazlarla yapıldı. Yani insansız olarak bir kabloya, bir zincire bağlı şekilde derinliğe sarkıtılan ve sonar arama gerçekleştiren ROV cihazıyla tespit edildi. Yaklaşık 720 metre derinlikte olduğunu biliyoruz. Artık bu çalışmalar enkazın olduğunu noktada olacak. Tabi mürettebat burada mı değil mi? Zaman içerisinde bunlara bakılacak. Salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece saatlerinde yaşandı gece kaza. Olayın ardından da hemen arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. 10 kişilik mürettebatı bulunuyordu Tuğberk İmamoğlu gemisinin, ancak 10 kişilik mürettebattan henüz bir haber yok. O günden bu yana çalışmalar halen devam ediyor. Akın gemisi kazanın yaşandığı noktada çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalara zaman zaman helikopterler ve uçaklar da destek veriyor ve İHA'larla da destek veriliyor. Kazanın yaşandığı noktada özellikle 550 kilometre karelik alanda da yine çalışmalar sürüyor. Deniz üstünde herhangi bir emareye rastlanması için çalışmalara devam ediliyor. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamındaysa iki kişi tutuklandı. Bu kişiler çarpan Alsu gemisinin birinci ve üçüncü kaptanı tutuklandı. Taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet verme suçlamasıyla tutuklandılar. Ancak tutuklanan kaptanlar ifadelerinde suçlamaları kabul etmediler. Biz gemiye çarpmadık, Tuğberk İmamoğlu gemisi bize çarptı. İmamoğlu gemisinin ayıs cihazı kapalı olduğu için gemiyi fark edemedik. Birbirimize yakınlaştığımız anda da, çarpmanın gerçekleşeceği zamanda Ağustos gemisinden iskele manevrası yapılmasına rağmen Tuğberk İmamoğlu gemisinin de iskele yapmaya devam etmesi gerekirken birden sancak manevrası yapması sonucunda, yani çarpışma protokolüne aykırı bir manevra yapması sonucunda kazanın başladığı ifade edildi. Yine Alsu gemisiyle alakalı olarak çıkan bilirkişi ön raporundaysa Alsu gemisindeki tutuklanan 3. kaptanın 7 aylık bir kaptanlık tecrübesi oldu ve olaydan 2 gün önce geminin mürettebatına katıldığı ortaya çıktı. Bu noktada bilirkişi ön raporunda çift 04 vardiyasında böylesine bir vardiyada henüz gemiyi tanımayan, gemiye ait teçhizatları tanımayan bir kaptanın bulundurulmasının zafiyet olduğu ifade edildi ve herhangi bir köprü üstünde gözcünün bulunmaması da yine kazanın başlangıcına sebebiyet olduğu belirtildi. Konuya ilişkin iki kişi tutuklandı. Arama çalışmaları ise halen devam ediyor Tuğba Sedekoğlu.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Elif Yavuz bize detayları aktardı. Gemi kazası ile ilgili son durumu aktardı. Şimdi devam edelim. Geçtiğimiz pazar günde, geçen hafta pazar günde Girne açıklarında bir facia meydana gelmişti. Batan feribotta bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve can kaybı 13'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise kayıp 15 yolcu için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
3: Akşam yapılan arama

0: kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştı. Bu aldığımız bir naaş Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Önce kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Sonra yüz taramasıyla kimlik tespiti yapılacak. Ve üçüncü de DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek. Ve o doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz.
1: Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli doktor tüm çelişkili adımları için hatırlamıyorum, bilmiyorum, görmedim yanıtlarını verdi.
2: 10 yıl önceki olayı hatırlamıyorum dedi. Yalan tanıklık suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Deniz Olgun'un ölümünde tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi aralanabilecek mi? Gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Çelişkili ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. Demirkol, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünü 155'e kimin ihbar ettiğini bilmediğini söylemişti. Yapılan inceleme sonucunda acil çağrı merkezini bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Savcılık Demirkol'a olay günü polislerle birkaç kez görüştüğünü hatırlamasına rağmen ilk ihbarı kendisinin yapıp yapmadığını, neden hatırlamadığını sordu. Demirkol, problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır ifadelerini kullandı. Olay yerinde telefonunu ortada bıraktığını, çiftliğe gelip giden kişilerden birinin telefonundan ihbar yapmış olabileceğini savundu. Soruşturmada dikkat çeken bir başka başlıkta Demirkol'un Deniz Olgun'la doktor hasta ilişkisine ilişkin ifadeleri oldu. Demirkol, maktulü 2-3 kere muayene ettim. Ancak aile doktoru nasıl olunur, bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum şeklinde savunma yaptı. Başsavcılık Demirkol'un ilk ifadesindeki konum bilgileriyle HTS kayıtlarının da örtüşmediğini değerlendirdi. Bu çelişki sorulan Demirkol, bas kayıtlarının neden bu şekilde çıktığını bilmiyorum cevabını verdi. Ve bir başka detay, savcılık Demirkol'un olay yerine gittiğinde Deniz Olgun'un zaten hayatını kaybettiğini söylediğini, ancak HTS kayıtlarında Hisar Hastanesi adına kayıtlı telefonla ard arda görüşmeler yaptığını tespit etti. Bu görüşmelerin nedeni sorulan Demirkol, o gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum dedi. Demirkol, ardışık arama ve aranma kayıtlarına rağmen o gece Hilmi Tuna Kuriş'le de konuşup konuşmadığını, hatırlamadığını söyledi. Alihan Kuriş'in olay yerinde olup olmadığı ile ilgili soruya da benzer yanıt verdi. Doktor Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin genel merkezinde Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün iç ve dış gündeme dair sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı anlattı. Çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilmesinin toplumsal mutabakatı güçlendirdiğine dikkat çekti.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Toplumsal desteğe sahadaki çalışmalar üzerinden örnek verdi.
3: Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arkadaşlarımız halkla temas halindeler. Oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti. Muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'e açıklamalarda bulundu. Ahmet Spor üzerinden yapılan tartışmaya tepki gösterdi.
4: Tribünlerdeki hareketliliği, tribün liderleri, amigo denen kişiler yönlendiriyor. Benim endişem bunların maksatlı kullanılmasına yönelik hassasiyetimle ilgilidir. Bir Beşiktaş maçında atılan sloganlardan duyduğum rahatsızlık nedeniyle kulüp üyeliğimden ayrıldım. Tribünlerdeki hareketliliğin kontrolsüz hale gelmesi durumunda nereye gidebileceğini kimse kestiremez.
2: MHP lideri, Türkiye'deki dini hayata dair bir araştırmaya ilişkin tartışmayı da değerlendirdi.
3: Kamuoyu araştırmalarının muhakkak sağlam bir yasal düzenleme ile ele alınması gerekiyor. Önüne gelenin araştırma yapması ve ilan etmesi doğru değil. Bunlar kamuoyu araştırması mı, yoksa kamuoyu oluşturma, algı oluşturma çabası mı? Bunlar kabul edilemez. İslami araştırma adı altında milletimizi köksüz, kişiliksiz, dinsiz bir toplum gibi göstermek büyük bir saptırma ve bir beşinci kol faaliyetidir.
2: Bahçeli, Mekke Savunma Anlaşması hakkında da konuştu. Bu çalışmalar Türkiye'nin liderliğinde yürütüldüğü takdirde bizi merkeze taşır yorumu yaptı.
3: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür. Diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir.
2: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Bahçeli, siyasi istikrar vurgusu yaptı.
3: Türkiye'nin her şeyden önce siyasi istikrara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı kalıcı olarak sağlayan sistem de budur. Aradan geçen iki dönem içinde sistemin uygulamasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır.
2: MHP lideri yakın zamanda yaptığı siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler yapılmasına dair mesajlarına da açıklık getirdi.
3: Bizim söylediğimiz şudur. İki alanda da hem sistemi güçlendirecek hem de aksamaları giderecek değişiklikler üzerinde müzakere edilmelidir. Sadece siyaset değil, sivil toplum kuruluşları, aydınlarımız, akademisyenlerimiz bir araya gelerek bunu ele almalıdır. Sistemi güçlendiren, aksaklıkları gideren bu değişimler elbette yeni anayasa çalışmasıyla uyumlu olarak ele alınmalıdır.
1: Şimdi de dış gündeme bakalım. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar şiddetlendi. Yemen ordusu Babülmendeb Boğazı yakınlarındaki Husi mevzilerini vurdu. Bazı stratejik noktaları geri aldı. Çatışmalar nedeniyle iki günde 1079 aile yerinden edildi.
2: Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar stratejik Babülmendeb Boğazı çevresinde yoğunlaştı. Yemen ordusuna ait savaş uçakları, Taiz ve Hudeyre'de Husi mevzileri, toplanma alanları ve askeri araçlara 15'ten fazla hava saldırısı düzenledi. Böylece Yemen savaş uçakları Temmuz'dan bu yana ilk kez Taiz'de Husilerin mevzilerini vurdu. Bölgede karada da çatışmalar şiddetlendi. Askeri kaynaklar Taiz'de Lahic arasındaki Hayfan cephesinde yıllardır Husilerin kontrolünde bulunan bazı stratejik noktaları geri aldığını açıkladı. Taiz'in çeşitli cephelerinde çıkan çatışmalarda Husilerden onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını ifade eden askeri kaynak, Husilere ait onlarca askeri aracın da imha edildiğini aktardı. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad El Alimi ile Husileri Babülmendeb konusunda uyardı. İran'ın boğazı kontrol etmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Alimi, Husilerin bölgedeki her girişiminin ağır bir yıpranmaya dönüşeceğini savundu. Çatışmalar sivilleri de vurdu. Birleşmiş Milletler'e göre Taiz'de sadece iki günde 1790 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.
1: Trump yönetimi İran'la savaşın ardından Orta Doğu'nun siyasi ve güvenlik haritasını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Axios'un haberine göre planın merkezinde İran'ı bölgesel bir ittifakla çevrelemek ve Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşmeyi sağlamak var.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi İran'la savaşın ardından Orta Doğu'yu yeniden şekillendirecek bir plan üzerinde çalışıyor. Beyaz Saray, İran'ı bölgesel bir ittifakla çevrelemeyi, Gazze ve Lübnan'daki krizleri sona erdirmeyi ve Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini sağlamayı hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesi iddiayı iki Amerikalı yetkili ve konuya yakın kaynaklara dayandırdı. Habere göre henüz taslak aşamasındaki plan 3 temel sütun üzerine kuruluyor. İlk hedef Amerika Birleşik Devletleri'nin garantörlüğünde Bölge ülkelerinden oluşacak yeni bir ittifakla İran'ı çevrenemeyecek.

0: etmek ve baskı altında tutmak. İkinci hedef, 7 Ekim'in ardından bölgedeki krizleri sona erdirmek için Gazze planında ilerlenmesi, İsrail-Suriye Güvenlik Anlaşması ve İsrail-Lübnan Mutabakatı'nın uygulanması. Üçüncü olaraksa İbrahim Anlaşmalarını genişletmek hedefleniyor. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda danışmanlarıyla bu konuda iki özel toplantı yaptığı ve savaş sonrası için çok daha büyük bir proje üzerinde çalıştığını söylediği belirtildi. Planın birkaç hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
1: Bir yandan da ABD ordusunda İran operasyonları ile ilgili bilgi sızıntısı iddiaları gündemde. Ülke basınının iddiasına göre sızıntının kaynağını belirlemek için üst düzey personele yalan makinesi testi uygulandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgi sızıntısı krizi yaşanıyor. Pentagon'un İran saldırıları nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine ordu alarma geçti. Amerikan basınından New York Times gazetesi, Genelkurmay'da görevli yaklaşık 50 üst düzey personelin yalan makinesi testine tabi tutulduğunu öne sürdü. İddiaya göre geçen ay hem sivil hem de askeri üst düzey yetkililere tek tek poligraf testi uygulandı. Test sırasında personele İran'a yönelik operasyonların gizli bilgileri basına ifşa edip etmedikleri soruldu. Sızıntılara dair raporlarda Amerikan ordusunun İran çatışmaları nedeniyle mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediği bilgisi yer alıyordu. Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise test iddialarına yorum yapmaktan kaçındı. Ancak sözcü ulusal güvenliği ilgilendiren gizli bilgilerin sızdırılmasının son derece ciddiye alındığını vurguladı. Geçen haftalarda Amerikan medyasında İran'a yönelik saldırılar esnasında mühimmat stokunda sıkıntı yaşandığına dair haberler sıkça yer almıştı.
1: Evet, ABD Başkanı Trump'ın İran Savaşı sonrası Orta Doğu planı ABD basınına sızdı dedik. Bunu konuşacağız detaylıca. Konuklarımız var, sırayla takdim edeyim. Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Erman bizimle birlikte stüdyomuzda. İsmail Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Sağ olunuz. Bir diğer konuğumuz da uzaktan eşlik edecek. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Üyesi Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer de bizimle birlikte. Fatih Hocam siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Tuğba Hanım. İyi yayınlar diliyorum. İsmail Hocam'a da selamlar.
2: Tuncer Hocam merhaba.
3: Merhabalar hocam. Hürmetler.
1: Sağ olun. Evet İsmail Hocam başlayalım. Sizce bu işin aslı astarı nedir? Axios yazdı. Trump'ın planı sızdı İran Savaşı sonrası. Şimdi dört başlıkta toplamak gerekirse önce diyorlar ki ilk adım Trump yönetiminin bu plandaki ilk adımı İran'ı çevreleyecek bölgesel bir blok oluşturmak. Sizce bu nasıl mümkün olur? Yani İran'ı kimlerle çevreleyebilir Trump? Yani hayalinde bir ittifak varsa bu ittifak hangi ülkelerden oluşur ve en önemli soru bizi en ilgilendiren yanı Türkiye dahil olur mu? Ne evet. dersiniz?
2: Öncelikle müsaadenizle
1: buyurun.
2: Cizre'nin güzel insanlarından Metin Abay. Beni izlediğini bana sürekli yazıyor. Ben de ona sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum. Şimdi bu soru büyük bir soru.
1: Evet.
2: Ya büyük bir soruyu biz sürekli konuşuyoruz. Türk akademisyenleri, siyasetçileri, gazetecileri bu soruya da cevap arıyorlar. Fakat en son yayında bir iddiada bulunmuştum. Oradan ilintileyerek devam etmek istiyorum. Putin böyle devam ederse dedim ben. Savaşın videsi yükseliyor. Savaşın videsi yükseldikçe bu artık bir Ukrayna üzerinde Ukrayna-Rusya savaşının ötesine geçiyor. Zaten Almanya, Fransa ve İngiltere dahil olursa doğal olarak NATO dahil olacak ve görünen sanki bu ve bunun ötesinde de Rusya nereye kadar dayanabilir demiştim. Tabii ki bu dayanma meselesi İran'da da çok ciddi son dönemde ekonomik müeyyideler uygulanıyor. Hatta hükümet düşebilir gibi tezler var. Şimdi Rusya'da da aynı şekilde yani yakıtlarının döndüremeyen bir ekonomi ortaya çıktı bu drone saldırılarından sonra. Bu resimde Ukrayna ve İran aslında ABD ve Rusya savaşının düello sahalarına döndü. Ve bu düello sahalarında Trump'ın yani... Biz tabii ki İsrail yanlısı bir haber sitesine bence bu dönemde çok fazla retör yaptık.

0: işaret ettik. Günün sonunda yapabilseydi bu Orta Doğu planını yapabilirdi ABD. Çünkü iş...
1: Şimdiye kadar çoktan yapardı mı diyorsunuz?
0: Büyük Orta Doğu projesinin tedavüle sokulduğu başlangıçtaki 2002 dönemi dünyası ve ABD'si, o güçlü ABD'si yok. Yani sahada başka bir döneme gelindiğini gösteriyor. İran ki benim eleştirilerime rağmen savaş mimarisini başka bir örüntüleyerek bölge devletleri üzerinden de denkleme aldı. Ve işte az önceki haberlerinizde Yemen'de savaşlar devam ediyor. Uzun lafın kısası. ABD bu seçimler var. ABD'de ve İsrail'de kalan 2 yıllık Trump dönemini bir orta yollu bir projeksiyona çevirmek istiyor Trump. Yani ne yapabilirim? İran'ı önce sınırlandırma, sonra çevreleme, sonra İbrahim anlaşmalarını genişletme. Ama mesela Gazze planını Ağustos'ta reddeden bir Netanyahu var. Yine Eylül'ün başında Filistinlileri Gazze'den sürelim İsrail'in deklarasyonuna karşı ABD'nin buna reddiyesi var. Evet. Yani plan deklarasyonları ile sahada yaşananlar farklı.
1: Farklı. Yani özellikle Netanyahu ile devam eden bir İsrail'le bu plan nasıl hayata geçer hakikaten büyük merak konusu. Fatih Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Trump'ın hayalindeki ittifak kimlerden oluşuyor? Türkiye nasıl bir konumda yer alır? Böyle bir şey olursa şayet. Diğer konular da var tabii de onları sırayla geçelim istiyorum. Önce bunu değerlendirirseniz çok memnun olurum.
2: Tabii şimdi aslında baktığım zaman bu Axios'un son dönemde yayınladığı haber aslında ilk haber değil. İsmail Hocam da buna aslında vurgu yapmak istedi Tuğba Hanım. Axios aslında bir gündem inşa etmeye ve Trump'ın bundan sonraki Orta Doğu planı üzerinden bir beklenti üretmeye çalışıyor diyebiliriz. Ki işte Washington kulislerine baktığımız zaman aslında henüz taslak aşamasında olan ve işte Trump'ın o özel görüşmelerinde something much bigger diye aslında çok daha büyük bir şey diye tanımladığı bu plan esasen baktığımız zaman Trump'ın görev süresinin son 2 yılını ve çatışmalar sonrası bölgesel dengeyi şekillendirmeyi hedefliyor. Tabii Axios'un işte haberinin ayrıntılarına değinmeden 4 ana boyut olduğunu görüyoruz. Bir tanesi işte İran'ın çevrelenmesi ve İran'ı çevreleyecek bir blok kurması ki işte 28 Şubat'tan bugüne bu çok tartışıldı. Amerika Birleşik Devletleri kendi müttefiklerinden destek talep etti, gelmediğinden şikayet etti ve Körfez'de bir takım güvenlik ikilemleri oluştu ve hem bu ikilemleri çözecek hem de İran'ı olduğu bölgede çevreleyecek bir plan hazırlığında olduğu görülüyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yine işte Trump'ın Gazze planının ilerletilmesiyle ilgili Körfez'i hem kendisine yeniden ısındıracak hem de bölgede işte İran'ın elindeki belki de işte o bağlantıyı Filistin için savaşıyoruz işte Kudüs gücü kuvvetleri gibi söylem gücünü elinden alacak İsrail'e rağmen bir Gazze planının ilerletilmesi söz konusu var ki bunun için de ben İsrail'deki seçimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer işte Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi ki Suudi Arabistan'ın burada bir kırmızı çizgisi var. O da Filistin meselesi. Bir diğer mesele İbrahim anlaşmalarının genişletilmesi. Şimdi İbrahim anlaşmaları denilince artık Orta Doğu'daki tüm aktörler deyim yerindeyse böyle saklanacak bir nokta arıyorlar. Şimdi sorunuzun başına gelirsek bütün bunlara Körfez'in ve hatta Türkiye'nin sıcak bakması için galiba bir süreç var önümüzde. O da İsrail'deki mevcut hükümetin değişmesi. Çünkü İsrail'deki mevcut hükümet başkanı soykırımcı bir lider. Bu sadece İsmail Hoca'nın veya benim kalben beynen hissettiğim bir şey değil. Uluslararası hukukun araştırdığı, tedbir kararları aldığı bir meseleden bahsediyoruz. Bu açıdan bence Netanyahu noktasında Trump'ın bir haber beklediğine inanıyorum. Bu haberde İsrail'deki hükümet yapısının değişmesi olacaktır. Hükümet yapısı değişip İsrail kanadından yeniden ılımlı mesajlar gelirse evet bölgede yeniden bir hareketlenme olabilir ve Amerika Birleşik Devletleri o zaman belki bir arabulucu rolüne soyunabilir. Benim anladığım bu taslağın bir plana dönüşmesi biraz İsrail'deki mevcut siyasi düzenin geleceğiyle alakalı diyebilirim Tuğba Hanım.
1: Peki. İsmail Hocam, şimdi bu tabii iddiası Axios'un, planın yine taslağın daha doğrusu en dikkat çeken kısmı da şu: Suudi Arabistan'la İsrail arasında bir normalleşmeyi sağlayabilmek. Yani sizce bu mümkün mü? Yakın zamanda Mekke Anlaşması imzalandı. Suudi Arabistan, Türkiye, Suudi Arabistan, evet. Pakistan savunma anlaşması bu tabii. Ama Suudi Arabistan orada bir pozisyon edindi. Bir yandan şöyle bir haber de gündeme geldi. Şu iddialar da gündeme geldi. Aşil Kalkanı biliyorsunuz Yunanistan'a satılan, bir diğer alıcısı da Suudi Arabistan olacak gibi söylentiler, iddialar ortaya atıldı. Sanki bu uzun zamandır konuşuluyor. Yani İsrail ile Suudi Arabistan arasında bir normalleşme, bir ekonomik anlamda da olsa bir takım ilişkiler. Sizce bu mümkün mü? Yani Suudi Arabistan'ın böyle bir pozisyonda İsrail ile daha yakın ilişkiler kurma ihtimali var mı?
0: Sayın Hakan Fidan'ın eğer Dışişleri Bakanlığı'ndan bu şekilde mesela ayrılırsa, emekli olursa, başka bir göreve geçerse, Mekke Anlaşması büyük bir altın madalya olur eğer devam ederse. Fakat gerek gazeteciler gerek akademisyenler biraz da şüphecidir. Hani belki devlet ve bu anlaşmayı imzalayanlar bu anlaşma yürüsün, daha genişlesin diye gayretlerini sürdürürler. Bizler bazen de acaba ABD'nin etkisinde, bu kadar yoğun etkisinde olan Suudi Arabistan bundan ne zaman vazgeçecek diye de bakabiliriz. Çünkü tez antitez olayı bunu gerektirir. Fakat Suudi Arabistan'ın İran'a karşı bir güvenlik şüphesi eğer ABD tarafından bertaraf edilseydi zaten bu edilirdi. Yani Suudi Arabistan sonuçta Körfez ülkelerinin abisi görüntüsünde. Ve az önce hocamızın da ifade ettiği gibi gerçekten burada Filistin bir şey, ayraç yani.
1: Evet.
0: Ve bu noktadan bakarak ben bu Mekke Anlaşması'nın çok çabuk Suudi Arabistan'ın oradan hani silikleştirmesini en azından şu an için beklemiyorum. Fakat İsrail-ABD ilişkisinde eğer Trump Orta Doğu'ya bir plan tahsis edebilecekse bunun sınav yeri Gazze'dir. Ve bu Gazze çünkü şaşalı bir şekilde Orta Doğu'da, Mısır'da devlet başkanlarını, temsilcilerini toplamış olan Trump sonuçta orta sahadan yani İsrail'den Netanyahu'dan yediği golle iyi polis kötü polis suçlaması ile karşı karşıya kalır. Ve bu anlamda da planlar tutmaz. Bunu bence Trump hani görüştüğü danışmanları da buna ifade ediyor. Fakat burada tabii ki Türkiye'yi ilgilendiren mesele de var. Türkiye'yi ilgilendiren mesele de bu planları ikili ABD ile ikili ilişkilerinde tartışmak, yani konuşmak, NATO politikalarında bakmak, bir de bölgesel politikalarda bakmak ve bir ötesi de İsrail ile de aslında konuşabilmek. O aşama çoktan geçti, görülüyor. Ama devletler bunu şöyle hissetmeliler. Sonuçta eğer İsrail seçimden sonra Gazze üzerine başka bir tasarruf getirebilecekse zaten Türkiye Dışişleri buna hazırdır. Sonuçta Gazze'de bir barış tesis edilmezse Trump'ın İbrahim anlaşmalarını bölgeye yayan süreç bölge içinden de bir dirençle karşılaşır. Sadece hani Rusya'nın İran'ı iteklemesiyle değil. Son bir cümle, Şangay İşbirliği toplantılarında Çin Devlet Başkanı Xi İran Cumhurbaşkanı ile ayakta ancak görüştü. Yani aslında orada da Hürmüz'ün açılması gerekliliği ifade ediliyor. Bunu niye ifade ediyorum? Çünkü Çin de depoladığı yakıtları tüketiyor.
1: Evet.
0: Ve şu ana kadar Trump'ın bir politikası, bir cilvesi, bunlar deklarasyonlar ama sağda olanlar farklı şeyler olabiliyor Tuğba Hanım. 100 milyara yakın enerji şirketleri kar elde etmiş. Yani bu, evet. Bir de böyle bir şey var.
1: Fiyatlar arttığı için kar oranları, evet, bir yandan.
0: Ama günün sonunda da İsrail'in gerek Gazze'de, gerek Lübnan'da, gerek Suriye'de, gerek işte Yunanistan'la atılımları devam ediyor. Evet, bu da hani Trump'ın planı derken işi nereye sokuyoruz?
1: Evet. Fatih Hocam, tekrar size döneyim. Siz aslında az önce altını çizdiniz. Ki yine Axios'ta çıkan haberin detaylarında da bu bilgi

0: değer verilmiş. Trump'ın kafasındaki bu plan, Orta Doğu planı yeni hükümetle yürüteceği konusunda bir bilgi de var, dipnot da var. Ama şayet evet, anket sonuçları var, Netanyahu kan kaybediyor, pek parlak görünmüyor seçimler, 27 Ekim'deki seçimler onun için açısından. Ama olur da hep şunu da konuşuyoruz bu arada, hani Netanyahu kötünün kötüsü, gelecek olan kötünün iyisi. Yani çok da bir arada uçurum olmayacak belki de yeni yönetimi arasında İsrail'in. Ancak bu plana göre az önce İsmail Hoca'nın da dediği gibi Gazze planının ilerletilmesi kapsamında İsrail-Suriye, İsrail-Lübnan ilişkilerinde normale dönmesi de var ya. Netanyahu'lu ya da Netanyahu'suz bir İsrail'le bu mümkün mü sizce?
1: Netanyahu'lu bir İsrail'le görünümünden bahsedelim. Ama şunu da söylemek lazım. Anketlerde Netanyahu önde değil. Yani hükümet kurma aşamasında muhalefet de önde olmasa da Netanyahu ikinci bir grupta, ki burada işte herkesin değinmekten imtina ettiği bir Arap Partileri koalisyonu var. Yaklaşık 10 sandalyeleri var. Ama şu da var. Hani Netanyahu aşırı sağ ve karşı grupta aşırı sağcı aktörler yok mu? Var. Ve bu noktada işte Arap partileriyle hangi denklemde bir ortaklık kurulacak, galiba bu önemli. Ama şimdi 27 Ekim'de olması planlanan seçimde şunu görüyoruz. Eğer Netanyahu olursa kesinlikle Netanyahu hükümetinin Gazze'de savaş sonrası için güvenlik kontrolünü tamamen elde tutmaya çalıştığını göreceğiz. Ve Filistin yönetiminin bölgeye geri dönmesini reddeden bir çizgiyi savunuyor ki bunu seçim meydanlarında da anlatıyor ve hatta bunu beni seçin, aksi takdirde Gazze'deki tüm kazanımlarımızı kaybedeceğiz, oraya Hamas, belki de Hamas'tan daha kötü radikal gruplar gelecek şeklinde bir söylem üretmeye çalıştığını görüyoruz. Ama bir yandan da Trump'ın vizyonu şu: Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve Körfez ülkelerinde mali ve idari olarak bu sürece katılması. Şimdi İsrail'in ambargo uyguladığı, dışarıdan hiçbir yapıyı sokmadığı bir bölgeye, işte İbrahim anlaşmalarına dahil olmayan Körfez ülkelerinin girişi, bu da oldukça zor ve çetrefilli. Bu da Trump'ın İsrail siyasetine bir müdahale edip etmediği tartışmasını da ortaya çıkarıyor Tuğba Hanım. Çünkü Axios'un haberinde öne çıkan bence en çarpıcı detaylardan bir tanesi şu: Washington'ın İsrail'deki olası bir siyasi kilitlenmeyi veya direnci beklemeye niyetli olmadığı. Yani Trump'ın İsrail konusunda çok da sabırlı olmadığını da Axios altını çiziyor. Belki de İsrail nezdindeki hani kararsız seçmene de bir mesaj gibi görünüyor veya Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan işte Yahudi lobisine, işte İsrail'e baskı yapmaları noktasında bir mesaj gibi geldi bana. Çünkü Trump bu stratejiyi İsrail seçim sonuçlarından bağımsız olarak zorlayacağını da söylüyor Axios'taki haber. Netanyahu kazansın veya kazanmasın. Aslında sizin sorduğunuz seçimi Netanyahu kazanırsa tekrar ne olur? Trump'ın da cevabı benim için hiç fark etmez. Plan bu. Artık yeterince bekledik ve bunun uygulanması için elimden gelen baskıyı kuracağım diye. Bu noktada da Trump yeni hükümet veya yeni kurulacak işte Netanyahu hükümeti üzerinde diplomatik manevra alanları kullanabilir. Yani işte güvenlik garantileri noktasında veya bir takım maddi yükün paylaşılması noktasında. Örneğin NATO hususunda Avrupa Birliği'ne yapıldığı gibi Trump'ın işte Avrupa'nın tüm güvenlik yükünü neden biz çekiyoruz, neden Avrupa elini taşın altına koymuyor dediği gibi benzer bir söylemi İsrail üzerinde de üretebilir. Ve yine işte biliyorsunuz Amerika'daki vergi mükellefi olmak meselesi, Amerikan vergi mükellefleri Netanyahu'nun savaşını mı finanse ediyor söylemini biz bizzat Donald Trump'ın ağzından da duyabiliriz. Eğer Netanyahu'nun kazandığı bir senaryoda, Netanyahu'nun Trump'ın planına onay vermediği senaryoda diyebilirim Tuğba Hanım.
0: Evet. Peki İsmail Hocam, şimdi İbrahim Anlaşması'nı genişletmekten de bahsediliyor bu planda. Şimdi 2020'den bu yana önce Birleşik Arap Emirlikleri, Emirliği ve Bahreyn, daha sonra Fas ve Sudan'ın o dahil olduğu bu İbrahim Anlaşmaları meselesinde. Şimdi Suudi Arabistan burada da kilit rol oynayacak değil mi? Ama karşısında sizin de az önce bahsettiğiniz çok büyük bir konu var. Yani evet. Filistin meselesi. Evet. Şimdi bunu aşmak, az önce Fatih Hoca'ya sorduğum soruyu size de sorayım. Netanyahu eğer önümüzdeki seçimleri kazanırsa ya da rakipleri. Yani İsrail'le bu meseleyi aşabilmek sizce mümkün mü? Suudi Arabistan'ın da dahil olması.
2: Evet. Bu noktada yani Trump'ın açıklamaları, az önce Fatih Hocamızın da ifade ettiği gibi bir barış planı sunmak istiyor. Bunu kendi deklarasyonlarında var, kendi açıklamalarında. Şimdi ABD devleti ayrı, İsrail ayrı. Aslında günün sonunda iyi polis, kötü polis. Hı hı. Ama burada biraz sıkıştılar. Çünkü iş bekledikleri gibi gitmedi. İran dişli çıktı Orta Doğu bölgesinde. Yani 2023 yılında daha yeni açıklandı Tuğba Hanım. Putin en özel böyle uzun menzilli füze mühendislerini İran'a göndermiş. Daha yeni açıklandı. Hı hı. Bu ne demek? Ukrayna'da füze devam ettirirseniz ben önceden önlemi aldım demek. Hı. Ve İran'da bunu günü geldiğince verilen rotalarla birlikte Ürdün'de nasıl nokta atışı yaptı? İsrail gaz sahalarını uçururuz demişti. Bu şunu veriyor ABD'ye. Biraz çözüm zorunluluğu. Hı hı. İsrail, ben not 1'de yazdım. Ve önerdiğim isim Ruhi Çenet mesela. Dijital monşerler diplomasisi. Adamın ABD'de çektiği video 50 milyon izlendi.
0: Evet.
2: Bu tamam. İsrail'in içerisindeki aşırıcılığı ABD'li kamuoyuna bir Türk birisi gösterdi çekimiyle. Bunu niye söylüyorum? Çünkü kafalar gerçekten bambaşka. Bambaşka bir etapta yaşıyorlar. Bambaşka bir dumanlı alemde yaşıyorlar. Ve o duman ABD'yi frenliyor. ABD Orta Doğu'ya savaş öncesi dönemine bile dönebilmesi için bu aşırıcıları iyi polis, kötü polis ayrımında bile rehabilite ediyor görüntüsünü bölgeye sunması lazım. Yoksa Suudi Arabistan, Körfez başka önlemler almaya başladı.
0: Ama ABD kamuoyu nezdinde de sanki işler değişiyor hocam. Bu İsrail lobisinin desteklediği adaylar seçimleri kazanamıyor örneğin.
2: Çok haklısınız. İsrail'e karşı ilk defa kamuoyu yükseldi. Ve onların üzerine espriler yapılıyor falan. Evet. Ama biz şunu görüyoruz. Günün sonunda hani bunlar geçen Avrupalı gazetecileri yeni ABD'nin içinde bazı gazetecileri kovaladı İsrail'deki işgalci yerleşimciler. Bunu sadece ne yapıyorlar? Eleştiriyorlar. Hı. Ama bu eleştirilerin gölgesinde yok olan bir halk var. Hı. Şimdi bunu net olarak yönetiyor diye düşünüyorum ama günün sonunda sahada her istediğini yapamayan ABD en azından bölgeyi normalleştirmeli diye de bırakıyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Fatih Hocam, var mı sizin de eklemek istediğiniz bir şey? Kısaca süremizin sonuna geldik.
1: Tuğba Hanım, ben de çok teşekkür ediyorum. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Bence asıl dönemeç İsrail'deki seçimler olacak. Amerikan ara seçimleri olmayacak ve işte bu Eylül-Ekim ayında dikkatli gözlemlemek lazım. Çünkü Netanyahu'nun gündeme gelme ve seçim kazanma stratejisi yeni savaşlar çıkarma üzerine ve Amerika Birleşik Devletleri'ni peşinden gelmeye bırakmak üzerine buna da dikkat etmek lazım demek isterim.
0: Peki, çok çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor İsmail Erman ve yine Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer konuğumuzdu. Çok çok sağ olun değerli katkılarınız için. Şimdi devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Ayrıntıları Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'den alacağız. Uzay, söz sende.
3: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'daydı. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde senin de bahsettiğin gibi dört büyük kulübün burada başkanlarını ve yönetim kurullarını kabul etti. Şimdi arkadaşlarımız ekranda gelen fotoğrafları iletiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunu kabul etti. Yine bir başka gelen isim de Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kuruluydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu isimleri isimleri ayrı ayrı kabul etti.

0: Yine Beşiktaş Cimnastik Kulübü Başkanı Serdar Adalı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ettiği isimler arasındaydı. Yine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ve yönetim kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edildiğini söyleyebiliriz. Dört büyük takımın kulüp başkanları ve yönetim kurulları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ayrı ayrı görüştüler. Bu görüşmelerde kulüplerin yapısı, futbolla ilgili atılabilecek adımlar ele alındı. Tabii daha geniş kapsamda hangi başlıktan ele alındığı ile ilgili bilgiyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bekliyoruz. Ancak gelen fotoğrafları ekrana getiriyor arkadaşlarımız. Bir kez daha tekrarlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dört büyük kulübün başkanlarıyla ve yönetim kurullarıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi, kabul etti. Bu isimler arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Cimnastik Kulübü Başkanı Serdar Adalı ve Trabzon Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu vardı.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Uzay Kesmen bize ayrıntıları aktardı. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizde. Kamu personeli seçme sınavı süreci yarın yapılacak. Genel yetenek ve genel kültür oturumuyla başlayacak. Adaylara 120 soru sorulacak. Adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2: Adaylara 120 soru sorulacak. Cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Kamu personeli seçme sınavı maratonu 6 Eylül'de başlıyor. Sınava 1.708.329 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek. Kamu personeli seçme sınavı alan bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül'de 3 oturum şeklinde yapılacak. Birinci oturumda kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında sorular sorulacak. İkinci oturumda adaylara hukuk, iktisat ve maliye soruları yöneltilecek. Üçüncü oturumsa işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında yapılacak. Kamu personeli seçme sınavı lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.
1: Zorunlu deprem sigortasında yeni dönem başladı. Konut satışlarında artık DASK poliçesi yeni mülk sahibine devredilemeyecek.
2: Zorunlu deprem sigortası artık yeni ev sahibine devredilemeyecek. Poliçenin kullanılmayan süresine ait prim iade edilecek. Konut satın alan kişinin yeni poliçe yaptırması gerekecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun geçen ay resmi gazetede yayınlanan düzenlemesi yürürlüğe girdi. Uygulamayla birlikte konut satışlarında zorunlu deprem sigortası poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulamasına son verildi. Ev satıldığında eski ev sahibinin zorunlu deprem sigortası poliçesi otomatik olarak alıcıya geçmeyecek. Eski ev sahibi sigorta şirketine ya da acentesine iptal başvurusu yapacak. Poliçe satışın tapuda tescil edildiği tarih itibariyle sona erdirilecek. Poliçenin kalan süresine karşılık gelen prim tutarı da başvuru üzerine poliçeyi yaptıran kişiye iade edilecek. Ev satın alan kişinin ise kendi adına yeni bir zorunlu deprem sigortası poliçesi yaptırması gerekecek. Tapu işlemlerinde satın alan kişinin adına geçerli poliçesi bulunup bulunmadığı kontrol edilecek.
1: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki Türk Resmini İzlemek başlıklı sergi yenilendi. Sergiye yeni bölümler eklendi. Gelin şimdi size o sergiye götürelim.

0: Başlangıcın temel taşlarından Anadolu esinlenmelerine, İstanbul'un resminden sanatçı kadın odalarına, Türk resmini izlemek başlıklı sergiyi yeni bölümleriyle ziyaretçilerle buluştu.
1: Türk resmi kavramı nasıl oluştu? Osman Hamdi Bey zamanından, ondan sonra nasıl gelişti ve günümüze kadar nasıl geldi? Bunu sergiliyoruz.
0: Sergide yağlı boya tablolar, manzara resimleri ve Anadolu insanının yaşamından izler var.
1: Örneğin Anadolu odasında bir Halil Dikmen'in fındık toplayan kadınları var ki olağanüstü.
2: Sergide Başlangıcın Temel Taşları adında bir oda var. Bu odada Türk resminin önce isimlerinden Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisi ve Mihri Hanım'ın otoportresi yer alıyor.
1: İki versiyonlu. Osman Hamdi Bey bu eseri önce 1906'da Paris'te sergilemiş. Sonra çok ilgi görmüş. Kendi dünürü de çok beğenmiş anlaşılan paşa. Ve bir tane de ona yapmış. Bu versiyon burada.
0: Resmin hikayesine gelince.
1: Burada da bir derviş kıyafetinde kaplumbağaları terbiye ediyor. Ki kaplumbağa terbiyecisi 1907 tarihli olanın da ilave bazı şeyler var ilk yaptığı tabloya göre. Örneğin buradaki Hilye-i Şerif'i ilave etmiş.
0: Ve Mihri Hanım'ın otoportresi.
1: Kendisi 20. yüzyılın başlarında İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nde hoca. Kızların resim yapmasını cesaretlendiriyor. Onları açık havaya çıkarıyor. Açık havada resim yapın diyor. Resimlerinizi sergileyin diyor. Bir öncü o. Ve burada onun bu muhteşem otoportresi var.
0: Sergide İstanbul'un resmi, kadın sanatçılar gibi yeni tematik odalar da var. Memleket manzaraları odası da görülmeye değer.
1: Tüm Türkiye'den harikulade peyzajları bir araya topladık. Şimdi o odalardan birinin içindeyiz. Bir yanda Ankara'lar var, bir yanda Bursa'lar var. Öte yanda Doğu Anadolu'dan manzaralar var. Tunceli'den bir yanda izlemek gerçekten keyif bence.
3: Sosyal medyada gördüğü fotoğrafın izini sürdü ve dünyada ilk kez Konya'da görülen bir bitki türünü keşfetti. Konya sarınotu bitkisini literatüre kazandıran emekli profesör, bitkinin eczacılık alanında kullanılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
0: Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi bilim dünyasına yeni bir tür kazandırdı. O bitki türü literatüre Konya sarınotu ismiyle girdi.
4: Konya sarunotu olarak geçmektedir. Ben bu şekilde önerdim. Konya'ya has bir bitkidir. Dünyada sadece Konya'da yetişen bir bitkidir. Çok nadir bir bitkidir. Nesli tehdit altında. Öncelikle korunması gereken bitkiler arasında yer almaktadır.
0: Emekli Profesör Doktor Ahmet Duran 2 yıl önce sosyal medyada bir fotoğraf gördü. O fotoğrafta daha önce hiç görmediği bir bitki türü vardı. Konya'da o bitkinin izini sürdü.
4: Ben bunu Meramdere'den takip ettim. Bu bitkinin yeni olduğunu araştırmalarım sonucunda keşfettim.
0: Profesör Duran çalışmalarını 2 yılda tamamladı. Maydanozgilleri ailesinden olan bitkiyi anlatan makale Uluslararası Bilim Dergisi'nde yayımlandı. Konya sarunotu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Hem tıbbi hem gıda yönünden araştırılıyor.
4: Bizim aldığımız bitki de tıbbi bitkiler grubunda uçucu yağ yönünden çok zengin. Kokusu, aroması çok belirgin. Bitkinin ilaç ham madde özelliklerini ve gıda özelliklerini araştırmak üzere çalışmaya başladık.
0: Profesör Doktor Ahmet Duran 2 yıl sonra yine bitkiyi ilk gördüğü sahadaydı. Ancak bu kez bitkiye rastlamadı. Duran'ın yetkililerden ve Konyalılardan bir talebi var.
4: Bitkinin nesli hayat döngüsü yönüyle aşırı baskı altındadır, tehdit altındadır. Hayat döngüsü çok sıkıntılıdır. Konyalıların sahip çıkması, yerelde koruması ve nesli tehdit altında olan bu bitkinin gelecek nesillere aktarılması için halkımızın hassasiyet göstermesini bekliyoruz.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yolcu uçağında olay çıktı. Uçağın acil iniş yapmasına yol açtı bu olay ve yolculara saldıran, kendisine müdahale eden bir kişiyi de ısıran o saldırgan yolcu plastik kelepçe ve koli bandıyla koltuğuna bağlandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde uçakta taşkınlık çıkaran bir yolcu koli bandıyla koltuğuna bağlandı. Olay American Airlines'in Dallas'tan Newark'a giden 618 sefer sayılı uçağında yaşandı. Görgü tanıklarına göre bir yolcuya vuran 67 yaşındaki saldırgan, kendisine müdahale etmeye çalışan bir kadına ve kabin ekibine de saldırdı. Yolcunun ırkçı ifadeler kullandığı, küfürler ettiği ve özellikle arkasındaki kadınlara yönelik rahatsız edici sözler söylediği öne sürüldü. Bunun üzerine emekli bir polis memuru ve iki yolcu olaya müdahale etti. Saldırganın bilekleri önce plastik kelepçeyle bağlandı. Ancak direnmeye devam edip müdahale eden emekli polisi ısırınca bu kez koli bandıyla birinci sınıftaki koltuğuna sabitlendi. Federal Havacılık İdaresi'ne göre uçak, yaşanan olay nedeniyle Baltimore-Washington Uluslararası Havalimanı'na yönlendirilerek güvenli şekilde indirildi. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Uçak daha sonra Newark'a yoluna devam etti.
3: Evet, az önce paylaşmıştık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 4 kulüp başkanının buluşmasını. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medyadan bir paylaşım yaptı fotoğraflar eşliğinde. O paylaşımı okuyorum. Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimizin değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle bir araya geldik. Birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin o Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor. Tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştığı bu mesajında.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 31, Bursa 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yağmurlu 33 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Isparta yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Giresun güneşli 27 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 38, Gaziantep güneşli 35 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Üsküdar'da kritik seçim. Belediyelerde operasyonlar devam edecek mi? CHP belediye başkanları toplantısında Mansur Yavaş olacak mı? CHP ve Yeni Parti'nin ortak açıklaması neye işaret? Yeni anketlerde kim önde? Faruk Aksoy soruyor. Akademisyen Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, hukukçu Doktor Sermet Erdem, siyaset bilimci Doktor Nurettin Kalkan, gazeteciler Sadi Özdemir ve Taha Hüseyin Karagöz yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. 17 bülteninde de Türkiye'de ve dünyada neler olup bitiyor yine ayrıntılarıyla aktarmaya devam edeceğiz. Önce Silivri'ye gidelim. Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin konumu kaza bölgesinin yakınında ve 720 metre derinlikte saptanmıştı. Kayıp 10 denizci hala aranıyor. Detaylar için bizi orada bekleyen Habertürk muhabiri Elif Yavuz'a döneceğiz. Elif, nedir son durum, senden dinleyelim.
1: Tuba Sedokoğlu, dün tespit edildi geminin enkazının bulunduğu nokta. Çarpışmanın yaşandığı yere 50 metre uzaklıkta ve 720 metre derinlikte bulundu. TCG Akın gemisi tarafından tespit edildi. ROV cihazlarla bulundu. İnsansız dalış araçları bunlar ve sonar aramalar gerçekleştiriyorlar. Bu ROV cihazlarıyla yapılan çalışmalar sonucunda enkazın yeri bulundu. İlk olarak Tuğberk İmamoğlu yazısına rastlandı ve buradaki geminin Tuğberk İmamoğlu gemisi olduğu belirlendi. Çalışmalar bu saatten sonra 550 kilometre karelik alanda gerçekleştiriliyor. Burada kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları da devam ediyor elbette. İlerleyen zamanlarda yine bu cihazlarla dalışlara devam edilecek. Tabii burada ailelerin bekleyişi de sürüyor. Silivri'de bir kriz merkezi kurulmuş durumda. Sabah saatlerinde de İstanbul Valisi Davut Gül buraya geldi ve ailelerle birlikte TCG Akın gemisini ziyaret ettiler. Hem aileler hem de Vali Davut Gül çalışmaları yerinde ziyaret etti ve bilgi aldı çalışmaları gerçekleştiren ekipten. Ve burada aileler de yakından görme fırsatı bulmuşlardı. Çünkü biz konuştuğumuzda, röportaj yaptığımızda en azından çalışmalara dair bir şey görsek daha da içimiz rahat edecek demişti. Bugünse Davut Gül ailelerle birlikte TCG Akın gemisini ziyaret etti. Bizzat çalışmaları gerçekleştiren ekipten konuya dair bilgilendirmeler aldılar. Tabii soruşturma devam ederken konuya ilişkinde iki kişi gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Kim bunlar? Alsu gemisinin, yani Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpan Alsu gemisinin birinci kaptanıyla üçüncü kaptanı tutuklandı. Her iki kaptan da ifadesinde suçlamaları reddettiler ve Tuğberk İmamoğlu gemisi bize çarptı, biz onlara çarpmadık ifadelerini kullandılar. Öte yandan üçüncü kaptan İmamoğlu gemisi sancakya iskele yapması gerekirken, iskeleye kırması gerekirken sancağı kırdı. Çarpışma protokolüne aykırı bir manevra yaptığı için de çarpışma kaçınılmaz olduğu dedi. Birinci kaptansa yine Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazının kapalı olmasından kaynaklı olarak üçüncü kaptanın İmamoğlu gemisini fark edemediğini ve telsizle irtibata geçilmesine rağmen doğru manevraların, doğru hamlelerin yapılmadığını iddia etti. Ancak tabii bilirkişi raporu, ön rapor ortaya çıktı. Bu raporda da Alsu gemisinin dümenindeki 3. kaptanın 7 aylık bir tecrübeye sahip olduğu, çift 04 vardiyasında bu

0: tecrübede ve gemiyi henüz tam anlamıyla tanımayan bir kaptanın bulunmasının zafiyet olduğu ifade edildi ve bu kapsamda da her iki kaptan da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalar halen devam ediyor. Alsu gemisi hemen arkamda. Bu gemide açıkta bekletiliyor. O geminin altında da dalgıçlar tarafından inceleme yapıldı. Kazanın işaretlerine, emarelerine dair incelemeler yapıldı. Çalışmalar halen devam ediyor ancak kayıp 10 denizciye ilişkin henüz bir haber yok Tuğba Södekoğlu.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Elif Yavuz'a ve kameraman arkadaşımıza. Takip edeceğiz yine son durumu. Girne'ye dönelim. Girne'de de feribot faciasında can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişi içinse arama çalışmaları devam ediyor. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli bizi Girne'de bekliyor. Yasin, nedir son durum? Söz sende.
2: Hey Tuğba, Girne'de faciaya dönen feribot kazasında artık 7. günü de bugün geride bırakacağız. Arama çalışmaları hala devam ediyor. Öğleden önce ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstün'den bir açıklama geldi. Yani ölü sayısıyla ilgili revize bir açıklamaydı bu. 12 olan sayı 13'e çıktı. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Şu anda da biz Girne Limanı'nın olduğu noktadayız ve yakınlarına burada kayıp olan vatandaşların yakınları da burada gelecek olan haberi arama çalışmalarından, arama faaliyetlerinden gelecek haberleri bekliyorlar. Tabii sabah saatlerinde dediğimiz gibi o açıklama gelmişti. 16 kayıp vardı, aranıyordu 16 kişi ve bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve ölü sayısı 13'e çıktı. Hem denizin üzerinde çalışmalar devam ediyor hem de hava araçlarıyla SİHA ve bir yandan da helikopterlerle arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Tabii 554 metrelik bir derinlikte şu anda geminin enkazı. Robotik olarak dalış ekipmanlarıyla çalışmalar yapılıyor ve o enkaz taranıyor ki kuvvetle muhtemeldir ki bugün çıkan 10 ağaçta enkazın bulunduğu yerden çıkarıldı. Çalışmaların güç olduğunu da Üstel söylemişti, Başbakan Üstel. Ama bir yandan da tabii ki arama çalışmaları devam edecek. 7-24 esasına göre aslında çalışma yapılıyor. Tabii şu an limanın içerisinde de hareketlilik var. Sürekli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri o noktaya giriş çıkış yapıyorlar. Ve kapıda da kontrollü bir şekilde geçişlerin, girişlerin olduğunu söyleyelim. Tabii soruşturma sürecinin de devam ettiğini belirtelim. Kaptanla birlikte toplamda 9 kişi 3 günlük gözaltına alınmıştı ki burada tutuklama deniliyor. Onun süresi uzatıldı. 8 gün daha gözaltında olacaklar. Ve bir yandan dediğimiz gibi yakınları Girne Limanı'ndan haber beklerken o kayıp vatandaşların, bir yandan da tabii ki Türkiye'deki yakınları da Mersin'de, Adana'da, Gaziantep'te de olan kayıp vatandaşların yakınları da, onlar da haber bekliyorlar. Bahsettiğimiz gibi 24 saat çalışmalar oluyor. SİHA'lar, daha doğrusu İHA'lar ve helikopterlerin havadan çalışmaları, bölgeyi tarama faaliyetleri devam ediyor. 9'da deniz unsuru var. Yani TCG Işın ve TCG Alemdar da dahil olmak üzere İki savaş gemimiz donanmaya ait, toplamda 9 gemi bu arama faaliyetlerinde çalışıyor. 800'e yakın personelin de görev yaptığını bu çalışmalarda söyleyelim. Bildiğimiz üzere 30 Ağustos'ta o kaza meydana gelmiş. Ardından 30 Ağustos'ta 1 Eylül arası karşılıklı olarak da seferler durmuştu. Ama 1 Eylül'den itibaren seferler açıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çizdiği rotada Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında deniz seferleri gerçekleşiyor. Ama Girne Limanı'na değil, daha çok Mausa Limanı'na yönlendirmelerin yapıldığını söyleyelim. Son olaraksa kayıp olan vatandaşların yakınlarının, yine kazazedelerin Türkiye'ye gitmesiyle ilgili de bir kolaylık sağlandı. Kimliği olmayan, eşyalarını kaybeden malum kişiler vardı. Geçici seyahat belgeleri düzenlendi. Onların da Türkiye'ye geçişi kolaylaştırıldı. Barınma ihtiyacı olanlara da yine KKTC temsilciliği, KKTC yetkilileri

0: ve yine Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği de yardımcı oluyorlar. Her türlü buradaki ihtiyaçları da o kişilerin karşılanıyor diyelim. Çalışmalar, arama faaliyetleri de sürüyor, sürmeye de devam edecek diyelim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Yasin Anzerli'ye ve kameraman arkadaşımıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dört büyük kulübün başkanlarını İstanbul'da kabul etti. Bakalım o görüşmenin detaylarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yöneticileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yanı sıra yine kulüplerin yönetim kurullarını da kabul etti. Sosyal medyadan kabullere ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kapartacağına yürekten inanıyor. Tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi vardı bugün, ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle o seçim ertelendi. Üsküdar Belediye Meclisi Başkan Vekili seçimi için toplandı. Toplantının başlaması için önce yoklama yapıldı. Salonda 22 meclis üyesinin olduğu belirlendi. CHP grubunun meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle de seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, gözaltındaki CHP'li meclis üyelerinin oy kullanabilmelerini teminen seçime CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı aldıklarını belirtti ve tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti, ancak AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'ni yarın Ankara'da yapacak. Partinin 5. Olağan Kongresi Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak. Delegelerin katılımıyla yine parti organlarının seçimi yapılacak. Tüzük değerlendirilecek ve önümüzdeki siyasi döneme ilişkin bildirge kamuoyuyla paylaşılacak. Parti ismi, tüzük veya programında değişiklik yapılması beklenmiyor. Eş genel başkanlar Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'nın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Partinin merkez yürütme kurulu ve parti meclisinde ise sınırlı sayıda değişiklik öngörülüyor. Orta vadeli program yarın Beştepe'de açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 yıllarını kapsayan o ekonomik haritayı, enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedeflerini paylaşacak.
2: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 rotası yarın belli olacak. Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programın detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. Orta vadeli programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirlenecek. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da orta vadeli programda yer alacak. Orta vadeli programla makroekonomik politikalar da belirlenecek. Temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ortaya konulacak. Program duyurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak. 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli programda ekonominin 2026'ya %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl içinde %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olması öngörülmüştü.
1: Okulların açılmasına az bir süre kala okul servisi fiyatları yine gündemde. Peki bu yıl İstanbul'da okul servisleri için fiyat tarifesi

0: Nasıl, veliler neye dikkat etmeli? Yanıtlar Habertürk muhabiri İrem Şimşek'in haberinde.
1: Ücretle ilgili tabii değişik ekonomik sınıflardan öğrenci velilerimiz var. İşte kimine daha kolay geliyor ücret, kimine daha zor geliyor ama 11-12 doluluk oranları mevcut.
2: Yeni eğitim öğretim yılına artık az bir süre kaldı. Velilerin gündemi ortak. Bu yıl okul servisine ne kadarlık bütçe ayırmak gerekecek?
3: Özellikle büyük şehirlerde velilerin en büyük harcama kalemlerinden birisi de okul servisi ücretleri. İstanbul'da bu yıl servis ücretlerine %10 zam yapıldı.
1: Buna göre işte 0-1 kilometre 4456 lira, 1-3 kilometre 4700 lira, 3-5 kilometre de 5100 lira gibi ücretlerle belirlendi.
2: Servis fiyatları yıllık 39 bin liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. Kilometre aralığına göre tarife değişirken 25 kilometre üstü için her kilometre başına 87 lira 99 kuruş alınıyor. Peki veliler servis seçerken nelere dikkat etmeli?
1: Anaokulu, ilkokul ve ortaokul servislerinde rehber personel bulunmak zorunda. Her koltukta çalışabilir bir emniyet kemeri olacak. Acil çıkış yerleri olacak. Aracın orta kapısı elle kontrol edilecek şekilde dışarıdan açılıp kapatılacak.
2: Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus korsan servisler.
1: İstanbul'da okul ve personel taşımacılığı 34LAA001, 34LZZ999 kombinasyonu tahtitli servis plakası ile yapılıyor. Bunun dışında yapılan taşımacılıklar korsan taşımacılıklar.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik diplomasi trafiği yeniden hızlandı. ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek. ABD heyetinin sonraki durağı ise Kiev olacak.
2: Amerikalı bürokratlar harekete geçti. Savaşın iki başkentinde diplomasi trafiği hız kazandı. Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerikalı temsilcilerle görüşeceğini açıkladı. İki ismi Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriev karşıladı. Dmitriev, Witkoff ve Kushner'ın Putin'le daha önce yaptığı tüm görüşmelere de katılmış, Rus petrolüne yönelik Amerikan yaptırımlarında muafiyet sağlanmasına ilişkin müzakerelerde rol oynamıştı. Witkoff ve Kushner, Moskova temaslarının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidecek. Putin, Amerikan heyetinin ziyareti öncesinde Kiev'e 3 gün boyunca saldırı düzenlenmemesi emri verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Amerikan heyetinin ziyareti sırasında Rus hava sahasına saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Diplomatik alandaki sükunet arayışına karşın cephede çatışmalar sürüyor. Rusya, Kiev'deki Ukrayna Güvenlik Servisi binasını insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Zelenski saldırıda isabet alan bir binada 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'nın Dnieper bölgesindeki çelik fabrikasına balistik füzeyle saldırısında da 5 kişi hayatını kaybetti. Rusya, Çornomorsk limanında iki dökme yük gemisiyle bir konteyner gemisi, Odessa yakınlarında ise bir başka geminin vurulduğunu da açıkladı. Moskova, gemilerin Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıdığını öne sürdü.
0: ABD ordusunda İran operasyonları ile ilgili bilgi sızıntısı iddiaları gündemde. Ülke basınından sızan iddiaya göre bunun kaynağını belirlemek için üst düzey personele yalan makinesi testi uygulandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgi sızıntısı krizi yaşanıyor. Pentagon'un İran saldırıları nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine ordu alarma geçti. Amerikan basınından New York Times gazetesi, Genelkurmay'da görevli yaklaşık 50 üst düzey personelin yalan makinesi testine tabi tutulduğunu öne sürdü. İddiaya göre geçen ay hem sivil hem de askeri üst düzey yetkililere tek tek poligraf testi uygulandı. Test sırasında personele İran'a yönelik operasyonların gizli bilgileri basına ifşa edip etmedikleri soruldu. Sızıntılara dair raporlarda Amerikan ordusunun İran çatışmaları nedeniyle mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediği bilgisi yer alıyordu. Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise test iddialarına yorum yapmaktan kaçındı. Ancak sözcü ulusal güvenliği ilgilendiren gizli bilgilerin sızdırılmasının son derece ciddiye alındığını vurguladı. Geçen haftalarda Amerikan medyasında İran'a yönelik saldırılar esnasında mühimmat stokunda sıkıntı yaşandığına dair haberler sıkça yer almıştı.
0: Trump yönetimi İran'la savaşın ardından Orta Doğu'nun siyasi ve güvenlik haritasını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Bu Axios'un haberine göre bir iddia. Planın merkezinde de İran'ı bölgesel bir ittifakla çevrelemek ve Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşmeyi sağlamak var.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi İran'la savaşın ardından Orta Doğu'yu yeniden şekillendirecek bir plan üzerinde çalışıyor. Beyaz Saray, İran'ı bölgesel bir ittifakla çevrelemeyi, Gazze ve Lübnan'daki krizleri sona erdirmeyi ve Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini sağlamayı hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesi iddiayı iki Amerikalı yetkili ve konuya yakın kaynaklara dayandırdı. Habere göre henüz taslak aşamasındaki plan 3 temel sütun üzerine kuruluyor. İlk hedef Amerika Birleşik Devletleri'nin garantörlüğünde bölge ülkelerinden oluşacak yeni bir ittifakla İran'ı çevrelemek ve baskı altında tutmak. İkinci hedef 7 Ekim'in ardından bölgedeki krizleri sona erdirmek için Gazze planında ilerlenmesi, İsrail-Suriye Güvenlik Anlaşması ve İsrail-Lübnan Mutabakatı'nın uygulanması. Üçüncü olaraksa İbrahim Anlaşmalarını genişletmek hedefleniyor. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda danışmanlarıyla bu konuda iki özel toplantı yaptığı ve savaş sonrası için çok daha büyük bir proje üzerinde çalıştığını söylediği belirtildi. Planın birkaç hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
0: Gazze saldırılarının ardından Batı Şeria'da da toprak işgalini sürdüren İsrail ordusu bölgeye ilişkin yeni bir harita yayınladı. Haritaya göre güvenlik gerekçesiyle bölgede yeni bir askeri kule ve yol inşa edilmesi planlanıyor.
2: Batı Şeria'da İsrail işgali genişliyor. Birleşmiş Milletler'e göre 2023'ten bu yana yerleşimci şiddeti nedeniyle 6400'den fazla Filistinli yerinden edildi. 130 yerleşim yerinin etkilendiği süreçte 48 Filistin yerleşimi tamamen boşaltıldı. Sadece bu yıl 2500'den fazla Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. Yerinden edilenlerin yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler yerleşimci saldırıları ve kısıtlamalar nedeniyle bölgedeki insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. Açıklamanın ardından İsrail'den Batı Şeria'daki arazilerle ilgili yeni bir işgal adımı geldi. İsrail ordusunun Cenin'in Kabatiya kasabasında yaklaşık 7,5 dönümlük Filistin toprağına askeri ve güvenlik gerekçesiyle el koyma kararı aldığı bildirildi. İsrail ordusu ayrıca yeni bir harita yayınladı. Haritaya göre bölgede askeri kuleyle sonlandırılması planlanan yeni bir yol inşa edilmesi öngörülüyor. Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu bu adımın bölgedeki yasa dışı yerleşimleri birbirine bağlayacak bir altyapı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Yapılacak yolun yasa dışı NOA yerleşimiyle tehlikeli bir coğrafi bağlantı kuracağı ve yeni işgallerin önünü açacağı vurgulandı. Komisyona göre İsrail'in mevcut hükümeti döneminde yaklaşık 109 bin dönüm Filistin toprağına el konuldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yolcu uçağında çıkan olay uçağın acil iniş yapmasına yol açtı. Diğer yolculara saldıran ve kendisine müdahale eden bir kişiyi de ısıran o yolcu plastik kelepçe ve koli bandıyla koltuğuna bağlandı.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde uçakta taşkınlık çıkaran bir yolcu koli bandıyla koltuğuna bağlandı. Olay American Airlines'in Dallas'tan Newark'a giden 618 sefer sayılı uçağında yaşandı. Görgü tanıklarına göre bir yolcuya vuran 67 yaşındaki saldırgan, kendisine müdahale etmeye çalışan bir kadına ve kabin ekibine de saldırdı. Yolcunun ırkçı ifadeler kullandığı, küfürler ettiği ve özellikle arkasındaki kadınlara yönelik rahatsız edici sözler söylediği öne sürüldü. Bunun üzerine emekli bir polis memuru ve iki yolcu olaya müdahale etti. Saldırganın bilekleri önce plastik kelepçeyle bağlandı. Ancak direnmeye devam edip müdahale eden emekli polisi ısırınca bu kez koli bandıyla birinci sınıftaki koltuğuna sabitlendi. Federal Havacılık İdaresi'ne göre uçak Yaşanan olay nedeniyle Baltimore Washington Uluslararası Havalimanı'na yönlendirilerek güvenli şekilde indirildi. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Uçak daha sonra Newark'a yoluna devam etti.
0: Kocaeli'de bilim merkezine dönüştürülen uçakta birdenbire yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye müdahale etti. İşte o yangının görüntüsü Çayırova ilçesinde havacılık bilim merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Hızla büyüyen yangın uçağın tamamını sardı. Ekipler yangına müdahale etti ve uçağın yanan kuyruğu itfaiye aracının üzerine düştü. Ekiplerin müdahalesi sonucu neyse ki yangın söndürüldü. Uçakta ama büyük hasar olmuştu. Neyse ki yaralanan olmadı. Antalya'da düzenlenecek COP31 konferansı için hazırlıklar devam ediyor. COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışı yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'in Antalya için bir fırsat olduğunu söyledi.
4: Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Yaklaşık 100 bini aşkın bir misafirden bahsediyoruz. COP31 organizasyonu Antalya için bir fırsattır. Çünkü dünyanın dikkati Antalya'ya çevrilecek.
2: COP31'in öneminden bahsetti. Yapılan yatırımları anlattı.
4: Turistlerimiz, vatandaşlarımız yolların kalitesizliğinden şikayetçiydi. Büyük bir ihtiyaçtı. Tam 38 kilometrelik Belek turizm yolunu Allah'ın izniyle tamamladık.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışına katıldı.
4: Bu yollar sadece COP31 için mi yapıldı? Elbette hayır. Zirve bitecek. Herkes ülkesine dönecek ama bu yollar, bu hizmetler burada kalacak.
2: Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.
5: 2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesis sayısı 523, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150.955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesis sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619.644'e yükselmiştir.
2: 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31'de devlet başkanları, bilim insanları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençler Antalya'da bir araya gelecek.
0: Yeni eğitim öğretim yılı öncesi özel okul ücretleri yine tartışma konusu. Veliler bu zamların fahiş olduğunu, okul sahipleri ise makul olduğunu düşünüyor.
6: Türkiye'de 13 bin özel okul var ama içerisinde 70-80 okulun uyguladığı ücretlerle bütün sektörü böyle mercek altına alan, sanki her okul çok yüksek ücretler uyguluyormuş gibi vurgulayan haberlerle karşılaşıyoruz. Bu gerçekten bizim için üzücü bir durumdur.
2: Özel okul ücretlerine ilişkin tepkilere sektörden yanıt var. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşer, okulların çoğunda ücretlerin makul ve mantıklı olduğunu söyledi.
6: Özel okullarda genel anlamda %80'inin uyguladığı ücretlerden haberdarız. Hepsinde de makul ve mantıklı eğitim öğretim ücretleri, yemek ücretleri ve yayın ücretleri alınması konusunda dernek olarak her türlü çabayı gösteriyoruz.
2: İbrahim Taşer'in gündeminde özel okullardaki servis ücretleri de vardı.
6: Özel okullar servislerden bir kar sağlama peşinde değiller. Onlardan bir komisyon falan almıyorlar yani. Sadece özel okullardaki servis ücretinin maliyetinde araçların yeni ve konforlu olması, içerisinde hostes kullanılması, servis ücretlerinde ister istemez bir artış meydana getiriyor. Parça fiyatları, akaryakıt fiyatları, bunların hepsini dikkate alarak bir fiyat belirliyorlar.
0: Şimdi Trabzon'a gidelim. Av yasağı kalktı ve tezgahlar hareketlendi, balık tezgahları. Bu yılın balığı ise palamut. 100 liradan satışta Trabzon'da.
7: Köylere maaşlı olan balıklar bunlar. Buyurun.
2: Av yasağı kalktı. Ağlar deri

0: denize atıldı. Çeşit çeşit balıklar tezgahtaki yerini aldı.
1: Yeni gelen. Tezgahta şu an istavrit'te var, mezgit'te var, barbon'da var, palamut'ta var. Yani diğer çeşitler zaten oluyor.
0: Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte tezgahlar doldu. Balıkseverler özlediği lezzete yeniden kavuştu.
2: Denizlerde av sezonu başladı. Tezgahlarsa palamutla şenlendi.
1: Geçen sene hamsilen başladı, palamut yoktu. Bu sene tam tersi, palamut başladı, hamsi az az geliyor. Yani bu da Allah'ın bir takdiridir diyelim. Bu sene tam bollukla başladı.
3: Bu yıl biraz daha palamut bol, tadına bakacağız.
4: Eylül bir başlangıcından bu yana bir fil tip palamut devam ediyor. Evet, genelde çeşit hepsi var. Ama yoğunluk palamut üzerine. Bunu da 3-4 senedir halkımız özlemini çekiyor. Bu bollukta da özlemini gideriyor.
5: Bence güzel. 100 lira, 125 lira, 150 lira büyüklüğüne göre.
2: Palamut aldınız, ne yapacaksınız?
6: Ekşili, domatesli, maydanozlu, soğanlı, soslu, güzel, verecek fırına.
2: Karadeniz'de tezgahın sultanı hamsi. Hamsi de az miktarda ağlara takılırken tezgahtaki fiyatı ise 150 lira.
0: Trabzon'da tezgahlarda istavrit 100, mezgit 200, çupra 500, levrekse 600 liradan satışa sunuluyor.
7: Evet, şimdi ilginç bir meseleyi konuşacağız. Böyle bir cep açtık. Fahri Trafik Müfettişi'nin yazdıkları cezalar zaman zaman tartışma konusu oluyor. En son Ankara'da bir kişi bu Fahri Müfettiş'in yazdığı yüksek tutarlı cezayı gitti mahkeme yoluyla itiraz etti. Ve lehine bir karar çıktı o kişinin. Hatta gerekçe de şuydu, fotoğrafla ya da görüntüyle ispat edilememesi ceza karşısında avantajlı duruma geçmesi. Ve bu yüzden de mahkeme onun lehine bir karar verdi. Peki bu tarz durumlarda haksız görülen ya da şüpheli olan cezalara karşı nasıl itiraz yolları var? Bunu konuşacağız. Konuğumuz var. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu bizimle birlikte. Aydın Bey, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
7: Sağ olunuz.
8: Çok önemli bir konu, evet. Gerçekten.
7: Şöyle de bir istatistik var arkamızda. Dilerseniz yaklaşalım Aydın Bey önce. Sonra döneriz. Bilgisayarınızda notlarınız var galiba. Şimdi neredeyse 7 ayda 500.000 tutanak tutmuş Fahri Trafik Müfettişleri. Yani 500 bine yakın, 487.270 Ocak'la Temmuz ayları arasında bu yıl. Ve ilk sırada da ceza nedenlerinin başında da şey geliyor, seyir halindeyken cep telefonu kullanması sürücülerin. Ardından hemen kırmızı ışık ihlali, tehlikeli şerit değiştirme. Tabii şimdi akla şu geliyor Aydın Bey, buyurun masaya doğru yaklaşalım tekrar. Ben yıllar önce bir haber yapmıştım İstanbul'da, hatta bir haber serisine dönüşmüştü. Esenler'in Fatih Mahallesi'nde sırayla herkese ceza geliyordu. Hepsinde Fahri Trafik Müfettişleri.
8: Hatırlıyorum Tuğba.
7: Benzeri yine Ümraniye'de bir sokakta da vardı. İnsanlar evimizin önüne park ediyoruz arabamızı. Bir bakıyoruz ceza yiyoruz diye böyle epey isyan ediyorlardı. Ben tabii ki zan altında bırakmayalım. O cezaların büyük kısmı tutanaklarla belgeleniyor. Haklı yere de kesilmiş cezalar olabilir. Ancak böyle şüpheli bir durum varsa ne yapmak lazım? Önce onu sorayım.
8: Çok önemli bir hususa değiniyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben her şeyden önce şunu söyleyeyim. Bir Fahri Trafik Müfettişi'nin kendisini ifşa etmesi halinde onun Fahri Müfettişliği iptal edilebilir. Deşifre edemez kendisini. Ben niye ediyorum? Ben çünkü eski bir Fahri Trafik Müfettişiyim.
7: Öyle mi? Evet.
8: O nedenle...
7: Evet, o dönemde de o sokakta, mahallede herkes birbirinden şüpheleniyordu. Acaba kim?
8: Ama
7: böyle bir dedektif
8: o olayın özelinde konuşacaksak şunu ifade edeyim. Bazı kolluk görevlilerine başvuruları halinde Fahri Trafik Müfettişliği yetkisi veriliyor. Yani adam trafik polisi değil. Ama bir başka yerde jandarma assubayı veya kollukta başka bir polis biriminde, güvenlik biriminde, asayiş biriminde, başka bir birimde görev yapan bir polis şefi ya da polis memuru. Onlar da istedikleri takdirde Fahri Trafik Müfettişliği belgesi alıp tutanak düzenleme yetkisine, yani Fahri Trafik Müfettişliği'nin sahip olduğu yetkilere sahip oluyorlar.
7: Bir sınavı mı var?
8: Eğitimleri var. Eğitimleri var. Ama kolluk görevlileri için
7: doğrudan
8: bu çok daha kolay oluyor. O sizin üst üste aynı yerde kesilen cezalarda Fahri trafik müfettişi değil. O tutanakları düzenleyen Fahri trafik müfettişi değil. Peki neden öyle zannetti mağdurlar? Çünkü kolluk görevlileri de Fahri trafik müfettişliği bürosuna intikal ettiriyor.
9: Evet.
8: Tutanaklarını hatırlıyorsunuz. Hı-hı. Dernek Başkanı Sami Güleççüz'le görüşmüştünüz. Muhteşem bir hafıza bu arada, maşallah diyelim. O tutanakları düzenleyen kolluk, resmi kolluk. Ama trafik polisi olmadığı için Fahri Trafik Müfettişliği Bürosu, Fahri Trafik Müfettişliği Bürosu tutanakları cezaya, ceza şeyine, ihbarnamesine çeviriyor ve gönderiyor. İlk baktığı yer vatandaşın, düzenleyen yer Fahri Trafik Müfettişliği Bürosu. Evet. Ama oraya kayıtlı olanlar sadece Fahri Trafik Müfettişliği değil. Onlar değil sadece. Fahri Trafik Müfettişliği sıfatı kazanmış kolluk görevlilerine de veriliyor. Evet.
9: Peki diyelim bir ceza geldi. Ne yapacak vatandaş eğer şüpheli bir durumsa, itiraz etmek istiyorsa, kendinden eminse örneğin. Yani kafasına göre bir Fahri Trafik Müfettişi de herhalde
8: tutanak düzenleyemez.
9: Tutanak düzenleyemez değil mi?
8: Düzenleyemez, onun ruhsatı iptal olur. Hemen ruhsatı iptal olacağı gibi karşı taraf, yani ben böyle bir ihlalde bulunmadım, hatta o şehirde de bulunmadım diye ispat ederse bu durumu, o Fahri Trafik Müfettişi hem elinden o yetkisi alınır ki şu anda çok kolay, mobil uygulama var, tak diye kilitliyorlar.
9: Evet.
8: Giremiyor.
9: Evet. Peki ne yapacak itiraz etmek isteyen kişi, nereye başvurmalı?
8: Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurur. Bu arada Cumhuriyet Savcılığı'na da şikayet eder. Der ki benim hakkımda böyle bir ithamda bulunmuş, ben böyle bir şey yapmadım. İspat eder bunu belgelerle. Kamera kayıtları vardır, ETS kayıtları vardır. Araç takip sistemi varsa oradan belgelenebilir. Ama şunu ifade edeyim. Program başında dedim ki Fahri Trafik Müfettişi'nin kendisini ifsa etmesi halinde bu büyük bir ihlaldir. Yaptığı görev itibariyle.
9: Belli etmemesi lazım.
8: Belli etmemesi lazım. Ayrıca Fahri Trafik Müfettişliği sıfatını kazanan kişi 40 yaşını geçmiş, yüksek tahsilli vesaire vesaire, evet, şu kadar yıllık ehliyetli. İşte ceza belli cezalara muhatap olmamış gibi kriterler var.
9: Evet. Peki, kolay değil yani, değil mi?
8: Peki karşılığında ne alıyor Fahri Trafik Müfettişliği?
9: Bu gönüllü bir iş.
8: Tamamen gönüllü. Şimdi düşünün, bir Fahri Trafik Müfettişi'siz siz. Siz olamazsınız 40 yaşın altında olduğunuz için.
9: Az kaldı hocam.
8: Siz yolda seyrederken bir aracın şey yaptığını görüyorsunuz. O ne diyorlar onlara?
9: Kuralsız şerit değiştiriyor.
8: Kuralsız şerit değiştiriyor.
9: Makas attı diye.
8: Makas atıyor.
9: Ya da drift.
8: Onu plakasını almanız yetmiyor. Hem arabanızı kullanacaksınız, hem plakasını kaydedeceksiniz, nereye yazacaksınız.
9: O an,
8: hem arabanın modelini,
9: rengi.
8: Tabii markası, rengi, olayın saati, günü ve de adresi. Bütün bunları yapacaksınız ve gönüllü olarak.
9: Peki bunu fotoğraflamak o sırada trafikte, o da direksiyon başında.
8: Nasıl, mümkün mü?
9: Mümkün değil.
8: Peki fotoğrafladınız.
9: Araç kamerasına denk gelebilir
8: fotoğrafladınız,
9: varsa.
8: Fotoğrafladınız. Kişisel veriler koruma kanunu aykırı olarak
9: tabii
8: fotoğrafladınız. Dediniz ki ben nasılsa bir Fahri Trafik Müfettişi olarak bu ihlalin kanıtı için kullanacağım. Gerekirse resmi mercilere vereceğim. Kimseyle paylaşmayacağım. Güzel de o sırada ihlalde bulunan vatandaş sizi görürse, fotoğraf çekiyor da video çekiyor diye, evet, başınız derde girer mi?
9: Bir de trafikteysek eğer o da aslında ihlal.
8: Tabii,
9: değil mi? Fotoğraf çekmek
8: ihlal
9: için.
8: Başka bir trafik müfettişi de ceza yazar telefon kullanıyor.
9: Zincirleme olarak böyle devam eder.
8: O nedenle ispat yükümlülüğü yok. Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde.
9: Peki bu ceza var. Nasıl iptal oldu Ankara'daki? Çünkü şunu...
8: Bu kararlar kesin, temizlik kabil değil. Yoğur siyah derse ki demiştir hakim. Ancak Anayasa Mahkemesi'ne götürürsünüz süresinde. Bir yıl masraf edersiniz. Anayasa Mahkemesi'nde sıraya girer ki girmişler vardır daha önceden. Ve o iptalle ilgili karar bozulur. Çünkü fahri trak müfettişinin ispat yükümlülüğü yok. Ayrıca fahri trak müfettişleri her konuda ceza yazamaz. Muayenesi geçmiş, efendime söyleyeyim hız yapmış. Nereden biliyorsun, sende radar mı var?
9: Ölçemez o an.
8: Durdurup bakıyorum, ehliyet soramaz. Ehliyet soramaz. Bakın emniyet kemerini takmadığını görüyor.
9: Görür. O görüyor. Net.
8: Yani koruyucu ekipman kullanmamak.
9: Kasksız bir motosikletle değil.
8: Kasksız gidiyor. Hı hı. Trafik işaretlerine uymamak.
9: Emniyet şeridi en çok dert yanılan konulardan biri.
8: Evet. Yani her konuda ceza yazma yetkisi yok. Hı hı. Muayenesi geçmiş yazamaz. Bilmez ki, ruhsatına da bakamaz.
9: Tabii onlar trafik polislerine.
8: Fahri trafik müfettişleri tamamen gönüllü. Hı hı. O halde halkımız niye isyan ediyor, feryat ediyor? Ben halktan yanayım, tüketiciden yanayım.
9: Evet, yani tüketicilerin aydın abisisiniz artık.
8: Fahri trafik müfettişi olmam, fahri trafik müfettişlerini muhafaza edeceğim anlamına gelmez. Her şeyden önce doğrudan yanayım.
9: Bir kere Aydın Bey, lafınızı balla biliyorum. İnsanlar en çok şöyle sanıyor. Sanki fahri trafik müfettişleri sürekli ceza kesiyor ve bu cezalar üzerinden de sanki ceza, maddi bir kazanç elde ediyor.
8: Kesinlikle
9: gibi.
8: Bir böyle defa bir şey, ceza kesemezler. Fahri trafik müfettişlerinin hiçbir çıkarı yoktur.
9: Sadece tutanak tutuyorlar.
8: Ayrıca tutanak düzenlerler. Bu düzenledikleri tutanak elektronik ortamda fahri trafik müfettişi bürosuna, yani trafik birimine gider. Orası bakar, inceler aracın plakası, evet, rengi, markası, mahal, hı-hı, vesaire uygunsa, evet, bunu ceza ihbarnamesine dönüştürür.
9: Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet.
8: Vatandaşlarımızın, benim istirhamım son olarak, tamam, zaman bitti. Kurallara uymaları lazım.
9: Çok sağ olun.
8: Onlar Aymi, trafikte görünmeyen gözlerimiz.
9: Şimdi bir gelişme var. Filenin Sultanları finalde. Aydın Bey, lafınızı valla veriyorum. Güzel bir haberle devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bu arada İyi size katkılarınız için. HT Spor yorumcusu Aslı Duru bizimle. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'la karşılaşmıştı ve set vermeden kazandık. 3-0'lık skorla finale yükseldi Filenin Sultanları. Şimdi konuğumuza bırakıyorum sözü. Aslı, nasıl değerlendiriyorsunuz bu zaferi? Finaldeyiz.
10: Tuğba Sedekoğlu, çok çok teşekkürler. Gerçekten müthiş bir mutluluk. Filenin Sultanları tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası finalinde ve biz eminiz ki ikinci kez de o kupa İstanbul'da burada kalacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndayız. Kameraman arkadaşım Efe Aldemir'le birlikte şu an basına ayrılmış Mikson alanındayız. Tabii ki kızlar sahada müthiş bir coşku, müthiş bir mutluluk yaşamaktalar. Sırbistan'ı aslında hiç kimsenin de beklemediği çok net bir skorla, 3-0'la geçtiler. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Sırbistan'da inanın bu turnuvanın favorilerindendi. Dünya voleyboluna baktığımızda en ağır toplardan diye nitelendirebiliriz. 3-2 olabilir, 3-1 olabilirdi mücadele ama hiç beklemediğimiz bir Sırbistan'ı gördük bugün Türkiye karşısında. Aslında tabii ki Filenin Sultanları'nın onları bloklarda ne kadar iyi durdurduğunu gördük. Kaptan Eda Erdem'in müthiş bir performansı vardı. Yani ilk iki sette hem kaptandan 9 sayı hem file önünde Zehra'dan 9 sayı, ilk iki sette 18 sayı gibi müthiş bir üstünlük sağladılar. Ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda büyük bir coşku var. Bilmiyorum size kadar geliyor mu sesler ama bir başkadır. Benim memleketim çalıyor şu anda sahada. Coşku çok çok büyük ve şu an artık finaldeki rakibimizi bekleyeceğiz. Birazdan da İtalya-Polonya karşılaşmasından gelecek takım Türkiye'nin finaldeki rakibi olacak, Tuğba Sedekoğlu.
9: Evet, gerçekten Filenin Sultanları yüzümüzü hep güldürüyor. Yazın Milletler Ligi'nde şampiyon oldular. Şimdi yine SEV Avrupa Şampiyonası'nda finale adlarını yazdırdılar. Hem de net bir skorla turnuvanın sizin de belirttiğiniz gibi favorilerinden Sırbistan'ı rahat yendik, geçtik. Şimdi siz de bahsettiniz, Polonya ile İtalya maçından çıkacak sonucu bekliyoruz. Acaba beklenti ne? Şu an maçın tabii ne durumda olduğunu bilmiyorum, takip edemiyorum ben ama finale kim yükselir sizce?
10: Şimdi şöyle, bu maç henüz tamamlandı. Mücadelede yine bu salonda saat 19'da başlayacak.
9: Daha başlamadı.
10: Henüz başlamadı. Aslında bütün voleybol severlerim. Evet, evet, daha başlamadı. 19'da İtalya-Polonya mücadelesi. Aslında Avrupa Şampiyonası grup maçları başladığında buradan herkes bir Türkiye-İtalya finali bekliyordu. Bakalım beklenen olacak mı? Çünkü Polonya çeyrek finalde aslında çok kırılma anları yaşadı. Şöyle ki, Polonya yaklaşık 3 senedir çeyrek final

0: de elenen bir takımdı. O bir türlü o eşiği aşamıyordu. O eşiği aştı bu kez ve Polonya adını yarı finale yazdırdı. Bakalım İtalya karşısında nasıl bir mücadele sergileyecek, ama orada da yine soracak olursanız oranın favorisi de İtalya. Herkesin beklediği bir Türkiye-İtalya finali izletecek mi tüm voleybol severlere? Bakalım bu voleybol camiası diyelim. Orada da gerçekten önemli oyuncular var. İtalya'da Paolo Egonu faktörü var. Polonya'da Stisha faktörü var. Orada da çok fazla inişli çıkışlı bir mücadele olabilir. Ama bugünün özelinde yine Sırbistan maçına bakacak olursak aslında maçın X faktörü belki de Sırbistan antrenörü Zoran Terzic'ti diyebiliriz. Çünkü Zoran Terzic'in ikinci setin hemen başında bir tepkisi oldu hakeme. Dört pas, yani biliyorsunuz voleybolda üç pas topu karşı sahaya atmak durumundasınız. Bir dört pas itirazı oldu. Dört pas hatası verdi. Buna itiraz etti Zoran Terzic. Uzun süre devam etti itirazlarına. Ve itirazlar sonucu tribünlerden de açıkçası müthiş bir ıslık yağmuru vardı. Hakem çok direndi ve akabinde kendisini sarı kartla cezalandırdı. Aslında bu dakikadan sonra da rüzgar iyice Türkiye'nin lehine döndü diyebiliriz. Hani böyledir ya, belki oyunu bıraksaydı ya da tamamen o sayıyı kabul etseydi Zoran Terzic farklı bir şekilde oynayabilirdi. Ve bu dakikadan sonra da Sırbistan'ın pasörü Maja Ognojevic'i sahadan aldı Terzic. Maja ile devam etmedi, Mirković ile devam etti. Böyle bir mücadele sonunda da sahadan galip ayrılan taraf Filenin Sultanları 3-0'la adını finale yazdırdı ve şimdi finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Gerçekten sahada da müthiş bir coşku var şu anda. Evet. O coşku da devam etmekte.
1: Özellikle son dönemde bu tabii başarılarla birlikte kız çocuklarının da ilgisi çok arttı voleybola. Ben hep görüyorum ailesiyle 7'den 70'e voleybol maçlarında tribünlerde yerlerini alıyorlar. Bu da çok tabii mutluluk veriyor. Bizim gönlümüzde tabii ki hep şampiyon Filenin Sultanları, ama bu turnuva özelinde de favoriyiz diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle Tuğba Sedikoğlu, katılıyorum. Altını böyle kırmızı kalemle çizmek gerekir. Şimdi şöyle bir şey, İstanbul'a aldığımızda bu turnuvayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da bunu özellikle altını çizmişti. Biz buraya son şampiyon ünvanıyla, yani 2023 yılında elde ettiğimiz son şampiyon ünvanıyla çıktık ve burada da kalacağız. Yani bu kupa buradan gitmeyecek, İstanbul'da kalacak demişti. O da niye? İşte sizin de az önce altını çizdiğiniz gibi küçük kız çocuk sporlarıyla başlayıp o spor okullarından sonra voleybolun bir fabrika voleybol projesi var. O fabrika voleybol projesinden çıkan çocukların zaman zaman diğer altyapılarda kendilerine yer bulabildiğini görüyoruz. Altyapılardan seçilen çocukların da milli takımın alt kategorilerinde yıldızlar, gençler, ki bu sene biliyorsunuz Akdeniz oyunlarında da şampiyonluk getiren bir yine kadın milli voleybol takımımız var. Yani aslında bu yaz dolu dolu bir voleybol takvimi yaşadı diyebiliriz. Ve o takviminde artık son yaprağındayız. Burada o kupa İstanbul'da kalacak Filenin Sultanları'nın bu performansa devam ettiği sürece.
1: Peki final maçı ne zaman? Son olarak bir de onu sorayım.
0: Şu anda final maçının saati belli değil. Final maçı 6 Eylül pazar oynanacak ama şu yarın. Andaki diğer finalin karşılaşmasının ardından saat 19'daki İtalya-Polonya mücadelesinden çıkacak rakipten sonra final mücadelesinin saati belli olacak. Çünkü zira sadece final maçı oynanmayacak, bir de üçüncülük dördüncülük mücadelesi de oynanacak. Üçüncülük dördüncülük mücadelesinin ardından da final maçına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu. İlerleyen saatlerde de maçın başlama saati belli olacak diyelim.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Eminim oradaki atmosferde, o coşkulu ortamda devam ediyordur, kutluyordur herkes doyasıya bu sonucu, bu başarıyı. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için diyelim. HT Spor yorumcusu Aslı Duru bizimle birlikteydi. Bir son dakika gelişmesiyle, yüzümüzü güldüren bir son dakika haberiyle devam ettik. Filenin Sultanları finalde. Sırbistan'ı 3-0 gibi net ve rahat bir skorla geçti. kadın voleybol A milli takımımız. Yazın da yüzümüzü güldürmüşlerdi. Milletler Ligi'nde şampiyon olmuşlardı. Şimdi bu turnuvada da Avrupa Şampiyonası'nda da adını finale yazdırdı filenin sultanları. Aynı zamanda artık finalin sultanları da oldular. Çünkü her turnuvada başarılıyız. Bizi mutlu etti bu haber. Göğsümüzü kapattı. Yarın

Final maçı oynanacak, saati daha belli değil. Yarın da yine nefeslerimizi tutup takip edeceğiz o karşılaşmayı. Şimdi tabii nefeslerin tutulduğu bir başka karşılaşma daha var. Bugün Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var. Süper Lig sezonunun yani Süper Lig'de sezonun ilk derbisi bu. Dördüncü haftada. Akşam 20'de başlayacak maç. Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki bu sezonun ilk derbisi için acaba taraftar ne diyor sokakta? O röportajları izleyeceğiz şimdi haberimizde ve bu dilimi noktalayacağız. Birazdan ana haber başlayacak. Esra Toptaş sizlerle olacak. İyi akşamlar diliyorum.

0: Derbiler futbolun bayramıdır. Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe, arkamda gördüğünüz Çoban İstadı Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takımın taraftarlarına sorduk. Hem Kadıköy'de hem Beşiktaş'ta nasıl bir maç olur? Golleri kim atar? Skor tahmininiz nedir? Bakalım neler demişler. Sezonun ilk derbisi Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanacak. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bunu sorarak başlamış olalım.
1: Bence biz 3-1 yeneriz. Golleri de bir tane Orkun atar. Diğerlerini de şey atar, Vlahovic. 3-1 yeneriz yani. Vlahovic atar, bir de Orkun atar.
2: Ya ben Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ın kazanmasını istiyorum. Bence kıyasıya bir mücadele olur. Çünkü Talişka'yı kaybetti Fenerbahçe. Önemli bir kayıp onlar için bence. Skor üretmekte zorlanacaklarını düşünüyorum. Skor tahmini 2-1 diyeyim. Bence Vlahovic formda 3 gol attı. Kesinlikle gol atar. Bir de ben kornerden falan bir gol bekliyorum Beşiktaş'ta.
3: Valla çok coşkulu bir maç bekliyoruz. Çünkü iki takım da yeni transferler yaptı. Yani 3 ihtimalli bir maç. Ama tabii ki gönlümüz Beşiktaş'tan yana. Beşiktaşlı olduğumuz için herkes kendi takımını yemesini ister. Ben Beşiktaş'ın kazanacağına inanıyorum. 2-1 Vlahovic atar. Orkun atacağını düşünüyorum. Onlardan da yeni şey atabilir. Greenman atabilir diye düşünüyorum.
4: Yani Çorum Spor'dan sonra bir Dusan Vlahovic'in bu maçta da bir 3 tane atmasını bekliyorum yine aynı şekilde. Sağ tarafta zaten Ernest Pogba var. Orkun Kökçü'yle beraber Galatasaray'ın geçen sezon gibi 5-0'lık bir galibiyet almasını bekliyorum.
0: Skor tahmini alayım. Bir de golleri kim atar?
4: Yani Dusan atar bir tane. Orkun Kökçü'nün asisti olur. Bir tane de Muru'yla atar. 3-2'lik falan bir skor tahminim var.
5: Ben açıkçası Beşiktaşlı olarak Fener'in yeneceğini düşünüyorum. Çünkü deplasman, bir de bizim hocamızın da derbi performansı, yani bilemiyoruz. Çünkü derbi takımı hiçbir zaman derbide oynamadı yönetti takımlar. Yani ben ondan dolayı Fener'in yenmesini bekliyorum. Ya da beraber de olabilir. 2-1 Fener yener diye düşünüyorum. Golleri de Fener'de bence Vedat Muriç bir tane atar. Bir tane de Greenwood atar. Beşiktaş'ta da Vlahovic'in atacağını düşünüyorum.
6: Bence Fenerbahçe 2-1 alır ya. Fener alır, bu sezon iyi gidiyor bayağı. Ya Fener'de kim atacağını bilemiyorum da bence Beşiktaş'ta Vlahovic atar bir tek. Ama yani Fener yine kazanır.
7: Geçen sene olsaydı biraz karamsar olabilirdim ama şu anda Beşiktaş'ın çok iyi olduğunu görüyorum. Ve canı gönülden de istiyorum. Beşiktaş Kadıköy'de galip geleceğine inanıyorum. Sigorta tahminim 2-1 Beşiktaş alır diyorum. Golleri bizim Beşiktaş'ın Vlahovic ve Orkun Kökçü diyorum. Fenerbahçe'nin golünde Greenwood diyorum.
8: Allah inşallah Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Bu sezon artık şampiyon olalım. Yeter, çok bekledik. Skor tahmini de 2-1 alırız diye düşünüyorum. Vedat Muriç, bir de Asensio atar. Yorumum bu şekilde. Yani Fenerbahçe bence gayet güzel kadro kurdu bu sene. Stadı sormuştunuz. Atmosfer bence çok iyi olur. Çünkü ilk derbi. Yeni başkan, yeni teknik direktör, yeni kadro. Herkes bir heyecanlı. Bence atmosfer güzel olur.
9: Fenerbahçe'nin yeneceğini düşünüyorum öncelikle. Dediğim gibi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'sinin yani daha iyi bir şekilde yarışacağını düşünüyorum. Yani bu sezon içinde şampiyon bile olacağını düşünüyorum açıkçası. Arkadaşımın dediği gibi Vedat Muriç, Asensio'nun goller atacağını düşünüyorum bu şekilde.
10: Vallahi güzel bir maç olsun, centilmence olsun ama Beşiktaş kazansın. Bunda biraz skor biraz zor. 1-0 olsun, bizim olsun. Herkes aynı şeyi düşünür yani. Öyle farklı, biraz her zaman olmaz o farklı galibiyetler.
0: Son olarak size şunu da sorayım. Beşiktaşlısınız ve takımınız deplasmana gidecek. Nasıl bir atmosfer olur sizce Kadıköy?
10: Gayet güzel olur ya. Her zamanki gibi yani. Ha, eskisi gibi olsa, yarı yarıya olsa daha güzel olur. Ha, biz 80-90'lı yıllarda yarı yarıyaydı. O zaman daha zevkliydi. Ha, şimdi o kadar değil yani. Küçücük bir alan, tel örgüler içinden o kadar olur yani.
5: Bence çok bu sezon için riskli bir maç bekliyor. Çünkü çok büyük transferler gerçekleşti bu sene ülkemizin genel olarak tüm takımlarında. Beşiktaş'ın nasıl transferler yaptığı hakkında pek bir bilgim yok bütçesindeki yaşadığı sorunlardan ötürü ama yine de heyecanlı koruyacak bir derbi olduğunu düşünüyorum. Umarım centilmence bir maç geçer. Gönlüm de Kartal'dan yana çünkü çocukluğumdan beri üç büyüklerden Beşiktaş'ı tutuyorum. Umarım güzel bir maç olur, keyifli bir maç olur. 2-0 Beşiktaş'tan yana gönlüm ya. Gönlümden geçeni söylüyorum, gerçekçi olup olmamasını bilmiyorum ama Beşiktaş 2-0.
11: Fenerbahçe 2-0 alır. Vedat Muriç, bir de Gündüz'ü.
12: Fenerbahçe'ye çok güveniyoruz yani. 3-1 alacağız maçı inşallah. Bu sene bizim senemiz yani. Vedat Muriç, Gündüz, İnşallah Oğuz atar da daha formayı kimseye vermez. Mükemmel bir atmosfer bekliyoruz. 50 bin kişi 90 dakika boyunca takımı destekleyecek. Ve maçı 3-1 alacağız inşallah. Bu sene bu stada kimse çıkamaz yani. Aziz Baba geldi ya, ondan dolayı.
13: Güzel, centilmence bir maç olmasını bekliyorum. Yani, ve takımımıza başarılar diliyorum. Bu sezon şampiyonluktan başka hedefimiz yok. O yüzden kazanmamız gerekiyor evimizde bu maçı. Rahat bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. 2-0 diyorum. Gollerimizde bir tane Vedat Muriç, bir tane de Mason Greenwood atsın.
14: Ya normal şartlarda rahat kazanmamız lazım ama futbol tabii, bu belli olmaz. Benim tahminim yani 3'ü falan bulabiliriz gibi geliyor bana. Greenwood, Vedat, bir tane de kim atarsa atsın.
15: Bizler burada kazanmaya alışkın taraftar grubuyuz. Bizler her zaman burada kazanmak için oynuyoruz. Kazanmak için varız Fenerbahçe olarak. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Yeni bir sezon planlaması, yeni oyuncularımız, geçmişten gelen bu derbiyi bilen oyuncularımızla beraber derbiyi alacağımızı düşünüyoruz. Ben 2-0 diyorum. Vedat Muriç ve Greenwood'dan golleri bekliyorum.
16: Fazlaya bizim üstüne kuracağımız maç olduğunu düşünüyorum. 2-1 biz alacağımızı düşünüyoruz maçı. Kesinlikle. Lukaku ilk derbi maçında golünü atacağını düşünüyorum. Yerinizde uzaktan bir sallar. Tam köşede.
17: Türkiye'de Süper Lig içerisindeki en güzel senelerden bir tanesi. Hem transferler olarak hem de Avrupa başarılarından dolayı çok iyi bir maç geçeceğini düşünüyorum. Kadıköy'de şu an bir Beşiktaşlı olarak dostun kazanmasını istiyorum ama gönlüm Beşiktaş tarafında. İnşallah hiçbir kırmızı kart olmadan, hiçbir kavga olmadan güzel bir maç geçer. Ya skor tahmini bana sorarsanız 2-1. Bir tane Vlahovic, bir tane Trossard'dan. Diğer taraftan da Gündüz'den bir kafa golü bekleyebiliriz.
18: Güzel bir maç olacağını biliyorum. Biz de tesadüfen geldik. Yurt dışında yaşıyoruz. Vallahi Fener kazanır gibi diyorum. 3-1 alır.
0: Sence kim kazanır peki?
19: Fenerbahçe.
18: Fenerbahçe de. Bak yeni forma aldı, sen Fenerbahçe kazanacak de.
19: Fenerbahçe.
0: Teşekkür ederiz.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40,

0: İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 32, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 38 derece.
1: Üsküdar'da kritik seçim. Belediyelerde operasyonlar devam edecek mi? CHP belediye başkanları toplantısında Mansur Yavaş olacak mı? CHP ve Yeni Parti'nin ortak açıklaması neye işaret? Yeni anketlerde kim önde? Faruk Aksoy soruyor. Akademisyen Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, hukukçu Doktor Sermet Erdem, siyaset bilimci Doktor Nurettin Kalkan, gazeteciler Sadi Özdemir ve Taha Hüseyin Karagöz yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Ve artık saatler 18 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Ana habere hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle, sıcak başlıklarla birlikte ki bugünün gündemi hayli yoğun. Hemen sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyük kulübün başkanlarını İstanbul'da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yöneticileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdar Adalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yanı sıra kulüplerin yönetim kurullarını da kabul etti. Sosyal medyadan kabullere ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor. Tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı ve bu kabulden yansıyan kareler de şu anda ekranlarınızda. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin genel merkezinde Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün iç ve dış gündeme dair sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı anlattı. Çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilmesinin toplumsal mutabakatın güçlendirdiğine dikkat çekti.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Toplumsal desteğe sahadaki çalışmalar üzerinden örnek verdi.
2: Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arkadaşlarımız halkla temas halindeler. Oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti. Muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'e açıklamalarda bulundu. Ahmet Spor üzerinden yapılan tartışmaya tepki gösterdi.
3: Tribünlerdeki hareketliliği tribün liderleri, amigo denen kişiler yönlendiriyor. Benim endişem bunların maksatlı kullanılmasına yönelik hassasiyetimle ilgilidir. Bir Beşiktaş maçında atılan sloganlardan duyduğum rahatsızlık nedeniyle kulüp üyeliğimden ayrıldım. Tribünlerdeki hareketliliğin kontrolsüz hale gelmesi durumunda nereye gidebileceğini kimse kestiremez.
1: MHP lideri Türkiye'deki dini hayata dair bir araştırmaya ilişkin tartışmayı da değerlendirdi.
4: Kamuoyu araştırmalarının muhakkak sağlam bir yasal düzenleme ile ele alınması gerekiyor. Önüne gelenin araştırma yapması ve ilan etmesi doğru değil. Bunlar kamuoyu araştırması mı, yoksa kamuoyu oluşturma, algı oluşturma çabası mı? Bunlar kabul edilemez. İslami araştırma adı altında milletimizi köksüz, kişiliksiz, dinsiz bir toplum gibi göstermek büyük bir saptırma ve bir

0: 5. kol faaliyetidir.
1: Bahçeli, Mekke Savunma Anlaşması hakkında da konuştu. Bu çalışmalar Türkiye'nin liderliğinde yürütüldüğü takdirde bizi merkeze taşır yorumu yaptı.
0: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür. Diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir.
1: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Bahçeli, siyasi istikrar vurgusu yaptı.
0: Türkiye'nin her şeyden önce siyasi istikrara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı kalıcı olarak sağlayan sistem de budur. Aradan geçen iki dönem içinde sistemin uygulamasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır.
1: MHP lideri yakın zamanda yaptığı siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler yapılmasına dair mesajlarına da açıklık getirdi.
0: Bizim söylediğimiz şudur. İki alanda da hem sistemi güçlendirecek hem de aksamaları giderecek değişiklikler üzerinde müzakere edilmelidir. Sadece siyaset değil, sivil toplum kuruluşları, aydınlarımız, akademisyenlerimiz bir araya gelerek bunu ele almalıdır. Sistemi güçlendiren, aksaklıkları gideren bu değişimler elbette yeni anayasa çalışmasıyla uyumlu olarak ele alınmalıdır.
2: Bolu Belediyesi'ne yönelik araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. Bolu Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği iddia edildi. Bu yöntemle yüklenici firmaya 34 milyon lira fazla ödeme yapıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında tutuklu belediye başkanı Tanju Özcan'ın da olduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Kahramanmaraş'ta 9'u öğrenci 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı ile ilgili davanın ilk duruşmasında saldırganın annesi tahliye edilmişti. Yapılan itiraz kabul edildi. Anne hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Saldırganın emniyet müdürü babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli duruşmaya tutuklu oldukları cezaevinden ses ve görüntülü sistemle katıldı. Baba Uğur Mersinli silahların oğlu tarafından çalındığını iddia etti. Anne ise çantasına silah koyduğunu düşünemedim dedi. Anne Peyman Pınar Mersinli ilk duruşmada tahliye edildi. Tahliyeye yapılan itiraz Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Anne hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Saldırgan İsa Aras Mersinli ise 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nu silahla girmiş. Öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrenciyi öldürdükten sonra etkisiz hale getirilmişti. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli doktor tüm çelişkili adımları için hatırlamıyorum, bilmiyorum, görmedim yanıtını verdi.
1: 10 yıl önceki olayı hatırlamıyorum dedi. Yalan tanıklık suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Deniz Olgun'un ölümünde tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi aralanabilecek mi? Gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Çelişkili ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. Demirkol, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünü 155'e kimin ihbar ettiğini bilmediğini söylemişti. Yapılan inceleme sonucunda acil çağrı merkezini bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Savcılık Demirkol'a olay günü polislerle birkaç kez görüştüğünü hatırlamasına rağmen ilk ihbarı kendisinin yapıp yapmadığını, neden hatırlamadığını sordu. Demirkol, problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır ifadelerini kullandı. Olay yerinde telefonunu ortada bıraktığını, çiftliğe gelip giden kişilerden birinin telefonundan ihbar yapmış olabileceğini savundu.

0: Soruşturmada dikkat çeken bir başka başlıkta Demirkol'un Deniz Olgun'la doktor hasta ilişkisine ilişkin ifadeleri oldu. Demirkol, maktulü 2-3 kere muayene ettim. Ancak aile doktoru nasıl olunur, bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum şeklinde savunma yaptı. Başsavcılık, Demirkol'un ilk ifadesindeki konum bilgileriyle HTS kayıtlarının da örtüşmediğini değerlendirdi. Bu çelişki sorulan Demirkol, bas kayıtlarının neden bu şekilde çıktığını bilmiyorum cevabını verdi. Ve bir başka detay. Savcılık Demirkol'un olay yerine gittiğinde Deniz Olgun'un zaten hayatını kaybettiğini söylediğini, ancak HTS kayıtlarında Hisar Hastanesi adına kayıtlı telefonla ard arda görüşmeler yaptığını tespit etti. Bu görüşmelerin nedeni sorulan Demirkol, "O gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum." dedi. Demirkol, ardışık arama ve aranma kayıtlarına rağmen o gece Hilmi Tuna Kuriş'le de konuşup konuşmadığını, hatırlamadığını söyledi. Alihan Kuriş'in olay yerinde olup olmadığı ile ilgili soruya da benzer yanıt verdi. Doktor Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı.
1: Korsan taksicilik yapan emekli polis kendisine ceza yazan trafik polisini vurdu. İki çocuk babası polis şehit oldu.
0: Emekli polis korsan taksiye çıktı. Uygulama noktasında durdurulunca silahına sarıldı. Önce ceza yazan polisi, sonra kendini vurdu.
2: Adam mı vurmuştur orada?
3: Şey olmuştur.
0: Sivil trafik ekipleri İstanbul Esenyurt'ta denetim yapıyordu. Durdurulan emekli polis Ekrem Ağa'nın korsan taksicilik yaptığı belirlendi. Ekipler sürücüye ceza yazarken sürücü birdenbire silahını çekti. Polis memuru Mehmet Ali Topatan vurularak yaralandı. Saldırgan daha sonra namluyu kendine çevirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Mehmet Ali Topatan şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Ağır yaralı olarak tedavisi devam eden Ekrem Ağa'nın ise bu yıl polislikten emekli olduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga operasyon başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu ekipleri 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 3. dalga operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüpheli ise aranıyor. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu. 7 Ağustos'ta başlayan soruşturma dalgalarında bugüne kadar 64 şüpheliye adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 32'si de tutuklandı. Tabii yeni eğitim öğretim yılının hemen öncesindeyiz ve her yıl olduğu gibi bu yılda yine özel okul ücretleri tartışma konusu oldu. Veliler zamların fahiş oranlarda olduğunu, okul sahipleri ise makul olduğunu söylüyor, savunuyor. Haberimize bakalım.
4: Türkiye'de 13 bin özel okul var ama içerisinde 70-80 okulun uyguladığı ücretlerle bütün sektörü böyle mercek altına alan, sanki her okul çok yüksek ücretler uyguluyormuş gibi vurgulayan haberlerle karşılaşıyoruz. Bu gerçekten bizim için üzücü bir durumdur.
0: Özel okul ücretlerine ilişkin tepkilere sektörden yanıt var. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşer, okulların çoğunda ücretlerin makul ve mantıklı olduğunu söyledi.
4: Özel okullarda genel anlamda %80'inin uyguladığı ücretlerden haberdarız. Hepsinde de makul ve mantıklı eğitim öğretim ücretleri, yemek ücretleri ve yayın ücretleri alınması konusunda dernek olarak her türlü çabayı gösteriyoruz.
0: İbrahim Taşer'in gündeminde özel okullardaki servis ücretleri de vardı.
4: Özel okullar servislerden bir kar sağlama peşinde değiller. Onlardan bir komisyon falan almıyorlar yani. Sadece özel okullardaki servis ücretinin maliyetinde araçların yeni ve konforlu olması, içerisinde hostes kullanılması, servis ücretlerinde ister istemez bir artış meydana getiriyor. Parça fiyatları, akaryakıt fiyatları,

0: Bunların hepsini dikkate alarak bir fiyat belirliyorlar.
1: Ve nefesler tutuldu. Süper Lig'de sezonun ilk derbisi bu akşam saat 20'de, yani 2 saatten bile az bir süre kaldı. Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Oğuzhan Beşiktaş takımının son hazırlıklarını takip etti. Durumu da hemen ondan alıyoruz. Oğuzhan Genç şu anda karşımızda. Oğuzhan, seni dinliyoruz. Herhalde heyecan dorukta orada.
2: Teşekkürler Esra Toptaş. Aynen öyle. Senin de söylediğin gibi artık derbiye çok az bir süre kaldı ve biraz önce Beşiktaş kafilesi buradan Çobani Stadyumu'na doğru hareket etti. Artık iki takım da maç saatini beklemeye başlayacak. Saat 20'de start alacak mücadele ve hakem Halil Umut Meler bu karşılaşmayı yönetecek olan isim. İki takımdaki duruma bakacak olursak, ev sahibi Fenerbahçe'de en önemli eksik Asensio bugün sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Son bir kez durumuna bakıldı, ancak karşılaşmada oynamayacağı ifade edildi ve derbinin kadrosundan çıkarıldı. Bunun dışında Fenerbahçe'de önemli bir eksik bulunmuyor. Siyah beyazlar da hafta boyunca tam kadro çalıştı. Beşiktaş'ta da herhangi bir eksik futbolcu bulunmuyor. Bunun yanı sıra derbi ilginin oldukça yoğun olduğunu ifade edelim. Çobani Stadyumu'nda tüm biletler tükenmiş durumda. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölüm için şu anda Çobani Stadyumu'nda yerlerini aldılar. Peki iki takımın 11'leri nasıl olacak? En merak edilen konu. İsmail Kartal'la başlayalım. Ev sahibi Fenerbahçe'de kalede Ederson'u bekliyoruz. Savunmada Semedo, Şikrinyar, Ake ve Archie Brown dörtlüsü. Orta alanda Kante ve Gendouzi ikilisi. 10 numara bölgesinde İrfan Can Kahveci. Kanatlarda Greenwood ve Oğuz Aydın ikilisi. İleri uçta ise Vedat Muriç. Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında en büyük kozu olacak. Beşiktaş'a gelecek olursak, siyah beyazlarda Vincenzo Italiano'nun son karşılaşmaya göre bir değişiklik yapmasını bekliyoruz. O da savunmada. Yani kalede Nübel, savunmanın sağında Murillo, solunda Rıdvan Yılmaz. Stoper hattında o dediğimiz değişiklik bekleniyor. Calo ve Emirhan ikilisini bekliyoruz. Orta alanda Orkun Salih, Olayton üçlüsü. Sağ kanatta Çerni, solda Trossard ve ileri uçta da Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dušan Vlahović. Siyah beyazların rakip kaleye en yakın ismi olacak. Karşılaşmaya artık çok az bir süre kaldı. Heyecan dorukta. Biz yeni gelişmeler oldukça an be an aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Eğer soruların yoksa da sözü tekrar sana bırakalım Esra Toptaş.
1: Peki Oğuzhan, çok teşekkür ediyorum. Evet, Oğuzhan'ın da dediği gibi gerçekten heyecan dorukta. Şurada 2 saatten çok daha az bir zaman kaldı artık derbiye, dev derbiye diyelim. Şimdi haberlerimize devam edelim. Zorunlu deprem sigortasında yeni dönem artık başladı. Peki ne olacak bu yeni dönemde efendim? Konut satışlarında artık DASK poliçesi yeni mülk sahibine devredilemeyecek.
3: Zorunlu deprem sigortası artık yeni ev sahibine devredilemeyecek. Poliçenin kullanılmayan süresine ait prim iade edilecek. Konut satın alan kişinin yeni poliçe yaptırması gerekecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun geçen ay resmi gazetede yayınlanan düzenlemesi yürürlüğe girdi. Uygulamayla birlikte konut satışlarında zorunlu deprem sigortası poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulamasına son verildi. Ev satıldığında eski ev sahibinin zorunlu deprem sigortası poliçesi otomatik olarak alıcıya geçmeyecek. Eski ev sahibi sigorta şirketine ya da acentesine iptal başvurusu yapacak. Poliçe satışın tapuda tescil edildiği tarih itibariyle sona erdirilecek. Poliçenin kalan süresine karşılık gelen prim tutarı da başvuru üzerine poliçeyi yaptıran kişiye iade edilecek. Ev satın alan kişinin ise kendi adına yeni bir zorunlu deprem sigortası poliçesi yaptırması gerekecek. Tapu işlemlerinde satın alan kişinin adına geçerli poliçesi bulunup bulunmadığı kontrol edilecek.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçlar başta olmak üzere miadı dolmuş tüm araçların yenilenebilmesi için ÖTV indirimi talep etti. Eski araçların yerini yeni ve güvenli araçlar almalı dedi.
4: ÖTV'de bir indirim sağlanıp hem piyasaların canlanması, hem otomobillerin yenilenmesi, hem çağın konforunun yakalanması açısından çok önemli.
3: Eski araçların yenilenmesi için çağrı yaptı. Can ve mal güvenliği için ÖTV indirimi şart dedi.
4: Ülkemizde toplam 35 milyon araç var. Bu araçların yaş ortalaması 14 yaş sınırı üstünde. 7 milyonu bunun 20 yaş üzerinde. Yani şimdiki teknoloji.

0: teknolojik kullanımına ve ülkemizdeki yollara aynı şekilde bunların masraflarına esnaf gerçekten de zorlanıyor.
1: Eski araçların yenilenmesi için ÖTV indirimi talebinde bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu araçların trafikte risk oluşturduğunu söyledi.
0: Bunlar ticari kullananlar, kendi işlerini yapan esnaf perişan oluyor. Bu araçların ekonomik ömürleri dolmuş. ÖTV'nin sıfırlanmasıyla piyasalardaki bu hareketliği, bu konforu, bu yeni teknolojiyi kullanma imkanı olacak.
2: 31 avukat yasa dışı panel sistemle kişisel verileri ele geçirip dolandırıcılara sattığı ortaya çıktı. 31 avukatın tuzak mesajlarla çeşitli nedenlerle adli süreç içinde olan onlarca kişi dolandırılmaya çalışıldı bu şekilde. Peki bu mesajlar nasıl anlaşılır? Dolandırılmaktan nasıl kurtarabiliriz kendimizi? Değerli bir konuğum var. Adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Esra Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Ne diyorsunuz hocam? Yani bizim telefonlarımıza sık sık bu mesajlardan tabii geliyor. Hı hı. İşte borcunuz yasal takibe düşmüştür.
3: Evet.
2: Uzlaşma sürecini kaçırdınız gibi. Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı
3: ya da
2: gibi.
3: Adınıza ceza dava dosyası çıkmıştır. En yakın bir şekilde avukat büromuzda iletişime geçmeniz gerekmektedir.
2: Neredeyse ben kendimden örnek verebilirim hocam. Neredeyse her gün tabii, böyle SMS'ler tabii alıyorum.
3: Evet.
2: Hemen siliyorum. Evet, dolandırıcı olduğu çok belli, hı-hı, diye. Ama öyle de bazen inandırıcı bir şekilde o metinler gönderiliyor ki demek ki
3: tabii
2: insanlar da inanabiliyor.
3: Tabii.
2: Peki ne yapmalıyız? Hı-hı. Yani bu tuzak beraberinde neleri getiriyor?
3: Şimdi efendim tabii adalet bizim için son derece önemli bir husus. Niye? İşte borcumuz olmasın, cezamız olmasın. Siber dolandırıcılar da bu hususları çok iyi bildikleri için, hı hı, özellikle buradan bize yürümeye başlıyorlar ki az önce siz de söylediniz. Panel sistemi gerçekten Esra Hanım bu dolandırıcıların hepsinin temelini oluşturuyor. Niye? Çünkü adınızla size mesaj geliyor.
2: Evet.
3: Bu da bir ikna oluşturmuş
2: hocam,
3: oluyor.
2: Hocam panel sistemi nedir? Şöyle iki cümleyle bize anlatsanız.
3: Panel sistemi biz bu ekranlarda çok konuştuk, çok anlattık. Kişisel verilerinizin, bilgilerinizin, TC kimlik numaralarınızın, adresinizin, soy ağacınızın para karşılığı illegal ortamlarda, Telegram, Discord gibi platformlarda satıldı ve her türlü kişisel verinin, bilginin yer aldığı bir sistem, veri tabanı. Dolayısıyla siber dolandırıcılar da bu sistemi kullanmışlar. Şöyle düşün, bir dolandırıcılık yapılacak. Mesela TC kimlik numarası giriliyor, yanlış giriyorsunuz. Diyor ki bu TC kimlik numarasıyla kayıtlı kimse yoktur. Çünkü zaten bütün sistem kendi ellerinde olduğu için oradan bile teyit işlemini gerçekleştiriyorlar. En büyük sorun da mesajlara adımızla geri dönüş. Yani Sayın Esra Toptaş, Sayın Ali Murat Kırık, işte ceza dava dosyanız vardır, işte uzlaşmaya çıkan dosyanız bulunmaktadır, icra süreciniz vardır, yasal takibe takıldınız gibi mesajlarla bizi korku ve panik içerisine sevk ediyorlar. İki yöntem var. Ya bir sahte hukuk bürosu telefonu yazıyor altında, ya da Esra Hanım hemen ödemek için, bilgi almak için, detaylı almak için tıklayın diyor ve sizi sahte bir e-devlet sitesine yönlendiriyor.
2: Şimdi hocam o link gönderildiği mesajlar yine biraz anlaşılabiliyor. Hani link olduğu zaman tabii biraz soru işareti. Fakat bir hukuk bürosunun
3: işte
2: hem de GSM olmayan telefonu 08... yani sabit telefonlarda ben rastladım.
3: 216, 312,
2: evet, tabii. 0212 koduyla, 216 koduyla. Peki şimdi orayı ararsa ne olacak vatandaş?
3: Şimdi orada ne oluyor biliyor musunuz? İşlem şu şekilde işliyor. Evet diyor, böyle bir ceza dava dosyası var ama açıldığınız için işte ne, size 140 bin lira çıkartıyor. Ama şimdi aradığınız için 46 bin liraya bunu bağlayacağız diyor. Size bir link gönderiyorlar orada da e-posta üzerinden.
2: Ha,
3: bakın.
2: Yine bir link gönderiyor.
3: Evet tabii. Çünkü sizi sahte siteye yönlendirmesi lazım.
2: Evet.
3: Bu ya sahte bir banka sitesi oluyor ya da bir sahte EDI. Ama Esra Hanım önünde de panel var ya. İşte diyor ki efendim teyit amaçlı birkaç size bilgi soracağız. Lütfen bunu üçüncü şahıslarla da paylaşmayınız şeklinde bunu da gerçekleştiriyor. Hatta şunu diyor, beni Adalet Bakanlığı bu noktada görevlendirdi. İşte uzlaştırmacı avukat şu.
2: Evet.
3: Bir de siz ne yapıyorsunuz o ara? Google'da hemen yazıyorsunuz. Ama ne oluyor? Burada avukatların da rızası ve izni olmadan onların da isimlerini kullanıyorlar. En büyük sorunlardan bir
2: tanesi de bu. Avukatlık bürosunun da ismini kullanıyor.
3: İşte diyor ki Toptaş Hukuk Bürosu mesela diyor. İşte bunu yazıyor. Bir de

0: Siz de çok güzel söylediniz. 212'li 216 numara olunca, hani cep telefonu olunca bir şekilde şüphe duyabiliyoruz tabii, yani. Tabii, anlatabiliyor muyum? Ama 212 212 evet tamam diyor bu. Bir de Esra Hanım nasıl bir sistem kurmuşlar biliyor musunuz? Arıyor. İşte bekleyenler arasında 3. sıradasınız. Bekleyenler arasında 2. sırada. Sanki bir santrali var yani, evet, gerçek bir hukuk bürosu. Evet. Siz de bunu zaten duyunca hiç şüphe etmiyorsun. Bir de kişisel verilerinizi, bilgilerinizi, hatta diyor ki şurada hesabınız varmış, işte şurada bankada şu kadar kredi çekmişsiniz. Şimdi bu da şüphe gerektiren hususlar. Bunları nereden biliyorlar?
1: Evet.
0: Belki en büyük sorunlardan bir tanesi var. Nasıl oluyor da?
1: Kişisel verilerim onların elinde işte, nasıl var?
0: Şimdi bakın, o zaman bu şunu gösteriyor bize. Dolandırıcılık tamamen örgütlü bir şekilde işliyor kıymetli Esra Hanım. Evet. Oradan veri, oradan bilgi. İşte bazen dönem dönem sizlerle yaptığımız yayınlarda hatırlıyorsunuz. Sitelerde diyorlar veri sızıntıları oldu.
1: Evet.
0: İşte diyor ki kart bilgileri ele geçirilmedi ama iletişim bilgileri vesaire gibi. Şimdi oralarda çok ciddi güvenlik açıkları var. Niye? Çünkü sizin işlem yaptığınız sayfalar, internet siteleri de aslında burada. Efendim diyor, siz işte şu siteden alışveriş yapmışsınız. Evet, doğru. İşte orada bir güvenlik açığı sebebiyle sizin işleminiz ele geçirilmiş, kontrolü hesabınızın siber korsanların eline geçmiş ya da işte terör örgütleri lehine kullanılmıştır diyor. Şimdi bu olunca insanlar bir korku ve panik içerisine girmeye başlıyorlar ki en büyük sorun bir anda hemen sizi işleme sevk etmek.
1: O yaşattıkları panikle oluyor zaten.
0: Tabii efendim.
1: Şimdi hocam ne yapmalıyız? Yani borç, haciz, uzlaşma gibi böyle kelimeleri görünce insan zaten bir ürküyor. Ne oldu? Evet. Bilmediğim bir şey mi var? Acaba kartım mı kaybettim? Birisi kopyaladı.
0: İşte.
1: Başıma bir borç mu açıldı?
0: Esra Hanım çok güzel söylediniz. Ben kıymetli vatandaşlarımı söyleyeyim. Aynı bundan dolayı bu tuzağa düşüyorlar. Birisi benim adıma işlem mi yapıyor? Birisi benim kartımı mı kopyaladı? Bankada kimliğim mi acaba ele geçirdi gibi korku ve panik onları bu noktada endişeye sevk ediyor.
1: Bu da bir korku tuzağı.
0: Korku tuzağı. O yüzden dedik siber dolandırıcıların korku tuzağı dedik.
1: Şimdi böyle adım adım böyle bir ledimiz var. Siber dolandırıcıların amacı.
0: Evet.
1: Ne amaçlıyorlar? Evet. Tabii ki korku ve panik yaratarak. Kimlik ve bilgi hırsızlığı. Bunu zaten en baştan yapıyorlar. Maddi kazanç sağlamak da tabii ki yegane amaçları.
0: Amaçları bu.
1: Doğrulama yöntemleri. Şimdi ne yapmalıyız? Evet. Geliyoruz ya hocam. E-Devlet üzerinden kontrol, UYAP vatandaş portalı ve resmi kurumlarla iletişim. 3 ara başlığımız var.
0: Bu mesaj doğru da olabilir bu arada.
1: Evet.
0: İcra dosyaları açıldığında size bildirim de gelir. E-Tebligat geliyor. PTT üzerinden. Evet. UETS, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi. Şimdi korkun.
1: Şimdi biz şöyle yani çok güzel bir yere getirdiniz hocam. Yani hepsi de dolandırıcı, hepsi yalan değil dediğimiz zaman bu sefer gerçekten bizim için gelmiş bir tebligatı da kaçırmış
0: olacaksınız. Ama
1: ne yapacağız?
0: Efendim bakın, yapılacak işlemler belli. 3 önemli site var. Kıymetli vatandaşlarımız, değerli izleyicilerimiz, Habertürk izleyicileri şunu yapacak. Hatta Esra Hanım ben şuradan da göstereyim, daha güzel olur. Bakın efendim, sizin adınıza bir işlem mi gerçekleştirildi? Adınıza bir icra dava dosyası mı açıldı? Evet. Öyle bir mesaj geldi.
1: Evet.
0: O linki asla tıklamayın. Hukuk bürosunu da aramayın. Yapılacak işlem.
1: Girelim.
0: Evet. Türkiye ama E-Devlet derken Google'da E-Devlet girip de üst sırada çıkan siteye girmeyeceksiniz. Bir de o var. Yani, sponsorlu reklam tuzağı.
1: Tabii. O da var.
0: Sahte site yapıyorlar ya.
1: Evet.
0: E-Devlet işte tapu işlemleri, E-Devlet icra sorgulama deyip sahte bir E-Devlet sitesini üst sıraya çıkartıp sizin E-Devlet hesabınızı çalıyorlar.
1: Telefonumuza E-Devlet'in uygulaması.
0: Mobil uygulama ya da adres çubuğuna, şurada da gördüğünüz gibi www.turkiye.gov.tr.
1: Evet.
0: Direkt yapılacak işlem HTTP'si turkiye.gov.tr.
1: Çok önemli bir ayrıntı. Sakın Google'a hemen E-Devlet yazıp da ilk çıkanı tıklamayın.
0: Aman efendim.
1: Hoca.
0: Geçen bir arkadaşımız vardı. Web tapuyla ilgili tapu borcu ödemek için girmiş. Siteye maalesef ki mağdur olmuş. Sahte siteye girmiş. Bakın evet, o da önemli. Dolayısıyla Türkiye... Aynen. Türkiye.gov.tr'ye girdik. İcra dava dosyasını sorguladık. Ya da adınıza dava dosyası açılıp açılmadığını merak ediyorsunuz. Hemen yapılacak UYAP vatandaş portalı var. Mükemmel bir yer.
1: Evet.
0: Burada müdahil olduğunuz, taraf olduğunuz her türlü davayı görebilirsiniz. vatandaş.uyap.gov.tr'ye giriyoruz.
1: Evet.
0: Ceza ve hukuk dava dosyaları sorgula diyoruz. Burada mesela ben kendi sistemimden yargı türü ceza dedim. Bakın efendim, mahkeme seçilen yargı birim türünde dosyanız bulunmamaktadır diyor. Yani ben mesaja gelip

0: tıklasaydım, o telefona dönseydim geçmiş olsun. Beni istedikleri gibi dolandıracaklardı. Ama burada ben direkt UYAP vatandaş portalına girdim. Ya da efendim tebligat mı geldi? Yapacağınız işlem belli. uets.ptt.go.tr, etebligat.ptt.go.tr'ye gireceğiz ve elektronik tebligat gelip gelmediğini de buradan sorgulayacağız efendim.
1: Resmi kurumlarla iletişim
0: ya da banka, aynen banka ile iletişime geçeceksiniz. Böyle bir işlem geldi, böyle bir durum
1: böyle
0: geldi.
1: Böyle bir durum var mı?
0: Var mı diye öğrenmeniz lazım kıymetli Esra Hanım. O da çok önemli hususlardan biri.
1: Şimdi peki asla bunlar yapmamız gerekenlerdi. Evet. Bir de yapmamamız gerekenler
0: kesinlikle
1: var.
0: O da çok önemli.
1: Öncelikle bir kere gelen linke hiçbir şekilde tıklamıyoruz.
0: Asla, asla. Linke tıklama iki türlü sizi riske atar. Bir, telefonunuza casus bir yazılım inebilir. İki, sizi sahte klon listeye yönlendirip kimlik avı hırsızlığına kurban gidebilirsiniz.
1: Peki, o iki ihtimali de kısaca anlatmanızı rica
0: Tabii.
1: etsem hocam.
0: Hemen, hemen hızlıca. Şimdi efendim, özellikle belli işletim sistemine sahip telefonlar buna duyarlı oluyor. Siz o uygulamaya girdikten sonra diyor ki, işte UYAP portaldan bilgi inecektir. Ya da E-Devlet'ten size işte uygulama inecektir. Hı hı. Siz de diyorsunuz ki tamam demek ki uygulama olmadan ben bunu göremiyorum. İndirtip çalıştırıyorsunuz ya Esra Hanım.
1: Evet.
0: Otomatik olarak telefonunuza Remote Access Trojan dediğimiz casus bir yazılım giriyor. Bu Truva atı oluyor. Sizin uzaktan telefonunuza erişim sağlanıyor. Siz gece yattığınızda telefon pasife geldiğinde sizin adınıza her türlü işlem yapıyor. Çünkü bütün verileriniz erişmiş
1: oluyor. Peki o casus yazılımla mesela benim fotoğraf albümüme giriyor mu?
0: Hepsini alıyor. Hepsi.
1: Mesajlarıma giriyor
0: Mesajlarınıza
1: mu?
0: Girer, bilgilerinize
1: Banka,
0: girer. Kayıtlı şifreleriniz var. Kayıtlı şifreleriniz
1: kayıtlı
0: var. Telefonların içerisinde hepsinin kayıtlı şifresi söz konusu olmuş oluyor. Dolayısıyla ne sağlıyor efendim? Bütün verilerinizin, bilgilerinizin ele geçirilmesi. Bu da çok ciddi bir risk. Telefon demek hayatınız demek Esra Hanım.
1: Evet.
0: Her şeyiniz burada. E-Devletiniz de burada. Banka uygulamalarınız da burada.
1: Şimdi bunu çok karşılaşıyorum. Ben çevremden, ailemden filan da özellikle böyle yaş almış büyüklerimiz çok büyük
0: Onlar
1: risk
0: hedefte.
1: Altında oluyor.
0: Evet.
1: Şimdi telefonlarına geçenlerde hatta yaşadım yine yaş almış büyüklerimizden birine. Bu linke tıklamış.
0: Evet.
1: Sonrasında da tabii bir korku dalgası bütün ailede. Acaba ne oldu diye. Neyse ki telefonda hani kişisel verilerini açığa çıkaracak bilgiler yok ama tıkladı linke ne yapacak?
0: Şimdi yapılacak işlem şu. Diyelim tıkladı.
1: Alelacele gecenin bir yarısı 2-3 bir de o saatlerde oluyor.
0: Bak ya gece yapıyorlar bunu ya da tam yoğun iş hayatında çalışma temposu içerisinde
1: evet.
0: yapıyorlar zaten. Onların iki türlü yöntem var. Gençleri daha çok o zamanda yaşlı vatandaşlarımıza da daha çok akşam saatlerinde korku panik. Niye? Çünkü zaten mesai bitti ya saat 5'ten sonra.
1: Evet.
0: Arayacağınız ne bir banka oluyor ne bir devlet kamu kurumu oluyor.
1: Tabii, tabii.
0: Dolayısıyla oradan sizi tuzağa düşürme. Tıkladı hiç korku panik yapmayacaklar. Önce yapılacak işlem şu. İnternet bağlantısını cihazda kesmek. En azından internet bağlantısını cihazda keserseniz uzaktan bağlantının da önüne geçmiş olur. Bu bir. İki. Kayıp çalıntı işlemini gerçekleştirecekler. Direkt bankayı arayacaklar. Ben Esra Toptaş. İşte dediğim gibi kartımın başka biri tarafından kullanıldığını düşünüyorum. Lütfen hesabı bir an önce ivedi bir şekilde blok edin. Bunlar son derece önemli. Hayat kurtaran noktalardır efendim. Üç. Tabii o saatte bir şey olmayacak ama sabah mutlak surette savcılığa gidip dilekçe ve ekran görüntüsü koymasan. Niye biliyor musunuz Esra Hanım? Çünkü bir dolandırıcılığa kurban gidebilir. Kimliği çalınmış olabilir,
1: evet.
0: bilgileri çalınmış olabilir. Sizin adınızla başkalarını dolandırabilirler. Başkaları da günün sonunda sizin hesabınızı kullandığı için mağdur olabilirsiniz.
1: Hemen anında harekete geçmek önemli. O numarayı engellemek önemli.
0: Kesinlikle.
1: Bir daha bir daha aramasın.
0: İletişim kurmasın.
1: Ödeme yapmayın zaten en
0: asla,
1: önemli kurallardan
0: asla,
1: biri.
0: Asla.
1: Ve tabii ki şikayet
0: edin. Efendim çok önemli. Bakın bazen vatandaşlarım şunu yapıyor Esra Hanım. 5.000 lira, 4.000 lira bir şey olmaz. 10.000 lira bir şey olmaz. Giderse gitsin diyorlar. Lütfen bunu yapmayın. Çünkü siz bunu yaptıkça
1: evet.
0: onların önünü kesemiyoruz. Dahanın dahasını alıyorlar. Siz bilinçli olabilirsiniz. Siz buna düşmeyebilirsiniz. Ama bu da bir vatandaşlık görevi. ihbarweb.org.tr var. Bu tarz linkler, bağlantılar, siteler gördüğünüzde mutlaka ihbarweb.org.tr'ye ihbar etmeniz
1: Peki.
0: son derece önemli efendim.
1: Hocam çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: Yine
0: ediyorum
1: çok yararlı, faydalı bilgiler
0: Sayenizde
1: verdiniz.
0: Efendim. Çok
1: Umarım
0: teşekkür
1: izleyicilerimize
0: ederiz.
1: De aydınlatabilmişiz.
0: İnşallah efendim.
1: Çok sağ olun.
0: Sağ olun efendim.
1: Tekrar
0: teşekkürler.
1: Görüşmek üzere.
0: İyi hafta sonları.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Ve şimdi devam edelim efendim haberlerimize. Biraz dünyaya bakalım. Ana haberin bu bölümünde ABD Başkanı Trump diyelim. Bir kez daha İran'daki Kazma Dağı'nı vurabileceklerini söyledi. Yeni bir tehdit Trump'tan. ABD'nin İran'a son saldırısında vurulan düğün soruşturması da bir taraftan devam ediyor. İngiliz

0: İngiliz basınında çıkan analize göre düğüne saldırı Amerikan mühimmatıyla doğrudan gerçekleşti.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeni tehditte bulundu. Oval Ofis'te yaptığı açıklamada kazma dağını vurabileceklerini söyledi.
2: İran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe, but
1: Amerikan basını İsrail'in ABD'ye İran hakkında önemli istihbarat sunduğunu iddia etmişti. İstihbarata göre İran, Haziran 2025'te binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü Kazma Dağı'ndaki nükleer tesise taşıdı. Trump 13 Temmuz'da verdiği röportajda da Kazma Dağı'nı hedef alabileceklerini söylemişti. Ancak daha şu ana kadar vurulmadı. ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları sırasında bir düğün de hedef alınmıştı. Reuters'ın aktardığına göre silah uzmanları düğün görüntülerini inceledi. Yaptıkları analizde saldırının ABD mühimmatının doğrudan isabetiyle gerçekleştiği ortaya çıktı. ABD ise henüz olayın sorumluluğunu kabul etmedi. ABD'nin 1 Eylül'deki saldırılarının ardından İran, bölge ülkelerindeki Amerikan üslerine hedef almıştı.
0: İran'ın Basra Körfezi'ndeki stratejik Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran medyası 1, ABD ordusuysa 3 İran tankerinin vurulduğunu duyurdu. Tasnim Haber Ajansı'na göre tanker 4 füze ile hedef alındı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı. Mürettebat da tahliye edildi. ABD ordusu ise İran'ın 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından devrim muhafızlarına ait 3 tankerin yok edildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump İran'ı Hark Adası'nı ele geçirmekle defalarca tehdit etmiş ancak bunu yapmaktan da kaçınmıştı. Stratejik öneme sahip Hark Adası'nda İran'ın petrol ihracatının yaklaşık %90'ını gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz haftada ABD ordusu İran'ın Lark Adası'na roket atarlarla saldırı düzenlemiş. İran'da yurdundaki ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle misilleme yapmıştı. Ve Husiler, Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar artık şiddetlendi diyebiliyoruz. Yemen ordusu Babülmendeb Boğazı yakınlarındaki Husi mevzilerini vurdu. Bazı stratejik noktaları da geri aldı bu arada. Çatışmalar nedeniyle 2 günde 1790 aile yerinden edildi.
3: Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar stratejik Babülmendeb Boğazı çevresinde yoğunlaştı. Yemen ordusuna ait savaş uçakları, Taiz ve Hudeyre'de Husi mevzileri, toplanma alanları ve askeri araçlara 15'ten fazla hava saldırısı düzenledi. Böylece Yemen savaş uçakları Temmuz'dan bu yana ilk kez Taiz'de Husilerin mevzilerini vurdu. Bölgede karada da çatışmalar şiddetlendi. Askeri kaynaklar Taiz'de Lahic arasındaki Hayfan cephesinde yıllardır Husilerin kontrolünde bulunan bazı stratejik noktaları geri aldığını açıkladı. Taiz'in çeşitli cephelerinde çıkan çatışmalarda Husilerden onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını ifade eden askeri kaynak, Husilere ait onlarca askeri aracın da imha edildiğini aktardı. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad El Alimi ile Husileri Babülmendeb konusunda uyardı. İran'ın boğazı kontrol etmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Alimi, Husilerin bölgedeki her girişiminin ağır bir yıpranmaya dönüşeceğini savundu. Çatışmalar sivilleri de vurdu. Birleşmiş Milletler'e göre Taiz'de sadece 2 günde 1790 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.
0: Ve yeniden ABD'ye dönüyoruz. Orada bir tartışma var. Gizli servis tartışması. Şöyle, ABD Başkanı Trump'a yönelik artan güvenlik tehditleri gözleri tabii başkanları koruyan gizli servise çevirdi. Açıklanan bir rapor var. İşte tartışma da buradan alevleniyor zaten. Bu rapora göre gizli servisin bazı protokolleri 1991'den beri güncellenmedi.
3: Amerikan gizli servisi çağın gerisinde mi kaldı? Amerika Birleşik Devletleri'nde

0: yayınlanan bir rapora göre başkanları koruyan gizli servis bazı protokollerini 1991'den beri güncellemedi. Raporu Amerika Birleşik Devletleri Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi hazırladı. Ofis 2015-2025 arasında gizli servisin normal koruma faaliyetlerini aksatan 83 olayı inceledi. Bu olayların ardından ortaya çıkan gereklilikler nedeniyle 25 protokol güncellendi. Ayrıca rapora göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve ülke dışına giden diğer yetkilileri koruma protokolleri 1991'den beri değiştirilmedi. İncelemeye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden dönüşü sırasında güvenlik gerekçesiyle uçağını değiştirmesi başlattı. Amerikan Kongresi'nin yaptığı soruşturmada gizli servisin gerekli güncellemeleri yapmadığı belirlendi. Örneğin kurumun İHA'lara karşı yıllarca eski yöntemlerle mücadele ettiği tespit edildi. Rapora göre gizli servis ayrıca yeni prosedürlerin yayımlanmasından itibaren 4 yıl içinde gözden geçirilmesini öngören kendi politikasını da uygulamadı. Hesap Verebilirlik Ofisi, geçen hafta gizli servisin sözcüsünü ve diğer iki yetkiliyi görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında idari izne çıkarmıştı. Soruşturma Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yönelik tehditlerin artması üzerine yapıldı. Trump, Temmuz 2024'te yapılan suikast girişiminden sadece kulağından yaralanarak kurtulmuştu. Ankara'daki NATO zirvesine katılan Trump, güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirmek zorunda kalmıştı. 1865'te kurulan Amerikan Gizli Servisi, 1901'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri başkanlarını ve başkan adaylarını koruyor.
1: Ve Meloni diyelim şimdi. İtalya'nın ilk kadın başbakanı Meloni yeni bir rekora imza attı. 1413 günle en uzun süre hükümette kalan İtalya başbakanı unvanına sahip artık Meloni. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meloni'yi yeni unvanı nedeniyle tebrik etti.
2: İtalya Başbakanı Meloni rekora imza attı. İktidarda en uzun süre kalan hükümet olarak tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik geldi. İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni aynı hükümette 1413 gün görevde kalarak eski başbakan Silvio Berlusconi'nin rekorunu bir gün farklı geride bıraktı. Meloni'nin sağ koalisyon hükümeti ülkenin 2. Dünya Savaşı sonrası tarihinde en uzun süre görev yapan hükümet unvanını elde etti. Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin görev süresini yalnızca bir rekor olarak görmediğini belirtti. İstikrar övünülecek bir rekor değil dedi. Bir ülkenin plan yapabilmesini, karar alabilmesini, taahhütlerini yerine getirebilmesini ve saygı görmesini sağlayan koşuldur ifadelerini kullandı. Sonuçlar ortada. Ancak yapılması gereken daha ne kadar çok şey olduğunu da gayet iyi biliyoruz diye belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum diye yazdı. Sayın Meloni ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum ifadelerini kullandı. İtalya'da 2027 yılında genel seçimler yapılacak. Meloni'nin partisi kamuoyu yoklamalarında ilk sıradaki yerini korurken, mevcut tablo 2022 seçimlerindeki başarının 2027'de tekrarlanabileceğine işaret ediyor.
1: İtalya Başbakanı Meloni görev süresi dolayısıyla kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Meloni mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda bu önemli kilometre taşı için gönderdiğiniz mesajı ve tebrikleri büyük bir memnuniyetle karşıladım dedi. Meloni Roma ve Ankara arasındaki ilişkileri pekiştirdik. Ortak ilgi alanındaki dosyalarda ve Akdeniz'i güvenliği ve bölgesel istikrarı ilgilendiren ana zorluklarda birlikte çalıştık. Bu yolun devam edeceğinden eminim ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler'den 2027 için iklim uyarısı geldi. Şöyle hızla güçlenen El Niño'nun son bin yılın en şiddetli seviyesine ulaşabileceği, küresel ısınmayla birleşen etkisinin 2027'yi kayıtlardaki en sıcak yıl yapabileceği belirtildi.
0: Dünya yeni ve çok daha şiddetli bir sıcaklık dalgasının eşiğinde. Birleşmiş Milletler ve Dünya Meteoroloji Örgütü, Pasifik'te hızla güçlenen El Niño'nun son bin yıl

0: en şiddetli seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu. Küresel ısınmayla birleşen El Niño'nun etkisiyle 2027'nin kayıtlardaki en sıcak yıl olabileceği belirtildi. Etkileri ise şimdiden hissediliyor. Okyanusun merkezindeki yüzey sıcaklığı 30 yıllık ortalamanın 2,6 derece üzerine çıktı. Bazı derin su bölgelerinde bu farkın 8 dereceye kadar ulaştığı tespit edildi. Mercan resifleri, ağaç halkaları ve tarihi veriler El Niño'nun etkilerinin 2027'ye kadar sürebileceğini gösteriyor. Dünya Meteoroloji Örgütü, kuraklık, aşırı sıcak ve sellerle tarımsal üretimi azaltarak gıda fiyatlarını artırabileceği uyarısında bulundu. Fransa ölçümlerin başladığı 1900'den bu yana en sıcak yazını geçirdi. Temmuz sonu itibarıyla sıcak hava dalgaları sırasında ülkede 7000'den fazla ölüm kaydedildi. Ülkede Ağustos sonundaki orman yangınlarında küle dönen alan son 20 yıl ortalamasının 6 katına ulaştı. Belçika'da 3 sıcak hava dalgası boyunca beklenenden 2935 daha fazla kişi hayatını kaybetti. El Niño'nun daha da güçlenmesiyle Avustralya'da yangınların, Güney Amerika'da sellerin ve bazı bölgelerde kuraklığın şiddetlenmesi bekleniyor. Dünya Gıda Programı aşırı hava olaylarının yaklaşık 50 milyon insanı akut açlık riskiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunmuştu.
1: Orman yangınlarıyla mücadelenin yeni yol haritası belirlendi. Tarım alanlarında çalışan hasat makinelerinde yangın söndürme tüpü ve benzeri önlemlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Bundan böyle yangın riskinin arttığı bölgelerde ormanlara girişler yasaklanmaya da devam edecek tabii.
0: Riskin arttığı dönemlerde ormanlara giriş yasaklanabilecek. Hasat makineleri yangın tedbirleri açısından denetlenecek. Yangınların erken tespitinde son teknolojiler devreye girecek. Orman yangınlarının önlenmesinden söndürülmesine, yangın sonrası iyileştirme çalışmalarına kadar tüm sürecin usul ve esasları yeniden belirlendi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yaz aylarında yangın riskinin arttığı bölgelerde yeni tedbirler uygulanabilecek. Meteorolojik koşulların kritik seviyeye ulaşması halinde Orman İdaresi'nin talebi üzerine valilik ve kaymakamlıklar ormanlara girişi yasaklayabilecek. Yasaklı alanlara girişler Orman İdaresi ve kolluk kuvvetlerince denetlenecek. Tarım alanlarında çalışan hasat makineleri için de denetim sıkılaşacak. Makinelerde yangın söndürme tüpü, su tankeri ve benzeri önlemlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Gerekli yangın tedbirlerini almayanların çalışmasına izin verilmeyecek. Yangınların erken tespitinde insansız hava araçları ve sensör ağlarının yanı sıra yapay zeka destekli risk analizleri ve erken uyarı teknolojileri kullanılabilecek. Havadan müdahalede ise ortak haberleşme sistemi devreye girecek. Yangın bölgesinde uçuş güvenliğini tehlikeye atan drone ve benzeri araçların kullanılması ise kolluk kuvvetlerince engellenecek. Yangınla mücadele sırasında zarar gören araç ve gereçlerin belgelendirilen zararları da devlet ormanlarında Orman İdaresi tarafından karşılanacak. Çalışmalar sırasında hayatını kaybeden veya yaralanan görevli ve gönüllülerle kanuni mirasçıları da ilgili kanunlardaki haklardan yararlanabilecek.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla aşı çağrısı yaptı. Sağlıklı gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu, hastalıklara karşı aşının en güçlü kalkan olduğunu belirtti. 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetinin devam ettiğini kaydetti. Bakan Memişoğlu, önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim çağrısında bulundu. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki Türk Resmini İzlemek başlıklı sergi yenilendi. Sergiye yeni bölümler eklendi. Gelin sizi o sergiye götürelim şimdi.

Başlangıcın temel taşlarından Anadolu esinlenmelerine, İstanbul'un resminden sanatçı kadın odalarına, Türk resmini izlemek başlıklı sergiyi yeni bölümleriyle ziyaretçiler

0: Türklerle buluştu.
1: Türk resmi kavramı nasıl oluştu? Osman Hamdi Bey zamanından, ondan sonra nasıl gelişti ve günümüze kadar nasıl geldi? Bunu sergiliyoruz.
0: Sergide yağlı boya tablolar, manzara resimleri ve Anadolu insanının yaşamından izler var.
1: Örneğin Anadolu Odası'nda bir Halil Dikmen'in fındık toplayan kadınları var ki olağanüstü.
2: Sergide Başlangıcın Temel Taşları adında bir oda var. Bu odada Türk resminin önce isimlerinden Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisi ve Mihriye Hanım'ın otoportresi yer alıyor.
1: İki versiyonlu. Osman Hamdi Bey bu eseri önce 1906'da Paris'te sergilemiş. Sonra çok ilgi görmüş. Kendi dünürü de çok beğenmiş anlaşılan paşa. Ve bir tane de ona yapmış. Bu versiyon burada.
0: Resmin hikayesine gelince.
1: Burada da bir derviş kıyafetinde kaplumbağaları terbiye ediyor. Ki kaplumbağa terbiyecisi 1907 tarihli olanın ilave bazı şeyler var ilk yaptığı tabloya göre. Örneğin buradaki Hilye-i Şerif'i ilave etmiş.
0: Ve Mihriye Hanım'ın otoportresi.
1: Kendisi 20. yüzyılın başlarında İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nde hoca. Kızların resim yapmasını cesaretlendiriyor. Onları açık havaya çıkarıyor. Açık havada resim yapın diyor. Resimlerinizi sergileyin diyor. Bir öncü o. Ve burada onun bu muhteşem otoportresi var.
0: Sergide İstanbul'un resmi, kadın sanatçılar gibi yeni tematik odalar da var. Memleket manzaraları odası da görülmeye değer.
1: Tüm Türkiye'den harikulade peyzajları bir araya topladık. Şimdi o odalardan birinin içindeyiz. Bir yanda Ankara'lar var, bir yanda Bursa'lar var. Öte yanda Doğu Anadolu'dan manzaralar var. Tunceli'den bir yanda izlemek gerçekten keyif bence.
3: Çok kısa bir ara, reklam.

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor.

0: 2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz genelinde hava güneşli, Samsun 28, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 32, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 38 derece.

Üsküdar'da kritik seçim. Belediyelerde operasyonlar devam edecek mi? CHP belediye başkanları toplantısında Mansur Yavaş olacak mı? CHP ve Yeni Parti'nin ortak açıklaması neye işaret? Yeni anketlerde kim önde? Faruk Aksoy soruyor. Akademisyen Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, hukukçu Doktor Sermet Erdem, siyaset bilim

Yardımcı Doktor Nurettin Kalkan, gazeteciler Sadi Özdemir ve Taha Hüseyin Karagöz yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından yeniden iyi akşamlar. Ana habere devam ediyoruz. Yeni bir saat dilimi. Saatlerde bu arada artık 19 olmak üzere ve filenin sultanlarıyla başlamak istiyoruz bu yeni saat dilimine de. Yine bize çok büyük bir gurur ve mutluluk yaşattılar. Filenin sultanları Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İstanbul'da Sırbistan'la karşılaştı. Filenin sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçı 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı. A Milli Kadın Voleybol takımımızın finaldeki rakibi Polonya-İtalya maçının galibi olacak. Şampiyonu belirleyecek final maçı pazar günü saat 8'de akşam 20'de olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Ve ne yazık ki üzücü bir haberle, çok üzücü bir haberle devam ediyoruz. Bir süredir lenf kanseri tedavisi gören oyuncu Serhat Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Ne yazık ki olay 51 yaşındaki Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşının evine gitmesiyle ortaya çıktı. Kılıç'tan birkaç gündür haber alamayan kız arkadaşı Kılıç'ı salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresiyle kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir yara, kesi veya açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Kılıç'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak. Bir operasyon var. 5 ilde düzenlenen sosyal medyada müstehcenlik operasyonunda aralarında şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Ankara Emniyetince düzenlendi. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinde yapılan incelemelerde cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları, para karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edildi. 7 şüpheliye yönelik operasyonda Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şimdi ana habere bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz. Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin konumu kaza bölgesinin yakınında 720 metre derinlikte saptandı. Kayıp 10 denizci aranıyor. Detaylarda Habertürk muhabiri Elif Yavuz'da. Elif'i de gördük hatta karşımızda. Seni dinliyoruz Elif.
1: Esra Toptaş, evet, aramalar halen devam ederken iyi bir haber geldi. TCG Akın gemisi tarafından dün tespit edildi yeri. Dün öğleden sonraki saatlerde enkazın konumu belirlendi. 720 metre derinlikte olduğu ortaya çıktı. Çok derin bir yer olduğu için Marmara Çukuru'nda arama çalışmaları devam ediyordu. ROV cihazlarla sonar aramalar yapılırken tespit edildi. İlk olarak Tuğberk İmamoğlu yazısına rastlandı. Batık geminin yeri belirlendi. Kaza noktası yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulundu. 720 metre derinlikte olduğu belirlendi. Bu ROV cihazlar TCG Akın gemisi tarafından bir kablolu sistemle insansız araç bunlar. Sonar arama cihazları ve bu cihazlar sayesinde enkazın yeri tespit edilmiş oldu. Bugün sabah saatlerinde de aileler TCG Akın gemisine gittiler ve İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte TCG Akın gemisinde aramalara yerinde eşlik ettiler. Öte yandan aramaları gerçekleştiren ekiplerden de bilgiler aldılar. Tabii ailelerin burada bekleyişi halen devam ediyor.

0: Ancak 10 mürettebata dair henüz bir bilgiye rastlanmadı. Soruşturma sürerken de Alsu gemisi çarpmıştı hatırlarsanız Tuğberk İmamoğlu gemisine. Bu geminin iki kaptanı tutuklandı. Birinci kaptan Ahmet Eraslan ve üçüncü kaptan Murat Evcimen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza esnasında üçüncü kaptan Murat Evcimen dümendeydi. Çift 04 vardiyasındaydı ve kazadan iki gün önce ekibe katılmıştı, mürettebata katılmıştı ve ilk seferini, ilk vardiyasını da kazanın olduğu gün devralmıştı. Bilirkişi ön raporu ortaya çıktı ve bu raporda da Murat Evcimen'in 7 aylık kaptanlık tecrübesine sahip oldu ve bu tecrübede bir kaptanın bu vardiyada tek başına bırakılmaması gerektiğini ifade ettiler. Büyük bir zafiyet açığı olarak dile getirdiler. Öte yandan batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin de olay esnasında AIS cihazının kapalı olması nedeniyle hayalet gemi modunda olduğunu, bu yüzden çarpan Alsu gemisi tarafından da fark edilemediği ifade edildi. Birinci kaptanın ifadesi dikkat çekiciydi Esra Toptaş. O da ifadesinde Tuğberk İmamoğlu gemisine biz çarpmadık, onlar bize çarptı, sadece bir yaslanma hissettik. Eğer biz çarpmış olsaydık bizde çok daha büyük bir hasar olurdu ifadelerine yer verildi. Ancak bugün gelinen noktada geminin enkazının yerinin tespit edilmesi önem arz ediyor. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair büyük ipuçları verecek. Seyir halindeyken mi battı, alabora mı oldu, bir kırıma mı uğradı, bunların hepsi ilerleyen günlerde bu kurtarma arama faaliyetleri sürerken ortaya çıkacak detaylar. Bizler de takip etmeyi sürdüreceğiz ve aktaracağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum arkadaşlarımıza. Tabii Elif arama kurtarma çalışmalarını anlattı. Dördüncü günde de devam etti. Kıyıda kayıp mürettebattan haber bekleyen acılı aileler var. Aileler geminin yerini tespit eden TCG Akın gemisine çıkarıldı. Ailelerin endişeli bekleyişi devam ediyor.
2: Acı bize düştüğü için göremiyorsun, çok uzak. Yani şuradan baksam bir iki kişinin dalıp çıktığını, babamı aradığını ya da bizim gemiyi aradığını görsem belki içim soğuyacak.
3: Bu kez çalışmaları uzaktan değil, yerinde takip ettiler. Kayıp mürettebatın yakınları yetkililerden bilgi aldı.
4: İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
5: Şu an içinde bulunduğumuz Akın gemisi, batan geminin enkazını tespit etti.
0: TCG Akın yapılan çalışmalar sonucunda batan gemiyi çarpışmanın yaşandığı yere 50 metre uzaklıkta ve 720 metre derinlikte buldu. İlk olarak Tuğberk İmamoğlu yazısı tespit edildi. Çalışmalarsa şimdi 550 kilometre karelik alanda sürdürülüyor.
3: Tuğberk İmamoğlu gemisinin deniz altındaki görüntüleri uzaktan kumandalı sualtı aracı tarafından kaydedildi.
6: Şu an ya ölü gibi yaşıyoruz. Aileler burada hallerini görüyorsunuz yani.
3: Kayıp 10 mürettebatın yakınları gelişmeleri kıyıdan takip ediyordu. Aileler bu kez TCG Akın gemisindeydi. Onlara İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.
5: Ailelerin bundan sonraki beklentisi içerisinde insan var mı? Mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
7: Aileler olarak talebimiz kurtarma geminin bir an önce sonuç alması.
6: Biz çocuklarımızı istiyoruz, babamızı istiyoruz, kardeşlerimizi istiyoruz biz.
3: Aileler kayıp mürettebattan gelecek iyi haberleri bekliyor.
8: Bulunması için nasıl çaba sarf edildiyse aynı şekilde oradan bu ailelerin, hepimizin canların çıkartılmasıyla ilgili, canların bulunmasıyla ilgili de aynı eforun, aynı çabanın devam ettirilmesini istiyoruz.
5: Umudumuz şu: acaba dışarıda biri var mı, kurtuldular mı ya da bir şekilde saçıldı mı, onları bulmaya çalışıyoruz. Son ana kadar umudumuzu muhafaza ediyoruz. Burada öncelikle...
1: Silivri'de endişeli bekleyiş devam ediyor. Girne'de de öyle. Girne'deki feribot faciasında can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişi için arama çalışmaları da devam ediyor tabii. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli de bölgede. Yasin'in notlarını dinleyeceğiz şimdi. Yasin, sendeyiz.
9: Teşekkürler Esra Toptaş. 30 Ağustos günü Girne açıklarında meydana gelen o feribot kazası adeta bir faciaya dönüştü. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız vardı ki bugün sayı tekrar bir revize edildi. 12 kişi hayatını

0: hayatını kaybetmişti. 16 kişi arama çalışmaları devam ediyordu ama bugün bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 13 kişi yani 13 kişi hayatını kaybederken şu anda da an itibariyle 15 kişi arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları nerede? Hemen orayı gösterecek kameramanım Özgür Balaban. Şu anda TCG Işın ve TCG Alemdar iki donanmamıza ait savaş gemisinin olduğu o noktadaydı. Zaten kazanın olduğu nokta. Denizin de 554 metre derininde enkaz bulunuyor. Tabii derinlik çok fazla olduğu için de TCG Alemdar'dan sürekli olarak robotik bir dalış, uzaktan kumandalı bir robotik aygıtlarla arama yapılıyor. Tabii bugün işte o naaş da zaten enkazın olduğu noktadan çıkarıldığına dair ilk bize gelen bilgiler o yöndeydi. Bir yandan da umutlu bekleyiş tabii ki devam ediyor. Çünkü insanlar hani cenazelerini almak belki de istiyorlar. Bir mezarı olsun istiyorlar o kaybolan vatandaşların yakını. Onların da zaten Girne'deki bekleyişi hala devam ediyor. Hani Girne'de bir yandan bekleyen vatandaşlar var, kaybolan kişilerin yakınları, bir yandan da Türkiye'deki onların yakınları, yine o kaybolan vatandaşların yakınları, onlar da haber bekliyor diyelim. Tabii son birkaç dakika önce yeni bir bilgi paylaşılmıştı, onu da hemen geçelim. Yaralılarla ilgili, kazazedelerin durumuyla ilgili hastanedeki 239 kişi sağ olarak kurtarılmıştı ama bunların 132'si belli hastanelerde, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmıştı. 5 Eylül itibariyle, yani bugün itibariyle bir kişinin sadece hastanede tedavisinin devam ettiğini, 131 kişinin de taburcu edildiğini söyleyelim. Hani neyse ki böyle de bir aslında iyi haber, böyle bir kazadan aktarmak istiyorum. O bir vatandaşın da sağlık durumunun her geçen dakika, her geçen saat daha iyiye gittiğini söyleyelim. Tabii bir yandan adli tahkikat devam ediyor, süreç devam ediyor. Kaptanla birlikte, gemi kaptanıyla birlikte 9 kişi toplam da gözaltında olmaya, Kıbrıs deyimiyle tutuklu bulunmaya devam ediyorlar. İlk olarak 3 günlük bir tedbir vardı. Şimdi ek olarak 8 gün daha tutulacak o kişiler ve süreç devam edecek ama arama çalışmaları da kaybolanlar için sürüyor. Dediğimiz gibi robotik cihazlarla bu çalışmalar devam ediyor. 9 gemi ve havadan da çalışmaların bölgenin tarandığını söyleyelim, İHA ve helikopterlerle ve bir süre daha buradaki arama çalışmalarının devam edeceğini belirterek Esra Toptaş, tekrar sözü Kıbrıs'tan size bırakalım.
1: Peki Yasin, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum ve devam edelim şimdi haberlerimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, İmam Hatip mezunlarının önlerindeki engeller kalktı dedi.
2: Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.
3: İmam Hatip mezunları için önlerindeki engeller kaldırıldı dedi. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştiğini söyledi.
2: Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi.
2: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor.
3: Erdoğan, normalleşiyoruz ifadesini kullandı.
2: Önlerindeki zorunlu engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Edirne'de konuştu. Seneye iktidara geleceğiz dedi Özel. Hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız ifadelerini kullandı.
4: En düşük emekli maaşı asgari ücret olacak diyorum. Bakıyorlar, olur mu diyorlar. Bizim hesabımıza göre bugün asgari ücret 39 bin lira olmalı ve en düşük emekli maaşı da bir asgari ücret olmalıdır.
3: Sözü emekli maaşlarına getirdi. Yeni parti iktidarında maaşlar artacak dedi.
4: Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Edirne ve Kırklareli'ne gitti. Selimiye Camii'ni ziyaret edip emeklilerle buluşma programına katıldı. Ardından da esnafla bir araya geldi. Gündeminde özelleştirme kapsamına alınan bazı otoyol ve köprüler vardı.
4: Sezim kazanmak için para lazım, çaresizsin, onu görüyorum. Bu ihaleye girecek olanlara, burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz. İktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz.
3: Özel, Deniz Göktaş hakkında düzenlenen iddianamede istenen cezaya da tepki gösterdi.
4: Bugün küçük bir ima, küçük bir ima Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılıyor. Hepimizin daha yeni yeni tanıdığı Deniz Göktaş diye espriler yapan, şakalar yapan ve öyle hakaret falan bilmeyen birisini Libya'da Türkiye'de 14 milyon kişi izleyince hükümete Erdoğan'a ufak ufak eleştirileri olan birisini içeri attılar, iddianame çıkardılar, 10 yıla kadar hapis cezasını istiyorlar.
1: DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'ni yarın Ankara'da yapacak. Partinin 5. Olağan Kongresi Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak. Delegelerin katılımıyla parti organlarının seçimi yapılacak. Tüzük değerlendirilecek ve önümüzdeki siyasi döneme ilişkin bildirge kamuoyuyla paylaşılacak. Parti ismi, tüzük veya programında değişiklik yapılması beklenmiyor. Eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yeniden seçilmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Partinin Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi'nde ise sınırlı sayıda değişiklik öngörülüyor. Orta vadeli program yarın Beştepe'de açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027-2029 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedeflerini paylaşacak.
3: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 rotası yarın belli olacak. Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programın detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. Orta vadeli programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirlenecek. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da orta vadeli programda yer alacak. Orta vadeli programla makroekonomik politikalar da belirlenecek. Temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ortaya konulacak. Program duyurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak. 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli programda ekonominin 2026'ya %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl içinde %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olması öngörülmüştü.
1: Şimdi Trabzon'a gidiyoruz. Kameralarımızı Trabzon'a çeviriyoruz. Av yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahlar hareketlendi tabii. Bu yılın balığı, yılın balığı olarak gösterilen palamut 100 liradan satılıyor.
5: Haberlere manşet olan balıklar bunlar. Buyurun.
3: Av yasağı kalktı. Ağlar denize atıldı. Çeşit çeşit balıklar tezgahtaki yerini aldı.
6: Yeni gelen. Tezgahta şu an istavrit de var, mezgit de var, barbon da var, palamut da var. Yani diğer çeşitler zaten oluyor.
3: Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte tezgahlar doldu.

0: Severler özlediği lezzete yeniden kavuştu.
1: Denizlerde av sezonu başladı. Tezgahlarsa palamutla şenlendi.
2: Geçen sene hamsilen başladı, palamut yoktu. Bu sene tam tersi, palamut başladı, hamsi az az geliyor. Yani bu da Allah'ın bir takdiridir diyelim. Bu sene tam bollukla başladı.
3: Bu yıl biraz daha palamut bol, tadına bakacağız.
4: Eylül bir başlangıcından bu yana bir fil tip palamut devam ediyor. Evet, genelde çeşit hepsi var. Ama yoğunluk palamut üzerine. Bunu da 3-4 senedir halkımız özlemini çekiyor. Bu bollukta da özlemini gideriyor.
5: Bence güzel. 100 lira, 125 lira, 150 lira büyüklüğüne göre.
1: Palamut aldınız, ne yapacaksınız?
6: Ekşili, domatesli, maydanozlu, soğanlı, soslu, güzel verecek fırına.
1: Karadeniz'de tezgahın sultanı hamsi. Hamsi de az miktarda ağlara takılırken tezgahtaki fiyatıysa 150 lira.
0: Trabzon'da tezgahlarda istavrit 100, mezgit 200, çupra 500, levrekse 600 liradan satışa sunuluyor.
7: Ve sezonun ilk derbisi için nefesler artık tutuldu. Fenerbahçe-Beşiktaş maçına bir saatten bile daha az bir süre kaldı. Şöyle bir baktım saate, 45 dakika gibi bir zaman var. Belki o kadar bile yok. Peki Fenerbahçe'de atmosfer nasıl? Esra Köse orada, HT Spor muhabiri. Son durumu, Kadıköy'deki atmosferi, beklenti ne? Oradaki coşkuyu da Esra bize anlatsın.
8: Kadıköy'den selamlar, iyi yayınlar. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk derbisi bugün Çoban İstadı'nda oynanacak. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek ve mücadele saat 20'de başlayacak. Hakem Halil Umut Veler düdük çalacak. Tabii artık karşılaşmaya az bir sürenin kalmasıyla birlikte Kadıköy'deki hava ve atmosferin çok ısındığını söylemek lazım. Fenerbahçe taraftarları stadyuma girişlerini sürdürüyor. Şu anda ekrana ne kadar yansıyor bilmiyorum ama bizlere stadyumdan çok fazla sesin geldiğini ifade etmem lazım. 2 2011'leri belli oldu. Fenerbahçe'nin 11'ini aktararak devam edelim. Aslında gün boyu aktardığımız ilk 11'le Sarı Lacivertler sahaya çıkacak. Ev sahibi ekipte kalede Ederson, savunmada Semedo, Şikriyar, Ake, Arşi, Brahm. Orta sahada Kante, Gendüzü, 10 numarada İrfan Can Kahveci. Kanatlarda Grimut ve Oğuz Aydın. İleri uçta da Vedat Muriç bugün Fenerbahçe adına sahaya çıkacak. Konuk ekip Beşiktaş'ta kalede Nübel olacak. Savunmada Murillo, Agbodu, Emirhan ve Rıdvan. Orta sahada Olaytan, Salih ve Orkun. Kanatlarda Çerni ve Trossard. İleri uçta da Vlahovic bugün Beşiktaş adına sahaya çıkacak. Sezonun ilk derbisi. Bizler her yayında şu ifadeyi kullanırız. Derbiler futbolun bayramıdır, şölenidir. Bugün bu şölenin ilk günü olduğunu söylemek lazım. Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk edecek. Tabii iki takım da oldukça moralli ve motivasyonlu. Bunu ifade etmek lazım. Fenerbahçe 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırmıştı ve geçtiğimiz hafta Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor deplasmana konuk olmuş. Bu karşılaşmadan da 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrılmıştı. Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta evinde Çorum Futbol Kulübü'nü konuk etti ve 6-2'lik galibiyetle net bir skorla sahadan ayrıldı. Onların da moralli motivasyonlu olduğunu ifade etmek lazım. Teknik direktör Italiano'nun ilk derbisi olacak. Diliyoruz ki seyir zevki yüksek, güzel bir maç olur. Mücadele saat 20'de başlayacak. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la birlikte gün boyu tüm bilgileri aktarmaya çalıştık. Eğer sorunuz yok ise Çoban İstadı'ndan sözü yeniden stüdyoya, merkeze bırakalım.
7: Peki şimdi ana haberin bu bölümünde dünya gündemi diyelim. Biraz bakalım dünyada neler olup bitiyor. Trump yönetimi İran'la savaşın ardından Orta Doğu'nun siyasi ve güvenlik haritasını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. İddia Axios'tan geldi. Axios'un haberine göre planın merkezinde İran'ı bölgesel bir ittifakla çevrelemek ve Suudi Arabistan'la İsrail arasında da normalleşmeyi sağlamak var.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi İran'la savaşın ardından Orta Doğu'yu yeniden şekillendirecek bir plan üzerinde çalışıyor. Beyaz Saray, İran'ı bölgesel bir ittifakla çevrelemeyi, Gazze ve Lübnan'daki krizleri sona erdirmeyi ve Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini sağlamayı hedefliyor.
9: It's a great place.

0: Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesi iddiayı iki Amerikalı yetkili ve konuya yakın kaynaklara dayandırdı. Habere göre henüz taslak aşamasındaki plan 3 temel sütun üzerine kuruluyor. İlk hedef Amerika Birleşik Devletleri'nin garantörlüğünde bölge ülkelerinden oluşacak yeni bir ittifakla İran'ı çevrelemek ve baskı altında tutmak. İkinci hedef 7 Ekim'in ardından bölgedeki krizleri sona erdirmek için Gazze planında ilerlenmesi, İsrail-Suriye güvenlik anlaşması ve İsrail-Lübnan mutabakatının uygulanması. Üçüncü olaraksa İbrahim anlaşmalarını genişletmek hedefleniyor. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda danışmanlarıyla bu konuda iki özel toplantı yaptığı ve savaş sonrası için çok daha büyük bir proje üzerinde çalıştığını söylediği belirtildi. Planın birkaç hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
1: ABD demişken bu arada ABD'nin Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik diplomasi trafiği de aslında bir anlamıyla hızlandı, yeniden hızlandı diyebiliriz. ABD özel temsilcileri Witkoff ve Kushner Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek. ABD heyetinin sonraki durağı ise Kiev olacak.
0: Amerikalı bürokratlar harekete geçti. Savaşın iki başkentinde diplomasi trafiği hız kazandı. Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerikalı temsilcilerle görüşeceğini açıkladı. İki ismi Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriev karşıladı. Dmitriev, Witkoff ve Kushner'ın Putin'le daha önce yaptığı tüm görüşmelere de katılmış, Rus petrolüne yönelik Amerikan yaptırımlarında muafiyet sağlanmasına ilişkin müzakerelerde rol oynamıştı. Witkoff ve Kushner, Moskova temaslarının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidecek. Putin, Amerikan heyetinin ziyareti öncesinde Kiev'e 3 gün boyunca saldırı düzenlenmemesi emri verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Amerikan heyetinin ziyareti sırasında Rus hava sahasına saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Diplomatik alandaki sükunet arayışına karşın cephede çatışmalar sürüyor. Rusya, Kiev'deki Ukrayna Güvenlik Servisi binasını insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Zelenski saldırıda isabet alan bir binada 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'nın Dnieper bölgesindeki çelik fabrikasına balistik füzeyle saldırısında da 5 kişi hayatını kaybetti. Rusya, Çornomorsk limanında iki dökme yük gemisiyle bir konteyner gemisi, Odessa yakınlarında ise bir başka geminin vurulduğunu da açıkladı. Moskova, gemilerin Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıdığını öne sürdü.
1: Ve yine ABD'den devam edelim. Bir kriz var. Şöyle, ABD ordusunda İran operasyonları ile ilgili bilgi sızıntısı iddiaları gündemde. Ülke basınının iddiasına göre sızıntının kaynağını belirlemek için üst düzey personele yalan makinesi testi dahi uygulandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgi sızıntısı krizi yaşanıyor. Pentagon'un İran saldırıları nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine ordu alarma geçti. Amerikan basınından New York Times gazetesi, Genelkurmay'da görevli yaklaşık 50 üst düzey personelin yalan makinesi testine tabi tutulduğunu öne sürdü. İddiaya göre geçen ay hem sivil hem de askeri üst düzey yetkililere tek tek poligraf testi uygulandı. Test sırasında personele İran'a yönelik operasyonların gizli bilgileri basına ifşa edip etmedikleri soruldu. Sızıntılara dair raporlarda Amerikan ordusunun İran çatışmaları nedeniyle mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediği bilgisi yer alıyordu. Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise test iddialarına yorum yapmaktan kaçındı. Ancak sözcü ulusal güvenliği ilgilendiren gizli bilgilerin sızdırılmasının son derece ciddiye alındığını vurguladı. Geçen haftalarda Amerikan medyasında İran'a yönelik saldırılar esnasında mühimmat stokunda sıkıntı yaşandığına dair haberler sıkça yer almıştı.
1: Evet, şimdi bütün bu başlıkları konuşacağız. Konuklarım olacak. Rusya'ya yapılan kritik ziyareti ve ABD ordusundaki yalan makinesi iddialarını değerlendireceğiz. Konuklarımı görüyorsunuz. Bunu...

0: Pınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Cem Oğultürk bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz Ana Haber'e. Merhabalar, iyi akşamlar.
1: Merhabalar.
2: İyi akşamlar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Merhaba.
0: Çok teşekkürler. Ben Barış Hocam'la başlamak isterim hemen müsaade ederseniz. Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı bir taraftan şiddetle devam ediyor. Sahadan öyle haberler geliyor. Bir taraftan diplomasi trafiği hız kazandı. Onu da gördük. Karşılıklı ziyaret trafiği de CIA direktörünün Moskova'ya gitmesiyle başlamıştı. Sonra Rus Hazine Bakanı'nın G20 Hazine Bakanları Zirvesi'ne davetiyle devam etti. Gerçi orada bir kriz oldu. Fotoğraf krizi vesaire filan ama onlar aşıldı bir şekilde. Şimdi de Kushner ve Witkoff Moskova'da. Bu Kushner ve Witkoff da bu arada ayrılmaz bir ikili haline geldiler. Bütün bu müzakereleri de beraber yapıyorlar. Ne dersiniz efendim? Bir sonuca doğru gidiyor mu Rusya-Ukrayna Savaşı?
1: Yani Kushner, Witkoff her yerde birlikte ama hiçbir yerde de bir sonuç alamadılar. İşte Orta Doğu'da Gazze'yi falan gördük. Yani orada da bir şey çıkmadı. Bundan önce de Ukrayna konusunda yaptıkları girişimlerde bir sonuç almadı. Hatta İran meselesinde de benzer bir sonuç ortada. Dolayısıyla buradan bir sonuç çıkar mı? Bunu bilemiyoruz ama işte CIA direktörü geldi. Ardından dediğiniz gibi G20, ki G20'nin bu yılki toplantısı Çin'de olacak. Yani anladığım kadarıyla Putin'in buraya katılması için bir şekilde bir altyapı hazırlanıyor. Yani bunları üstüne bindirdiğimiz zaman aslında Trump'ın seçim öncesi ufak bir zafere ihtiyacı var. İran konusunda çok uğraştı, olmadı. Dolayısıyla sanki Witkoff'la Kushner'de seçim öncesi son bir şans, taraflar arasında bir geçici ateşkes ilan edilebilir mi? Bunun arayış içerisinde ben öyle görüyorum. Çünkü aradan çok zaman geçti. İnanılmaz bir saldırı süreci yaşadık. Yani saldırılar çok yoğunlaştı. Ve adeta sivil kayıplar üzerinde bir yarış başladı Ukrayna ve Rusya arasında. Yani her gün birbirlerinin sivil kayıplarını daha fazla artırma adına saldırılar düzenlendi. Ve dikkat ederseniz daha çok altyapı tesislerine ve sivillerin yaşadığı alanlara bu saldırı kaydı. Dolayısıyla burada da bir insani boyut var. Amerika Birleşik Devletleri bunun önüne geçebilecek mi veya gerçekten istiyor mu? Öbür taraftan da Trump'ın Ukrayna'ya verdiği sözler var. NATO zirvesinde gördük. Bir taraftan Zelenski'nin sırtını sıvazlarken öbür tarafta Moskova ile diplomasi yarışına girmek veya diplomasi süreci başlatmak ne kadar samimi, ne kadar inandırıcı. Görüşmelerde göreceğiz ama ben burada en azından kendi kanaatimi söylüyorum. Bana göre öne çıkan şey seçim öncesi bir zafer anlatısı yakalayabilmek. Eğer Rusya ile Ukrayna arasında bir geçici ateşkes sağlayabilirse Trump bunu kullanacak. Çünkü artık İranlı kullanamaz. Gazze, Lübnan zaten ortada. İsrail üzerinden bir şey anlatamaz. Şimdi yeniden Venezuela'yı bir canlandırdılar. Dolayısıyla hani Witkoff'la Kushner ne kadar başarılı tırnak içinde diplomatlar, temsilciler, bu da ayrı bir tartışılır. Yani çok da bir elle göze tutulur bir başarıları ben görmedim. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz bakalım ne çıkacak görüşmenin sonucundan.
0: Peki Cem Hocam ne der acaba? Gerçekten Rusya ve Ukrayna savaşı sona yakın mı? Yakınsa ne kadar yakın? Ve Barış Hocam'ın da altını çizdiği gibi yani Trump'ın bir zafer lazım seçime giderken, kendisine bir zafer lazım. Ama diyelim ki velev ki bu zaferi aldı, yani Rusya-Ukrayna arasında bir barış demeyelim, tabii o barış iddialı bir kelime olur ama bir ateşkesse gidildi. Peki Trump'ın gerçekten beklediği gibi, murad ettiği gibi işine yarar mı bu?
2: Şimdi Trump başkan olalı 1,5 yıldan fazla oldu, 2 yıla yaklaştı. Bir aydan kısa sürede ben bu sorunu çözeceğim vaadinde bulunuyordu. Ama çözemediği görüldü.
0: Her şeyi çözüyordu. Ve bu, sadece Rusya-Ukrayna.
2: bu sorunu çözmek için de damadı Kushner ve yakın eski çalışma arkadaşı Witkoff'u görevlendirdi dünyadaki en önemli problemlerde. Ama bunlar da aslında diplomat değiller. Yani ticaret insanı çoğunlukla ve bu olaylara biraz da böyle alver mantığıyla bakan, sen bunu ver, sen şunu al tarzında yaklaşımlarıyla öne çıkıyorlar. Ve bunun böylesi bir sorunda çok da geçerli olmadığı, uygulanabilir olmadığı görüldü. Çünkü her iki tarafın, işte Rusya'ya baktığımız zaman,

0: toprak kazandığı topraklardan taviz vermediği görülüyor. Ukrayna için ise güvenlik garantileri çok ön planda. NATO'ya üye olmak istiyor. Her ne kadar bunun çok mümkün olmadığı görülse de Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyor. Avrupa'nın vermiş olduğu bir takım garantörlük taleplerini gerçekleşmesini istiyor. Bu da tabii Rusya'nın hiç de yanaşmadığı şeyler. Dolayısıyla bütün bu taleplerin karşılanabilmesi çok mümkün görünmüyor. Ama en azından bir ateşkese varılabilir mi yönünde aslında yapılıyor belki de çalışmalar. Bu çalışmalar barış anlaşmasından ziyade. Ama onda dahi çok kısa vadede bir sonuç alınır gibi durmuyor. Çünkü yani hem Putin'e baktığımızda hem Zelenski'ye baktığımızda taviz verecek gibi bir şey yok. Yani o durum yok ortada. Hem Rus iç siyaseti açısından, hem dış politikası açısından, hem Ukrayna'nın iç siyaseti açısından ve Avrupalı yakın dostlarıyla geliştirmiş oldukları ilişkiler nedeniyle bu tavizleri verme yoluna gitmeyi hiç düşünmüyorlar. Dolayısıyla tabii böyle bir en azından bir aylık bir ateşkes, o bile mümkün olmadı çünkü şimdiye kadar bu 1,5 aylık süre içerisinde. Putin'i böyle bir şeye ikna edebilirler mi? Yapılmış olan açıklamalara baktığımızda bunun da çok kuvvetli olmadığını görüyoruz Putin tarafından yapılan açıklamalarda. İşte bir takım şeyler veriliyor Amerikalılar tarafından, Trump tarafından son dönemde Ruslara böyle jestler yapılıyorlar. İşte G20, sizin de bahsettiğiniz gibi G20 Maliye Bakanları toplantısına katılışı Rusya. Şimdi Putin'in G20 toplantısına, Çin'de yapılacak toplantıya katılması isteniyor. Bu tür toplantılarla Rusya'nın yeniden uluslararası toplumun içerisinde yer alması, Batılılarla aynı masada oturabilmesi gibi seçenekler sunulmaya çalışılıyor. Ama bunun da çok kolaylıkla ateşkesi sağlayabileceğini ben Rus siyasetini en azından okumaya çalışan birisi olarak çok mümkün görmüyorum.
1: Evet, Barış Hocam şimdi tabii bir taraftan müzakereler devam ediyor, işte aracılar devam ediyor, Kushner'le Witkoff gidiyor. İşte Trump'ın görevlendirmesiyle bir, siz de dediniz biraz önce, Trump'ın bir zafere ihtiyacı var ama bir taraftan da acaba şöyle de bir soru geliyor tabii akıllara. Bu ziyaret, yoksa bu ziyaret trafiği daha büyük saldırıların habercisi mi olabilir? Yani buradan bir şey çıkmazsa arkasından çok daha güçlü, sahadan çok daha güçlü, şiddetli saldırı haberleri mi duyarız?
2: Bunu sormakta haklısınız. Kanaatimce Alaska görüşmelerinin hemen ardından yaşanan süreç, yine İstanbul görüşmeleri gibi başka yerlerde de, Orta Doğu'da başka ülkelerde de yapılan görüşmeler var. Bunların hepsinin arkasından gelen, yani olumsuz sonuç, bir sonucun ortaya çıkmaması sonucu bizim önümüze gelen şey yoğun çatışma. Yani işte Alaska görüşmelerinde neredeyse bu iş bitti denirken olmadı ve Rusya'nın daha ağır bir şekilde, Ukrayna'nın da daha ağır bir şekilde cevap verdiğini gördük. Karşılıklı saldırılar. Şimdi burada mesele şu, Amerika Birleşik Devletleri'nin burada gerçekten samimi olup olmadığı meselesi çok önemli. Çünkü Rusya bunu bu şekilde okuyor. Yani bu pencereden okuduğu için Putin defalarca görüştü Kushner ve Witkoff'la. Hatta Witkoff'la yalnız da görüştü. Ancak sonuç, işte geçtiğimiz hafta CIA direktörü de geldi. Sonuç olarak Rusya'nın Ukrayna stratejisi, savaş stratejisi değişmedi. Ancak değişen bir şey var Esra Hanım. Ukrayna daha sofistike silahlarla Rusya'nın derinliklerine, enerji altyapısına başarılı saldırılar düzenlemeye başladı. Daha da artırıyor bunu. Hatta öyle bir noktaya geldi ki Rusya rafineri tesislerinin vurulmasından dolayı Türkiye'den benzin almak zorunda kaldı. Şimdi dolayısıyla burada bir taraftan Ukrayna Avrupa tarafından, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından, NATO üyeleri tarafından destekleniyor, silahlandırılıyor. Hatırlayın, Putin geçtiğimiz günlerde İngiltere'yi çok sert bir şekilde hem uyardı hem tehdit etti. Çünkü bize dedi, İngiliz silahlarıyla altyapı tesislerimize saldırılıyor dendi. Dolayısıyla burada şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tarafta müttefikleri var, bir tarafta NATO zirvesinde Trump'ın söylediği sözler var, öbür taraftan Witkoff Kushner var. Şimdi zaten buradaki sıkıntı şu. Biraz önce de söyledik. Sivil. Bu insanlar sivil. Witkoff dediğiniz şahıs emlakçı. Kushner de Trump'ın damadı. Başka bir özelliği yok.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bir zamanlar Henry Kissinger'lar, Madeleine Albright'lar, Victoria Nuland'lar, yani o kadar çok isim vardı ki, bu mesela Avrasya'dan sorumlu, Rusya'dan sorumlu diplomatlar ve müzakereler genelde bu diplomatlar tarafından yürütüldü. Şimdi bunlar yok. Dışarıdan sivil ve hemen hemen her meselede Witkoff'u öne sürüldüğü bir yapı var. Bu da bize Trump'ın kalıcı bir çözüm bulmak yerine işte günübirlik, günü kurtarmaya yönelik seçim öncesi kendisine anlatabileceği bir şey. Çünkü muhalefet şunu soruyor Amerika'da. 1,5 yıl oldu dedi biraz önce hocam. Yani 1,5 yılı geçmiş, sen ne yaptın bugüne kadar? Hangi, ya bir Venezuela var, başka, o da hukuksuz yani Venezuela, o ayrı bir, zaten Trump onunla ilgili bir mahkeme süreci yaşar. Çünkü uluslararası hukuka göre suçlu da olsa bir liderin önce kendi yerel mahkemesi tarafından tutuklanıp, yargılanıp iade edilme süreci öyle olması lazım. Burada adam kaçırmaya, aydutluğa şeye giriyor. Yani onun da hesabı ayrı sorularlar yani. Onu da meşru olarak anlatamayacak Amerika'da. Dolayısıyla şimdi bakın, Rusya'nın şakası yok Esra Hanım. Ukrayna'nın da şakası yok. Yani sizin buradaki kendi diplomatik Ali Cengiz oyunlarınız siyasete yönelik, tribüne yönelik, seçmen davranışını manipüle etmeye yönelik Amerika'da o attığınız bu adımlar, bu siyasi oyunların karşılığı Rusya ve Ukrayna'da sivillerin hayatını kaybetmesidir. Karşılığı bu. Sivil kayıp. Yani buradaki zaman aleyhe işliyor. Her geçen gün sivil kayıplar artıyor. Dolayısıyla ben maalesef ve maalesef Trump'ın en azından siyasetini artık rahat okuyabiliyoruz. Buradaki sivil kayıplardan çok, işte oradaki ölen Ruslardan, Ukraynalılardan çok, biraz önce de bahsettiğim gibi seçim. Şimdi seçimden sonra ne olur acaba? 4 Kasım'da veya 5 Kasım'da
1: Hocam bir de
0: Trump
1: şöyle yani
0: istediğini elde edemezse bu dünya barışına çok büyük bir zarar olacak.
1: evet,
0: Bu sefer de köşesine çekilen bir Trump.
1: Trump zaferi
0: Buyurun.
1: işte İran'da bulamadığı zaferi Ukrayna'da arasa, oradan alsa dahi seçmeninin öncelikleri ne? Seçmenin öncelikleri, Amerikan halkının öncelikleri ne? Yani işte Ukrayna'dan alınan bir zafer onu kurtarır mı diye biraz önce bunu sormak istedim yani. Benzin
0: Şimdi
1: fiyatıyla
0: bak,
1: mı ilgileniyor Amerikan halkı yoksa Ukrayna'daki zaferle mi?
0: oraya geliyorum. Yani Trump'ın bir seçmenin ihtiyacı nedir diye bir durumu ben önemsediğini düşünmüyorum. Günün sonunda aynanın önüne geçip ben Rusya'da bu işi hallettim, Ukrayna'da bu işi hallettim diyebiliyorsa kendisine bu yeterli. Bunun
1: Evet.
0: oya dönüşmesi önemli değil. Bu ego tatmini
1: Ego
0: gibi bir
1: tazmini.
0: noktada. Yoksa seçmen tabii ki bakın 3,78'miş galonu akaryakıtın savaştan önce. Şimdi 5,78. Tıpkı sizin ekranın altında borsa ve döviz değerlerini verdiğiniz gibi şimdi Amerikan televizyonlar altında savaş öncesi akaryakıt bu kadardı. Savaş sonrası bu kadar oldu. Yükseliyor, iniyor diye bunun grafiğini veriyor. Şimdi
1: Evet.
0: Amerikan tarihinde bu yok. Bakın. Dolayısıyla umarız tabii barış, inşallah buraya barış hakim olur. Yani Trump samimidir. Ateşkesi sağlar.
1: Evet.
0: Hani biz burada yanılalım. Seçim stratejisi olmadığı şeklinde olsun ama pek de ümidim yok açıkçası.
1: Peki. Cem Hocam şimdi tabii geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şangay zirvesinde Putin'le bir araya gelmişti. Şöyle de bir beklenti var tabii ki Karadeniz'de yeni bir tahıl anlaşması olması ile ilgili. Ne dersiniz efendim?
2: Yani umuyoruz tabii bu aslında küresel açıdan özellikle kürenin güneyi açısından oldukça önemli bir anlaşma. Bunun yeniden sağlanması bu mutabakatın ve özellikle tahıl ambarı olan iki ülke Ukrayna ve Rusya'dan Afrika'ya ve diğer ihtiyacı olan özellikle Mısır gibi ve diğer Somali, Etiyopya pek çok ülkeyi sayabiliriz. Buralara tahıl akışının yeniden sağlanması lazım. Bir yandan çünkü yani iklimle ilgili, çevreyle ilgili de çok büyük sıkıntılar var malumunuz. Dolayısıyla buralardaki bir gıda krizinin yaşanması beraberinde başka güvenlik problemlerini de getirmesini bekletiyor elbette ki insanlara, birçok kişiye. Dolayısıyla gıda anlaşmasının en kısa sürede yapılması, tahıl anlaşmasının en kısa sürede yapılması ve bunun devamının sağlanması ümit ediliyor. Bunun yapılmaması için de bir sebep yok aslında ama tabii elbette ki iki tarafta bunu küresel güvenlik

0: çerçevesinde bir koz olarak elinde bulundurma şansına sahip. Dolayısıyla burada diğer konularda olduğu gibi bir anlaşmazlık ortaya çıkabiliyor. Ama aslında en kolay anlaşılabilecek iki şeyden birisi. Biri işte esirlerin değişimi, belki Rus ve Ukraynalı. Diğeri ise bu tahıl anlaşmasının yapılması meselesi. Ümitkarız tabii bunun anlaşmanın yapılması.
1: Şimdi şöyle 3 dakika gibi bir zamanım kalmış. Yönetmenim uyarıyor ama bir sorum var her iki değerli konuğuma da. Şimdi biraz önce haberlerde vermiştim. ABD ordusunda çok sayıda subayın yalan makinesine bağlandığı iddia ediliyor. New York Times'ın bir iddiası, haberi bu. Askerlere mühimmatlarla ilgili basına bilgi sızdırıp sızdırmadıkları soruldu. Trump mühimmatımız sınırsız da demişti. Bu arada nasıl değerlendirirsiniz efendim? Barış Hocam'a sorayım. Şöyle bir buçuk dakika gibi bir sürede toparlamanızı rica etsem.
2: Madem sınırsızdı, o zaman niye bilgi sızdırdılar diye, yani asılsız bilgi için yalan makinesi uyguladınız. Bu otomatikman bu durumun gerçek olduğunu, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat kriz içerisinde olduğu bilgisi doğrulandı. Böylece doğrulandı. İkincisi, Soğuk Savaş'ın en yoğun döneminde bile yaşanmayan bir durum bu. Yani Soğuk Savaş'ta biliyorsunuz karşılıklı casusluk, bilgi sızdırmalar önemliydi. Bu dönemde bile Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ordusu içerisinde bu şekilde bir şüpheci yaklaşımı bile yokken, bugün düşünün, üst düzey yetkililer 50 kişi olarak söyleniyor.
1: Evet.
2: Evet, yalan makinesine tabi tutuluyorlar. Ben buradan sadece çıkardığım tek bir sonuç var. Aynen şunu diyorum, demek ki basındaki iddialar doğruymuş.
1: Doğru.
2: Eğer böyle bir tepki veriyorsanız, bakın burada ne diyor? Bilgi sızdırdınız mı? Demek ki sızdırılan bilgi doğru.
1: Evet. Peki Cem Hocam ne der acaba? Bu aynı soruyu
0: ben
1: size de yöneltmiş olayım.
0: Şöyle bir şey sunayım. Yani burada özellikle Pentagon'un sivil ve askeri bürokratı ile Trump yönetimi ve onun bakanı Hegseth arasındaki problemleri de aslında ortaya çıkartıyor bu yaklaşım. Çünkü böyle bir şey, işte Barış Hocam da bahsetti, hiçbir dönem yaşanmamış ama gerçekleşmiş bir şey. Yani bu doğrulandı, 50 kişiye böyle bir testin yapıldı. Tabii bu testin ne kadar doğru olup olmadığı konusunda da şüpheler var. Her ne kadar işte dizilerde falan görüyoruz, bu istihbarat dizileriyle de çok sıklıkla görülüyor bu tür şeyler. Doğru olduğuna yönelik böyle bir algı da yaratılıyor. Ama şu ana kadar yapılan açıklamalarda bunun işte kimseden sızmadığı yönünde bir yaklaşım olsa da Hegseth ile kendisine bağlı bulunan bürokratlar arasında derin görüş ayrılıkları ve güvensizlik olduğunu da ortaya koyuyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Ve şimdi devam edelim. Ana habere, yurttan gelişmelerle devam edelim. Kars'ta 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceylan Ağaç 6. kattan düştü. Omuriliği kırıldı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yeniden hayata tutundu.
3: Pencereyi açtım. Migrenim var benim. Midem bulanıyordu. O sıra yere bakmamla düşmen bir oldum.
4: 6. kattan düştü. Hayata tutundu. Omuriliği kırılan, yürüyemez denilen genç kız yeniden ayağa kalktı, yürümeye başladı.
3: Düştüğümde bilincim açıktı. Ameliyata girene kadar bilincim açıktı. MR falan çekildiği için yürüyemez falan dediler. Benim yüzüme söylediler. Yaş dediler, %1 ihtimal var dediler. Bayağı acılar çektim.
4: Üniversite öğrencisi Ceylan Ağaç 21 yaşında. Mayıs ayında Kars'ta migren atağı etkisindeyken 6. kattan düştü. Omuriliği kırıldı. Tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne sevk edildi.
3: Çok acılar içindeydim yani, ama diyorum Ceylan, Ankara'da iyi olacaksın.
4: Öyle de oldu. Genç kız rehabilitasyon programıyla sağlığına kavuştu.
5: Ceylan kliniğimize ilk geldiğinde bacaklarında hiç hareket yoktu. Sonraki süreçte rehabilitasyonuna başladık. Geldiğinde çok ciddi ağrıları vardı. Ağrı kontrolü için medikal tedavilerini düzenledik. Rehabilitasyon sürecinde işte çeşitli işte elektrik stimülasyonları, bisiklet uygulamaları, ağırlık aktarımı ve yürümeyi ona hatırlatmak amacıyla robotik rehabilitasyondan yararlandık.
3: İlk günkü halim çok kötüydü. Şu an baya işte. Şu an çok çok iyi hissediyorum. Şu an yürüyorum, hani o kadar güzel bir his ki, anlatılmaz bir duygu. Pes etmek yok.
1: Antalya'da sığ denize balıklama atlayan tatilci hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

0: Önce suyu kontrol etti, sonra hızlanıp balıklama atladı. Derinliğini hesaplayamayan tatilci hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Arif Erman tatil için Sakarya'dan Antalya Alanya'ya gitti. Konakladığı otelin iskelesine çıkan Erman uyarı tabelalarını dikkate almadı. Atlamanın yasak olduğu iskeleden derinliği 50 santimetre olduğu denize balıklama atladı. Arif Erman'ın hareketsiz kaldığını görenler hemen can kurtarana haber verdi. Can kurtaran suya atlayıp Erman'ı çıkardı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 17. durağı Kayseri oldu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
0: Konserler, tiyatrolar, sergiler. Etkinlikler 9 gün boyunca sürecek. Festival rüzgarı Kayseri'de esecek.
2: Medreseleri, kümbetleri, hanları ve geleneksel şehir dokusuyla kültür, sanat ve tarihin buluşma noktalarından biri olarak ziyaretçilerini ağırlayacak Kayseri'mizde 9 gün boyunca sanatı, kültürü ve coşkuyu hep birlikte yaşayacağız inşallah.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Kayseri oldu. Festivalin açılışı Kareiçi Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı.
2: Şehrimizin dört bir yanında 8 farklı noktada konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar tam 34 lezzet noktası ve 185 etkinlik bizleri beklemekte.
0: Her yaşa uygun yüzlerce etkinliğin düzenleneceği festival 13 Eylül'e kadar devam edecek.
1: Çok kısa bir ara, reklam.

Ve böylece bugün ana haberin sonuna geldik. Yarın saat 18'de yine ana haberde görüşeceğiz. Bu arada benden sonra, ana haberden sonra Faruk Aksoy nedir ne değildirle karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen.
2: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz genelinde hava güneşli, Samsun 28, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 32, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 38 derece.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: İyi akşamlar, burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir başlıyor. Cumartesi günündeyiz. Ekstra bir program yapıyoruz. Ve önemli başlıklar, önemli ve değerli konuklar, ciddi bir program, ciddi bir tartışma başlayacak. Sayın seyirciler, önce hızlıca konularımızdan bahsetmek isterim. Çok hızlı. Üsküdar'da belediye başkan vekilliği için inanılmaz bir yarış var. Kıyasıya bir yarış var. İstifalar var. Rakip partilerin karşılıklı olarak transferleri var. Ya da nasıl adlandırırsınız bilemiyorum. Gerçekten ertelenen bir seçim var. Bakacağız, göreceğiz Üsküdar'da neler oluyor. Aslında bütün Türkiye döndü bir ilçeye, Üsküdar'a bakıyor. Üsküdar'da belediye başkanlığı koltuğu hangi partide kalacak? Bu son derece kritik bir süreç. Özellikle bu konuyu Taha Hüseyin Karagöz'den detaylı bir şekilde alacağız. Çünkü iyi bilgiler aldı. Ne oldu, ne bitti, son durum nedir, bunu konuşacağız. Ardından Özgür Özel, yeni parti genel başkanı. Özgür Bey'in böyle mikrofonlarla bir savaşı var. Daha doğrusu bir mikrofon tanzim hikayesi var. Bunu alıyor buraya koyuyor, bunu alıyor buraya koyuyor, sonra değiştiriyor, sonra tekrar bir daha yapıyor. Herhalde kanalların içeriklerine, yayın ilkelerine göre mi yapıyor, yoksa başka bir plan mı? Yoksa yayından önce sevgili Fatih Sadırlı ile toplantı yapıyoruz arkadaşlarla. Yani eczacı olduğu için belki bir tanzim, planlama, hani ilaçları böyle koyarsınız, tasnif edersiniz, böyle bir şey mi yaptı acaba diye de konuştuk. Doğrusu Özgür Bey'in İyi Parti ve Yeni Parti arasındaki gelgitleri devam ediyor. Partisine sürekli olarak İyi Parti diyor. Bu ne kadar sürecek, ona da bir bakacağız. Ama daha önemli bir mesele var. Köprüler ve otoyollar. Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Ne oluyor? Gerçekten bu bir devir. Peki devir de, devir ne anlama geliyor? İşte bu konuda da özellikle Sadi Özdemir'den bilgi alacağız. Bu nasıl oluyor? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Tabii bu konuda da diğer konuklarımın görüşlerine başvuracağım. Halk bu konuda ne düşünüyor? Ya da onaylıyor mu, onaylamıyor mu? Bütün bunlara bakacağız tek tek. Tabii seçim anketleri yapılıyor. Sürekli olarak seçim anketlerine bakıyoruz. Partilerin durumları, Terörsüz Türkiye'nin etkisi. Gerçekten ilginç bir tablo var. Çok özel grafiklerle, çok özel görsellerle bu konuya da kısaca bakmayı düşünüyoruz. Stüdyoda kimler var? Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Doktor Sermet Erdem var, hukukçu. Sermet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Sadi Özdemir gazeteci. Sadi abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Evet, gerçekten bu köprülerin, otoyolların hani devir mi, satış mı, nedir? Bu konuda çok sorularım var. Belki diğer konuklarım da sorar.
3: Tabii ki, hep beraber.
0: Konuşuruz. Taha Hüseyin Karagöz gazeteci, meslektaşımız. Taha Hüseyin hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Ama özellikle Üsküdar konusu gerçekten bilgiye ihtiyacımız var. Son durum nedir? Neden ertelendi? Ve ne olacak yani? Ne olacak? Bütün Türkiye oraya bakıyor şimdi. Hatta oranın İBB'nin anahtarı olduğu söyleniyor. Yani oradaki durum İBB'yi de belirleyecek falan deniyor. O davanın sonuçlanmasıyla birlikte. Doktor Nurettin Kalkan, siyaset bilimci, Ankara stüdyosunda. Nurettin Bey hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, sağ olun. Size de döneceğim bu başlıklar. Her biri hakkında görüşlerinizi alacağım. Ama önce kısa bir reklama gideceğim, hemen döneceğim ve hızlıca başlayacağız.

0: Döndük ve başlıyoruz sayın seyirciler. Üsküdar'daki seçimlerle ilgili ilk başlığımızı attık. Ve aslında Üsküdar seçimleriyle ilgili ilk tweet de burada. Sevgili Taha, istersen gel böyle birlikte değerlendirelim. Hem bu tweetten başlayalım, hem daha sonra rakamlar nedir, şu andaki durum nedir, ne oldu, ne bitti. Üsküdar'da seçim düellosu ertelendi. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı şöyle bir tweet paylaştı. Gözaltında bulunan belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen bugün yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı almış bulunuyoruz. Böylece salt çoğunluk sağlanmadığından seçim 8 Eylül 2026 Salı gününe ertelenmiş oldu. Yani hafta başlayacak, pazartesi salı seçim var. Bir kere Taha, burada CHP ve Yeni Parti anlaştı diyebilir miyiz?
1: Yani zımmen bir anlaşma var.
0: Evet.
1: Birisinin diğerine sarayın aparatı, birinin diğerine hırsız ve FETÖ'cü olarak ima yoluyla iddialar sarf ettiği, açıkçası işin taşlı sopalı kavgaya kadar, cam çerçeve indirmeye kadar, çilingirle kapı kırarak il başkanlıklara, ilçe başkanlıklarına girmeye kadar varan bu çatışma en azından Üsküdar satında bir işbirliği manzarası çiziyor. Fakat bu işbirliği günün sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya Yeni Parti'nin, çünkü şu anda Üsküdar Belediyesi'ndeki meclis üyeleri Yeni Parti'nin

0: değil.
1: CHP'li.
0: Halk Partili üye.
1: Evet.
0: Günün sonunda yeniden bir Cumhuriyet Halk Partili başkan vekilinin ismin başkan vekili koltuğuna oturmasıyla sonuçlanır mı? Vallahi önceki seçime bakarsanız sonuçlanmıyor. Çünkü meclis iradesi 3. turda AK Parti adayı lehine tecelli etmişti ve hukuksuz bir ara verme kararının ardından 5 oyunda acayip acayip ya, hep beraber gördük. Z'nin 2 sayılması, G'nin 6 sayılması, nokta varmış, üzerine çizik varmış, kalem oynatılmış gibi ilginç, yani hiçbirimizin anlayamadığı gerekçelerle iptal edilmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi koltuğuna ancak oturabilmişti. Şimdi Sayın Müslüm Sarı'nın da ifadesiyle biz birleştik, beraber hareket edeceğiz diyorlar. Ama salı günü nasıl bir tablo çıkar? Açıkçası soru işaretleri
2: onu
0: var.
2: Onu zaten konuşacağız. Hem rakamları da vereceğiz. Müslüm Sarı'nın bu tweetiyle ilgili. Hocam ne diyorsunuz, bir birleşmeden tam olarak bahsedebilir miyiz? Yani Taha durumu özetlerken aslında taşlı, sopalı, kavgalı iki parti birbirlerine gerçekten çok ağır cümlelerle saldırıyorlar. Ama burada bir anlaşma sağlanmış gibi. Çünkü diyor ki CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı almış bulunuyoruz. O
0: aslında
2: zaman ortak hareket ediyor.
0: Yok. Efendim? İki grup yok.
2: Ha yani ama ikimiz...
0: Yani resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu var Üsküdar Belediye Meclisi'nde.
2: Evet.
0: Yeni Parti'nin yok.
2: Ya bunu o zaman parti genel... Buyurun hocam, buyurun.
3: Yani Yeni Parti geçmiş olan belediye meclis üyeleri bağlamında söylüyor anladığım kadarıyla. Yani bütün belediye meclis üyeleri şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin de mi? Ondan çok emin değilim.
0: Evet evet, hepsi Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Ama yani Yeni Parti'yle de yakın ilişkisi olanlar diyelim. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki ayrışma organik olarak tamamlandı mı tamamlanmadı mı, bu ayrı bir tartışma konusu zaten.
2: Elbette.
3: Bir de tamamlandığını ve iki farklı siyasi partiymiş gibi düşünecek olursak, bu ne kadar düşünülebilir o da ayrı bir tartışma konusu, ama siyasi partiler seçim bölgelerinde kimi zaman rekabet olur ederler birbirleriyle, kimi zaman işbirliği içerisinde bulunabilirler. Bu çok doğaldır. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. İyi Parti 2019 yerel seçimleriydi yanlış hatırlamıyorsam. 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı adaylarına bir destek verme durumu varken, Kars'ta mesela Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayına destek vermişti. Evet. Kars özelinde bunu yapmıştı hatırlayacak olursanız.
2: Evet, evet.
3: Ya böyle seçim bölgesi özelinde farklı siyasi partilerin farklı mevzilenmeleri, ortaklıkları olabilir. Yani CHP Yeni Parti bu işbirliğini mesela İzmir Menderes'te yapamadı. Orada sağlayamadılar ve nihayetinde...
2: Yol kazası oldu falan dediler.
3: Yol kazası ya da başka bir şey, ama sonuçta itibariyle hani bir vaka, evet, olarak düşünecek, evet, olursak orada sağlayamadılar ki orada belediye başkanlığı yanlış hatırlamıyorsam Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti.
2: Evet.
3: Burada şu an için, bugün için en azından söyleyebiliriz ki sağlayabilmiş görünüyorlar. Fakat 8 Eylül'de nasıl bir sonuç çıkacak? Tabii hani bunu öngörmek mümkün değil. Çünkü bir kişinin oyu bile çok dengeleri, anladım, değiştirecek.
2: Biraz sonra
3: orasını bilemiyoruz. Detaylı konuşuruz,
2: anladım,
3: zaten.
2: Biraz sonra rakamları, hı-hı, vereceğiz.
3: Evet.
2: Son durum nedir? Ne oldu? Ne bitti?
3: Ondan sonrasına dair de
2: daha Hüseyin Karagöz bize özellikle
3: yapayım,
2: bilgi... Buyurun.
3: Bir düzeltme yapayım. Orada bir üçüncü turda 21'e 18'di. 21'e 17 idi pardon. 20'ye 17 idi. Orada 5 tane geçersiz oy vardı. Bunun bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi adayı, 4 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi adayıydı. Onlar tamamen geçersiz, geçerli sayılsaydı 22-22 olacaktı sonuç. Yani yine seçim 22'ye 22, 22-22. Yani o geçersizlerden bir tanesi CHP adayı, 4 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi adayı. Sayın Gültekin'e verilmişti yanlış, evet, hatırlamıyorsam. Dolayısıyla 22-22 olacaktı. Oradaki sonuç yine salt çoğunluk arandığı için 3. turda 4. tura geçiş yapılacaktı.
2: Peki.
3: O durumda.
2: Arkadaşlar Müslüm Bey'in tweetini bir göreyim, buna geleceğiz, hızlıca geleceğiz ama çok kısa bir görüş alayım bütün konuklarımdan. Yani bu iki parti burada, hani iki parti yok diyorsun ama hani nihayetinde ayrılmış iki parti, evet, var. Orada da meclis üyeleri de CHP'de kalanlar, yeni partiye gidenler var vesaire. Sermet Hoca, kısaca ne görüyorsun burada?
4: Şöyle, Cumhur İttifakı olarak değil de AK Parti, çünkü Bahçeli'nin tutumu bu tür şeylerde ne aday çıkarıyor, hı-hı, ne siyasi transfere sıcak bakıyor, ne de yer değişiklikleriyle ilgili bir ajandası var. Fakat AK Parti, benim kanaatim, kendi siyasi retoriğini zayıflatan, siyaseten savunabileceği davranışlardan biraz

0: uzak düştü. Yani biraz daha açmak istiyorum burayı. Biliyorsunuz AK Parti'nin ilk kurulduğu günden beri temel tezi milli iradedir. Aha. Seçilmiş iradenin üstünlüğüdür.
1: Evet.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının öyle ya da böyle görevlerinin askıya alınması durumunda göreve Cumhuriyet Halk Partili veya İyi Partili, Yeni Partili her kimse birinin devam etmesi demokratik nezaketin ve siyasi ahlakın gereğidir. Burada benim kanaatim, eğer çok kafa kafaya da bir yarış geçmediyse ya da belediye meclisinde doğal olarak bir eşitlik, bir denge durumu söz konusu değilse, bu tür kızılderili oyunlarıyla hiçbir partinin geçici bir süreliğine, üstelik bakın sinemanın belki yarın tahliye olacak, geri görevine iade edilecek. Yani bu meseleyi, geçici süreliğine bir başkan vekilliği meselesini, Türkiye'nin tüm enerjisinin yoğunlaştığı, tüm dikkatlerin toplandığı bir mesele haline dönüştürmemek gerekiyor.
1: Bu arada tahliye edilip, burada tahliye edilip göreve iade edilen bir belediye başkanı var mı?
2: Beyoğlu.
0: Var. Beyoğlu, İnan Güney.
1: İnan Bey değil mi?
0: Tabii. Tamam. Tabii.
3: Aynı zamanda Adıyaman.
0: Abdurrahman Tuttere, Adıyaman.
1: Şey oldu, bütün şeyler düştü zaten değil mi?
3: Evet, düştü.
0: Beraat etti. Evet. Şimdi bunu şunun için söylüyorum.
1: Toparlayın, evet. Hemen diğer şeylere geçeyim. Yani burada, esas meseleye gelelim.
0: Burada sadece temel sorun şu. Burada AK Parti o kadar kötü yönetti ki bu süreçleri. İşte Adana Yüreğir'de mesela.
1: AK Parti.
0: E tabii yani gidildi, dava açıldı. Hukuki bir karardır, o ayrı mesele ama.
1: Evet.
0: 4 turlu seçimin 4. turu iptal edildi.
1: Evet.
0: 3. tur geçerli sayıldı. AK Parti'nin adayına vekalet görevi tevdi edildi. Şimdi burada da yani yargı bağımsızdır, bu ayrı. Ama Taha Bey'in bahsettiği gibi gerçekten benim de eleştirdiğim oy sayımında saçma sapan davranışlarda bulunuldu. Oy sayım döküm işlemi yapanlar tarafından. Fakat bu dava konusu kılındı. Haklı olabilir. Buraya kadar sorun yok. Dava konusu kılındıktan sonra iki önemli hamle yapıldı. Bir, bazı belediye meclis üyelerinin ivedi transferi. Sayısı 4 yanlış hatırlamıyorsam. 2, bazı belediye meclis üyelerinin de sanki, yani bakın bunu demek istemiyorum ama, yani böyle gözaltına alınıp bugün yapılması planlanan oylamaya katılamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Ve bir şeylerin mecraında akmadığı hissi oluştu insanlarla.
1: Peki bunu neden AK Parti'nin hatası olarak söylüyorsunuz?
0: Ben şöyle görüyorum.
1: Yani şöyle, gözaltına alan AK Parti mi?
0: Değil, değil. Bakın AK Parti şunu yapabilirdi işte.
1: Ne yapabilirdi?
0: Bu feragatı AK Parti gösterebilirdi. Yeni Parti ve...
1: He, ne yapabilirdi?
0: Derdi ki biz gözaltındaki belediye meclis, evet, üyelerinin durumu netleşmeden, aha, bu oylamaya katılmayı biz de ahlaki bulmuyoruz diyebilirdi.
1: Anladım.
0: Şimdi bunu anladım. Derse AK Parti, peki, yerden göğe kadar haklı olurdu.
1: Çok güzel. Çok anladım, anladım. Çok iyi, çok iyi anladım hocam.
3: Ama AK Parti bir jestte bulundu.
1: Efendim?
3: AK Parti bir jestte bulundu.
0: Ya bunu da yapabilirdi. Bir jest, iki jest.
1: Ama söylediği, hocanın söylediği de çok önemli bir şey. Hı-hı. Yani bu siyasetse şey diyor, psikolojik olarak psikolojik üstünlüğü ele geçirebilirdi böyle yapmak.
0: Tabii yani galiba. 4 kişi gözaltında, tutuklanacak mı, evet, serbest mi bırakılacak, durumu belli değil. Oy kullanma hakları var. Fiilen kullanamıyorlar.
3: Şu anda 4 kişi değil, 2 kişi.
0: 2, tamam neyse yani.
3: İkisi serbest bırakıldı.
0: İkisi serbest bırakıldı. Belki ikisi daha serbest. Yani o sürecin bitmesini beklemek siyasetin erdemiyle ilgili tüm taraflara düşüyor. Sadece Yeni Parti ve CHP grubunun değil, bence AK Parti grubunun da bunu değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Anladım. Buyurun.
4: Aslında yani demokrasi...
1: Bunu kısaca değerlendirelim.
4: Demokrasi anlamında bir öne geçiş olurdu AK Parti açısından. İşte milli irade, seçim. Ama
1: ya bu arada ben yanlış, sahada, özür dilerim.
4: Sahada
1: özür dilerim.
4: Öyle...
1: Sadi abi, özür dilerim. İnan Güney konusunda ben tahliye edildiğini biliyorum ama ben göreve iade
4: edilmedi.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partili göreve edilmedi. İade edilen, hatta şey nedir hoca, Ahmet Hoca?
3: Ahmet Özer.
1: Özer. O da iade edilmedi. Hmm. Yani diyebiliyorum. CHP'li
2: Kilis var o zaman.
1: Bir belediye başkanı göreve edilmedi, iade edilmedi, edilmedi diyebiliyorum.
2: Adıyaman.
1: Hani emin olmak istedim. Tabii birçok hadiseyi takip ediyoruz. Adıyaman. Atladığımız şeyler de olabilir.
0: İlçe belediyelerinden edilen oldu ya.
1: Efendim? Var.
0: İlçe belediyelerinden başka iade edilenler var.
4: Edilenler oldu ama edilmeyenler de oldu.
1: İstanbul'da oldu mu?
2: Beyoğlu, İnan Bey, ben oldu.
1: Ben iade edildiğini...
0: Balçova Belediye Başkanı İzmir, hı-hı, Onur Yiğit göreve iade edildi. Tutukluluktan sonra, yani
1: anladım,
0: tutukluluktan,
1: anladım,
0: sona erdikten, anladım, sonra göreve,
1: peki,
0: iade edildi.
1: Ya bu durumla ilgili bir görüş alayım.
4: Şöyle söyleyeyim, yani belediye sahada, bu biraz işin taban tarafı.
1: Doğru.
4: Hani, şimdi meclis üyeleri falan diyoruz. Orada başka şeyler de olabilir. Örneğin
1: klimayı kapatabilir miyiz
4: CHP'den
1: arkadaşlar?
4: CHP'den bazı meclis üyeleri

0: Ve
1: evet.
0: Başta yani seçim sırasında aday gösterilirken acaba ben çok detaylı olarak kim olduklarına, kimliklerine bakmadım tabii. Hı hı. Belki de böyle bir ortamda farklı oy kullanmaya meyilli olabilirler, parti değiştirmeye meyilli
1: olabilir,
0: olabilirler.
1: Olabilir.
0: Belki söylediği gibi AK Parti orada, AK Parti'nin oradaki temsilcileri diyelim, bir partiyi yukarıya doğru tanımlamayalım. Onlar bir operasyon yapmış olabilir ama her halükarda ben AK Parti'nin şöyle yapmasının doğru olacağına inanıyorum. Çok benzer söyleyeceğim şey, demokrasi konusunda inisiyatif alan parti olmalıydı. Yani burada bir karışıklık varsa, bir takvim ertelenebiliyorsa ertelenebilirdi. Onun yerine hani onlar gözaltına alındı, bunlar şöyle oldu, onlar bize oy versin. İyi de yani sonuçta orada bir seçim oldu ve halk sandıkta bir oy kullandı. Evet, şimdi eğer hani bütün bu soruşturmaları, İBB dahil hepsini konuşmaya kalksak benim de anlatabileceğim çok büyük kepazelikler var. Çok büyük sıkıntılar var.
1: Evet.
0: Ama sonuçta bunun sandıktan yansımış tarafı bu. Bu insanlar mahkum olacaksa, görevden alınacaksa, meclis yeni bir başkan seçecekse, hı hı, en azından sonraki seçime kadar yine işte CHP'den, şundan bundan, hani o şey açısından söylüyorum, meclisteki çoğunluk açısından söylüyorum, çoğunluğa göre bir başkan vekili seçilmeliydi diye düşünüyorum.
1: Anladım. Peki,
2: en azından akut durum geçmeliydi.
1: Evet, Ankara'ya gidip geleyim, Ankara'dan da bir görüş alayım. Nurettin Kalkan, siyaset bilimci, Doktor Nurettin Kalkan. Hocam, tabloyu getireceğiz ekrana ama Müslüm Sarı'nın açıklamalarına bakarak yorum yapıyoruz. Diyor ki CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı aldık. Stüdyodan genel olarak şöyle bir sonuç çıktı. Yani burada belki bir jest yapılabilirdi. İşte onlar katılmama kararı aldıysa AK Parti de katılmayabilirdi gibi bir görüş ortaya çıktı. Siz ne düşünürsünüz?
2: Ya benim düşüncem aslında biraz daha farklı bir perspektife dair.
1: Buyurun.
2: Şöyle ki ben de uzunca bir süredir aslında bu belediyelere yapılan operasyonlar ve akabinde yapılan belediye meclisinde yapılan seçimleri takip ediyorum. Burada aslında bu durum Türk demokrasisine şöyle bir irtifa kaybettiriyor. 1950'lerin ortalarından itibaren Türkiye'de siyasete halk dahil oluyor. Yani siyaset kamu binalarından, bürokratik koridorlardan, fiskos masalarından, parti genel merkezlerinden çıkıp vatandaşa doğru inen, havastan havama doğru inen bir seyir izliyor. Fakat bu son tablodan, özellikle belediyelere yapılan operasyonlardan sonra siyasetin biz yeniden vatandaşa yabancılaştığını, seçmene yabancılaştığını görüyoruz. Siyaset tekrar tıpkı 1950'ler ve öncesinde olduğu gibi bir elit temaşası. Elitlerin kendi aralarındaki güç mücadelesinin bir sahası haline geldi. Bence burada konuşulması gereken en kritik meselelerden bir tanesi de bu. Seçmeni siyasete, vatandaşı siyasete yabancılaştırmamak lazım Faruk Bey. Benim ilk tespitim bu. Yani hangi üye, hangi partiye gitmiş, bu seçim ne olmuş, bunu bir kenara koyarsak, yani en nihayetinde bu seçimi de vatandaş değil, vatandaşın seçtiği belediye temsilcileri, belediye meclis üyeleri karar vermiş olacak. Fakat onlar vekil. Burada bir asli unsurun siyasete yabancılaşma süreci var. Şu anda Türkiye'de zaten milli iradenin doğrudan belirleyebildiği tek makam Cumhurbaşkanlığı makamı. Şimdi belediye başkanlarının işte özellikle son dönemde başlarına geleni görüyoruz. Öte taraftan Müslüm Sarı'nın, Sayın Müslüm Sarı'nın açıklamasına gelecek olursak bir kere şunu kabul etmek lazım. Bugün ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne de yeni partinin teşkilatlarına tam anlamıyla nüfuz edebilme kudreti vardır. Yani Taha Bey orada doğru söyledi. Resmi olarak yeni parti yok zaten Üsküdar'da. Cumhuriyet Halk Partisi var. Fakat evet, mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin de yeni parti yönetiminin de şu anda orada bir omurga eksik. CHP gidenlerin yerini telafi etmeye, CHP yeni bir meşruiyet alanı açmaya çalışıyor, yeni bir siyasal aks açmaya çalışıyor. Yeni parti ise ayakta durmaya, parti kimliğini kurgulamaya çalışıyor ve ikisi de başarısız. Dolayısıyla onlar can havliyle kendi dertlerine düşmüşken teşkilatları, ilçeleri, beldeleri yönlendirebilecek, onlara nüfuz edebilecek kudretleri yok. Burada da zımni bir, Taha Bey'in dediği gibi zımni bir işbirliği var. Fakat günün sonunda hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti şöyle diyebilir. Biz bunu Menderes'te gördük. Roma bana nasip olmadı mı? Yansın öyle.

0: Neyse Roma deyip AK Parti'nin lehine bir sonuç da çıkabilir. Üsküdar özelinde sormuyorum ama söylemiyorum ama yani böyle refleksler de hem Yeni
1: Anladım.
0: Parti cephesinden gelebilir hem Cumhuriyet Halk Parti'den.
1: Anladım, anladım.
2: Faruk,
1: Çok
2: bir şey
1: teşekkürler
2: ekleyebilir
1: hocam.
2: miyim? Diyelim ki buradan,
1: Bu arada ikinci görselimiz gelsin arkadaşlar. Buyurun.
2: diyelim ki buradan iki sonuç çıktığında mesela ne olacak? Bak iki sonuç şu. Diyelim ki AK Parti'ye geçti. İşte vatandaş nezdinde nasıl savunulabilir? Sadece belediyeyi aldık. Vatandaş diyecek ki öyle oldu, böyle oldu. Belediyeyi aldılar. Niye aldılar? Nasıl aldılar? Tartışma böyle olacak. Velev ki gene CHP'de kaldı.
1: Evet.
2: AK Parti böyle bir demokrasi açısından bir hani daha liberal, daha halk oyunu, milli egemenliği önceleyen bir tavırla süreci yönetmemiş olur. Tersine CHP'liler kilitlediler. Sonra da geldiler. Gene kendilerinin belediye başkanı vekilini
1: Sonuç itibariyle
2: seçtiler
1: böyle
2: olur.
1: yorumlanır diyor.
2: İkisi de bence AK Parti açısından doğru bir sonuç olmuyor yani. Onun için neden bu kadar uğraşılıyor? Ama soruşturmalar devam etsin. Orada zaten bu iş şöyle karıştırılıyor.
1: Ama
2: Bu
1: ilginç bir
2: taraf diyor
1: kelime
2: ki
1: kullanıyorsunuz. Uğraşılıyor. Yani neyle uğraşılıyor?
2: yani şöyle CHP ve Yeni Parti ya da muhalefet ne diyor? Siz oylarınızla seçtiniz. İktidar işte yargı yoluyla, şu yolla, bu yolla bizi engelliyor. Şimdi bunu tescil etmiş oluyoruz. Oluyoruz yani
3: Ama işte
2: toplum
3: atladığınız
2: olarak.
3: nokta şu, belediye meclis üyelerini de halk seçti.
1: Geliyorum zaten
2: Tabii
1: buna.
2: ki halk seçti. Ama
3: Görevleri o yani.
2: iş orada sıkıştığı zaman, kritik
3: Evet,
2: olduğu
3: kolay
2: zaman
3: kolay.
2: biz ne dersek diyelim görüneni aslında vatandaşın sahada konuştuğu şey başka bir şey oluyor.
1: Peki.
4: Ben bir şey ekleyebilir miyim Faruk Bey?
1: Buyurun.
4: Bir önceki fotoğrafı alabilir miyiz?
1: Şey, tweet'i mi?
4: Evet, tweet'in olduğu fotoğraf. Bir şey göstereceğim. Bakın şu salonun büyük çoğunluğu boşken sağ tarafta AK Partili üyelerin, belediye meclis üyelerinin orada oturması bana 367 hadisesinin yaşandığı TBMM Genel Kurulu'nu hatırlattı. Kemal Anadolu girip işte CHP grubu katılmamıştı. Bir yoklama yeter sayısı falan talep etti. Yani keşke AK Parti de katılmasaydı.
1: AK Parti
4: Anladım.
1: daha
4: Çünkü bu
1: fazlasını
4: şuna sebep
1: yapabilirdi bu
4: oluyor.
1: arada.
4: Yeni Parti ile CHP reaktif olarak birlikte hareket etmek zorunda kalıyor. Belki AK Parti biraz daha yumuşak, biraz daha akışına bıraksa CHP'den ya da Yeni Parti'den bir kısım destek bulup daha kolay bir sonuç elde edecek.
1: Anladım. Evet. Peki şimdi gelelim o ikinci görsele.
3: Şimdi bir iki anekdot var. O görsel gelene
4: onları
3: kadar ben bir
4: paylaş,
3: söyleyeyim mi?
4: ondan sonra rakamlardan başla hep beraber seni
3: Şimdi
4: dinliyoruz.
3: Tamam. Biliyoruz ki 2017 yılında AK Partili pek çok büyükşehir belediye başkanı görevlerinden ayrıldılar.
1: Evet.
3: Ve buna müteakip belediye meclislerinde seçimler gerçekleşti.
1: Hı hı.
3: Hiçbir belediye meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi efendim bu büyük şehirleri vatandaş AK Partili olarak seçmiştir. Biz aday çıkartmayalım demedi efendim.
1: Hı.
3: Ama biliyorsunuz ki AK Parti Manisa Belediye Başkanı'nın yeniden seçiminde, başkan vekilinin yeniden seçiminde Şehzadeler Belediyesi'nin ki o
4: İkisinde de hem
3: belediye
4: Manisa hem
3: başkanı da
4: Şehzadeler.
3: çok hazin bir hikayedir açıkçası. Yeniden Allah rahmet eylesin. Orada bir centilmenlik örneği sergileyerek bir aday ortaya koymadı.
4: Aday
3: Ama burada
4: göstermediler. Evet.
3: şunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Bu belediye meclis üyeleri uzaydan gelmedi. Bunları da halk seçti.
1: Hı.
3: Ve belediyedeki meclisteki denetleme görevini şu anda Cumhur İttifakı'na vermiş durumdaydı. Şimdi şu tartışılıyor. Efendim AK Parti'ye neden geçti bu Cumhuriyet Halk Partililer vesaire? Şunu bilmemiz gerekiyor. AK Parti'nin önceki dönemden iki belediye meclis üyesi ve bu dönemden bir belediye meclis üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne zaten geçmişti.
2: Tamam, ben
3: yani
2: bunu
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne
2: Detaya
3: geçerken
1: evet.
3: bu gayet etik, bu gayet anlaşılabilir. Hatta aralarından en son geçen isim Ekrem Bey. Hemen söyleyeyim ismini. Hepsini not aldım şöyle.
2: Neydi, Tahsin Usta mı?
3: Yok, Tahsin Usta değil. O AK Parti'ye geçti.
2: AK Parti.
3: Ekrem Baki istifasını normalde 1-2 hafta önce vermesine rağmen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması haftasında duyurarak meclise alkış kıyamet Cumhuriyet Halk Partililer tarafından direne direne kazanacağı sloganlarıyla karşılanmış. AK Parti buna müteakip Ekrem Baki'nin siyasal duruşuna saygı gösteriyoruz. O bir zamanda bizim sevdiğimiz abimizdir. Yine muhabbetimiz devam eder olgunluğunu göstermiştir. Bu da iki. Üç. Bugün mecliste neden bulundular?
1: Hı.
3: Şimdi meclisin

0: oturum gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile ilgili durum salt çoğunlukla belirlenir.
1: Evet.
0: Bugünkü salt çoğunluk 23. Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya yeni partinin, yeni parti grubu yok da hadi resmi olarak, hadi ikisinin de şunun garantisini verebiliyor musunuz? Efendim AK Parti de gitmeseydi canım bugünkü oylamaya, adamların 23 belediye şeyi var, meclis üyesi sayısı var, 21 var. Bir şekilde meclisi toplayıp korsan bir, ya şeyden bahsediyoruz yani, G'yi 6, Z'yi 2 sayan bir zihniyetten bahsediyoruz. Oldu bittiye getirmeyeceğin garantisini bu salonda verebilen var mı?
2: Yani bunların hepsi çok
0: önemli. Şuraya
3: temas
0: doğru.
3: Sağlanabilirdi
0: şu,
3: ama yani.
0: Şu, şuraya geleceğim. Şuraya geleceğim. Ben bugün buraya gelirken sağlam kaynaklarımla görüştüm.
3: Evet.
0: Şu söyleniyor. Mesela yeni parti yönetimi tarafından şu iddia ediliyor. Efendim bazı belediye meclis üyeleri tehdit edildi. Çocuklarıyla, aileleriyle, şunlarla, bunlarla. Evet. O nedenle bizim 6 belediye meclis üyemiz AK Parti adayı lehine önceki seçimde oy kullanmak durumunda kaldı. Şimdi son kertede AK Parti saflarına 4 Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi geçtiğimiz günlerde katıldı değil mi? Geri kalıyor 2 belediye meclis üyesi. Evet. AK Parti pekala bugün belediyedeki 21 rakamına 2 meclis üyesi daha ilave etmek suretiyle bu seçimi gerçekleştirebilirdi.
4: 3.
0: 2. 23 yeter sayısı şu anda.
4: 24.
0: Hocam.
4: 46. 46 bölü
0: 46 2, ama 1. Adana Yüreğir de...
4: O yanlış karar. Onun Danıştay'ın kararı var. O Danıştay'dan dönebilir.
0: Ama şu anda ona hayır, istinaden hayır, 23'te toplanabiliyor.
4: Çiğli. O çok yanlış bir
0: şimdi
4: karar.
0: Şimdi cari hüküm ben açıkçası
4: hayır, bakın
0: ben
4: şöyle, hayır,
0: hukukçu Taha değilim.
4: Taha Bey, işte de... ben siyaset bilim kamu yönetimi bölümünden birisi olan ve idari hukuk üzerinde de hani biraz okuyan, yazan, çizen birisi olarak söyleyeyim. Vefat sebebiyle, görevden alınma sebebiyle meclisteki üye tam sayısı değişmez. İç tüzükte de böyledir. Mesela biz parlamentoda şu anda ne diyoruz?
0: Ama Adana Yüreği'de karar
4: Adana
0: var.
4: Adana Yüreği bu şekilde devamlılık vardır. Sermet Bey de, Nurettin Bey de katılır bana. 600 milletvekili var değil mi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Vefatlar oluyor, farklı sebeplerden boşalma oluyor. Her zaman 600'dur üye tam sayısı.
1: Evet.
4: Yani o evet, işte 3 kişi öldü, 597'ye düştü olmaz. Bununla ilgili olarak 2013'te Çiğli'de bir, Çiğli Belediye Başkanı'nın vefatı sonrasında bir seçim yapılmıştı. Ve orada Danıştay'ın şu kararı oldu. Dedi ki Danıştay üye tam sayısı biz nüfusa göre belirliyoruz. Mesela 500 ile 1 milyon arasında nüfus olduğu için Üsküdar Belediyesi'nin 45. Evet. Artı belediye başkanı artı belediye 46. Başkanı.
0: Evet.
4: Yine belediye meclisi çalışma yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2021'de düzeltildi ve salt çoğunluk nedir dendi. O da şu: üye tam sayısının yarısından fazla olan çoğunluktur dedi. Yani bu da çok net bir şekilde yönetmekte yazıyor. Dolayısıyla 46 bölü 2'den büyük olan her rakam
0: pekala
4: dedi. Dolayısıyla şimdi, 24. O
0: tamam,
4: önemli.
0: Bu sizin görüşünüz.
4: Benim de... görüşüm değil. Yönetmeliğin
0: ama
4: ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın
0: kararı var. Tamam, bunu
4: Adana Yüreği kararı,
0: izleyicinin takdirine bırakalım.
4: Danıştay'dan
0: ben müsaade
4: dönme ihtimali var zaten.
0: Hiçbirinizi bölmemeye çalıştım.
4: Tamam. Ama ben, hayır, de kompozisyonu... ben de hani sorumlulukta tamam, bir bilgiyi düzeltmek
0: tamam
4: istedim.
0: Tabii. Kompozisyonu tamamlamaya yani, çalışayım.
4: Tamam. Tabii.
0: Bu da dördüncü mesele. Yani AK Parti burada centilmence olmayan bir hareket içerisinde bulunuyor olsa pek tabii iki belediye meclis üyesinde katılımıyla beraber ki bu belediye meclis üyeleri üçüncü turda oy vermiş isimler.
1: Evet.
0: Üçüncü turda. Dolayısıyla bu seçim bir şekilde oldu bitti şeklinde de yansıyabilirdi. Bir diğer taraftan. Şimdi biz burada demokrasi, efendime söyleyeyim centilmenlik, adil olandan bahsediyoruz ya. Efendim, seçim kanununa göre mücbir sebep olmadığı sürece, yani elin bir hadise, bir provokasyon, ne bileyim birisinin canına kast, bir bilmem ne olmadığı sürece seçimlere ara verilemez efendim. Şimdi biz bu G'nin 6, Z'nin 2 sayıldığı 3. tur seçimlerinde divan başkanının elinden telefonunu bırakmadığı o sahneler içerisinde ani bir şekilde ara verdiğini gördük. Şimdi bunun centilmenlik neresinde var?
4: Değerli yani bunu, abi, bu yani
1: bu centilmenlik meselesini hayır, Sermet Hoca ortaya attığına göre bir soralım.
0: Şimdi
1: soralım mı?
3: Buyurun. Şöyle
4: centilmenlik diye bir şey yok.
3: Şunu söylüyorum.
4: Var ya.
3: Belediye meclis üyeleri, belediye
1: meclisi. Taha Bey diyor ki yani centilmenlik istiyorsunuz da birdenbire bir ara verildi diyor. Orada bir plan mı döndü? Bir şey mi oldu?
0: Onu bilmiyoruz.
1: Yani ne oldu da diyor şöyle, ara verildi mesela. Bu centilmence bir şey miydi diyor. Buyurun.
3: Şimdi şöyle. Bir, rakibiniz bazı konularda hataya düşüyor diye siz hataya düşmemiştiniz.

0: vermelisiniz. Yani Kemal Bey'in bir vurgusu var ya, siyasette ahlaki üstünlük. Bazen sonucu kazanmaktan ziyade ahlaki üstünlüğü kazanmak önemli. Ben de Taha Bey'in işaret ettiği gibi G'yi 6, Z'yi 2 okumaya o gün de anlam verememiştim. Hala anlam veremiyorum. Belediye meclis üyeleri aday da olabilir. Bu tamam. Ama bakın,
1: veya ben oy size kullanma... başka bir örnek vereyim. Üçüncü turda, çok özür dilerim. Evet. Bu tutanak altına alınmış bir hadise.
2: Evet.
1: Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyesi kabineye giriyor. Hı? Pusulayı açıyor.
2: Evet.
1: Çıkıyor kabinden, diyor ki ya benim pusulamda işaret var.
0: Tam orada işte söylemek istediğim şey
1: tamam.
0: Şu.
1: Benim pusulamda işaret var diyor. Hı hı. Divan bakıyor, evet şey var.
2: İşaret.
1: AK Parti ve CHP grup başkan vekilleri diyorlar ki beyefendiye yeni pusula verin. Bakın, divan başkanı bunu reddediyor.
0: Ben
1: Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı dahi evet ya, adamın pusulasına işaret konulmuş. Dolayısıyla bu adamın hangi yönde oy kullandığı, oyun gizliliği, yani iradenin gizliliğini ihlal edeceğinden mütevellit, bu kişiye temiz bir pusula verilmesi gerektiği yönünde tutanağa alınmasına rağmen divan başkanı ara veriyor. Divan başkanı yeni pusula verilmesini reddediyor ve kişinin oyunu fahşediyor. Şimdi centilmenlik, demokrasi, şu bu. Yani AK Parti bugün karşı tarafın yeni bir provokasyonuna karşı meclise hazır bulunması bir şey değiştirdi mi? Değiştirmedi. Yani seçim mi yapıldı bugün? Yapılmadı.
0: Şöyle bakın, evet. Oy kullanma hakkı kutsaldır. Meclis üyelerinin bu hakkı gerçekten kutsaldır. Sadece onların değil, onlara oy verenlerin de hakkıdır. Nasıl Bekir Bey, Allah sağlığını şifasını versin, rahatsızken bakın çerçeve yasaya geldi, oy verdi değil mi? Ve herkes de takdirle karşıladı. Şimdi akut bir durum bu. Göz altında olan, oy kullanma hakkına sahip meclis üyeleri var. Bütün tartışmalar bir tarafa, onların oy kullanma hakkına riayetin demokratik bir erdem olduğu başka bir tarafa. Hı-hı. Yoksa tabii ki belediye meclis üyeleri aday olabilir, her parti aday çıkarabilir. Evet. Aynı partiden iki aday da çıkabilir. Geçici başkan olabilir, bunlarla ilgili sorun yok. Ama fiili bir engel dediniz ya, mücbir sebep. Adam gözaltında.
2: Evet.
0: Nasıl oy kullanacak?
1: Bu, ama işte burada şöyle bir durum görmüyoruz Servet Bey. Bu, mesela yeni Adalet Bakanımız, işte önceki dönemden devralan Akın Bey'in mecliste yemin etmesi için geldiği
0: yanlış, çok yanlış.
1: Programda kürsüyü işgal etmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi gibi AK Parti'nin burada işgal durumunu görmüyoruz. Yani şimdi elmayı elmayla, armutu armutla tartmak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Veya şeyi hatırlarsınız, iç güvenlik paketi 2021 yılı mıydı? Bütün o DAEŞ saldırılarının olduğu dönemde meclis kürsüsüne kelepçelen milletvekilleri gördük. Bu gözler gördü yani. Dolayısıyla burada iradenin, evet birilerine göre hani centilmence hareket belki beklenebilir. Bu gayet tabii bir haktır. Ama diğer tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanki hiç demokrasiden taviz vermeyen yeni parti il başkanı Özgür Çelik'in Cumhuriyet Halk Partisi odasına girerek dışarıdan da basın mensuplarının duyacağı şekilde sinkaflı hakaretlerle, yüksek yüksek bağırmalarla belediye meclis üyelerini bu anlamda etki altına aldığı, hukuksuzca ara verilen bir seçim sonucunun dördüncü turda oldu bittiye getirilmediğini hiç konuşmadan bütün bu denklemi eğer masaya yatırırsak evet dediğiniz doğru.
0: Şimdi Demirel'in bir sözü var.
1: Biz sanki bir Baltık coğrafyasında bir işte Norveç demokrasisi yaşıyormuşuz da AK Parti bu tedbirleri almış. AK Parti gitmiş bugün meclise hazır olunmuş. Ya belediye meclis üyeleri içerisine tehdit edildiğini söyleyen var. Geçtiğimiz günlerde oğluyla bilmem neyle tehdit edildi. Adalet Bakanı üzerinden, Adalet Bakanı Sayın Gürley'i de işin içine katmak suretiyle ağır iftiralara maruz kalanlar var, şunlar var, bunlar var. Bir izliyoruz ki AK Parti niye meclise gitti? Bütün bunların hiç olmamış gibi sayarsak evet bu soru gayet tabii sorulabilir.
2: Çok saklı. Yani bir saniye artık.
3: Servet Hocam bir saniye. Hoca bir söylesin.
4: Artık. Buyurun. Yani şöyle buyurun, bir durum var. Buyurun. Centilmenlik işi siyasetin doğasına aykırı bir durum. Aha. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu niye bu tartışma buraya geldi? Bir de mevzuattan tamamen kopuk konuşuyoruz şu anda. Sanki hiçbir yönetmelik yok, belediye kanunu yok. Bunlar hiç yokmuş gibi konuşuyoruz şu anda. Öncelikle centilmenlikle ilgili, yani siyasetin doğasında böyle bir durum var. Bizim asıl tartışmamız gereken konu, belediye meclisinin yapmış olduğu bu seçimlerdeki usul niye değişmiyor? Asıl bunu tartışmamız lazım bizim. Niye hala böyle isimler yazılarak kağıtlara, pusulalarda yapılıyor? Bu çok basit bir şey. Biz bunu 2025 Eylül'de Bayrampaşa'da da yaşadık. Mesela İbrahim Akın vardır, İbrahim Kahraman vardı. Evet. İbrahim'in reisi yok burada.

0: Burada şöyle böyle o da mesela yargıya gitti biliyorsunuz. Sonrasında yargı 18-18 o zaman Kura'yla CHP'de kalmıştı. Sonra yargı bozdu. İkinci seçim yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi adayı kazandı. Ya bu çok basit bir yönetmelik işidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Genel Müdürlüğü diyecek ki bu belediye başkanlığı vekili için yapılan seçimlerde, geçici olarak yapılan seçimlerde belediye meclisi üyeleri arasından yapılan bu seçimlerde gizli oy yapılırken yönetmeliği değiştirmesi gerekiyor. Diyecek ki adayların isimleri matbu olarak pusulaya basılır ve yapılır. Zaten şurada bakın 47 kişiden bahsediyoruz. Sabah gidip bir bilgisayarın yazıcısından çıkartıp belediyenin mühürlemesi yeterlidir bu.
1: Size ve katılıyorum.
0: Bu, ve ama, bu ama çevre, maalesef, bir saniye, çevre da ve çok, Şehircilik Bakanlığı'nın yapacağı bir şey. Bu çok basit
1: maalesef,
0: bir şey.
1: O da
0: bunun olması gerekir.
1: Maalesef bu, o da çok tartışmalı. Bu sefer sonra 29 saat dışarıya taştı.
0: Pusula varsa geçer. Yani normal bir seçim gibi düşünün. Geleceğim. Ama normal bir seçim gibi düşünün. Yani milletvekili seçiminde, yerel seçimlerde nasıl yapılıyorsa pusula ve zarf size verilir. Gidersiniz mührünüzü basarsınız, kapatırsınız, atarsınız. Bu kadar basit bu. Bunun başka bir yani yöntemi de yoktur zaten. Dünya üzerinde de bütün demokratik ülkelerde bu yöntem hala uygulanmaktadır. İkinci konu da şu. Şimdi centilmenlik olmuyor. Yani o güzeldir de hep böyle insanın başına gelince oluyor. Mesela ben objektif açıktan baktığım zaman Recep Tayyip Erdoğan 1997-98'de görevden alındıktan sonra diğer siyasi partiler önce bir uğraştılar. Dediler ki bir birlikte olup Refah Partisi'nden daha fazla meclis üyesine sahip oldukları
2: belediye başkanlığı için
0: belediye başkanlığını alabilir miyiz? Olmadı, anlaşamadılar o dönemde ve Ali Müfit Gürtün'e seçildi o dönemde. Ama bu şundan değildi. Biraz bir uğraş oldu orada mesela. Hiçbir siyasi parti ya bu seçimler Refah Partisi tarafından kazanıldı dolayısıyla biz de aday çıkartmayalım demedi. Bunu hiçbir parti yapmıyor. Dolayısıyla burada siyasi görüşümüzü bırakıp bu siyasi bir vaka olayı. Her parti adayını çok böyle dramatik vefat gibi işte Manisa'da yaşanan gibi, Şehzadeler'de yaşandığı gibi ya da başka yerlerde de olmuştur muhtemelen açık baksak. Bunlar dışında böyle ahlaki duruşlar olmuyor. Vefat çünkü herkesi üzen bir şey. Onun dışında genellikle siyasetin gerçeğine göre baktığımız zaman durum bu. Bir durum da şu, hani niye gelmesi için mevzuat şunu söylüyor. Diyor ki efendim 5 Eylül karar tarihi nereden geliyor? Hı hı. Bunu valilik ilan ediyor. Valilik 24 Ağustos'ta verilen mahkeme kararı, 2. İdare Mahkemesi'nin kararı sonrasında kendisine tebliğ geldikten sonra 10 gün içinde bu seçimi yaptırtmak zorunda. 3 ila 10 gün. 10. gün 5 Eylül. Tek bir erteleme ihtimali vardı. O da şuydu. İlk seçimlerin yapıldığı gün toplantının yapılabilmesinin salt çoğunluk gerektiği için bu sağlanamadı bugün. Bu 3 gün ertelendi ve 3 gün sonra bu seçim yapılacak 8'inde.
1: Salı günü 9'da.
0: 8'inde.
1: Sabah 9'da.
2: Salı 8. Ha,
0: evet salı 9'un bilmiyorum.
3: Saat 9'da.
0: Evet,
3: saat 9'da salı günü ayın 8'i.
0: Ayın 8'i o anlamda diyorum 8 Eylül diye. 8 Eylül'de yapılacak. Orada 4'te bir çoğunluk gerekiyor toplantının yapılabilmesi için. Yine ilk turda 3'te 2, ikinci turda 3'te 2, üçüncü turda salt çoğunluk. Sonrasında da en çok oyu alan. Anladım. En kötü ihtimal bu seçim kuraya kadar da gidebilir. Evet. Bakacağız göreceğiz. Anladım. Öyle bir süreç. Yani burada centilmenlik yapılsın vesaire bu mevzuat bunları tartışmak yerine asıl bizim burada tartışmamız gereken konu vefat vesaire sebebiyle. Çünkü bizim belediye meclislerini halk seçti dediniz ya Taha Bey kim seçerse seçsin yani şu anlamda kim seçerse seçsin dedim. Nasıl olursa olsun ve hangi belediye olursa olsun o kadar antidemokratik bir belediye meclisi dağılımı yapan sistemimiz var ki kontenjan ve %10 eksiltmeli kural diye. Yani burada keşke imkan olsa çıkıp anlatsam. Her partinin oylarından düşüyor. Mesela şimdi şunu %49 alıyor. CHP'nin kazandığı bir yer. %49 oy aldı. %47 oy aldı belediye meclisinde. %60'ına sahip oluyor. Çünkü bizim yönetimimizde şöyle bir anlayışımız var. Belediye başkanı rahat etsin. Meclis farklı bir partiye geçmesin ki uğraşmasın. Rahat etsin. Halbuki demokrasinin mantığı önemli sütunlarından birisi kuvvetler ayrılır. Devlet denetimdir. Yasama onu denetleyecek. Yasama onu denetleyecek. Tabii, ama tabii. Bizde şöyle bir yaklaşım var. Genelde böyle bir problemimiz var. Ya meclis de aynı yerde olsun ki sadece o zaman notere dönüyor işte. Ve ondan sonra biz şu anda mesela Üsküdar'daki vatandaşlarımız bizi izleyenler arasında kaç tane belediye meclis üyesini tanıyorlar? Hani dedik ki biz seçtik. Biz seçmiyoruz. Hani siz Nurettin Hocam oradan o da meslektaşım güzel bir söz söyledi. Doğrudan halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı var. Milletvekillerini de halk seçiyor tabii ki de. Muhtemelen kastettiği eğer bilmiyorum ben yanlış anlamadıysam tanımadığımız insanları seçiyoruz.
1: Peki. Peki hocam.
0: Bu da
1: sistem,
0: çok önemli
1: bir konu. Sistemle ilgili
0: bir
1: gün konuşalım.
0: Bir durumu da dikkat etmemiz
1: o zaman
0: gerekiyor.
1: Nurettin Hoca'ya da bu konudaki yorumunu alalım biz. Ne diyor mesela burada
2: Taha

0: Hüseyin Karagöz bir sürü örnek verdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de şurada şunu yapmıştı, burada bunu yapmıştı. Hani centilmenlikten şundan bundan bahsediliyor ama böyle bir tarihte yok dedi. Yani CHP'nin böyle bir tarihi yok dedi. Sonra birdenbire meclis başkanı ara verdi seçime dedi mesela. Bunun neresi centilmenliğe uyan bir davranış dedi. Ne diyorsunuz siz?
1: Şimdi ben Mustafa Çağatay Hoca'ya katılıyorum. Çok siyaset, Türkiye'deki siyasette var olmak için bir kere pençeniz kanlı, boynuzunuz çamurlu olacak. Yani siyasette çok ahlak, centilmenlik, bunlar çok sık dile getirilir ama sadece lafta kalan hususlardır. Zaten biz modern siyaset bilimi derslerde anlatırken işte o ahlaki öğretilerden sıyrıldığı için modern olarak tanımlıyoruz. Machiavelli'yi de modern siyaset biliminin babası olarak tanımlıyoruz. Şimdi Taha Bey'in verdiği bir örneğe katılmıyorum. Kendisi dedi ki 2017'de dedi Büyükşehir Belediye Başkanları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş görevden alındıklarında Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkarmıştı dedi. Artı Balıkesir. Taha Bey tabii ki aday çıkaracak. Yani şehzadeler örneğiyle iki örnek siz dediniz ya, elmalar ve armutları birbirine karıştırmayalım diye. Burada bence siz karıştırdınız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem siyasal varlığı var ve bu iddiası da yönetime muhalefet etmek üzerine. Dolayısıyla bu iddianın altını doldurmak için tabii ki aday çıkaracaktı. Hem ABB'de aday çıkaracaktı, hem İBB'de, hem Balıkesir'de. Şehzadeler tamam, durumu
2: ben
1: ise
2: de aynısını söylüyorum.
1: Orada bir vefat
2: bir şey
1: söz konusu.
2: Ben de diyorum ki AK Parti de Cumhur İttifakı da 14 artı 3 ile, yani AK Parti'den 14, MHP'den 3 üyesiyle beraber Üsküdar Belediye Meclisi'ne bir varlık gösteriyor. Artı yeni eklenen 4 üyesiyle beraber. Dolayısıyla buna namzet, yani aday çıkartması kadar tabii bir olay yok diyorum yani.
1: Aday çıkartması kadar bence de doğal bir şey yok. Ben burada sizden farklı düşündüğüm yeri şimdi söyleyeceğim.
2: Buyurun.
1: Şimdi eskiden biz bu maziye dair örnekleri verirken, bakın işte 2017'ye gidiyoruz. Ondan önce nereye gidiyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanlığı döneminde görevi bırakmasına gidiyoruz. Bu örnekler eskiden çok daha nadirdi. Fakat şimdi bu bir neredeyse rutine dönüştüğü için sorun var, problem var. Yani daha önceki örnekler 2017'ye gidebiliriz, 90'lara gidebiliriz. Bir de 2008'lerde bir yer vardı, tam hatırlamıyorum. Şimdi bu rutin olduğu için burada da işte evet, yani burada da norm konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bir de Çağatay Hocam'ın dediği gibi hiç yani mevzuat, belediye mevzuatı yokmuş gibi, yönetmelik yokmuş gibi konuşuyoruz. Burada elbette ki AK Parti aday çıkarabilir. Fakat siyaset her zaman yasayla, prosedürle meşrulaşmaz. Aynı zamanda sizin siyasal söylemlerinizi de önünüze getirirler. Burada AK Parti'ye temel eleştiri, milli irade söylemini, bakın AK Parti'nin Türk demokrasisine kattığı çok önemli bir şey vardır. Çok kısa burayı şey yapacağım. AK Parti dönemine kadar Türkiye'de siyasal otoritenin nasıl kullanılacağı konusunda bir kafa karışıklığı vardı. AK Parti döneminde sandık bu konuda tescilli bir enstrüman haline gelmiştir. Yani muhalefetin bile kabul ettiği yahut etmek zorunda olduğu bir meşru geçerli enstrüman haline gelmiştir. AK Parti'den önce darbelerin taraftar bulması ya da muhtıralara bazı siyasi partilerin destek vermesi de siyasal otoriteyi kim nasıl kullanacak sorusunun net olmamasıydı. Fakat burada AK Parti'nin yarattığı bir kriz de var Türk demokrasisinde, çözdüğü bir sorunun yanında, o da temsil sorunudur. İnsanlar seçtikleri, oy verdikleri belediye başkanının, tabii ki bu hukuki soruşturmaların altı boştur, doludur, ben o tartışmaya girmiyorum. Geçerli iddialar, vahim iddialar varsa bunlar soruşturulmasın gibi bir kastım yok. Fakat bunun rutine binmesi ve frekansının artması insanları siyasetten soğutuyor, seçmeni yabancılaştırıyor. Peki. Buna bir çözüm bulmak lazım.
0: Peki.
1: Benim tek kastım bu.
0: Peki, çok kısa bu konuyu artık toparlayıp
3: şimdi
0: çıkacağız.
3: Adana Yüreğir'le ilgili karar geldi.
0: Evet.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Sayın Celal Çelik'ten istemiştim. Ya bakın, sadece bir tur oylamanın yürütmesi durduruluyor. Talep de o. Oylamanın yürütmesi, seçimin tamamı hükümsüz sayılmıyor. Ve başkanlık birinden alınıyor, başka birine veriliyor. Şimdi bu tür meseleler, hani centilmenlik yapmak zorunda değil diyoruz ama biri gözaltındayken oylamanın kısmen iptali gibi kamuoyunun anlamakta güçlük çekeceği meseleler demokrasiye olan inancı sarsıyor. Ben bunu ifade etmek istiyorum.
0: Peki.
3: Kurallar var, kaideler var, herkes

0: aday olabilir ama meşruiyet zemininden uzaklaşmamak gerekir.
1: Peki. Hı hı.
2: Zeminde ne olursa olsun, evet, sonuçta bu siyasetin malzemesi midir?
1: Evet.
2: O zaman sahada söylenen seçmeni etkiler. Ona göre, yani benim söylemek istediğim şu, işi idealist düşünebiliriz, hukuk yönünden düşünebiliriz. Tabii. Ama sonuçta vatandaş kimden etkilenecek? Yani o başkan %49.9'da seçilmiş, tutuklanmış, yerine AK Partili bir başkan vekili seçilecekse bunun izahı zordur. Ama tabii ki hukuken seçilebilir. Orada.
1: Peki. Taha Hüseyin bize ne olacağını söylesin. Buradan nasıl bir sonuç çıkacak? Salı günü ne olacak? Tamam, buraya yazdık rakamları. Hı hı. 5 Ağustos ilk seçim. CHP 27, Cumhur İttifakı 17, belediye meclis üyesi var değil mi?
3: Evet.
1: Sonra 4'ü AK Parti'ye geçiyor.
3: Evet.
1: Sonra son durum CHP 23 oluyor, Cumhur İttifakı 21 oluyor. Evet. Öyle değil mi? Sonra 3 CHP'li meclis üyesi gözaltına alınıyor.
3: Evet.
1: Sonra biri serbest bırakılıyor. Biri CHP'den istifa ediyor.
3: CHP'den istifa edince CHP'den düşmüyor bu arada. Yani CHP'nin belediye meclis üye sayısı düşmüyor. Yedek üye onun yerine...
1: İşte onun için yedek üye gelsin diye zaten istifa ediyor.
3: Ama sonra... mesela diğer belediye meclis üyesi istifa ettirilmedi CHP tarafından. Çünkü neden? Kendisi AK Parti'den seçilmişti. O... Yani istifa etse yerine AK Partili üye geleceği,
1: yani o da onu hesaplıyor.
3: Ve AK Parti'nin hanesine artı bir ekleneceği, tamam, için...
1: O gözaltılar sonrası fiili denge şöyle. 21-21. Yani NBA'de bir maç gibi. Bak, evet, böyle kırmızı mavi yazmış arkadaşlar.
3: Gibi duruyor.
1: Ne olacak Taha buradan? Yani ne çıkacak? Salı günü 8 Eylül'de sabah 9'da toplanacaklar. Hı hı. Ne olacak sence?
3: Bir kere şunun adını bir kere koyalım. Şimdi burada bir siyasal hamle görüyoruz. 27'ye 17. İşte artı 4, eksi 4, 23'e 21 olmuş. Burada da iki belediye meclis üyesi şu anda gözaltına olduğuna göre şöyle olur böyle olur. Şimdi bu iki belediye meclis üyesi neden gözaltında? Bu sorunun cevabını vermek gerekiyor. Bir tanesi Amine Çelik. Eski AK Parti meclis üyesi. Ve 2024'te birinci sıradan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilerek belediye meclisine giren kişi.
1: Evet.
3: Aynı zamanda Üsküdar'daki spor kulübünün başkanı. Ve Sinan Dedetaş'ın da iddianamesine yer alan rüşvet ve irtikap iddialarının konu olduğu en büyük rakamların döndüğü spor kulübü olarak.
1: İstifa eden o ama.
3: Evet.
1: Yani CHP'den istifa eden, evet, kendinden sonra gelen
3: oraya geleceğim.
4: Belediye meclis, evet, üyeliğinden, belediye ışık, meclis üyeliğinden istifa edelim.
1: Evet, belediye meclis çünkü üyeliğinden.
4: CHP'den dersek.
1: Yok yok yok, belediye meclis
3: üyeliğinden.
1: Ya hocam, şimdi, evet, buradan belediye, anladım, meclisini konuşuyoruz ya, yani CHP yo, yo, derken CHP'li belediye meclis üyeliği. Ama yani haklısınız, doğru.
4: Yani
1: şimdi,
4: evet.
3: Gözaltına alınma sebebi bu iddialar üzerine. Diğeri Ekrem Baki. Ekrem Baki'nin gözaltına alınması sebebi de devam eden İBB yolsuzluk davasında, evet, bir takım temasları ve bazı iddialar üzerine devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alındılar. Yani buradan şu bütün şu tabloyu okurken şöyle bir yanılsamayı düşüyoruz. AK Parti işi ikinci tura bıraktı. İkinci tura kalmayacaktı bu. Eğer G'ler 6, Z'ler 2 olarak...
1: İkinci tura kalmayacaktı.
3: Yani ikinci seçime kalmayacaktı, tamam, pardon.
4: İptal dolayısıyla... Bakın tabi orada yanlış oluyor. 22-22 oluyordu. Üçüncü hocam, turda geçerli oylar sayılsaydı.
3: Tamam. Günün sonunda 22, AK Parti'nin hayır, çekilişe kuraya gittiği,
4: hayır,
3: bir...
4: Hayır, dördüncü tura geçilecekti. Üçüncü turda 22, 5 tane geçerli oy var, evet, ya... O üçüncü turda onlar, tamam, sayılsaydı 22-22 olacaktı.
3: Tamam. Dördüncü turda da 22-22 gelseydi ne olacaktı?
4: İşte, dördüncü turda olmuyordu ama. Orada daha farklı oy sayılımları var.
0: Şimdi şunu gözden kaçırıyoruz. Bir saniyenizi rica edeyim hocam. Ekleyin. Yani o, Adana orada... Yüreğir'de AK Parti'nin kaybettiği turu iptal ediyorsunuz. Olay aynı aslında. Hayır, dördüncü turu iptal ediyorsunuz. Doğru. Aynı aynı. Bakın bir saniyenizi rica ediyorum. Üçü, ya.
3: Aynı
0: karar
3: değil
0: elinde.
3: Ya.
4: Hayır, üç,
0: sadece dördüncü turu iptal ediyorsunuz. Burada da tamamını iptal, hayır, ediyorsunuz. Yani aslında mesele şu, bir nevi yanlış anlaşılmasın, bu AK Parti kazanana kadar seçim gibi bir şey çıkıyor ortaya.
4: Hayır, Sermet Bey şimdi...
0: O, şimdi bakın, hayır, diyor ki Adana Yüreğir'de dördüncü turda, hayır, bakın dördüncü turda CHP, üçüncü turda AK Parti adayı çok alıyor. Hayır, orada sadece doğru iptal ediyorlar, bakın, üçü geçerli sayıyorlar.
4: Üçü geçerli saymasının sebebi...
0: Tamam işte.
4: İşte onu söyleyeceğim ama bu önemli, o farklı bir şey var orada. Adana Yüreğir'de 38 tane belediye meclis üyesi var. Belediye başkanı olmadığı için şu anda Adana Yüreğir'deki yerel idari mahkeme bunu 37 olarak sayıyor, hı-hı, üye tam sayısını. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aldığı 3. turda aldığı oy

0: %19. Bu normal seçim zamanında, normalde 38'in sal çoğunluğu 20 ya, 39 evet. bölü 2 artı 1'den. Hı hı. 19'da oyda kaldığı için deniyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı 19 oy almıştır fakat sal çoğunluğa ulaşamadığı için 4. tura geçiyoruz deniyor ve 4. tur yapılıyor. Yerel İdare Mahkemesi de şunu söylüyor Adana'daki. Diyor ki 3. turda AK Parti'nin ulaştığı 19 rakamı sal çoğunluktur. Çünkü artık 37'den hesaplaman gerekir sal çoğunluğu.
1: Yeterlidir diyor.
0: O yüzden tamam. bu kazanmıştı 4'ü geçemezsin diyor. Peki. Üsküdar'la çok farklı o yüzden.
1: Evet, peki.
0: Ama Danıştay da diyor ki belediye başkanı vefat etse, uzaklaştırılsa da başka da bir şey olsa üye tam sayısı 38'dir.
1: Hocam bir cümle. Üsküdar'da koltukta kim oturacak? Lazım. Koltuk kimin olacak?
0: Bunu öngörmek mümkün değil. Yani çünkü
1: Sermet Bey Üsküdar'da koltuk
2: kararın gerekçesi hocamın anlattığı gibi değil. Tam neyse teknik ayrıntıya tamam. boğmayalım.
1: Yok, bir cümle. Bir, ben teknik ayrıntı istemiyorum.
2: Kura belirler. Yani,
1: bak televizyon programında teknik ayrıntı istemiyorum.
2: Kura belirler.
1: Evet. Kura belirler.
2: Kura belirler.
1: Sadi abi sence?
3: Bence AK Partili bir başkan vekili seçilirse bir sonraki seçimi Üsküdar'da kaybeder. Ben öyle cevap.
1: Üsküdar'da normal zamanında yapılacak yerel seçimi AK Parti kaybeder.
3: Şimdi
1: diyorsun.
3: CHP'li bu tartışmalar bak buradaki tartışmaları vatandaş yani izlerken ne düşünecek? Ne düşünmüştür? Büyük bir ihtimalle ya işte bu kadar ayrıntı değil. Hani orada ne oluyor? Ve bunun pazarlanması çok kolay siyasette.
1: Anlat. Anlat.
3: Eğer işte seçilmiş başkan suç işlemiştir, tutuklandı, mahkum oldu. Tamam gitti. Özür diliyorum, tırnak içinde söylüyorum. Asla onun için söylemiyorum. Bu şerefsizlik o partiye yeter, o başkana yeter. Eğer öyle olursa. O zaman sen sonraki seçimde çıkarsın halkın karşısına. Dersin ki bak bu parti böyle bir partiydi. Seçtiğiniz adam ya da şey başkan böyle çıktı. İcraatı da bu oldu ya da olmadı. Yani bu, demokrasi açısından ben idealist düşünüyorum. Evet. Sahada bunlar çok çekişiyorlar. O ona gidiyor, buna gidiyor. Bunlar hakkında da vatandaş yani üst siyaseti düşünüyor, o oyunu düşünüyor. Bunlar hakkında da iyi düşünmüyor.
1: Peki.
4: Taha sen son kerteyi
1: son evet. toparlıyoruz. Ondan sonra konuyu değiştireceğim.
4: Şu siyasi partiler
1: evet.
4: seçim dönemine kadar yaptıkları bütün hamlelerin olumlu olumsuz faturasını Kantar'a çıktıklarında seçim günü muhakkak. Bunun hesabını
1: seçmen,
4: verirler.
1: Seçmen
4: şimdi bütün bu değerlendirmeler seçmen tarafından nasıl algılanır, demokratik midir, antidemokratik
3: erken zaten
4: midir,
3: şu anda.
4: Centilmence
3: erken.
4: Midir, değil midir? Bunun cevabını
1: karar ver.
4: Yani bunun tahmini yapması gereken AK Parti. Yani bu evet, AK Parti ki. Bunun galiba maliyetlerini veya getirisini götürüsünü kendi içerisinde hesaplar. Ama diğer tarafta Salı günü sabah 9'da gerçekleştirilecek seçim sonucuyla ilgili şöyle bir manzara görürsek şaşırmamak lazım. Şimdi benim konuştuğum kaynaklar bana şunu söylüyor. Üçüncü turda yaşanan bu oy kayması, bu ağır tehditler ve baskılar sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine dönebilir. Bundan bahsediyorum. 4 belediye meclis üyesi, bunlar 35 yıllık CHP'liler aralarındaki isimler. Zamanda 18 yıl muhtarlık yapmış olanlar var, şunlar var, bunlar var. Bu ve arkadaşları, içeride de kalan bazı isimlerin rahatsızlıkları had safhaya ulaşmış boyutta. Çünkü tehdit ve baskılar kendileri açısından dayanılmaz boyutta olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla buradaki 23 rakamı yine 23 olarak yansıyacağı yönünde eğer yeniden ben ara veriyorum kardeşim seçime haydi buyurun grup odasına. Ya. Grup odasına grupla alakası olmayan bir il başkanı girer bağırış çağırış bir senaryo yaşanmazsa eğer belki de 23 olarak yansımayabilir bu bir. İki bu kişisel olarak rahatsızlıkları. İkincisi şimdi burada konuştuğumuz şey vatandaşın parası. Yani vatandaşın emanet ettiği bir belediye ve bir bütçe. 2024 yılında Üsküdar Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili Sinem Dedetaş'a emanet edildiğinde kasasına 150 milyon lira para ve üzerinde 42 adet taşınmazla devredildi. Faruk Bey bugün 42 taşınmazdan bir tane kalmadı. Hepsi satıldı. 150 milyon lira para hak getire SGK'ya olan ve piyasaya olan borçlar şu anda sürdürülemez bir durumda. CHP'lilerin, hatta ben size bir şey söyleyeyim.
3: Bak ne güzel şöyle, bir malzeme şey, var. Çok bak, güzel. İcraat açısından söylenecek şey var.
2: Şöyle bir savunması var. Diyorlar ki, dinledim. Bu söylediğin para kasada var. Ama belediye de bize 1 milyar borç bıraktı diyorlar. Onlar da böyle savunuyor kendini.
4: Şöyle, her belediyenin, yani benim şu anda mesela kredi kartı borcum var. Niye? Çünkü benim aylık, benim bir aylık
2: mizana bakmak
4: döngüm var değil mi?
2: Hepimizin var.
4: Hayır, mizana bakmak lazım.

0: Hepimizin belli harcamaları var, giderleri var.
1: Tabii eğitim harcaması var yani. Benim var. Bakın, yani kredi
0: Faruk
1: kartım.
0: Bey, evet. Söylediğiniz anlaşılabilir bir argümantasyon. He. Ama ben size bir şey söyleyeyim.
1: CHP'liler bunu böyle ortaya
0: koyuyor. Bu anlaşılabilir. Onlar da böyle savunuyor kendini. Efendim bize 1 milyar. Hmm. O zaman şunu izah etmek lazım. O 1 milyar bugün özel sektöre 5 milyara, devlete artı 5 milyara nasıl dönmüş? 42 satılmazın parası nereye gitmiş? Artı bir şey söyleyeceğim. Üsküdar Belediyesi'nin kuruluş tarihi 1800'lü yıllara dayanıyor. Yani İstanbul'un eski bir köklü belediyesi.
1: Bak bir şey söyleyeyim. Tarih açıyorsun. Sakarya, Karasu, Darıçayır kasabası.
0: Orası neresi?
1: Orası Sakarya'nın Karasu ilçesi. Orada bir kasaba.
0: Karasu'ya gittim
1: bizim
0: de.
1: Kasabamız.
0: Evet.
1: Yani biz önceden kasaba, büyük şehirle mahalle oldu.
0: Evet.
1: Sicillerde o kasaba Üsküdar'a bağlı.
0: Evet. Yani Kastamonu'ya kadar Sakarya'nın, derler ya.
1: Bak Sakarya'nın Karasu ilçesinin

0: 2024 seçimlerinden sonra bir bankadan kredi kullanmak durumunda kaldı. Bakın tarihinde ilk defa. Ve bu kredi niçin kullanıldı biliyor musunuz?
1: Neden?
0: Bir temel atma, bir kompleks, bir spor merkezi, bir genç değil. Maaş ödemek için. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'nin kentsel dönüşümden tutun, vatandaşın rekreasyon alanlarına, efendim söyleyeyim temel ihtiyaçlara kadar yürütülemeyen sürecinden bazı Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri de hicap duyuyor.
1: Peki.
0: Dolayısıyla son irade tecellisi, benzer bir irade gaspı, benzer bir tehdit ortamı yaşanmazsa eğer
2: ya bakın,
0: bu
2: Faruk
0: şekilde
1: CHP'ye mi geçer, AK Parti'ye mi?
0: Garantisini veremiyoruz.
1: Şimdi, aha CHP'ye mi geçer,
2: AK Parti'ye mi?
0: Ya şöyle %60 ihtimal
2: yaşanmış
3: mı? İnşallah yaşanmaz.
0: %60 ihtimal ben AK Parti'de neticelendireceğim.
3: Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Şunu söyleyeyim. Teşekkür ederiz biz de bilgiler için. Sadece şunu söyleyeyim. Evet. Keyfine göre meclis başkanı, o toplantının başkanlığını yapan kişi keyfine göre ara vermez. Bunun
0: evet, keyfine göre vermemiş
2: mecliste,
0: zaten.
2: Mecliste bir saniye. Mecliste sükunet bozulduğu takdirde 10 dakika ara vermesi onun yükümlülüğüdür. Yani burada bir resmi kamu dairesi değiliz de biz burada hani öyle bir şey olmaz da bir kaos çıksa siz moderatör olarak reklam. Olsun devam edin mi dersiniz yoksa bir reklama gidelim mi dersiniz? Bir sakinleşelim mi dersiniz? Su içelim mi
1: dersiniz? Ben herkes birbirini yesin ki, demem bu, yani bir araya gidelim.
2: Burada da yönetmelik gereğince ara veriyor. Yani evet. Ha şu olursa o zaman tamam ara verildi. Ara verilirken birilerinin tehdit edildiğine dair telefon görüşmesi vesaire bunlar somut delille ispatlanırsa o evet. Zaman kimse bir şey diyemez. Evet. Ama öbür türlü niyet okumaya girer.
0: Yo, doğru,
2: her arada
0: doğru,
2: biz burada reklam
0: haklısınız.
2: Arası veriyoruz.
0: İşin
2: gidiyoruz.
0: Güzel tarafı da, o anlarda tüm kameralar kayıttaydı ve meclisin sükunetini, meclisin işleyişini akamete uğratacak bir durum. Yok.
2: Yukarıda vallahi ben tarafsız gözle iki tane il başkanı da yukarıdaydı iki partinin de yukarıdan aşağıda sakin oturuyorlardı da seyirciler öyle bir ya şey yapıyordu ki bir bakın yani.
1: Bir şey söyleyeyim
2: Faruk, yani seyirciler çok rahatsız kadar. Etti.
0: Özellikle evet. Seyirciler çıkartırsınız salondan.
2: Onun için ara vermeniz gerekir
0: peki,
2: ama.
0: Ben hani çok özür dilerim. İzleyici sıralarını boşaltın dersiniz ya.
2: Yani peki. 10 dakika için bu
0: 10 dakika değil canım.
2: Şey. Hayır burada somut bir şey varsa zaten bunun üzerine gidilir ama hani şimdi ifade ederken yine bir irade gaspı yaşanmazsa dersek bunun Türkçesi şu yaşanmıştır demek. Hani onu demek yaşam. İstiyorum.
1: Peki. Peki. Umarım çok kısa. Söylediklerin işte siyaset o zeminde olur.
0: Evet.
1: Bir tarih vereceğim. Tarih dediniz ya 94 seçimleri SHP'nin neredeyse bütün yani bütün demeyelim de çok başarılı bir önceki belediye döneminden Anaplı belediyeler vardı sanırım.
2: 89'u mu 80, diyorsun? 89
1: seçimde.
2: 89'u diyorsun. Evet. Diyorsun.
1: SHP'nin aldığı bu tür şeyler olmadı. Ama o dönem yani ben belediye muhabirliği yapıyordum. Biz şunu gördük. Dedik ki hiç dokunmayın. Bunlar böyle giderse 25 sene belediye kazanamazlar. Ve öyle oldu. Yani orada da hani şu kavgaların vatandaş nezdinde çok büyük bir yani kavgayı veren evet, açısından etkisi yok. Gerçekten
2: yani bu şu tartışmalar
3: siz AK Parti'ye bir faydası olmadığını
1: ben peki. Onu söylüyorum. Ama siyaset böyle yani son evet. Söyledikleri bu belediyenin bütçesi şuydu. Biz böyle teslim ettik. Böyle oldu. Bunu yapmadı. Onu yapmadı. İşte bu vatandaşın ilgilendiği konu bu.
0: Peki,
1: ama
0: hocam,
1: buradan
0: peki,
1: bir şey çıkmıyor.
0: Kıymetli
1: yani.
0: Hocam çok peki. Son cümle.
3: Peki.
0: Eğer bu belediye Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanında belediye başkan vekili tarafından idare edilse dahi her gün yeni hiziplerin, yeni iç dedikoduların tabii. Gündemindeki bir Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti çekişmesinin çerçevesinde Üsküdar'ın zaten yönetilemediği muhalefeti edilen Üsküdar'ın nasıl bir yönetim sergileneceği konusunda ben size söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partili üyelerinin de kuşkusu var hocam. Diyorlar ki
1: gidelim. 89'a gidelim. Çok özür dilerim. O zaman 39 belediye yoktu. Sanırım 27-28'di.
2: Tabii daha düşük.
1: Bunların 23 tanesi birbiriyle kavgalıydı.
2: İstanbul diyorsun.
1: Peki. Yani evet. Sonuç öyle oldu.
3: Peki. Evet. Peki anlaşıldı. Yani herkesin bu konuda işte bu tartışmalar, bu seçimler, birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur, beşinci tur bunlar AK Parti'ye zarar verir diyor. Sermet Hoca diyor ki bir centilmence davranış ortaya konulabilirdi
4: şey
3: diyor.
4: Ilgili o ama.
3: Mustafa Keşke Hoca diyor ki böyle bu işler ilgili. Böyle iyi niyetlerle olmaz. Bunun bir yönetmeliği yasası var. Her tamam. Şey belli, kurallar belli, kaideler belli diyor. Taha Hüseyin Karagöz bize durumu anlattı, gelişimini anlattı. Ne oldu?

0: olduğunu anlattı. Ve herkese de tahminini sordum. Ne olur dedim. Herkes görüşünü söyledi. Ben de bu defteri kapattım. Şimdi Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanı. Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanı ama yani partisini tam olarak içselleştiremiyor mu? Yoksa başka bir sıkıntı mı var? Sürekli olarak partisinin adını söyleyemiyor. Yani ya CHP diyor ya İyi Parti diyor. Elbette bir kötü niyet yok ama Özgür Bey'i bir dinleyelim. Neden böyle oluyor? Bir kısaca bir konuşacağız. Çok kısa. Buyurun bir sesi verin.
1: Ayrıca Yeni Parti kurulduğunda 18 günde 600 bin üye kaydeden, dünya rekoru kıran bir parti. Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni Parti. Musavvat Bey, selam olsun, bu da bizden olsun yani. Bu sözümle sevgili başkanı çok seviyorum. Yeni Parti yerine bazen eski partimize dilimiz gidiyor, gitmesin diye dikkat ediyoruz. Bu sefer de Musavvat Bey'e bir güzellik oldu. Yalnız şunu söyleyeyim. Musavvat Bey de dostluğumuzun çok iyi olduğu, geçmişte birlikte görev yaptığımız çok kıymetli bir büyüğümüzdür. Hep de birbirimize saygıda, hürmette küsur etmeyiz. Buradan da ona selam olsun. Yanlışlıkla söylediğim üç kere, üç kişi İyi Parti üye olabilir, gerisi Yeni Parti.
0: Peki.
1: Ayrıca Yeni Parti...
0: Peki. Nurettin Hoca, neden Özgür Bey Yeni Parti yerine ya CHP ya da İyi Parti diyor?
2: Çünkü biz şunu bilmiyorduk Faruk Bey. Özgür Özel'in sıfırdan bir parti kurup nasıl bir genel başkanlık performansı sergileyeceğini bilmiyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin siyasal anlamda en marka partisi, en eski partisi. İkinci sırada da bence Milliyetçi Hareket Partisi vardır. Marka değeri anlamında, eskilik anlamında. Bu partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok özellikle sosyal medyadaki bazı İmamoğlu'na yakın hesaplar çok karikatürize etti Cumhuriyet Halk Partisi'ni ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde genel başkanlık yapmanın da ciddi bazı şeyleri vardır. Konfor alanı vardır. Şimdi bu konfor alanından çıktılar ve bu konfor alanı öyle hani hemen bir anda inşa edilebilecek bir alanda değil. İşte o marka değerini bırakmak mecburiyetinde kaldılar. Şimdi burada Özgür Bey'in bu gafları, evet siyasette birçok siyasetçinin gafları var. Bizim de gündelik hayatımızda yaptığımız gaflar var. Fakat Özgür Bey'in durumunda ben bir tuhaflık olduğunu görüyorum. Yani Özgür Bey tam anlamıyla parti içerisinde otoritesini sağlayamadı. Çünkü İmamoğlu kanadıyla Özgür Bey'in arasındaki sürtüşmeler artık giderek görünür hale gelmeye başladı. İmamoğlu taraftarı bir takım isimlerin Özgür Bey'e yönelik eleştirileri artık alenileşmeye başladı. Dolayısıyla ben Özgür Özel'de ciddi bir kafa karışıklığı ve otorite sorunu görüyorum. Bu işin bir tarafı. İkinci bir nokta, Yeni Parti isme alışamadı mı? Aslında bence doğru bir isimdi. Yani sürekli Özgür Özel Yeni Parti kuracak mı, kurmamalı mı butlan kararından sonra Yeni Parti oraya o alanı kapatması açısından bence güzel bir isimdi. Fakat işte bu zorluklar yaşanır. Yani siz daha Yeni Parti şimdi biraz evvel Üsküdar'ı konuştuk. Tekrar oraya dönmek istemiyorum. Fakat Yeni Parti'nin hani Üsküdar'da şu an resmi anlamda bir grubunun olmaması bile parti içerisindeki aksaklıkların devam ettiğini gösterir. Bu devam da edecektir. Ancak ben Özgür Özel'in durumunun biraz hem içselleştirememesinden, evet bu kadar da kolay terk etmek istemiyordu Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Baba ocağında mücadeleye devam edeceğim minvalinde çıkışları vardı. Evet. Hem içselleştirememek hem genel başkanlığı, yani şunu Özgür Özel'in yapması lazım. Özgür Özel'in Yeni Parti'de genel başkanlıktan liderliğe geçebilmesi lazım. Bence bu geçişi de tamamlayamadı. Bunlar o kadar kolay şeyler değil. Bir süreç lazım. Fakat o süreci de

0: idare edebilecek bir siyasal kapasiteyi ben maalesef yeni partide ve şu an için Özgür Bey'de göremiyorum. Geçen hafta hatırlarsanız bir yürüyüş gerçekleştirdi. Orada bir vatandaşa da çok sert bir çıkışta bulundu Özgür Bey. Evet. Stresi, yükü ağır, bunu anlıyorum ama siyasetçinin bunu yönetmesi lazım. Ya Özgür Bey'de şu an bir takım problemler var. İşselleştirmeme, siyasal otorite vesaire.
1: Peki, peki hocam, çok teşekkürler. Ya bu arada bir video daha var. Böyle mikrofonlarla, yani televizyon kanallarının bizim mikrofonlarla Özgür Bey'in böyle bir düzeni var, bir planı var. Yayının başında söyledim. Onu bir görelim, onu bir izleyelim. Hem ikisini birlikte hızlıca buradaki konuklarımla da değerlendireyim. Ne diyecekler? Bakın şimdi burada normalde işte ajanslarım var, televizyonlarım var. İşte Anadolu Ajansı var, Anka var, Demirören Haber Ajansı var, TV100 var. Yani orada televizyonlar ve ajansların şeyleri var, mikrofonları var. Şeyi bir gösterelim, Özgür Bey'i izleyelim. Yani şey, hoş bir görüntü olduğu için bakıyoruz. Yoksa herhangi bir niyetimiz yok. Görelim bir.
2: Karnını doyurmaya yetecek bir ücret bile baktığımız zaman. Ki son TÜİK verilerinde biliyorsunuz erime oranlarını açıkladılar. O 23 bin lira da TÜİK'e göre 6 bin lira. ENAG'a göre 9 bin lira. 23 bin lira artık 18 bin liralara düştü. ENAG'a göre de 14 bin lira. 14 bin liralara düştü alım gücü.
1: Ne yapıyor şimdi mesela?
3: Kritik hale getiriyor.
1: Ne yapıyor yani, nedir burada? Önce bak düzeltiyor, bu Anka Haber Ajansı'nı bir başa bir sona koyuyor.
4: Anka'yla bir yakınlığı var tabii.
1: Yok yani, ama orada bir şey yakınlıktan öte bir şeyi planlıyor bakın.
4: Tamam.
1: Yani bir düzen peşinde koşuyor.
5: Ya yok ya.
1: Bak. Ne yapıyor peki?
5: Şöyle, Özgür Bey'in muhtemelen simetri takıntısı var.
6: Özgür Bey yok. Ben yani Özgür Bey biraz hiperaktif bir karakter ve o sırada motive olacak bir şey arıyor kendisini anladığım kadarıyla.
1: Abi yani motive olacak da neden? Bakın, mesela Anka'yı bu başa koyuyor, buraya koyuyor, sonra öbürlerini buraya koyuyor.
5: Falan
1: onu alıyor, bak tekrar yapıyor.
6: İki Anka yan yana gözükmesin diye birini diğerinin yanına atıyor.
1: Peki evet, şimdi onu yaptı, buyur.
6: Sonra iki kırmızı yan yana geldi, halkla karışırlar diye. Sonra onunla onu yer değiştiriyor. Ama evet, bu şey ya biraz ya ben... böyle insanın... Hani tabii, rahatsız eder ya. Hatta Özgür Bey'in bir görüntüsü daha var. Milyon izlenmiş sosyal medyada. Yanlış hatırlamıyorsam Halk TV'nin mikrofonun üzerindeki o logo, evet, yapıştırma mı yoksa kabartma mı diye şöyle tırnağıyla bütün konuşması boyunca oynuyor onunla.
1: Tekrar değiştiriyor.
6: Ya böyle şeyler...
1: Ya konuşma anında olan bir şey.
6: Bence bunda çok bir şey bilmiyorum.
1: Evet, yok, hani şey ilginç geldi i̇lginç mesela. Onu neye göre dizayn ediyor?
7: Benim aklımda
1: neye göre hocam?
7: Güzel şeyisi olabilir. Ya, yani tabii hem isim, parti ismiyle de ilgili yorumunu şimdi de yapabilirim ama mesela orada şey var. Dışarıdan bir önce bir müdahale gelince,
1: evet,
7: normalde aslında bir problem yokken dışarıdan bir müdahaleyle bir düzen bozuluyor orada.
1: Evet.
7: Farkındaysanız. Sonra iki kırmızı, iki siyah, iki kırmızı. Sonra bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı, bir siyah şeklinde yaptığını gördüm. Bu, evet, bu olabilir yani.
1: Just, bakın, ya bunlar şimdi burada şey, bakın, yani bunlar...
7: Şimdi iki kırmızı, iki siyah yaptı önce.
1: Evet.
7: İki kırmızı, iki siyah, iki kırmızı. Sonra bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı, bir siyah gibi. Yani o şekilde yapmaya çalıştı gibi gördüm. Bu düzen şeysi olabilir. Yani orada bir kanallarla ilgili... İşte bu kanal olmasın, şu kanal olmasın gibi değil. Zaten
1: yani
7: o olsaydı en başında zaten bu kanal gitsin buradan derdi. Yani
1: kaldırıp kenara koyardı değil mi?
7: Kenara, tabii, koyardı. Çünkü zaten bu ortasında devam eden...
1: Ama bir renk uyumu arayışı var yani. Ha, mikrofonların renklerine göre.
7: O var. İsimle ilgili şeyi de yani bu isimle ilgili de hani bu hani tabii siyasetin o gergin alanlarında şimdi biraz bu mizaha döndü biraz. Hem bu olay, evet, hem o isim. Evet. Ben onu da bir gafı da onu da böyle bir... komik bir ana olarak görüyorum. Her siyasetçinin de yapabildiği dönem. Çünkü gerçekten zor bir hayatları var.
1: Evet.
7: Sürekli bir seyahatler yapıyorlar. Sürekli topluluk önünde konuşma vesaire, yorgunluk vesaire var. Bir de eski alışkanlıklar var. Yani benim aklıma gelen örnekler mesela Koray Aydın 2019'da İyi Parti 2018 seçimleri sonrasında Meral Akşener istifa edince evinin önündeki kalabalığa şey demişti. Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli demişti. Çünkü yıllardır MHP içerisinde siyaset yapmış. Yani. Yıllardır Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli kelimesini kullanmış bir isim. Bunlar alışkanlıkta olabilir.
1: Cumhurbaşkanı Refah Partisi demişti.
7: Aynen Erdoğan'ın da hatta orada Hulusi Akar'ın bir düzeltmesi var. O da çok başka konulara da AK Parti diyor. Sayın Cumhurbaşkanı da işte eski partinin adını söylemiyor.

0: alışkanlıkları oluyor tabii ki de siyasilerde. Ama Yeni Parti ve İyi Parti ile ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Kadıköy'de, Kadıköy İlçe Belediye Başkanlığı seçiminde de yaşandı o. Kadıköy İlçe Belediye Başkanı Yeni Parti diyeceğine İyi Parti
1: tabii,
0: dedi.
1: Tabii tabii biz
0: şimdi
1: onu
0: Yeni
1: da konuştuk
0: Parti ile
1: burada.
0: İyi Parti arasında şey var biraz. Sesteşlik var, bir benzerlik var. Yani
2: yeni ve iyi
0: derken,
2: çok uyumlu. Evet.
0: O böyle anlık konuşmanızda kayabilme durumu olabiliyor.
1: Y ünsüzünde yani birleşiyorlar.
0: Bir, evet, yeni ve iyi. Çünkü hani eski evet. siyaset yaptığı bir yer değil ya da gelecekte siyaset yaptığı, yapmayı düşüneceği bir yer değil. CHP demesi bazen işte eski alışkanlık, yeni iyi demesi peki. de biraz isim gibi.
1: Peki, yani. Şimdi daha önemli bir mesele yani var. Bir
3: ekleme yapabilir miyim?
2: Biraz müsaadenizle. Tabii lütfen.
3: Şöyle, Özgür Bey çok ağır bir tempo içerisinde çalışıyor. Onu bence... şey yapmamak lazım yani yatsımamak lazım.
1: Yok canım.
0: Onun için değil yani.
1: Yani. Bir hoşluk yani onun için veriyoruz.
3: Şöyle her gün bir bakıyorum bir yerde koşturuyor ediyor falan. Uykusuzluk belki aynı zamanda o psikolojik yoğunluk vesaire tabii. etkili olmuş olabilir. Fakat bu işin dikkat edilmesi gereken boyutu bunun sık tekrarlanır hale gelmesi.
1: Evet.
3: Şimdi bu, burada mesela İyi Parti dedi. Geçtiğimiz hafta Kayseri'de Kayseri'yi CHP'li başkanla buluşturacağız ifadesini kullandı. Hı-hı. Trabzon'da İstanbul'un fethini yanlış ifade etti. Bunlar böyle artık bir gelenek haline dönüşürse o zaman işte bir şey siyasi
1: bir siyasi çillerizi başlar mı? Çünkü çiller gafları diye bir şey var. Evet. Siz daha gençsiniz hani bizim gibi epey yaşlılar
2: gaflar
1: bilir.
2: Çoğalırsa tarihe geçer.
1: Bak, Sadi abi de bilir tarihe geçer. Hani çiller diye bir şey vardı mesela. Tansu Çiller konuşurken mutlaka bir şey bekleniyordu. Biz bekliyorduk yani. Evet. Yani bir şey diyecek mutlaka. Evet.
2: Sayın Kılıçdaroğlu'nun da birkaç kafı olmuştu.
3: Evet. Evet. Yani evet. Kemal Bey o anlamda yani. Rekor kırmıştı. Evet. Şimdi yani bu tamamen yorgunluğa, işte o kafa yoğunluğuna falan belki bağlanabilir ama biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra ilk Yeni Parti grubunda da grubuna hitap ederken yine Cumhuriyet Halk Partisi ifadesini kullanmıştı. Sonra Yeni Parti olarak düzeltmişti.
0: İlk
3: bu devamlılık sağlarsa
0: ilk günün
3: bir etiketleme olabilir ama burada bu yani hani
1: o kadar önemli değil. Tabii
3: yorgun
1: değil, değil.
3: Yani. Hani...
1: Ya değil ya biz bir hoşluk olsun.
2: Hoşluk
1: bir
2: kitabı
1: de ben ekleyebilir miyim?
2: Lütfen buyurun.
4: Ya şöyle Özgür Bey kafasından CHP'yi çıkaramadı. Gözü hala orada.
3: Nasıl çıkarsın ya? Gençliğinden beri
4: çıkaramadı yani
3: partiye.
4: Evet. Dolayısıyla yani
2: ayrılsak da beraberiz işte, diyor zaten.
4: Yani varla yok arası idareten bugünlük yarınlık diye baktığı bir yer. Dolayısıyla böyle tırnak içinde bir de markalaşamadığı için içine sinmiyor. Yok. Yani kerhen, siyaseten taşımak zorunda olduğu bir yük gibi görüyor. Özellikle İmamoğlu tasallutu nedeniyle. Ve bu zihnini de meşgul ediyor. Konuşurken bile meşgul ediyor. Dolayısıyla o meşguliyetle bazen İyi Parti diyor, bazen Yeni Parti diyor, bazen CHP diyor. Ha bir şey daha var herkesin söylediği gibi. Anadolu'da bile Yeni Parti'ye bazen İyi Parti deniliyor. Halk da bunu yapıyor.
1: İşte o hocanın söylediği şey ses benzerliği.
4: Fakat Özgür Bey'in biliyorsun... ses benzerliğinden ziyade zihni iştigalle ilgili.
0: Bu bir de bu geçen gün bunun üzerine bizim... şey hikayesini anlatalım. Demir Kırat'ın nereden geldi? Kırat sembolünün. Adalet Partisi'nin biliyorsunuz hani demokrat diyemedikleri için Demir Kırat.
1: Tabii,
0: Kırat,
1: tabii.
0: Kırat Partisi tabii. demokrat denilmediği tabii. için. Böyle şeyler olabiliyor.
1: Olur. Evet. Şimdi daha ciddi bir mesele. Bunlar siyasetin hoşlukları. Güzel. Sadi abiyi kaldıralım. Böyle bir gelsin Sadi abi buraya. Neden gelsin? Çünkü gerçekten ilginç bir konu var. Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bunları alalım arkadaşlar. 4 numaralı görselimizi getirelim. Bilgi ekranımıza. Ve bu önemli meseleyi ciddi ciddi tartışalım. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama var. Otoyol ve köprülerde yeni model hazırlığı. Yeni model hazırlığı. Diyor ki Hazine ve Maliye Bakanlığı satış yok, işletme devri var. Mülkiyet devlette kalacak, sadece işletme hakkı verilecek, ücretsiz yollara ücret yok. Yani bu nedir? Nereden çıktı? Niçin böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Bir özet istiyorum kısaca.
2: Bunlar şu anda... Zaten ücretli olan yollar.
1: Evet.
2: Ama bunları bir bakıma belli bir süre özelleştirmiş olacak. Devletin işlettiği taraf daha çok ilgilendiriyor vatandaşı. Çünkü şöyle bir kaygı oluyor. Acaba mevcut ücretlerden daha yüksek ücretlerle karşılaşır mıyız? Bu da nereden kaynaklanıyor? Malum o mega
1: kaç
2: projelerden.
1: Kaç yıllık yapılacak? 30 yıllık mı?
2: 30 yıllık evet. sanmıyorum. Daha kısa süre olabilir. 2010

0: 30'a kadar bu iş tamamlanacak deniliyor. Yani bazılarının da sözleşme süreleri doluyor. Peyderpey doldukça. Buna biz hani yap işlet devret hikayesi vardı ya.
1: Evet.
0: Bu işlet devret oluyor yapılmış olan yollar, köprüler.
1: Şimdi burada şöyle bir mantık var. Mesela iyi hatırlattınız onu. Yapılacak, sonra belli bir süre işletilecek, sonra devlete devredilecek. Mesela şu andaki Kuzey Marmara Otoyolu'nda olduğu gibi.
0: Havalimanı,
1: İşte havalimanı şu bu
0: Avrasya.
1: diğerleri. Mesela burada bir alışkanlık var. Hani Özal'la başlayan da bir şey bu. Yap, sonra belli bir süre işlet, sonra devlete devret. Şimdi bunlar zaten devlet tarafından yapılmış. Yani yap kısmı yok. İşlet ve devret. Bunu devlet neden bir işletmeye 30 yılda olsa ya da 10 yıl
0: Çünkü
1: olsa da devrediyor?
0: işletme şöyle, yani bu bir yol ya da köprü veya bir tünel ya da liman mutlaka harcamalar gerektiriyor. Bakıma ihtiyacı var, personel anlamında, hizmet kalitesi anlamında. Orada bir özel sektöre devredip hem hizmet kalitesini artırmak hem de gelir elde etmek istiyor hazine. Şimdi dedin ya şeyle,
1: Hazine bunu
0: Özal'la.
1: direkt gelir elde etmek istiyorsa mesela, velev ki İstanbul'dan TEM'e girdik. TEM de var çünkü. Şu diğer görseli bir getirin arkadaşlar, nereler olduğunu görelim. Yani ben vatandaş olarak aynı zamanda soru sorarken teklifimi de
0: Tabii
1: söyleyeyim.
0: ki.
1: Mesela 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, işte KGM Avrupa Otoyolu, KGM Anadolu Otoyolu, İzmir Aydın
0: Yani
1: Otoyolu.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü.
1: Evet, İzmir Çeşme
0: Ayrı.
1: Otoyolu,
0: Keşke otoyolu.
1: Niğde Mersin Adana Batı Otoyolu, Adana Gaziantep Otoyolu, Gaziantep Şanlıurfa Otoyolu, Toprakkale İskenderun Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu ve Gaziantep Çevre Otoyolu. 30 yıllığına diyor, özelleştirme programına alınanlar. Bunlar 30 yıl devredilecek. Şimdi siz diyorsunuz ki devlet hem buraların daha kullanışlı, daha
0: Bakım, onların
1: bakımını
0: işletme
1: yaparak
0: giderleri.
1: hazır hale getirecek, daha işlevsel olacak, daha efektif olarak
0: Onu
1: kullanabileceğiz.
0: işleten kişiye yükümlülükler getiriyor.
1: Tamam. Ama aynı zamanda diyorsunuz ki hazine bir gelir elde etmek
0: Ayrıca da
1: istiyor.
0: gelir elde
1: O
0: etmek.
1: zaman hazine bunu neden birine devrediyor? Mesela bu yolların geçiş ücreti, ben vatandaşım, devletimin, milletimin zor durumunu anlayabilirim. Ben bir yurttaşım, bilinçliyim yani. Yani burası 30 liraysa bana vatandaş olarak desin ki bundan sonra 70 lira ihtiyacımız var. Yani birine niye devrediyor? Bir şirkete.
0: Yani bu devir sırasında ekstra gelir elde edecek.
1: Ha, bir total
0: Tabii
1: para alacak mı?
0: giderden kurtulacak, ilave her yıl gelir alacak.
1: Anladım.
0: Bunu şöyle
1: Bu
0: bir
1: karlı bir şey
0: hatırlatma,
1: midir?
0: tabii
1: Karlı bir
0: ki
1: şey midir hazine
0: şöyle.
1: için?
0: Dedin ya hani Özal dönemi değil
1: Evet.
0: aslında. Yani bizde Osmanlı'dan beri yap işlet devret var. Mesela bu tünel var ya, Beyoğlu'na çıkan şeye, İstiklal
1: Taksi,
0: Caddesi'ne.
1: tünel, evet.
0: 1874. O
1: Karaköy'den,
0: 42 yıllığına yap
1: evet.
0: işlet devlet olmuş o zaman. Onun dışında bizim bu altyapı projelerin çok büyük bölümü yap işlet devletle yapıldı. Hani biz altyapı yatırımlarımızı yaptık, tamamladık diyoruz ya. Bu da çok eleştirildi. Mesela muhalefet mega projelerin hepsini şeytanlaştırdı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ya vatandaş niye bu kadar para ödesin işte şirketlere vesaire. Ama bir tane örnek vereyim ben.
1: Lütfen.
0: Mesela bu şeydeki Osman Gazi Köprüsü. Osman Gazi Köprüsü yaklaşık, yani o tarihleri hatırlıyorum, 60-65 yıl önce projelendirilmiş bir projeydi ve yapılamadı hazine kaynaklarıyla. Çanakkale Köprüsü 90'lı yıllarda bir kere ihale edildi. İhaleyi alan firma bir süre sonra çekildi. Çünkü hazinenin uzayan projede kaynak problemi, işte tabii diyorlar ki hazine versin. Garip bir şey bu, olmuyor. Yani bu yatırımlar hazine kaynaklarıyla olmuyor. O siyaset ilişkisi, iktidar değişiyor vesaire, yapılamıyor. Ama bunların hepsi çok kısa sürede Özal dönemiyle başladı. Hatta bu köprü meselesini hatırlatalım. Satarım sattırmam tartışması vardı, hatırlıyor
1: Özal
0: musun?
1: demişti ki satarım efendim.
0: Ben bunu
1: Necdet Çakır.
0: satarım,
1: Satarım efendim
0: satıyor mu
1: demişti.
0: satmıyor mu tartışması
1: Satarım
0: olmuştu.
1: satmam.
0: O gelir ortaklığı senedi çıkarmıştı. İşte diğer köprüyü bu gelirlerle yaparım diye.
1: Evet.
0: Tarihi bir tartışmadır. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi bu iş işte diyelim ki sağ iktidarlar tarafından çok yapılıyor.
1: Evet.
0: Sol

0: sosyal demokratlar da çok eleştiriyor değil mi?
1: Hı-hı.
0: Bu işin aslında mucidi sosyal demokratlar.
1: Öyle mi?
0: Mesela İngiltere'de Tony Blair dönemi,
1: İşçi
0: Parti. Uzun bir dönemdi.
1: Hı-hı.
0: Tony Blair 563 proje, 35,5 milyar dolar. Başkanlığı dönemi, başbakanlığı döneminde büyük küçük, buna biz kamu özel işbirliği projeleri diyoruz. İşte bizim bu hastaneler mesela, daha çok sosyal projeler bunlar. İngiltere'de de böyle yapıldı. Bu tür
2: bizdeki şehir hastaneleri yani sosyal demokrat biz, değil.
1: Bizdeki şehir Blair Thordway'cidir, üçüncü yol.
0: Ya o ayrı, sen o zaman CHP'de sosyal demokrat değildin.
2: Değil, bir sürü
0: CHP'de bozulur yani.
2: Sadece şimdi, şey
1: CHP'de sosyal demokrat değil. Yani.
0: Değil ama hani şimdi
3: sadece tabii Tony Blair çok dediğiniz gibi ben İngiltere'de yüksek lisans doktorumu da orada yaptım. Çok fazla bir özelleştirme yaptı ama mucidi dersek
0: mucidi demiyorum.
3: Margaret Thatcher ters düşer, o iş benim der.
0: Çok iyi, çok iyi icraat. Yani çok çok fazla icraat sevgili.
3: O iş benim onu. Çünkü çok savunurdu biliyorsunuz.
0: Hatta o yani PPP tabii yöntemiyle hastaneler vesaireler biraz tabii oradan örnek alındı. Tabii. Bu iktidar tarafından da. Evet. Yani burada şöyle bir şey var. Tabii ki popülizm ya da işte halk hiçbir şeyi ödemeden hazine ödesin, özel sektöre de para ödenmesin. Ama o zaman yapılmamak gibi bir maliyeti oluyor bunların.
1: Tabii.
0: Tamamlandı, yapıldı. İşte Avrasya çok eleştirilmişti. Avrasya 2023'ün sonundan itibaren hazineye kaynak vermeye başladı. İşte süresi de dolacak yani, tam bakmadım süresi.
4: 2042
0: ondan sonra
4: Avrasya'nın devredilecek.
0: Ha. Ondan sonra ne olacak? Bu projeye hazine bir kuruş para harcamamış. Proje yapılmış. Bir süre sonra hazineye para dönmüş. Artı tamamen devlete geçmiş. İsterse bu şekilde tekrar işletmeye ihaleyle verir, gene gelir elde eder. İsterse devlet işletir.
1: Şunu soruyorum.
0: Yani kamu kaynaklarının...
1: Dönünce bunu özellikle tartışacağız ama şunu soruyorum.
0: Ama vatandaşı burada ilgilendiren şu. Gene söyleyelim nedir bunu. Biz
1: mesela
0: onu
1: vatandaşı
0: kaçırmayalım.
1: İlgilendireni söyleyeyim mi ben?
0: Vatandaş değil.
1: Sorayım mı vatandaşı ilgilendiren?
0: Tabii,
1: şu. Vatandaş diyor ki, şimdi buralar 15 Temmuz'dan geçiş ne kadar şu anda?
3: Şu anda 70.
1: 70 lira. 70.
3: Tek iki
1: vatandaş diyor
3: oluyor
1: ki,
3: 75
1: 15 Temmuz Şehitler olur mu? Köprüsü. Bakayım. 30 yıllığına özelleştirilme programına alındığında ben 3 ay 5 ay sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 250 liraya mı geçeceğim ya da 500 liraya mı geçeceğim diye soruyor mesela. Ne kadar geçiş? Tam 59 lira. 70 değil. 59
3: şey pardon. Git gel. 59 59.
1: 59 lira.
0: Gidişte geliş de
4: 59 59 değil ama. Bak, 59 ödüyorsunuz. 24 saat içerisinde dönerseniz ücret yok.
3: Ha, onu bilmiyordum.
4: Bir sonraki gün geçerseniz ekstra ücret alınıyor.
1: Şimdi şöyle. 59 lira. Mesela bu 30 yıllığına özelleştirme programına alınırsa vatandaşın endişesini söyleyeyim size.
3: 100 lira olur.
1: Yani biz tabii ki herkesin görüşünü alacağız ama gerçekten bizim vatandaşımızın zekidir. Yani düşünüyor. Her şeye bakıyor ekrana.
0: Tabii.
1: Kim neyi amaçlı onu görüyor. Düşünce. Bir de şunun altını çizelim. Burası bizim memleketimiz.
0: Tabii.
1: Yani o köprü hepimizin, o yol hepimizin, o ağaç bizim, o dere bizim, o deniz bizim. Yani bir kere bir vatandaşlık ülke bilinciyle hareket etmek lazım. Onun için insanlar bunu sorar. Günlük hesapları bırakalım. Ama şimdi tekrar soruyorum. Bu devir bu şekilde olursa, mesela ekstra ve biraz da yüksek faiz zamlar olursa vatandaş bundan endişelenmez mi, tedirgin olmaz mı?
0: Endişelenir, haklıdır. Bunun çok güzel bir mekanizması var.
1: Nedir?
0: Vatandaş şu anda hani bu rakamlarla geçerken belki artık bunu kanıksadı, bir bedel ödüyor. Ama birdenbire bu maliyetler yükselirse, yani bu rakamlar yükselirse bunun bedelini de vatandaş sandıkta ödetebilir. Ama bunun yani neden tamamen ücretsiz yapılıyor, yapılmıyor tartışması, o hazine gelir, gider, bu yolların bakımı, bunlar çok işlek yollar genellikle. Onunla ilgili hazinenin, bütçenin dengeleriyle ilgili ve gelir ihtiyacıyla ilgili bir şey. Hani bir zamanlar bir takım işletmeler özelleştirilirken de biz bunları yaşadık ya, hani şimdi hiçbirini olsaydı falan diyen belki birkaç kişi vardır. Atıyorum işte Sümerbank mağazaları olsaydı falan diyen kaç kişi kaldı? Belki orada çalışanların torunları.
2: Tüpraş ya mesela en güzeli.
0: Yani şimdi
2: en güzel örnek.
0: Bazı konular tartışılırken vatandaş nezdinde kaygı yaratır. Ama unutmayalım. Mesela Türkiye'nin sağlık sisteminin bir anda çok rahatlamasını ön

0: günümüze getiren şey bu hastanelerin bu yöntemle yapılmasıdır. Biraz daha farklı bir yöntem o. Ama mesela şöyle bir eleştiri yapılabilir.
1: Evet.
0: Acaba işte hazineden bu kadar kaynak çıkmalı mı? Bir de yani ayrıca oraya bakılabilir. İşte bu daha az maliyetle yapılabilir mi? Ama bunların hepsi izafi şeyler. Şimdi adam oturuyor diyor ki Avrasya Tüneli atıyorum 100 milyon dolara yapılırdı. Bunlar işte 300 milyon dolara yaptı. Baba yapılmadı işte yani. Daha önce yapılmadı.
1: Peki. Bir reklama hızlıca gideyim.
0: Ya da
1: gideyim.
0: Diğer köprüler anladım, ya da işte dünyanın en büyük havalimanı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet evet. Bir reklama gidip döneyim. Ondan sonra meseleyi tartışacağız. Bunun avantajı var mıdır? Dezavantajı var mıdır? Vatandaş bu konuya ne der? Vatandaş adına burada oturan gazeteci arkadaşlarımız da var. İşte Taha Hüseyin Karagöz burada. Ondan sonra Sadi Bey burada. Vatandaşın da bu konuda ne diyeceğini gerçekten dinlendirmek göreceğiz lazım. Kısa bir ara, hemen dönüyoruz. Müzik.

0: Döndük ve devam ediyoruz. Gerçekten önemli bir konu. Türkiye bunu çok tartışacak, çok konuşacak. Özellikle otoyol ve köprülerde yeni bir model başlığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bu duyuruyu yapıyor, açıklamayı yapıyor. Peki ne olacak? Özellikle 30 yıllığına özelleştirme programına alındı bazı yerler. Biraz önce ekrana getirdik. Hocam buyurun gelebilirsiniz. 30 yıllığına bu özelleştirme programına alınan yerler. Özgür Özel, yeni parti genel başkanı Özgür Özel bu konuya dair bir eleştiride bulundu. Özgür Bey'in ne dediğine bakalım. Özelleştirme ile ilgili Özgür Özel diyor ki, burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel. Ne diyorsun Taha? Bir kere önce bu özelleştirme, 30 yıllık özelleştirme devrine nasıl bakıyorsun? Ve Özgür Özel geleceğiz diyor. Yeni parti için büyük bir seçim vaadi olabilir mi? Buna dönüşebilir mi bu?
1: Ya daha önceden de oldu.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 kampanyasının ana temalarından birisi. Hepsine el koyacağız. Ve hepsini devletleştireceğiz oldu. Hatta
1: ihaleye girmeyin diye çağırdı.
0: Selin Sayıkböke miydi hocam?
2: Evet.
0: Dedi ki yani efendim nasıl yapacaksınız? Sözleşme var, uluslararası alanda da hani bunların geçerliliği var. Yok biz gerekeni yapacağız dedi. Hepsine el koyacağız falan dedi. Böyle bir anlayış hani hukuken çok teknik olarak da mümkün değil. Baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin uygulamaları arasında da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin serencamında ifade edilir. Rahmetli Bülent Ecevit'in de özelleştirdiği bir dünya marka vardır. Devletler bunu yaparlar efendim. Dolayısıyla bu yeni bir uygulama değildir. Şimdi ben birkaç tane örnek vermek istiyorum.
2: Evet.
0: Az önce üstadım kısmen girdi ama şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü mesela çok eleştirildi değil mi? Efendim ne gerek var işte bu kadar maliyet şöyle böyle falan. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne zaman devrediliyor biliyor musunuz devlete? 2028. Bitti yani.
3: 2 yıl sonra.
1: Biz konuşurken
3: iki
1: zamanı
3: yıl.
1: Gelmiş bile.
3: 2 yıl. Yıl sonra.
2: 15 ay.
0: Kuzey Marmarası yolu 2029 ve 2030 bölüm bölüm yapıldı o biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu 2030. Çanakkale Köprüsü 2034. Osman Gazi Köprüsü 2035. Ankara Niğde Otoyolu ki deprem döneminde yani bütün aksı o sağlamıştı. O da 2035. Avrasya Tüneli 2042. Öte yandan Zafer Havalimanı 2044. İstanbul Havalimanı 2046. Çukurova Havalimanı 2049 yılında yeniden devlete bütün karıyla beraber şu anda da gelir getiriyor bütün bu kurumlar devrolunuyor. Dolayısıyla burada hani mesela eleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2 yıl sonra devredildiğinde hem yıldan yıla devlete bu anlamda vergi geliri elde etmiş bir şekilde gelmiş olacak. Hem de devlet onun finansmanıyla, şusuyla, busuyla uğraşmadan bunca köprü sahibi olmuş oluyoruz.
2: Bu arada özür dilerim Üsküdar Belediyesi'ni konuştuk. 3 şüpheli tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi bilgisi geçiyor. Hmm. Evet buyurun.
0: Dolayısıyla burada böyle bir durum var. Yani yap işte devrette sonsuza dek o özel şirketin olmuyor. Bu kapsam şimdi mesela 2028'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü devrolunacak ya.
2: Evet.
0: Aynı zamanda devletin uhdesine bilmiyorum karayollarına mı devrolunur? Karayollarına devrolunur tabii, muhtemelen.
1: Karayolları genel bir
0: onun bilgi, yeniden özel şirket tarafından işletilmesine de kapı aralayacak bu düzenleme. Şimdi şunun farkında olmamız gerekiyor. Devletler neden böyle düzenlemeler yapar? Az önce dediniz ya devletin paraya ihtiyacı varsa biz vatandaş olarak hani buradayız hani bir yere kaçmıyoruz. Bu ağaç da bizim, bu köprü de bizim dediniz ya.
2: Tabii canım.
0: Şimdi ben bir vatandaş olarak açık söyleyeyim. Köprü ve otoyolların ücretleri ya bence bundan yukarı olmamalı yani. Ben her gün ödüyorum yani bu tamam mı? Ama şu da var. Mesela TEM'den gitmek yerine Kuzey Marmara'dan gidiyorum. Çünkü can güvenliğim daha iyi, daha süratli gidiyorum, daha konforlu gidiyorum. Fark ödüyorum ama daha konforlu gidebiliyorum. Ama ben bu demek değildir ki 5 katı yapın arkadaş ben yine öderim demek değil. Yok. Biz burada vatandaşın bu ekranları başında izlediği bir mecrada otururken ben köprü ve otoyolların ücret artışlarını savunacak değilim. Zaten bakanlık da bunu söylemiyor. Biliyorsunuz ki bu sözleşmeler bazı şartnameler çerçevesinde yapılır. Orada yıllık vatandaşın cebine yansıyacak rakamlarla ilgili bağlayıcı maddeler olabilir. Dolayısıyla şimdi daha dereyi görmeden paçayı sıvamamak lazım gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer taraftan. Şimdi neden şimdi sorusu? Neden? Ne oluyor canım ya? Biz evet. Niye bu köprüleri özelleştirme yoluna gidiyoruz? Şimdi biliyorsunuz ki bir deprem atlattık. Aslında biz atlattık. Hatay'a gittiniz mi en son bilmiyorum.
2: Evet gittim.
0: Ben yakın zamanda gittim. Adıyaman'a gittim. Tanıyamadım. Bu külfeti devlet henüz atlatamadı. Onu söyleyeyim yani. Hani
1: 110 milyar dolar.
0: 110 milyar dolardan bahsediyoruz. Devlet hala bunun şoklarını yaşıyor. Bir diğer taraftan emeklinin maaşı var, memurun maaşı var, giderler var, yatırımlar var ve diğer taraftan Faruk Bey şaka yapmıyoruz. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı 2 yıl önce meclis kürsüsünden İsrail tehdidine dikkat çekerken bugün artık olur mu öyle şey canım İsrail mi bize saldıracak diyenlerin biz daha önce aslında bunu söylemiştik bu tehdide dikkat çekmiştik falan dediği senaryoları konuşuyoruz. Bugün Ege'de, bugün Akdeniz'de, bugün Suriye'de, bugün Irak'ta, Libya'da, Sudan'da, Somali'de artık daha fazla varlık göstermeniz gereken bir dönemden geçiyoruz. Ve bütün bunlar para gücüne dayanıyor. Çelik

0: Geçtiğimiz aylarda imzası atıldı değil mi? Bizim bir çelik kubbeye ihtiyacımız var mı? Bu stüdyoda hayır canım biz çelik kubbeye ihtiyacımız yok. Bize kimse dokunamaz diyebilecek kimse var mı? Bu netlikte konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Bizim hava sahamızı, gök vatanımızı korumamız gerekiyor değil mi? Kaç para ayırdık? 24 milyar dolar. Savunma sanayine bu sene ayırdığımız rakam 30 milyar dolardı. Ek bütçeyi düşünebiliyor musunuz? Bunun üstüne Kaan var. Bunun üstüne Altay tankı var. Bunun üzerine Türkiye'nin yeni uçak gemisinden tutun, MİLGEM'lerine, denizaltına kadar projeler var. Ve bir diğer taraftan 11 şehirdeki deprem yaralarının henüz çoku da atlatılabilmiş değil. Bir de bunların üstüne yurt içerisinde altyapısı, üst yapısı yenilenmesi gereken bir sürü de projeniz var. Dolayısıyla devlet eğer burada, şimdi görmedik henüz şartnameyi veya işte hangi şartlar altında devri yapılacağını görmedik. Devlet eğer diyorsa ki ya 30 yıl boyunca benim yapacağım zam oranında, zamlar çerçevesinde buraları özelleştirelim, ben de 30 yıllık gelirimi alayım ve 30 yıl sonra bir güvenlik zaafı doğmayacak bir şekilde bu kaynakları ilgili yerlerde kullanayım diyorsa, kusura bakmayın da ya, şimdi mesela evin kapısının kilidi bozukken siz içeride duvar saati almazsınız yani. Önce o çelik kapıyı güçlendirmeye gayret edersiniz. Dolayısıyla burada aciliyet arz eden kaynaklarla ilgili bir fon oluşturma arayışını ben açıkçası seziyorum ve görüyorum. Bütün bunları da bu çerçevede değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki, tekrar döneceğim.
2: Bir şey ekleyeyim hemen.
1: Çok kısa önceki lütfen. Geliyorum hocam.
2: Şeye göre. Hani fiyatlar, işte rakamlar ne olur kaygısı var ya vatandaş. Evet. Genellikle yap işlette, yani ilk yapılacak projede rakamlar yüksek olur. Malum en çok konuşulanlar dedik ya.
1: Evet.
2: Bunlar var olan projeler. Dolayısıyla orada çok büyük zamlar olmasını beklememek lazım. Olursa da vatandaşın tabii ki tepkisi daha ağır olur.
0: Sadece yani zaten... hocam çok özür dilerim. Bir de şu şeye de bakmamak lazım. Devlet sanki her şeyi... Ben geçtiğimiz hafta Trabzon'daydım. Trabzon'da Ulaştırma Bakanımızla beraber orada ilk raylı sistemin temelli atma programına katıldık. Sayın Abdülkadir Uraloğlu çıktı. Ben orada bütün tünelleri kullandım. Bunları para vermiyorsunuz. Yani hani AK Parti hükümeti her şeyi paralı yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Böyle bir algı pompalanıyor birileri tarafından. Veya şey o meşhur bir köprü var ya, böyle Nisip diyelim. Bir köprüsü müydü hocam?
2: Evet,
0: Nisip. Ya müthiş bir köprü. Oradan da para vermiyorsunuz. Veya bunun gibi şehirleri birbirine bağlayan, saatlik yolculukları dakikalara düşüren pek çok proje var ki vatandaşın kullanımına ücretsiz bila bedel sunulmuştur.
2: Çok özür dilerim. Buna da bir cümle eklemem lazım. Şöyle. Şimdi bu yap işlet ya da işte işlet devam et özelleştirmelerin mantığı ayrı dedik ya. Aslında hiçbir şekilde yap işlet devlet olarak finanse edilemeyecek, kredi bulunamayacak. Yani bu formüle sığmayan bir sürü vatandaşın ihtiyacı olan projeler var. İşte onlar söylediğiniz ücretsiz olarak zaten hazineden yaptırılan projeler. Yani hazine kaynakları illa buradan şu kadar araba geçecek. İşte vatandaşa işte buradan da gelir, öyle bir şey yok.
0: Rantı ama yapılması gerekiyor. Orada. Ama kamu menfaati gerekiyor. Gözetilir hocam.
2: Yani devlet ya da hazine parayı Boğaz Köprüsü'ne değil, hiçbir şekilde kaynak sağlanamayacak özel sektörden şuradan buradan oralara harcaması da bu işin temel mantığında var. Yani o oralardaki eksiklikler de daha kolay giderilir.
1: Peki. Hocam bu özelleştirme devir deniyor. Tam olarak şöyle. Yani satış demiyorlar. Kira satış değil diyor. 30 yıllığına işletme özelleştirilme programına alınan yerler var.
2: Süreli işletme devri.
1: İşte işletme devri. Satış yok, işletme devri var diyor Hazine Bakanlığı.
3: Doğru söylüyor.
1: Nasıl bakıyorsunuz bu fikre?
3: Yani ben şahsen vatandaşımızın hayat kalitesini yükseltecek tüm girişimleri destekleyen birisiyim. Yol yapın, bunun içerisinde yol yapılması, hastane yapılması tabii vesaire ki. Bunları zaten karşı olan artık o çok eskidi. 1988 yılında Turgut Özal ikinci köprüyü yaptığı, faaliyete geçirdiği zaman Özal'ın karşısında kimler vardı? Yani onları buraya bir koysak şimdi eski arşivleri karıştırsak çok enteresan kişileri görürüz. Sonrasında hepsi özelleştirmeci oldular. Tony Blair'deki biraz değişim gibi. Bu biraz hayatın bir gerçeği. Özelleştirme var ama şimdi geçenlerde tabii şu anda muhalefette

0: Ne kadar sözü dikkate alınıyor bilmiyorum ama Ali Babacan onun döneminde de biliyorsunuz çok fazla özelleştirmeler yapılmıştı ekonomi bakanı iken. Bir ifade kullandı. Dedi ki özelleştirmeler konusunda bazı hatalarımız oldu galiba dendi. Demişti. Kendi ifadesiydi.
1: Ali Babacan'ın
0: ifadesiydi. Şimdi burada önemli olan şu. Şimdi Taha Bey'in söylediklerine katılıyorum. Savunma sanayisinin artması gerekiyor. Bu harcamaların artması gerekiyor vesaire. Fakat bunun bu harcamaların nereden finanse edeceği konusuyla ilk olarak hemen ilk aklımıza vergi artı mevcutların satılarak devlete gelir gelmesi olmaması gerekiyor. Yani mesela savunma sanayisine ne kadar para harcayabiliyor devletler? Bunun içerisinde NATO ittifakının içerisinde falan olduğumuz için de bazı yükümlülükler var. Belirli bir oranda ayırabiliyorsunuz. Siz de biliyorsunuz bunları. Şimdi burada önemli olan bizim bütçemizi, yıllık bütçemizi arttırmak, üretim ekonomimize odaklanmamız gerekiyor. Bunun dışında vergi reformu yapmamız gerekiyor. Bunlar çok çok daha önemli.
2: Yapısal reformlar denilen bir dizi var.
0: Şimdi Avrasya Tüneli'nde ben İstanbul'da çok fazla toplu taşıma kullanan birisiyim genellikle. Yani çalıştığım kuruma da Marmaray'la vesaireyle giriyorum. Bunların hepsi olması gereken yatırımlardır. Ama şunun da ya devlette de devamlılık vardır. Yani Özal'ın yaptığı köprüyü de kullanıyoruz. Demirel'in yaptığı köprüyü de kullanıyoruz. Yavuz Sultan Selim'i bana ters ama kullananlar var sonuç itibariyle. Burada şimdi iki tane mesela benim dikkatimi çeken bir konu var. Birisi Avrasya Tüneli ile ilgili. Burada sözleşmelerin çok şeffaf olması gerekiyor. Şimdi Avrasya Tüneli ile ilgili olarak bu çok gündeme geldi. Pandemi döneminde gündeme geldi. O zaman ben de böyle merak edip bakmıştım. Çünkü pandemi döneminde hatırlayacak olursanız sokağa çıkma yasakları vardı. Ve sokağa çıkma yasağı olduğu için bunun mücbir bir sebep sayılarak şirkete para ödenmemesi. Çünkü araba çıkmıyor sokağa. Ama şirket para alıyor. O günlük geçiş garantisinden kaynaklı olarak.
2: Garantiden
0: o zaman bu,
2: hakkını alıyor.
0: O zaman tabii.
2: Geçmiyor ama, çünkü gelir
0: ama,
2: yok. Bak,
0: ama devlet de demiştik o zaman.
2: Ve geçmiyor krediyi
0: çünkü
2: ödemek
0: sokağa
2: zorunda.
0: Çıkma yasağı var ve burada mücbir bir sebep var. Yani sokağa çıkma yasağı hastalık var. Tüm dünyada bir pandemi var. Bunun yayılmaması için insanlar dışarıya çıkamıyor ama sen benden para alıyorsun. Ve Londra'da bu cezanın yani çünkü bir uyuşmazlık çıktığı zaman taraflar arasında bunda Londra'daki mahkemeler sorumlu tutulmuştu. Oraya gidilecekti. Bu sözleşme de var.
1: Evet.
0: Bir bu aklıma geliyor mesela. İkinci yine aklıma gelen siz daha iyi bilirsiniz. Avrasya yani yanlışsam düzeltin beni. Avrasya tünelinden şu anda 330 liraymış. Baktım kontrol ettim. Geçiş tek geçiş ücreti. Bu ücret sözleşmede 4 dolar artı KDV ilk yapılan sözleşmede 4 dolar artı KDV olarak belirleniyor ve her yıl Şubat ayında bir kere değil mi güncelleme yapılıyor. Ama 2026'da ne oldu? Ekonomideki aşırı artışlar, paranın değer kaybetmesi vesaire yani sebebiyle
2: hem Ocak'ta
0: zam geldi hem Temmuz'da zam geldi. Şimdi insanlar bunu yaşıyor. Mesela İstanbul'da evet Avrasya Tüneli şu anda çok kullanılıyor. Çünkü benzin fiyatları çok arttı. Köprü fiyatları var. Trafik var. İnsanlar diyor ki ya ben köprüden gidip benzin yakacağıma benzin parasını Avrasya'ya vereyim daha fazla geçeyim. Mesela ben çünkü Kadıköy'de oturuyorum. Orayı da görüyorum. Eskiden Avrasya Tüneli'nde o kadar çok trafik olmuyordu. Şimdi Avrasya'da da ciddi bir trafik oluyor. 45-50 dakikada geçiyorsunuz Yenikapı tarafına. Mesela işte Fenerbahçe Stadı'nın olduğu yerlerden. Evet. Şimdi buna bak insanlar bunları yaşadığı için burada sıkıntı var. Yoksa özellikle yani kamu harcamaları yoluyla yap işlet devlet yoluyla kamu özel işbirliği sizin söylediğiniz bunlara zaten destek olması gerekir. Ama burada önemli olan bu sözleşmeler nasıl yapılıyor? Bu sözleşmelerde devletin müeyyide yani devletin uygulayabileceği müeyyideler karşı taraf taahhütüne uymazsa mesela nasıl garanti altına alınıyor? Bunlar çok çok önemli.
1: Çağatay
0: Bunlara
1: hocam,
0: bakmadan da
1: peki,
0: tabii yorum yapmamak
1: gerekir. Peki bu sizin söylediklerinize Özgür Bey niye itiraz ediyor? Mesela Özgür Bey diyor ki
2: burada
1: çok açık bir şekilde diyor ki burada diyor ki burayı alacak olanlara söylüyorum.
0: Evet.
1: Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz.
0: Yok.
1: Bütün otoyolları devletleştireceğiz
0: yani
1: diyor. Kamulaştıracağız diyor.
0: Olmaz.
1: Yani neden mücbir, böyle söylüyor?
0: Şöyle,
1: mesela bunun bir karşılığı var mıdır?
0: Sözleşmelere bakmak lazım ama çok mücbir bir sebep olması lazım. Hani Allah korusun bir savaş olursa, bir dünya savaşı olursa o bambaşka. Seferberlik ilanı vesaire o başka. Ama onun dışında sonuçta sözleşmeler var. Ve devletlerde devamlılık var. Yani iktidar değişebilir ama devletlerdeki devamlılık
2: her
0: değişmez.
2: Her sözleşmede de karşılıklı
0: yani devamlılık
2: tazminat
0: olduğu
2: var.
0: Için yani tabii ki de. Yani geçmiş dönemde
1: ya günün
0: iyi
1: sonunda
0: de kötü
1: bir ülkedeki
0: de.
1: Özür dilerim.
0: Tabii.
1: Bütün mal mülk ya toprak yani bu.
0: Tabii.
1: Bu herhalde devletin malı değil mi? Yani
2: tabii ki.
1: Benim üzerime 3 dönüm 5 dönüm bir tarla olabilir. Ama bu olağanüstü bir durumda devletin ihtiyacı varsa benim tarlamı alır. Yani bu tabii, böyle bir işte şey bu, değil midir? Ya, tabii, orada işte, değilim. O değil. Ama normal şartlar altında söylüyor.
0: Yok. Normal. Mesela

0: Burada başka bir şey söylüyor. Burada diyor ki
1: ben bitireyim ondan sonra Sermet
0: Özür dilerim. Burada diyor ki yani ben diyor geleceğim ve bütün otoyollar acaba bu yap işlet devret Kuzey Marmara falan. Evet. Onları da mı kastediyor?
2: Zaten bitiyor.
1: Muhtemelen onları da kastediyor.
0: Onları da mı kastediyor? Hep
1: yani ya bitiyor, bütün otoyollar dediğine göre bütün otoyollar devlet için.
0: Toparlayın hocam buyurun.
1: Tabii ben toparlayacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Ya bu yapılamaz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani ancak devlet kendi şunu yapabilir. Anadolu Otoyolu mesela şu an devlet kontrolünde. Kuzey Marmara'nın paraleli olan.
0: Evet.
1: Orada der ki ben ücreti kaldırıyorum. Bunu yapabilir. Ama evet. Kuzey Marmara sözleşme tarihi 2034 mi demiştiniz? 34'te devredildikten sonra yeniden yapmıyorum. Kamu kullanıyorum diyebilir. Ama 2034'e kadar eğer sözleşmenin içeriğinde onu
2: feshedilmesi 2029.
1: 29 mu? Ha. 29'dan sonra vermeyebilir iktidarda olursa. Ama o sözleşme içerisinde feshi haklı çıkaracak bir durum olmadığı takdirde tabii ki de devamlılık olduğu için onu bozamaz. Onu söyleyeyim. Fakat burada şu önemli. Vatandaş açısından yine söylüyorum. Şimdi Kuzey Marmara yolu var. Anadolu Otoyolu var. Mesela tabii ki de bunların bir masrafı var. Mesela Almanya örneğini düşündüğünüz zaman Almanya'da mesela otoyollarda kamyonlardan para alınır.
0: Evet.
1: Ağır tonajlılardan ve ticaret yaptıkları
0: alınmıyor.
1: Otomobillerden alınmıyor. Evet. Mesela biz de böyle düzenlemeler yapabiliriz. Yani çünkü insanlar artık bu küreselleşen dünyada artık farklı ülke örneklerini görüyor ve şu soruyu soruyor. Oranın da nüfusu 90 milyon, benimki de 86 milyon. Yakın nüfuslu devletler. Yani orada yapılan bir şey burada niye yapılamıyor sorusunu
2: çok
1: soruyor tabii ki de insanlar
2: fakat
1: doğal olarak.
2: Bu da kötü bir şey değil. İkinci Dünya Savaşı'nda yapmışlar. Biz daha yeni yapıyoruz.
1: Hayır. Yok bizim de mesela Anadolu'da mesela Çeşme Otoyolu var
2: aynı
1: mesela.
2: Avrupa'da, İzmir Çeşme Fransa'da
1: mesela İzmir Çeşme Otoyolu var.
2: Rakamlar fahiş
1: İzmir
2: rakamlar
1: Çeşme
2: yani.
1: Otoyolu'nun bedeli kaç yıl önce yapıldı? Yani sadece 2002'den sonra yapılmadı yollarımız. Adalet Partisi döneminde de Anavatan Partisi döneminde de yollar yapıldı, çevre yolları yapıldı. Bir de mesela burada yine buraya gelirken bir Bursa'da bir tanıdığım aradı. Ben detaylı bilmiyorum ama mesela şu anda Çağlayan Kavşağı, Yenişehir Kavşağı kısmındaki yolun doğruysa eğer
0: Bursa ifade, çevre otoyolu.
1: Orası halihazırda ücretsizmiş şu anda. Yani 33 kilometrelik bir alanmış, 25 kilometre sanırım o köprüden şimdi sonraki
0: burada,
1: yolu
0: söylüyor, ki,
1: geçiş yolunu.
0: Hocam,
1: şimdi orası mesela diyor ki bu bizim Bursa için diyor çok önemli bir yol. İç şehir içi trafiğini evet. rahatlatmada ben bilmiyorum hani o ifade. Dolayısıyla burası şey olursa çok yani Bursa'nın içinde de mesela çok önemli bir şekilde etkiler. Tabii bunu da şuradan şunu da söylemem gerekir ama bu 2031'e kadar yapılacak alınan bir kararname. Yani evet. bu bugün yapıldı, yarın
0: yok,
1: öyle
0: yok,
1: bir şey de yok.
0: Değil.
1: Belki de denecek ki
0: aynen,
1: mesela
0: yani.
1: Çağlayan Kavşağı'nı buradan çıkartıyoruz tabii. Diyecek. Uygun bulmayacak. Kamu yararını söylediniz. Bu olacak. Yani
3: değişir.
1: Bunlara bakmak lazım tabii
0: Anladım.
1: Ki de.
0: Hemen... Bir Ankara'ya gideyim. Ankara'da Nurettin Hoca ne diyor ondan sonra geleceğim Sermet Hocam. Nurettin Hoca bütün bunlara nasıl bakıyorsunuz? Yani bir kere devrende olsa özelleştirmeye karşı mısınız? Yoksa destekliyor musunuz? Ve şimdi bu süreçte neden bunu konuşuyoruz?
4: Faruk Bey ben kategorik olarak özelleştirmeye karşı birisi değilim. Özelleştirme de kamulaştırmaya da karşı değilim. Her ikisi de gerekli olduğu hallerde devletlerin alacağı aksiyonlar arasında olmalıdır. Öte tarafta muhalefetin buna tepki göstermesini de çok doğal ve tabii karşılıyorum. Muhalefet elbette ki bunun siyasal propagandasını yaparken iktidar devletin milletin malını tırnak içinde birilerine satıyor, birilerine peşkeş çekiyor diyecektir.
0: Evet.
4: Muhalefet bunu kullanacaktır. Özgür Bey'in iktidara geldiğimizde bütün otoyolları ve köprüleri kamulaştıracağız çıkışı da bence gerçekçi bir açıklama değil ama onu da anlıyorum kendi içerisinde. O da onun propagandasını yapmalı. Şimdi burada ben... özelleştirme meselesinde mesela Türk Telekom'un özelleştirilmesinin hatalı olduğunu düşünen birisiyim. Zaten o özelleştirmenin en büyük siyasal faillerinden olan Sayın Ali Babacan da oradaki hatasını kabul etti. Haberleşme tamamen devletin uhdesinde kalması gereken bir alandı. Ama bu otoyol bahsinde çok bilmiyorum, detay bilmiyorum fakat şöyle bir şey konuklara da sizlere de sormuş olayım. Şimdi İstanbul'da bir TEM otoyolu var bildiğimiz evet. gibi. Bu TEM otoyolunun İstanbul içerisinde kalan kısmı ücretli mi ücretsiz mi? Ona göre çünkü bir yorum
1: ücretli
4: yapacağım.
1: Ücretli yerleri var,
0: ücretsiz yerleri ücretli var.
2: Yani, BSM'den
4: değil mi? İstanbul
2: kadar,
4: içinde kalan Kızıköy'den
2: Mahmut Bey'e kadar ücretsiz.
0: Evet.
1: Tabii Kadıköy'den Sabiha'ya giderken mesela o
0: tabii,
1: kısım
0: tabii.
1: ücretli. Çamlıca gişeler
0: Buyurun
1: var
0: hocam,
1: ya.
0: Hem ücretli hem ücretsiz tarafları var.
1: Evet, ikisi de var.

0: Şimdi bence çevre yollarının, işte tabii bu uygulamada bir birlik yok. Çevre yollarının şehir içinde kalan kısımları ücretsiz olmalı. Çünkü bunlar ücretli olduğu durumlarda insanları farklı alternatiflere yolluyor ve bir ek maliyet ve trafik baskısı
1: Ama bu
0: yaratıyor.
1: konuda zaten
0: Ya
1: açıklama var.
0: dolayısıyla burada böyle...
1: Evet, buyurun,
0: Buyurun.
1: buyurun. Buyurun, buyurun. Devam edin.
0: Tamam. Sadece TEM otoyoluyla alakalı İstanbul'da onu söyleyebilirim. Bir de bu biraz hani köprü ve otoyolların özelleştirilmesi meselesinden önce işte Zafer Havalimanı'ndan bahsedildi, bazı mega projelerden bahsedildi. Elbette bunların devlete tekrar teslim edilmesi çok önemlidir, devredilmesi önemlidir de bence şu anlayışı biz biraz sorgulamalıyız. Vatandaşta da bu anlayış var. Evet, bu memlekete bir çivi çakandan Allah razı olsun denilir. Fakat şunu bence sormalıyız. Çiviyi kaça aldı? Çiviyi hiç çakmasa daha mı iyiydi? Acaba çivi yanlış yere mi çakıldı? Mesela Zafer Havalimanı devlete devredilecek ama Zafer Havalimanı bildiğim kadarıyla zarar eden bir proje. Bu özellikle mega projeler, şehir hastaneleri pandemi döneminde çok işe yaradılar. Doğru. Fakat bu verimlilik anlamında bu mega projeleri ve büyük projeleri tekrar bir gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum. Öte taraftan bu özelleştirme meselesi doğrudan alanımla da alakalı olmadığı için söyleyeceklerim bu kadar.
1: Peki.
2: Bir
1: Çok
2: ekleme
1: çok
2: yapabilir miyim?
1: teşekkürler. Buyurun.
2: Mesela İstanbul'da bu işte TEM diyoruz ya, yıllardır tartışılan konu işte Bahçeşehir gişeler meselesi. Oradan oraya geçişte aslında çok fazla yol imkanı yok. TEM içinden de veriyorsun. Acaba bu daha ileri atılamaz mı? Tartışıldı ama Karayolları Genel Müdürü de şöyle düşünüyor. Benim en çok gelir elde ettiğim kısımlardan biri burası. O da ona direndi mesela. Bu tartışmalar olur. Yani devam eder.
1: Peki. Bu arada çok özür dilerim. Genel...
3: Buyur buyur buyur söyle
1: Hocam
3: söyle.
1: Siz...
3: Buyurun buyurun.
1: Buyur buyur
3: çok
1: söyle söyle.
3: Ederim.
1: Söyle söyle
3: buyurun,
1: lütfen.
3: buyurun.
1: Söyle
3: Vallahi
1: gelin.
3: Servet Bey üzüldüm.
1: Yok söyle söyle lütfen.
3: Tamam şu o zaman çok kısa ifade edeyim. Genel olarak şeyden bahsedilir ya efendim işte Zafer Havalimanı falan. Şimdi her projeye devlet rentable olarak bakmaz yani. Eğer Zafer
2: Tabii.
3: Havalimanı ile
2: Yapılması
3: ilgili orada
2: gereken.
3: bir kamu menfaati
1: Evet.
3: gözetiliyorsa mesela bir tanesi Zigana Tüneli'dir. Zigana Tüneli'nin devlete çok karlı bir yatırım olduğunu söyleyebilir miyiz? Geçiş ücreti bile yok.
1: Doğru.
3: Burada başka şeylere bakılır. Mesela farklı bir örnek vereyim. Sayın İmamoğlu göreve geldikten sonra büyük ölçüde yapımına başlanan Dolmabahçe Lavazım Tüneli'nin önünde dedi ki 40-50 bin araba geçecek diye ben bu tüneli yapmam dedi. Buyurun şimdi Dolmabahçe'den Ortaköy'e gidin bakayım. Her projeye rentable bakamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Eğer öyle bakarsanız o Dolmabahçe'den giren Kağıthane'den çıkan tüneli de bugün yapmamanız gerekir. O zaman bu stüdyolardan Beşiktaş'a gitmeniz sizin 1,5 saat sürer. Şu an 20 dakika sürüyor. 15 dakika sürüyor. O yüzden bu tarz yatırımlarda evet o çivinin de kaç para olduğunu sormak vatandaşın en doğal hakkıdır. Ama o çivi size işte pandemide öyle bir lazım oluyor ki işte o bir mı bir nalı bir nat bir nal bir atı bir at bir süvariyi bir süvari bir orduyu kurtarıyor yani.
1: Beşiktaş demişken Beşiktaş Fenerbahçe'yi 2-1 yenmiş. Maç da bitmiş yani.
3: Hayırlı olsun.
1: Hani tünel falan deyince ben de söyleyeyim dedim. Önemli bir konu ama Sermet Hoca ne diyor? Yani Sermet Hoca biraz Besim Tibuk gibi düşünüyor herhalde.
4: Ya şöyle ben klasik iki şeyi aydınlatmak
1: Besim
4: lazım.
1: Besim Bey'in bu konuda çok orijinal açıklamaları vardı.
2: Aynı üslupla konuşması yani.
4: Besim Bey'in orijinal değildir. Ona da geliriz. Biraz uzun konuşayım.
1: Evet.
4: İhtisasımız ben doktora tezimi bu konuda yazdım.
1: Evet.
4: Şimdi şöyle bir kere devletler kamulaştırır, özelleştirir, devletleştirir.
2: Tabii.
4: Dolayısıyla Özgür Bey diyor ki iktidara geldiğimizde devletleştireceğiz. Devletleştirir kardeşim isterse. Hiç kimseden engel olamaz. Ne sözleşme, ne tazminat, ne başka bir şey. Devlet olmanın alameti farikası budur. Ha benim kanaatim bu açıklamanın pratik bir karşılığı yok. Devletleştirmeyeceğini, devletleştiremeyeceğini değil, devletleştirmeyeceğini hepimiz biliyoruz.
2: Yani.
4: Dolayısıyla fiyat kıracak, işte ya korku oluşturup talepli sayısını azaltacak falan bir tavırdır bence kaçınılması gerekir. İki, şimdi bunlar bitmiş projeler, hali hazırda kullanılan yatırımlar. Dolayısıyla burada finansman değil, gelir elde etme amacı baskın.
2: Gelir.
4: Benim kanaatim devletin hem zamanlı olarak...

Akçe otoyol ağı, demiryolu ağı çok yetersiz. Bakın gerçekten yetersiz. Hala biz ulaştırmada olmamız gereken yerde değiliz. Evet iyiyiz ama çok eksiyiz. Dolayısıyla eş zamanlı olarak mesela Kuzey Marmara Otoyolu'nun ikinci etabının yani Hendek'ten başlayıp Ankara'ya kadar uzanacak etabının da bu projelerle birlikte gündeme alınması lazım. Yine birçok otoyol

0: Kardeşim, ortalama hızı 80 kilometre. Kimse kimseyi kaldırmasın. Japonya 650 kilometreyi deniyor. Bunlara zihin yormak lazım.
1: Eskişehir-Ankara arası iyi de...
0: Yani bir saat evet.
1: Fena.
0: Yani,
1: Pendik'ten Söğüt'ü seçmeye çok fena.
0: Türkiye'nin ortalama demir yolu sürati 4 kilometre saatte. Yük taşımacılığıyla birlikte. Karayolu, yani yolcu taşıma ortalaması 20 kilometre. Çok kötü bakın bunlar. Dolayısıyla benim söylemem...
2: Ne kadar ihtiyaç var?
0: Tabii çok ihtiyaç var.
2: Ve kaynak ihtiyacı var. Bunların hepsi çoğu dış kaynakta yapılıyor.
3: Aynen öyle. Yani bu olay buraya geliyor ya.
0: Buralardan elde edecek gelirim bir kısmını oralara da kanalize etmek. Hatta bu özelleştirmeleri bazı yatırım şartlarına bağlamak vesaire lazım. Engel olmak yerine. Benim kanaatim bu. Gelelim özelleştirme meselesine. Ya özelleştirme zannedildiği kadar öcü, efektif olmayan bir şey değildir. Tabii bazı stratejik yatırımlar, altyapı hizmetleri bakımından temkinli yaklaşılması gerekir. Ama TÜPRAŞ'ı özelleştirdik değil mi? Yani TÜPRAŞ da çok stratejik bir kurum Türkiye açısından. Neredeyse akaryakıt enerji güvenliğinin tamamı, arzının tamamı elinde olan bir kurum. Gayet de iyi yönetiliyor.
2: Erdemir.
0: Kimsenin de bir şikayeti yok. Yine bu yap işlet devlet modeliyle yapılan birçok altyapıdan ki... İçinde çok büyük otoyol, havalimanı projeleri var. Hepimiz istifade ediyoruz. Bakın özel sektör karlılık esasına göre hareket eder. Devlet verimlilik ve ihtiyaç esasına göre. Taha Bey'in söylediği gibi devletin her yapacağı ihtiyacın rasyonel, ekonomik anlamda söylüyorum bunu. Getirici özelliğe sahip olması gerekmiyor. Bunları kendi finansmanıyla yapar. Ama ya da cebinden yap işlet devlet modeliyle girenlere takviye verir. Ama...
2: Garanti verir. Garanti.
0: Tabii, öte yandan bir gelir elde etme metoduna da dönüştü bunlar. Türkiye bu işi beceriyor artık. Bunu kabul edelim. Yani çizilen kara tablo ya işte hastaneye hasta sayısı verdiler oraya bin. Kardeşim adamın elinde istatistik var. Yılda benim kaç hastam işte bir hastaneye müracaat ediyor ya da yılda toplam ne kadar müracaat oluyor buna falan bakıp bunları çıkarıyor. Bir hattan ne kadar araç geçiyor? Türkiye'de ne kadar motorlu araç var? Bütün akaryakıt tüketim yoğunluğuna bakıyor. Bütün bunları buna göre hesaplıyor. Yani birilerine para kazandırayım diye yapmıyor bu hesapları. Dolayısıyla evet burada gelir elde etme amacı belki sürdürülebilirlik açısından risk yaratabilir. Tek seferde zamana yayılı alacağınız geliri tek seferde alacaksınız. Ve muhtemelen işte bazı stratejik hedeflere, planlara harcayacaksınız. Ama benim kanaatim devletin bir de böyle holding gibi bir sürü iktisadi teşebbüsle falan uğraşmasına gerek yok. Devlet asgari fonksiyonlarıyla ilgilensin. Güvenlik, yargı, eğitim gibi, sağlık gibi temel fonksiyonlarıyla ilgilensin. Dolayısıyla otoyol işletmeciliği, kumaş fabrikası işletmeciliği, maden işletmeciliği devletin yapmaması gereken
3: peki,
0: işler.
3: Peki tamam bunlar uzman görüşleri. Bak, akademisyensiniz,
2: bir ekleme.
3: Gazetecisiniz, uzman görüşleri. Daha doğrusu memleketin hikayesini, gidişatını bir aydın gözlüğüyle gören insanların. Ya tamam iyi de. Bunlar bunlar olacak, bunlar bunlar oluyor deyip hesap kitap yapan insanların eşittir söyledikleri cümleler. Vatandaş ne der buna? Yani vatandaş mesela evet ihtiyacı var, şu var, bu var, başka yerlere kanalize edilsin, demir yolları yenilensin. Vatandaş mesela şöyle düşünür mü? Şunun için soruyorum. Hükümete bir siyasi fatura çıkarır mı? Tamam, bu paraya ihtiyaç olabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu devreye sokmuş olabilir ama vatandaş da yarın sandığa gidecek. Şu değer mesela muhalefet kalkıp burada sürekli olarak bakın sizin paranızla yapılmış daha önce yapılmış yollarınızı bile sattılar. Özelleştirildiler gibi bir propagandayla seçime gider mi? Ki Özgür Özel'in söylediklerine bakarsak söylüyor öyle
2: zaten.
3: Olacak gibi. Yani.
2: Söylüyor zaten.
3: Bunu meydanda fazlaca kullanıp söyleyecek gibi görünüyor.
0: Burada her siyasi hareketin tabanı kendi pazarladığı dogmayı satın alıyor.
3: Evet.
0: Yani CHP'liler diyor ki işte özelleştirme yapılamaz şu bu. Hastaneye hasta sayısı verdiler. Geçmediğin köprünün parasını ödüyorsun. Oturur konuşuruz. Mesela geçmediğim köprünün parasını ödüyorum ama onun üzerinden geçen mal ve hizmeti satın alıyorum. Vesaire
2: dakika,
0: vesaire.
2: Geçen parasını
0: vatandaş
2: ödüyorsun.
0: Vatandaş şöyle bakar. Ters durum. Sonuçta bana dokunan tarafı ne? Biraz evvel bahsettiğiniz gibi 59 liralık geçiş ücreti 250 lira falan olursa der ki ya bu olmadı. Ama 59 lira 65 lira olursa farazi konuşuyorum.
3: Sıkıntı yok.
0: Çok da peki. Umursamaz.
3: Peki. Peki. Çok teşekkürler. Taha yeteri kadar serinlediysen klimayı kapattırıyorum.
4: Valla bence ortam çok güzel ama siz bilirsiniz ya.
3: Peki.
4: Kapatalım ama açmak üzere kapatalım.
3: Gürkan Duman geldi. Betimar araştırma kamuoyu.

0: araştırmacısı Gürkan Duman. Sevgili Gürkan, hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk. İstanbul'da ve arkadaşlara selamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Herkese. Biraz içeri ses alalım. Gürkan da biraz sesini yükseltirse daha iyi olur. Evet. Bu konuyla ilgili bir yorumun var mı? Kısaca almak isterim. Yani bütün bunlar, Özgür Özel diyor ki bu özelleştirme devri, ben geleceğim ve hepsini kamulaştıracağım diyor. Vatandaşta nasıl karşılık bulur köprüler, otoyollar meselesi?
1: Yani şöyle, tabii ki bir karşılık bulur ama genel manada aslında sadece bu özelleştirme ile ilgili değil. Yani yeni partinin burada Sayın Özgür Özel'in parti ile ilgili stratejik planlaması ne olacak? Yani bu partinin karnesi ne olacak? Nasıl bir eylem planlaması da gelecek? Yani merkez sağda mı, solda mı, sosyal demokratta mı olacak? Bunları ilk önce açıklaması lazım bence. Yani bu tür sonuçlar bence ikinci eylem, üçüncü eylem, dördüncü eylem planlaması. Yani Sayın Özgür Özel dış politikada ne mesaj verecek? Bana göre daha önemli. Yani köprülerden ziyade. İşte adalet noktasında ne öneriler verecek? Milli eğitim noktasında, eğitim noktasında ne öneriler verecek? Emekliler noktasında, ana temel noktalarda nereye çıkarım sağlayacak? Yani ekonomiyle ilgili bir reçetesi elinde var mı? Yani emeklilerle ilgili elinde bir reçetesi var mı? Bence ana etken benim gördüğüm ekonomi. Yani bu süreçlere bakması lazım. Tabii ki köprülerdir, özelleştirmedir. Biliyorsunuz ki AK Parti'nin bu özelleştirme sürecinde CHP'nin eski yönetimi diyeyim. Yani şu an için parti ayrıldı ama iki ara parti oldu, ana parti oldu. Biliyorsunuz özelleştirmeleri ciddi anlamda karşı gelen bir parti modeli vardı. Şu anki şartlarda dediğim biraz daha farklı bir düşünce. Ama ben daha çok bunun vatandaşın cebine yansıyacak şekilde olan tarafına seçmen bakacaktır. İkinci boyutta da dış politika, üçüncü süreçte de liderlik profiline bakacaktır Faruk Bey.
0: Peki. Çok teşekkürler.
2: Ben de bir cümle ekleyebilir miyim?
0: Şöyle yapalım. Ankete geçeceksiniz. Ekle ama arkaya ledi açtık. Buyur böyle gel. Hem hocam sizi de alabilir miyim? Oturup biraz konuşalım. Buyurun buyurun gelin. Bir kalkın, kan dolaşımı olsun hocam.
3: İyidir.
0: Kan dolaşımı iyidir. Şimdi Gürkan'ın yapıp ettiklerini gıyabında burada konuşacağız. Bugün seçim olsa ne olur ne olmaz gibi. Ama bu konuyla ilgili daha bir cümle söyleyecek galiba. Şöyle, şu özelleştirme konusu.
2: Siyasetin
0: kullanabilirsiniz hocam her tarafı. İsterseniz tamam. Benim masaya gelin bugün. Evet.
2: Siyasetin bunu nasıl izah ettiğine göre değişir efendim. Evet. 2024 yerel seçimlerine giderken AK Parti, Cumhur İttifakı daha doğrusu AK Parti olarak ifade edelim. 11 şehirde yıkılan, oluşan yıkımla oluşan maliyet arasındaki korelasyonu emekliye zam konusundaki el kol bağlanmasına ilişkin kamuoyunu çok tatmin edememesi sonucu emekli kitle bir fatura kessin. Hmm. Bunu izah edebilseydi daha farklı bir sonuç elde ederdi. İzah edemeyince daha farklı bir sonuç ortaya çıktı.
0: O zaman yapılan işin anlatılmasıyla alakalı.
2: Şimdi AK Parti eğer çıkar derse ki ya biz Yavuz Sultan senin köprüsünü de yaptık. Evet. Bakın artık bizim oldu. Üstüne para da kazandık. Efendim Kuzey Marmara'yı yaptık artık bizim oldu. Osman Gazi'yi yaptık bakın şurada 2 sene sonra bizim olacak.
0: Peki.
2: Dolayısıyla bunu anlatması AK Parti için başka bir senaryo ortaya çıkartıp bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha doğrusu o geleneğin şimdi yeni partide de devam eden el koyacağız, yapacağız, durduracağız, yıkacağız söylemi bir şey kazandırmıyor. Çünkü vatandaş olaya şöyle bakıyor. Diyor ki ya arkadaşım sen bir şey yapmayacaksın. Hep yıkmaktan bahsediyorsun. Bakın bu 2018 genel seçimlerini kazandırmadı. 2023'te kazandırmadı. 2014'te de kazandırmadı. Ekmelettin İhsanoğlu'nun da vaatlerinden birisi buydu.
0: Peki. Peki. Şimdi Gürkan bir araştırma yaptı Betimar olarak. Kaynak Betimar. Hocam şöyle bir sonuç çıktı. Bugün seçim olsa ne olur? Evet. Kararsızlar dağıtıldığında diyor. %35,4 AK Parti oy alıyor. Gürkan Duman'ın Betimar araştırma danışmanlık şirketinin yaptığı araştırma bu. Türkiye gündemi araştırması. Yeni Parti %20,1 oy alıyor. İyi Parti %9,3 oy alıyor. DEM 9,2 oy alıyor. İyi Parti'ye dikkat lütfen.
4: Evet.
0: MHP 7,7 oy alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi 5,3'te. Anahtar Parti Yavuz Ağaralioğlu'nun genel başkan oldu. Anahtar Parti 3,6. Yani şu hattı CHP, MHP, DEM, İYİ Parti, Yeni Parti, AK Parti hattını geçtikten sonra bir de orada bir hat var. Evet. O hattın başına gelmiş anahtar parti, öyle görünüyor. Yani Gürkan'ın araştırmasına göre öyle görünüyor. Zafer Partisi 2,8, Yeniden Refah 2,2, TİP 1,1 ve diğerleri 3,3. Evet. Genel olarak bu araştırma ve dağılımı bir değerlendirir misiniz?
3: Şimdi genel olarak benim dikkatimi çeken iki konu şu. 2015 yerel genel seçiminden beri aslında var olan bir durum var.
0: Evet.
3: Bir blok siyaseti ortaya çıkmaya başladı Türkiye'de, biliyorsunuz. Özellikle 2018 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra Millet İttifakı, Cumhur İttifakı diye bir blok oldu. Sonra bunun dışında başka ittifaklar da var. Şu görünüyor artık, böyle bloklar arasında geçişkenlik yok. Bloklar içerisinde konjonktüre göre geçişkenlikler var.
0: Hatlar
3: gibi görünüyor.
0: Belli, içeride evet. Değişiklikler
3: yani bunu
0: oluyor.
3: Da kırmanın yolu, Gürkan Bey biraz konuşmasında bahsetti. Karşı, tırnak içerisindeki karşı bloğun seçmeniyle konuşabilmek, ona pozitif siyasetle gelmek. Mesela az önce konuştuğumuz işte sürekli hükümeti eleştirmek ya da sürekli muhalefeti eleştirmek. Örneğin mesela Taha Bey'in söylediği CHP zihniyeti dediğiniz zaman CHP'den, bu bloktan buraya hiçbir şey gelmez. Ama bu tarafı sıkılaştırır. Ya da bu iktidar zihniyeti, işte biz bunları böyle atacağız, işte satacağız vesaire dediğiniz zaman yine kendi bloğunuzu sıkılaştırır.
0: AKP ancak ne yapmışsa tarafı, tersini yapacağız, evet, diğer, demek de bir işe tarafı, evet, yaramıyor diğer tarafı, diyorsunuz. Evet, bu, diğer, bu jargon da uymuyor.
3: Peki. Çünkü peki. Bakın, niye pozitif siyaset? Burası önemli biraz. Adalet ve Kalkınma Partisi şu anda burada mesela birinci parti görünüyor ama dikkat etmesi gereken bir şey var. Adalet ve Kalkınma nedir? Partisi buraya 49'lardan düştü. Ve o da orada kalmış durumda. Yani %14, %15 bir oy kaybı söz konusu Adalet ve Kalkınma Partisi için. Ki bu kendi oy oranı açısından düşünürsek potansiyel itibariyle.
0: AK Parti da %34 ile iktidar
3: işte oraya geldi. Yani evet. 49'dan, yani 49'a gidebilmiş bir parti o gün onlara oy vermiş. Yani 2015 Kasım'ından bahsediyoruz. 2015 Kasım ya da 2011 Haziran, yanlış hatırlamıyorsam, o dönemdeki seçimlerde 49'lara ulaşmış bir parti bugün 35'lere düştü.
0: Ve Adalet nereye Kalkınma, gitti o oy?
3: İşte o oy Milliyetçi Hareket Partisi'ne gitti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin eski oyu İyi Parti'ye çıktı. Evet. Çünkü biliyorsunuz İyi Parti Milliyetçi Hareket Partisi içerisinden çıkan bir siyasi partiydi. Aha. Ve yine o oy büyük ihtimalle Ege bölgesinde biraz CHP'ye ve Yeni Parti'nin içerisinde de o oylar var. Ve diğer işte Zafer Partisi, Anahtar Partisi arasında dağıldığını düşünüyorum ben. Yani o oy içerisinden mesela Türkiye İşçi Partisi'ne çok fazla
0: ama
3: gitmiş
0: hocam,
3: olmamıştır.
0: Ama hocam, oyu toplasak da %15 etmiyor. Yani mesela MHP'ye gitti. Hani MHP'nin zaten Türkiye'de daima %10 gibi bir oyu var.
3: Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranında şöyle bir değişiklik var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2007 ve 11 seçimdeki oylarına bakarsanız ağırlıklı olarak Ege bölgesi ve Akdeniz'de çok fazla oy olduğunu görürsünüz.
0: Tabii, tabii.
3: İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte siyaset yapmaya başlamasıyla beraber Meral Akşener'in oradan çıkıp İyi Parti kurmasından sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı aynı kaldı fakat profil değişti. Hmm. Seçmen profili değişti. İyi Parti Ege bölgesi ve Akdeniz'deki oyları, eski MHP'ye giden oyları almaya başladı. Milliyetçi Hareket Partisi de geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne giden Kayseri gibi, Maraş gibi İç Anadolu'da daha çok yoğunlaşan. Tabii ki de bunun istisnaları vardır ama istatistik olarak baktığımız zaman evet. O bölgedeki oyları almaya başladı. Ve bu sayede zaten ikisinin toplamı, bakın Anahtar Partisi ve Zafer'i de koyduğumuz zaman onlar da İyi Parti'nin içerisinden çıktıkları için böyle topladığınız zaman 21-22'lere geliyor bakın bu rakam.
0: Evet.
3: Daha
0: evet,
3: önce evet, yani evet. MHP'nin mesela tek başına aldığı en yüksek oy oranı 18'dir. Hı-hı. Bu 99'da
0: evet, 99,
3: o dönemde. Onun dışında bir 14, evet. 14 vardır. Genellikle dediğiniz gibi işte 8-7 ile 12 arası da gelgittir. Ama şu anda işte İyi Parti, MHP, Anahtar Partisi, Zafer Partisi, bütün bunlara baktığınız zaman 21-22'lere gelmiş. İşte bu artış biraz Adalet ve Kalkınma Partisi'nden geliyor.
0: Ya bu normal, normal görünüyor mu size? Siz bunu mesela tamamdır evet. Yani böyle çıkar diyor
3: bu,
0: musunuz?
3: Bu şunu gösteriyor. Açıkçası 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminden beri 14'te, 18'de ve 23 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne vardı? Bir oy donması vardı. Geçişkenlik evet. Çok az. Evet. 52-48. Yani bunun küsuratları biraz oynuyor.
0: Bu değişiyor.
3: 47,5-52,5 oluyor. Bu değişmiyor. Yani bu gene hala böyle görünüyor.
0: Kendi
3: açıkçası.
0: İçinde değişiklikler var.
3: Kendi içerisinde bir değişkenlikler
0: peki.
3: Var.
0: Peki.
3: Ama yani burada da önemli olan şu, işte karşı bloktan geçişler olacak mı? Tabii burada da şunu söylemek lazım. Yani şu an seçim satında olmadığımız için, şu anda sandık gelmediği için şu anda insanlar mesela o kararsızların dağıtımını tabii metodolojik olarak yapıyor Gürkan Beyler. Ama o kararsızlar mesela seçim döneminde nasıl dağılacak? Bir partiye yönelim mi olacak? Bu mesela bir de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olduğumuz için Cumhurbaşkanı adayları kim olacak? Bu da çok çok önemli.
0: Ayrı ayrı etkenler.
3: Tabii mesela Cumhurbaşkanı adayına göre şimdi meclis çoğunluğuna sahip olmasını tercih edileceği için ilk turda mesela bir siyasi partiye yönelik olarak daha fazla milletvekili çıkartsın diye. Belki bu partiler arasında yeni ittifaklar olacak. Ya da seçmen bakacak ve diyecek ki bu partiler madem kendileri ittifak yapmıyor. Ben mesela tıpkı belediye başkan seçimlerinde olduğu gibi seçmen düzeyinde kendiliğinden gelişen ittifaklar olacak. Ama bunları tabii söylemek için çok çok erken.
0: Çok teşekkürler.
3: Ben geçeyim mi?
0: Buyurun geçin. Tamam, buyurun geçin hocam. Rahat geçin.
2: Bana geçeyim mi?
0: Hayır hayır sen geçme. Sen geçme lütfen. Sen biraz daha... ne diyorsunuz? Bir toparlayalım hızlı hızlı diğer tablolar da var.
4: Ben şöyle görüyorum. Şimdi bu tabloyu doğru kabul ediyoruz. Çünkü evet. Benim bunu bilimsel olarak
0: da gideceğim Ankara'ya.
4: Analiz edecek şeyim yok. Evet. Burada bir kere Cumhurbaşkanlığı seçiminin kimse için cepte olmadığı ortada.
2: Yok canım.
4: Yani
2: şu tabloda cepte.
4: Nasıl cepte? Yani 35 MHP'yi de koyun 42 diyor.
2: Tamam.
4: 7 puan nereden bulacaksınız?
2: Hocam AK Parti'nin buyurun, 2023 genel seçimlerinde oyu kaç?
0: Gelin gelin.
4: Bakın ben şunu söyleyeyim.
0: Size göre Cumhurbaşkanlığı seçimi cepte değil.
4: Değil kesinlikle
0: kimse
4: değil.
0: Kimse için yani ikinci... Ben ceketinizi düzelteceğim. Siz devam edin hocam.
4: İkinci tura kalıyor bir kere net. Evet. Evet. İkinci tura kalıyor. Ama ikinci turda da muhtemelen seçim kran krana geçecek.
5: Ama bu o ittifaka katılan başka bir parti
4: bakın,
5: olamaz
4: şöyle,
5: mı?
4: Şimdi CHP İYİ Parti hattında, yeni parti hattında ben de İYİ Parti dedim bu arada... Yeni parti hattında yaşanan gerilim biraz seçmeni İYİ Parti'ye, biraz belki diğer küçük partilere kaçırmış gibi duruyor. Hatta belki AK Parti'ye istikrar arayanlar açısından. Yarın öbür gün ortalama bir metot ve uzlaşı bulunursa bu tablo biraz değişir. Ve Cumhur İttifakı açısından en büyük sorun şu. Bu terörsüz Türkiye sürecinin yarattığı politik tablo Zafer Partisi'nden, Anahtar Parti'den, İYİ Parti'den oy geçişine izin vermez. Geçmişte MHP AK Parti toplamı 50+1 etmese bile Sayın Cumhurbaşkanı Saadet grubundan, işte bugün anahtara oy veren gruptan, bugün yeniden refaha oy veren gruptan oy alabiliyordu.
5: O tabanlardan alıyor.
4: Tabii alabiliyordu ve şimdi, hep şu deniyordu.
2: Şimdi alamayacak
4: Sayın diyorsun. Cumhurbaşkanının oyu
2: bu çok aceleci
4: Cumhur İttifakı'nın
2: bir
4: oyundan fazladır.
0: Bak bu önemli bir soru. Diyor çok ki şimdi aceleci. Alamayacak mı diyorsunuz diyor.
4: Yani şöyle
5: alır.
4: Burada bu oy tercihinin benim kanaatim şekillenmesinde 3 parametre var. Birincisi ekonomik koşullar.
2: Tamam.
4: İkincisi terörsüz Türkiye süreci.
2: Tamam.
4: Üçüncüsü de uluslararası jeopolitik.
2: Evet.
4: Cumhurbaşkanının elini güçlendiren tek nokta uluslararası jeopolitik.
2: Bunlar
4: terörsüz Türkiye süreci açısından.
2: Bunlar yer de değiştirebilir bu arada.
4: Ya değiştirirse o gün onu konuşuruz. Ama bugünkü vasatı konuşursak, hani bu pazar seçim olsa diye soruluyor
2: evet,
4: ya soru.
2: Evet.
4: Soru. Bugünkü vasatı konuşursak benim kanaatim İlk turda 50+1 imkansız. İkinci turda da hiç kimsenin cebinde değil.
0: Neden cebinde peki daha?
2: Şu kutsal şeyi alabiliyor muyum?
0: Lütfen istediğin gibi rahat ol. İstediğin kutsal damacana.
2: Şimdi,
5: yörük sopası.
2: Şimdi doğru kabul evet, edelim ifadesi geçti. Evet. Gürkan abi eski tanırım ama kişisel muhabbetimizin
4: ben
2: ayrı
4: doğru
2: olarak...
4: doğru kabul etmek istemiyorum da ondan.
2: Noktası virgülüne kadar seçimi bilen bir anket şirketinin analizinden bahsediyoruz. Evet. O yüzden... Bence doğru kabul edelim yani.
0: Yo ben soruyorum yani zaten evet. Hani
2: şimdi
0: bir hüküm
2: ne olmuş diye
0: değil, buyur.
2: Ne olmuş diye bakıyoruz.
0: Evet.
2: Bir, 2023 seçimlerinde AK Parti yine kendi oyuna geri gelmiş.
0: Evet.
2: Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir gerileme var gibi duruyor ama biliyorsunuz ki Milliyetçi Hareket Partisi
0: hep 2-3 fazla çıkıyor.
2: Anketlerden seçim sandığında bir şapkadan tavşan çıkartma meziyetine sahip bir parti. 9'ların 10'ların altına düştüğü pek vaki değildir. Diğer taraftan şimdi anahtar partinin bu artışı bence kayda değer. Fakat yeni kurulan partilerle ilgili şöyle bir durum var Faruk Bey. 6 Şubat depremlerini siz de
0: evet,
2: gördünüz.
0: Evet.
2: Muharrem Bey müthiş bir sıçrama gerçekleştirdi.
0: Evet.
2: Fakat ben burada tabii ki de hani Gürkan Bey'in yanında bu analizi yapmaktan hani belki fazla cesur bir yorum ama sosyolojik olarak her hızlı yükselişin aynı zamanda hızlı düşüşleri oluyor.
0: Olur.
2: Dolayısıyla AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanında sizin de Sermet Bey az önce ifade ettiğiniz gibi bir müsaade buyurursanız.
0: Evet.
2: terörsüz Türkiye'den dolayı bazı kaygılar nedeniyle

0: kısmen İyi Parti'ye, az da olsa İyi Parti'ye.
1: Evet, evet.
0: Kısmen daha çok Anahtar Parti'ye ve Yeniden Refah Partisi'ne kayan oyların 2028'e giden süreçte, bakın jeopolitikten bahsettiniz ya, jeopolitik maalesef ve maalesef iyiye gitmiyor. Yani biz 2023'e dönelim. Biz 2020'ye
1: kıyaslama
0: dönelim.
1: Vardı. Kıyaslamaya bir getir işte geldi.
0: Evet.
1: Bak 14 Mayıs 2023'e gidelim dedin ya, bak gittik.
0: Evet. Evet, çok güzel tablo
1: Ağustos
0: olmuş.
1: Ağustos 2026
0: bu.
1: 4 yıllık büyük değişim.
0: Evet.
1: Gürkan bunu çok iyi yapmış yani. Evet. AK Parti mesela 35-3, 35-4. Hı hı. Yani 2023-2026. CHP 25-4, 5-3. Tabi burada yeni parti olayı.
2: Burada...
1: Yeni parti zaten oradan oraya geliyor. Burada... Bir saniye. Bu 5'i eklediğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada kalan 5'i aynı oy.
0: Aynı oy.
1: O da duruyor.
0: Yani şunu görüyoruz Faruk Bey. Yeni parti de, evet, Cumhuriyet Halk Partisi de başka partilerden oy alabilecek düzeyde değil. Hatta bana kalırsa zamanında aldıkları oylar, evet, İyi Parti'ye gitmiş durumda.
2: Herkes yerine gelmiş.
0: 9, dolayısıyla 9, 9, 3. Dolayısıyla aynı, bakın efendim 2026'daki AK Parti seçimlerinde AK Parti %35, toplayın, burada da MHP var, ne kadar yaptı? İkisi 43 yaptı. 43.1 yaptı.
1: Evet.
0: Nasıl %50'yi bulacaklar? Sayın Cumhurbaşkanı 2023, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhur İttifakı'nın partilerinin toplamından fazla diğer parti seçmenlerinden de alan bir oy potansiyeli
1: İtiraz
0: var.
1: Ediyor.
0: 56'lara ulaşan.
1: İtiraz ediyor.
0: İki şey. Ben bir şeyi tamamlayayım. Bir de az önce bir ifade kullandım. Jeopolitik, hani 3 ana unsurdan bahsettiniz de, ekonomi,
1: terörsüz Türkiye
0: süreci, aslında ikisi bir jeopolitik. Terörsüz Türkiye ve jeopolitik durum birbirini etkiliyor. Şimdi bu değişkenler kendisi içerisinde öncelik sıralamasına farklılık gösterebilir. Şimdi az önce ifade ettiğim bir şey var. 2026'ya gelene kadar, 2023'e bakalım, 24'e bakalım, 25'e bakalım, 26'ya bakalım. Jeopolitik iyiye gitmiyor. Ve bütün partilerin seçmenlerine sorarsanız bu jeopolitikten bizi kim çıkartır sorusunda Sayın Cumhurbaşkanı şu bütün tabloyu toplasanız hepsinden daha fazla bir güven oyuna sahip bir lider olarak... Peki. Bu gidişatta
1: süre çok azalıyor.
0: Bu gidişatta avantaja sahip tek aday olarak ifade edilebilir. Bence Gürkan Bey'in çizdiği bu tabloda hiç kuşkuya yer bırakmadan seçimin galibini
1: çok kısa
0: görebiliriz.
1: Kısa,
0: ama
1: Metin Hoca'dan da görüş alacağım. Hocam bakın, geleceğim.
0: Ama bakın bu da erkenci bir yorum çünkü, evet, daha vakit var yani.
2: 2023'ü Sayın Cumhurbaşkanı'na kazandıran hamlelerinden birisi Sayın Fatih Erbakan'ı adaylıktan çekilmeye ikna etmesiydi.
1: Tamam.
2: İkinci ekleyeceğim şey şu. Yavuz Ağaraloğlu'nun hareketi Muharrem İnce'nin hareketinden farklı olarak ben gözlemliyorum. Anadolu'da esnaftan, orta yaş grubundan karşılık buluyor. İl ilçe teşkilatlarında bunlar görev alıyor.
0: Evet.
2: Dolayısıyla biraz daha sürdürülebilir bir hareket gibi duruyor.
0: Bunu görmemiz gerekiyor işte.
2: Ben gözlemim o.
1: Peki. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Buyurun buradan geçebilirsin hocam.
3: Ankara'ya da pas atmak için bir soru sormak istiyorum.
1: Tamam,
3: sadece
1: soruyu sor hocam.
3: Da belki şey yapar. Yani ben biraz retorik.
1: Teşekkürler. Sağ ol. Teşekkürler.
3: Biraz retorik bir soru soracağım.
1: Evet. Geliyorum Nurettin hoca.
3: Biraz retorik bir soru olarak soruyorum. Şuna da dikkat çekilmesini
1: istiyorum. Buyurun Faruk Bey. Geliyorum. Hemen geliyorum.
3: Şuna da dikkat çekilmesini istiyorum. 2025 Mart'tan beri Türkiye'de çok olağanüstü şeyler yaşanıyor. Bütün partilerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Gürkan Bey de buna yorum yapar. Bir tarafta muhalefetle ilgili olarak yolsuzluk yapılıyor, belediyeler şu oldu, bu oldu vesaire vesaire. Ama bakıyoruz oylarda hiç kımıldama yok. Kayda değer bir kımıldama yok. Diğer taraftan da ekonomide çok ciddi problemler var. Fakat iktidarın oylarında da kımıldama yok. İşte bunu da mesela siyasi partilerin liderlik kadrolarının oturup düşünmesi gerekiyor. Benim buna cevabım ülkedeki çok ciddi bir pozitif ve ikna edici siyasetin eksikliği.
1: Peki.
3: Yani negatif siyaset. O şöyle, bu böyle,
1: kendini anlatmak yerine karşısındakiyle.
3: Bu çok enteresandır. Peki. Yani bu kadar büyük makro olaylara rağmen oy oranlarının bu kadar uzun süre stabil kalması...
1: Anladım.
3: Enteresan.
1: Peki Nurettin Hoca ne diyor bu konuda? Hocam tabloları getiriyoruz ekrana. Mesela 2023-2026, evet, hiçbir değişiklik yok. Yani nerede yok? AK Parti'de yok, CHP'de yok. Hani bir miktar MHP'de var ama o kadar yok. DEM'de yok, İyi Parti'de yok. Hiçbirinde bir değişiklik yok. Bu tabloları nasıl okuyorsunuz?
4: Şimdi Faruk Bey, Türkiye'de çok gözden kaçan bir şeyi de söyleyeceğim. 2024 yerel seçim sonuçlarını da getirin. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci çıktığı yerel seçim sonuçlarını.
0: Evet, evet.
4: Orada da aslında şunu görürsünüz. 2024 yerel seçim sonuçlarında 2023'te Erdoğan'a, Sayın Erdoğan'ı destekleyen partileri toplayın. Orada da %48 ediyor zaten. Yani AK Parti'nin ilk defa ikinci sıraya gerilediği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin rekorlar üzerine rekorlar kırdığı 2024 yerel seçimlerinde bile 2023'te Sayın Erdoğan'ı destekleyen partileri topladığımızda %48'e ulaşıyor. Bu anlamda ben Taha Hüseyin Bey'e daha yakınım. Yani şu tablo Sayın Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki dönemin de en büyük favorisi olduğunu tescil ediyor. Çünkü burada daha DEM Parti'nin oyunu hesaba katmadılar kıymetli konuklar. Burada ben Mustafa Hoca'ya ilk kez katılmıyorum bu yayında. Kendisi AK Parti'nin oylarının erimesinden bahsetti. Doğru, fakat Adalet ve Kalkınma Partisi 2018 yılından beri zaten yasamada çoğunluğu tek başına değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle sağlıyor. Şimdi sistem değiştiği için artık AK Parti'nin oy oranının işte %35'lerde, %36'larda olmasının çok bir önemi yok. Şu an siyasal sistemin ağırlık merkezinde Sayın Cumhurbaşkanı var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsı var. Onun oyunun bir şekilde ittifaklarla %50 bantlarında olması zaten AK Partililer içerisinde AK Parti'nin oyunun çok böyle düşmesini de şey yapmıyor. Yani onlar da çok önemsemiyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim. 2018 yılında AK Parti %42 aldı yerel seçimlerde, genel seçimlerde. Halbuki oyu %7 puan düşmüştü. Fakat çok önemsemediler. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı ilk turda seçilmişti. Yasamada Milliyetçi Hareket Partisi ile bir koalisyon vardı. Dolayısıyla herkes yoluna devam etti. Burada da AK Parti'nin 35-36 bantlarını koruması bence psikolojik sınır. Anahtar Parti'ye de burada bir parantez açmak lazım. Her şeyden önce Yavuz Araloğlu tek başına bir milletvekili, 27. dönem bir milletvekilinin bu kadar örgütlenebilmesi, Türkiye'nin birçok yerinde teşkilat kurdular. Bu hakikaten başarıdır. Her milletvekili bunu yapamaz.
0: Tabii.
4: İyi de bir yere oturdular. O açıdan da şey yapmak lazım. Bir de şu var, Sermet Bey dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük hamlesi yeniden refaha ikna etmekti dedi. Doğru, fakat ona bir de ters taraftan da bakabiliriz. Eğer yeniden refah Sayın Cumhurbaşkanı'nı desteklemeseydi bu kadar teveccüh de göremezdi seçmenden. Yani
0: meclise de giremezdi.
4: Şöyle, ittifaklar arasında geçiş yok. Evet, giremezdi. %100 giremezdi. İttifaklar arasında evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı şunu yapıyor. Krizin, ekonominin faturasını seçmen AK Parti'ye kesiyor ama Sayın Erdoğan'a kesmiyor ve AK Parti'nin Cumhur İttifakı havuzu içerisinde, mücavir alanı içerisinde olan partilere yöneliyor. Mesela bunun yeni adayı da Anahtar Parti. Mesela Anahtar Parti'nin varlığı yeniden refah ciddi oranda olumsuz etkilemiş. Ben bir de bu anketten onu görüyorum. Şunu da not etmek lazım. Gürkan Bey'in tekrar emeğine sağlık. Ben de bir kamuoyu şirket, araştırma şirketi yönetmeye başladım. Meslek büyüğümüz kendisi. Bu araştırma, şimdi bu pazar seçim olsa sorusu çok önemli bir sorudur ama aslında anlamsız bir sorudur. Sormak zorundayız. Neden anlamsız? Çünkü bu pazar seçim yoktur. Yani bu biraz şuna benziyor. Ben bu örneği sık tekrarlıyorum ama Faruk Aksoy araba üretse alır mısınız? Yani konuklar, oradaki herkes alırım diyecektir de daha Faruk Aksoy araba üretti mi? Bu araba nasıl olacak? Servis ağı nasıl olacak? Yedek parça ağı nasıl olacak? Bunlar bilinmiyor. Yani seçmen bu pazar seçim olsa sorusuna biraz da spekülatif yaklaşır. Burada ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. İyi Parti bu oy oranını seçim satım haline girildiğinde koruyamayabilir. Burada İyi Parti açısından ciddi bir risk var. Öte taraftan şunu da söylemek lazım. Şimdi yeni parti, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, burada zaten İyi Parti'nin, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı biraz İyi Parti'nin oy oranını da, biraz da o etkileyecek. Yani ben şu an yeni partide hem DEM'i hem de İyi Parti'yi aynı anda yörüngede tutabilecek bir siyasal kapasite ve siyasal ahenk göremiyorum yeni partide. Burada iş yeni partinin omuzlarına bindiği için, hani ana muhalefet yeni parti olduğu için ve ankette de Sayın Duman'ın anketinde de ikinci parti yeni parti çıktığı için söylüyorum. Tabii bir de buna Cumhuriyet Halk Partisi'ni ekleyin. Yani şu anda kurumsal muhalefet darmadağın durumda aslında. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir sorun var. İyi Parti siyasal anlamda bence İyi Parti'ye bu çözüm terörsüz Türkiye süreci olmasa İyi Parti siyasal anlamda felçli bana göre. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Tamamen pozisyon olan bir İyi Parti var. AK Parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi ya da Yeni Parti bir konu hakkında pozisyon alıyorlar. İyi Parti de aktörler arasında bir yere sıkışmaya çalışıyor. Şimdi böyle darmadağın bir ortamda ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın şansını 2023'ten daha yukarıda görüyorum. Kesinlikle. Kriz var deniliyor, işte terörsüz Türkiye süreci deniliyor da şunu da unutmayalım. Bakın geçen YPG, SDG kendisini feshetti. Ahali hemen devletin bir bildiği varmış noktasına da evrilebilir. Yani bu terörsüz Türkiye sürecinde işte muhalefetin bu evet. anti Öcalan merkezli söylemini biraz daha dağıtması lazım. Yani öyle bir gelişme olur ki bölgesel gelişme iktidarın attığı tüm adımlar meşru hale de gelir. Ekonomiyle alakalı son bir şey söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ekonomik krizi o kadar başarılı yönetti ki krizi kompartımanlara ayırdı. Yani krizin faturasını kendi seçmen grubunun üzerinden dağıtmayı çok iyi başardı. Türkiye'de uzunca bir süredir iktisadi anlamda sıkıntı var ama onu da yöneten bir iktidar var. Mesela 2023 seçimlerinde EYT meselesi bence en büyük iktisadi dinamiklerinden bir tanesiydi. Ve seçimi domine etmesini de sağlayan. Evet. Bugün siyasi sonuçlar tabii iktisadi sonuçları ağır olsa da siyaseten kazandırdı.
5: Peki. Çok teşekkürler Nurettin Hocam. Çok sağ olun.
4: Rica ederim.
1: Sağ genel olun, olarak sağ olun. Tablolar ortada ama en dikkat çekici şey yani 2023-26 arasında gerçekten neredeyse hiç kimsenin yerinden oynamamış olması. Yani araştırma şirketi.
6: Ya da geriye dönmesi.
1: Gürkan diyeyim. Geleceğim. Final ben, değerlendirmesi alacağım özellikle.
7: Şöyle.
1: Nasıl değerlendiriyorsunuz?
7: Ben burada.
1: Ve anahtar parti de özellikle ilk tabloda hani yüzde artık o ilk 5'in ardından oraya gelmiş yani. Yeniden Refah'ı, Zafer'i falan geride bırakmış Anahtar Parti.
7: Şimdi 2024 yerel seçimlerinde o şeyi hatırlayalım. Hani CHP blokunun seçimi kazanmasına en büyük etken
1: evet.
7: şuydu buydu falan ama DEM yani ortak hareket etmeleriydi. İstanbul vesaire. Şimdi DEM Parti terörsüz Türkiye sürecinde tabanı ya da DEM Parti nasıl bir karar alacak? Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde ya da işte genel seçimlerde. Evet. Bence orası çok etkili olur. Şu anda bile bunun Cumhur İttifakı'na fayda sağlayacağını düşünüyorum. Birinci turda evet alabilir. Yani tabii şu an çok erken konuşmak
1: birinci
7: için.
1: Turda seçim sonuçlanır gibi mi görünüyor bu tabloya göre?
7: Sonuçlanabilir. Bütün bu anlatılanların dışında bu etken de
1: Sermet Hoca mucize diyor. Öyle bir şey mümkün olmaz diyor.
7: O tabii ki yani görüşüne saygı duyuyorum.
1: Hani başka değişimleri... Yani görüşten öte şöyle.
7: Şöyle düşünelim.
1: Oranları topluyor. Kiminle birlikte olur
7: ya topluyor. İyi Parti ile DEM, evet. İyi Parti ile DEM nasıl yan yanda duracak şimdi? Hani
2: kendi adayını yani, çıkarır DEM.
7: Çıkarır tamam.
2: Mesela.
7: Tamam o parti kadar yani şurada çıkan yani partiye ya aldığı Demirtaş oy kadar puan alabilir mi?
1: Tabii. DEM adayını çıkardığı müddetçe zaten birinci turda çözülmez gibi.
7: O zaman ikinci tura kalır.
1: Görünüyor. Doğru. Öyle diyor.
7: Ama şöyle düşünelim. Yok, belediye seçimlerini hatırlatayım.
3: 2018'de öyle olmadı mesela. DEM'in adayı vardı.
7: Hem aday onu söyleyecektim.
3: Ama 2018,
7: hem adayı olur.
1: O ilk seçimdi. Değişti, evet.
7: Hem değişti, adayı değişti. Olur hem adres gösterebilir. Çünkü bu sefer öyle olmayabilir. Burada tarihi bir dönem yaşıyoruz. Bu tabii muhalefet bunu işte ya yok öyle bir şey falan diye çok geçiştiriyor. Ben de izliyorum. Ama bu işin ekonomi tarafını da hani konuşsak onunla da çok ilgili bir şey bu. İşte güvenlik kaygılarının artması vesaire o açıdan da çok kritik bir durumdayız.
1: Bir şey bir
7: bütün bunlarla ilgili çözüm noktasına gidiyormuşuz gibi.
1: Anladım. Bir şey soracağım. İlk tur mucize dedin ya onun için soruyorum. Hızlı bir cevap istiyorum ama. Yani şimdi baktık emekli maaşı 23 bin lira.
7: En düşük
1: ama. En düşük emekli maaşı 23 bin lira. Eşittir 40 bin lira gördük. Asgari ücret ne kadar? 32 bin lira mı?
2: 28.
0: 28. Hayır, 28
1: mi? 28, he, bir ek veriyorlar. Ben sürekli oradan aklımda kalmış. Bazı asgari ücretle çalışan arkadaşlarla sürekli konuşuyorum. Asgari
0: siz
1: ücret
0: yemek
1: 28...
0: parasıyla beraber hesap ettiniz. Bak, yemek parası.
1: Evet evet, çok oradan şey aklım öyle kalmış. Yok. Hadi yapalım şeyi. 50 dedik. Asgari ücret 50. Emekli maaşı 40 en düşük. Ondan sonra...
3: Enflasyonda %90
1: enflasyon,
3: oldu.
1: Yo yo. Enflasyon şimdi %31 ya. Yok, mesela yap... enflasyon da, enflasyonu da %10-12 bandında gördük mesela. Birinci turda seçim sonuçlanır mı, sonuçlanmaz mı?
2: Sonuçlanmaz.
1: Ben peki, bu seçim
7: şey söyleyeceğim.
1: Turda peki, bir şey demiyorum.
2: Bir de DEM'le ilgili bir parantez açayım. Ben DEM'in seçmenini blok olarak herhangi bir yere sürükleyebileceğine inanmıyorum.
1: Neden?
7: Blok olarak sürüklemesi yapamaz. Gerekmiyor bu arada.
1: Ya Türkiye'de bunu yapabilen en önemli parti.
2: Bakın ikinci turda 2023'te yapamadı. Ümit Özdağ'la Kemal Bey arasında yaşanan ilişki Güneydoğu'da yaklaşık 1 milyon aya sebep oldu Kemal Bey açısından.
7: Tamam.
1: Yani bu...
2: Bakın Gürkan Bey belki takip evet, etmiştir.
7: O şartlarda bile...
2: Gelip soracağım.
7: O şartlarda bile ona evet, sebep oldu. Şimdi şartlara bakalım. Yani,
2: yani ben... Demin Cumhur İttifakı'nı işaret etse bile %9.2 blok olarak Cumhur İttifakı adayına veya Sayın Erdoğan'a oy verip vermeyeceğinden emin değilim.
7: 5 verse, 4 verse ne olacak?
2: Geçmez ilk turda yine.
3: Hayır, ama
2: İlk
3: aday...
2: turda geçmez. Ya bakın şöyle bakın hocam. 35, evet, MHP ile birlikte 43 ediyor. 5 daha verse 48. Şu küçük o 5'li grup bir aday çıkaracak.
1: Peki
2: Deva gelecek, gelecek bitti de.
1: Taha Hüseyin Karagöz'ün sürekli söylediği Cumhurbaşkanı'nın orası bir de kişisel oyu var. Yani AK Parti 35 çıkıyor da Erdoğan 45 çıkıyor mesela. Hani
3: bu burada
1: ya
3: şu,
1: da 40 çıkıyor bu, gibi.
2: Ya mesela 49,5'ta kaldı 2023 hatırlayın. 49,5'ta kalabilir yine.
1: Evet.
2: Ben 50'yi geçeceğine ihtimal vermiyorum. Yani peki, şuradaki siyasi iddiası olan Zafer, Yeniden Refah, Anahtar Parti bunlar aday çıkaracak.
0: Şimdi biz
2: ama öyle ama öyle aday çıkaracaklar.
0: Bazen, bu... Biz bazen
1: Gürkan Duman geliyorum.
0: Biz bazen evet, taze olayları hiç olmamış gibi şey yapabiliyoruz. Evet. 2023'ten 2028'e gidene kadar bu köprünün altından çok sular akar. Şu anda hepimiz bence tabii, çok tabii, aceleci yorumlar yapıyoruz
3: kesinlikle,
0: ama
3: kesinlikle,
0: şu anki şu pazar seçime gidilse Türkiye'nin konjektürü AK Parti'nin çok fazla lehine olan bir konjektür içerisinde. 2023'ü hatırlayalım ya. Bir sabah uyanıyoruz dolar 12 lira olmuş. Ertesi sabah bir uyanıyoruz 15 lira olmuş. Benzin almış başına gitmiş. Bu ülkede AK Parti iktidarında ilk defa benzin kuyruğu gördük.
7: Hayır deprem olmuş.
0: Bakın böyle olaylar gördük.
7: Vatandaş ölmüş.
0: Evet. Bu kadar travma içerisinde gidilen bir seçimde.
2: Güvenlikçi politikalar üzerinden
0: çok özür dilerim. Çok özür dilerim hocam. Bu kadar travmaları içerisinde gidilen bir seçimden galip çıkmış bir AK Parti bugün bu jeopolitik, bu dış politikadaki kazanımlar, bu kadar 11 şehrin imar edilmesi vesaire şu anda sorun yok değil.
3: Aha,
0: ama
3: be,
0: diyorum ki daha önceki sorunları üst üste toplasak 500 ediyorsa bugün belki 250 ediyor, belki
2: bazen
0: 300 ediyor.
2: Bazen bu tür sorunlar konsolidasyon sağlıyor ama.
3: Şu soru
2: mesela
3: işte
2: Kemal Bey'in şöyle bu tür sorunlar konsolidasyon evet, sağlıyor güçlü lider etrafında. Bir de 2023'teki söylemin tam zıttı bir AK Parti var neredeyse. Ben,
0: ama evet, Servet Bey yani o zaman terör algısı vatandaş azalıyor, açısından evet, güvenlik evet, noktasında evet, birinci noktadayken bugün terör değil, bugün terörsüz Türkiye ile beraber Türkiye'nin hasım bir ülke tarafından hedef alınması söz konusu.
3: Burada,
0: o yüzden
3: şu
0: o zaman bu işe çözüm üretemeyen bir muhalefet varken bugün de yine aynı şekilde efendim kim bize saldıracak rahatlığındaki bir muhalefet görüntüsü muhalefeti aynı noktaya getiriyor.
1: Peki.
3: Sadece
1: çok kısa
3: söyleyeyim.
1: Gürkan'a da gideyim.
3: Şimdi Taha Bey'in söyledikleri, işte Sermet Bey'in söylediklerini anlıyorum. Fakat şu soruyu sormamız lazım. Mesela niye bu kadar jeopolitik çok yani konjonktür AK Parti lehineyken hala 35.4, konjonktür AK Parti'nin çok aleyhineyken yine 35.4.
0: Neden?
3: İşte bak, soru sormamız lazım diyorum işte.
0: Peki. Dolayısıyla Gürkan'a soralım
3: bir de, o zaman. Bir de şunu söyleyeyim. Ondan sonra Gürkan Bey'e geçersin sanırım. Hı-hı. Zaten zamanımız azalıyor. Şunu biz deneyimlemedik. Bu partilerin sayısı şu yüzden çok önemli. Milletvekili sayılarını bilmiyoruz. Şimdi ilk turu görmemiz lazım. Adayları görmemiz lazım. İlk tur sonucunda parlamentoda hangi adayın destekleyen siyasi bloğun parlamentoda çoğunluğa sahip olabileceğini göstermek lazım. İkinci bloğa giderken bu çok önemli olacak çünkü. Çünkü bizim siyasal kültürümüzde 2015 Haziran Kasım'ı hatırlayın.
1: Güçlüden yana.
3: Güçlüden yana değil de istikrarsızlık olur. Aman parlamento şimdi bu başkasında, Cumhurbaşkanı başkasında olursa sistem kilitlenir diye 2015 Haziran 2015 Kasım'da hendek olayları oldu vesaire, ama koalisyon kurulamadığı için bir anda %41 42'den %49'a bir anda böyle %8-9'luk bir seçmen

0: kaydı.
1: Anladım.
0: Dolayısıyla aday kim? Bunları adaylar kim belki de?
1: Meclis nasıl sonuçlanıyor?
0: Meclis nasıl sonuçlanacak?
2: Meclis şu anda
0: bütün bunları gördükten
2: gözüküyor.
0: Sonra işte ama bunları işte görmemiz lazım. Çünkü şu bunlar Türkiye geneli. İşte bu tüm ülke genelinde bu oylar nasıl yansıyor? Maraş, kaç milletvekilleri çıkarıyor? İttifaklar nasıl olacak? Mesela CHP %5.3 tek başına seçime girerse baraj altında 0 milletvekili. Ama bir ittifakın içerisine girecek mi? Girerse o zaman 5.3'te milletvekilliği kazanır. Bütün bunları görmemiz gerekiyor.
1: Çok teşekkürler hocam. Gürkan Duman'ı göreyim. Gürkan, değerlendirmeleri gördün. Bütün bu konuşulanlara sebep senin bu araştırmaların. Genel olarak değerlendirmeleri yapar mısın? Yani ortamı senin araştırmanı doğru konuşabildik mi?
3: Hocam şöyle bir araştırmacı olarak ilk defa çok memnun oldum. Gerçekten güzel bir tanımlamalar, veri okumaları vardı. Yani hem Sermet Bey hem de Mustafa Hocam'ın ifadelerini öğrettim. Zaten bizim meslekten selamlar olsun. Daha zaten biliyorsunuz kardeşimiz zaten konulara da iyi bakıp şöyle bakmak lazım. Bakın Türkiye'de bir oy geçişkenliği vardır. Bu her seçimde mutlaka ki olur. Yani nasıl her seçimde olur? Şöyle söyleyeyim. Yüzer gezer oylar deriz biz. Bu yüzer gezer oyları daha çok biz kendini milliyetçi olarak tanımlayan seçmen kitlesinde görürüz ki onun için MHP'nin oylarını araştırma şirketleri 2 puan altta genellikle bulur. Biz özellikle 2018 seçim sürecinden bugünkü seçim sürecini analiz ettiğimiz zaman bakın AK Parti 2018'de %42 oy almış. Bugünkü 14 Mayıs'ta 35.3 oy almış.
1: Yalnız şöyle bir itiraz var sevgili Gürkan Duman. Sana yönelik bir itiraz var. Yani evet ya. Betimar tamam deniyor da ayrıca deniyor ki ya birçok araştırma şirketinde yapılan anketlerde yeni parti birinci görünüyor.
3: Evet,
1: yani yeni parti birinci görünüyor diyor. Ne diyorsun ona?
3: Evet. Hocam şöyle bakın meslekten Nurettin Bey var. Özellikle ifade ediyorum. Türkiye'de belki de bunu ilk defa açıklayacağım. Bu konuda da çok netim. Türkiye İstatistik Kurumu olabilir. İsterse özel kurumlar olabilir. Verilerini açıklayabilecek belki de Türkiye'de ender şirketlerden belki bir tanesi benimdir. Bakın açık ve net ifade ediyorum. Türkiye'de bugünkü konjonktürde potansiyel anlamında, erişim anlamında yeni partinin potansiyeli 30 olabilir. Ama oy verme davranışını geçen ay ben 19.3 görmüşüm. Bu ayki yaptığım çalışmada 20.1 çıkmış. Yani verisel noktada bir çalışma yapıyoruz. Duygusal anlamda bir çalışma yapmıyoruz. Yani onun için etik değerlere önemli değer vermek lazım. Biz bir parti mensubu olarak burada konuşmuyoruz. Biz mesleki anlamda burada olduğumuzu, Nurettin Bey de ben de burada mesleki anlamda buradayız. Özellikle bunu ifade edeyim. Etik değerlere önem verdiğimizi ifade edelim. Bakın 14 Mayıs seçim süreciyle 2018 seçim sürecinde AK Parti içindeki muhafazakar milliyetçi seçmenin biz o zamanki konjonktürde DEM Partisi'nin %10 barajının geçmesi, MHP'nin de %10 barajının altında olması ihtimaline karşı AK Parti içerisindeki muhafazakar milliyetçi seçmenin biz MHP'ye geçişini gördük. Ve oradan bir parti daha çıkmıştı hatırlarsanız 2017-2016 süreci İyi Parti. Oradaki kendini seküler milliyetçi olarak tanımlayan seçmen kitlesi de kendini İyi Parti'de konumlandırdı. Ne demek istiyorum? Yani Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Bir milliyetçilik bir gerçeği var. Bu milliyetçilik gerçeği bir seküler milliyetçi, bir muhafazakar milliyetçi, iki ülkücü olarak kendini tamamen gören bir ayrı bir kitle var. Evet. Bir de kendini hem Atatürkçü hem milliyetçi olarak gören bir kitle var. Onun için bu yüzer gezer oyların gezdiği bir noktada bu Muharremce'de de biz bunu gördük. Bakın biz buradan çok iddialı bir konuşma yapacağım. 14 Mayıs seçim sürecinde Muharrem İnce parti açılımına girdiği zaman oyları %9'a çıkmıştı ve MHP'nin oyları %3-3,5'lara düşmüştü Türkiye genelinde. Evet. Bakın yaptığımız araştırmada. Yani biz seküler milliyetçi, muhafazakar milliyetçi oyların Türkiye'nin konjonktürüne göre bu dış politika analizi de diyebilirsiniz, iç politika analizi de diyebilirsiniz. Buna göre değişken bir yapısı olduğunu ifade etmemiz lazım. İyi Parti'nin oyları neden arttı? Aslında sormamız gereken sorulardan bir tanesi bence İyi Parti'nin oylarının neden arttığıyla alakalı ve tamamen emanet oyların yani Yeni Parti'de ya da CHP'deki emanet oyların biz İyi Parti'ye geri geldiğini görüyoruz. Neden dolayı söylüyoruz? Bakın seçmen sadakati diyoruz biz. Bir önceki seçimde hangi partiye vermiş bugün nereye oy verebilir diye. Bakın Özgür Özel'in partisine oy vermeyelim mi? Bir önceki ay yaptığımızda

0: Parti seçmeni %44.7'si Özgür Özel'in partisine oy verirken kendi partisine %31.5'i oy veriyor İyi Parti'nin. Ama bu ay Özgür Özel'in partisine oy vermeyenimi %16.6'ya düşüyor. İyi Parti'den Yeni Parti'ye geçiş. Diğer tarafta da İyi Parti'nin seçmen sadakası %31.5 iken %68.8'e çıktığını görmemiz lazım. Az önce şeyi de ifade ettiniz. AK Parti 2018'de nasıl geri döner? Bakın burada bir tablo var. Az önce Taha Bey de bunu ifade etti. Biz diğer bütün yaş gruplarına baktığımız zaman, ben bunu geçen ay da ifade etmiştim. Yaş gruplarına baktığımız zaman Yeni Parti'nin oyunun 10 ile 12 arasında olduğunu görüyoruz. 18 ile 45 yaş arasında. Ama özellikle bir yaş grubu var. Bu çok ilginç şekilde çıkıyor. 65 yaş üstü yaş grubu. Türkiye genelindeki seçmene de %14 yaklaşık bir etkisi olduğunu ifade etmek lazım. Toplam seçmenin %14'ü 65 yaş üstü seçmen. Ve bu seçmen davranışını, oy verme davranışı AK Parti oy verme davranışı 24.3, Yeni Parti oy verme davranışı 39.9. Yani aslında burada bir tabirce derler ya, bir köpük olduğu gözüküyor. Bir tarafta 12, bir tarafta %40'lık bir oy kitlesi yaklaşık. Şimdi burada Sayın Özgür Özel'in bunu zaten veremeyeceğini, şu anki konjektördeki, şu anki yaptığı açıklamalara göre veremeyeceğini zaten seçmen biliyor, emekli seçmen. Ama emekli seçmen şunu söylüyor: Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisini görmesini gerektiğini, bizzat burada bloklaşmış bir seçmen kitlesi olduğunu görüyoruz. Seçim kaderini verecek bir seçmen kitlesi olduğunu görüyoruz. Ta ki 14 Mayıs seçimlerinde EYT çıkmasaydı, EYT'nin seçimlere etkisi %2,5 civarındaydı.
1: Ve 2,5 civarındaki ama etken, çok büyük etki.
0: Tabii 2,5 puanlık etkenden dolayı.
1: Şimdi bir şey soracağım. Çok az vaktim kaldı sevgili
0: Şunu
1: Gürkan.
0: Şunu söyleyeyim hocam.
1: Bir özür dilerim. Geçen akşam ana haber bültenini sunarken yani bir yurttaş, bir gazeteci olarak bu açıklamalara ben de eleştirilerimi getirdim. Mesela şu söyleniyor: ev hanımlarına emeklilik. Yani Yeni Parti'den duydum, Özgür Bey'den duydum. İşte ev hanımları. Türkiye'de herhalde bir 5 milyon ev hanımı vardır.
2: Basic income diye bir şey var, öyle bak.
1: Şimdi ev hanımlarına emeklilik. Bu çok büyük bir vaat. Yani bugünkü emekliler, en düşük emekli maaşı 23 bin lirayken, yani bu tür vaatleri EYT'de öyle oldu. Çok etkiledi, ekonomiyi de etkiledi.
3: CHP'nin vaadi olarak.
1: Şimdi bu tür vaatlerle, yani ilk bu vaadi veriyorsunuz, böyle vaatlerde bulunuyorsunuz. Dolayısıyla bu sefer o oyu almak için iktidar da bunları yapmak zorunda kalıyor.
3: Mecbur kalıyor.
1: Yani evet. 16 milyon emekli var. Artı 5 milyon daha eklendiğini düşünün bu pakete.
4: Bir de artı şey var, güne takılanlar milyon meselesi var.
2: Ama şöyle, yani evrensel
1: bunu iktidar ya da muhalefet, altını çizerek söylüyorum.
3: Popülist
1: kimin
3: siyaset
1: vaat ettiği önemli değil. Ama siyasette popülizm bir sonraki dönem için bugün oy getirebilir ama ondan sonra habire zam, habire yüksek hayat standartı, evet, yani sonuçları itibarıyla gerçekten kötü sonuçlar doğuruyor. Mesela bu ev hanımlarına emeklilik meselesi devreye girse Yeni Parti oyunu artırır mı?
0: Yani şöyle bakın, ev hanımlarında zaten en yüksek oyu Recep Tayyip Erdoğan alıyor, AK Parti alıyor. Yani burada bir eksiklik görüyor ki Sayın Özgür Özel, buradan bir kampanya modellemesi yapmış olabilir. Ben şöyle bakıyorum, yani bakın bu EYT sürecinde çıkartan zaten o zamanki şartlarda İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in bir çıkışıydı. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu vesaire derken Sayın Erdoğan da bunu yapmak zorunda kaldı. Belki istemeyerek yapmak zorunda kaldı.
3: Belki,
0: ama bugün konjonktürde baktığınız zaman yaklaşık 17 milyona yakın bir şey var. Yani emekli var Türkiye'de. Bugün 5 bin liralık bir zam yaptığınız zaman bütçeye maliyeti, bakın bunu ben söylerken emekliler bana kızacaktır. Ve emeklilerle ilgili yapılması gerektiğiyle ilgili en çok söyleyen, en çok araştırmalardaki veriyi söyleyen araştırma şirketlerinden bir tanesiyim. Fakat 5 bin liralık zammın bütçeye maliyeti, yıllık maliyeti 25 milyar dolar. Bakın 10 bin lira zam yaptığınız zaman 50 milyar dolara tekabül ediyor. Biz depremin 9 ilimizi etkilen depremin maliyeti bize 125 milyar dolar. Yani tabii ki biz bunların emeklilerimizin, ben de bu arada emekliyim, emeklilerimizin yaşam haklarını düzenlenmesi lazım. Orada ayrı bir, sadece tek bir çalışma sosyal güvenlik anlamında değil. Bu Aile Bakanlığı olabilir. İşte peki, Enerji Bakanlığı olabilir. Birçok entegreli buna destek verebilir. Sadece tek bakanlıkta da bu iş yürümez. Peki. Şunu ifade edeyim. Cumhurbaşkanlığı süreci de dedi bir iki

0: söylemek istiyorum. Hem dış politika analizine ilgili. Bakın ben Mart ayında yaptığım çalışmada şöyle bir soru sormuştum. O gün savaş ortamı vardı biliyorsunuz. Hala da devam ediyor İran'la ilgili sıkıntılar.
1: Peki.
0: Olası bir savaş durumunda Türkiye'yi kim yönetmesini istersiniz? Cumhurbaşkanlığının ismi geçen. Sayın Erdoğan'a %48,6 ile Erdoğan, %17,1 ile Ekrem İmamoğlu, %16,6 ile Mansur Yavaş, o gün konjonktürde partide diğer değildi
1: Peki.
0: belki Sayın Özgürler, %2,8. Bir yere getirmeye
1: Ben de kaydısı
0: çalışıyorum.
1: işte. Ama çok süre bitti. Hızlıca, çok hızlı bir cümle, iki
0: Şunu
1: cümle.
0: söyleyeyim. Türkiye'deki isimlere nasıl bakıyorsunuz? Yani sayacağım isimlere diye. Recep Tayyip Erdoğan'ı olumlu bulan %46 var Türkiye genelinde. Nisan'da yaptığım çalışmada kısmen olumlu bulan, yani ne olumlu ne olumsuz bulan %18,8 var. Sadece olumsuz bulan %35,2 var. Bugün yaptığım, Ağustos'ta yaptığım çalışmada ise Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan gelişmeleri düşündüğünüzde Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı olarak kim yönetmesini istersiniz? Bakın açık uçlu baktığınız zaman %34,7 Sayın Erdoğan, %14,2 Sayın Mansur Yavaş, %8,8 Ekrem İmamoğlu, %8,7 terörist Türkiye sürecinden bağlamda
1: Teşekkürler.
0: söyleyelim.
1: Peki.
0: Selahattin Demirtaş, %4,2 Yeni Parti'nin lideri Sayın Özgür Özel.
1: Teşekkürler Gürkan
0: Yani
1: Duman.
0: burada
1: Süreyi tamamen bitirdik. Yönetmenim artık çok
0: az
1: sert
0: kaldı ama
1: uyarıyor.
0: çok.
1: Çok teşekkürler. Bütün
0: Rica
1: konuklarıma teşekkürler. Ankara'dan Nurettin Hoca var. Daha çok teşekkür ederim.
2: ederim.
1: Sağ ol. Sadi abi teşekkürler. Sağ olun. Hocam çok sağ olun.
2: Rica ederim.
1: Teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Kısa bir ara, ben kapatmak için tekrar döneceğim.

bitti. Konuklarımı gönderdim. İyi geceler deyip ayrılacağım. Biraz sonra Nurdan Hüsrev gece haberleriyle karşınızda olacak. Önemli gelişmeler var. Onları size anlatacak. Pazartesi akşamı Habertürk'te, ana haberde. Saatler tam 19'u gösterdiğinde yine birlikte olacağız. O zaman güzel bir hafta sonu olsun. İyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz genelinde hava güneşli, Samsun 28, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 32, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 38 derece.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 5 Eylül Cumartesi gecesindeyiz ve saatlerimiz 23'ü gösterirken gelişmelerle karşınızdayız. Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Hemen detay.

detayları aktaralım sizlere. Evet, Şükrü Saracoğlu spor kompleksindeki karşılaşmayı 47 binden fazla seyirci takip etti. Siyah beyazlı ekibi galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Rıdvan Yılmaz, 73. dakikada da Dusan Vlahovic kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 26. dakikada Milan Škriniar'dan geldi. Beşiktaş geriye düştü derbide elde ettiği galibiyeti puanını böylece 9'a çıkarmış oldu. Sıralamada da maç fazlasıyla 2. sırada bulunuyor şu anda ve Fenerbahçe ise 6 puanda kaldı değerli izleyiciler.

0: Öte yandan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. 98 bin internet sitesi kapatıldı. 1200 banka hesabına el konuldu. Operasyona ilişkin detayları Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda yasa dışı bahis ve suç gelirlerine geçit yok diyen Gürlek, 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1200 IBAN ve 98 bin internet sitesinin tespit edildiğini belirtti. İnternet sitelerinin kapatıldığını, banka hesaplarına da el konulduğunu aktaran Gürlek, sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört büyük kulübün başkanlarını İstanbul'a kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yöneticileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzon Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yanı sıra kulüplerin yönetim kurullarını kabul etti. Sosyal medyadan kabullere ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğini, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Evet, sultanlarımızla devam edelim. Filenin sultanlarından bahsediyoruz. Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Milliler finalde İtalya ile mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İstanbul'da Sırbistan'la karşılaştı ve Filenin sultanları Sinan Erdem spor salonundaki maçı 20-25, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı. A Milli Kadın Voleybol takımımızın finaldeki rakibi de belli oldu. Polonya'yı 3-1 yenen İtalya finale yükselen ikinci takım oldu ve şampiyonu belirleyecek maç da yarın akşam saat 8'de Sinan Erdem spor salonunda oynanacak. Ve gelelim gündemin diğer üzücü haberlerine. Maalesef ki İstanbul Silivri açıklarında batan gemiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları dördüncü günde de devam etti. Kıyıda kayıp mürettebattan haber bekleyen aileler geminin yerini tespit eden TCG Akın gemisine çıkarıldı. Ailelerin endişeli bekleyişi de sürüyor.
1: Acı bize düştüğü için göremiyorsun, çok uzak. Yani şuradan baksam bir iki kişinin dalıp çıktığını, babamı aradığını ya da bizim gemiyi aradığını görsem belki içim soğuyacak.
2: Bu kez çalışmaları uzaktan değil yerinde takip ettiler. Kayıp mürettebatın yakınları yetkililerden bilgi aldı.
3: İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
4: Şu an içinde bulunduğumuz Akın gemisi batan geminin enkazını tespit etti.
5: TCG Akın yapılan çalışmalar sonucunda batan gemiyi çarpışmanın yaşandığı yere 50 metre uzaklıkta ve 720 metre derinlikte buldu. İlk olarak Tuğberk İmamoğlu yazısı tespit edildi. Çalışmalar ise şimdi 550 kilometre karelik alanda sürdürülüyor.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisinin deniz altındaki görüntüleri uzaktan kumandalı sualtı aracı tarafından kaydedildi.
6: Şu an ya ölü gibi yaşıyoruz. Aileler burada hallerini görüyorsunuz yani.
2: Kayıp 10 mürettebatın yakınları gelişmeleri kıyıdan takip ediyordu. Aileler bu kez TCG Akın gemisindeydi. Onlara İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.
4: Ailelerin bundan sonraki beklentisi içerisinde insan var mı? Mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
7: Aileler olarak talebimiz kurtarma geminin bir an önce sonuç alması.
6: Biz çocuklarımızı istiyoruz, babamızı istiyoruz, kardeşlerimizi istiyoruz biz.
2: Aileler kayıp mürettebattan gelecek iyi haberleri bekliyor.
8: Bulunması için nasıl çaba sarf edildiyse aynı şekilde oradan bu ailelerin hepimizin canların çıkartılmasıyla ilgili, bu canların bulunmasıyla ilgili de aynı

0: sporun aynı çabanın devam ettirilmesini istiyoruz.
1: Umudumuz şu, acaba dışarıda biri var mı, kurtuldular mı ya da bir şekilde saçıldı mı, onları bulmaya çalışıyoruz. Son ana kadar umudumuzu muhafaza ediyoruz. Burada öncelikle...
2: Girne açıklarında batan Filojet yolcu gemisinde kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 554 metre derinlikteki enkazda robotik cihazlarla yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Faciada can kaybı da böylece 13'e yükseldi.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisinde arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster yaptı.
4: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır. DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek ve o doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz.
3: Üster, Işın ve Alemdar gemileri tarafından yürütülen kayıpları arama çalışmalarının 7 gün 24 saat esasıyla yürütüldüğünü belirtti. Kayıp 15 kişinin hala arandığını söyledi. Kayıpları arama çalışmalarına 9 gemi ve 11 hava aracının katıldığı operasyona TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ediyor.
5: 554 metre derinlikte bulunan enkazdaki çalışmalar TCG Alemdar'dan denize indirilen uzaktan kumandalı robotik cihazlarla yürütülüyor. 1000 metre derinliğe inebilen ve 135 kilograma kadar yükü yüzeye çıkarabilen sualtı aracıyla enkazın içinde de aramalar yapılıyor.
3: Girne, Mersin, Taşucu arasında sefer yapan Filojet, 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başlamış, limana dönmeye çalışırken batmıştı.
6: Batıyoruz.
2: Bir süredir lenf kanseri tedavisi gören oyuncu Serhat Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Olay 51 yaşındaki Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşının evine gitmesiyle ortaya çıktı. Kılıç'tan 1-2 gündür haber alamayan kız arkadaşı Kılıç'ı salondaki koltuğu hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresiyle kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir yara, kesi veya açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Kılıç'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak. Siyasette devam edelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Edirne'de konuştu. Seneye iktidara geleceğiz diyen Özel, hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız ifadelerini kullandı.
7: En düşük emekli maaşı asgari ücret olacak diyorum. Bakıyorlar, olur mu diyorlar. Bizim hesabımıza göre bugün asgari ücret 39 bin lira olmalı ve en düşük emekli maaşı da bir asgari ücret olmalıdır.
3: Sözü emekli maaşlarına getirdi. Yeni parti iktidarında maaşlar artacak dedi.
7: Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Edirne ve Kırklareli'ne gitti. Selimiye Camii'ni ziyaret edip emeklilerle buluşma programına katıldı. Ardından da esnafla bir araya geldi. Gündeminde özelleştirme kapsamına alınan bazı otoyol ve köprüler vardı.
7: Sezim kazanmak için para lazım, çaresizsin, onu görüyorum. Bu ihaleye girecek olanlara, burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz. İktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz.
3: Özel, Deniz Göktaş hakkında düzenlenen iddianamede istenen cezaya da tepki gösterdi.
7: Bugün küçük bir ima, küçük bir ima Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılıyor. Hepimizin daha yeni yeni tanıdığı Deniz Göktaş diye espriler yapan, şakalar yapan ve öyle hakaret falan bilmeyen birisini Libya'da Türkiye'de 14 milyon kişi izleyince hükümete Erdoğan'a ufak ufak eleştirileri olan birisini içeri yattılar, iddianame çıkardılar, 10 yıla kadar hapis cezasını istiyorlar.

0: MHP lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin genel merkezinde Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün iç ve dış gündeme dair sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı anlattı. Çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilmesinin toplumsal mutabakatın güçlendirdiğine dikkat çekti.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Toplumsal desteğe sahadaki çalışmalar üzerinden örnek verdi.
2: Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arkadaşlarımız halkla temas halindeler. Oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti. Muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'e açıklamalarda bulundu. Ahmet Spor üzerinden yapılan tartışmaya tepki gösterdi.
3: Tribünlerdeki hareketliliği, tribün liderleri, amigo denen kişiler yönlendiriyor. Benim endişem bunların maksatlı kullanılmasına yönelik hassasiyetimle ilgilidir. Bir Beşiktaş maçında atılan sloganlardan duyduğum rahatsızlık nedeniyle kulüp üyeliğimden ayrıldım. Tribünlerdeki hareketliliğin kontrolsüz hale gelmesi durumunda nereye gidebileceğini kimse kestiremez.
1: MHP lideri, Türkiye'deki dini hayata dair bir araştırmaya ilişkin tartışmayı da değerlendirdi.
4: Kamuoyu araştırmalarının muhakkak sağlam bir yasal düzenleme ile ele alınması gerekiyor. Önüne gelenin araştırma yapması ve ilan etmesi doğru değil. Bunlar kamuoyu araştırması mı, yoksa kamuoyu oluşturma, algı oluşturma çabası mı? Bunlar kabul edilemez. İslami araştırma adı altında milletimizi köksüz, kişiliksiz, dinsiz bir toplum gibi göstermek büyük bir saptırma ve bir beşinci kol faaliyetidir.
1: Bahçeli, Mekke Savunma Anlaşması hakkında da konuştu. Bu çalışmalar Türkiye'nin liderliğinde yürütüldüğü takdirde bizi merkeze taşır yorumu yaptı.
2: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür. Diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir.
1: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Bahçeli, siyasi istikrar vurgusu yaptı.
3: Türkiye'nin her şeyden önce siyasi istikrara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı kalıcı olarak sağlayan sistem de budur. Aradan geçen iki dönem içinde sistemin uygulamasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır.
1: MHP lideri yakın zamanda yaptığı siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler yapılmasına dair mesajlarına da açıklık getirdi.
3: Bizim söylediğimiz şudur. İki alanda da hem sistemi güçlendirecek hem de aksamaları giderecek değişiklikler üzerinde müzakere edilmelidir. Sadece siyaset değil, sivil toplum kuruluşları, aydınlarımız, akademisyenlerimiz bir araya gelerek bunu ele almalıdır. Sistemi güçlendiren, aksaklıkları gideren bu değişimler elbette yeni anayasa çalışmasıyla uyumlu olarak ele alınmalıdır.
0: DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'ni yarın Ankara'da yapacak. Partinin 5. Olağan Kongresi Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak. Delegelerin katılımıyla parti organlarının seçimi yapılacak. Tüzük değerlendirilecek ve önümüzdeki siyasi döneme ilişkin bildirge kamuoyuyla paylaşılacak. Parti ismi, tüzük veya programında değişiklik yapılması beklenmiyor. Eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Partinin merkez yürütme kurulu ve parti meclisinde ise sınırlı sayıda değişiklik öngörülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Hakkari'deydi. Bakan Bayraktar, terörün sona ermesiyle bölgenin ekonomik potansiyeli ortaya çıkacak dedi.
5: Terörsüz Türkiye ve bölge, ben inanıyorum ki bu bölgedeki birçok ilimizi, bütün illerimizi adeta yıldız gibi parlatacak. Çünkü her ilin kendine has çok önemli özellikleri var. Bu mücadeleyle geçen yıllarda maalesef gerçek potansiyeline kavuşamadığını görüyoruz.
1: Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Sürecin bölge illerini

0: parlatacağını söyledi.
1: Özellikle Gabar'da bizim terörden o bölgeyi arındırdıktan sonra oradaki petrol keşfi ve üretimiyle beraber adeta Gabar'ın ve tabii ki Şırnak'ın çehresi nasıl değiştiyse bu bölgedeki diğer illerimiz ve özellikle tabii Hakkari bizim açımızdan madende bir merkez haline inşallah gelecek. Çok önemli bir potansiyeli var.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Hakkari'deydi. Bakan Bayraktar, terörün sona ermesiyle bölgenin ekonomik potansiyeli ortaya çıkacak dedi.
1: İki tane çok önemli gücü var Hakkari'nin bizim gördüğümüz. Bunların bir kısmı yerin altında, yani tabii kaynak olarak yerin altında. Ama yerin üstünde de özellikle genç nüfusuyla yaklaşık %20'ye ulaşan nüfusunun %20'si 15 ila 24 yaş arasında olan bu büyük insan kaynağıyla, dinamik gençleriyle beraber ben inanıyorum ki burayı madende bir parlayan yıldız haline inşallah bu bölgede getireceğiz.
0: Bakan Bayraktar doğal gaz dağıtımı hakkında da konuştu. Doğal gazın gitmediği yer kalmayacak dedi.
1: 2018'de Hakkari Merkez, 2024'te Yüksekova ile başlayan çalışmalarımız inşallah Derecik'te, Çukurca'da, Şemdinli'de ve şimdi beldelerden de talepler var. Evet. Zaten o güzergahtaysa inşallah oralarda da, yani büyük çiftlikte olsun diğer yerlerde de inşallah bu hizmetleri vatandaşlarımıza götüreceğiz.
2: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada biri belediye başkan yardımcısı 3 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturmaya ilişkin bilgilendirme İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik'in de bulunduğu 3 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. Şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken savcılık soruşturmanın titizlikle devam ettiğini kaydetti. Soruşturmada daha önce görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 kişi tutuklanmıştı. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli doktor tüm çelişkili adımları için hatırlamıyorum, bilmiyorum ve görmedim yanıtını verdi.
0: 10 yıl önceki olayı hatırlamıyorum dedi. Yalan tanıklık suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Deniz Olgun'un ölümünde tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi aralanabilecek mi? Gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Çelişkili ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. Demirkol, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünü 155'e kimin ihbar ettiğini bilmediğini söylemişti. Yapılan inceleme sonucunda acil çağrı merkezini bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Savcılık Demirkol'a olay günü polislerle birkaç kez görüştüğünü hatırlamasına rağmen ilk ihbarı kendisinin yapıp yapmadığını, neden hatırlamadığını sordu. Demirkol, problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır ifadelerini kullandı. Olay yerinde telefonunu ortada bıraktığını, çiftliğe gelip giden kişilerden birinin telefonundan ihbar yapmış olabileceğini savundu. Soruşturmada dikkat çeken bir başka başlıkta Demirkol'un Deniz Olgun'la doktor hasta ilişkisine ilişkin ifadeleri oldu. Demirkol, maktulü 2-3 kere muayene ettim. Ancak aile doktoru nasıl olunur, bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum şeklinde savunma yaptı. Başsavcılık, Demirkol'un ilk ifadesindeki konum bilgileriyle HTS kayıtlarının da örtüşmediğini değerlendirdi. Bu çelişki sorulan Demirkol, bas kayıtlarının neden bu şekilde çıktığını bilmiyorum cevabını verdi. Ve bir başka detay, savcılık Demirkol'un olay yerine gittiğinde Deniz Olgun'un zaten hayatını kaybettiğini söylediğini, ancak HTS kayıtlarında Hisar Hastanesi adına kayıtlı telefonla ard arda görüşmeler yaptığını tespit etti. Bu görüşmelerin nedeni sorulan Demirkol, o gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum dedi. Demirkol, ardışık arama ve aranma kayıtlarına rağmen o gece Hilmi Tuna Kuriş'le konuşup konuşmadığını, hatırlamadığını söyledi. Alihan Kuriş'in olay yerinde olup olmadığıyla ilgili soruya da benzer yanıt verdi. Doktor Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı.
2: Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın temsilcisi Witkoff ve Kushner'ı kabul etti.

0: ABD ile Rusya'nın temas halinde olması faydalı dedi. Kremlin Sarayı'ndaki görüşmenin bir kısmı basına açık düzenlendi. Putin, Witkoff ve Kushner'la Ukrayna'da çözüm sağlanmasına yönelik tüm seçenekleri ele almak istediğini belirtti. Witkoff ve Kushner'a büyük güven duyduğunu söyleyen Putin, Rusya'nın iki ABD'li müzakereciyle çalışmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti. Trump, Witkoff ve Kushner'ın savaşı sona erdirecek bir öneriyle Rusya'ya gittiklerini söylemişti. Trump yönetimi İran'la savaşın ardından Orta Doğu'nun siyasi ve güvenlik haritasını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Axios'un haberine göre planın merkezinde İran'ı bölgesel bir ittifakla çevrelemek ve Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşmeyi sağlamak var.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi İran'la savaşın ardından Orta Doğu'yu yeniden şekillendirecek bir plan üzerinde çalışıyor. Beyaz Saray, İran'ı bölgesel bir ittifakla çevrelemeyi, Gazze ve Lübnan'daki krizleri sona erdirmeyi ve Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini sağlamayı hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesi iddiayı iki Amerikalı yetkili ve konuya yakın kaynaklara dayandırdı. Habere göre henüz taslak aşamasındaki plan 3 temel sütun üzerine kuruluyor. İlk hedef Amerika Birleşik Devletleri'nin garantörlüğünde bölge ülkelerinden oluşacak yeni bir ittifakla İran'ı çevrelemek ve baskı altında tutmak. İkinci hedef 7 Ekim'in ardından bölgedeki krizleri sona erdirmek için Gazze planında ilerlenmesi. İsrail-Suriye Güvenlik Anlaşması ve İsrail-Lübnan Mutabakatı'nın uygulanması. Üçüncü olaraksa İbrahim Anlaşmalarını genişletmek hedefleniyor. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda danışmanlarıyla bu konuda iki özel toplantı yaptığı ve savaş sonrası için çok daha büyük bir proje üzerinde çalıştığını söylediği belirtildi. Planın birkaç hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
0: İran'ın Basra Körfezi'ndeki stratejik Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran medyası bir, ABD ordusu ise 3 İran tankerinin vurulduğunu duyurdu. Tasnim haber ajansına göre tanker 4 füzeyle hedef alındı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı, mürettebatta tahliye edildi. ABD ordusu ise İran'ın 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından devrim muhafızlarına ait 3 tankerin yok edildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, İran'ı Hark Adası'nı ele geçirmekle defalarca tehdit etmiş ancak bunu yapmaktan kaçınmıştı. Stratejik öneme sahip Hark Adası'nda İran'ın petrol ihracatının yaklaşık %90'ının gerçekleştirdiği biliniyor. Ve geçtiğimiz haftada ABD ordusu İran'ın Hark Adası'na roket atarlarla saldırı düzenlemiş, İran'da Ürdün'deki ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle misilleme yapmıştı. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar şiddetlendi. Yemen ordusu Babül Mendeb Boğazı yakınlarındaki Husi mevzilerini vurdu. Bazı stratejik noktaları geri aldı. Çatışmalar nedeniyle 2 günde 1790 aile yerinden edildi.
1: Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar stratejik Babül Mendeb Boğazı çevresinde yoğunlaştı. Yemen ordusuna ait savaş uçakları, Taiz ve Hudeyle'de Husi mevzileri, toplanma alanları ve askeri araçlara 15'ten fazla hava saldırısı düzenledi. Böylece Yemen savaş uçakları Temmuz'dan bu yana ilk kez Taiz'de Husilerin mevzilerini vurdu. Bölgede karada da çatışmalar şiddetlendi. Askeri kaynaklar Taiz'de Lahic arasındaki Hayfan cephesinde yıllardır Husilerin kontrolünde bulunan bazı stratejik noktaları geri aldığını açıkladı. Taiz'in çeşitli cephelerinde çıkan çatışmalarda Husilerden onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını ifade eden askeri kaynak, Husilere ait onlarca askeri aracın da imha edildiğini aktardı. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad El Alimi ile Husileri Babül Mendeb konusunda uyardı. İran'ın boğazı kontrol etmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Alimi, Husilerin bölgedeki her girişiminin ağır bir yıpranmaya dönüşeceğini savundu. Çatışmalar sivilleri de vurdu. Birleşmiş Milletler'e göre Taiz'de sadece 2 günde 1790 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

0: ABD ordusunda İran operasyonları ile ilgili bilgi sızıntısı iddiaları gündemde. Ülke basınının iddiasına göre sızıntının kaynağını belirlemek için üst düzey personele yalan makinası testi uygulandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgi sızıntısı krizi yaşanıyor. Pentagon'un İran saldırıları nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine ordu alarma geçti. Amerikan basınından New York Times gazetesi, Genelkurmay'da görevli yaklaşık 50 üst düzey personelin yalan makinesi testine tabi tutulduğunu öne sürdü. İddiaya göre geçen ay hem sivil hem de askeri üst düzey yetkililere tek tek poligraf testi uygulandı. Test sırasında personele İran'a yönelik operasyonların gizli bilgileri basına ifşa edip etmedikleri soruldu. Sızıntılara dair raporlarda Amerikan ordusunun İran çatışmaları nedeniyle mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediği bilgisi yer alıyordu. Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise test iddialarına yorum yapmaktan kaçındı. Ancak sözcü ulusal güvenliği ilgilendiren gizli bilgilerin sızdırılmasının son derece ciddiye alındığını vurguladı. Geçen haftalarda Amerikan medyasında İran'a yönelik saldırılar esnasında mühimmat stokunda sıkıntı yaşandığına dair haberler sıkça yer almıştı.
0: Gazze saldırılarının ardından Batı Şeria'da da toprak işgalini sürdüren İsrail ordusu bölgeye ilişkin yeni bir harita yayınladı. Haritaya göre güvenlik gerekçesiyle bölgede yeni bir askeri kule ve yol inşa edilmesi planlanıyor.
1: Batı Şeria'da İsrail işgali genişliyor. Birleşmiş Milletler'e göre 2023'ten bu yana yerleşimci şiddeti nedeniyle 6400'den fazla Filistinli yerinden edildi. 130 yerleşim yerinin etkilendiği süreçte 48 Filistin yerleşimi tamamen boşaltıldı. Sadece bu yıl 2500'den fazla Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. Yerinden edilenlerin yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler yerleşimci saldırıları ve kısıtlamalar nedeniyle bölgedeki insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. Açıklamanın ardından İsrail'den Batı Şeria'daki arazilerle ilgili yeni bir işgal adımı geldi. İsrail ordusunun Cenin'in Kabatiya kasabasında yaklaşık 7,5 dönümlük Filistin toprağına askeri ve güvenlik gerekçesiyle el koyma kararı aldığı bildirildi. İsrail ordusu ayrıca yeni bir harita yayınladı. Haritaya göre bölgede askeri kuleyle sonlandırılması planlanan yeni bir yol inşa edilmesi öngörülüyor. Filistin yönetimine bağlı duvar ve yerleşim direniş komisyonu bu adımın bölgedeki yasa dışı yerleşimleri birbirine bağlayacak bir altyapı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Yapılacak yolun yasa dışı NOA yerleşimiyle tehlikeli bir coğrafi bağlantı kuracağı ve yeni işgallerin önünü açacağı vurgulandı. Komisyona göre İsrail'in mevcut hükümeti döneminde yaklaşık 109 bin dönüm Filistin toprağına el konuldu.
0: İtalya Başbakanı Meloni, ülkesinde rekor kıran görev süresi dolayısıyla kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Meloni mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda bu önemli kilometre taşı için gönderdiğiniz mesajı ve tebrikleri büyük bir memnuniyetle karşıladım dedi. Meloni, Roma ve Ankara arasındaki ilişkileri pekiştirdik. Ortak ilgi alanındaki dosyalarda ve Akdeniz'i güvenliği ve bölgesel istikrarı ilgilendiren ana zorluklarda birlikte çalıştık. Bu yolun devam edeceğinden eminim ifadelerini kullandı. Antalya'da düzenlenecek COP31 konferansı için hazırlıklar devam ediyor. COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışı yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'in Antalya için bir fırsat olduğunu söyledi.
2: Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Yaklaşık 100 bini aşkın bir misafirden bahsediyoruz. COP31 organizasyonu Antalya için bir fırsattır. Çünkü dünyanın dikkati Antalya'ya çevrilecek.
1: COP31'in öneminden bahsetti. Yapılan yatırımları anlattı.
2: Turistlerimiz, vatandaşlarımız yolların kalitesizliğinden şikayetçiydi. Büyük bir ihtiyaçtı. Tam 38 kilometrelik Belek turizm yolunu Allah'ın izniyle tamamladık.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'da

0: COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışına katıldı.
1: Bu yollar sadece COP31 için mi yapıldı? Elbette hayır. Zirve bitecek. Herkes ülkesine dönecek ama bu yollar, bu hizmetler burada kalacak.
0: Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.
2: 2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesis sayısı 523, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150.955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesis sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619.644'e yükselmiştir.
0: 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31'de devlet başkanları, bilim insanları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençler Antalya'da bir araya gelecek.
3: Yeni eğitim öğretim yılı öncesi özel okul ücretleri yine tartışma konusu. Veliler zamların fahiş, okul sahipleri makul olduğu görüşünde.
4: Türkiye'de 13 bin özel okul var. Ama içerisinde 70-80 okulun uyguladığı ücretlerle bütün sektörü böyle mercek altına alan, sanki her okul çok yüksek ücretler uyguluyormuş gibi vurgulayan haberlerle karşılaşıyoruz. Bu gerçekten bizim için üzücü bir durumdur.
0: Özel okul ücretlerine ilişkin tepkilere sektörden yanıt var. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşer, okulların çoğunda ücretlerin makul ve mantıklı olduğunu söyledi.
4: Özel okullarda genel anlamda %80'inin uyguladığı ücretlerden haberdarız. Hepsinde de makul ve mantıklı eğitim öğretim ücretleri, yemek ücretleri ve yayın ücretleri alınması konusunda dernek olarak her türlü çabayı gösteriyoruz.
0: İbrahim Taşer'in gündeminde özel okullardaki servis ücretleri de vardı.
4: Özel okullar servislerden bir kar sağlama peşinde değiller. Onlardan bir komisyon falan almıyorlar yani. Sadece özel okullardaki servis ücretinin maliyetinde araçların yeni ve konforlu olması, içerisinde hostes kullanılması, servis ücretlerinde ister istemez bir artış meydana getiriyor. Parça fiyatları, akaryakıt fiyatları, bunların hepsini dikkate alarak bir fiyat belirliyorlar.
3: Okulların açılmasına az bir süre kala okul servisi fiyatları yine gündemde. Peki bu yıl İstanbul'da okul servisleri için fiyat tarifesi nasıl olacak? Veliler nelere dikkat etmeli? Yanıtlar Habertürk muhabiri İrem Şimşek'in haberinde.
5: Ücretle ilgili tabii değişik ekonomik sınıflardan öğrenci velilerimiz var. İşte kimine daha kolay geliyor ücret, kimine daha zor geliyor ama 11-12 doluluk oranları mevcut.
0: Yeni eğitim öğretim yılına artık az bir süre kaldı. Velilerin gündemi ortak. Bu yıl okul servisine ne kadarlık bütçe ayırmak gerekecek?
6: Özellikle büyük şehirlerde velilerin en büyük harcama kalemlerinden birisi de okul servisi ücretleri. İstanbul'da bu yıl servis ücretlerine %10 zam yapıldı.
5: Buna göre işte 0-1 kilometre 4456 lira, 1-3 kilometre 4700 lira, 3-5 kilometre de 5100 lira gibi ücretlerle belirlendi.
0: Servis fiyatları yıllık 39 bin liradan başlıyor, 93 bin liraya kadar çıkıyor. Kilometre aralığına göre tarife değişirken 25 kilometre üstü için her kilometre başına 87 lira 99 kuruş alınıyor. Peki veliler servis seçerken nelere dikkat etmeli?
5: Anaokulu, ilkokul ve ortaokul servislerinde rehber personel bulunmak zorunda. Her koltukta çalışabilir bir emniyet kemeri olacak. Acil çıkış yerleri olacak. Aracın orta kapısı elle kontrol edilecek şekilde dışarıdan açılıp kapatılacak.
0: Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus korsan servisler.
5: İstanbul'da okul ve personel taşımacılığı 34LAA001, 34LZZ999 kombinasyonu tahtiti servis plakası ile yapılıyor. Bunun dışında yapılan taşımacılıklar korsan taşımacılıklar.
3: Şimdi Trabzon'a gidelim. Avyasağının kalkmasıyla birlikte tezgahlar hareketlendi ve bu yılın balığı olarak gösterilen palamut 100 liradan satışa çıktı.
0: Avyasağ kalktı. Ağlar denize atıldı. Çeşit çeşit balıklar tezgahtaki yerini aldı.
7: Yeni gelen. Tezgahta şu an istavrit de var, mezgit de var, barbon da var, palamut da var. Yani diğer çeşitler zaten oluyor.

0: Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte tezgahlar doldu. Balıkseverler özlediği lezzete yeniden kavuştu.
1: Denizlerde av sezonu başladı. Tezgahlarsa palamutla şenlendi.
2: Buyur efendim, buyur.
3: Geçen sene hamsilen başladı, palamut yoktu. Bu sene tam tersi, palamut başladı, hamsi az az geliyor. Yani bu da Allah'ın bir takdiridir diyelim. Bu sene tam bollukla başladı.
4: Bu yıl biraz daha palamut bol, tadına bakacağız.
5: Eylül bir başlangıcına bu yana bir fil tip palamut devam ediyor. Evet, genelde çeşit hepsi var. Ama yoğunluk palamut üzerine. Bunu da 3-4 senedir halkımız özlemini çekiyor. Bu bollukta da özlemini gideriyor.
6: Bence güzel. 100 lira, 125 lira, 150 lira büyüklüğüne göre.
1: Palamut aldınız, ne yapacaksınız?
7: Ekşili, domatesli, maydanozlu, soğanlı, soslu, güzel verecek fırına.
1: Karadeniz'de tezgahın sultanı hamsi. Hamsi de az miktarda ağlara takılırken tezgahtaki fiyatı ise 150 lira.
0: Trabzon'da tezgahlarda istavrit 100, mezgit 200, çupra 500, levrekse 600 liradan satışa sunuluyor.
8: Zorunlu deprem sigortasında yeni dönem başladı. Konut satışlarında artık DASK poliçesi yeni mülk sahibine devredilemeyecek.
0: Zorunlu deprem sigortası artık yeni ev sahibine devredilemeyecek. Poliçenin kullanılmayan süresine ait prim iade edilecek. Konut satın alan kişinin yeni poliçe yaptırması gerekecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun geçen ay resmi gazetede yayınlanan düzenlemesi yürürlüğe girdi. Uygulamayla birlikte konut satışlarında zorunlu deprem sigortası poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulamasına son verildi. Ev satıldığında eski ev sahibinin zorunlu deprem sigortası poliçesi otomatik olarak alıcıya geçmeyecek. Eski ev sahibi sigorta şirketine ya da acentesine iptal başvurusu yapacak. Poliçe satışın tapuda tescil edildiği tarih itibariyle sona erdirilecek. Poliçenin kalan süresine karşılık gelen prim tutarı da başvuru üzerine poliçeyi yaptıran kişiye iade edilecek. Ev satın alan kişinin ise kendi adına yeni bir zorunlu deprem sigortası poliçesi yaptırması gerekecek. Tapu işlemlerinde satın alan kişinin adına geçerli poliçesi bulunup bulunmadığı kontrol edilecek.
8: Orta vadeli program yarın Beştepe'de açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedeflerini paylaşacak.
0: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 rotası yarın belli olacak.
9: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
0: Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programın detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. Orta vadeli programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirlenecek. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da orta vadeli programda yer alacak. Orta vadeli programla makroekonomik politikalar da belirlenecek. Temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ortaya konulacak. Program duyurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak. 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli programda ekonominin 2026'ya %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl içinde %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olması öngörülmüştü.
8: Kamu personeli seçme sınavı süreci yarın yapılacak. Genel yetenek ve genel kültür oturumuyla başlayacak. Adaylara 120 soru sorulacak. Adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
0: Adaylara 120 soru sorulacak. Cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Kamu personeli seçme sınavı maratonu 6 Eylül'de başlıyor. Sınava 1.708.329 aday başvuru yaptı. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek. Kamu personeli seçme sınavı, alan bilgisi sınavları ise

0: 12-13 Eylül'de 3 oturum şeklinde yapılacak. Birinci oturumda kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında sorular sorulacak. İkinci oturumda adaylara hukuk, iktisat ve maliye soruları yöneltilecek. Üçüncü oturumsa işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında yapılacak. Kamu personeli seçme sınavı lisans sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.
1: Korsan taksicilik yapan emekli polis, kendisine ceza yazan trafik polisini vurdu. İki çocuk babası polis şehit oldu.
0: Emekli polis korsan taksiye çıktı. Uygulama noktasında durdurulunca silahına sarıldı. Önce ceza yazan polisi, sonra kendini vurdu.
2: Adam mı vurmuştur orada?
3: Bir şey olmuştu.
0: Sivil trafik ekipleri İstanbul Esenyurt'ta denetim yapıyordu. Durdurulan emekli polis Ekrem Ağa'nın korsan taksicilik yaptığı belirlendi. Ekipler sürücüye ceza yazarken sürücü birdenbire silahını çekti. Polis memuru Mehmet Ali Topatan vurularak yaralandı. Saldırgan daha sonra namluyu kendine çevirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Mehmet Ali Topatan şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Ağır yaralı olarak tedavisi devam eden Ekrem Ağa'nın ise bu yıl polislikten emekli olduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.
1: Antalya'da sığ denize balıklama atlayan tatilci hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Önce suyu kontrol etti, sonra hızlanıp balıklama atladı. Derinliğini hesaplayamayan tatilci hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Arif Erman tatil için Sakarya'dan Antalya Alanya'ya gitti. Konakladığı otelin iskelesine çıkan Erman uyarı tabelalarını dikkate almadı. Atlamanın yasak olduğu iskeleden derinliği 50 santimetre olduğu denize balıklama atladı. Arif Erman'ın hareketsiz kaldığını görenler hemen can kurtarana haber verdi. Can kurtaran suya atlayıp Erman'ı çıkardı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Kars'ta 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceylan Ağaç 6. kattan düştü. Omuriliği kırıldı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yeniden hayata tutundu.
4: Pencereyi açtım, migrenim var benim, midem bulanıyordu. O sıra yere bakmamla düşmen bir oldum.
0: 6. kattan düştü, hayata tutundu. Omuriliği kırılan, yürüyemez denilen genç kız yeniden ayağa kalktı, yürümeye başladı.
4: Düştüğümde bilincim açıktı, ameliyata girene kadar bilincim açıktı. MR falan çekildiği için yürüyemez falan dediler. Benim yüzüme söylediler, yaş dediler, %1 ihtimal var dediler. Bayağı acılar çektim.
0: Üniversite öğrencisi Ceylan Ağaç 21 yaşında. Mayıs ayında Kars'ta migren atağı etkisindeyken 6. kattan düştü. Omuriliği kırıldı. Tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne sevk edildi.
4: Çok acılar içindeydim yani. Ama diyorum Ceylan, Ankara'da iyi olacaksın.
0: Öyle de oldu. Genç kız rehabilitasyon programıyla sağlığına kavuştu.
5: Ceylan kliniğimize ilk geldiğinde bacaklarında hiç hareket yoktu. Sonraki süreçte rehabilitasyonuna başladık. Geldiğinde çok ciddi ağrıları vardı. Ağrı kontrolü için medikal tedavilerini düzenledik. Rehabilitasyon sürecinde işte çeşitli işte elektrik stimülasyonları, bisiklet uygulamaları, ağırlık aktarımı ve yürümeyi ona hatırlatmak amacıyla robotik rehabilitasyondan yararlandık.
4: İlk günkü halim çok kötüydü. Şu an baya işte. Şu an çok çok iyi hissediyorum. Şu an yürüyorum, hani o kadar güzel bir his ki anlatılmaz bir duygu. Pes etmek yok.
1: İstanbul Bakırköy'de 6 katlı otelde çıkan yangında cam pazarı yaşandı. Yangında 12 kişi yaralandı.
0: Birinci katta başlayan yangın diğer katlara da sıçradı. Herkes uykudayken oteli alevler sardı. 12 kişi yaralandı. İstanbul Bakırköy'de sabah saatleriydi. 6 katlı otelin birinci katında yangın çıktı. Alevler yangın merdivenine de ulaştı.

0: Otelden kaçabilenler kaçtı. Mahsur kalanlar için itfaiye ekipleri devreye girdi. Bir yanda alevlerle mücadele, bir yanda can kurtarma telaşı vardı. Yan binada oturanlar da çatıya çıkarak kurtarılmayı bekledi. 5 kişi yaralı olarak kendi çabasıyla otelden çıktı. 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alevler bir saat sonra kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Orman yangınlarıyla mücadelenin yeni yol haritası belirlendi. Tarım alanlarında çalışan hasat makinelerinde yangın söndürme tüpü ve benzeri önlemlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Yangın riskinin arttığı bölgelerde ormanlara girişler yasaklanmaya da devam edecek.
0: Riskin arttığı dönemlerde ormanlara giriş yasaklanabilecek. Hasat makineleri yangın tedbirleri açısından denetlenecek. Yangınların erken tespitinde son teknolojiler devreye girecek. Orman yangınlarının önlenmesinden söndürülmesine, yangın sonrası iyileştirme çalışmalarına kadar tüm sürecin usul ve esasları yeniden belirlendi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaz aylarında yangın riskinin arttığı bölgelerde yeni tedbirler uygulanabilecek. Meteorolojik koşulların kritik seviyeye ulaşması halinde Orman İdaresi'nin talebi üzerine valilik ve kaymakamlıklar ormanlara girişi yasaklayabilecek. Yasaklı alanlara girişler Orman İdaresi ve kolluk kuvvetlerince denetlenecek. Tarım alanlarında çalışan hasat makineleri için de denetim sıkılaşacak. Makinelerde yangın söndürme tüpü, su tankeri ve benzeri önlemlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Gerekli yangın tedbirlerini almayanların çalışmasına izin verilmeyecek. Yangınların erken tespitinde insansız hava araçları ve sensör ağlarının yanı sıra yapay zeka destekli risk analizleri ve erken uyarı teknolojileri kullanılabilecek. Havadan müdahalede ise ortak haberleşme sistemi devreye girecek. Yangın bölgesinde uçuş güvenliğini tehlikeye atan drone ve benzeri araçların kullanılması ise kolluk kuvvetlerince engellenecek. Yangınla mücadele sırasında zarar gören araç ve gereçlerin belgelendirilen zararları da devlet ormanlarında Orman İdaresi tarafından karşılanacak. Çalışmalar sırasında hayatını kaybeden veya yaralanan görevli ve gönüllülerle kanuni mirasçıları da ilgili kanunlardaki haklardan yararlanabilecek.
1: Depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan bu yana 205.709.303 ambalaj toplandı. Açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum 3 milyondan fazla vatandaşın sisteme kaydolduğunu belirtti.
0: Cam, pet şişe, teneke kutu. 1 Temmuz'dan bu yana 205.709.303 ambalaj toplandı. Doğa sistemi hem geri dönüşüme hem de vatandaşların bütçesine katkı sundu. Türkiye Çevre Ajansı'nın geliştirdiği doğa yani depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde hayata geçti. Vatandaşlar üzerinde doğa logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim ederek ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli alıyor. Teşvik ödemeleri ise doğa uygulamasındaki cüzdana aktarılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğa sistemine ilişkin 2 aylık verileri açıkladı.
2: Atmıyoruz, topluyor, dönüştürüyor, çevreye de ekonomiye de katkı sağlıyoruz. Doğayla 200 milyon ambalaj topladık, geri dönüşüme kazandırdık. Sıfır atık gibi doğa bilinci de dalga dalga büyümeye devam edecek.
0: 1 Temmuz'la 5 Eylül arasında en çok ambalaj toplanan il 46.678.972 ile Antalya oldu. Antalya'yı İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara izledi. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı ise 3.214.992'ye ulaştı. Her yıl 25 milyar ambalajın toplanacağı doğayla Türkiye ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.
1: Sosyal medyada gördüğü fotoğrafın izini sürdü. Dünyada ilk kez Konya'da görülen bitki türünü keşfetti. Konya sarınotu bitkisini literatüre kazandıran emekli profesör, bitkinin eczacılık alanında kullanılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
0: Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf.

0: karesi bilim dünyasına yeni bir tür kazandırdı. O bitki türü literatüre Konya sarunotu ismiyle girdi.
1: Konya sarunotu olarak geçmektedir. Ben bu şekilde önerdim. Konya'ya has bir bitkidir. Dünyada sadece Konya'da yetişen bir bitkidir. Çok nadir bir bitkidir. Nesli tehdit altında. Öncelikle korunması gereken bitkiler arasında yer almaktadır.
0: Emekli Profesör Doktor Ahmet Duran 2 yıl önce sosyal medyada bir fotoğraf gördü. O fotoğrafta daha önce hiç görmediği bir bitki türü vardı. Konya'da o bitkinin izini sürdü.
1: Ben bunu Meram Dere'den takip ettim. Bu bitkinin yeni olduğunu araştırmalarım sonucunda keşfettim.
0: Profesör Duran çalışmalarını 2 yılda tamamladı. Maydanozgilleri ailesinden olan bitkiyi anlatan makale Uluslararası Bilim Dergisi'nde yayımlandı. Konya sarunotu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Hem tıbbi hem gıda yönünden araştırılıyor.
1: Bizim aldığımız bitki de tıbbi bitkiler grubunda uçucu yağ yönünden çok zengin. Kokusu, aroması çok belirgin. Bitkinin ilaç ham madde özelliklerini ve gıda özelliklerini araştırmak üzere çalışmaya başladık.
0: Profesör Doktor Ahmet Duran 2 yıl sonra yine bitkiyi ilk gördüğü sahadaydı. Ancak bu kez bitkiye rastlamadı. Duran'ın yetkililerden ve Konyalılardan bir talebi var.
1: Bitkinin nesli hayat döngüsü yönüyle aşırı baskı altındadır, tehdit altındadır. Hayat döngüsü çok sıkıntılıdır. Konyalıların sahip çıkması, yerelde koruması ve nesli tehdit altında olan bu bitkinin gelecek nesillere aktarılması için halkımızın hassasiyet göstermesini bekliyoruz.
2: Sinema dünyası Cannes ödüllü Fransız yönetmen Tony Gatliffe'i 77 yaşında kaybetti. Roman kültürünü ve müziğini sinemaya taşıyan Gatliffe 20'den fazla filme imza attı. Usta yönetmen 2008 yılındaki Türkiye ziyaretiyle de hafızalarda iz bırakmıştı. Siz haberimizi izlerken biz ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
0: Sinema dünyası usta yönetmen ve en özgün seslerinden birine veda ediyor. Roman kültürünü ve müziğini dünyaya tanıtan Cannes ödüllü Fransız yönetmen Tony Gatliffe 77 yaşında hayatını kaybetti. Gatliffe'in 2 Eylül'de hayatını kaybettiği açıklandı. Usta yönetmen Fransa'nın Arles kentinde film projesi üzerinde çalışırken sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. Roman kültürünü sinemada ölümsüzleştiren usta yönetmenin ailesi Gatliffe, roman dilinde iyi yolculuklar anlamına gelen La Chaudrome sözleriyle veda etti. Asıl adı Michel Dahmani olan usta isim 1948'de Cezayir'de dünyaya geldi ve genç yaşta Fransa'ya yerleşti. Yönetmenliğin yanı sıra senaristlik, oyunculuk ve yapımcılık da yapan Gatliffe, kendi yaşamından ve roman kültüründen ilham alan 20'den fazla filme imza attı. Yapımlarında flamenco ve roman müziğini usta yönetmen La Chaudrome ve Gaggio Dillo gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazındı. ...2004 yılında Excel filmiyle Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanan usta isim Türkiye ile de yakın bağlar kurmuştu. 2008 İstanbul Film Festivali için Türkiye'ye gelen Gatliffe, Sulu Kule'yi ziyaret etmiş ve Transilvanya filminde Birol Ünel'le birlikte çalışmıştı.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz genelinde hava güneşli, Samsun 28, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 32, Kayseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da hava

0: Hayal mi bu?
1: Hayır, hayal değil. 30 yıl önce Suna Kıraç'ın kurduğu hayal sizlerin desteğiyle gerçekleşti. Bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğumuz, 100 bini aşkın gönüllümüz sayesinde nitelikli eğitimle buluştu. 30 yıldır gönüllülerimizin özverisi, bağışçılarımızın desteğiyle çocuklarımızın geleceğini aydınlatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Bu saat diliminde de gelişmeleri sizlere aktaracağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakanın gündeminde müzakere süreci vardı. Telefon görüşmesinde devam eden müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı bir biçimde değerlendirildi. Üsküdar Belediyesi soruşturmasında biri belediye başkan yardımcısı 3 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturmaya ilişkin bilgilendirme İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Aralarında belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik'in bulunduğu 3 kişinin savcılık sorguları tamamlandı. Savcılık 3 şüpheli için de tutuklama talep etti. Mahkeme de savcılığın talebi doğrultusunda şüpheliler için tutuklama kararı verdi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Daha önce görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 kişi tutuklanmıştı. Bir süredir lenf kanseri tedavisi gören oyuncu Serhat Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Olay 51 yaşındaki Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşının evine gitmesiyle ortaya çıktı. Kılıç'tan 1-2 gündür haber alamayan kız arkadaşı Kılıç'ı salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresiyle

Kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir yara, kesi veya açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Kılıç'ın kesim ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak. Kahramanmaraş'ta 9'u öğrenci 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı ile ilgili davanın ilk duruşmasında saldırı

0: tahliye edildi. Tahliyeye yapılan itiraz Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Anne hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Saldırgan İsa Aras Mersinli 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'na silahla girmiş ve öğretmen Ayla Karay'la 9 öğrenciyi öldürdükten sonra etkisiz hale getirilmişti. İstanbul Silivri açıklarında batan gemiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları 4. günde de devam etti. Kıyıda kayıp mürettebattan haber bekleyen aileler geminin yerini tespit eden TCG Akın gemisine çıkarıldı. Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.
1: Acı bize düştüğü için göremiyorsun, çok uzak. Yani şuradan baksam bir iki kişinin dalıp çıktığını, babamı aradığını ya da bizim gemiyi aradığını görsem belki içim soğuyacak.
2: Bu kez çalışmaları uzaktan değil, yerinde takip ettiler. Kayıp mürettebatın yakınları yetkililerden bilgi aldı.
3: İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
4: Şu an içinde bulunduğumuz Akın gemisi, batan geminin enkazını tespit etti.
5: TCG Akın yapılan çalışmalar sonucunda batan gemi çarpışmanın yaşandığı yere 50 metre uzaklıkta ve 720 metre derinlikte buldu. İlk olarak Tuğberk İmamoğlu yazısı tespit edildi. Çalışmalarsa şimdi 550 kilometre karelik alanda sürdürülüyor.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisinin deniz altındaki görüntüleri uzaktan kumandalı sualtı aracı tarafından kaydedildi.
6: Şu an ya ölü gibi yaşıyoruz. Aileler burada hallerini görüyorsunuz yani.
2: Kayıp 10 mürettebatın yakınları gelişmeleri kıyıdan takip ediyordu. Aileler bu kez TCG Akın gemisindeydi. Onlara İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.
4: Ailelerin bundan sonraki beklentisi içerisinde insan var mı? Mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
7: Aileler olarak talebimiz kurtarma geminin bir an önce sonuç alması.
6: Biz çocuklarımızı istiyoruz, babamızı istiyoruz, kardeşlerimizi istiyoruz biz.
2: Aileler kayıp mürettebattan gelecek iyi haberleri bekliyor.
8: Bulunması için nasıl çaba sarf edildiyse aynı şekilde oradan bu ailelerin hepimizin canların çıkartılmasıyla ilgili, canların bulunmasıyla ilgili de aynı eforun, aynı çabanın devam ettirilmesini istiyoruz.
4: Umudumuz şu, acaba dışarıda biri var mı, kurtuldular mı ya da bir şekilde saçıldı mı, onları bulmaya çalışıyoruz. Son ana kadar umudumuzu muhafaza ediyoruz. Burada öncelikle
0: Girne açıklarında batan Filojet yolcu gemisinde kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 554 metre derinlikteki enkazda robotik cihazlarla yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Faciada can kaybı da böylece 13'e yükseldi.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisinde arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster yaptı.
9: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştı. DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek ve o doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz.
2: Üstelik Işın ve Alemdar gemileri tarafından yürütülen kayıpları arama çalışmalarının 7 gün 24 saat esasıyla yürütüldüğünü belirtti. Kayıp 15 kişinin hala arandığını söyledi. Kayıpları arama çalışmalarına 9 gemi ve 11 hava aracının katıldığı operasyona TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ediyor.
10: 554 metre derinlikte bulunan enkazdaki çalışmalar TCG Alemdar'dan denize indirilen uzaktan kumandalı robotik cihazlarla yürütülüyor. 1000 metre derinliğe inebilen ve 135 kilograma kadar yükü yüzeye çıkarabilen sualtı aracıyla enkazın içinde de aramalar yapılıyor.
2: Girne, Mersin, Taşucu arasında sefer yapan Filojet, 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başlamış, limana dönmeye çalışırken batmıştı.
11: Batıyoruz.
0: Bolu Belediyesi'ne yönelik

0: İlk araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı. Bolu Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği iddia edildi. Bu yöntemle yüklenici firmaya 34 milyon lira fazla ödeme yapıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında tutuklu belediye başkanı Tanju Özcan'ın da olduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, İmam Hatip mezunlarının önlerindeki engeller kalktı dedi.
1: Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.
2: İmam Hatip mezunları için önlerindeki engeller kaldırıldı dedi. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştiğini söyledi.
1: Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi.
1: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor.
2: Erdoğan, normalleşiyoruz ifadesini kullandı.
1: Önlerindeki suni engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Edirne'de konuştu. Seneye iktidara geleceğiz diyen Özel, hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız ifadelerini kullandı.
3: En düşük emekli maaşı asgari ücret olacak diyorum. Bakıyorlar, olur mu diyorlar. Bizim hesabımıza göre bugün asgari ücret 39 bin lira olmalı ve en düşük emekli maaşı da bir asgari ücret olmalıdır.
2: Sözü emekli maaşlarına getirdi. Yeni parti iktidarında maaşlar artacak dedi.
3: Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Edirne ve Kırklareli'ne gitti. Selimiye Camii'ni ziyaret edip emeklilerle buluşma programına katıldı. Ardından da esnafla bir araya geldi. Gündeminde özelleştirme kapsamına alınan bazı otoyol ve köprüler vardı.
3: Sezim kazanmak için para lazım, çaresizsin, onu görüyorum. Bu ihaleye girecek olanlara, burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz. İktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz.
2: Özel, Deniz Göktaş hakkında düzenlenen iddianamede istenen cezaya da tepki gösterdi.
3: Bugün küçük bir ima, küçük bir ima Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılıyor. Hepimizin daha yeni yeni tanıdığı Deniz Göktaş diye espriler yapan, şakalar yapan ve öyle hakaret falan bilmeyen birisini bir anda Türkiye'de 14 milyon kişi izleyince hükümete Erdoğan'a ufak ufak eleştirileri olan birisini içeri yaptılar, iddianame çıkardılar, 10 yıla kadar hapis cezasını istiyorlar.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin genel merkezinde Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün iç ve dış gündeme dair sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı anlattı. Çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilmesinin toplumsal mutabakatın güçlendirdiğine dikkat çekildi.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Toplumsal desteğe sahadaki çalışmalar üzerinden örnek verdi.
4: Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Bu düzeyde bir kabul toplumsal...

0: Ulusal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arkadaşlarımız halkla temas halindeler. Oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti. Muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'e açıklamalarda bulundu. Ahmet Spor üzerinden yapılan tartışmaya tepki gösterdi.
2: Tribünlerdeki hareketliliği, tribün liderleri, amigo denen kişiler yönlendiriyor. Benim endişem bunların maksatlı kullanılmasına yönelik hassasiyetimle ilgilidir. Bir Beşiktaş maçında atılan sloganlardan duyduğum rahatsızlık nedeniyle kulüp üyeliğimden ayrıldım. Tribünlerdeki hareketliliğin kontrolsüz hale gelmesi durumunda nereye gidebileceğini kimse kestiremez.
1: MHP lideri, Türkiye'deki dini hayata dair bir araştırmaya ilişkin tartışmayı da değerlendirdi.
3: Kamuoyu araştırmalarının muhakkak sağlam bir yasal düzenleme ile ele alınması gerekiyor. Önüne gelenin araştırma yapması ve ilan etmesi doğru değil. Bunlar kamuoyu araştırması mı, yoksa kamuoyu oluşturma, algı oluşturma çabası mı? Bunlar kabul edilemez. İslami araştırma adı altında milletimizi köksüz, kişiliksiz, dinsiz bir toplum gibi göstermek büyük bir saptırma ve bir beşinci kol faaliyetidir.
1: Bahçeli, Mekke Savunma Anlaşması hakkında da konuştu. Bu çalışmalar Türkiye'nin liderliğinde yürütüldüğü takdirde bizi merkeze taşır yorumu yaptı.
2: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür. Diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir.
1: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Bahçeli, siyasi istikrar vurgusu yaptı.
2: Türkiye'nin her şeyden önce siyasi istikrara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı kalıcı olarak sağlayan sistem de budur. Aradan geçen iki dönem içinde sistemin uygulamasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır.
1: MHP lideri yakın zamanda yaptığı siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler yapılmasına dair mesajlarına da açıklık getirdi.
2: Bizim söylediğimiz şudur. İki alanda da hem sistemi güçlendirecek hem de aksamaları giderecek değişiklikler üzerinde müzakere edilmelidir. Sadece siyaset değil, sivil toplum kuruluşları, aydınlarımız, akademisyenlerimiz bir araya gelerek bunu ele almalıdır. Sistemi güçlendiren, aksaklıkları gideren bu değişimler elbette yeni anayasa çalışmasıyla uyumlu olarak ele alınmalıdır.
4: DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'ni bugün Ankara'da yapacak. Partinin 5. Olağan Kongresi Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak. Delegelerin katılımıyla parti organlarının seçimi yapılacak. Tüzük değerlendirilecek ve önümüzdeki siyasi döneme ilişkin bildirge kamuoyuyla paylaşılacak. Parti ismi, tüzük veya programında değişiklik yapılması beklenmiyor. Eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yeniden seçilmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Partinin merkez yürütme kurulu ve parti meclisinde ise sınırlı sayıda değişiklik öngörülüyor. Orta vadeli program bugün Beştepe'de açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 yıllarını kapsayan enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro hedeflerini paylaşacak.
1: Fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Türkiye ekonomisinin 2027-2029 rotası yarın belli olacak. Ekonomi yönetimi orta vadeli programa dair hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programın detaylarını kamuoyuyla paylaşacak. Orta vadeli programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirlenecek. Programda enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da orta vadeli programda yer alacak. Orta vadeli programla makroekonomik politikalar da belirlenecek. Temel ekonomik büyüklükler, gelir gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ortaya konulacak. Program duyurulduktan sonra Cumhurbaşkanı

0: Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanacak. 2026-2028 dönemini kapsayan orta vadeli programda ekonominin 2026'ya %3,8, 2027'de %4,3 ve 2028'de %5 büyümesi hedeflenmişti. Enflasyonun bu yıl içinde %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olması öngörülmüştü.
1: Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli doktor tüm çelişkili adımları için hatırlamıyorum, bilmiyorum, görmedim yanıtını verdi.
0: 10 yıl önceki olayı hatırlamıyorum dedi. Yalan tanıklık suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Denizolgun'un ölümünde tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi aralanabilecek mi? Gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Çelişkili ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. Demirkol, Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünü 155'e kimin ihbar ettiğini bilmediğini söylemişti. Yapılan inceleme sonucunda acil çağrı merkezini bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Savcılık Demirkol'a olay günü polislerle birkaç kez görüştüğünü hatırlamasına rağmen ilk ihbarı kendisinin yapıp yapmadığını, neden hatırlamadığını sordu. Demirkol, problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır ifadelerini kullandı. Olay yerinde telefonunu ortada bıraktığını, çiftliğe gelip giden kişilerden birinin telefonundan ihbar yapmış olabileceğini savundu. Soruşturmada dikkat çeken bir başka başlıkta Demirkol'un Denizolgun'la doktor hasta ilişkisine ilişkin ifadeleri oldu. Demirkol, maktulü 2-3 kere muayene ettim. Ancak aile doktoru nasıl olunur, bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum şeklinde savunma yaptı. Başsavcılık Demirkol'un ilk ifadesindeki konum bilgileriyle HTS kayıtlarının da örtüşmediğini değerlendirdi. Bu çelişki sorulan Demirkol, bas kayıtlarının neden bu şekilde çıktığını bilmiyorum cevabını verdi. Ve bir başka detay, savcılık Demirkol'un olay yerine gittiğinde Denizolgun'un zaten hayatını kaybettiğini söylediğini, ancak HTS kayıtlarında Hisar Hastanesi adına kayıtlı telefonla ard arda görüşmeler yaptığını tespit etti. Bu görüşmelerin nedeni sorulan Demirkol, o gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum dedi. Demirkol, ardışık arama ve aranma kayıtlarına rağmen o gece Hilmi Tuna Kuriş'le de konuşup konuşmadığını, hatırlamadığını söyledi. Alihan Kuriş'in olay yerinde olup olmadığıyla ilgili soruya da benzer yanıt verdi. Doktor Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı.
1: 5 ilde düzenlenen sosyal medyada müstehcenlik operasyonunda aralarında şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Ankara Emniyetince düzenlendi. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinde yapılan incelemelerde cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları, para karşılığında özel üyelik sistemi üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edildi. 7 şüpheliye yönelik operasyonda Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga operasyon başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu ekipleri 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 3. dalga operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, 6 şüpheli ise aranıyor. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu. 7 Ağustos'ta başlayan soruşturma dalgalarında bugüne kadar 64 şüpheliye adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 32'si tutuklandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçlar başta olmak üzere miadı dolmuş tüm araçların yenilenebilmesi için ÖTV indirimi talep etti. Eski araçların yerini yeni ve güvenli araçlar almalı dedi.
2: ÖTV'de bir indirim sağlanıp hem piyasaların canlanması hem otomobillerin yenilenmesi, hem çağın konforunun yakalanması açısından çok önemli.
0: Eski araçların yenilenmesi için çağrı yaptı. Can ve mal güvenliği için ÖTV indirimi şart dedi.
2: Ülkemizde toplam 35 milyon araç var. Bu araçların yaş ortalaması 14 yaş sınırı üstünde. 7 milyonu bunun 20 yaş üzerinde. Yani şimdiki teknolojik kullanımına ve ülkemizdeki yollara aynı şekilde bunların masraflarını esnaf gerçekten de zorlanıyor.
0: Eski araçların yenilenmesi için ÖTV indirimi talebinde bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu araçların trafikte risk oluşturduğunu söyledi.
2: Bunlar ticari kullananlar, kendi işlerini yapan esnaf perişan oluyor. Bu araçların ekonomik ömürleri dolmuş. ÖTV'nin sıfırlanmasıyla piyasalardaki bu hareketliği, bu konforu, bu yeni teknolojiyi kullanma imkanı olacak.
1: ABD Başkanı Trump bir kez daha İran'daki Kazma Dağı'nı vurabileceklerini söyledi. ABD'nin İran'a son saldırısında vurulan düğün soruşturması da sürüyor. İngiliz basınında çıkan analize göre düğüne saldırı Amerikan mühimmatıyla doğrudan gerçekleşti.
3: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yeni tehditte bulundu. Oval Ofis'te yaptığı açıklamada Kazma Dağı'nı vurabileceklerini söyledi.
4: Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit Pickaxe very soon because if there was anything going on with Pickaxe, but
3: Amerikan basını İsrail'in ABD'ye İran hakkında önemli istihbarat sunduğunu iddia etmişti. İstihbarata göre İran Haziran 2025'te binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü Kazma Dağı'ndaki nükleer tesise taşıdı. Trump 13 Temmuz'da verdiği röportajda da Kazma Dağı'nı hedef alabileceklerini söylemişti. Ancak daha şu ana kadar vurulmadı. ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları sırasında bir düğün de hedef alınmıştı. Reuters'ın aktardığına göre silah uzmanları düğün görüntülerini inceledi. Yaptıkları analizde saldırının ABD mühimmatının doğrudan isabetiyle gerçekleştiği ortaya çıktı. ABD ise henüz olayın sorumluluğunu kabul etmedi. ABD'nin 1 Eylül'deki saldırılarının ardından İran, bölge ülkelerindeki Amerikan üslerine hedef almıştı.
1: ABD ordusunda İran operasyonları ile ilgili bilgi sızıntısı iddiaları gündemde. Ülke basınının iddiasına göre sızıntının kaynağını belirlemek için üst düzey personele yalan makinası testi uygulandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgi sızıntısı krizi yaşanıyor. Pentagon'un İran saldırıları nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine ordu alarma geçti. Amerikan basınından New York Times gazetesi, Genelkurmay'da görevli yaklaşık 50 üst düzey personelin yalan makinesi testine tabi tutulduğunu öne sürdü. İddiaya göre geçen ay hem sivil hem de askeri üst düzey yetkililere tek tek poligraf testi uygulandı. Test sırasında personele İran'a yönelik operasyonların gizli bilgileri basına ifşa edip etmedikleri soruldu. Sızıntılara dair raporlarda Amerikan ordusunun İran çatışmaları nedeniyle mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediği bilgisi yer alıyordu. Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise test iddialarına yorum yapmaktan kaçındı. Ancak sözcü ulusal güvenliği ilgilendiren gizli bilgilerin sızdırılmasının son derece ciddiye alındığını vurguladı. Geçen haftalarda Amerikan medyasında İran'a yönelik saldırılar esnasında mühimmat stokunda sıkıntı yaşandığına dair haberler sıkça yer almıştı.
1: Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar şiddetlendi. Yemen ordusu Babül Mendeb Boğazı yakınlarındaki Husi mevzilerini vurdu. Bazı stratejik noktaları geri aldı. Çatışmalar nedeniyle iki günde 1790 aile yerinden edildi.
0: Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar stratejik Babül Mendeb Boğazı çevresinde yoğunlaştı. Yemen ordusuna ait savaş uçakları, Taiz ve Hudeyre'de Husi mevzileri, toplanma alanları ve askeri araçlara 15'ten fazla hava saldırısı düzenledi. Böylece Yemen savaş uçakları Temmuz'dan bu yana ilk kez Taiz'de Husilerin mevzilerini vurdu. Bölgede karada da çatışmalar şiddetlendi. Askeri kaynaklar Taiz'de Lahic arasındaki Hayfan cephesinde yıllardır Husilerin kontrolünde bulunan bazı stratejik noktaları geri aldığını açıkladı. Taiz'in çeşitli cephelerinde çıkan çatışma

0: Açıklamalarda Husilerden onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını ifade eden askeri kaynak, Husilere ait onlarca askeri aracın da imha edildiğini aktardı. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad El Alimi ile Husileri Babülmendeb konusunda uyardı. İran'ın boğazı kontrol etmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Alimi, Husilerin bölgedeki her girişiminin ağır bir yıpranmaya dönüşeceğini savundu. Çatışmalar sivilleri de vurdu. Birleşmiş Milletler'e göre Taiz'de sadece 2 günde 1790 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.
1: Bolivya'nın Viacha kentindeki askeri kışlada şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada en az 2 kişi hayatını kaybetti. 14 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Bolivya'nın başkenti La Paz'ın yaklaşık 30 kilometre dışındaki patlamada 50'den fazla kişi de yaralandı. Patlamanın Savunma Bakanlığı'na ait havai fişek ve piroteknik malzemelerin depolandığı alanda meydana geldiği belirtildi. Şiddetli patlama çevredeki onlarca evde de hasara yol açtı. Ekipler bölgede yeni bir patlama riski bulunduğunu belirterek halka en az 150 metre uzakta durma çağrısı yaptı. Patlamanın nedeni ise araştırılıyor. Almanya yarın sandığa gidiyor. Anketler aşırı sağcı AfD'nin eyalet seçimlerinde açık ara önde olduğunu gösteriyor. Ancak AfD'nin çoğunluğu sağlayamaması halinde partinin koalisyon kurma ihtimali neredeyse imkansız görünüyor.
2: Almanya'da aşırı sağ yükselişte. Anketlere göre seçimlerde AfD'nin birinci olması bekleniyor. Almanya pazar günü eyalet seçimlerine gidecek. Anketler aşırı sağcı AfD partisinin seçimleri %40'ın üzerindeki oy oranıyla açık ara önde tamamlayacağını gösteriyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin ikinci sırada kalması bekleniyor. AfD'nin tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşması Merz açısından özellikle ağır bir siyasi darbe olarak nitelendiriliyor. Zira AfD'nin Merz döneminde yükselişe geçtiği belirtiliyor. AfD'nin seçimi kazanması halinde Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası aşırı sağın ilk kez iktidara ulaşmasının önü açılabilir. Ancak yeterli çoğunluğu sağlayamazsa koalisyon sistemi devreye girecek. AfD'nin diğer partilerle işbirliği yapması ise neredeyse imkansız görünüyor. Zira partiler AfD ile koalisyonu reddediyor. AfD koalisyon hükümeti kurmazsa diğer partilerin hükümeti kurmak için işbirliği yapması gerekiyor.
1: Srebrenica soykırımının baş sorumlusu Ratko Mladic'in cenazesi Sırbistan'a törenle getirildi. Bosna Hersek ve komşu ülkelerden savaş suçlusunu yüceltiyorsunuz tepkisi geldi.
2: Bosna kasabı olarak bilinen Mladic'in cenazesi Sırbistan'a törenle getirildi. Savaş suçlusu Ratko Mladic, sağlık sorunları nedeniyle Hollanda'daki cezaevinde 84 yaşında ölmüştü. Cenazesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a nakledildi. Askerler tarafından törenle karşılandı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Mladic'in tarihin gördüğü en acımasız suçlulardan biri olduğunu kaydetti. Devlet töreniyle gömülecek olmasının suçluları yüceltmek anlamına geldiğini belirtti. Slovenya ve Hırvatistan Dışişleri Bakanlarından da savaş suçlusunun yüceltildiği değerlendirmesi yapıldı. Ratko Mladic 2011'de Sırbistan'da yakalanmış ve Lahey'e gönderilmişti. Mladic özellikle 1995'te 8372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenica soykırımının baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Milliler finalde İtalya ile mücadele edecek. Amirli Kadın Voleybol takımımız 2026 SEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İstanbul'da Sırbistan'la karşılaştı. Filenin Sultanları Sinan Erden Spor Salonu'ndaki maçı 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı. Amirli Kadın Voleybol takımımızın finaldeki rakibi de belli oldu. Polonya'yı 3-1 yenen İtalya finale yükselen ikinci takım oldu. Şampiyonu belirleyecek maç yarın akşam saat 8'de.

0: Sinan Erdem spor salonunda oynanacak. Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendi. Şükrü Saraçoğlu spor kompleksindeki karşılaşmayı 47 binden fazla seyirci takip etti. Siyah beyazlı ekibi galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Rıdvan Yılmaz, 73. dakikada da Dusan Vlahovic kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 26. dakikada Milan Škriniar'dan geldi. Beşiktaş geriye düştüğü derbide elde ettiği galibiyetle puanını 9'a çıkardı. Sıralamada maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Fenerbahçe ise 6 puanda kaldı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi özel okul ücretleri yine tartışma konusu oldu. Veliler zamların fahiş, okul sahipleri ise makul olduğu görüşünde.
1: Türkiye'de 13 bin özel okul var ama içerisinde 70-80 okulun uyguladığı ücretlerle bütün sektörü böyle mercek altına alan, sanki her okul çok yüksek ücretler uyguluyormuş gibi vurgulayan haberlerle karşılaşıyoruz. Bu gerçekten bizim için üzücü bir durumdur.
2: Özel okul ücretlerine ilişkin tepkilere sektörden yanıt var. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşer, okulların çoğunda ücretlerin makul ve mantıklı olduğunu söyledi.
1: Özel okullarda genel anlamda %80'inin uyguladığı ücretlerden haberdarız. Hepsinde de makul ve mantıklı eğitim öğretim ücretleri, yemek ücretleri ve yayın ücretleri alınması konusunda dernek olarak her türlü çabayı gösteriyoruz.
2: İbrahim Taşer'in gündeminde özel okullardaki servis ücretleri de vardı.
1: Özel okullar servislerden bir kar sağlama peşinde değiller. Onlardan bir komisyon falan almıyorlar yani. Sadece özel okullardaki servis ücretinin maliyetinde araçların yeni ve konforlu olması, içerisinde hostes kullanılması, servis ücretlerinde ister istemez bir artış meydana getiriyor. Parça fiyatları, akaryakıt fiyatları, bunların hepsini dikkate alarak bir fiyat belirliyorlar.
0: Kocaeli'de bilim merkezine dönüştürülen uçak birdenbire yandı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye müdahale etti. Çayırova ilçesinde havacılık bilim merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Hızla büyüyen yangın uçağın tamamını sardı. Ekipler yangına müdahale ederken uçağın yanan kuyruğu itfaiye aracının üzerine düştü. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında uçakta geniş çaplı hasar oluştu. Neyse ki yaralanan olmadı. Burdur'da motosiklet sürücüsü park halindeki tıra çarparak hayatını kaybetti. 26 yaşındaki gencin aynı gün düğünü olacaktı.
2: Saatler sonra düğünü olacaktı. Damat motosiklet kazasında can verdi. Geride mutlu sona değil, sonsuz mutluluğumuzun ilk adımına davetlisiniz yazılı davetiye kaldı. Burdur'da yaşayan 26 yaşındaki İsmail Arpa, gece saatlerinde motosikletiyle seyir halindeydi. Arpa, park halindeki tırın dorsesine çarptı. Kendi bir yana, motosikleti bir yana savruldu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. İsmail Arpa, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Arpa, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. İsmail Arpa evlilik hazırlığı yapıyordu. Kaza olmasaydı aynı günün akşamında düğünü olacaktı. Ailesi ve yakınları düğün yerine cenazeli bir araya geldi. İsmail Arpa'nın cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
0: Ağustos ayında da gıda işletmelerine denetimler devam etti. İşletmelere 186.5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından paylaştı. Uygunsuz ürünlere yönelik çalışmalara dikkati çekti. Ağustos ayında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100.128 denetim gerçekleştirdiklerini aktardı. Yumaklı, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186.5 milyon TL idari

0: para cezası uygulandığını, 49 işletme ile ilgili de suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu halk sağlığı haftası dolayısıyla aşı çağrısı yaptı. Sağlıklı gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu, hastalıklara karşı aşının en güçlü kalkan olduğunu belirtti. 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetinin devam ettiğini kaydetti. Bakan Memişoğlu, önceliğimiz aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim açıklamasında bulundu. Orman yangınları ile mücadelenin yeni yol haritası belirlendi. Tarım alanlarında çalışan hasat makinelerinde yangın söndürme tüpü ve benzeri önlemlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Yangın riskinin arttığı bölgelerde ormanlara girişler yasaklanmaya devam edecek.
1: Riskin arttığı dönemlerde ormanlara giriş yasaklanabilecek. Hasat makineleri yangın tedbirleri açısından denetlenecek. Yangınların erken tespitinde son teknolojiler devreye girecek. Orman yangınlarının önlenmesinden söndürülmesine, yangın sonrası iyileştirme çalışmalarına kadar tüm sürecin usul ve esasları yeniden belirlendi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yaz aylarında yangın riskinin arttığı bölgelerde yeni tedbirler uygulanabilecek. Meteorolojik koşulların kritik seviyeye ulaşması halinde Orman İdaresi'nin talebi üzerine valilik ve kaymakamlıklar ormanlara girişi yasaklayabilecek. Yasaklı alanlara girişler Orman İdaresi ve kolluk kuvvetlerince denetlenecek. Tarım alanlarında çalışan hasat makineleri için de denetim sıkılaşacak. Makinelerde yangın söndürme tüpü, su tankeri ve benzeri önlemlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Gerekli yangın tedbirlerini almayanların çalışmasına izin verilmeyecek. Yangınların erken tespitinde insansız hava araçları ve sensör ağlarının yanı sıra yapay zeka destekli risk analizleri ve erken uyarı teknolojileri kullanılabilecek. Havadan müdahalede ise ortak haberleşme sistemi devreye girecek. Yangın bölgesinde uçuş güvenliğini tehlikeye atan drone ve benzeri araçların kullanılması ise kolluk kuvvetlerince engellenecek. Yangınla mücadele sırasında zarar gören araç ve gereçlerin belgelendirilen zararları da devlet ormanlarında Orman İdaresi tarafından karşılanacak. Çalışmalar sırasında hayatını kaybeden veya yaralanan görevli ve gönüllülerle kanuni mirasçıları da ilgili kanunlardaki haklardan yararlanabilecek.
0: Sosyal medyada gördüğü fotoğrafın izini sürdü. Dünyada ilk kez Konya'da görülen bitki türünü keşfetti. Konya sarı notu bitkisini literatüre kazandıran emekli profesör, bitkinin eczacılık alanında kullanılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
1: Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi bilim dünyasına yeni bir tür kazandırdı. O bitki türü literatüre Konya sarı notu ismiyle girdi.
2: Konya sarı notu olarak geçmektedir. Ben bu şekilde önerdim. Konya'ya has bir bitkidir. Dünyada sadece Konya'da yetişen bir bitkidir. Çok nadir bir bitkidir. Nesli tehdit altında. Öncelikle korunması gereken bitkiler arasında yer almaktadır.
1: Emekli Profesör Doktor Ahmet Duran 2 yıl önce sosyal medyada bir fotoğraf gördü. O fotoğrafta daha önce hiç görmediği bir bitki türü vardı. Konya'da o bitkinin izini sürdü.
2: Ben bunu Meramdere'den takip ettim. Bu bitkinin yeni olduğunu araştırmalarım sonucunda keşfettim.
1: Profesör Duran çalışmalarını 2 yılda tamamladı. Maydanoz gilleri ailesinden olan bitkiyi anlatan makale Uluslararası Bilim Dergisi'nde yayımlandı. Konya sarı notu üzerinde çalışmalar devam ediyor. Hem tıbbi hem gıda yönünden araştırılıyor.
2: Bizim aldığımız bitki de tıbbi bitkiler grubunda uçucu yağ yönünden çok zengin. Kokusu, aroması çok belirgin. Bitkinin ilaç ham madde özelliklerini ve gıda özelliklerini araştırmak üzere çalışmaya başladık.
1: Profesör Doktor Ahmet Duran 2 yıl sonra yine bitkiyi ilk gördüğü sahadaydı. Ancak bu kez bitkiye rastlamadı. Duran'ın yetkililerden ve Konyalılardan bir talebi var.
2: Bitkinin nesli hayat döngüsü yönüyle aşırı baskı altındadır, tehdit altındadır. Hayat döngüsü çok sıkıntılıdır. Konyalıların sahip çıkması, yerelde koruması ve nesli tehdit altında olan bu bitkinin gelecek nesillere aktarılması için halkımızın hassasiyet göstermesini bekliyoruz.
0: ABD'de bir yolcu uçağında çıkan olay uçağın acil iniş yapmasına yol açtı. Diğer yolculara saldıran ve kendisine müdahale eden bir kişiyi ısıran yolcu plastik kelepçe ve koli bandıyla koltuğuna bağlandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde uçakta taşkınlık çıkaran bir yolcu koli bandıyla koltuğuna bağlandı. Olay American Airlines'in Dallas'tan Newark'a giden 618 sefer sayılı uçağında yaşandı. Görgü tanıklarına göre bir yolcuya vuran 67 yaşındaki saldırgan, kendisine müdahale etmeye çalışan bir kadına ve kabin ekibine de saldırdı. Yolcunun ırkçı ifadeler kullandığı, küfürler ettiği ve özellikle arkasındaki kadınlara yönelik rahatsız edici sözler söylediği öne sürüldü. Bunun üzerine emekli bir polis memuru ve iki yolcu olaya müdahale etti. Saldırganın bilekleri önce plastik kelepçeyle bağlandı. Ancak direnmeye devam edip müdahale eden emekli polisi ısırınca bu kez koli bandıyla birinci sınıftaki koltuğuna sabitlendi. Federal Havacılık İdaresi'ne göre uçak, yaşanan olay nedeniyle Baltimore-Washington Uluslararası Havalimanı'na yönlendirilerek güvenli şekilde indirildi. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Uçak daha sonra Newark'a yoluna devam etti.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 17. durağı Kayseri oldu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
1: Konserler, tiyatrolar, sergiler, etkinlikler 9 gün boyunca sürecek. Festival rüzgarı Kayseri'de esecek.
3: Medreseleri, kümbetleri, hanları ve geleneksel şehir dokusuyla kültür, sanat ve tarihin buluşma noktalarından biri olarak ziyaretçilerini ağırlayacak Kayseri'mizde 9 gün boyunca sanatı, kültürü ve coşkuyu hep birlikte yaşayacağız inşallah.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durağı Kayseri oldu. Festivalin açılışı Kareiçi Arkeoloji Müzesi'nde yapıldı.
3: Şehrimizin dört bir yanında 8 farklı noktada konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar tam 34 lezzet noktası ve 185 etkinlik bizleri beklemekte.
1: Her yaşa uygun yüzlerce etkinliğin düzenleneceği festival 13 Eylül'e kadar devam edecek.
0: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki Türk Resmini İzlemek başlıklı sergi yenilendi. Sergiye yeni bölümler eklendi. Gelin sizi o sergiye götürelim.

0: Başlangıcın temel taşlarından Anadolu esinlenmelerine, İstanbul'un resminden sanatçı kadın odalarına, Türk resmini izlemek başlıklı sergiyi yeni bölümleriyle ziyaretçilerle buluştu.
1: Türk resmi kavramı nasıl oluştu? Osman Hamdi Bey zamanından, ondan sonra nasıl gelişti ve günümüze kadar nasıl geldi? Bunu sergiliyoruz.
0: Sergide yağlı boya tablolar, manzara resimleri ve Anadolu insanının yaşamından izler var.
1: Örneğin Anadolu odasında bir Halil Dikmen'in fındık toplayan kadınları var ki olağanüstü.
2: Sergide Başlangıcın Temel Taşları adında bir oda var. Bu odada Türk resminin önce isimlerinden Osman Hamdi Bey'in kaplumbağa terbiyecisi ve Mihriye Hanım'ın otoportresi yer alıyor.
1: İki versiyonlu. Osman Hamdi Bey bu eseri önce 1906'da Paris'te sergilemiş. Sonra çok ilgi görmüş. Kendi dünürü de çok beğenmiş anlaşılan paşa. Ve bir tane de ona yapmış. Bu versiyon burada.
0: Resmin hikayesine gelince.
1: Burada da bir derviş kıyafetinde kaplumbağaları terbiye ediyor. Ki kaplumbağa terbiyecisi 1907 tarihli olanın ilave bazı şeyler var ilk yaptığı tabloya göre. Örneğin buradaki Hilye-i Şerif'i ilave etmiş.
0: Ve Mihriye Hanım'ın otoportresi.
1: Kendisi 20. yüzyılın başlarında İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nde hoca. Kızların resim yapmasını cesaretlendiriyor. Onları açık havaya çıkarıyor. Açık havada resim yapın diyor. Resimlerinizi sergileyin diyor. Bir öncü o. Ve burada onun bu muhteşem otoportresi var.
0: Sergide İstanbul'un resmi, kadın sanatçılar gibi yeni tematik odalar da var. Memleket manzaraları odası da görülmeye değer.
1: Tüm Türkiye'den harikulade peyzajları bir araya topladık. Şimdi o odalardan birinin içindeyiz. Bir anda Ankaralar var, bir anda bu...

0: Bursalar var. Öte yanda Doğu Anadolu'dan manzaralar var. Tunceli'den bir yanda izlemek gerçekten keyif bence.
1: Sırada haftanın kültür sanat ajandası var.
2: Tchaikovsky'nin Fındık Kıranı'na çağdaş bir yorum geliyor. Fındık Kıran bu bir masal değil, İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor. Novaya Opera, Balet Moskva'nın 35 yıllık çağdaş bale prodüksiyonu, Altın Maske ödüllü koreograf Pavel Glukov'un klasik Fındık Kıran anlatısını Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde yeniden yorumluyor. Gösteri 11-12 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Altıncı İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali dinleyiciyle buluşuyor. Etkinlik kuşağının yıldız isimleri olan Fedor Rudin, Alexandra Sum, Mateşus, Lydia Shelley ve Julien Liber'in oluşturduğu beşlinin Türkiye'de ilk kez sahne alacağı açılış konseriyle 6 Eylül'de başlıyor. Kapanış konserinde ise dünyanın en seçkin oda müziği topluluklarından biri olan Elish Quantity ağırlayacak. Festival 6-24 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. Müziğin sevilen sanatçısı Bengü hayranlarıyla buluşuyor. Sahici, Korkma Kalbim, Yaralı ve Unut Beni gibi unutulmaz şarkılarını seslendireceği konser 11 Eylül'de Vadi Açık Hava sahnesinde.

film sezonu zamana meydan okuyan yapımlarla açıyor. Şimdi Uzaklardasın programı Quentin Tarantino'dan David Lynch'e, Coen kardeşlerden Brian De Palma'ya sinemanın usta yönetmenlerinin imzasını taşıyan 7 filmlik bir seçkiyi 9 Eylül 11 Ekim arasında Pera Müzesi Auditorium'unda izleyiciyle buluşturuyor. Bozcaada Caz Festivali bu yıl geçicilik temasıyla düzenleniyor. 3 ayrı sahnede yer alacak programda atölyeler, söyleşiler ve disiplinler arası etkinlikler bulunuyor. Festival 6 Eylül'de Bozcaada'da müzikseverleri ağırlıyor. İstanbul'da Erol Evgin coşkusu, sanatçı zarafeti, duruşu ve sıcak enerjisiyle unutulmaz şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Konser 7 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali 30. yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'den ve dünyadan dikkat çeken tiyatro, performans ve dans yapımlarını İstanbul'un farklı sahnelerine taşıyacak festivalin açılışı Karolin Gila Nguyen imzalı Lacrima ile yapılacak. Program 22 Ekim günü tiyatro severlere kapılarını açıyor. Alternatif rock müziğin yükselen isimlerinden Sena Şahin İstanbul'da sahne alıyor. Kendine özgü vokali, enerjik duruşuyla dikkat çeken sanatçı 9 Eylül'de Zorlu PSM'de dinleyiciyle buluşuyor. Ben melek miyim? Doğaçlama Tiyatro Festivali ilk kez tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden doğaçlama tiyatro ekiplerini İstanbul'da bir araya getirecek program, 3 gün boyunca performanslardan atölyelere uzanan kapsamlı bir etkinlik sunulacak. Festival 6

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 33 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz genelinde hava güneşli, Samsun 28, Trabzon 27 derece. İç Anadolu'da da gökyüzü güneşli, Ankara 32,

Eseri 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 24, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 38 derece.

Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Evet, saatlerimiz 1'e yaklaşırken yeniden gelişmelerle karşınızdayız. Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendi. Şükrü Saraçoğlu spor kompleksindeki karşılaşmayı 47 binden fazla seyirci takip etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Rıdvan Yılmaz, 73. dakikada da Dusan Vlahovic kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 26. dakikada Milan Škriniar'dan geldi. Beşiktaş geriye düştü. Derbide elde ettiği galibiyetle puanını böylece 9'a çıkarmış oldu. Sıralamada maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti Beşiktaş. Fenerbahçe ise 6 puanda kaldı. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. 98 bin internet sitesi kapatıldı. 1200 banka hesabına da el konuldu. Operasyona ilişkin detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında yasa dışı bahis ve suç gelirlerine geçit yok diyen Gürlek, 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1200 IBAN ve 98 bin internet sitesinin tespit edildiğini belirtti. İnternet sitelerinin kapatıldığını, banka hesaplarına da el konulduğunu aktaran Gürlek, sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 büyük kulübün başkanlarını İstanbul'da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yöneticileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yanı sıra kulüplerin yönetim kurullarını kabul etti. Sosyal medyadan kabullere ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç hafta önce

Başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğini, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Milliler finalde İtalya ile mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol

0: İstanbul Silivri açıklarında batan gemiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları 4. günde de devam etti. Kıyıda kayıp mürettebattan haber bekleyen aileler geminin yerini tespit eden TCG Akın gemisine çıkarıldı. Ailelerin endişeli bekleyişi de sürüyor.
1: Acı bize düştüğü için göremiyorsun, çok uzak. Yani şuradan baksam bir iki kişinin dalıp çıktığını...

0: mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
1: Aileler olarak talebimiz kurtarma geminin bir an önce sonuç alması.
2: Biz çocuklarımızı istiyoruz. Babamızı istiyoruz, kardeşlerimizi istiyoruz biz.
3: Aileler kayıp mürettebattan gelecek iyi haberleri bekliyor.
4: Bulunması için nasıl çaba sarf edildiyse aynı şekilde oradan bu ailelerin hepimizin canların çıkartılması.
3: Etkililerden bilgi aldı.
5: İmamoğlu gemisinin ön tarafına ait sualtı robotuyla elde ettiğimiz 4 adet görüntü.
0: Şu an içinde bulunduğumuz Akın gemisi vatan geminin enkazını tespit etti.
6: TCG Akın yapılan çalışmalar sonucunda batan gemiyi çarpışmanın yaşandığı yere 50 metre uzaklıkta ve 720 metre derinlikte buldu. İlk olarak Tuğberk İmamoğlu yazısı tespit edildi. Çalışmalar ise şimdi 550 kilometre karelik alanda sürdürülüyor.
3: Tuğberk İmamoğlu gemisinin denizaltındaki görüntüleri uzaktan kumandalı sualtı aracı tarafından kaydedildi.
2: Şu an ya ölü gibi yaşıyoruz. Aileler burada hallerini görüyorsunuz yani.
3: Kayıp 10 mürettebatın yakınları gelişmeleri kıyıdan takip ediyordu. Aileler bu kez TCG Akın gemisindeydi. Onlara İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.
0: Ailelerin bundan sonraki beklentisi içerisinde insan var mı? Mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
1: Aileler olarak talebimiz kurtarma geminin bir an önce sonuç alması.
2: Biz çocuklarımızı istiyoruz. Babamızı istiyoruz. Kardeşlerimizi istiyoruz biz.
3: Aileler kayıp mürettebattan gelecek iyi haberleri bekliyor.
4: Bulunması için nasıl çaba sarf edildiyse aynı şekilde oradan bu ailelerin hepimizin canların çıkartılmasıyla ilgili, canların bulunmasıyla ilgili de aynı eforun, aynı çabanın devam ettirilmesini istiyoruz.
0: Umudumuz şu, acaba dışarıda biri var mı, kurtuldular mı ya da bir şekilde saçıldı mı, onları bulmaya çalışıyoruz. Son ana kadar umudumuzu muhafaza ediyoruz. Burada öncelikle...
7: Girne açıklarında batan Filojet yolcu gemisinde kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 554 metre derinlikteki enkazda robotik cihazlarla yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Faciada can kaybı 13'e yükseldi.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisinde arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster yaptı.
8: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır. DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek ve o doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz.
3: Üstelik Işın ve Alemdar gemileri tarafından yürütülen kayıpları arama çalışmalarının 7 gün 24 saat esasıyla yürütüldüğünü belirtti. Kayıp 15 kişinin hala arandığını söyledi. Kayıpları arama çalışmalarına 9 gemi ve 11 hava aracının katıldığı operasyona TCG Işın ve TCG Alemdar liderlik ediyor.
9: 554 metre derinlikte bulunan enkazdaki çalışmalar TCG Alemdar'dan denize indirilen uzaktan kumandalı robotik cihazlarla yürütülüyor. 1000 metre derinliğe inebilen ve 135 kilograma kadar yükü yüzeye çıkarabilen sualtı aracıyla enkazın içinde de aramalar yapılıyor.
3: Girne, Mersin, Taşucu arasında sefer yapan Filojet, 30 Ağustos'ta Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başlamış, limana dönmeye çalışırken batmıştı.
10: Batıyoruz.
7: Bir süredir lem kanseri tedavisi gören oyuncu Serhat Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Olay 51 yaşındaki Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşının evine gitmesiyle ortaya çıktı. Kılıç'tan bir iki gündür haber alamayan kız arkadaşı Kılıç'ı salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresiyle kollarında ve bacaklarında morluklar olduğu belirlendi. Vücudunda herhangi bir yara, kesi veya açık darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Kılıç'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak.

0: Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi. Üsküdar Belediye Meclisi Başkan Vekili seçimi için toplandı. Toplantının başlaması için önce yoklama yapıldı. Salonda 22 meclis üyesinin olduğu belirlendi. CHP grubunun meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, gözaltındaki CHP'li meclis üyelerinin oy kullanabilmelerini teminen seçime CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı aldıklarını belirtti. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti karara itiraz edince yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Edirne'de konuştu. Seneye iktidara gideceğiz diyen Özel, hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız ifadelerini kullandı.
1: En düşük emekli maaşı asgari ücret olacak diyorum. Bakıyorlar, olur mu diyorlar. Bizim hesabımıza göre bugün asgari ücret 39 bin lira olmalı ve en düşük emekli maaşı da bir askeri ücret olmalıdır.
2: Sözü emekli maaşlarına getirdi. Yeni parti iktidarında maaşlar artacak dedi.
1: Seneye geleceğiz. İktidara geleceğiz. Hak ettiğiniz gibi bir emeklilik yaşayacaksınız.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Edirne ve Kırklareli'ne gitti. Selimiye Camii'ni ziyaret edip emeklilerle buluşma programına katıldı. Ardından da esnafla bir araya geldi. Gündeminde özelleştirme kapsamına alınan bazı otoyol ve köprüler vardı.
1: Sizin kazanmak için para lazım, çaresizsin, onu görüyorum. Bu ihaleye girecek olanlara, burayı alacak olanlara söylüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz.
2: Özel, Deniz Göktaş hakkında düzenlenen iddianamede istenen cezaya da tepki gösterdi.
1: Bugün küçük bir ima Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılıyor. Hepimizin daha yeni tanıdığı Deniz Göktaş diye espriler yapan, şakalar yapan ve öyle hakaret falan bilmeyen birisini Libya'da Türkiye'de 14 milyon kişi izleyince hükümete Erdoğan'a ufak ufak eleştirileri olan birisini içeriye attılar, iddianame çıkardılar. 10 yıla kadar hapis cezasını istiyorlar.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin genel merkezinde Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün iç ve dış gündeme dair sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı anlattı. Çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edilmesinin toplumsal mutabakatı güçlendirdiğine dikkat çekti.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Toplumsal desteğe sahadaki çalışmalar üzerinden örnek verdi.
3: Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Bu düzeyde bir kabul toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arkadaşlarımız halkla temas halindeler. Oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden partimize akın akın ziyaretler gerçekleşti. Muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'e açıklamalarda bulundu. Ahmet Spor üzerinden yapılan tartışmaya tepki gösterdi.
4: Tribünlerdeki hareketliliği, tribün liderleri, amigo denen kişiler yönlendiriyor. Benim endişem bunların maksatlı kullanılmasına yönelik hassasiyetimle ilgilidir. Bir Beşiktaş maçında atılan sloganlardan duyduğum rahatsızlık nedeniyle kulüp üyeliğimden ayrıldım. Tribünlerdeki hareketliliğin kontrolsüz hale gelmesi durumunda nereye gidebileceğini kimse kestiremez.
2: MHP lideri Türkiye'deki dini hayata dair bir araştırmaya ilişkin tartışmayı da değerlendirdi.
5: Kamuoyu araştırmalarının muhakkak sağlam bir yasal düzenleme ile ele alınması gerekiyor. Önüne gelenin araştırma yapması ve ilan etmesi doğru değil. Bunlar kamuoyu araştırması mı, yoksa kamuoyu oluşturma, algı oluşturma çabası mı? Bunlar kabul edilemez. İslami araştırma adı altında milletimizi köksüz, kişiliksiz, dinsiz bir toplum gibi göstermek büyük bir saptırma ve bir beşinci kol faaliyetidir.
2: Bahçeli, Mekke Savunma Anlaşması hakkında da konuştu. Bu çalışmalar Türkiye'nin liderliğinde yürütüldüğü takdirde bizi merkeze taşır yorumu yaptı.
4: Fevkalade sağlıklı ve önemli bir anlaşma. Genişleme eğiliminde olması da son derece stratejik değere haiz. Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası da bundan büyük faydalar görür. Diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir.
2: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Bahçeli, siyasi istikrar vurgusu yaptı.
5: Türkiye'nin her şeyden önce siyasi istikrara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı kalıcı olarak sağlayan sistem de budur. Aradan geçen iki dönem içinde sistemin uygulamasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır.
2: MHP lideri yakın zamanda yaptığı siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler yapılmasına dair mesajlarına da açıklık getirdi.
5: Bizim söylediğimiz şudur. İki alanda da hem sistemi güçlendirecek hem de aksamaları giderecek değişiklikler üzerinde müzakere edilmelidir. Sadece siyaset değil, sivil toplum kuruluşları, aydınlarımız, akademisyenlerimiz bir araya gelerek bunu ele almalıdır. Sistemi güçlendiren, aksaklıkları gideren bu değişimler elbette yeni anayasa çalışmasıyla uyumlu olarak ele alınmalıdır.
0: DEM Parti 5. olağan büyük kongresini bugün Ankara'da yapacak. Partinin 5. olağan kongresi Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak. Delegelerin katılımıyla parti organlarının seçimi yapılacak. Tüzük değerlendirilecek ve önümüzdeki siyasi döneme ilişkin bildirge kamuoyuyla paylaşılacak. Parti ismi, tüzük veya programında değişiklik yapılması beklenmiyor. Eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Partinin merkez yürütme kurulu ve parti meclisinde ise sınırlı sayıda değişiklik öngörülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Hakkari'deydi. Bakan Bayraktar, terörün sona ermesiyle bölgenin ekonomik potansiyeli ortaya çıkacak dedi.
6: Terörsüz Türkiye ve bölge, ben inanıyorum ki bu bölgedeki birçok ilimizi, bütün illerimizi adeta yıldız gibi parlatacak. Çünkü her ilin kendine has çok önemli özellikleri var. Bu mücadeleyle geçen yıllarda maalesef gerçek potansiyeline kavuşamadığını görüyoruz.
2: Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Sürecin bölge illerini parlatacağını söyledi.
6: Özellikle Gabar'da bizim terörden o bölgeyi arındırdıktan sonra oradaki petrol keşfi ve üretimiyle beraber adeta Gabar'ın ve tabii ki Şırnak'ın çehresi nasıl değiştiyse bu bölgedeki diğer illerimiz ve özellikle tabii Hakkari bizim açımızdan madende bir merkez haline inşallah gelecek. Çok önemli bir potansiyeli var.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Hakkari'deydi. Bakan Bayraktar, terörün sona ermesiyle bölgenin ekonomik potansiyeli ortaya çıkacak dedi.
6: İki tane çok önemli gücü var Hakkari'nin bizim gördüğümüz. Bunların bir kısmı yerin altında, yani tabii kaynak olarak yerin altında. Ama yerin üstünde de özellikle genç nüfusuyla yaklaşık %20'ye ulaşan nüfusunun %20'si 15 ila 24 yaş arasında olan bu büyük insan kaynağıyla, dinamik gençleriyle beraber ben inanıyorum ki burayı madende bir parlayan yıldız haline inşallah bu bölgede getireceğiz.
2: Bakan Bayraktar doğal gaz dağıtımı hakkında da konuştu. Doğal gazın gitmediği yer kalmayacak dedi.
6: 2018'de Hakkari Merkez, 2024'te Yüksekova ile başlayan çalışmalarımız inşallah Derecik'te, Çukurca'da, Şemdinli'de ve şimdi beldelerden de talepler var. Evet. Zaten o güzergahtaysa inşallah oralarda da, yani büyük çiftlikte olsun diğer yerlerde de inşallah bu hizmetleri vatandaşlarımıza götüreceğiz.
0: Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli doktor tüm çelişkili adımları için hatırlamıyorum, bilmiyorum, görmedim yanıtını verdi.
2: 10 yıl önceki olayı hatırlamıyorum dedi. Yalan tanıklık suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Deniz Olgun'un ölümünde tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi aralanabilecek mi? Gözaltına alınan Doktor Nurettin Demirkol,

0: yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Çelişkili ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. Demirkol, Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünü 155'e kimin ihbar ettiğini bilmediğini söylemişti. Yapılan inceleme sonucunda acil çağrı merkezini bizzat kendisinin aradığı ortaya çıktı. Savcılık Demirkol'a olay günü polislerle birkaç kez görüştüğünü hatırlamasına rağmen ilk ihbarı kendisinin yapıp yapmadığını, neden hatırlamadığını sordu. Demirkol, problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır ifadelerini kullandı. Olay yerinde telefonunu ortada bıraktığını, çiftliğe gelip giden kişilerden birinin telefonundan ihbar yapmış olabileceğini savundu. Soruşturmada dikkat çeken bir başka başlıkta Demirkol'un Deniz Olgun'la doktor hasta ilişkisine ilişkin ifadeleri oldu. Demirkol, maktulü 2-3 kere muayene ettim. Ancak aile doktoru nasıl olunur, bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum şeklinde savunma yaptı. Başsavcılık Demirkol'un ilk ifadesindeki konum bilgileriyle HTS kayıtlarının da örtüşmediğini değerlendirdi. Bu çelişki sorulan Demirkol, bas kayıtlarının neden bu şekilde çıktığını bilmiyorum cevabını verdi. Ve bir başka detay, savcılık Demirkol'un olay yerine gittiğinde Deniz Olgun'un zaten hayatını kaybettiğini söylediğini, ancak HTS kayıtlarında Hisar Hastanesi adına kayıtlı telefonla ard arda görüşmeler yaptığını tespit etti. Bu görüşmelerin nedeni sorulan Demirkol, o gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum dedi. Demirkol, ardışık arama ve aranma kayıtlarına rağmen o gece Hilmi Tuna Kuriş'le de konuşup konuşmadığını, hatırlamadığını söyledi. Alihan Kuriş'in olay yerinde olup olmadığıyla ilgili soruya da benzer yanıt verdi. Doktor Nurettin Demirkol, yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın temsilcisi Witkoff ve Kushner'ı kabul etti. ABD ile Rusya'nın temas halinde olması faydalı dedi. Kremlin sarayındaki görüşmenin bir kısmı basına açık düzenlendi. Putin, Witkoff ve Kushner'la Ukrayna'da çözüm sağlanmasına yönelik tüm seçenekleri ele almak istediğini belirtti. Witkoff ve Kushner'a büyük güven duyduğunu söyleyen Putin, Rusya'nın iki ABD'li müzakereciyle çalışmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Kremlin'den de açıklama geldi. Putin ve Trump'ın iletişimde kalacağı konusunda anlaştığı belirtildi. Trump, Witkoff ve Kushner'ın savaşı sona erdirecek bir öneriyle Rusya'ya gittiklerini söylemişti. Trump yönetimi İran'la savaşın ardından Orta Doğu'nun siyasi ve güvenlik haritasını yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Axios'un haberine göre planın merkezinde İran'ı bölgesel bir ittifakla çevrelemek ve Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşmeyi sağlamak var.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi İran'la savaşın ardından Orta Doğu'yu yeniden şekillendirecek bir plan üzerinde çalışıyor. Beyaz Saray, İran'ı bölgesel bir ittifakla çevrelemeyi, Gazze ve Lübnan'daki krizleri sona erdirmeyi ve Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini sağlamayı hedefliyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber sitesi iddiayı iki Amerikalı yetkili ve konuya yakın kaynaklara dayandırdı. Habere göre henüz taslak aşamasındaki plan 3 temel sütun üzerine kuruluyor. İlk hedef Amerika Birleşik Devletleri'nin garantörlüğünde bölge ülkelerinden oluşacak yeni bir ittifakla İran'ı çevrelemek ve baskı altında tutmak. İkinci hedef 7 Ekim'in ardından bölgedeki krizleri sona erdirmek için Gazze planında ilerlenmesi, İsrail-Suriye güvenlik anlaşması ve İsrail-Lübnan mutabakatının uygulanması. Üçüncü olaraksa İbrahim anlaşmalarını genişletmek hedefleniyor. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda danışmanlarıyla bu konuda iki özel toplantı yaptığı ve savaş sonrası için çok daha büyük bir proje üzerinde çalıştığını söylediği belirtildi. Planın birkaç hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
1: İran'ın Basra Körfezi'ndeki stratejik Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran medyası 1, ABD ordusu ise 3 İran tankerinin vurulduğunu duyurdu. Tasnim Haber Ajansı'na göre tanker 4 füzeyle hedef alındı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı. Mürettebat'ta tahliye edildi. ABD ordusu ise İran'ın 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından devrim muhafızlarına ait 3 tankerin yok edildiğini açıkladı. ABD

0: Başkanı Trump, İran'ın Hark Adası'nı ele geçirmekle defalarca tehdit etmiş, ancak bunu yapmaktan kaçınmıştı. Stratejik öneme sahip Hark Adası'nda İran'ın petrol ihracatının yaklaşık %90'ının gerçekleştirildiği biliniyor. Geçtiğimiz haftada ABD ordusu İran'ın Hark Adası'na roket atarlarla saldırı düzenlemiş. İran'da Ürdün'deki ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle misilleme yapmıştı. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar şiddetlendi. Yemen ordusu Babül Mendeb Boğazı yakınlarındaki Husi mevzilerini vurdu. Bazı stratejik noktaları geri aldı. Çatışmalar nedeniyle 2 günde 1790 aile yerinden edildi.
1: Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar stratejik Babül Mendeb Boğazı çevresinde yoğunlaştı. Yemen ordusuna ait savaş uçakları, Taiz ve Hudeyle'de Husi mevzileri, toplanma alanları ve askeri araçlara 15'ten fazla hava saldırısı düzenledi. Böylece Yemen savaş uçakları Temmuz'dan bu yana ilk kez Taiz'de Husilerin mevzilerini vurdu. Bölgede karada da çatışmalar şiddetlendi. Askeri kaynaklar Taiz'de Lahic arasındaki Hayfan cephesinde yıllardır Husilerin kontrolünde bulunan bazı stratejik noktalara geri aldığını açıkladı. Taiz'in çeşitli cephelerinde çıkan çatışmalarda Husilerden onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını ifade eden askeri kaynak, Husilere ait onlarca askeri aracın da imha edildiğini aktardı. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad El Alimi ile Husileri Babül Mendeb konusunda uyardı. İran'ın boğazı kontrol etmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Alimi, Husilerin bölgedeki her girişiminin ağır bir yıpranmaya dönüşeceğini savundu. Çatışmalar sivilleri de vurdu. Birleşmiş Milletler'e göre Taiz'de sadece 2 günde 1790 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.
0: ABD ordusunda İran operasyonları ile ilgili bilgi sızıntısı iddiaları gündemde. Ülke basınının iddiasına göre sızıntının kaynağını belirlemek için üst düzey personele yalan makinası testi uygulandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı'nda bilgi sızıntısı krizi yaşanıyor. Pentagon'un İran saldırıları nedeniyle mühimmat sıkıntısı yaşadığına dair haberlerin basına düşmesi üzerine ordu alarma geçti. Amerikan basınından New York Times gazetesi, Genelkurmay'da görevli yaklaşık 50 üst düzey personelin yalan makinesi testine tabi tutulduğunu öne sürdü. İddiaya göre geçen ay hem sivil hem de askeri üst düzey yetkililere tek tek poligraf testi uygulandı. Test sırasında personele İran'a yönelik operasyonların gizli bilgileri basına ifşa edip etmedikleri soruldu. Sızıntılara dair raporlarda Amerikan ordusunun İran çatışmaları nedeniyle mühimmat stoklarının kritik seviyeye gerilediği bilgisi yer alıyordu. Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise test iddialarına yorum yapmaktan kaçındı. Ancak sözcü ulusal güvenliği ilgilendiren gizli bilgilerin sızdırılmasının son derece ciddiye alındığını vurguladı. Geçen haftalarda Amerikan medyasında İran'a yönelik saldırılar esnasında mühimmat stokunda sıkıntı yaşandığına dair haberler sıkça yer almıştı.
0: Gazze saldırılarının ardından Batı Şeria'da da toprak işgalini sürdüren İsrail ordusu bölgeye ilişkin yeni bir harita yayınladı. Haritaya göre güvenlik gerekçesiyle bölgede yeni bir askeri kule ve yol inşa edilmesi planlanıyor.
1: Batı Şeria'da İsrail işgali genişliyor. Birleşmiş Milletler'e göre 2023'ten bu yana yerleşimci şiddeti nedeniyle 6400'den fazla Filistinli yerinden edildi. 130 yerleşim yerinin etkilendiği süreçte 48 Filistin yerleşimi tamamen boşaltıldı. Sadece bu yıl 2500'den fazla Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. Yerinden edilenlerin yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler yerleşimci saldırıları ve kısıtlamalar nedeniyle bölgedeki insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. Açıklamanın ardından İsrail'den Batı Şeria'daki arazilerle ilgili yeni bir işgal adımı geldi. İsrail ordusunun Cenin'in Kabatiya kasabasında yaklaşık 7,5 dönümlük Filistin toprağına askeri ve güvenlik gerekçesiyle el koyma kararı aldığı bildirildi. İsrail ordusu ayrıca yeni bir harita yayınladı. Haritaya göre bölgede askeri kuleyle sonlandırılması planlanan yeni bir yol inşa edilmesi öngörülüyor. Filistin yönetimine bağlı duvar ve yerleşim direniş komisyonu bu adımın bölgedeki yasa dışı yerleşimleri birbirine bağlayacak bir altyapı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Yapılacak yolun yasa dışı NOA yerleşimiyle tehlikeli bir coğrafi bağlantı kuracağı ve yeni işgallerin önünü açacağı vurgulandı. Komisyona göre İsrail'in mevcut hükümeti döneminde yaklaşık 109 bin dönüm Filistin toprağına el konuldu.
0: İtalya Başbakanı Meloni ülkesinde rekor kıran görev süresi dolayısıyla kendisini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Meloni mesajını sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımında bu önemli kilometre taşı için gönderdiğiniz mesajı ve tebrikleri büyük bir memnuniyetle karşıladım dedi. Meloni, Roma ve Ankara arasındaki ilişkileri pekiştirdik. Ortak ilgi alanındaki dosyalarda ve Akdeniz'i güvenliği ve bölgesel istikrarı ilgilendiren ana zorluklarda birlikte çalıştık. Bu yolun devam edeceğinden eminim ifadelerini kullandı. Antalya'da düzenlenecek COP31 konferansı için hazırlıklar devam ediyor. COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışı yapıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'in Antalya için bir fırsat olduğunu söyledi.
2: Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Yaklaşık 100 bini aşkın bir misafirden bahsediyoruz. COP31 organizasyonu Antalya için bir fırsattır. Çünkü dünyanın dikkati Antalya'ya çevrilecek.
1: COP31'in öneminden bahsetti. Yapılan yatırımları anlattı.
2: Turistlerimiz, vatandaşlarımız yolların kalitesizliğinden şikayetçiydi. Büyük bir ihtiyaçtı. Tam 38 kilometrelik Belek turizm yolunu Allah'ın izniyle tamamladık.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 alanı ve oteller bölgesi yollarının açılışına katıldı.
2: Bu yollar sadece COP31 için mi yapıldı? Elbette hayır. Zirve bitecek. Herkes ülkesine dönecek. Ama bu yollar, bu hizmetler burada kalacak.
1: Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.
3: 2002 yılında Antalya'da işletme belgeli konaklama tesis sayısı 523, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 150.955 idi. Bugün işletme belgeli konaklama tesis sayımız 5 kattan fazla bir artışla 2709'a, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 4 kattan fazla artışla 619.644'e yükselmiştir.
1: 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31'de devlet başkanları, bilim insanları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençler Antalya'da bir araya gelecek.
0: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: İyi akşamlar, burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir başlıyor. Ve önemli başlıklar, önemli ve değerli konuklar, ciddi bir program, ciddi bir tartışma başlayacak. Sayın seyirciler, önce hızlıca konularımızdan bahsetmek isterim. Çok hızlı. Üsküdar'da belediye başkan vekilliği için inanılmaz bir yarış var. Kıyasıya bir yarış var. İstifalar var. Rakip partilerin karşılıklı olarak transferleri var. Ya da nasıl adlandırırsınız bilemiyorum. Gerçekten ertelenen bir seçim var. Bakacağız, göreceğiz Üsküdar'da neler oluyor. Aslında bütün Türkiye döndü bir ilçeye, Üsküdar'a bakıyor. Üsküdar'da belediye başkanlığı koltuğu hangi partide kalacak? Bu son derece kritik bir süreç. Özellikle bu konuyu Taha Hüseyin Karagöz'den detaylı bir şekilde alacağız. Çünkü iyi bilgiler aldı. Ne oldu, ne bitti, son durum nedir, bunu konuşacağız. Ardından Özgür Özel, yeni parti genel başkanı. Özgür Bey'in böyle mikrofonlarla bir savaşı var. Daha doğrusu bir mikrofon tanzim hikayesi var. Bunu alıyor buraya koyuyor, bunu alıyor buraya koyuyor, sonra değiştiriyor, sonra tekrar bir daha yapıyor. Herhalde kanalların içeriklerine, yayın ilkelerine göre mi yapıyor, yoksa başka bir plan mı? Yoksa yayından önce sevgili Fatih Sadırlı ile toplantı yapıyoruz arkadaşlarla. Yani eczacı olduğu için belki bir tanzim, planlama, hani ilaçları böyle koyarsınız, tasnif edersiniz, böyle bir şey mi yaptı acaba diye de konuştuk. Doğrusu Özgür Bey'in İyi Parti ve Yeni Parti arasındaki gelgitleri devam ediyor. Partisine sürekli olarak İyi Parti diyor. Bu ne kadar sürecek, ona da bir bakacağız. Ama daha önemli bir mesele var. Köprüler ve otoyollar. Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Ne oluyor? Gerçekten bu bir devir. Peki devir de, devir ne anlama geliyor? İşte bu konuda da özellikle Sadi Özdemir'den bilgi alacağız. Bu nasıl oluyor? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Tabii bu konuda da diğer konuklarımın görüşlerine başvuracağım. Halk bu konuda ne düşünüyor? Ya da onaylıyor mu, onaylamıyor mu? Bütün bunlara bakacağız tek tek. Tabii seçim anketleri yapılıyor. Sürekli olarak seçim anketlerine bakıyoruz. Partilerin durumları, Terörsüz Türkiye'nin etkisi. Gerçekten ilginç bir tablo var. Çok özel grafiklerle, çok özel görsellerle bu konuya da kısaca bakmayı düşünüyoruz. Stüdyoda kimler var? Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Doktor Sermet Erdem var, hukukçu. Sermet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi
0: teşekkürler. Sağ olun. Sadi Özdemir gazeteci. Sadi abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Evet, gerçekten bu köprülerin, otoyolların hani devir mi, satış mı, nedir? Bu konuda çok sorularım var. Belki diğer konuklarım da sorar.
3: Tabii ki, hep beraber.
0: Konuşuruz. Taha Hüseyin Karagöz gazeteci, meslektaşımız. Taha Hüseyin hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Ama özellikle Üsküdar konusu gerçekten bilgiye ihtiyacımız var. Son durum nedir? Neden ertelendi? Ve ne olacak yani? Ne olacak? Bütün Türkiye oraya bakıyor şimdi. Hatta oranın İBB'nin anahtarı olduğu söyleniyor. Yani oradaki durum İBB'yi de belirleyecek falan deniyor. O davanın sonuçlanmasıyla birlikte. Doktor Nurettin Kalkan, siyaset bilimci, Ankara stüdyosunda. Nurettin Bey hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, sağ olun. Size de döneceğim bu başlıklar. Siz. Her biri hakkında görüşlerinizi alacağım. Ama önce kısa bir reklama gideceğim, hemen döneceğim ve hızlıca başlayacağız.
6: Trafikte erişilebilirlik önemlidir. Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Yaşlı ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyarlar. Sürücüler, onlar karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Korna sesi, otizmli veya epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu kalmadıkça korna çalınmamalıdır. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Erişilebilirlik herkes içindir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Döndük ve başlıyoruz sayın seyirciler. Üsküdar'daki seçimlerle ilgili ilk başlığımızı attık. Ve aslında Üsküdar seçimleriyle ilgili ilk tweet de burada. Sevgili Taha, istersen gel böyle birlikte değerlendirelim. Hem bu tweetten başlayalım, hem daha sonra rakamlar nedir, şu andaki durum nedir, ne oldu, ne bitti. Üsküdar'da seçim düellosu ertelendi. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı şöyle bir tweet paylaştı. Gözaltında bulunan belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen bugün yapılacak Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı almış bulunuyoruz. Böylece salt çoğunluk sağlanmadığından seçim 8 Eylül 2026 Salı gününe ertelenmiş oldu. Yani hafta başlayacak, pazartesi salı seçim var. Bir kere Taha, burada CHP ve Yeni Parti anlaştı diyebilir miyiz?
1: Yani zımmen bir anlaşma var.
0: Evet.
1: Birisinin diğerine sarayın aparatı, birinin diğerine hırsız ve FETÖ'cü olarak ima yoluyla iddialar sarf ettiği, açıkçası işin taşlı sopalı kavgaya kadar, cam çerçeve indirmeye kadar, çilingirle kapı kırarak il başkanlıklara, ilçe başkanlıklarına girmeye kadar varan bu çatışma en azından Üsküdar satında bir işbirliği manzarası çiziyor. Fakat bu işbirliği günün sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya Yeni Parti'nin, çünkü şu anda Üsküdar Belediyesi'ndeki meclis üyeleri Yeni Partili değil.
0: CHP'li.
1: Cumhuriyet Halk Partili üye.
0: Evet.
1: Günün sonunda yeniden bir Cumhuriyet Halk Partili başkan vekilinin ismin başkan vekili koltuğuna oturmasıyla sonuçlanır mı? Vallahi önceki seçime bakarsanız sonuçlanmıyor. Çünkü meclis iradesi 3. turda AK Parti adayı lehine tecelli etmişti ve hukuksuz bir ara verme kararının ardından 5 oyunda acayip acayip ya, hep beraber gördük. Z'nin 2 sayılması, G'nin 6 sayılması, nokta varmış, üzerine çizik varmış, kalem oynatılmış gibi ilginç, yani hiçbirimizin anlayamadığı gerekçelerle iptal edilmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi koltuğuna ancak oturabilmişti. Şimdi Sayın Müslüm Sarı'nın da ifadesiyle biz birleştik, beraber hareket edeceğiz diyorlar. Ama salı günü nasıl bir tablo çıkar? Açıkçası soru işaretleri
0: onu
1: var.
0: Onu zaten konuşacağız. Hem rakamları da vereceğiz. Müslüm Sarı'nın bu tweetiyle ilgili. Hocam ne diyorsunuz? Bir birleşmeden tam olarak bahsedebilir miyiz? Yani Taha durumu özetlerken aslında taşlı, sopalı, kavgalı iki parti birbirlerine gerçekten çok ağır cümlelerle saldırıyorlar. Ama burada bir anlaşma sağlanmış gibi. Çünkü diyor ki CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı almış bulunuyoruz. O
1: aslında
0: zaman ortak hareket ediyor.
1: Yok. Efendim? İki grup yok.
0: Ha yani ama ikimiz...
1: Yani resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu var Üsküdar Belediye Meclisi'nde.
0: Evet.
1: Yeni Parti'nin yok.
0: Ya bunu o zaman parti genel... Buyurun hocam, buyurun.
2: Yani Yeni Parti geçmiş olan belediye meclis üyeleri bağlamında söylüyor anladığım kadarıyla. Yani bütün belediye meclis üyeleri şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin de mi? Ondan çok emin değilim.
1: Evet evet, hepsi Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Ama yani Yeni Parti ile de yakın ilişkisi olanlar diyelim. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki ayrışma organik olarak tamamlandı mı tamamlanmadı mı? Bu ayrı bir tartışma konusu zaten.
0: Elbette.
2: Bir de tamamlandığını ve iki farklı siyasi partiymiş gibi düşünecek olursak, bu ne kadar düşünülebilir o da ayrı bir tartışma konusu ama siyasi partiler seçim bölgelerinde kimi zaman rekabet olur ederler birbirleriyle, kimi zaman işbirliği içerisinde bulunabilirler. Bu çok doğaldır. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. İyi Parti 2019 yerel seçimleriydi yanlış hatırlamıyorsam. 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı adaylarına bir destek verme durumu varken Kars'ta mesela Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayına destek vermişti.
0: Evet.
2: Kars özelinde bunu yapmıştı hatırlayacak olursanız.
0: Evet, evet.
2: Ha böyle seçim bölgesi özelinde farklı siyasi partilerin farklı mevzilenmeleri, ortaklıkları olabilir. Yani CHP Yeni Parti bu işbirliğini mesela İzmir Menderes'te yapamadı. Orada sağlayamadılar ve nihayetinde...
0: Yol kazası oldu falan dediler.
2: Yol kazası ya da başka bir şey ama sonuçta itibariyle hani bir vaka
0: evet,
2: olarak
0: evet.
2: düşünecek olursak orada sağlayamadılar ki orada belediye başkanlığı yanlış hatırlamıyorsam Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti.
0: Evet.
2: Burada şu an için bugün için en azından söyleyebiliriz ki sağlayabilmiş görünüyorlar. Fakat 8 Eylül'de nasıl bir sonuç çıkacak? Tabii hani bunu öngörmek mümkün değil. Çünkü bir kişinin oyu bile çok dengeleri anladım. Değiştirecek.
1: Biraz sonra
2: orasını bilemiyoruz. Detaylı konuşuruz anladım. Zaten.
1: Biraz sonra rakamları vereceğiz. Evet. Son durum nedir? Ne oldu? Ne bitti? Ondan sonrasına dair de daha Hüseyin Karagöz bize özellikle yapayım. Bilgi... Buyurun.
2: Bir düzeltme yapayım. Orada bir üçüncü turda 21'e 18'di. 21'e 17 idi pardon. 20'ye 17 idi. Orada 5 tane geçersiz oy vardı. Bunun bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi adayı, 4 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi adayıydı. Onlar tamamen geçerli sayılsaydı 22-22 olacaktı sonuç. Yani 23'e yine seçim
1: 21'di hocam.
2: 22'ye 22, 22-22. Yani o geçersizlerden bir tanesi CHP adayı, 4 tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi adayı. Sayın Gültekin'e verilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Dolayısıyla 22-22 olacaktı. Oradaki sonuç yine salt çoğunluk arandığı için 3. turda 4. tura geçiş yapılacaktı.
1: Peki.
2: O durumda.
1: Arkadaşlar Müslüm Bey'in tweetini bir göreyim, buna geleceğiz, hızlıca geleceğiz ama çok kısa bir görüş alayım bütün konuklarımdan. Yani bu iki parti burada hani iki parti yok diyorsun ama hani nihayetinde ayrılmış iki parti var. Orada da meclis üyeleri de CHP'de kalanlar, yeni partiye gidenler var vesaire. Sermet Hoca kısaca ne görüyorsun burada?
3: Şöyle, Cumhur İttifakı olarak değil de AK Parti, çünkü Bahçeli'nin tutumu bu tür şeylerde ne aday çıkarıyor, ne siyasi transfere sıcak bakıyor, ne de yer değişiklikleriyle ilgili bir ajandası var. Fakat AK Parti benim kanaatim kendi siyasi retoriğini zayıflatan, siyaseten savunabileceği davranışlardan biraz uzak düştü. Yani biraz daha açmak istiyorum burayı. Biliyorsunuz AK Parti'nin ilk kurulduğu günden beri temel tezi milli iradedir. Aha. Seçilmiş iradenin üstünlüğüdür.
1: Evet.
3: Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının öyle ya da böyle görevlerinin askıya alınması durumunda göreve Cumhuriyet Halk Partili veya İyi Partili, Yeni Partili her kimse birinin devam etmesi demokratik nezaketin ve siyasi ahlakın gereğidir. Burada benim kanaatim, eğer çok kafa kafaya da bir yarış geçmediyse ya da belediye meclisinde doğal olarak bir eşitlik, bir denge durumu söz konusu değilse, bu tür kızılderili oyunlarıyla hiçbir partinin geçici bir süreliğine, üstelik bakın sinemanın belki yarın tahliye olacak, geri görevine iade edilecek. Yani bu meseleyi, geçici süreliğine bir başkan vekilliği meselesini, Türkiye'nin tüm enerjisinin yoğunlaştığı, tüm dikkatlerin toplandığı bir mesele haline dönüştürmemek gerekiyor.
1: Bu arada tahliye edilip,
3: burada
1: tahliye edilip göreve iade edilen bir belediye başkanı var mı?
2: Beyoğlu.
3: Var. Beyoğlu, İnan Güney.
1: İnan Bey değil mi?
3: Tabii.
1: Tamam. Bir tek, aynı zamanda Adıyaman.
3: Abdurrahman Tuttere, Adıyaman.
1: Şey oldu, bütün şeyler düştü zaten değil mi?
4: Evet, düştü. Evet.
3: Beraat etti. Evet. Şimdi bunu şunun için söylüyorum.
1: Toparlayın, hemen diğer şeylere geçeyim. Yani burada, esas meseleye gelelim.
3: Burada sadece temel sorun şu. Bu AK Parti o kadar kötü yönetti ki bu süreçleri. İşte Adana Yüreğir'de mesela.
1: AK Parti.
3: E tabii yani gidildi, dava açıldı. Hukuki bir karardır, o ayrı mesele ama.
1: Evet.
3: 4 turlu seçimin 4. turu iptal edildi.
1: Evet.
3: 3. tur geçerli sayıldı. AK Parti'nin adayına vekalet görevi tevdi edildi. Şimdi burada da yani yargı bağımsızdır, bu ayrı. Ama Taha Bey'in bahsettiği gibi gerçekten benim de eleştirdiğim oy sayımında saçma sapan davranışlarda bulunuldu. Oy sayım döküm işlemi yapanlar tarafından. Fakat bu dava konusu kılındı. Haklı olabilir. Buraya kadar sorun yok. Dava konusu kılındıktan sonra iki önemli hamle yapıldı. Bir, bazı belediye meclis üyelerinin ivedi transferi. Sayısı 4 yanlış hatırlamıyorsam. 2, bazı belediye meclis üyelerinin de sanki, yani bakın bunu demek istemiyorum ama, yani böyle gözaltına alınıp bugün yapılması planlanan oylamaya katılamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Ve bir şeylerin mecraında akmadığı hissi oluştu insanlarla.
1: Peki bunu neden AK Parti'nin hatası olarak söylüyorsunuz?
3: Ben şöyle görüyorum.
1: Yani şöyle, gözaltına alan AK Parti mi?
3: Değil değil, bakın AK Parti şunu yapabilirdi işte.
1: Ne yapabilirdi?
3: Bu feragatı AK Parti gösterebilirdi. Yeni Parti ve...
1: He, ne yapabilirdi?
3: Derdi ki biz gözaltındaki belediye meclis üyelerinin durumu netleşmeden bu oylamaya katılmayı biz de ahlaki bulmuyoruz diyebilirdi.
1: Anladım.
3: Şimdi bunu derse AK Parti,
1: peki,
3: yerden göğe kadar haklı olurdu.
1: Çok güzel. Çok anladım, anladım. Çok iyi, çok iyi anladım hocam.
4: Ama AK Parti bir jestte bulundu.
1: Efendim?
4: AK Parti bir jestte bulundu.
3: Ya bunu da yapabilirdi. Bir jest, iki jest.
1: Ama söylediği, hocanın söylediği de çok önemli bir şey. Yani. Hani
5: Yani bu siyasetse, şey diyor, psikolojik olarak psikolojik üstünlüğü ele geçirebilirdi böyle yapsa. Tabii.

0: Yani galiba 4 kişi gözaltında, tutuklanacak mı, evet, serbest mi bırakılacak, durumu belli değil. Oy kullanma hakları var. Fiilen kullanamıyorlar.
1: Şu anda 4 kişi değil, 2 kişi.
0: 2, tamam, neyse yani.
1: İkisi serbest bırakıldı.
0: İkisi serbest bırakıldı. Belki ikisi daha serbest. Yani o sürecin bitmesini beklemek siyasetin erdemiyle ilgili. Tüm taraflara düşüyor. Sadece Yeni Parti ve CHP grubunun değil bence. AK Parti grubunun da bunu değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum.
2: Anladım.
3: Buyurun. Aslında yani demokrasi...
2: Bunu kısaca değerlendirelim.
3: Demokrasi anlamında bir öne geçiş olurdu AK Parti açısından. İşte milli irade, seçim.
1: Ama ya bu arada ben yanlış sahada, özür dilerim. Sadi abi özür dilerim. İnan Güney konusunda ben tahliye edildiğini biliyorum. Ama ben göreve iade
3: edilmedi.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partili göreve iade edilen, hatta şey nedir hoca, Ahmet Hoca?
4: Ahmet Özer.
1: Özer. O da iade edilmedi. Yani diyebiliyorum. CHP'li
5: kilis var o zaman.
1: Bir belediye başkanı göreve iade edilmedi. Diyebiliyorum.
0: Adıyaman.
1: Hani emin olmak istedim. Tabii birçok hadiseyi takip ediyoruz. Adıyaman. Atladığımız şeyler de olabilir.
0: İlçe belediyelerinden edilen oldu ya.
1: Efendim? Var.
0: İlçe belediyelerinden başka iade edilenler
3: var. Edilenler oldu ama edilmeyenler de oldu.
1: İstanbul'da oldu mu?
5: Beyoğlu, İnan Bey, ben oldu.
1: Ben iade edildiğini...
0: Balçova Belediye Başkanı İzmir, Onur Yiğit göreve iade edildi. Tutukluluktan sonra, yani tutukluluk hali sona erdikten sonra göreve iade edildi.
1: Ya bu durumla ilgili bir görüş alayım.
3: Şöyle söyleyeyim, yani belediye sahada, bu biraz işin taban tarafı.
1: Doğru.
3: Hani, şimdi meclis üyeleri falan diyoruz. Orada başka şeyler de olabilir. Örneğin CHP'den bazı meclis üyeleri başta, yani seçim sırasında aday gösterilirken, acaba ben çok detaylı olarak kim olduklarına, kimliklerine bakmadım tabii. Belki de böyle bir ortamda farklı oy kullanmaya meyilli olabilirler, parti değiştirmeye meyilli olabilir. Belki söylediği gibi AK Parti orada, AK Parti'nin oradaki temsilcileri diyelim, bir parti yukarıya doğru tanımlamayalım. Onlar bir operasyon yapmış olabilir ama her halükarda ben AK Parti'nin şöyle yapmasının doğru olacağına inanıyorum. Çok benzer söyleyeceğim şey, demokrasi konusunda inisiyatif alan parti olmalıydı. Yani burada bir karışıklık varsa, bir takvim ertelenebiliyorsa ertelenebilirdi. Onun yerine hani onlar gözaltına alındı, bunlar şöyle oldu, onlar bize oy versin. İyi de yani sonuçta orada bir seçim oldu ve halk sandıkta bir oy kullandı. Evet, şimdi eğer hani bütün bu soruşturmaları, İBB dahil hepsini konuşmaya kalksak, benim de anlatabileceğim çok büyük kepazelikler var. Çok büyük sıkıntılar var. Evet. Ama sonuçta bunun sandıktan yansımış tarafı bu. Bu insanlar mahkum olacaksa, görevden alınacaksa, meclis yeni bir başkan seçecekse, en azından sonraki seçime kadar yine işte CHP'den, şundan bundan, hani o şey açısından söylüyorum, meclisteki çoğunluk açısından söylüyorum, çoğunluğa göre bir başkan vekili seçilmeliydi diye düşünüyorum.
1: Anladım.
0: Peki, en azından akut durum geçmeliydi.
1: Evet, Ankara'ya gidip geleyim, Ankara'dan da bir görüş alayım. Nurettin Kalkan, siyaset bilimci, Doktor Nurettin Kalkan. Hocam, tabloyu getireceğiz ekrana ama Müslüm Sarı'nın açıklamalarına bakarak yorum yapıyoruz. Diyor ki CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı aldık. Stüdyodan genel olarak şöyle bir sonuç çıktı. Yani burada belki bir jest yapılabilirdi. İşte onlar katılmama kararı aldıysa AK Parti de katılmayabilirdi gibi bir görüş ortaya çıktı. Siz ne düşünürsünüz?
6: Ya benim düşüncem aslında biraz daha farklı bir perspektife dair.
1: Buyurun.
6: Şöyle ki ben de uzunca bir süredir aslında bu belediyelere yapılan operasyonlar ve akabinde yapılan belediye meclisinde yapılan seçimleri takip ediyorum. Burada aslında bu durum Türk demokrasisine şöyle bir irtifa kaybettiriyor. 1950'lerin ortalarından itibaren Türkiye'de siyasete halk dahil oluyor. Yani siyaset kamu binalarından, bürokratik koridorlardan, fiskos masalarından, parti genel merkezlerinden çıkıp vatandaşa doğru inen, havastan havama doğru inen bir seyir izliyor. Fakat bu son tablodan, özellikle belediyelere yapılan operasyonlardan sonra siyasetin biz yeniden vatandaşa yabancılaştığını, seçmene yabancılaştığını görüyoruz. Siyaset tekrar tıpkı 1950'ler ve öncesinde olduğu gibi bir elit temaşası. Elitlerin kendi aralarındaki güç mücadelesinin bir sahası haline geldi. Bence burada konuşulması gereken en kritik meselelerden bir tanesi,

0: mecliste bu. Seçmeni siyasete, vatandaşı siyasete yabancılaştırmamak lazım Faruk Bey. Benim ilk tespitim bu. Yani hangi üye, hangi partiye gitmiş, bu seçim ne olmuş, bunu bir kenara koyarsak, yani en nihayetinde bu seçimi de vatandaş değil, vatandaşın seçtiği belediye temsilcileri, belediye meclis üyeleri karar vermiş olacak. Fakat onlar vekil. Burada bir asli unsurun siyasete yabancılaşma süreci var. Şu anda Türkiye'de zaten milli iradenin doğrudan belirleyebildiği tek makam Cumhurbaşkanlığı makamı. Şimdi belediye başkanlarının işte özellikle son dönemde başlarına geleni görüyoruz. Öte taraftan Müslüm Sarı'nın, Sayın Müslüm Sarı'nın açıklamasına gelecek olursak bir kere şunu kabul etmek lazım. Bugün ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne de yeni partinin teşkilatlarına tam anlamıyla nüfuz edebilme kudreti vardır. Yani Taha Bey orada doğru söyledi. Resmi olarak yeni parti yok zaten Üsküdar'da. Cumhuriyet Halk Partisi var. Fakat evet, mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin de yeni parti yönetiminin de şu anda orada bir omurga eksik. CHP gidenlerin yerini telafi etmeye, CHP yeni bir meşruiyet alanı açmaya çalışıyor, yeni bir siyasal aks açmaya çalışıyor. Yeni parti ise ayakta durmaya, parti kimliğini kurgulamaya çalışıyor ve ikisi de başarısız. Dolayısıyla onlar can havliyle kendi dertlerine düşmüşken teşkilatları, ilçeleri, beldeleri yönlendirebilecek, onlara nüfuz edebilecek kudretleri yok. Burada da zımni bir, Taha Bey'in dediği gibi zımni bir işbirliği var. Fakat günün sonunda hem Cumhuriyet Halk Partisi hem yeni parti şöyle diyebilir. Biz bunu Menderes'te gördük. Roma bana nasip olmadı mı? Yansın öyleyse Roma deyip AK Parti'nin lehine bir sonuç da çıkabilir. Üsküdar özelinde sormuyorum ama söylemiyorum ama yani böyle refleksler de anladım, hem yeni parti cephesinden gelebilir hem Cumhuriyet Halk Partisi, Halk Parti'den.
1: Anladım, anladım.
2: Faruk,
1: çok teşekkür ederim.
2: Diyelim ki buradan...
1: Bu arada ikinci görselimiz gelsin arkadaşlar.
2: Buyur. Diyelim ki buradan iki sonuç çıktığında mesela ne olacak? Bak, iki sonuç şu. Diyelim ki AK Parti'ye geçti. İşte vatandaş nezdinde nasıl savunulabilir? Sadece belediyeyi aldık. Vatandaş diyecek ki öyle oldu, böyle oldu. Belediyeyi aldılar. Niye aldılar, nasıl aldılar? Tartışma böyle olacak. Velev ki gene CHP'de kaldı.
1: Evet.
2: AK Parti böyle bir demokrasi açısından bir hani daha liberal, daha halk oyunu, milli egemenliği önceleyen bir tavırla süreci yönetmemiş olur. Tersine CHP'liler kilitlediler, sonra da geldiler gene kendilerinin belediye başkanlığı seçtiler
1: böyle olur. Yorumlanır
2: ikisi diyor. İkisi de bence AK Parti açısından doğru bir sonuç olmuyor yani.
1: Hmm.
2: Onun için neden bu kadar uğraşılıyor? Ama soruşturmalar devam etsin. Orada zaten bu iş şöyle karıştırılıyor.
1: Ama ilginç bir kelime kullanıyorsunuz. Uğraşılıyor. Yani neyle uğraşılıyor?
2: Yani şöyle CHP ve Yeni Parti ya da muhalefet ne diyor? Siz oylarınızla seçtiniz. İktidar işte yargı yoluyla, şu yolla, bu yolla bizi engelliyor. Şimdi bunu tescil etmiş oluyoruz. Oluyoruz yani toplum
3: olarak. Ama işte topladığınız nokta şu, belediye meclis üyelerini de halk seçti.
1: Geliyorum zaten.
2: Tabii ki halk seçti ama...
3: Görevleri o yani.
2: İş orada sıkıştığı zaman, kritik evet, olduğu zaman biz ne dersek diyelim görüneni, aslında vatandaşın sahada konuştuğu şey başka bir şey oluyor.
4: Peki. Ben bir şey ekleyebilir miyim Faruk Bey?
1: Buyur.
4: Bir önceki fotoğrafı alabilir miyiz?
1: Şey, tweet'i mi?
4: Evet evet, tweet'in olduğu fotoğraf. Bir şey göstereceğim. Bakın şu salonda, salonun büyük çoğunluğu boşken sağ tarafta, AK Partili üyelerin, belediye meclis üyelerinin orada oturması bana 367 hadisesinin yaşandığı TBMM genel kurulunu hatırlattı. Kemal Anadolu girip işte CHP grubu katılmamıştı. Hı hı. Bir yoklama yeter sayısı falan talep etti. Yani keşke AK Parti de katılmasaydı.
1: AK Parti daha fazlasını yapabilirdi bu arada.
4: Yeni Parti ile CHP reaktif olarak birlikte hareket etmek zorunda kalıyor. Belki AK Parti biraz daha yumuşak, biraz daha akışına bıraksa CHP'den ya da Yeni Parti'den bir kısım destek bulup daha kolay bir sonuç elde edecek.
1: Anladım. Evet. Peki şimdi gelelim o ikinci görsele.
3: Şimdi bir iki anekdot var. O onları görsel gelene kadar paylaş, ben bir söyleyeyim mi?
1: Ondan sonra rakamlardan başla hep beraber seni
3: şimdi
1: dinliyoruz.
3: Şimdi biliyoruz ki 2017 yılında AK Partili pek çok büyükşehir belediye başkanı görevlerinden ayrıldılar.
1: Evet.
3: Ve buna mütakip belediye meclislerinde seçimler gerçekleşti. Hı hı. Hiçbir belediye meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi efendim bu büyük şehirleri vatandaş AK Partili olarak seçmiştir, biz aday çıkartmayalım demedi efendim.
1: Hı hı.
3: Ama Biliyorsunuz ki AK Parti Manisa Belediye Başkanı'nın yeniden seçiminde, başkan vekilinin yeniden seçiminde bir Şehzadeler Belediyesi'nin ki o belediye başkanı da çok hazin bir hikayedir açıkçası. Yeniden Allah rahmet eylesin. Orada bir centilmenlik örneği sergileyerek bir aday ortaya koymadı.
1: Ama
3: burada
1: evet.
3: Şunu bir kere bilmemiz gerekiyor. Bu belediye meclis üyeleri uzaydan gelmedi. Bunları da halk seçti. Ve belediyedeki meclisteki denetleme görevini şu anda Cumhur İttifakı'na vermiş durumdaydı. Şimdi şu tartışılıyor. Efendim AK Parti'ye neden geçti bu Cumhuriyet Halk Partililer vesaire? Şunu bilmemiz gerekiyor. AK Parti'nin önceki dönemden iki belediye meclis üyesi ve bu dönemden bir belediye meclis üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne zaten geçmişti.
2: Tamam, ben
3: yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçerken bu gayet etik, bu gayet anlaşılabilir. Hatta aralarından en son geçen isim Ekrem Bey, hemen söyleyeyim ismini, hepsini not aldım şöyle.
2: Tahsin Usta.
3: Yok, Tahsin Usta değil, o AK Parti'ye geçti. Ekrem Baki istifasını normalde 1-2 hafta önce vermesine rağmen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması haftasında duyurarak meclise alkış kıyamet Cumhuriyet Halk Partililer tarafından direne direne kazanacağı sloganlarıyla karşılanmış. AK Parti buna müteakip Ekrem Baki'nin siyasal duruşuna saygı gösteriyoruz. O bir zamanda bizim sevdiğimiz abimizdir. Yine muhabbetimiz devam eder, olgunluğunu göstermiştir. Bu da iki. Üç. Bugün mecliste neden bulundular? Şimdi meclisin oturum gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili durum salt çoğunlukla belirlenir.
1: Evet.
3: Bugünkü salt çoğunluk 23. Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya Yeni Parti'nin, Yeni Parti grubu yok da hadi resmi olarak, hadi ikisinin de şunun garantisini verebiliyor musunuz? Efendim AK Parti de gitmeseydi canım bugünkü oylamaya, adamların 23 belediye şeyi var, meclis üyesi sayısı var, 21 var. Bir şekilde meclisi toplayıp korsan bir, ya şeyden bahsediyoruz yani, G'yi 6, Z'yi 2 sayan bir zihniyetten bahsediyoruz. Oldu bittiye getirmeyeceğin garantisini bu salonda verebilen var mı?
2: Yani bunların hepsi çok
3: yanlış. Şuraya geleceğim.
4: Temas sağlanabilirdi ama yani.
3: Şuraya geleceğim. Şuraya geleceğim. Ben bugün buraya gelirken sağlam kaynaklarımla görüştüm.
1: Evet.
3: Şu söyleniyor. Mesela Yeni Parti yönetimi tarafından şu iddia ediliyor. Efendim bazı belediye meclis üyeleri tehdit edildi. Çocuklarıyla, aileleriyle, şunlarla, bunlarla. Evet. O nedenle bizim 6 belediye meclis üyemiz AK Parti adayı lehine önceki seçimde oy kullanmak durumunda kaldı. Şimdi son kertede AK Parti saflarına 4 Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi geçtiğimiz günlerde katıldı değil mi? Geri kalıyor 2 belediye meclis üyesi. Evet. AK Parti pekala bugün belediyedeki 21 rakamını 2 meclis üyesi daha ilave etmek suretiyle bu seçimi gerçekleştirebilirdi.
5: 3.
3: 2. 23 yeter sayısı şu anda.
5: 24.
3: Hocam.
5: 46. 46 bölü
3: 46 ama bir. Adana Yüreğir de.
5: O yanlış karar. Onun Danıştay'ın kararı var. O Danıştay'dan dönebilir.
3: Ama şu anda ona istinaden 23'te toplanabiliyor.
5: Çiğli. O çok yanlış bir
3: şimdi
5: karar.
3: Şimdi cari hüküm ben açıkçası
5: bakın ben şöyle, hukukçu Taha değilim. Taha Bey, işte ben siyaset bilim kamu yönetimi bölümünden birisi olan ve idari hukuk üzerinde de hani biraz okuyan, yazan, çizen birisi olarak söyleyeyim. Vefat sebebiyle, görevden alınma sebebiyle meclisteki üye tam sayısı değişmez. İç tüzükte de böyledir. Mesela bizim parlamentoda şu anda ne diyoruz?
3: Ama Adana Yüreği'de
5: mesela,
3: karar
5: Adana
3: var.
5: Adana Yüreği bu şekilde devamlılık vardır. Sermet Bey de, Nurettin Bey de katılır bana. 600 milletvekili var değil mi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Vefatlar oluyor, farklı sebeplerden boşalma oluyor. Her zaman 600'dur o üye tam sayısı.
1: Evet.
5: Yani o işte 3 kişi öldü, 597'ye düştü olmaz. Bununla ilgili olarak 2013'te Çiğli'de bir, Çiğli Belediye Başkanı'nın vefatı sonrasında bir seçim yapılmıştı. Ve orada Danıştay'ın şu kararı oldu. Dedi ki Danıştay, üye tam sayısı biz nüfusa göre belirliyoruz. Mesela 500 ile 1 milyon arasında nüfus olduğu için Üsküdar Belediyesi'nin 45. Evet. Artı belediye başkanı 46.
3: Evet.
5: Yine belediye meclisi çalışma yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2021'de düzeltildi ve salt çoğunluk nedir dendi. O da şu. Üye tam sayısının yarısından fazla olan çoğunluktur dedi. Yani bu da çok net bir şekilde yönetmekte yazıyor. Dolayısıyla 46 bölü 2'den büyük olan her rakam dedi.
3: Pekala.
5: Dolayısıyla 24. O tamam, önemli.
3: Bu sizin görüşünüz.
5: Benim de görüşüm değil. Yönetmeliğin
3: ama ve ortada da bir Adana Yüreği kararı görevi var. Tamam, bunu Adana Yüreği kararı, izleyicinin takdirine bırakalım.
5: Danıştay'dan ben müsaade ederseniz var zaten.
3: Hiçbirinizi bölmemeye çalıştım.
5: Tamam. Ama ben, hayır, de kompozisyonu... ben de hani sorumlulukta tamam, bir bilgiyi düzeltmek
3: tamam
5: istedim.
3: Tabii tabii. Kompozisyonu tabii tamamlamaya yani, çalışayım.
5: Tamam. Tabii.
3: Bu da dördüncü mesele. Yani AK Parti burada centilmence olmayan bir hareket içerisinde bulunuyor olsa pek tabii iki belediye meclis üyesinde katılımıyla beraber ki bu belediye meclis üyeleri üçüncü turda oy vermiş isimler.
1: Evet.
3: Üçüncü turda. Dolayısıyla bu seçim bir şekilde oldu bitti şeklinde de yansıyabilirdi. Bir diğer taraftan

0: sebep olmadığı sürece. Yani elin bir hadise, bir provokasyon, ne bileyim birisinin canına kast, bir bilmem ne olmadığı sürece seçimlere ara verilemez efendim. Şimdi biz bu G'nin 6, Z'nin 2 sayıldığı 3. tur seçimlerinde divan başkanının elinden telefonunu bırakmadığı o sahneler içerisinde ani bir şekilde ara verdiğini gördük. Şimdi bunun centilmenlik neresinde var?
1: Değerli yani bunu, ağabey, bu yani
2: bu centilmenlik meselesini hayır, Sermet Hoca tamam, ortaya attığına tamam göre bir soralım.
0: Şimdi
2: soralım mı?
0: Buyurun.
3: Şöyle
1: centilmenlik diye bir şey yok.
3: Şunu söylüyorum.
1: Var ya.
3: Belediye meclis üyeleri, belediye meclisi.
2: Kaha Bey diyor ki yani centilmenlik istiyorsunuz da birdenbire bir ara verildi diyor. Orada bir plan mı döndü? Bir şey mi oldu?
0: Onu bilmiyoruz.
2: Yani ne oldu da diyor şöyle, ara verildi mesela. Bu centilmence bir şey miydi diyor. Buyurun.
3: Şimdi şöyle bir rakibiniz bazı konularda hataya düşüyor diye siz hataya düşmemelisiniz. Yani Kemal Bey'in bir vurgusu var ya siyasette ahlaki üstünlük. Bazen sonucu kazanmaktan ziyade ahlaki üstünlüğü kazanmak önemli. Ben de Taha Bey'in işaret ettiği gibi G'yi 6, Z'yi 2 okumaya o gün de anlam verememiştim. Hala anlam veremiyorum. Belediye meclis üyeleri aday da olabilir. Bu tamam. Ama bakın
0: veya ben size kullanma... başka bir örnek vereyim. Üçüncü turda çok özür dilerim.
3: Evet.
0: Bu tutanak altına alınmış bir hadise.
3: Evet.
0: Cumhuriyet Halk Partili bir meclis üyesi kabine giriyor. Hı? Pusulayı açıyor.
3: Evet.
0: Çıkıyor kabinden diyor ki ya benim pusulamda işaret var.
3: Tam orada işte söylemek istediğim şey
0: tamam
3: şu.
0: Benim pusulamda işaret var diyor. Hı hı. Divan bakıyor evet şey var.
3: İşaret.
0: AK Parti ve CHP grup başkan vekilleri diyorlar ki beyefendiye yeni pusula verin. Bakın, divan başkanı bunu reddediyor.
3: Ben
0: Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı dahi evet ya adamın pusulasına işaret konulmuş. Dolayısıyla bu adamın hangi yönde oy kullandığı, oyun gizliliği yani iradenin gizliliğini ihlal edeceğinden mütevellit bu kişiye temiz bir pusula verilmesi gerektiği yönünde tutanağa alınmasına rağmen divan başkanı ara veriyor. Divan başkanı yeni pusula verilmesini reddediyor ve kişinin oyunu fahş ediyor. Şimdi centilmenlik, demokrasi şu bu. Yani AK Parti bugün karşı tarafın yeni bir provokasyonuna karşı meclise hazır bulunması bir şey değiştirdi mi? Değiştirmedi. Yani seçim mi yapıldı bugün? Yapılmadı.
3: Şöyle bakın oy kullanma hakkı kutsaldır. Meclis üyelerinin bu hakkı gerçekten kutsaldır. Sadece onların değil onlara oy verenlerin de hakkıdır. Nasıl Bekir Bey Allah sağlığını şifasını versin. Rahatsızken bakın çerçeve yasaya geldi, oy verdi değil mi? Ve herkes de takdirle karşıladı. Şimdi akut bir durum bu. Göz altında olan oy kullanma hakkına sahip meclis üyeleri var. Bütün tartışmalar bir tarafa onların oy kullanma hakkına riayetin demokratik bir erdem olduğu başka bir tarafa. Hı-hı. Yoksa tabii ki belediye meclis üyeleri aday olabilir, her parti aday çıkarabilir.
1: Evet.
3: Aynı partiden iki aday da çıkabilir. Geçici başkan olabilir, bunlarla ilgili sorun yok. Ama fiili bir engel dediniz ya mücbir sebep. Adam gözaltında.
1: Evet.
3: Nasıl oy kullanacak?
0: Bu, ama işte burada şöyle bir durum görmüyoruz Sermet Bey. Bu, mesela yeni Adalet Bakanımız işte önceki dönemden devralan Akın Bey'in mecliste yemin etmesi için geldiği
3: yanlış, çok yanlış.
0: Programda kürsüyü işgal etmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi gibi AK Parti'nin burada işgal durumunu görmüyoruz. Yani şimdi elmayı elmayla armutu armutla tartmak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Veya şeyi hatırlarsınız. İç güvenlik paketi 2021 yılı mıydı? Bütün o DAEŞ saldırılarının olduğu dönemde meclis kürsüsüne kelepçelen milletvekilleri gördük. Bu gözler gördü yani. Dolayısıyla burada iradenin evet birilerine göre hani centilmence hareket belki beklenebilir. Bu gayet tabii bir haktır. Ama diğer tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanki hiç demokrasiden taviz vermeyen yeni parti il başkanı Özgür Çelik'in Cumhuriyet Halk Partisi odasına girerek dışarıdan da basın mensuplarının duyacağı şekilde sinkaflı hakaretlerle, yüksek yüksek bağırmalarla belediye meclis üyelerini bu anlamda etki altına aldığı, hukuksuzca ara verilen bir seçim sonucunun dördüncü turda oldu bittiği getirilmediğini hiç konuşmadan bütün bu denklemi eğer masaya yatırırsak evet dediğiniz doğru.
3: Şimdi demirelim bir sözü var.
0: Biz sanki,
1: bir
0: Baltık coğrafyasında bir işte Norveç demokrasisi yaşıyormuşuz da AK Parti bu tedbirleri almış. AK Parti gitmiş bugün meclise hazır olunmuş. Ya belediye meclis üyeleri içerisine tehdit edildiğini söyleyen var. Geçtiğimiz günlerde oğluyla bilmem

0: ile tehdit edildi. Adalet Bakanı üzerinden, Adalet Bakanı Sayın Gürley'i de işin içine katmak suretiyle ağır iftiralara maruz kalanlar var, şunlar var, bunlar var. Bir izliyoruz ki AK Parti niye meclise gitti? Bütün bunlar hiç olmamış gibi ya sayarsak evet bu soru gayet tabii sorulabilir.
1: Çok saklı. Yani bir saniye artık.
2: Selmet Hocam bir saniye. Hoca bir söylesin.
3: Artık.
2: Buyurun.
3: Yani şöyle bir durum var. Centilmenlik işi siyasetin doğasına aykırı bir durum. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu niye bu tartışma buraya geldi? Bir de mevzuattan tamamen kopuk konuşuyoruz şu anda. Sanki hiçbir yönetmelik yok, belediye kanunu yok. Bunlar hiç yokmuş gibi konuşuyoruz şu anda. Öncelikle centilmenlikle ilgili, yani siyasetin doğasında böyle bir durum var. Bizim asıl tartışmamız gereken konu, belediye meclisinin yapmış olduğu bu seçimlerdeki usul niye değişmiyor? Asıl bunu tartışmamız lazım bizim. Niye hala böyle isimler yazılarak kağıtlara, pusulalarda yapılıyor? Bu çok basit bir şey. Biz bunu 2025 Eylül'de Bayrampaşa'da da yaşadık. Mesela İbrahim Akın vardır, İbrahim Kahraman vardı. Evet. İbrahim'in reisi yok burada. Burada şöyle böyle. O da mesela yargıya gitti biliyorsunuz. Sonrasında yargı 18-18 o zaman kurayla CHP'de kalmıştı. Sonra yargı bozdu. İkinci seçim yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi adayı kazandı. Ya bu çok basit bir yönetmelik işidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Genel Müdürlüğü diyecek ki bu belediye başkanlığı vekili için yapılan seçimlerde, geçici olarak yapılan seçimlerde, belediye meclisi üyeleri arasından yapılan bu seçimlerde gizli oy yapılırken yönetmeliği değiştirmesi gerekiyor. Diyecek ki adayların isimleri matbu olarak pusulaya basılır ve yapılır. Zaten şurada bakın 47 kişiden bahsediyoruz. Sabah gidip bir bilgisayarın yazıcısından çıkartıp belediyenin mühürlemesi yeterlidir bu.
0: Size ve katılıyorum.
3: Bu çevre ve şehircilik bakanlığı yapacağı bir şey. Bu çok basit
0: maalesef,
3: bir şey.
0: O da
3: çok olması gerekir.
0: Maalesef o da çok tartışmalı. Bu sefer de dışarıya taştı.
3: Pusula varsa geçer. Yani normal bir seçim gibi düşünün. Ama normal bir seçim, normal bir seçim gibi düşünün. Yani milletvekili seçiminde, yerel seçimlerde nasıl yapılıyorsa pusula ve zarf size verilir. Gidersiniz, mühürünüzü basarsınız, kapatırsınız, atarsınız. Bu kadar basit bu. Bunun başka bir yani yöntemi de yoktur zaten. Dünya üzerinde de bütün demokratik ülkelerde bu yöntem hala uygulanmaktadır. İkinci konu da şu. Şimdi centilmenlik olmuyor. Yani o güzeldir de hep böyle insanın başına gelince oluyor. Mesela ben objektif açıktan baktığım zaman Recep Tayyip Erdoğan 1997-98'de görevden alındıktan sonra diğer siyasi partiler önce bir uğraştılar. Dediler ki bir birlikte olup Refah Partisi'nden daha fazla meclis üyesine sahip oldukları
2: belediye için,
3: belediye başkanlığını alabilir miyiz? Olmadı, anlaşamadılar o dönemde ve Ali Müfit Gürtün'e seçildi o dönemde. Ama bu şundan değildi, biraz bir uğraş oldu orada mesela. Hiçbir siyasi parti ya bu seçimler Refah Partisi tarafından kazanıldı, dolayısıyla biz de aday çıkartmayalım demedi. Bunu hiçbir parti yapmıyor. Dolayısıyla burada siyasi görüşümüzü bırakıp bu siyasi bir vaka olayı, her parti adayını çok böyle dramatik vefat gibi, işte Manisa'da yaşanan gibi, Şehzadeler'de yaşandığı gibi ya da başka yerlerde de olmuştur muhtemelen açık baksak. Bunlar dışında böyle ahlaki duruşlar olmuyor. Vefat çünkü herkesi üzen bir şey. Onun dışında genellikle siyasetin gerçeğine göre baktığımız zaman durum bu. Bir durum da şu, hani niye gelmesi için de mevzuat şunu söylüyor. Diyor ki efendim 5 Eylül tarihi nereden geliyor? Hı hı. Bunu valilik ilan ediyor. Valilik 24 Ağustos'ta verilen mahkeme kararı, 2. İdare Mahkemesi'nin kararı sonrasında kendisine tebliğ geldikten sonra 10 gün içinde bu seçimi yaptırtmak zorunda. 3 ila 10 gün. 10. gün 5 Eylül. Tek bir erteleme ihtimali vardı. O da şuydu. İlk seçimlerin yapıldığı gün toplantının yapılabilmesi için salt çoğunluk gerektiği için bu sağlanamadı bugün. Bu 3 gün ertelendi ve 3 gün sonra bu seçim yapılacak 8'inde.
0: Salı günü 9'da.
3: 8'inde.
0: Sabah 9'da.
2: Salı 8.
3: Saat 9'da, salı günü ayın 8'i. O anlamda diyorum 8 Eylül diye. 8 Eylül'de yapılacak. Orada 4'te 1 çoğunluk gerekiyor toplantının yapılabilmesi için. Yine ilk turda 3'te 2, ikinci turda 3'te 2, 3. turda salt çoğunluk. Sonrasında da en çok oyu alan. Anladım. En kötü ihtimal bu seçim kuraya kadar da gidebilir. Evet. Bakacağız, göreceğiz. Anladım. Öyle bir süreç. Yani burada centilmenlik yapılsın vesaire bu mevzuat, bunları tartışmak yerine asıl bizim burada tartışmamız gereken konu vefat vesaire sebebiyle. Çünkü bizim belediye meclislerini halk seçti dediniz ya Taha Bey, kim seçerse seçsin, yani şu anlamda kim seçerse seçsin dedim, nasıl olursa olsun ve hangi belediye olursa olsun, o kadar antidemokratik bir belediye meclisi dağılımı yapan sistemimiz var ki, kontenjan ve %10 eksiltmeli kural diye. Yani burada keşke imkan olsa çıkıp anlatsam. Her partinin oylarından düşüyor. Mesela şimdi şunu, %49 alıyor CHP'nin kazandığı bir yer. %49 oy aldı, %47 oy aldı belediye meclisinde. %60'ına sahip oluyor. Çünkü bizim yönetimimizde şöyle bir anlayışımız var. Belediye başkanı rahat etsin. Meclis farklı bir partiye geçmesin ki uğraşmasın. Rahat etsin. Halbuki demokrasinin mantığı, önemli sütunlarından birisi kuvvetler ayrılığıdır. Devlet denetimdir.
2: Kuvvetlerin
3: yasama
2: dağıtılması.
3: Onu denetleyecek. Yasama onu denetleyecek. Tabii, ama tabii. Bizde şöyle bir yaklaşım var. Genelde böyle bir problemimiz var. Ya meclis de aynı yerde olsun ki sadece o zaman notere dönüyor işte. Ve ondan sonra biz şu anda mesela Üsküdar'daki vatandaşlarımız, biz izleyenler arasında kaç tane belediye meclis üyesini tanıyorlar? Hani dedik ki biz seçtik. Biz seçmiyoruz. Hani siz Nurettin Hocam oradan, o da meslektaşım, güzel bir söz söyledi. Doğrudan halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı var. Milletvekillerini de halk seçiyor tabii ki de. Muhtemelen kastettiği, eğer bilmiyorum ben yanlış anlamadıysam, tanımadığımız insanları seçiyoruz.
2: Peki. Peki hocam.
3: Bu da sistem, çok önemli
2: sistem, bir konu. Sistemle ilgili bir gün konuşalım.
3: Sistemsel bir durumu da dikkat etmemiz gerekiyor.
2: O zaman Nurettin Hoca'nın da bu konudaki yorumunu alalım biz. Ne diyor mesela burada... Taha Hüseyin Karagöz bir sürü örnek verdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de şurada şunu yapmıştı. Burada bunu yapmıştı. Hani centilmenlikten şundan bundan bahsediliyor ama böyle bir tarihte yok dedi. Yani CHP'nin böyle bir tarihi yok dedi. Sonra birdenbire meclis başkanı ara verdi seçime dedi mesela. Bunun neresi centilmenliğe uyan bir davranış dedi. Ne diyorsunuz siz?
4: Şimdi ben Mustafa Çağatay Hoca'ya katılıyorum. Çok siyaset, Türkiye'deki siyasette var olmak için bir kere... Pençeniz kanlı, boynuzunuz çamurlu olacak. Yani çok siyasette çok yani. Ahlak, centilmenlik, bunlar çok sık dile getirilir ama sadece lafta kalan hususlardır. Zaten biz modern siyaset bilimi derslerde anlatırken işte o ahlaki öğretilerden sıyrıldığı için modern olarak tanımlıyoruz. Machiavelli'yi de modern siyaset biliminin babası olarak tanımlıyoruz. Şimdi Taha Bey'in verdiği bir örneğe katılmıyorum. Kendisi dedi ki 2017'de dedi, Büyükşehir Belediye Başkanları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve dönemi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş görevden alındıklarında Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkarmıştı dedi. Artı Balıkesir. Taha Bey tabii ki aday çıkaracak. Yani şehzadeler örneğiyle, iki örnek siz dediniz ya, elmalar ve armutları birbirine karıştırmayalım diye. Burada bence siz karıştırdınız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem siyasal varlığı var ve bu iddiası da yönetime muhalefet etmek üzerine. Dolayısıyla bu iddianın altını doldurmak için tabii ki aday çıkaracaktı. Hem ABB'de aday çıkaracaktı, hem İBB'de, hem Balıkesir'de. Şehzadeler tamam, durumu
0: ben
4: ise
0: de aynısını söylüyorum.
4: Orada bir vefat şey söz konusu.
0: Ben de diyorum ki AK Parti de Cumhur İttifakı da 14 artı 3 ile, yani AK Parti'den 14, MHP'den 3 üyesiyle beraber... Üsküdar Belediye Meclisi'ne bir varlık gösteriyor. Artı yeni eklenen 4 üyesiyle beraber. Dolayısıyla buna namzet, yani aday çıkartması kadar tabii bir olay yok diyorum yani.
4: Aday çıkartması kadar bence de doğal bir şey yok. Ben burada sizden kastım farklı bu. Düşündüğüm yeri şimdi söyleyeceğim.
0: Buyurun.
4: Şimdi eskiden biz bu maziye dair örnekleri verirken, bakın işte 2017'ye gidiyoruz. Ondan önce nereye gidiyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanlığı döneminde görevi bırakmasına gidiyoruz. Bu örnekler eskiden çok daha nadirdi. Fakat şimdi bu bir neredeyse rutine dönüştüğü için sorun var, problem var. Yani daha önceki örnekler 2017'ye gidebiliriz, 90'lara gidebiliriz. Bir de 2008'lerde bir yer vardı, tam hatırlamıyorum. Şimdi bu Aytaş rutin bırakmayın. Olduğu için Aytaş burada bırakmayın. Da işte... Evet, yani burada da norm konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bir de Çağatay Hocam'ın dediği gibi hiç yani mevzuat, belediye mevzuatı yokmuş gibi, yönetmelik yokmuş gibi konuşuyoruz. Burada elbette ki AK Parti aday çıkarabilir. Fakat siyaset her zaman yasayla, prosedürle meşrulaşmaz. Aynı zamanda sizin siyasal söylemlerinizi de önünüze getirirler. Burada AK Parti'ye temel eleştiri, milli irade söylemini... Bakın AK Parti'nin Türk demokrasisine kattığı çok önemli bir şey vardır. Çok kısa burayı şey yapacağım. AK Parti dönemine kadar Türkiye'de siyasal otoritenin nasıl kullanılacağı konusunda bir kafa karışıklığı vardı. AK Parti döneminde sandık bu konuda tescilli bir enstrüman haline gelmiştir. Yani muhalefetin bile kabul ettiği yahut etmek zorunda olduğu bir meşru geçerli enstrüman haline gelmiştir. AK Parti'den önce darbelerin taraftar bulması ya da muhtıralara bazı siyasi partilerin destek vermesi de siyasal otoriteyi kim nasıl kullanacak sorusunun net olmamasıydı. Fakat burada AK Parti'nin yarattığı bir kriz de var Türk demokrasisinde, çözdüğü bir sorunun yanında, o da temsil sorunudur. İnsanlar seçtikleri, oy verdikleri belediye başkanının

0: Tabii ki bu hukuki soruşturmaların altı boştur, doludur. Ben o tartışmaya girmiyorum. Geçerli iddialar, vahim iddialar varsa bunlar soruşturulmasın gibi bir kastım yok. Fakat bunun rutine binmesi ve frekansının artması insanları siyasetten soğutuyor. Seçmeni yabancılaştırıyor. Peki. Buna bir çözüm bulmak lazım. Peki. Benim tek kastım şey, bu.
1: Peki. Çok kısa bu konuyu artık toparlayıp şimdi çıkacağız.
2: Adana Yüreğir'le ilgili karar geldi.
1: Evet.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Sayın Celal Çelik'ten istemiştim. Ya bakın, sadece bir tur oylamanın yürütmesi durduruluyor. Talep de o. Oylamanın yürütmesi, seçimin tamamı hükümsüz sayılmıyor. Ve başkanlık birinden alınıyor, başka birine veriliyor. Şimdi bu tür meseleler, hani centilmenlik yapmak zorunda değil diyoruz ama biri gözaltındayken oylamanın kısmen iptali gibi kamuoyunun anlamakta güçlük çekeceği meseleler demokrasiye olan inancı sarsıyor. Ben bunu ifade etmek istiyorum.
1: Peki.
2: Kurallar var, kaideler var, herkes aday olabilir. Ama meşruiyet zemininden uzaklaşmamak gerekir.
1: Peki. Hı hı.
3: Zeminde ne olursa olsun. Evet. Sonuçta bu siyasetin malzemesi midir?
1: Evet.
3: O zaman sahada söylenen seçmeni etkiler. Ona göre, yani benim söylemek istediğim şu, işi idealist düşünebiliriz, hukuk yönünden düşünebiliriz. Tabii. Ama sonuçta vatandaş kimden etkilenecek? Yani o başkan %49.9'da seçilmiş, tutuklanmış, yerine AK Partili bir başkan vekili seçilecekse bunun izahı zordur. Ama tabii ki hukuken seçilebilir. Orada.
1: Peki. Taha Hüseyin bize ne olacağını söylesin. Buradan nasıl bir sonuç çıkacak? Salı günü ne olacak? Tamam, buraya yazdık rakamları. Hı hı. 5 Ağustos ilk seçim. CHP 27, Cumhur İttifakı 17, belediye meclis üyesi var değil mi?
4: Evet.
1: Sonra 4'ü AK Parti'ye geçiyor.
4: Evet.
1: Sonra son durum CHP 23 oluyor, Cumhur İttifakı 21 oluyor. Evet. Öyle değil mi? Sonra 3 CHP'li meclis üyesi gözaltına alınıyor.
4: Evet.
1: Sonra biri serbest bırakılıyor. Biri CHP'den istifa ediyor.
4: CHP'den istifa edince CHP'den düşmüyor bu arada. Yani CHP'nin belediye meclis üyesi sayısı düşmüyor. Yedek üye onun,
1: onun
4: yerine...
1: için yedek üye gelsin diye zaten istifa ediyor. Evet.
4: Ama sonra... mesela diğer belediye meclis üyesi istifa ettirilmedi CHP tarafından. Çünkü neden? Kendisi AK Parti'den seçilmişti. O... Yani istifa etse yerine AK Partili üye geleceği yani
1: onu hesaplıyor.
4: Ve AK Parti'nin hanesine artı bir ekleneceği tamam, için...
1: Gözaltılar sonrası fiili denge şöyle. 21-21. Yani NBA'de bir maç gibi. Bak evet. Böyle kırmızı mavi yazmış arkadaşlar.
4: Gibi duruyor.
1: Ne olacak Taha buradan? Yani ne çıkacak? Salı günü 8 Eylül'de sabah 9'da toplanacaklar. Hı hı. Ne olacak sence?
4: Bir kere şunun adını bir kere koyalım. Şimdi burada bir siyasal hamle görüyoruz. 27'ye 17. İşte artı 4, eksi 4, 23'e 21 olmuş. Burada da iki belediye meclis üyesi şu anda gözaltına olduğuna göre şöyle olur böyle olur. Şimdi bu iki belediye meclis üyesi neden gözaltında? Bu sorunun cevabını vermek gerekiyor. Bir tanesi Amine Çelik. Eski AK Parti meclis üyesi. Ve 2024'te birinci sıradan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilerek belediye meclisine giren kişi.
1: Evet.
4: Aynı zamanda Üsküdar'daki spor kulübünün başkanı. Ve Sinan Dedetaş'ın da iddianamesine yer alan rüşvet ve irtikap iddialarının konu olduğu en büyük rakamların döndüğü spor kulübü olarak.
1: İstifa eden o ama.
4: Evet.
1: Yani CHP'den istifa eden, evet. Kendinden sonra gelen
4: oraya gelsin. Buraya geleceğim.
5: Belediye meclis üyeliğinden. Meclis üyeliğinden istifa edelim.
1: Belediye meclis üyeliğinden.
5: CHP'den dersek.
1: Yok. Belediye meclis
4: CHP'li.
1: Hocam şimdi buradan belediye meclisini konuşuyoruz ya. Yani CHP derken CHP'li belediye meclis üyeliği. Ama haklısınız, doğru.
5: Yani evet.
4: Gözaltına alınma sebebi bu iddialar üzerine. Diğeri Ekrem Baki. Ekrem Baki'nin gözaltına alınması sebebi de devam eden İBB yolsuzluk davasında bir takım temasları ve bazı iddialar üzerine devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alındılar. Yani buradan şu bütün şu tabloyu okurken şöyle bir yanılsamaya düşüyoruz. AK Parti işi ikinci tura bıraktı. İkinci tura kalmayacaktı bu. Eğer G'ler 6, Z'ler 2 olarak...
1: İkinci tura kalmayacaktı.
4: Yani ikinci seçime kalmayacaktı, tamam. Pardon.
5: İptal olmasıyla. Bakın tabi orada yanlış oluyor. 22-22 oluyordu. Üçüncü hocam, turda geçerli oylar sayılsaydı.
4: Tamam. Günün sonunda AK Parti'nin çekilişe kuraya gittiği bir...
5: Hayır, dördüncü tura geçilecekti. Üçüncü turda 22, 5 tane geçerli oy var, evet. Ya. O üçüncü turda onlar tamam. sayılsaydı 22-22 olacaktı. Tamam.
4: Dördüncü turda da 22-22 gelseydi ne olacaktı?
5: Dördüncü turda olmuyordu ama. Orada daha farklı oy sayılımları var.
2: Şimdi şunu gözden kaçırıyoruz. Bir saniyenizi rica edeyim hocam. Yani o Adana orada... Yüreğir'de AK Parti'nin kaybettiği turu iptal ediyorsunuz. Olay aynı aslında. Hayır, dördüncü turu iptal ediyorsunuz. Aynı. Bakın bir saniyenizi rica ediyorum.
4: Üçü, ya. Aynı değil elinde. Ya.
5: Hayır, üçü.
2: Sadece dördüncü turu iptal ediyorsunuz. Burada da tamamını iptal ediyorsunuz. Yani aslında mesele şu, bir nevi yanlış anlaşılmasın, bu AK Parti kazanana kadar seçim gibi bir şey çıkıyor ortaya.
5: Hayır, Sermet Bey şimdi...
2: Şimdi bakın hayır, diyor ki yüreği, Adana Yüreğir'de dördüncü turda, bakın dördüncü turda CHP, üçüncü turda AK Parti adayı çok alıyor. Hayır, orada sadece doğru iptal ediyorlar, bakın, üçü geçerli sayıyorlar.
5: Üçü geçerli saymasının sebebi...
2: Tamam işte.
5: İşte onu söyleyeceğim ama bu önemli, o farklı bir şey var orada. Adana Yüreğir'de 38 tane belediye meclis üyesi var. Belediye başkanı olmadığı için şu anda Adana Yüreğir'deki yerel idari mahkeme bunu 37 olarak sayıyor üye tam sayısını. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aldığı 3. turda aldığı oy 19. Bu normal seçim zamanında normalde 38'in salt çoğunluğu 20 ya 39 evet. bölü 2 artı 1'den. 19'da oyda kaldığı için deniyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı 19 oy almıştır fakat salt çoğunluğa ulaşamadığı için 4. tura geçiyoruz deniyor. Ve 4. tur yapılıyor. Yerel İdare Mahkemesi de şunu söylüyor Adana'daki. Diyor ki 3. turda AK Parti'nin ulaştığı 19 rakamı salt çoğunluktur. Çünkü artık 37'den hesaplaman gerekir salt çoğunluğa.
4: Yeterlidir diyor.
5: O yüzden bu kazanmıştı 4'ü geçemezsin diyor.
4: Peki.
5: Üsküdar'la çok farklı o yüzden.
4: Evet, peki.
5: Ama Danıştay da diyor ki belediye başkanı vefat etse, uzaklaştırılsa da başka da bir şey olsa üye tam sayısı 38'dir.
4: Hocam bir cümle. Üsküdar'da koltukta kim oturacak? Lazım. Koltuk kimin olacak?
5: Bunu öngörmek mümkün değil. Yani çünkü
4: Sermet Bey Üsküdar'da koltuk
2: karar gerekçesi hocamın anlattığı gibi değil. Tam neyse teknik ayrıntıya boğmayalım.
4: Yok, bir cümle. Elinde. Ben teknik ayrıntı istemiyorum.
2: Kura belirler.
4: Bak televizyon programında teknik ayrıntı istemiyorum.
2: Kura belirler.
4: Evet. Kura belirler.
2: Kura belirler.
4: Sadi abi sence?
3: Bence AK Partili bir başkan vekili seçilirse bir sonraki seçimi Üsküdar'da kaybeder. Ben öyle cevap.
4: Üsküdar'da normal zamanında yapılacak yerel seçimi AK Parti kaybeder.
3: Şimdi
4: diyorsun.
3: CHP'li bu tartışmalar bak buradaki tartışmaları vatandaş yani izlerken ne düşünecek? Ne düşünmüştür? Büyük bir ihtimalle ya işte bu kadar ayrıntı değil. Hani orada ne oluyor? Ve bunun pazarlanması çok kolay siyasette.
4: Anlat.
3: Eğer işte seçilmiş başkan suç işlemiştir, tutuklandı, mahkum oldu. Tamam gitti. Özür diliyorum, tırnak içinde söylüyorum. Asla onun için söylemiyorum. Bu şerefsizlik o partiye yeter, o başkana yeter. Eğer öyle olursa. O zaman sen sonraki seçimde çıkarsın halkın karşısına. Dersin ki bak bu parti böyle bir partiydi. Seçtiğiniz adam ya da şey başkan böyle çıktı. İcraatı da bu oldu ya da olmadı. Yani bu, demokrasi açısından ben idealist düşünüyorum. Evet. Sahada bunlar çok çekişiyorlar. O ona gidiyor, buna gidiyor. Bunlar hakkında da vatandaş, yani üst siyaseti düşünüyor, o oyunu düşünüyor. Bunlar hakkında da iyi düşünmüyor.
4: Peki. Taha sen... Son kerteyi.
1: Son evet. Toparlıyoruz. Ondan sonra konuyu değiştireceğim.
4: Şu, siyasi partiler
1: evet.
4: seçim dönemine kadar yaptıkları bütün hamlelerin olumlu olumsuz faturasını Kantar'a çıktıklarında seçim günü muhakkak. Bunun hesabını
1: seçmen,
4: verirler.
1: Seçmen tabii.
4: Şimdi bütün bu değerlendirmeler seçmen tarafından nasıl algılanır, demokratik midir, antidemokratik midir,
3: şu anda.
4: Centilmence
3: erken.
4: Midir, değil midir? Bunun cevabını,
1: karar
4: yani bunun tahmini yapması gereken AK Parti. Yani bu evet. AK tabii Parti ki. Bunun galiba maliyetlerini veya getirisini götürüsünü hesaplar. Kendi içerisinde hesaplar. Ama diğer tarafta salı günü sabah 9'da gerçekleştirilecek seçim sonucuyla ilgili şöyle bir manzara görürsek şaşırmamak lazım. Şimdi benim konuştuğum kaynaklar bana şunu söylüyor. Üçüncü turda yaşanan bu oy kayması, bu ağır tehditler ve baskılar sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine dönebilir. Bundan bahsediyorum. Dört belediye meclis üyesi, bunlar 35 yıllık CHP'liler aralarındaki isimler. Zamanında 18 yıl muhtarlık yapmış olanlar var, şunlar var, bunlar var. Bu ve arkadaşları, içeride de kalan bazı isimlerin, rahatsızlıkları had safhaya ulaşmış boyutta çünkü tehdit ve baskılar kendileri açısından dayanılmaz boyutta olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla buradaki 23 rakamı yine 23 olarak yansıyacağı yönünde eğer yeniden ben ara veriyorum kardeşim seçime. Haydi buyurun grup odasına. Ya. Grup odasına grupla alakası olmayan bir il başkanı girer. Bağırış çağırış bir senaryo yaşanmazsa eğer belki de 23 olarak yansımayabilir, bu bir. İki, bu kişisel olarak rahatsız.

0: yazdıkları. İkincisi, şimdi burada konuştuğumuz şey vatandaşın parası. Yani vatandaşın emanet ettiği bir belediye ve bir bütçe. 2024 yılında Üsküdar Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili Sinem Dedetaş'a emanet edildiğinde kasasına 150 milyon lira para ve üzerinde 42 adet taşınmaz da devredildi. Faruk Bey, bugün 42 taşınmazdan bir tane kalmadı. Hepsi satıldı. 150 milyon lira para hak getire, SGK'ya olan ve piyasaya olan borçlar şu anda sürdürülemez bir durumda. Hatta ben size bir şey söyleyeyim.
1: Bak ne güzel şöyle, bir malzeme var. Pardon. Çok bak, güzel. İcraat açısından söylenecek
2: şöyle
1: şey
2: bir
1: var.
2: Savunması var. Diyorlar ki, dinledim. Hı hı. Bu söylediğin para kasada var ama belediye de bize 1 milyar borç bıraktı diyorlar. Hı hı. Onlar da böyle savunuyor kendini.
0: Şöyle her belediyenin, yani benim şu anda mesela kredi kartı borcum var. Niye? Çünkü benim bir aylık
2: mizanına bakmak lazım.
0: Var
1: hepimizin
0: mi?
1: Var.
0: Hayır,
2: mizana bakmak lazım.
0: Hepimizin, evet. Hepimizin belli harcamaları var, giderleri var.
2: Tabii eğitim harcaması var yani. Benim var. Bakın, yani kredi
0: Faruk
2: kartı.
0: Faruk Bey, evet. Söylediğiniz anlaşılabilir bir argümantasyon. Ama ben size bir şey söyleyeyim.
2: CHP'liler bunu böyle ortaya koyuyor.
0: Bu anlaşılabilir. Onlar da böyle savunuyor kendini. Efendim bize 1 milyar. Hı. O zaman şunu izah etmek lazım. O 1 milyar bugün özel sektöre 5 milyara, devlete artı 5 milyara nasıl dönmüş? Hı. 42 satılmazın parası nereye gitmiş? Artı bir şey söyleyeceğim. Üsküdar Belediyesi'nin kuruluş tarihi 1800'lü yıllara dayanıyor. Yani İstanbul'un eski bir köklü belediyesi.
2: Bak bir şey söyleyeyim. Tarih açıyorsun. Sakarya, Karasu, Darıçayırı kasabası.
0: Orası ne?
2: Orası Sakarya'nın Karasu ilçesi. Orada bir kasaba.
0: Karasu'ya gittim
2: bizim
0: de.
2: Bizim kasabamız.
0: Evet.
2: Yani biz önceden kasaba, büyük şehirle mahalle olduk.
0: Evet.
2: Sicillerde o kasaba Üsküdar'a bağlı.
0: Evet.
2: Yani
0: Kastamonu'ya kadar Sakarya'nın derler ya.
2: Bak Sakarya'nın Karasu ilçesinin Darıçayırı kasabası eski, şimdi mahalle tabii. Hı-hı. Osmanlı döneminde Üsküdar'a bağlı bir nahiye.
0: Ben size şimdi tarihi
2: yani
0: başka bir...
2: Yani Üsküdar o kadar eski bir hani belediye ve şey idari merkez.
0: Ben size tarihi başka bir anekdot aktarayım. 1800'lü yılların sonunda kurulan Üsküdar Belediyesi tarihinde ilk defa 2024 seçimlerinden sonra bir bankadan kredi kullanmak durumunda kaldı. Bakın tarihinde ilk defa. Ve bu kredi niçin kullanıldı biliyor musunuz?
2: Neden?
0: Bir temel atma, bir kompleks, bir spor merkezi, bir genç değil. Maaş ödemek için. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki Üsküdar Belediyesi'nin kentsel dönüşümden tutun vatandaşın rekreasyon alanlarına, efendim söyleyeyim temel ihtiyaçlara kadar yürütülemeyen sürecinden bazı Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri de hicap duyuyor.
2: Peki.
0: Dolayısıyla son irade tecellisi, benzer bir irade gaspı, benzer bir tehdit ortamı yaşanmazsa eğer
3: ya bakın,
0: bu
3: Faruk
0: şekilde
2: CHP'ye mi
0: tecelli
2: geçer,
0: eder
2: AK
0: garantisini
2: mi?
0: Veremiyoruz.
2: Şimdi, aha CHP'ye mi geçer
3: AK Parti?
0: Ya şöyle %60 ihtimal
3: yaşanmış mı?
0: İnşallah yaşanmaz. Şey %60 ihtimal ben AK Parti'de neticeleneceğini düşünüyorum.
2: Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
3: Şunu söyleyeyim. Teşekkür ederiz biz de bilgiler için. Sadece şunu söyleyeyim. Evet. Keyfine göre meclis başkanı, o toplantının başkanlığını yapan kişi keyfine göre ara vermez. Bunun
0: evet, keyfine göre vermemiş
3: mecliste,
0: zaten.
3: Mecliste bir saniye. Mecliste sükunet bozulduğu takdirde 10 dakika ara vermesi onun yükümlülüğüdür. Yani burada bir resmi kamu dairesi değiliz de biz burada hani öyle bir şey olmaz da bir kaos çıksa siz moderatör olarak reklam. Olsun devam edin mi dersiniz yoksa bir reklama gidelim mi dersiniz? Bir sakinleşelim mi dersiniz?
2: Herkes,
3: su içelim mi dersiniz?
2: Ben herkes birbirini yesin ki, demem bu, yani bir araya giderim.
3: Burada da yönetmelik gereğince ara veriyor. Yani evet. Ha şu olursa o zaman tamam ara verildi. Ara verilirken birilerinin tehdit edildiğine dair telefon görüşmesi vesaire bunlar somut delille ispatlanırsa o evet. Zaman kimse bir şey diyemez. Evet. Ama öbür türlü niyet okumaya girer.
0: Katılıyorum. Yo, doğru,
3: her arada
0: doğru, haklısınız,
3: şimdi biz burada reklam
0: haklısınız.
3: Arası veriyoruz.
0: İşin güzel tarafı da
3: kimle
0: işin
3: yaptı?
0: Güzel tarafı
3: yani,
0: da o anlarda bütün şey? Kameralar kayıttaydı ve meclisin sükunetini, meclisin işleyişini akamete uğratacak bir durum. Yok.
3: Yukarıda vallahi ben tarafsız gözle iki tane il başkanı da yukarıdaydı iki partinin de yukarıdan aşağıda sakin oturuyorlardı da seyirciler öyle bir
4: ya
3: şey şöyle, yapıyordu ki bir bakın yani.
4: Bir şey söyleyeyim
3: falan. Yani seyirciler çok rahatsız etti.
0: Özellikle karşı salondan
3: onun için de ara vermeniz gerekir.
0: Peki.
3: Ama.
0: Ben hani çok özür dilerim. Şey izleyici sıralarını boşaltın dersiniz ya.
3: Yani peki. 10 dakika için bu
0: 10 dakika değil canım.
3: Şey. Hayır burada somut bir şey varsa zaten bunun üzerine gidilir ama hani şimdi ifade ederken yine bir irade gaspı yaşanmazsa dersek bunun Türkçesi şu yaşanmıştır demek. Hani onu demek istiyorum.
2: Peki. Peki.
3: Umarım
2: çok kısa. Söylediklerin. Çok kısa.

0: İşte siyaset o zeminde olur.
1: Evet.
0: Bir tarih vereceğim. Tarih dediniz ya. 94 seçimleri SHP'nin neredeyse bütün, yani bütün demeyelim de çok başarılı bir önceki belediye döneminden, ANAP'lı belediyeler vardı sanırım.
2: 89'u mu 80, diyorsun? 89
0: seçimleri.
2: 89'u diyorsun. Evet. Diyorsun.
0: SHP'nin aldığı bu tür şeyler olmadı. Ama o dönem, yani ben belediye muhabirliği yapıyordum. Biz şunu gördük. Dedik ki hiç dokunmayın. Bunlar böyle giderse 25 sene belediye kazanamazlar. Ve öyle oldu. Yani orada da hani şu kavgaların vatandaş nezdinde çok büyük bir yani kavgayı ben, veren evet, açısından etkisi yok. Gerçekten yani
2: bu şu tartışmalar
1: siz AK Parti'ye bir faydası olmadığını düşünüyorsunuz.
0: Peki. Onu söylüyorum ama siyaset böyle, yani son evet, söyledikleri bu belediyenin bütçesi şuydu. Biz böyle teslim ettik. Böyle oldu. Bunu yapmadı. Onu yapmadı. İşte bu vatandaşın ilgilendiği konu bu.
3: Peki,
0: ama
3: hocam,
0: buradan
3: peki,
0: bir şey çıkmıyor.
3: Kıymetli
0: yani.
3: Hocam. Çok peki, son cümle.
1: Peki.
3: Eğer bu belediye Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanında, belediye başkan vekili tarafından idare edilse dahi her gün yeni hiziplerin, yeni iç dedikoduların, tabii, gündemindeki bir Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti çekişmesinin çerçevesinde Üsküdar'ın, zaten yönetilemediği muhalefeti edilen Üsküdar'ın nasıl bir yönetim sergileneceği konusunda ben size söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partili üyelerinin de kuşkusu var hocam. Diyorlar ki
0: gidelim, yarın 89'a gidelim. Çok özür dilerim. O zaman 39 belediye yoktu. Sanırım 27-28'di.
2: Tabii daha düşük.
0: Bunların 23 tanesi birbiriyle kavgalıydı.
2: İstanbul diyor.
0: Peki. Yani evet, sonuç öyle oldu.
1: Peki. Evet. Peki anlaşıldı. Yani herkesin bu konuda işte bu tartışmalar, bu seçimler, birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur, beşinci tur, bunlar AK Parti'ye zarar verir diyor. Sermet Hoca diyor ki bir centilmence davranış ortaya konulabilir diyor. Mustafa Hoca diyor ki öyle bu işler ilgili, böyle iyi niyetlerle olmaz. Bunun bir yönetmeliği, yasası var. Her şey belli, kurallar belli, kaynaklar belli diyor. Taha Hüseyin Karagöz bize durumu anlattı, gelişimini anlattı, ne olduğunu anlattı. Ve herkese de tahminini sordum. Ne olur dedim, herkes görüşünü söyledi. Ben de bu defteri kapattım. Şimdi Özgür Özel, yeni parti genel başkanı. Özgür Özel yeni parti genel başkanı ama yani partisini tam olarak içselleştiremiyor mu? Yoksa başka bir sıkıntı mı var? Sürekli olarak partisinin adını söyleyemiyor. Yani ya CHP diyor ya İyi Parti diyor. Elbette bir kötü niyet yok ama Özgür Bey'i bir dinleyelim. Neden böyle oluyor? Bir kısaca bir konuşacağız. Çok kısa. Buyurun bir sesi verin.
4: Ayrıca yeni parti kurulduğunda 18 günde 600 bin üye kaydeden, dünya rekoru kıran bir parti. Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni parti. İyi, Musavvat Bey, selam olsun, bu da bizden olsun yani. Bu sözümle sevgili başkanı çok seviyorum. Yeni parti yerine bazen eski parti bize dilimiz gidiyor, gitmesin diye dikkat ediyoruz. Bu sefer de Musavvat Bey'e bir güzellik oldu. Yalnız şunu söyleyeyim, Musavvat Bey de dostluğumuzun çok iyi olduğu, geçmişte birlikte görev yaptığımız çok kıymetli bir büyüğümüzdür. Hep de birbirimize saygıda, hürmette küsur etmeyiz. Buradan da ona selam olsun. Yanlışlıkla söylediğim 3 kere 3 kişi İyi Parti olabilir, gerisi Yeni Parti.
1: Peki.
4: Ayrıca Yeni Parti.
1: Peki. Nurettin Hoca neden Özgür Bey Yeni Parti yerine ya CHP ya da İyi Parti diyor?
5: Çünkü biz şunu bilmiyorduk Faruk Bey, Özgür Özel'in sıfırdan bir parti kurup nasıl bir genel başkanlık performansı sergileyeceğini bilmiyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin siyasal anlamda en marka partisi, en eski partisi. İkinci sırada da bence Milliyetçi Hareket Partisi vardır. Marka değeri anlamında, eskilik anlamında. Bu partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok özellikle sosyal medyadaki bazı İmamoğlu'na yakın hesaplar çok karikatürize etti Cumhuriyet Halk Partisi'ni ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde genel başkanlık yapmanın

0: Yatırımların da ciddi bazı şeyleri vardır. Konfor alanı vardır. Şimdi bu konfor alanından çıktılar ve bu konfor alanı öyle hani hemen bir anda inşa edilebilecek bir alanda değil. İşte o marka değerini bırakmak mecburiyetinde kaldılar. Şimdi burada Özgür Bey'in bu gafları, evet, siyasette birçok siyasetçinin gafları var. Bizim de gündelik hayatımızda yaptığımız gaflar var. Fakat Özgür Bey'in durumunda ben bir tuhaflık olduğunu görüyorum. Yani Özgür Bey tam anlamıyla parti içerisinde otoritesini sağlayamadı. Çünkü İmamoğlu kanadıyla Özgür Bey'in arasındaki sürtüşmeler artık giderek görünür hale gelmeye başladı. İmamoğlu taraftarı bir takım isimlerin Özgür Bey'e yönelik eleştirileri artık alenileşmeye başladı. Dolayısıyla ben Özgür Özel'de ciddi bir kafa karışıklığı ve otorite sorunu görüyorum. Bu işin bir tarafı. İkinci bir nokta, yeni parti isme alışamadı mı? Aslında bence doğru bir isimdi. Yani sürekli Özgür Özel yeni parti kuracak mı, kurmamalı mı butlan kararından sonra. Yeni parti oraya o alanı kapatması açısından bence güzel bir isimdi. Fakat işte bu zorluklar yaşanır. Yani siz daha yeni parti, şimdi biraz evvel Üsküdar'ı konuştuk, tekrar oraya dönmek istemiyorum. Fakat yeni partinin hani Üsküdar'da şu an resmi anlamda bir grubunun olmaması bile parti içerisindeki aksaklıkların devam ettiğini gösterir. Bu devam da edecektir. Ancak ben Özgür Özel'in durumunun biraz hem içselleştirememesinden, evet, bu kadar da kolay terk etmek istemiyordu Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Baba ocağında mücadeleye devam edeceğim minvalinde çıkışları vardı.
1: Evet.
0: Hem içselleştirememek hem genel başkanlığı, yani şunu Özgür Özel'in yapması lazım. Özgür Özel'in yeni partide genel başkanlıktan liderliğe geçebilmesi lazım. Bence bu geçişi de tamamlayamadı. Bunlar o kadar kolay şeyler değil. Bir süreç lazım. Fakat o süreci de idare edebilecek bir siyasal kapasiteyi ben maalesef yeni partide ve şu an için Özgür Bey'de göremiyorum. Geçen hafta hatırlarsanız bir yürüyüş gerçekleştirdi. Orada bir vatandaşa da çok sert bir çıkışta bulundu Özgür Bey. Stresi, yükü ağır, bunu anlıyorum ama siyasetçinin bunu yönetmesi lazım. Ya Özgür Bey'de şu an bir takım problemler var.
1: Peki.
0: İçselleştirmeme, siyasal otorite vesaire.
1: Peki. Peki hocam. Çok teşekkürler. Ya bu arada bir video daha var. Böyle mikrofonlarla, yani televizyon kanallarının bizim mikrofonlarla Özgür Bey'in böyle bir düzeni var, bir planı var. Yayının başında söyledim. Onu bir görelim, onu bir izleyelim. Hem ikisini birlikte hızlıca buradaki konuklarımla da değerlendireyim. Ne diyecekler? Bakın şimdi burada normalde işte ajanslarım var, televizyonlarım var. İşte Anadolu Ajansı var, Anka var, Demirören Haber Ajansı var, TV100 var. Yani orada televizyonlar ve ajansların şeyleri var, mikrofonları var. Şeyi bir gösterelim, Özgür Bey'i izleyelim. Yani şey, hoş bir görüntü olduğu için bakıyoruz. Yoksa herhangi bir niyetimiz yok. Görelim bir.
2: Karnını doyurmaya yetecek bir ücret bile değil. Baktığımız zaman. Ki son TÜİK verilerinde biliyorsunuz erime oranlarını açıkladılar. O 23 bin lira da TÜİK'e göre 6 bin lira, ENAG'a göre 9 bin lira. 23 bin lira artık 18 bin liralara düştü. ENAG'a göre de 14 bin lira. 14 bin, evet, liralara düştü alım gücü.
1: Ne yapıyor şimdi mesela?
3: Kritik hale getiriyor.
1: Ne yapıyor yani? Nedir hem burada? Önce bak düzeltiyor. Bu Anka Haber Ajansı'nı bir başa bir sona koyuyor.
4: Anka'yla bir yakınlığı var tabii.
1: Yok yani. Ama orada bir şey, yakınlıktan öte bir şeyi planlıyor bakın.
4: Tamam.
1: Yani bir düzen ya peşinde koşuyor.
5: Ya yok ya.
1: Bak. Ne yapıyor peki?
5: Şöyle, Özgür Bey'in muhtemelen simetri takıntısı var. Özgür Bey yok. Ben yani Özgür Bey biraz hiperaktif bir karakter ve o sırada motive olacak bir şey arıyor kendisini anladığım kadarıyla.
1: Abi yani motive olacak da neden? Bakın, mesela Anka'yı bu başa koyuyor, buraya koyuyor, sonra öbürlerini buraya koyuyor.
5: Falan
1: onu şimdi alıyor, bak tekrar yapıyor.
5: İki Anka yan yana gözükmesin diye birini,
1: tamam, onu yaptı,
5: birinin yanına atıyor.
1: Peki evet, şimdi onu atıyor, yaptı, buyur.
5: Sonra iki kırmızı yan yana geldi, halkla karışırlar diye. Sonra onunla onu yer değiştiriyor. Ama evet, bu şey ya biraz ya ben, böyle insanın... Hani tabii, rahatsız eder ya. Hatta Özgür Bey'in bir görüntüsü daha var. Milyon izlenmiş sosyal medyada. Yanlış hatırlamıyorsam Halk TV'nin mikrofonun üzerindeki o logo Evet. Yapıştırma mı yoksa kabartma mı diye şöyle tırnağıyla bütün konuşması boyunca oynuyor onunla.
1: Tekrar değiştiriyor.
5: Evet. Ya böyle şeyler...
1: Ya konuşma anında olan bir şey. Yani.
5: Bence bunda çok bir şey bilmiyorum.
1: Evet. Yok, hani şey ilginç geldi i̇lginç mesela. Onu neye göre dizayn ediyor?
6: Benim aklımda şey,
1: neye göre hocam?
6: Güzel şeysi olabilir. Yani tabii hem isim, parti ismiyle de ilgili yorumunu şimdi de yapabilirim ama mesela orada şey var. Dışarıdan bir önce bir müdahale gelince
1: evet.
6: Normalde aslında bir problem yokken dışarıdan bir müdahaleyle bir düzen bozuluyor orada. Evet. Farkındaysanız. Sonra iki kırmızı, iki siyah, iki kırmızı. Sonra bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı, bir siyah şeklinde yaptığını gördüm. Bu, evet. Bu olabilir yani.
1: Just, bakın, ya bunlar şimdi burada şey, bakın, yani bunlar...
6: Şimdi iki kırmızı, iki siyah yaptı önce.
1: Evet.
6: İki kırmızı, iki siyah, iki kırmızı. Sonra bir kırmızı, bir siyah, bir kırmızı, bir siyah gibi. Yani o şekilde yapmaya çalıştı gibi gördüm. Bu düzen şeysi olabilir. Yani orada bir kanallarla ilgili... İşte bu kanal olmasın, şu kanal olmasın gibi değil. Zaten yani. O olsaydı en başında zaten bu kanal gitsin buradan derdi. Yani
1: kaldırıp daha, kenara koyardı değil mi?
6: Kenara tabii. Koyardı. Çünkü zaten bu ortasında devam eden...
1: Ama bir renk uyumu arayışı var yani. Ha, mikrofonların renklerine göre.
6: O var. İsimle ilgili şeyi de yani bu isimle ilgili de hani bu hani tabii siyasetin o gergin alanlarında şimdi biraz bu mizaha döndü biraz. Hem bu olay hem o isim. Evet. Ben onu da bir gafı da onu da böyle bir... komik bir ana olarak görüyorum. Her siyasetçinin de yapabildiği dönem. Çünkü gerçekten zor bir hayatları var.
1: Evet.
6: Sürekli bir seyahatler yapıyorlar. Sürekli topluluk önünde konuşma vesaire, yorgunluk vesaire var. Bir de eski alışkanlıklar var. Yani benim aklıma gelen örnekler mesela Koray Aydın 2019'da İyi Parti 2018 seçimleri sonrasında Meral Akşener istifa edince evinin önündeki kalabalığa şey demişti. Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli demişti. Çünkü yıllardır MHP içerisinde siyaset yapmış. Evet. Yıllardır Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli kelimesini kullanmış bir isim. Bunlar alışkanlıkta olabilir.
1: Cumhurbaşkanı Refah Partisi demişti.
6: Aynen Erdoğan'ın da hatta orada Hulusi Akar'ın bir düzeltmesi var. O da çok tabii. Başka konulara da AK Parti diyor. Sayın Cumhurbaşkanı da işte eski partinin adını söyleme alışkanlıkları oluyor tabii ki de siyasilerde. Ama Yeni Parti ve İyi Parti ile ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Kadıköy İlçe Belediye Başkanlığı seçiminde de yaşandı o. Kadıköy İlçe Belediye Başkanı Yeni Parti diyeceğine İyi Parti
1: tabii,
6: dedi.
1: Tabii biz
6: şimdi
1: onu
6: Yeni
1: da konuştuk
6: Parti ile
1: burada.
6: İyi Parti arasında şey var biraz. Sesteşlik var, bir benzerlik var. Yani yeni ve iyi
4: çok
6: derken,
4: uyumlu. Evet.
6: O böyle anlık konuşmanızda kayabilme durumu olabiliyor.
1: Y ünsüzünde yani birleşiyorlar.
6: Evet, yeni ve iyi. Çünkü hani eski siyaset yaptığı bir yer değil ya da gelecekte siyaset yapmayı düşüneceği bir yer değil. CHP demesi bazen işte eski alışkanlık, yeni iyi demesi peki. De biraz isim gibi.
1: Peki. Yani. Şimdi daha önemli
5: de,
1: bir mesele
5: yani
1: var.
5: Ekleme yapabiliyor muyum?
6: Biraz.
4: Tabii lütfen.
5: Şöyle, Özgür Bey çok ağır bir tempo içerisinde çalışıyor. Onu bence şey yapmamak lazım, yani yaslamamak lazım.
1: Yok canım.
5: Kaçsam
1: için değil yani.
6: Tabii
1: bir hoşluk yani, onun için veriyoruz.
5: Şöyle her gün bir bakıyorum bir yerde koşturuyor, ediyor falan. Uykusuzluk belki aynı zamanda o psikolojik yoğunluk vesaire tabii. Etkili olmuş olabilir. Fakat bu işin dikkat edilmesi gereken boyutu bunun sık tekrarlanır hale gelmesi.
1: Evet.
5: Şimdi burada mesela İyi Parti dedi. Geçtiğimiz hafta Kayseri'yi CHP'li başkanla buluşturacağız ifadesini kullandı. Hı hı. Trabzon'da İstanbul'un fethini yanlış ifade etti. Bunlar böyle artık bir gelenek haline dönüşürse o zaman işte bir siyasi
1: çillerinizi başlar mı? Çünkü çiller gafları diye bir şey var. Evet. Siz daha gençsiniz. Hani bizim gibi epey yani, yaşlılar
4: gaflar
1: bilir.
4: Gaflar çoğalırsa tarihe geçer.
1: Bak, Sadi abi de tarihe geçer. Hani çiller diye bir şey vardı mesela. Tansu oğlum, Çiller konuşurken mutlaka bir şey bekleniyordu. Biz bekliyorduk yani. Evet. Yani bir şey diyecek mutlaka. Evet.
4: Sayın Kılıçdaroğlu'nun da birkaç kafı olmuştu.
5: Evet. Geçmişte, evet. Yani evet. Kemal Bey o anlamda yani, rekor kırmıştı. Evet. Şimdi yani bu tamamen yorgunluğa, işte o kafa yoğunluğuna falan belki bağlanabilir ama biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra ilk Yeni Parti grubunda da grubuna hitap ederken yine Cumhuriyet Halk Partisi ifadesini kullanmıştı. Sonra Yeni Parti olarak düzeltmişti.
6: Ilk
5: bu devamlılık sağlarsa ilk günün etiketleme olabilir ama burada doğru. Yani hani
1: o kadar önemli değil.
5: Tabii yorgun
1: değil.
5: Yani hani.
1: Ya değil ya, biz bir hoşluk olsun.
5: Hoş hani.
1: Bir
5: cümle
1: de ben ekleyebilir miyim?
5: Lütfen buyurun.
7: Ya şöyle, Özgür Bey kafasından CHP'yi çıkaramadı. Gözü hala orada.
5: Nasıl çıkarsın ya? Gençliğinden beri
7: çıkaramadı yani. Evet. Dolayısıyla yani
4: ayrılsak da beraberiz işte, diyor zaten.
7: Yani varla yok arası, idareten, bugünlük, yarınlık diye baktığı bir yer. Dolayısıyla böyle

0: içinde bir de markalaşamadığı için içine sinmiyor. Yok. Yani kerhen, siyaseten taşımak zorunda olduğu bir yük gibi görüyor. Özellikle İmamoğlu tasallutu nedeniyle. Ve bu zihnini de meşgul ediyor. Konuşurken bile meşgul ediyor. Dolayısıyla o meşguliyetle bazen İyi Parti diyor, bazen Yeni Parti diyor, bazen CHP diyor. Ha, bir şey daha var herkesin söylediği gibi. Anadolu'da bile Yeni Parti'ye bazen İyi Parti deniliyor. Halk da deniyor, bunu yapıyor.
1: İşte o hocanın söylediği şey ses benzerliği.
0: Fakat Özgür Bey'in iki ses benzerliğinden ziyade zihni iştigalle ilgili.
2: Bu bir de bu geçen tam bunun üzerine bizim şeyi hikayesini anlatalım. Demir Kırat'ın nereden geldi? Kırat sembolünün. Hmm. Adalet Partisi'nin biliyorsunuz hani demokrat diyemedikleri için Demir Kırat.
1: Tabii,
2: Kırat,
1: tabii.
2: Kırat Partisi tabii. Demokrat denilmediği tabii için. Böyle şeyler olabiliyor.
1: Ya olur. Evet. Şimdi daha ciddi bir mesele. Bunlar siyasetin hoşlukları. Güzel. Sadi abiyi kaldıralım. Böyle bir gelsin Sadi abi buraya. Neden gelsin? Çünkü gerçekten ilginç bir konu var. Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bunları alalım arkadaşlar. 4 numaralı görselimizi getirelim bilgi ekranımıza. Ve bu önemli meseleyi ciddi ciddi tartışalım. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama var. Otoyol ve köprülerde yeni model hazırlığı. Yeni model hazırlığı. Diyor ki Hazine ve Maliye Bakanlığı, satış yok, işletme devri var. Mülkiyet devlette kalacak, sadece işletme hakkı verilecek, ücretsiz yollara ücret yok. Yani bu nedir? Nereden çıktı? Niçin böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Bir özet istiyorum kısaca.
3: Bunlar lütfen. Şu anda zaten ücretli olan yollar.
1: Evet.
3: Ama bunları bir bakıma belli bir süre özelleştirmiş olacak. Devletin işlettiği taraf daha çok ilgilendiriyor vatandaşı. Çünkü hı-hı, şöyle bir kaygı oluyor. Acaba mevcut ücretlerden daha yüksek ücretlerle karşılaşır mıyız? Bu da nereden kaynaklanıyor? Malum o mega
1: kaç
3: projelerden.
1: Kaç yıllık yapılacak? 30 yıllık mı?
3: 30 yıllık evet, sanmıyorum. Daha kısa süre olabilir. 2030'a kadar bu iş tamamlanacak deniliyor. Yani bazılarının da sözleşme süreleri doluyor. Hı-hı. Peyderpey doldukça. Buna biz hani yap işlet devret hikayesi vardı ya.
1: Evet.
3: Bu işlet devret oluyor yapılmış olan yollar, köprüler.
1: Şimdi burada şöyle bir mantık var mesela, iyi hatırlattınız onu. Yap, yapılacak, sonra belli bir süre işletilecek, sonra devlete devredilecek. Mesela şu andaki Kuzey Marmara Otoyolu'nda olduğu gibi.
3: Havalimanı.
1: İşte havalimanı, Avrasya, şu bu diğerleri. Mesela burada bir alışkanlık var, hani Özal'la başlayan da bir şey bu. Yap, sonra belli bir süre işlet, sonra devlete devret. Şimdi bunlar zaten devlet tarafından yapılmış. Yani yap kısmı yok. İşlet ve devret. Bunu devlet neden bir işletmeye 30 yılda olsa ya da 10 yıl olsa da devrediyor?
3: Çünkü işletme şöyle, yani bu bir yol ya da köprü veya bir tünel ya da liman. Mutlaka harcamalar gerektiriyor, bakıma ihtiyacı var. Personel anlamında, hizmet kalitesi anlamında. Orada bir özel sektöre devredip hem hizmet kalitesini artırmak hem de gelir elde etmek istiyor hazine. Şimdi dedin ya şeyle.
1: Hazine
3: Özal'la,
1: bunu direkt gelir elde etmek istiyorsa mesela, velev ki İstanbul'dan TEM'e girdik. Hı. TEM de var çünkü. Şu diğer görseli bir getirin arkadaşlar. Nereler olduğunu görelim. Yani ben vatandaş olarak aynı zamanda soru sorarken teklifimi de söyleyeyim.
3: Tabii ki.
1: Mesela 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, işte KGM Avrupa Otoyolu, KGM Anadolu Otoyolu, İzmir Aydın yani Otoyolu.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü.
1: Evet. İzmir Çeşme Aydın Otoyolu, Niğde Mersin Adana Batı Otoyolu, Adana Gaziantep Otoyolu, Gaziantep Şanlıurfa Otoyolu, Toprakkale İskenderun Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu ve Gaziantep Çevre Otoyolu. 30 yıllığına diyor. Özelleştirme programına alınanlar. Bunlar 30 yıl devredilecek. Şimdi siz diyorsunuz ki devlet hem buraların daha kullanışlı, daha
3: bakımını
1: yaparak
3: giderleri
1: hazır hale getirecek, daha işlevsel olacak, daha efektif olarak kullanabileceğiz.
3: Onu işleten kişiye yükümlülükler getiriyor.
1: Tamam. Ama aynı zamanda diyorsunuz ki hazine bir gelir elde etmek
3: ayrıca
1: istiyor.
3: Ayrıca da gelir elde etmek.
1: O zaman hazine bunu neden birine devrediyor? Mesela bu yolların geçiş ücreti, ben vatandaşım, devletimin, milletimin zor durumunu anlayabilirim. Ben bir yurttaşım, bilinçliyim yani. Yani burası 30

0: liraysa bana vatandaş olarak desin ki bundan sonra 70 lira ihtiyacımız var. Ha, birine niye devrediyor? Bir şirkete.
1: Yani bu devir sırasında ekstra gelir elde edecek.
0: Ha, bir total tabii para alacak mı?
1: Giderden kurtulacak. Hı hı. İlave her yıl gelir alacak.
0: Anladım.
1: Bunu şöyle...
0: Bu karlı bir şey midir? Karlı bir şey midir hazine şöyle, için?
1: Dedin ya hani Özal dönemi değil, evet, aslında. Yani bizde Osmanlı'dan beri yap işlet devret var. Mesela, hı hı, bu tünel var ya, Beyoğlu'na çıkan şeye, İstiklal
0: Caddesi. Tünel, evet evet.
1: 1874.
0: Karaköy'den...
1: O 42 yıllığına, evet, yap işlet devlet olmuş o zaman. Onun dışında bizim bu altyapı projelerin çok büyük bölümü yap işlet devletle yapıldı. Hani biz altyapı yatırımlarımızı yaptık, tamamladık diyoruz ya, bu da çok eleştirildi. Mesela muhalefet mega projelerin hepsini şeytanlaştırdı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ya vatandaş niye bu kadar para ödesin işte şirketlere vesaire. Ama bir tane örnek vereyim ben.
0: Lütfen.
1: Mesela bu şeydeki Osman Gazi Köprüsü. Hı hı. Osman Gazi Köprüsü yaklaşık, yani o tarihleri hatırlıyorum, 60-65 yıl önce projelendirilmiş bir projeydi ve yapılamadı hazine kaynaklarıyla. Çanakkale Köprüsü 90'lı yıllarda bir kere ihale edildi. İhaleyi alan firma bir süre sonra çekildi. Hmm. Çünkü hazinenin uzayan projede kaynak problemi, işte hani, tabii diyorlar ki hazine versin. Garip bir şey bu, olmuyor. Yani bu yatırımlar hazine kaynaklarıyla olmuyor. O siyaset ilişkisi, iktidar değişiyor vesaire, yapılamıyor. Hı hı. Ama bunların hepsi çok kısa sürede Özal dönemiyle başladı. Hatta bu köprü meselesini hatırlatalım. Satarım sattırmam tartışması vardı.
0: Özal demişti ki satarım efendim.
1: Ben bunu Necdet satarım.
0: Çay. Satarım efendim.
1: Satıyor demişti. Mu satmıyor mu tartışması olmuştu. O gelir ortaklığı senedi çıkarmıştı. İşte diğer köprüyü bu gelirlerle yaparım diye. Evet. Tarihi bir tartışmadır. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi bu iş işte diyelim ki sağ iktidarlar tarafından çok yapılıyor. Evet. Sol sosyal demokratlar da çok eleştiriyor değil mi? Hı hı. Bu işin aslında mucidi sosyal demokratlar.
0: Öyle mi?
1: Mesela İngiltere'de Tony Blair dönemi,
0: İşçi
1: Partisi, uzun bir dönemdi. Hı hı. Tony Blair 563 proje, 35,5 milyar dolar. Başkanlığı dönemi, başbakanlığı döneminde büyük küçük, buna biz kamu özel işbirliği projeleri diyoruz. İşte bizim bu hastaneler mesela, daha çok sosyal projeler bunlar. İngiltere'de de böyle yapıldı.
2: Bu tür bizdeki şehir hastaneleri yani sosyal demokrat değil.
0: Bizdeki şehir
2: Blair Tordway'cidir, üçüncü yol.
1: Ya o ayrı, sen o zaman CHP'de sosyal demokrat değildin.
2: Değil, bir sürü
1: CHP'de bozulur yani.
3: Sadece şimdi,
2: CHP'de sosyal demokrat değil.
1: Sadece, değil ama hani şimdi
3: sadece tabii Tony Blair, çok dediğiniz gibi ben İngiltere'de yüksek lisans doktorumu da orada yaptım. Çok fazla bir özelleştirme yaptı ama mucidi dersek
1: mucidi demiyorum.
3: Margaret Thatcher ters dışar çok, o iş benim der.
1: Çok
3: Thatcher,
1: iyi çok iyi icraat yani çok çok fazla icraat sergiliyor.
3: O iş benim onu çünkü, evet, çok savunurdu biliyorsunuz.
1: Hatta o yani PPP tabii yöntemiyle hastaneler vesaireler biraz tabii oradan örnek alındı tabii bu iktidar tarafından da. Evet. Yani burada şöyle bir şey var. Tabii ki popülizm ya da işte halk hiçbir şeyi ödemeden hazine ödesin, özel sektöre de para ödenmesin. Ama o zaman yapılmamak gibi bir maliyeti oluyor bunların.
0: Tabii.
1: Tamamlandı, yapıldı. İşte Avrasya çok eleştirilmişti. Avrasya 2023'ün sonundan itibaren hazineye kaynak vermeye başladı. İşte süresi de dolacak yani, tam bakmadım süresi.
4: 2042
1: ondan sonra
4: Avrasya'nın
1: devredilecek. Ha. Ondan sonra ne olacak? Bu projeye hazine bir kuruş para harcamamış, proje yapılmış. Bir süre sonra hazineye para dönmüş. Artı tamamen devlete geçmiş. İsterse bu şekilde tekrar işletmeye ihaleyle verir, gene gelir elde eder. İsterse devlet işletir.
0: Şunu soruyorum.
1: Yani kamu kaynaklarının...
0: Dönünce bunu özellikle tartışacağız ama şunu soruyorum.
1: Ama vatandaşı burada ilgilendiren şu. Gene söyleyelim nedir bunu. Biz
0: mesela
1: onu
0: vatandaşı ilgilendireni söyleyeyim mi ben?
1: Vatandaş
0: sorayım mı vatandaşı ilgilendiren?
1: Tabii,
0: şu. Vatandaş diyor ki şimdi buralar 15 Temmuz'dan geçiş ne kadar şu anda?
3: Şu anda 70.
0: 70 lira. 70.
3: Tek iki
0: vatandaş diyor ki
1: 15 Temmuz'dan lira olur mu?
0: Köprüsü. Bakın. 30 yıllığına
3: de yanlış bir
0: özelleştirilme programına alındığında ben 3 ay 5 ay sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 250 liraya mı geçeceğim ya da 500 liraya mı geçeceğim diye soruyor mesela. Ne kadar geçeceğim?

0: geçiş tam 59 lira. 70 değil. 59
1: şey pardon. Git gel. 59-59.
0: 59 lira. Tabii.
2: Gidiş de geliş de
3: 59-59 değil ama. Bak. 59 ödüyorsunuz. 24 saat içerisinde dönerseniz ücret yok.
1: Ha, onu bilmiyordum.
3: Bir sonraki gün geçerseniz ekstra ücret alınıyor.
0: Şimdi şöyle. 59 lira. Mesela bu 30 yıllığına özelleştirme programına alınırsa vatandaşın endişesini söyleyeyim size.
4: 100 lira olur.
0: Yani biz tabii ki herkesin görüşünü alacağız ama gerçekten bizim vatandaşımızın zekidir. Yani düşünüyor. Her şeye bakıyor ekrana.
2: Tabii.
0: Kim neyi amaçlıyor onu görüyor. Düşünce. Bir de şunun altını çizelim. Burası bizim memleketimiz.
2: Tabii.
0: Yani o köprü hepimizin, o yol hepimizin. O ağaç bizim, o dere bizim, o deniz bizim. Yani bir kere bir vatandaşlık ülke bilinciyle hareket etmek lazım. Onun için insanlar bunu sorar. Günlük hesapları bırakalım. Ama şimdi tekrar soruyorum. Bu devir bu şekilde olursa, mesela ekstra ve biraz da yüksek fahiş zamlar olursa vatandaş bundan endişelenmez mi, tedirgin olmaz mı?
2: Endişelenir, haklıdır. Bunun çok güzel bir mekanizması var.
0: Nedir?
2: Vatandaş şu anda hani bu rakamlarla geçerken belki artık bunu kanıksadı, bir bedel ödüyor. Ama birdenbire bu maliyetler yükselirse, yani bu rakamlar yükselirse bunun bedelini de vatandaş sandıkta ödetebilir. Ama bunun yani neden tamamen ücretsiz yapılıyor, yapılmıyor tartışması, o hazine gelir, gider, bu yolların bakımı, bunlar çok işlek yollar genellikle. Onunla ilgili hazinenin, bütçenin dengeleriyle ilgili ve gelir ihtiyacıyla ilgili bir şey. Hani bir zamanlar bir takım işletmeler özelleştirilirken de biz bunları yaşadık ya, hani şimdi hiçbirini olsaydı falan diyen belki birkaç kişi vardır. Atıyorum işte Sümerbank mağazaları olsaydı falan diyen kaç kişi kaldı? Belki orada çalışanların torunları.
4: Tüpraş ya mesela en güzeli.
2: Yani şimdi
4: en güzel örnek.
2: Bazı konular tartışılırken vatandaş nezdinde kaygı yaratır. Hı hı. Ama unutmayalım. Mesela Türkiye'nin sağlık sisteminin bir anda çok rahatlamasını önümüze getiren şey bu hastanelerin bu yöntemle yapılmasıdır. Biraz daha farklı bir yöntem o. Ama mesela şöyle bir eleştiri yapılabilir.
0: Evet.
2: Acaba işte hazineden bu kadar kaynak çıkmalı mı? Bir de yani ayrıca oraya bakılabilir. İşte bu daha az maliyetle yapılabilir mi? Ama bunların hepsi izafi şeyler. Şimdi adam oturuyor diyor ki Avrasya Tüneli atıyorum 100 milyon dolara yapılırdı. Bunlar işte 300 milyon dolara yaptı. Baba yapılmadı işte yani. Daha önce yapılmadı.
0: Peki. Bir reklama hızlıca
2: ya
0: gideyim.
2: Ya da diğer köprüler anladım, ya da işte dünyanın en büyük havalimanı değil
0: evet,
2: mi?
0: Evet evet. Bir reklama gidip döneyim. Ondan sonra meseleyi tartışacağız. Bunun avantajı var mıdır? Dezavantajı var mıdır? Vatandaş bu konuya ne der? Vatandaş adına burada oturan gazeteci arkadaşlarımız da var. İşte Taha Hüseyin Karagöz burada. Ondan sonra Sadi Bey burada. Vatandaşın da bu konuda ne diyeceğini gerçekten dinlendirmek göreceğiz. Lazım. Kısa bir ara, hemen dönüyoruz.
5: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
6: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
5: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

Döndük ve devam ediyoruz. Gerçekten önemli bir konu. Türkiye bunu çok tartışacak, çok konuşacak. Özellikle otoyol ve köprülerde yeni bir model başlığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bu duyuruyu yapıyor, açıklamayı yapıyor. Peki ne olacak? Özellikle 30 yıllığına özelleştirme programına alındı bazı yerler. Biraz önce ekrana getirdik. Hocam.